0: fazlası abi. Bedava. Yani o yüzden radyo sporu çok sevdim.
1: Hadi kendine çok iyi bak.
0: Abi görüşürüz. Hadi,
1: hadi bay bay. Araya gitmemiz lazım. Yücel daldın. 10.30. Yok değil mi? 10.30 değil mi ya? Tabii araya gideceğiz. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet dinleyicimiz Emrah ne demiş sevgili Emrah kardeşimiz? Aygün abi günaydın, seni seviyoruz. Fenerbahçe tarafta Asensio bizim için çok önemli ama kritik maçlarda yok. Oynasa her an sakatlanacak gibi hissettiriyor. Talişka'yı da çok tutmasam da hakikaten çok faydalıydı Talişka'ya. Bak Şampiyonlar Ligi'ne Talişka soktu. Unutuyor insanlar. Hakikaten unutuyor. Arıyor Fenerbahçe Talişka'yı. Bedava gitti ya. Efendim 7,5 milyon dolar para alıyormuş. Maaş şeyinden Talişka'ya gönderdin. 12 milyona Lukaku'yu aldın. Nasıl bir anlayış? Günaydın.
3: Günaydın Aygun Bey. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
3: Ben Medet Turgut. Beşiktaş taraftan olmak
1: üzere. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
3: Hoş bulduk Aygun Bey. Nasılsınız?
1: Sağ olasın. Çok teşekkürler. Sesini duyduk daha iyi oldu kardeşim. Dinliyoruz seni.
3: Aygun Bey. Özellikle şu Beşiktaş'ta olduğum için söylüyorum. Biz ne zaman iyi futbol oynasak, ne zaman bir adım geri atacağımız gözükse ya hakem
1: İki adımımızı geri götürmeye çalışıyorlar diyorsun, doğru.
3: Yorumcular geri çekmeye çalışıyorlar. Bırakın bizi, biz oynayalım. Yani kaybedelim.
1: Kazanalım. Hak eden şampiyon olacak zaten.
3: Yani hak eden şampiyon olsun. Şimdi Ahmet Spor maçında ben canlı 90 dakikasını izledim yani. Biz hak etmedik maçı. Hakem habire bize vermeye çalışıyor maçı.
1: Yok vermeye çalışmadı, öyle deme. Orada bazı pozisyonlar var yani, onu da söyleyelim. Yok,
3: birkaç pozisyon haricinde olmayan şeylerde adamlara sarı kart veriyorlar.
1: O anlamda söylüyorum.
3: Olmayan şeylerde mesela Serdar Başkanımız diyen de hak etmediğimiz bir penaltı. Gerçek penaltı vermiyor, hak etmediğimiz bir penaltı veriyor.
1: Doğru. Ama ben hala aynı şeyi söylüyorum. Bu dönem en çok hakkı yenen takımlardan bir tanesi, hep söylüyorum. Bak ben Fenerbahçe'li olmama rağmen söylüyorum. Beşiktaş'tır diyorum.
3: Evet ben o Lyon maçında söyledim size mesela. İnşallah geçer Fenerbahçe'nin suratlar.
1: İnşallah. Bütün takımlarınız attır inşallah.
3: Mesela ben inşallah Avrupa'da daha iyi olsun diyorum Fenerbahçe. Ama bizi hakemler bıraksın. Biz oyun oynayalım.
1: Rahat bırakın bizi diyorsun. Sonuna kadar haklısın. Sonuna kadar haklısın. Ya kimse... Ayrıcalık iste. Bak bunu hep söylediğim zaman bana bozuluyor arkadaşlar ya.
3: Siz ayrıcalık istemiyorsunuz. Size doğru yönetmen maçı.
1: Gördüğünü çal be kardeşim. Kafana sürdüğün jöleye ayırdığın vakti biraz daha maçlara ayır be kardeşim. Bak taktın evet, bugün Mehmet Türkmen'e taktın. Aynen, Aygün Bey'im. Bugün de Mehmet Türkmen'e taktın, fark ettin mi?
3: Doğrudur fark ettim.
1: Peki ekleyeceğim bir şey var mı?
3: Allah razı olsun. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar diyorum. Sağ ol, İnşallah Beşiktaş'ımız şampiyon olacak.
1: İnşallah kardeşim. Hep beraber göreceğiz inşallah. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Hak eden şampiyon olur inşallah. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar Aygün abi. Ben İzmir'den Yusuf Yeşilyurt. Fenerbahçe tamir mümkün olmayan bir sürece mi girdi acaba diyor. Evet. Biraz zor bir süreç. Sadece Fenerbahçe açısından değil ya. Geçen gün onu gördüm ben. Nerede gördüm? Şimdi bakayım, o maçları çıkartmam lazım. O arada dinleyici de alırız. Önüme çünkü notlar koyuyorum ben. Bazen böyle sorular gelir. Şeyde kalmayayım diye, zorda kalmayayım diye. Hakikaten zor bir fikstür. Buldum. Mesela Beşiktaş'ın Süper Lig ve Avrupa Ligi fikstürüne dinleyici mi var? Alalım, ondan sonra konuşalım. Sonra bu kısmı kapatalım. Fatih Bey'e geçelim. Günaydın.
4: Günaydınlar Aygün Bey. Nasılsınız? Ben Sultan Gazze'den Ünal.
1: Ünal Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Yücel Bey'in sesi ve sizin sesinizi duyunca günümüz iyi geçiyor.
1: Sağ Allah. Aynı şekilde efendim. Sizlerin sesini duyduğunuz zaman bizim de günümüz iyi geçiyor. Buyurun efendim.
4: Şaka bir tarafa, yani o şey objektif oluşunuz.
1: Sağ olasın.
4: Birisi bağlandı, gerçekten biz de duygulandık. Yani bir abi kardeşim demeniz, abim demeniz, yani sizin bu genel
1: göreli abim benim. Göreli.
4: Göreli olan evet. Gerçekten hani buraya bağlanmak, şöyle diyeyim, insanın gününü pozitif olarak geçiriyor. Bir de sizin yaklaşımınız böyle.
1: Abi sanki... siz pozitif geçiyor, ondan sonra ben neler yaşıyorum, ben ne negatif neler yaşıyorum ondan sonra.
4: toplanıp ya da şey negatifini atmanız için bir toprağa basmanız lazım. Bir çimenliğe falan.
1: Abi, toprak mı kaldı? Her yer beton abi.
4: O da doğru.
1: Toprak
4: vallahi
1: mı kaldı? Tek toprak kara mezarlıklarda kaldı, yemin ediyorum.
4: Tövbe.
1: Allah korusun ya.
4: Allah herkese önce sağlıklı ve
1: mutlu. Amin cümlemiz evet.
4: Ben şimdi milli takım konusuna geleceğim.
1: Buyurun efendim, hoş geldiniz tekrar. Buyurun.
4: Allah razı olsun.

0: Bizim grubumuzda biliyorsunuz Fransa, İtalya, evet, Belçika var.
1: Çok zor bir grup.
0: Şöyle diyeceğim, İtalya Dünya Kupası'na gidemedi.
1: Eski İtalya Fransa, değil.
0: Hı-hı. Eski İtalya değil diyorlar ama şimdi şuraya geleceğim. Belçika ve Fransa istediği sonuçlar almadı. Gruptan çıktı halde diyoruzdu. Biz gruptan çıkamadığımız halde o rakibimiz, 3 rakibimizin teknik direktörleri değişti, antrenörleri değişti. Biz hala değiştiremedik. Bizim bu değiş, yani hani
1: biz değişimi ya, sevmiyoruz kafayı... abi. Biz böyle mutluyuz. Biz böyle ama mutluyuz, biz abi. Mutlu, yani Riva mutlu. Biz diyor ki biz başarısızlığı seviyoruz diyor. Mutlular abi. Bir şey diyemeyiz ki işte bir Yunan abi. Onlar ama mutlular.
0: 85 milyon insan var yani. Gerçekten bak bir arkadaş katıldı. Hani ah ediyor. Ah etmeyelim. Lütfen ah etmeyelim de sonuçta. Onlar işini düzgün yaptılar. Biz burada oynayacağız. Burada en çok size destek veriyorum. Çünkü siz her zaman milli maçlarda falan Montella'yı ben unutturmayacağım dediniz.
1: Aynen unutturmam ben onu.
0: Yok gerçekten yani. Ha, biz burada grupta birinci olmuş, ikinci, üçüncü olmuş önemli değil. Bizim ileriye yönelik ben bir de şöyle diyeceğim, hemen kapatıyorum. Antrenör böyle Fatih Terim gibi, Mustafa Denizli gibi, hı hı, ondan sonra Şenol Güneş gibi böyle nasıl desem
1: üst takıl anlamında mı söylemeye çalışıyorsun?
0: Üst takıl anlamında, hı hı, bunların başına geçmesi lazım bana göre. Çünkü gençliğinden, yani tecrübe demek istiyorum. Hı hı. Tecrübe ya da onların emrinde. Asıl üst yapı bunlar olacak, üst akıl bunlar olacak. Onlara göre asıl milli takım için herkes birleşmesi lazım.
1: Doğru. Bu, doğru.
0: Çünkü kulüp bazında biz belki de kaç tane ligden çok fazla transfer parası harcayan bir ülkeyiz, değil mi?
1: Doğru.
0: Ve de karşılığı olmayan, mesela biraz önce Talisca'yı örnek verdiniz. 7-8 milyona verip 12 milyon Lukaku. Yani bu bence yönetim başarısını ve antrenör başarısını. Biz nasıl 10 numarayı alamadıysak Okan olarak, İsmail Kartal da bence çok hatalı burada. Masaya yumruğunu koyacaktı. Eğer bazı dedikleri olmadığı için ben dönmemek üzere istifa ettim deyince gerçekten
1: dönmemek üzere. Bir daha geri dönmemek üzereydi. Doğru.
0: Ha, o zaman ayakta alkışlanırdı. Yani işte ben sizin her yorumunuza, her takım için yorumunuza katılıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ünal Bey, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar. Evet arkadaşlar, yoğun ilgi vardı, 10.43 oldu, bütün hatlar yandı, sağ olun, çok teşekkürler. Mesajlar şu anda 83 tane mesaj şu anda okunmaya bekliyor. Hala 10.17 mesajlarındayım, düşünebiliyor musun? 10.17 mesajlarım, saat 10.44. Teşekkür ederim tekrar, şu an yavaş yavaş bu bölümü bitiriyoruz. Haber Global Televizyon'dan sevgili Fatih Demirkol var, değil mi? Fatih hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Sesini özledik Fatih.
2: Aa, çok teşekkür ederim, çok sağ ol.
1: Çok istek vardı Fatih. Yani Fatih'e de ulaşamıyoruz artık. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor.
2: Estağfurullah canım. Benim telefonum hep açık.
1: Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Fatih, şeyden başlayalım istersen ya. Bugün hakikaten bugün bu güzel bir konu. Sevgili Mert Elam sabah yayında da konuşmuş. Jürgen Klopp'un bu şeylerini gördün mü? Milli takımla ilgili
2: gördüm,
1: olaylarını.
2: Evet, gördüm.
1: O istekte. Aslında baktığın zaman adamın söylediği her şey normal. Doğru şeyler. Sen de çünkü uzun yıllar Fenerbahçe kulübünde de çalıştın. Yani bu tip şeyleri çoğunu gördün zaten. Oradan başlayalım istersen. Sonra yavaş yavaş milli takım ve takımlarımıza döneriz sevgili Fatih Demirkol.
2: Jürgen Klopp Borussia Dortmund'da göreve başladığında, tesislere girdiğinde şöyle bir tur atmış. Hı hı. Bunu kendisi anlatıyor, yaşadıklarını. Tesislerde şöyle bir tur atmış. Sonra dışarı çıkmış ve sportif direktöre şunları söylemiş. Bir, tesiste takım elbiseli kimseyi görmek istemiyorum. Hmm. Çalışanlar dahil kimse kravat falan takmasın. Burada insanların rahat etmesini istiyorum demiş. İki, müzik istiyorum demiş. Hiç müzik yok. Bu kadar soğuk bir tesis olamaz. Buraya gelen çocukların birbirlerine sarılması, duygulanması, müzik ruhu yumuşatan ve beraber yaşadığı insanlara ya da kuruma aidiyetini artıran bir olgudur. Müzik istiyorum demiş. Hatta şöyle bir diyalog geçiyor aralarında, çok komik. Diyorlar ki hocam o zaman senin dinlediğin müzikler nelerse onu çalalım. Yok onu çalmayın diyor. Ben heavy metal dinliyorum. Hmm. Burada çalarsanız kontrolü zor sağlarız diyor. Hakikaten o heavy metal dinliyor. Çok yüksek sesle dinliyor. Arabasında falan sonuna kadar açıyor. Ve şey diyor ki heavy metalin içindeki karışıklık, dağınıklık, o karışıklığın içindeki düzeni bulmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan o. Zaten Gegenpress'te biraz bununla alakalı, felsefesi bu. Önce kontrollü bir kaos yaratıyor, karıştırıyor ama onun içindeki düzenle başarıya ulaşıyor. Ve oradaki bütün atmosfer

0: yeri değiştirerek herkesin birbirine sarılmasını, günaydın demesini, beraber yemek yemesini, beraber yemekten kalkmasını sağlayarak tam bir takım olgusunu oturtuyor. Zaten o Borussia Dortmund'un neler yaptığını herkes biliyor. Doğru. Sonra da Liverpool'a gitti ve Liverpool'da benzer kuralları uyguladı. Şimdi Alman milli takımında da aynı şeyleri yapıyor. Gerçekten bu çok önemlidir. Bu arada söyleyeyim. Yani işte Fenerbahçe'de çalıştığım dönemlerde de görüyordum. O yemek meselesi enteresan. Mesela bizim futbolcularımız çok çabuk yemekten kalkarlardı. Yani işte yemek
1: hızlı yemek anlamında mı yoksa bir an önce gideyim anlamında mı?
0: Evet, bir an önce gideyim. Bir de çok hızlı yiyoruz biz. Ülke olarak da öyleyiz.
1: Evet
0: yani
1: ya, çok
0: şey. Şimdi kendilerinden şöyle bir düşünsünler. İşte bir et yemeği yiyorsanız en az 38 defa ağzınızdaki eti çiğnemeniz lazım ki sağlıklı bir şekilde o hazmedilsin. İşte mideyi yormasın falan diye anlatıyor uzmanlar. Ben 38'i bekleyen kaç kişi vardır bilmiyorum. Yani
1: baba, biz 2 de atıyoruz ya. 2 çiğneme de atıyoruz.
0: Evet evet.
1: Eti i̇şte bir an önce mideye inelim, belki kaçar maçar diye zor alıyoruz zaten eti diyorum.
0: Çok acayip yetişmemiz yok.
1: Gider gider önümüzde. Zaten zor aldık o eti. Bir an önce indirelim. 2 de atıyoruz hemen.
0: aman gitmesin elimizde. Ya futbolcularda da şöyle bir şey var. Yani hepimizde olan bir şey. Aslında ben uzun yıllar bunu gözlemledim. Bir an önce yemeği bitirmek, yemek şey gibi geliyor bize. Angarya. Yani mecbur olduğumuz için yemek yiyoruz gibi. Hmm. Hemen bitireyim gideyim. Herkesin bir işi var.
1: Keyif almıyoruz diyorsun. Keyif almadan. Yani bir an önce yemek yemek ayrı bir keyiftir çünkü. Ayrı bir şey çünkü. Keyifli bir olay.
0: Tam da bundan bahsedeceğim. Güney Amerikalı futbolcular ağırlıkta, genellikle yabancı futbolcular da yemeği bir sosyalleşme alanı olarak görüyorlar. Hatta ben bunu Alex'e sormuştum. Ya sizin yemekler çok uzun sürüyor demiştim. Çünkü onlara da yemeğe davetli olduğumuzda, eve gittiğimizde de saatler sürüyordu böyle. Bitmiyordu. David bir sabah kahvaltısına davet etti beni. Ailece gittik. Abi sabah bildiğin döner var ya, döner gibi bir et takıyorlar. Onların böyle bir şeyi
1: öyle
0: var.
1: Öyle mi?
0: Evet. Sonra sabah gidiyorsun, açık menü tabağını alıyorsun. Oraya gidiyorsun, işte etten bir parça alıyorsun, oturuyorsun, sohbet, biraz oyun oynuyorsun. Acıkıyorsun, bir tane biraz daha alıyorsun.
1: Saatler
0: oturuyorsun,
1: süren bir kahvaltı organizasyonu.
0: Saatler sürüyor. Yani bu bütün günü alıyor. Orada oyunlar oynuyorsun, tekrar sohbet ediyorsun falan. Tekrar karnı acıkan oraya gidip yemek alıyor. Yani yemek yedik bitti, toplayalım sofrayı diye bir şey yok onlarda. Ben Alex'e sormuştum bunu. Yani niye bu kadar uzun sürüyor? Dedi ki, ya yemek bizim kültürümüzde çok önemlidir. Çünkü aile efradının ya da dostların gözlerinin içine bakıp en yakın mesafede sohbet edebilecekleri tek yer orası. Diğer bütün alanlarda hep uzaktasın. O kadar yakın olamıyorsun ve o kadar birbirini dinleyemiyorsun. O kadar sabit kalıp karşındakinin söylediklerini anlamaya çalışamıyorsun. Bu yüzden biz de evde derdi. O zamanlar Maria küçüktü. İşte ben geldiğimizde akşam yemeğine mutlaka oturturum tam karşıma. Bugün neler yaptın diye sorarım. O da bana anlatır. Büyük bir keyifle onu dinler ve uzun uzun yemeğimizi yeriz diyoruz. Dolayısıyla yani bu bir kültür meselesi. Bizde bu aslında beraber aile yemekleri önemlidir. Ama son dönemde çok bireyselleşti. İnsanlar acıkan mutfağa gidip karnını doyuruyor hale dönmeye başladı. Duyuyorum. Ama çok önemli bir şey bu. Ailenin bağını korumak için de Jürgen Klopp'un yaptığı şey de oradaki takım hüviyetini korumak için bütünlüğü sağlamak için futbolcular oturuyorlar, konuşuyorlar, küs olanlar oluyor, orada konuşurken çözüyorlar, şakalaşıyorlar, birbirlerine tasla taşıyorlar derken takım oluyorlar. Takım olgusu her şeyin önünde. Hatta Arsene Wenger, FIFA Uluslararası Futbol Gelişim Direktörü bir konuşmasında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Dünya Kupası'nda bir şeyi bir kez daha gördük. Ölçülemeyen şeylerden bir tanesi takım olma hali. İspanya ve Arjantin gerçekten dünyanın en iyi takımlarıydı. Yani oradaki futbolcuların takım aidiyetleri, birbirlerine bağlılıkları, birbirleri için mücadele ediyor olmaları duygusu diğerlerinin tamamından çok daha öndeydi. Biz bunu gördük diyor. Yani bu aslında sizi uzun vadede en önemli başarıya taşıyan temel unsurlardan bir tanesi. Bu nedenle Klopp da onu biliyor. O yüzden bir takım yapmaya çalışıyor önce Alman milli takımını. Sonra işte teknik taktik falan onlar sonradan gelir.
1: Bir son dakika gelişmesi var. Singo'nun sağ ayak tendonunda bir sıkıntı varmış. Belki sen de duymuşsundur. Belki vermişsinizdir haber globalde. 2,5-3 ay olmayacakmış. Sağlarda olmayacakmış. Ayak tendonunda kopma varmış. Kopma.
0: Kopma çok kötü ya. Kopma.
1: Süleyman Rolup geçmiş şimdi de. Galatasaray'ın haberi Süleyman abi geçmiş.
0: Şimdi belki arkadaşlar vermişlerdir. Ben bir sessiz bir alana çekildim. Seninle bağlantı yapmak için son dakikayı almadım. Şöyle daha önce Singo çok az sakatlanmış. Yani Monaco'daki ve bir önceki kulübündeki sakatlık geçmişine bakınca işte bir tanesinde bir maç kaçırmış, bir tanesinde dört maç kaçırmış. O Galatasaray'da 27 maç kaçırmıştı. Şimdi bunun üzerine kaç maç daha kaçıracak?
1: 2,5-3 ay sakatlık anlamına geliyor yani, diye yazmış. Sağ ayak tendonu kopmuş.
0: Korkunç. 2,5-3 ay. Çok kötü.
1: Çok maç kaçırır.
0: Evet. Yani bu bir tarafıyla şanssızlık ama bir tarafıyla da sorgulanması gereken bir şey. Bu kadar az sakatlanan bir futbolcu burada niye sakatlıklar?
1: Aslında sana onu da sormak istiyorum. Biliyor musun? Yani Fenerbahçe'de de aynı sıkıntılar var. Ya antrenmanlarda mı sıkıntı var diyeceğim ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Belki o arada sen de haber de şey yapabilirsin belki. Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Fatih Demirkoğlu'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.54'ü gösteriyor. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la da sohbetimiz devam ediyor. Onu soracağım Fatih, acaba yani bizdeki teknik anlamda, yani çalışma anlamında biraz sıkıntılı mıyız ya? Bilmiyor muyuz bazı şeyleri? Çok mu ağır yükleniyoruz? Ne diyorsun? Yüklemeler mi çok?
0: Bu antrenman meselesi iki türlü bakmamız gereken konu. Onu söyleyelim. Şimdi şeye bakıyorum, Singo'ya bakıyorum da daha önce Torino'da sakatlıklar yaşamış. Onlar ama işte bir omuz sakatlıymış, bir diz iltihabıymış, bir diz sorunu yaşamış tekrar. Ondan sonra Monaco'da bir hamstringden, uyruktan sakatlanmış. Yani tendonla ilgili Galatasaray'a kadar sakatlığı yok. Tendonla ilgili geçen sezon bir sakatlık, tahriş. Tendon tahrişi yaşamış. Bir kas gerilmesi yaşamış. Galatasaray'da bir uyruk sakatlığı yaşamış. Sonra da şimdi de tendonun koptuğunu söylüyorsun.
1: Yani, ben değil, Süleyman Rodop'un haberi bu. Galatasaray muhabiri Süleyman Rodop az önce açıklamış. O yüzden söyleyeyim de onu söyleyeyim.
0: Yani onun haberi olarak bakın. Doğru olduğunu varsayarsak eğer ki hani bu haber resmiyet kazanıncaya kadar beklesek bile şu ana kadarki sorunu tendon.
1: Evet,
0: dolayısıyla tendon Galatasaray'da ikinci tendon sorunu yaşıyor. Bu antrenman meselesine biraz şöyle bakmak lazım. Öyle değerlendiriyorum. Bir, bizim teknik heyetlerimiz ne kadar uluslararası alanda gelişen yeni model antrenmanları takip edebiliyorlar. Yani bunun eğitimlerini ne kadar alıyorlar, teknik heyetteki arkadaşlar ne kadar yurt dışına gidiyorlar, ne oluyor ya bakabiliyorlar bilmiyorum. Yani bilmediğim için bir şey söyleyemem. Ben Fenerbahçe'de çalıştığım dönem sadece Aykut Kocaman döneminde Alper Aşçı'nın, Turgay Altay'ın işte çeşitli sürekli UEFA'nın, FIFA'nın seminerlerine gittiklerini, işte Barcelona'yı, Real Madrid'i, o dönem Liverpool'u, Manchester United'ı falan gidip ziyaret ettiklerini, antrenman teorilerine, yine İtalyan takımlarına baktıklarını biliyorum. Oradan notlarla geliyorlar. İşte FIFA'nın, UEFA'nın son model antrenman şeylerini, uygulamalarını falan gidip kurslarını alıp geliyorlardı falan. Onu biliyorum ama onun dışında yaşadığımız o 16 yıllık teknik direktörlerle birlikte çalıştığımız teknik direktörlerde bir ekibin gidip de yurt dışında bu eğitimleri aldığını bilmiyorum. Yani böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla günümüzde bu iş hangi boyutta? Italiano'nun ekibi ne kadar takip ediyor? İşte Okan Buruk'un ekibi ne kadar takip ediyor? Onları bilmiyorum. Ancak o ekiplerden birileri çıkıp biz UEFA'nın şu seminerlerine gidiyoruz, bu sağlık toplantılarına, departmanlarına katılıyoruz. İşte şu kulüpleri ziyaret ettik, onların nasıl antrenman yaptıklarına bakıyoruz diyorlarsa onlar açıklayabilirler. Burada ne kadar biz doğru antrenman yapıyoruz? Bu soru işareti. Bu birinci tarafı. İkincisi de şu. Gittiğimiz bütün şeylerde, kamplardan, yurt dışından, siz de basın mensubu olarak bizi takip ediyordunuz ya. Hani siz şehri gezerken, şehrin kültürünü gezerken, efendim mümkün olduğu kadar şehri tanımaya çalışırken Aygün abi, biz de bulunduğumuz alanlardaki takımların antrenmanlarını takip ederdik.
1: Ha, metotlara bakıyorlardı diyorsun ha?
0: Metotlara bakıyorduk. Gizli gizli. Çoğunu gizli takip ediyorduk. Çünkü yani sahanın kenarına gidip işte bizim teknik heyetteki arkadaşlarla birlikte onları izlemek için
1: bu çok önemli aslında, biliyor musun? Çok güzel bir şey bu.
0: Ama onu yapıyorduk. Şunu fark ediyorduk. Ben teknik heyette hep giderdim. Onlarla birlikte o antrenmanları takip etmeyi çok severdim. Dediğim gibi çoğu zaman da

0: gizli gizli. Hani çekim falan yapmıyorduk ama ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Nasıl antrenman yapıyorlar? Ona bakmak için yardımcı antrenörler giderlerdi. Ben de çok meraklıydım. Şunu fark etmiştik. Mesela en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Antrenman drilleri, rondo falan aynı yapılıyor mesela. İşte ısınma, aerobik dayanıklılık çalışmaları aşağı yukarı aynı yapılıyor. Aynı drillerle uygulanıyor. Fakat futbolcuların bu çalışmalara verdiği reaksiyonlar çok farklıydı. Mesela bir Stuttgart'ın, Benfica'nın izlediğimiz antrenmanlar için söylüyorum. İzleme şansı bulduğum başka ne vardı? Napoli'nin antrenmanını izlemiştim mesela. Onların antrenmanları ya da Premier Lig'den hangi takımı çağırırsan çağır, bakarsan bak, hepsinde şey vardı. Çok yüksek şiddetle antrenman yapıyorlar. Yani %100 de antrenman yapıyorlar. Her birini tam anlamıyla yapıyor futbolcular. Sonuna kadar yapıyorlar. Hani göstermelik 10 tur koşun deyince 8'de bırakmıyorlar. İşte 10 şınav çekin deyince ya 5'ten sonra çok da önemli değil demiyorlar. Bizim oyuncularda ve bize gelen yabancılar bir süre sonra bunu görünce hemen şu başlıyor. Isınmalara falan dikkat edin. Mesela şeyde maç öncesi ısınmalara dinleyicilerimiz biraz dikkatli baksınlar. Maç önceleri onu çünkü yayıncı kuruluş falan da veriyor. Ya da maça giderseniz o sahadaki ısınmalara. Yani o ısınma çalışmalarını, ısınma periyodunu bile en iyi yapan yardımcı antrenör. Yani futbolculara gösteriyor ya, evet, hareketi doğru. Böyle yapın diyor, esneyin diyor mesela. Bir tek kendisi yapıyor. Onun dışındaki bütün futbolcular hafif esner. Yani
1: biraz lay lay lom diyorum ben ona. Biraz lay lay lom yapıyorlar.
0: Ama ısınma ne kadar önemli.
1: Çok önemli.
0: Yani iş orada başlıyor aslında. Bu bir kültür.
1: Aynen. Adelen atabilir. Bir sürü sakatlık, skat sıkıntısı yaşayabilirsin.
0: Tendon kopabilir.
1: Tendon kopabilir.
0: Ya.
1: O çok önemli. Bak gelen soru. Serdar Yıldız diyor. Aygüme selamlar. Mert Hakan Yandaş kendisine verilen cezadan sonra Kasım ayında takıma dönecek. Acaba Fenerbahçe katkı sağlar mı? Ne diyorsun?
0: Ya ben Mert Hakan Yandaş'ın mental olarak çok uzun zamandır, yıllardır takıma futbolcu olarak katkı sağladığını düşünmüyorum.
1: Aynen.
0: O kendine başka bir rol belirledi. Futbolcu olduğunu unuttu ve tamamen bu rolü benimsedi. Bu rolde kendisine sürekli aslanım koçum diyen, bravo Mert harika gidiyorsun diyenlerin söylemlerine baktı. Kendince bir yol belirledi. Futbolcu olarak Fenerbahçe ondan hiçbir şey alamaz. İşte kendine komutan dedirtiyor. İşte ne bileyim garip gureba tavırlar da bulunuyor falan. Dolayısıyla futbolun çok dışında ve bence hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye yakışmayan tavırlar içinde. Mert Hakan'dan hiçbir şekilde yararlanamaz Fenerbahçe. Ama Mert Hakan şovunu yapması için işte oralarda biraz hani tırnak içinde söylüyorum, sokak ağzıyla söylüyorum, caka satması için alan yaratıldı. Mert Hakan'ın gönlü olsun, hoş olsun gönlü diye takımda tutuluyor. Mert Hakan'ın da gönlü hoş olsun. Yani ne yapsın çocuk şimdi? Nerede bu kadar hava atacak? O yüzden devam edeyim.
1: İşte bizim en büyük, Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı evlatları anlamında. Yani Galatasaray'da mesela böyle bir şey olsa adamlar hemen anında koparıyorlar ilişkiyi. Hiç af yok Galatasaray'da. Fenerbahçe'de maalesef.
0: Beşiktaş'ta da yok.
1: Beşiktaş'ta da aynı. Bizde maalesef en büyük sıkıntı bu. Kopamıyor. Kopartmıyor.
0: Ya orada şey meselesi çok ciddi bir sorun. Yani tribüne oynayana prim verdiğiniz sürece tribüne oynamalar devam edecek. Antrenman meselesi de öyle. Yani antrenmanda %100 yapanla dalga geçildiği sürece yerlisi yabancısı antrenmanı doğru dürüst yapmayacak. Sonra biz diyoruz ki Allah Allah ya, yani yabancılarla oynarken onlar sanki daha çok koşuyor. Sanki sahada daha kalabalıklar gibi görünüyor. Bizimkiler niye koşamıyor dilleri dışarıda? Antrenman yapmıyorlar.
1: Yapmıyorlar da onlar.
0: Ya bu kadar basit yani. Doğru dürüst antrenman yapmadıkları için koşamıyorlar.
1: Fatih
0: ya bizim zaten temel sorunumuz bu.
1: Sen biliyorsun antrenman bitse bile yabancıların çoğu frikik çalışması yapıyor, şu çalışması yapıyor. Bizimkiler evet. Bir an önce arabaya binip dışarı gidin modundalar. Onu da söyleyelim
0: evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Milli takım aday kadrosunu nasıl buluyorsunuz diye sormuş dinleyicimiz. Çağrılmayan oyuncular var mı demiş. Ne diyorsun sevgili Fatih? Uğur Menteş'ten geliyor. Milli takımla alakalı.
0: Uğur Bey'e çok selamlar. Yani eldeki ana kadroyu muhafaza etti Montella. Başka kim olabilirdi? Belki biraz zorlayabilirdik ama mesela şey olarak nasıl bir örnek vereyim? Örneğin Mehmet Topuz'un Kayseri'de parladığı dönemi hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Ya da Volkan Şen'in Bursa'da parladığı
1: evet,
0: dönem
1: evet.
0: Falan. O zamanlar biz diyorduk ki ya Kayseri'de bir futbolcu var kesin milli takıma gider. Mutlaka büyükler alır. Böyle çok yıldızı parlayan, çok öne çıkan, yani lige damga vuran, Türk oyuncu göremiyorum ben son dönem.

0: geldiler. Dolayısıyla o futbolcuyu aşağıda çok başarılı bulabilirsin. Ama yukarıya çektiğinde ya da milli takımı aldığında çok vasat, vasat altı görünebilir. Dolayısıyla genellikle Süper Lig'den tercih yapılır. Mümkünse Süper Lig'in şampiyonluk yarışında olan o baskıyı, o atmosferi, o sert mücadeleyi kaldırabilen oyunculardan tercih edilir.
1: Bir yandan da Urfa'da bir deprem olmuş galiba. Geçmiş olsun diyelim de Allah korusun. Ona bakıyordum bir yandan da. Afat'tan bir mesaj geldi. Abi günaydın, iyi yayınlar demiş. Yalova'dan Harun Bey diyor ki sevgili Fatih'im, lüfer zamanı geldi diyor. Ne diyorsun? Lüferin yağlanması lazım biraz.
0: Allah bereket versin diyelim yani.
1: Evet. Yavaş yavaş milli takımla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Fatih? Yani sormayı unuttuğumuz, nasıl görüyorsun şansımızı? Biraz çok zor bir kura, çok zor bir grup.
0: Yani işte Uluslar Ligi'nde A'da yer alırsak zaten bu takımlarla karşılaşacağız. Kaçarımız yok. Hani bu grupta olalım, A'ya yükselelim, Uluslar A Ligi'nde olalım ama biz şeyle oynayalım, Makedonya ile oynayalım falan deme şansımız yok. Yani orada işte Fransa'dır, İtalya'dır, Almanya'dır, bunlarla oynuyorsunuz. Bu ayarda takımlarla mücadele edeceksiniz. Önemli bir turnuva. Özellikle prestij açısından çok çok önemli ama şimdi gelinen futbolun, yani günümüzde oynanan futbolun milli takımlara yansımalarını izleyeceğiz. Bir tarafta Zinedine Zidane'ı, bir tarafta 2020'nin şampiyonu Mancini'yi, işte milli takımların başlarında zaten çok üst düzey teknik direktörler var artık. Onları izleyeceğiz. Onlar da gelişen futbola çok uyum sağlıyorlar, çok hızlı geçiş yapıyorlar. Özellikle Dünya Kupası'nda da gördük ki Fransa ve Fransa'nın Paris Saint-Germain'le birlikte başı çektiği kulüplerinin çağdaş futbola ne kadar yatkın olduklarını görüyoruz. Çok atletler, çok hızlılar ve sprint sayıları çok arttı. Onlara nasıl cevap vereceğiz? Onlara bakmamız lazım. Bizim temelde milli takımdan ziyade ülke futbolunu bir hızlandırma gibi sorunumuz var. Biz çok yavaş oynuyoruz, çok ağır oynuyoruz. Yani itiş kakışı futbol zannediyoruz falan. Sadece hakemlere odaklandığımız için başka yerlere bakamıyoruz. Ama dünyada futbol çok gelişti, çok farklılaştı. Dünyada futbolun geldiği yerle bizim futbol arasındaki farkı en net gösteren maçlardan bir tanesi şeydi. Trabzonspor Galatasaray maçıydı. Trabzonspor tam olarak low bloku oynadı. Yani günümüzde işte birçok milli takımın ya da üst düzey takımların oynadığı, rakibi kendi üstüne çek, çağır onu, arkadaki boşlukları çok iyi değerlendir, çok hızlı hazırlanmış çizilmiş hücum setleriyle rakibin kalesine git. Bunu en iyi yapan oyunculardan bir tanesi Muhammed Salah'tı. İşte Rice da gelir gelmez hemen bunu uyguladı ve fark yarattı. Galatasaray yavaş oynuyor, savunma güvenliğini almıyor, klasik oyununa ve klasik alışkanlıklarına devam etti ve çok ağır ceza çekti.
1: İlk dakikada öyle bir pozisyon nasıl verdi Galatasaray? İnanır gibi değil ya Fatih.
0: Ya işte bu maça hazırlıkla alakalı. Hem futbolcunun hem de teknik heyetin bu maça nasıl baktığı, nasıl hazırlandığıyla alakalı. Bir, kimle oynuyoruz? Ve o takım aşağı yukarı ne yapar? Yani sokaktan geçen 10 yaşındaki çocuğa deseniz ki ya karşı takımda Salah ve Saviolo diye iki tane futbolcu var. Buna ne yapar desen herhalde arkadaki boşlukları çok hızlı koşar bunlar der çocuk. Ama Galatasaray bunu dememiş belli ki. Ya da ya koşsa ne olur, biz her türlü yeneriz, onları keseriz falan diye düşündüler herhalde. Aşırı özgüven çok ağır sonuçlara gebedir her zaman. Aşırı özgüven hayat gibi size kaza yaptırır.
1: Alper Anlı Atamer diyor ki Uğurcan'la ilgili bir görüş belirtmek istiyorum diye. Galatasaray yok. Uğurcan'la ilgili son dönemde hakikaten çok büyük bir formsuzluk var. Katılıyor musun? Yoksa çok daha farklı bir isim alınması gerekir miydi? Berke tarzı gibi. Ne diyorsun?
0: Ben şu taraftayım. Yani başka birini alalım falandan ziyade elimizdekine nasıl daha iyi yaparız? Buna odaklanmak zorundayız. Şimdi Uğurcan'ın Trabzonspor'da şampiyon oldukları sezonki performansını hatırlıyoruz. Mükemmeldi değil mi? Hı hı. Ama bir sonraki sezon çok büyük bir düşüş yaşamıştı. Sonra bir çıkış yaşadı. Sonra bir sonraki sezon yine çok kötü başlamıştı. Özür dilerim. Dolayısıyla Uğurcan'da bu var. Uğurcan'ın performans seyrisi sürekli inişli çıkıştı. Evet. Bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Zaten Uğurcan'ı transfer edip 33 milyon euro harcarken bunu Galatasaray'ın da biliyor olması lazım. O zaman Galatasaray teknik heyetinin, departmanın, kaleci departmanının şunu yapması

0: olması gerekmez mi? Ya bu Uğurcan uçuyor kaçıyor da bunun bir de düşüşleri var. Dur bakalım bu düşüşü nasıl engelleriz? Buna bir çare bulalım, yarın öbür gün başımıza iş alırız demesi gerekmez miydi? Bu düşüşler aynen devam ediyor. Demek ki Galatasaray Uğurcan'a bir şey katamadı. Yani bunları planlaması gerekmez mi teknik heyet?
1: Doğru. Ufak tefek canlı yayınlarda olabilir böyle arkadaşlar. Sevgili Fatih de yorduk tahmin ediyorum. Ama istersen kısa, çok kısa bir araya gidelim. Reklam aramız var zaten.
0: Tamam.
1: Yücel'e baktım ama tahmin ediyorum. Yücel de şu anda reklamlarla organize. Şu mesajı okuyayım ondan sonra istersen tamam. Yavaş yavaş seni de biraz da dinlendirmiş olur sevgili Fatih'cim. Gelen mesajlar var. Aa, geçmiş olsun. Günaydın Aygün abi. Sait ben Beştaşlıyım. Vallahi hasta halimle düşünmeye çalışıyorum. Telefona düşmüyor. Abi ayağımdan ameliyat oldum. Raporluyum abi. Gene de seni arıyorum demiş. Ama düşünemiyorum demiş. Sevgili kardeşim çok çok geçmiş olsun. Bir an önce sağlığına kavuşmanı temenni ederim sevgili kardeşim. Hafif bir kısa bir aramız mı var? Yücel? Tamam. Kısa bir araya gireceğiz birazdan. Abi Ankara'da her yer şantiye demiş. Demin onunla ilgili de söyledik. Hakikaten yani İstanbul'da şu anda her yerde yollarda çalışmalar var. İstanbul trafiği felç olmuş vaziyette. Günaydın Aygün abi. Eylül ayında Fransa Lig 1'de ayın futbolcu seçilen Doğan Alemdar milli takımda yok. Ne düşünüyorsun abi? Etik mi bu sence demiş. Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar dilemiş. 11 yaşında oğlum Beylikdüzü bölgesinde amatör olarak oynama TFF'den bu işlere bağlı spor bakanından hiçbir maddi manevi destek olunmuyor. Sadece belediye takımlarına destek olunuyor. Biz kendi imkanlarımızla çocuklarımıza destek oluyoruz. Ve kulübümüze İstanbul'dan Ümit sen bizim sesimiz olur musun demiş. Sevgili kardeşimize tekrar söyleyeyim. Biz de elimizden gelince bu mesajı gerekli yerlerde ileteceğimi söylemek istiyorum. Fatih şunu sana sormak istiyorum. Fenerbahçe'ye geçeceğim ama Yücel araya gitmemiz lazım. Kısa bir ara verelim. Sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet Ters Köşe devam ediyor. Aygün abicim selamlar Eskişehir'den demiş. Tersten adaşız. Adı Günay'mış. Günay ben seviyorsun abim demiş. Galatasaray'ım ama sen objektifsin demiş. Hattımızda biliyorsunuz Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Fatih çok zor bir süreç ligimizde baktığımız zaman biraz da Fenerbahçe'nin maçlarına baktık. Avrupa maçı ve deplasman anlamında zor bir süreç. İsmail Kartal'ı da bekliyor. Hafta sonu da biliyorsun bir Sayın Başkan'ın katılacağı bir Mali Genel Kurul var. Neler söylersin? Neler konuşulacak? Neler nasıl bir istekte bulunacak Sayın Başkan? Sevgili Fatih Demirkol neler söylersin?
0: Şimdi Sayın Başkan öncelikle mali tabloyu bir gözler önüne serecek. Ve Fenerbahçe'nin mali tablosunun hiç iç açıcı olmadığını göreceğiz. Zaten bilinen şeyler bunlar. İşte yıllardır devam eden mali anlamdaki olumsuz tablonun gelinen son noktası.
1: Doğru.
0: Burada çok ciddi bir borçtan bahsedilecek anladığımız kadarıyla. Yani çok farklı rakamlar geçiyor. Bilmiyorum senin de kulağına geliyor
1: vallahi,
0: mu ama.
1: Eski bir başkanımızın oğlu bir şeyler söyledi. Ondan sonra yok ben söylemedim tarzı da açıklamalarda bulundu. Ama şunu söyleyeyim bu mali tablo son döneminde değil, yıllardan beri gelen bir şey.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii.
1: Baktığımız zaman onu söyleyelim. Sağ Aziz Bey'in döneminden itibaren mali tablo çok boyutlara, farklı noktalara geldi. Onu da belirtelim. Sevgili Fatih söyle sen de tekrar. Buyurun.
0: Ya şöyle bir kere 3 Temmuz süreci itibarıyla
1: doğru.
0: Fenerbahçe'nin bütün gelirleri bıçak gibi kesildi.
1: Doğru.
0: Bütün sponsorluklar çekildi ve çok ciddi sorunlar yaşandı. Sonra işte formaya göğüs sponsoru bile bulunamadı. Ama o dönem camianın bir şekilde başarıya ihtiyacı vardı. Yani biz sponsor bulamıyoruz. Biraz geri çekilelim. Bu sezonu da önümüzdeki sezonu da 10. 15. bitirelim. Çok da dert etmeyin denemezdi. Bunun için büyük yatırımlar yapıldı. İşte kaliteli futbolcular alındı. Her seferinde gerek Aziz Yıldırım, gerek Ali Koç, gerek Saadettin Saran şampiyonluğa oynayacak kadrolar kurmak istediler. Ve bunun için çok ciddi bütçeleri gözden çıkardılar. Ama başarı gelmeyince, Şampiyonlar Ligi olmayınca o sportif gelirler stat gelirleri bunları karşılamıyor. Sizin kesinlikle çok ekstra gelirlere ihtiyacınız var. Fenerbahçe uzun yıllar bu sorunları yaşadı. Şimdi günümüzde maalesef yine en çok konuşulan ve haklı olarak dile getirilen konulardan bir tanesi camianın parçalanmış olması.
1: Doğru.
0: İşte Azizci, Alici
1: Saadettinci, şucu falan filan tarzı. Doğru.
0: Yani konuyu konuşurken hemen bir kutuplaşma başlıyor. İşte ya çok borç var. Biz mi yaptık işte siz yaptınız. İşte Azizciler siz yaptınız. Yok Aliciler siz yaptınız falan
1: gibi.
0: Diye. İnsanlar doğru. Konuyu konuşamıyor.
1: Doğru.
0: Ya şu anda bir problem var. Bunu kimin yaptığı, nasıl olduğunu

0: Daha ziyade bunun içinden nasıl çıkılabilir konuşulamıyor. Bu asıl sorun bence. Yoksa Fenerbahçe çok büyük camia. Ne borçlar ödedi, bunları da öder. Bir şekilde çözülebilir ama yani oradaki bölünmüşlük, işte sen Ali'cisin, sen Aziz'cisin, sen Saadettin'cisin, sen o zaman Fenerbahçe düşmanısın, sen işte başarıların katilisin falan diye insanlar birbirlerine bu kadar sert, net tepkiler gösterince çözüme gidileniyor ve beraber hareket edilemiyor. Muhtemelen Aziz Başkan bundan bahsedecek. Ve bu gerçekten zor bir durum diyecek. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin yapması gereken şey şu. Her şeyden önce birlik ve beraberliğin sağlanması için adımların atılması lazım. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Yani şu ana kadar son dönemde başkanlık yapmış olan 3 başkan bir araya gelir, beraber fotoğraf mı verir, arkadaşlar bitti artık, yok böyle şeyler yapmayın falan mı der, başka bir çözüm mü bulunur bilmiyorum. Ama halledilmesi gereken konu bir bu. İki, Fenerbahçe Üniversitesi'nin geri alınması için ve bu konuyla alakalı dava açılması da dahil, Medikana'da biliyorsunuz Fenerbahçe, evet, Üniversitesi bütün yetkileri isteyecek. Maltepe arazisinin genişletilmesi, orada akademinin alınması, yapılması, inşa edilmesi ve arazinin de genişletilmesi için belki satın almalar gerekecek. Onun için yetki isteyecek. Bütün yetkiler satın alma üzerine olacak bu arada.
1: Peki bir şey söyleyeceğim Fatih.
0: Yetki istemeyecek. Evet.
1: Peki bir şey söyleyeceğim sevgili Fatih. Sayın Ali Koç döneminde ve Sayın Saadettin Saran döneminde bu yetkilerin verilmemesini istedi biliyorsun Sayın Başkan.
0: Ya şimdi nasıl bu yetkiler isteniyor diye haklı olarak soruyorsun. Bunu da Sayın Aziz Yıldırım açıklayacak.
1: Çünkü ne demek istediğimi anladın değil mi yani? Ne demek istediğimi
0: tabii. Yani işte bu, az önce söylediğim şey aslında. O dönemde yapılacak olan faaliyetlerle ilgili değildi konu. Konu sen alma ben alayım, aynen, ya da ne işte, aynen, şimdi siz almayın falan gibi bir şeydi. Yani şimdi bunları Sayın Aziz Yıldırım, kürsüye çıkan kimse, onlar eski yönetimlerden de insanlar çıkacaklar, yöneticiler.
1: Tabii ki çıkacaklar.
0: Konuşma yapacaklar
1: tabii ki, tabii ki.
0: Onlar soracaklar, muhatapları cevap verecek. Yani burada konu zaten bugüne ait bir konu değil. Geriye dönük hesaplaşma aslında bu.
1: Aynen.
0: Mali Genel Kurulu. Gerçekten yapılır. Bence yapılmalı bu arada. Yani kızmak, küsmek yok. Herkes eteğindeki taşları döksün. Ne diyecekse desin, bir daha da konuşmasın ama. Yani kapsasın konu artık.
1: Ya Fenerbahçe tamam, zaten bundan kaybediyor Fatih.
0: Evet.
1: Kayıpse yani bu Fenerbahçe.
0: En büyük sorun bu.
1: En büyük çok sorun bu.
0: Yani aile içinde küslükler olur. Kızgınlıklar olur. Bilmem ne. Neyse ne işte. Olmuş, yaşanmış, bitmiş. Tamam, bitti artık. Bir oturursun, konuşursun, ne diyeceksen dersin. Ondan sonra tamam, tekrar sarılıp yola devam edersin. Eğer ailenin menfaatleri düşünülüyorsa, kişilerin menfaatleri düşünülüyorsa, gelecek düşünülüyorsa bunu yaparsın. Yoksa aynı kavgalar yıllar boyu devam eder. Fenerbahçe hiçbir zaman başarıyı yakalayamaz. Bu bölünmüşlükler artarak gider. Ondan sonra zaten Fenerbahçe mutlu olamaz. Yani kümülatifle günün sonunda biz işte Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerin çocukları ağlamaya devam eder. Burada çözüme odaklanmak gerekiyor.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Ama bu nasıl olur bilmiyorum.
1: Ya ben hatta YouTube'larda da onu söylüyorum. Yani Sayın Başkan yok efendim, localarla ya bırak locayı hocayı. Biraz sağ içine dönmesi lazım Fenerbahçe'nin. Hep bunu söylüyorum. Kavga geldiği anda o loca, onun locası yok, bunun bilmemesi. Bunlarla hep camia bölünüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Bölünmemesi lazım.
0: Evet. Ya çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Çok büyük hatalar yapıldı. İşte insanlar Aziz'ci diye yaftalandı.
1: Evet, Aziz'ci doğru
0: diye yaftalandı. Saadettin'ci diye şey yapıldı.
1: Tersten işte, tepki aldı.
0: Tersten tepki aldı. Sosyal medyada linç edildi. Şu oldu, bu oldu. Ya bunlar sadece zarar verdi. Herkese ama.
1: Çok camiye zarar verdi. Aynen.
0: Ali Koç'a da zarar verdi. Herkese zarar verdi. Bu konuda yaftalananlar, ki ben de onlardan bir tanesiyim.
1: Ki en çok acı çeken sensin. O yüzden bu konuyu açmak istedim zaten. Oraya getirmeye, evet, çalıştım aslında. Söylemek istediğim oydu.
0: Ama bir sonu yok işte. İnsanların canı çok yandı. Fenerbahçe kaybetti. Yani Fatih Demirkol tek başına kaybetsen olur, kaybetmesen olur. Yani nedir? Fatih Demirkol kim? O değil konu. Bu bakış açısından camia çok kaybetti. Yani günün sonunda şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe, ben kendi özelimde anlatayım da bütün hepsini aynı gözle değerlendirebiliriz. Fenerbahçe Spor Kulübü Fatih Demirkol diye bir çalışanına, emekçisine yatırım yaptı 16 yıl.
1: Evet, doğru.
0: Bu adamı televizyonculuk yapıyordu. CNN Türk'te, ATV'de, işte VRT'de, şurada burada çalışmış bir deneyimi olan bir arkadaşı aldı. Fenerbahçe TV diye dünyanın en iyi

0: kulüp televizyonu yapma hevesiyle, hedefiyle televizyona çağırdı. Çalıştırmaya başladı ve dedi ki bak Fatih Demirkol, burası Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden bir tanesi. Burada sana alan açıyorum, sen de kendini geliştir. Sonra bir gazetecinin yaşayamayacağı çok büyük bir şans verildi bana. 16 yıl boyunca ben her antrenmanı yerinde izledim.
1: Doğru.
0: Gelen dünya çapındaki futbolcusu, teknik direktörü, yardımcı antrenörü hepsiyle zaman geçirme, onlardan sürekli öğrenme şansı buldum. Bir sürü profesörle, spor hekimiyle saatlerce sohbet ettim. Tedavi yaparken yanlarında durdum, öğrendim. Taraftar grupların içine girdim, altyapıyı takip ettim bilmem ne. Ve bana bir sürü yatırım yaptı Fenerbahçe. 16 yıl boyunca beni yetiştirdi ve dedi ki şimdi bu deneyimlerine ihtiyacımız var dedi. 16 yılın sonunda ya sen azizcisin, sen bize yaramazsın dedi. Beni paketledi, dışarı attı. Bütün bu deneyimler, bütün bu yatırımlar sadece benim kullanabildiğim kadarıyla. Radyoda sizinle paylaşırken, Haber Global televizyonunda, YouTube kanalında ya da kontrada anlatabildiğim kadarıyla işe yarıyor. Fenerbahçe Kulübü bana yatırım yaptı. Niye bu kadar yatırımın karşılığı çöpe atıldı? Niye beni dışarı attınız? Neden? İşte Aziz Yıldırım'la 15 yıl çalıştın, daha ne bekliyorsun? Seni kovuyoruz. Tamam kovun da. Tamam dışarıda kalayım ama...
1: Sen orada yayıncılık da yaptın. Hayır, yayıncılık da yaptın. Yayındaki seslerden dolayı da sanki ocusun bucusun tarzına getirdiler. Doğru mu sevgili Fatih?
0: Yani
1: bunları da söylemek lazım.
0: Şunu, evet, yani günün sonunda şu. Burada olması gereken konu şuydu. Çalışmak istemeyebilirsiniz insanlar. Aygün Özipek'in kurumun içinde kalmasını istemeyebilirsiniz ama Aygün Özipek'in tecrübesine ihtiyacınız var.
1: Evet. Dışarıda kaldı. Senin boşluğun doldurulamadı.
0: Yok estağfurullah. Öyle
1: ben soruyorum abi, doldurulamadı Fatih. O sıkıntı hala yaşanıyor. Bugün yani kulüp Samandıra'daki sıkıntı hala devam ediyor. O tarz bir, senin tarzında biri yok orada. Söylüyorum, ben her yerde söylüyorum. Yok.
0: Estağfurullah. Arkadaşlar ellerinden gelen en iyisini yaparlar, yapacaklar. Ben şu anda çalışanlar için de söylüyorum aynı şeyi. Yani sen ocusun, bucusun, azizcisin, alicisin falan değil. İnsanları dışarı attığınızda aslında kurum hafızasını dışarı atıyorsunuz.
1: Aynen doğru.
0: Kurum kültürünü dışarı atıyorsunuz. Orada yıllarca deneyim kazanmış, yatırım yaptığın üstüne o tecrübeyle birlikte aslında verim alman gereken insanları dışarı atıyorsun. Diyorum sana, Aygün Özipek Radyo Spor'da çalışsın, çok başarılı, çok iyi gidiyor, dışarıda kalsın, tamam, onunla çalışmak istemiyorsun. Ama o deneyime ihtiyacın var, niye küstürüyorsun, niye dışarı atıp yabancılaştırıyorsun? Çağır onu, gel seni, sana bak 5 kuruş para vermeyeceğiz kardeşim. Ama senin bu deneyimine ihtiyacımız var, şu işi sen yap dediğin zaman o da bir tuğla da üstüne koşsun. Bir şey yapılacaksa eline alsın kazmayı, küreği, o kulübe destek olsun. Ben bütün kulüpler için söylüyorum bunu. Yani adam harcamak çok kolay ama yetiştirmek yıllar yıllar alıyor.
1: Çok zor, çok zor.
0: Bu kadar yetişmiş adamı, mesela çok basit bir örnek vereyim. Önder Özen bugün Türk futbolunun en önemli figürlerinden biri değil midir?
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın bugünkü ve daha önceki daha sezonundaki başarısının mimarıdır.
1: Doğru.
0: Önder Özen kimdir? Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yardımcı antrenörlükler yapmış, altyapılarda çalışmış. Çok
1: camiayı bilen, camiayı bilen, dinamikleri bilen, ne
0: istediğini bilen. Evet, şampiyonluklar kazanmış, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan takımın yardımcı antrenörü. Zico'nun yardımcılarından biriydi. Sen bu adamı niye attın dışarı? İşte ocu bucu falan filan. Aynen. Ve bir daha yüzüne bakmadın. Beşiktaş o değeri aldı ve şükürler olsun ki çok doğru bir şekilde kullanıyor ve o hafızayı, o kültürü, o birikimi en iyi şekilde değerlendiriyor. Beşiktaş'ın en önemli figürlerinden biri. Tebrik ediyorum, çok iyi gidiyor.
1: Çok iyi gidiyor.
0: İrfan Saraloğlu, Okan Buruk'un yardımcısı.
1: Ve inanılmaz işler yapıyor.
0: Evet. Yani şey demeye çalışıyorum. Bugün yine Burak Kunduracıoğlu, uluslararası birçok kulübe şu anda hizmet veriyor. Fenerbahçe'nin doktoruydu. İşte bir sosyal medya algısıyla şunla bunla azizci gönderildi. Şu anda bir sürü yabancı kulübe hizmet veriyor ama Fenerbahçe sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Hasan Çetinkaya yıllarca Fenerbahçe'de idari menajerlik yaptı. İnanılmaz bir tecrübe. Uluslararası müthiş bir portföy. Westerlo'nun CEO'su. Ya hepsi bir tarafa. Aygün abi. Tolga Ovalı. Sen tanıyorsun Tolga'yı.
1: Tanımaz mıyım
0: bizim Tolga Ovalı? Hı-hı. Fenerbahçe futbol takımının fotoğrafçısıydı. Fotoğraf çekiyordu yıllarca. Müthiş bir deneyim. ne olaylar gördü, 3 Temmuz'lar gördü, maçlar gördü, kaybedilen şampiyonluklar, ne fotoğraflar çekti. Azizci diye kovuldu. Şimdi İngiltere Premier Ligi'nin fotoğraflarını çekiyor. Gitti orada işini yapmaya devam ediyor. Premier Lig'de fotoğraf çekiyor. Yani. Ama bu değerlerin tamamı ocu bucu falan diye dışarı atıldı. Küstürüldü. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey bu. İnsan yetiştirmek çok kolay, şey çok zor. Harcamak çok kolay. 2 dakikada harcarsın, gönderirsin.
1: Şu an bile artık kulüpte, şu an bile kulüpte şu dakika itibariyle kulüpte bir sürü ocu bucu diye gönderiliyor. Onu da şimdiden söyleyeyim Fatih.
0: Maalesef. Onu diyorum yani maalesef. Olacak iş mi ya? Olacak işte. Adam işini yapıyor. Yapıyorsa yani şey yapmıyorsa bir insan. İşini yapıyorsa, fitne fesat yapmıyorsa işini yapmaya devam etsin. Asıl amaç, asıl olay kulübe hizmettir.
1: Doğru.
0: O yüzden orada insanlar.
1: Çok son bir 30 saniyem kaldı sevgili Fatih Demirkol. Son olarak neler eklemek istersin sevgili kardeşim?
0: Yani milli maçta özellikle milli takımdaki oyuncuların çok zor bir süreci olacak. Burada yine aynı şey aslında, parça bütünün göstergesi. Az önce ben kulübün içinde harcanan insanlar, kötülenen insanlar, linç edilen insanlardan bahsederken bir kulüp için söylemiyorum bunu. Aynı şey burada da geçerli. Milli futbolcular çok zor maçlar oynayacak. Bir futbol kültürüyle, çağın en yeni teknolojisiyle ve en yeni bilimiyle, müthiş tecrübelerle donatılmış Fransa'ya karşı oynayacak. Zinedine Zidane geliyor, Desire Doué'si var, Barcolo'su var, bitmiyor. Mbappé'si var falan, müthiş bir takıma karşı. Sonra da İtalya yine benzer. Sonra Belçika, yenilenen bir Belçika falan. İşler kötü gidebilir. Bu çocuklar bizim çocuklar. Vurup kırmayalım, parçalamayalım. Ya tabii ki eleştirilecekse eleştiriyoruz işte. Yani keşke onu yapmasaydın, bunu yapsaydın. Niye bunu yapmıyoruz diyelim ama yani insanları yok etmeye, bugün başarısız oldu diye ortadan kaldırmaya çalışmayalım, linç etmeyelim. Çünkü küstüğü zaman, vazgeçtiği zaman, artık geri dönülmez bir noktaya geldiği zaman o oyuncuyu, o futbolcuyu kaybediyorsun ama yerini dolduramıyorsun. Doğru. Kolay değil. Bu çocuklara yani çok acımasız davranmayalım. Bence çok zor günler bekliyor bizi. İnşallah çok güzel maçlar oynarlar.
1: İnşallah.
0: İnşallah çok büyük başarılar elde ederler. Hep beraber alkışlarız ama Dünya Kupası sonrası moral bozukluğunun üstüne bu dönem olası bir başarısızlıkta çok kötü şeyler yaşayabilirler. Onu yaşamasınlar.
1: İnşallah. Çok teşekkürler sevgili Fatih Demirkol. Yayınımıza bağlandığın için.
0: Sağ ol.
1: Evet, attığımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
5: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden Perşembe, Mert hoş geldin.
6: Hoş buldum Ali abi.
5: %67. %67.
6: Ben bu sefer senden daha fazla hissediyorum. Daha yüksek hissediyorum.
5: Daha yüksek hissediyorum. Tabii, daha yüksek. %67 dedin de az önce anlattığın hikayeyle biraz enerjin düşmüş olabilir diye düşündüğüm için. Yoksa
6: düştü,
5: görüntü çıktı. Olarak haklısın. %67'den daha yüksek gözüküyorsun, evet. Da o dedim belki biraz etkilemiş olabilir. Can sıkıcı bir hikaye.
6: O erken saatte o etkiyi belki yaşadım. Geçti artık. Yani geçti önümüze için. Bakıyoruz bundan sonra ne yapabiliriz.
5: Yüzde kaç peki?
6: %78 falan derim ben. %78
5: enerji seviyesiyle Mertelen bomba gibi demektir.
6: Bence iyi. Perşembe günü için.
5: Programın sabah sporunun son yarım saati nasıl geçti?
6: Dinlemedim maç mı?
5: Dinledim, yoldaydım dinledim. Senin için nasıl geçti?
6: Valla güzel geçti. Ben böyle hızımı aldım mı programda şey rahat geçiyor. Bazen zor geçiyor. Tek başına ama bugün güzel akıcı geçti. Birçok yine şey konuştuk gibi oldu. Son bölümde sen gittiğinde, reklamdan sonra da öyle. Güzeldi ki.

0: Sen
1: Direkt.
0: gittikten sonra normal adam akıllı konuları konuştuk diyorsun.
1: Evet yani
0: Program bir kendine geldi diyorsun son
1: asıl
0: yarım saatte.
1: konuşmamız gereken konuları konuştuk son bölümde sensiz.
0: Peki ben neredeydim? Biliyor
1: Sen
0: musun?
1: söyle, ben söyledim de
0: Neredeydim biliyor musun?
1: söyleyecek misin bilmiyorum.
0: Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası tanıtım lansmanındaydım.
1: Nerede oldu lansman?
0: Beşiktaş'ta bir otelde oldu.
1: Beşiktaş'ta.
0: Beşiktaş'ta bir otelde oldu. Ondan sonra sağ olsun başkan bizi davet etmiş. Ajans Spor'un müdürü Murat Duymuş'la beraber gittik. Emre Kümet de Saran'dan bizle beraberdi. Üçümüz gittik. Cumhurbaşkanlık Kupası yapılacak yağlı güreşlerde.
1: İlk defa mı?
0: İlk de, yani 57 yıl sonra ilk defa
1: 57 yıl sonra ilk
0: yapılacak.
1: defa.
0: Şeyde yapılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. 8 baş pehlivanla 84 pehlivan katılıyor. Bunlar hani
1: 8 baş pehlivan seri başı mı
0: onu
1: olarak?
0: seri başı olarak onlar kuraya katılıyorlar. Şimdi tabii benim uzak olduğum bir konu.
1: Murat abi yakındır.
0: Murat abi yakın. Murat Duymuş yakın, Murat abi demeyeyim ben.
1: Sen benim
0: Murat
1: için
0: Duymuş
1: abi.
0: yakın. Fakat şöyle bir şey çok hoşuma gitti. Federasyon başkanının konuya hakimiyeti. Ben uzun süredir bir federasyon başkanının federasyon başkanı yaptığı spor dalına artı yaptığı organizasyona bu kadar hakim olduğunu görmemiştim. O çok hoşuma gitti. İbrahim Türkiş beyefendi. Ben bugüne kadar
1: Tabii
0: ismini duymamıştım.
1: ben de senden şu an öyle biliyorum.
0: Bilmiyordum kendisini. Orada gördüm. Ondan sonra işte kürsüye geldi. Aa, bir dakika dedim. Burada bir şey var. Bir
1: Ha daha
0: farklılık var.
1: konuşmadan.
0: Hiç. Ama bir baktım. Bak gerçekten biliyorsun ben böyle şeyleri söylemem kolay kolay. Ama mesela şeyi anlatıyor işte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı neden yaptıklarını, nasıl planladıklarını, planlarken ondan sonra kimlerle görüştüklerini, fikir değiştirdiklerini, şöyle olduğunu, böyle oldu. Yani işini çok o kadar içinde ve o kadar hakim ki zaten yağlı güreşi çok iyi bildiği belli. O zaten hiç şeysiz hani böyle bazen biri futbolu konuşur çok iyi bildiğini anlarsın ya hemen. Böyle 3 dakika 4 dakikada. O bakımdan çok hoşuma gitti. Demek ki böyle federasyon başkanları da varmış dedirtiyor yani ülkede. Normalde benim ilgim olan bir şey değil.
1: Kendi eski sporcu değil mi?
0: Bildiğim bir şey değil. Valla eski sporcu mu bilmiyorum.
1: Hani bir iş adamı gibi
0: Bilmiyorum
1: mi?
0: ama zannedersem Antalya Elmalı. Yağlı güreşlerin de merkezlerinden bir tanesiymiş. Başkan da oralı. Belki yani oradan bir gelenekten bir şey var. Çocukluktan belki bir şey var. Kendisi dediğim gibi
1: Aileden.
0: bilmiyorum. Belki aileden aynen çocukluktan bir şey var. Ama gerçekten ben normalde böyle şeyler söylemem. Ama başkanın böyle konuya hakimiyeti yani hem yaptığı organizasyonla alakalı olarak hem sporla alakalı olarak hem işte ondan sonraki planlarıyla böyle şeyle insanlarla konuşmasıyla çok hoşuma gitti. O lansmana gittik. Ondan sonra da geldik. Normalde hani çok böyle bahsederim falan diye düşünmüyordum bu lansmanla alakalı olarak ama dediğim gibi başkan beni etkiledi yani konuya
1: Peki
0: hakimiyetiyle.
1: tarih?
0: Bu cumartesi.
1: Aa o kadar
0: Bu
1: yakın.
0: cumartesi 26 Eylül'de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 5000 kişilik bir şey yapılmış. Tribün yapılmış. Orada takip edebilecekler. Onun yanında ne söyleyebilirim? Oraya gidene yeme içme ikramı olacak. O 5000 kişiden çok daha fazla. Yaklaşık 20 bin kişinin 20 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilecek bir şey yapılacakmış.
1: Yani
0: Yeme
1: 5000
0: içme
1: kişi
0: şeyi.
1: izleyebilecek ama etkinlik alanı daha mı büyük
0: Herhalde
1: de?
0: etkinlik alanı. Oraya o kadar insan giderse o kadar insan yiyecek içebilecek yani. Öyle söyledi. Bu arada mesela bir baş pehlivanın sadece Cumhurbaşkanlığı kupasına katıldığı için alacağı rakam 250 bin liraymış.
1: Katıldığı için.
0: Ayak bastı parası şey gibi Şampiyonlar Ligi'ne katılım parası. Eğer şeyi kazanırsanız Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanırsanız toplamda 5 milyon 250 bin liraya çıkıyormuş ödül. Orada tabii farklı kategoriler var. Başkan hepsini söyledi. Hepsinin neden yapıldığını da söyledi. İşte onlar çok hoşuma gitti. Yani burada böyle düşündük. Onu öyle yaptık. Onun yüzünden böyle karar verdik. Orada işte dördüncüye, üçüncüye ödül verseydik mağlup olan sporcuya verecektik. O yüzden ona vermedik. Böyle düşünmüşler yani her şeyi. Konuşmuşlar. Onları anlattı. O hoşuma gitti.

0: süresiz olacakmış. Bu yağlı güreşte süresiz durumu var. Onlardan bahsetti. Öyle eğer ilgilenen varsa 26 Eylül Cumartesi günü takip edebilir. Bu
1: Televizyondan yayın olarak bir
0: televizyondan büyük ihtimalle yayını olur.
1: hani
0: Televizyondan büyük ihtimalle yayını olur.
1: hani merak eder şimdi sen o kadar anlatınca ben de bir merak
0: Evet.
1: etmedim değil.
0: Yani ya TRT Yıldız ya da TRT Spor uygunsa Cumartesi günü onu verir. İşte çocuk kategorisi var. Ondan sonra başka kategoriler de var şimdi. Ne yazık ki aklımda tutamadım. Onu da söylemiş olalım diyelim. Ama her şeyi de söyledi başkan. Şimdi yağlı güreş işte turnuvaları, organizasyonları yapılıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın yarattığı ekonomi sporcular açısından böyle 5-6 ayrı organizasyona katılmak kadar değerliymiş. Yani mesela çocuk yaştaki bir sporcu katıldığı zaman dahi ayak bastı parası 50 bin lira alıyor bu turnuvada.
1: Onlar için çok büyük bir
0: Sadece
1: şey o
0: tabii
1: zaman.
0: sadece yarışmak. O bakımdan da iyi. Hatta şeyi de söyledi, o da hoşuma gitti. Yani bir dedi, yani orta çaplı bir sporcu dedi, genç bir sporcu katılsa dedi, ailesinin hani 5-6 aylık ekonomisine ciddi katkı verebilecek bir rakam dedi. O bakış açısı da hoşuma gitti. O bakımdan İbrahim Türkiş Başkan'a da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim.
1: Ben
0: Benim
1: şimdi
0: favori federasyon başkanım oldu şu an
1: vallahi evet
0: kendisi.
1: sen not
0: Hiç
1: ettir.
0: bilmediğim bir sporda favori bir federasyon başkanım oldu.
1: Yani çok farklı beklentilerle gidip çok
0: Aynen.
1: farklı şekilde
0: Ben
1: geri
0: sıfır
1: döndün.
0: beklentiyle gittim.
1: Yani
0: Bilmediğim bir şey olduğu için sıfır
1: tahmin
0: beklentiyle
1: ediyorum.
0: gittim. O bakımdan da enteresandı.
1: Ben şimdi yayın akışına baktım.
0: Hı.
1: TRT Spor'un cumartesi günü 12.30'da başlıyor gözüküyor TRT
0: 12.30
1: Spor'da.
0: TRT Spor'da öyle var demek.
1: Bölüm bölüm arada spor bültenleri gözüküyor. Ama saat 17'ye kadar da gözüküyor bültende yani.
0: Evet.
1: TRT Spor'dan takip edebilir
0: Evet.
1: dinleyiciler de.
0: Peki şimdi saatlerimiz 14.09 oldu. Girişi de böyle farklı bir şekilde yapmış olduk. 0538 052 1487 Radyo Spor'da WhatsApp numaramız. Bu numaraya mesajları gönderebilirsiniz. Birkaç haber var sizle paylaşmamız gereken. Araya gidelim. Ondan sonra diğer haberlerle devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz tekrardan. 14.12 yaptık saatleri. Şimdi teknik adam değişikliğiyle başlayalım diyorum Süper Lig'deki.
1: Başlayalım.
0: Bayağı bir sürpriz diye düşündüm ben. Sonra Salim Manav'a sordum. Ya dedim Salim, bu işin arka planı ne? Net bir şey yok abi dedi.
1: Sen öyle mi sordun?
0: Ben öyle sordum.
1: Ben nasıl sordum?
0: Nasıl sordun?
1: Ben biraz daha sert bir soru sordum.
0: Hı, ne yapıyor bunlar mı dedin?
1: Hangi teknik adam
0: Uğur Uçar'ın
1: lobi yap?
0: kuyusunu mu kazdı dedin?
1: Aynen vallahi öyle sordum. Aklıma o geldi.
0: Hmm.
1: Öyle geldi. Bu tabii benim bakış açım. Nasıl olduğunu, nasıl gelişti bilmiyorum. Ama Türkiye'de çok duyduğum için yani Salim'den de diğer takip ettiğim gazetecilerden de böyle
0: Salim Uğur
1: şeyler.
0: Uçar Hoca'ya ulaşmış.
1: Hı.
0: Uğur Uçar Hoca da yönetimin kararı demiş.
1: Ya ne var şu an mesela gönderecek acil?
0: Bir şey yok. Genelde söylenen 6 maçta 7 puanlık performansın beğenilmediği.
1: 6 maçta 10 puan bekliyorlarmış. 13 Ahmet gibi liderlik mi bekliyormuş çoğu?
0: Yani işte nereden alırsan şimdi böyle durumlarda biliyorsun hep böyle biz fal açmak zorunda kalıyoruz. Acaba nedir ne değildir diye. Ama
1: Çorum Galatasaray deplasmanına gitti.
0: Beşiktaş'ta
1: Beşiktaş
0: oynadı.
1: deplasmanına gitti. Kendi evinde Alanya'ya mı kaybetti? Son karşılaşma neydi?
0: Şimdi Kasımpaşa'ya da kaybetti.
1: Şey, Kasımpaşa mı?
0: Kasımpaşa'ya da kaybetti. En son Alanya'ya kaybetti.
1: Alanya.
0: Hı.
1: Diğer iki maçı da kazandı o zaman.
0: Evet. Yani
1: Saymadığımız
0: Beşiktaş
1: iki
0: maçından
1: maçta.
0: sonra bir tepki vermişlerdi.
1: Hı.
0: Ama o tepki tabii Alanya maçıyla beraber son buldu.
1: Eyüp'ü ve Samsun'u farklı yendiler.
0: Hı.
1: Alanya kendi evinde kaybedince hop Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Yani dönüşteki fikstür de bayağı iyi aslında Çorum'un. Gaziantep, Rize, Göztepe, Erzurum diye gidiyor.
0: Yani normalde ilk 6 hafta Galatasaray ve Beşiktaş'ın olduğu bir fikstürde lige yeni yükselen bir takım o maçlara 0 gönül rahatlığıyla yazar.
1: Bir aldı o maçlardan.
0: Samsun ve Alanya karşılaşmaları biri içeride biri deplasmanda. Orada 3 puan yazsan bence çok garip bir durum yok.
1: Hı.
0: Eyüpspor zaten kazanılması gereken bir karşılaşmaydı.
1: Hı.
0: Burada bir Kasımpaşa maçı sanki şey kalıyor. Ama Kasımpaşa maçında şeyleri biliyor musunuz? İstatistikleri biliyor musunuz? O maçı gördünüz mü?
1: Sen bakmışsın.
0: Evet, ben size söyleyeyim mesela. O ben şuna bakacaktım. Yani istatistiklere bakarsanız.
1: Ben aslında, açtım. 16 Çorum şutu, 6 Kasımpaşa şutu. Tek isabet Kasımpaşa, tek gol Kasımpaşa. Evet. Rakip ceza sahasında toplamışım, çok özür diliyorum. 34'e 5 Çorum.
0: Evet.
1: Kaçan net pozisyon 3 Çorum, 0 yani, Kasımpaşa.
0: 7 korner Çorum, Kasımpaşa'nın korneri yok.
1: 36 taç Çorum, 14 taç evet. Kasımpaşa.
0: Toplu oynamaya bakar mısın?
1: 75'e 25.
0: Evet. Yani o maç hani kaybedilecek bir maç değildi. Puan alınabilecek bir karşılaşmaydı.
1: Kasımpaşa koskoca maçta bir orta yapmış ya. Bir orta yapmış. Hı-hı. İsabet yok, 1'de 0.
0: Yani bu maçta hani sanki yol kazası gibi gözüküyor.
1: Olabilir.
0: Daha doğrusu ben izledim maçı genelini de. Hani öyle bir maç değil. Hani böyle hoca yüzünden kaybettik, hoca beceremedi tarzında bir karşılaşma olmadığı için. Ben tabii kararı anlayamadım. Ve Abdullah Avcı sesleri yükseldi.
1: Tamam, ben bu soruyu daha kimse çıkmadan sordum. Şimdi hangi hoca kuyusunu kazdı gibi sormuştum. Abdullah Avcı'yı sonra gördüm. Başka da bir aday görmedim ben de. Abdullah Avcı'dan evet. Başka. Bakalım. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet, Çorum iyi bir kadro kurdu. Bunu daha önceden de söyledik. Enteresan transferler var. İşte bir ara Mukoko. Bu kadar zor olmamalı ya. Tabii. Mukoko. O geldi. Tabii daha onu pek göremedik ama onun dışında Göktan Gürbüz'dü, işte şeydi, Cengiz'di. Onun dışında Berat'tı, benim beğendiğim santrafordu, Çağlar'dı, Marcos Felipe kaleci. İyi bir kadrosu var Süper Lig için. Ramirez benim beğendiğim santraforları. Mehmet Yem gibi ligde bayağı iş yapan bir santraforu da aldılar. Ama böyle bir teknik adam değişikliği oldu Çorum Spor'da.
1: Daha resmi açıklama var mı?
0: Yani daha resmi açıklama yok ama hani Uğur Uçar Salim Manav'la konuştuğu için, hı hı, artık resmi diyebiliriz ona. Ayrılık resmi en azından. Hı hı. Açıklama da gelecektir. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Ahmet, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaeli, Alanya, Fenerbahçe'de İsmail Kartal gitti geldi diyelim. Trabzonspor'da Fatih Tekke gitti. Kasımpaşa yenilgisiz takım. Rize Spor'da bir değişiklik olmadı. Gaziantep'te Rumen Hoca gitti. Radoy gitti. Çorum teknik adam değiştirdi. Başakşehir'de Nuri Şen gitti geldi gibi oldu. Ama olmadı. Bir şeyler oldu da olmadı.
1: Olabilir
0: yani. Olabilirden de olmadı. Gençler Birliği Erzurum Konya'da hareket olmadı. Samsun'da hareket olmadı. Göztepe'de hareket olmadı. Eyüp'te oldu.
1: Evet.
0: Yani milli araya 4 mü saydık? 4 saydık. Değil mi?
1: Ben sayamadım da.
0: İşte şey.
1: Trabzon
0: 1. Ondan sonra Gaziantep 2.
1: Çorum dedik.
0: Çorum ve Eyüp. 4. Hı. 4 takım. 6 haftada 4 teknik direktör. Yani Süper Lig kendi standartına yavaş yavaş yaklaşıyor. Geliyor hani. Her hafta bir teknik direktör ortalamasıyla gideceğimizi düşünürsen sezon boyunca. Hani 6'ya 4. İşte 7'de 5 olursa falan yavaş yavaş böyle. Bir hafta sonu bir kan gövdeyi götürebilir. Ora işler, hı hı, dengelenebilir. Ama tablo bu. Sırada Göztepe var bence demiş bir dinleyicimiz. Umut Tan isminde.
1: Olabilir. Hala galibiyet gelmedi.
0: Ahmet Tarin, Çorum yönetimi bence Ahmet takımını görünce bir kıyaslama içerisine girmiş olabilir. O yüzden bu karar alınmış olabilir demiş bence. Bence Mert Elam'ın yaptığı çıkarım demiş Kahraman Bey. Üstelik Uğur Uçar ileride adından çokça bahsedecek yetenekli bir teknik direktör.
1: Yani ben öyle düşündüm. İşin içine bu arada siyasileri de katabilirsiniz. Ben hocaları kattım. Siyasiler de diyebilirsiniz yani benzer şekilde. Onların devreye girmesiyle, onların öne çıkaracağı teknik direktör de görebilir. Ben teknik direktör dedim ama onu siyasilerle de bağlayabilirsiniz. Sadece teknik direktör değil.
0: Mehmet Ünlü ateşi yakmış, Çorum demiş.
1: Ne?
0: Tedesco.
1: Yok artık. Hiç olmaz ya Çorum.
0: Nedim Küçük, Salim Manav'a yazdım cevap veremedi demiş. Çorum'da pasta büyük, Kulübün sahibi güçlü, para sorunu yok. Siyasetle arası iyi. Uğur Uçar'ın

0: lobisi bunlara yetemedi demiş Nedim Küçük. Mert Elam'ın söylediğini başka kelimelerle ifade etmiş.
1: Finlandiya'da yaşamıyoruz, İsveç'te yaşamıyoruz biz de yani. Buradayız.
0: Uğur Hoca'yı yiyenler, Çağlar, Cengiz, Abdullah Avcı, Abdullah Avcı gelsin diye yaptılar.
1: Abo.
0: Geleceksin Abdullah Avcı diye bir başka dinleyici senaryoyu tamamlamış.
1: Çağlar'la Abdullah Avcı'nın şey var mı ki geçmişte? Hani Cengiz tamam Başakşehir'de birliktelerdi bir sezon da.
2: Çağlar
1: direkt Altınordu'dan yurt dışına gitmedi mi Almanya'ya? Bilmiyorum. Yani olmaz ya. Ben
0: Çağlar
1: Cengiz Başakşehir'e gitti.
0: Cengiz tamam Çağlar gitti.
1: Yurt dışına gitti.
0: Evet.
1: Ama fena bir şey değil hani. Yol değil dinleyicimizde. Olabilir bu da olabilir yani. Cengiz üzerinden.
0: Bir dinleyicimiz Almanya'dan bize mesaj yazmış. İsmi Turgay. 2009'dan beri sizi Türkiye'nin her tarafında dinledim. Şimdi Almanya'dan dinliyorum demiş. Almanya'ya yerleşmiş. Bir ay sonra şoförlük işine başlayacakmış Almanya'da. Yine Türkiye'de şoförlük yaptığım süre boyunca Radyo Spor'u dinlemek için yüklü miktarda para vererek girdiğim iş yerinde arabaya radyo teyp almak zorunda kaldım. Bunu size bildirdim, hiç destek olmadınız demiş.
1: Barış Altül dönemi miydi acaba?
0: Ondan sonra pahalı bir kulaklık aldım. İş acilesizleri dinlemek için onu da belirttim. Hiç sesiniz yine çıkmadı demiş. Destek olmadınız.
1: Yani nereye gidiyor bu mesaj acaba?
0: İnşallah Almanya'da başlayacağım. İşte sıkıntı yaşamayın. Saygılar demiş. İyi yayınlar, seviliyorsunuz diye de eklemiş.
1: Evet. Kampanya yapalım dinleyicimiz için.
0: Radyo Spor dinleyen herkese radyo mu alalım? Mesela böyle bir kampanya mı?
1: Kulaklık talep alalım. Ediliyor.
0: Kulaklık alalım. Güzel aslında. Güzel bir jest olurdu. Belki hani böyle bazen yaptırıyorlar ya işte kolonyalı mendil, araba şeyi. Belki kulaklık vermek daha iyi olabilir.
1: İşlevsel bir şey yani. Daha tabii. İşlevsel bir şey.
0: İşlevsel bir şey. Bir de hani radyoyla da al kulaklıkla bizi dinle falan. Burada yorumlar daha iyi dinleniyor. Daha iyi oluyor yorumlar bu kulaklıkla diye.
1: Radyo trafik şey yapıyor işte. Ne bileyim araba kokusu veriyor. Ne o güneşlik veriyor. İşlevsel şeyler onlar veriyor. Bizim için de kulaklık tabii mantıklı.
0: Evet. Tedesco Mönchengladbach söylentileri varmış. Fatih Tekke Çorum deniyor. Böyle bir mesaj. Fatih Tekke konu tartışmaya kapalı diye gelmiş.
1: O kadar iddialılar yani.
0: Evet.
1: Fatih Tekke çok okumadım ya. Tekrar bakayım Twitter'a. Takip ettiklerime de bir şey var mı diye.
0: Çağlar'ı milli takıma ilk Abdullah Avcı çağırdı diye bir mesaj gelmiş. Bilmiyorum.
1: Ama zaten o Çağlar'ı kim çağırmayacak ki? Hani Abdullah Avcı şey mi yapmış? Jest mi yapmış Çağlar'a sanki? O Abdullah yani evet. Kim olsa o çağıracak.
0: Bir dinleyicimiz de sağ olsun beni tanıyor. Demiş ki Almanya'daki kardeşime simit ayran yükleniyor.
1: Evet.
0: Şimdi Almanya'da ya şöyle diyeyim mi? Rahatlıkla buraya gelsin simit ayran ısmarlarız ona. Nasıl Almanya'da?
1: Almanya'da nasıl o bize Almanya? Ismarlasın simit ayran.
0: Kedi maması karşılığı sizden de dinleyici döneri bekliyoruz diye mesaj gelmiş Mustafa Dürüst'ten.
1: Dinleyici döneri.
0: Evet daha mantıklı mesajlar da geliyor tabii yani. Dinleyicilerimizin bu tarafında beğeniyorum ben. Böyle bir şey olduğu zaman hani böyle biraz akıldan uzaklaşan hani yapılması zor şeyler geldiği zaman hemen insanlar
1: cevabını veriyor.
0: Doğru tepkiyi veriyor. Araba kullanırken sizi dinlemeyi çok istiyorum ama arabam yok. Yardımcı olur musunuz demiştim. Böyle bana bunlarla gelin yani. Bu daha mantıklı anlatabildim mi? Buna yardım etmeyi daha çok isterim. Buna gerçekten daha çok isterim.
1: Vay yardım etmeyi.
0: Dinleyicimizin bu ticari zekasını da gerçekten tebrik ediyorum. Kendisinin ismi İlter'miş. Peki Çorum Uğur Uçar'ı gönderdi. Pek anlaşılabilecek bir teknik adam değişikliği gibi gelmedi bize. Bakalım arkasında bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı? Onu hep beraber göreceğiz. Şu an Çorum Lig'de az önce bahsettik 6 maçta 7 puan toplamıştı. Ve averajla 11. basamaktaydı milli ara öncesinde. Şimdi milli arada ilk kanı Çorum akıttı. Milli arada başka bir teknik adam değişikliği sanki ligde beklenmiyor.
1: Yani Göztepe yeni daha sözleşme uzattığı için Stoylov'la Ben de kısa vadede bekliyorum. Birkaç maç daha kazanamazsa belki bir sonraki milyar

0: da olabilir de şu an Göztepe olmaz. Erzurum biraz daha sanki Serkan Hoca toparladı gibi.
1: Serkan Hoca son 3 maç 2 galibiyet aldı.
0: Evet,
1: 6
0: onu
1: puan oradan geldi. Zaten toplamda 7
0: söyleyebiliriz.
1: puan var ki başlangıç fikstüründe Erzurum'un da Beşiktaş ve Galatasaray vardı. Onları da biraz hesaba katmak gerekiyor.
0: İlhan Hoca Konya'yla
1: Son 2 maç 4 puan.
0: toparladı gibi.
1: Samsun'da son 4 maç 4 yenilgi.
0: Evet, Fink'in
1: Fink'in işi biraz
0: durumu,
1: zor.
0: evet.
1: Dönüş maçı kimle hatırlıyorsun?
0: Trabzon'a konuk
1: Trabzon'la.
0: edecekler.
1: Antep yeni hoca değiştirdi.
0: Puan hakkı.
1: Rize'de bir problem yok. Trabzon yeni hocasını değiştirdi. Fenerbahçe, İsmail Kartal'la artık tamam. Pereira Alanya'da ekstra bir başlangıç yaptı. Sanki milli arada eğer Gençler Birliği'nde Metin Diyedin'le başkan kavga etmezse hani bir şey olmaz gibi gözüküyor.
0: Ben ama hani bir şey olursa evet o olur.
1: Değil mi?
0: Gençler Birliği olur. Bak evet.
1: Gençler Birliği olur.
0: Gençler Birliği olur.
1: Evet.
0: Başka olmaz.
1: Aynen
0: Bu
1: öyle.
0: milyarda başka olmaz.
1: Aynen öyle olur gibi gözüküyor. Evet, yani bu tabi haberle futbol tarafının girişini yapmak ne yazık ki iyi değil ama böyle bir şey çıktı. Şimdi dönelim Galatasaray'ın Singo açıklamasına. Singo Galatasaray'da baş ağrısı olmaya devam ediyor. Ama sakatlığı yüzünden oyuncu. Problem çıkardığı için değil. Sahaya dönemediği için baş ağrısı tabirini kullandım. Ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır diyor Galatasaray'ın açıklaması.
0: İddia ne onu da söyleyeyim mi? Bizim WhatsApp grubuna geldi. Süleyman Rodop demiş ki Singo'nun sağ ayağındaki tendon koptu. Sağ ayağındaki tendon koptu diye yazmış önce. Sonra düzeltme yapıyorum. Singo'nun kas tendon birleşiminde yırtık var diye düzeltmiş bizim WhatsApp grubuna gelen şey bu herhalde. Onun bu haberleri üzerine çıktı. Dün çünkü Nevzat Dindar dün bir haber paylaştı. O Barcelona ve neydi diğer Kasımpaşa maçlarına yetişemiyor diyordu. O yalanlanmadı. Bu aşil tendonu kopardı gibi çıkınca onu yalanladı Galatasaray.
1: Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere sağ üst arka adale grubunda ileri orta düzey kas, fasya, tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama tespit edilmiştir. Yani Galatasaray diyor ki ilk gün ne paylaştıysak o. Bir değişiklik yok. O da işte ileri orta düzey kas, tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama. Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna zaten açıklamada da geçiyor. Veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır. Taraftarlarımızın gerisi klasik. Bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını, Galatasaray'ın resmi mecralarını takip etmelerini önemli rica ederiz diyor Galatasaray Spor Kulübü yaptığı açıklamada.
0: Bir suç duyurusu yok. Bir akreditasyon şeyi yok. Bu haberleri yapanlarla ilgili sadece taraftara bir yalanlama kamuoyuna.
1: Evet, Singo'nun tabii ya şimdi milli ara olduğu için böyle kulüplerde hep söylerim ben, yani işler iyi giderken ya da işlerin iyi gittiği bir yerde haber üretmekte zorlanırsınız. Yapacağınız haberlerin de bir karşılığı olmaz. Ama eğer biraz böyle sıkıntılı bir konu varsa kamuoyu da medyada bu tarz konuları kaşımayı sever. Şimdi Galatasaray Singo'nun biraz yumuşak karnı. Çok pahalı bir oyuncu. Çok fazla maç kaçırdı. O yüzden de gündeme geliyor. Tabii gündeme gelmesi gelebilir ama gündeme gelirken de haberleri de doğru olması gerekir. Yani şimdi gündeme getirebilirsiniz. Böyle bir sıkıntı var Galatasaray'da. Bu bence konuşulabilir. Burada garip bir taraf yok. Yani Galatasaray böyle bir yatırım yaptı bir oyuncuya. Ondan sonra bu kadar para verdi. Ben geçen gün kendi fikrimi söyledim yani. Dünyada bırak hani şey Türkiye'yi, dünyada sağ bek pozisyonuna hani 30 milyon euro bonservis bedeli verecek 4-5 tane takım var dedim. Bu bir tespit, bu bir fikir. Katılırsın, katılmazsın. Bu konuşulabilir ama. Singo performans vermediği için, sürekli sakat olduğu için. Fakat hani Singo'nun şimdi aşil tendonu koptu demek işi çok farklı bir noktaya götürüyor. Onu ben anlayamıyorum bir türlü. Yani mesela çok teyide muhtaç bir bilgi.
0: Peki bunu durduk yere masa başında üretebilir misin? Mesela transferi masa başında üretiyorlar. Ona alıştık. Sakatlık haberini masa başında üretmezsin. Hele böyle bir topa kendi başına, hele ki Süleyman Rodopki deneyimli bir gazeteci, girmez. Büyük ihtimal

0: birinden kulaktan dolma bir şey duydu. Kulüp içerisindeki artık kaynaklarından mı neredense. Yoksa durduk yere böyle bir haber yapılmaz Ali abi. Yani, hani Nevzat Dindar gibi yaparsın, ne bileyim. Şu maçları kaçıracak.
1: Ya peki tamam anladım. Yani
0: haber bu arada doğru değildir bence de. Anladım, ama anladım, ona yanlış bir şey gitmiş.
1: Tamam anladım senin dediğini. Peki farz et Galatasaray için en kötü senaryo oldu. Galatasaray'ın en kötü senaryo ile bu şekilde uğraşması mı daha şey? Kulüp için zorlayıcı ve zedeleyici. Yoksa tamam tendonu koptu ne yapalım yani? Yani adamın da aşili kopuyor, bacağı kırılıyor yani sporun içinde var. Söylersin değil mi? Hani sakatlığı böyleydi. Ondan sonra bir de tendonu koptu dersin. Ya da ilk tendonu koptu dersin. Konu kapanır. Yani tendonu koptu 7 ay yok. Ne yapalım?
0: Tabii ki.
1: Ne yapabilirsin? Şey.
0: Yani? Bunu bu arada saklayamazsın.
1: Değil mi? Yani, tabii ki. O değil mi? Bence mesela öteki daha kötü. Çünkü sürekli olarak insanlar bir şey üretiyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Bak ne diyor Galatasaray? Sadece tendonun koptuğu değil, bir de kronik sakat olduğuna dair haberler de yalan diyor. Şimdi bunlarla mı uğraşmak istersin? Ben kulüpte iletişimci olsam neyse ne yani. Sakatlık bu. Önüne geçemezsin ki. Mert'in kolu kırıldı. 3 ay yok. Ali'nin kafası şişti. 2 gün dinlenecek. Hani bitti gitti. Temiz. Öteki bence daha yaralayıcı. Sürekli bir şey öğretiyor insanlar. İşte dedikoduya gidiyor. İşte yanlış bilgiye gidiyor. Sen diyorsun bak. Hani yanlış bilgi olabilir. O şekilde gitmiş olabilir.
0: Olabilir yani. Evet. İstihbarat yanlış olabilir. Ama burada da işte Ali abi gazeteciliğin de zorlu yanlarından biri bu. Mesela ne denir? Bir haberi aldın mı? Teyit et. Teyit ettir. Birkaç farklara teyit ettir. Şimdi mesela böyle bir istihbarat geldi sana. Singo'nun tendonu koptu diye. Kulüp içinden veya yakın birinden. İlk ne yapman lazım söylenen? Kulübe sormak değil mi? Kulüp mesela teyit eder mi böyle bir şeyi gazeteciye? Ondan da emin değilim. Hani,
1: kulüp resmen teyit etmez de.
0: Yine yalanlar ihtimalle.
1: Yok yani, teknik sağlık ekipten biri yapabilir o teyidi.
0: Ama zaten açıklama yaparsın.
1: O böyle oyuncu, bir şey oyuncuya varsa yakın bir kaynak yapabilir. Hani kaynak kullanımı farklı gazetecilikte biliyorsun. Yani direkt olarak illa kulüpten resmi bir açıklama almana gerek yok. Sağlık heyetinden birini tanıyorsan oradan alabilirsin. Oyuncuya yakın birini tanıyorsan oradan alabilirsin. Doktorunu tanıyorsan oradan
0: zaten
1: alabilirsin.
0: Zaten bu bilgi birine yakın birinden gelmiş abi. Durduk yere bu bilgi masa başında uydurulacak bir bilgi değil bence. Demeye çalıştım o. Ama teyit ettirecek kişi veya kişiler de kabul etmezler tabii ki böyle bir şeyi. Zor yani bilmiyorum. Benlik işler değil zaten bu haber alma da.
1: Yani.
0: Ben sevmiyorum bu tarz işleri.
1: Evet Bayrampaşa'dan Ramazan. Ali abi demiş konudan bağımsız Barış abiyi özledik. Radyo Spor ailesi olarak demiş. Barış abi özleyen benim gibi çok insan var Radyo Spor'da diye de eklemiş. Valla biz de özledik.
0: Ben de hasret giderdim.
1: Evet sen hasret giderdin.
0: Bir yarım saat 45 dakika sohbet ettim.
1: Yani eskiden ben de mis gibi sabah sporunda keyfimi sürüyordum. Güzel günlerdi. Biz de özledik. Sohbetini de özledik. Barış abinin yorumlarını da özledik. Arada diyoruz gel bekleriz diye. Sallıyor bizi. Gelin, de, tabii tabii diyor.
0: Gelelim aynı
1: diyor.
0: O çizgide ha. Devam etti dün bizim konuşmada.
1: Yoksa merak etmeyin biz de söylüyoruz arada. Arada mesajlar işte Barış abi nerede niye gelmiyor söylemez miyiz yani? Sonuçta sizin attığınız mesajlar bizim önümüze düşüyor. Dolayısıyla arada söylüyoruz. Gel abi falan filan diyoruz. İşte o kendine az üslubuyla cevap veriyor. Bize 2-3 tane laf çakıyor. Klasik olarak. Bunlar yaşanıyor yani. Ama inşallah bir gün gelir gene. Hatta düzenli olarak gelir. Radyoda program yapar.
0: Sen hala inanıyorsun ha.
1: Ben de rahatlarım yani ne diyeyim. Ben en çok ben isterim. Benim işime gelir yani Barış Ertuğrul'un dönmesi. Şey gibi yani Messi'nin Barcelona'ya dönmesi gibi olur. Hani o bakımdan rahat olur. Gitti şimdi şeyde MLS'te takılıyor orada. Şimdi 14.34 saatlerimiz bu da ikinci aranın geldiği anlamına gelmekte. Gidelim ikinci aramıza sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.35 yaptık saatleri. Radyoyu pek yakından takip etmeyen bir dinleyici Genco Boran programdan neden ayrıldı demiş. Yoksa komple radyodan mı ayrıldı diye sormuş. O Genco burada ama Genco Hattrick'e salı ve cuma günleri geliyor.
0: Pazartesi
1: bir de pazartesi günleri geliyor. O sayılmaz ama.
0: Sen yoksun diye.
1: Ben yokum diye. Yani Genco haftanın 3 günü Hattrick'te. Ondan sonra da hafta sonları arada radyoya uğruyor kendisi. Dolayısıyla bir ayrılma yok. Program değişikliği de yok Genco'da.
0: Haftaya hatta Genco Boran'a

0: koyacaksınız.
1: Aynen, sabah sporunda da Genco Baran olacak. Şimdiden hepinize sabırlar diliyorum. 28 Eylül haftası herkes için zor bir hafta olacak. Evet. Mert için de zor bir hafta olacak.
0: Pazartesi
1: sen,
0: biz...
1: Sen seviyorsun ama Genco'yla sabah sporu
0: geçiyor
1: yapmayı.
0: Geçiyor bende, bir sıkıntı olmuyor.
1: Aynen.
0: Ben yani, keyif alıyorum.
1: İşte nasıl söyleyeyim? Hani nasıl ki hakemler açıklandığında Yasin Kol'u gördüğümde her iki takım takım oyuncularına da böyle empati kurup şey diliyorsam, herkese diliyorum gelecek hafta için. 28 Eylül haftası için.
0: Pazartesi Fransa maçını konuşacağız.
1: Pazartesi Fransa
0: Salı'da
1: maçı.
0: İtalya maçının ertesi günü oluyor. İki gün üst üste milli takım.
1: Güzel.
0: Ağırlıklı program olur. Zaten fikstürde yoğun, sonrasında da gelecek hafta bizim için yoğun geçer, malzeme var. Milli takım malzemesi.
1: Evet. İlhan Fakalı'nın Ümit milli takıma gitmesi.
0: Şimdi
1: Montella bunu ikinci defa yapıyor. Direkt böyle bak, sert bir eleştiriyle başlayayım. Fatih Bey'in eleştirisiyle başlıyorum.
0: Ha, tamam.
1: Fatih Bayraktar yazmış.
0: Tamam.
1: Montella bunu ikinci defa yapıyor. Ümit milli maçı bugün belli olmadı. En baştan neden açıklanmıyor? Ümit milli maçı o kadar önemliyse Arda Güler'i de alsınlar o zaman. Arda daha iyi maçı, daha rahat çözer. Montella'nın art niyetli olduğunu düşünüyorum. Semih'e de yaptı aynısını. Çocuk o günden sonra toparlanamadı. Mental olarak oyuncuyu düşürür. Bence bu tür olaylar diye konuyu bağlamış.
0: Ya ben de Beşiktaşlar tabii çok hassas milli takım konusunda. Yine Beşiktaş oyuncusuna denk gelmesi bunun manidar tabii ki. İnsan şey düşünür yani, ben de Beşiktaşlı, fanatik Beşiktaşlı olsam. Yani sürekli bizim oyuncularıma denk gelir ya böyle şeyler. Dedirtir. Bir şey demiyorum. Bir haklılık payı veriyorum Beşiktaş taraftarlarına. Ben de ilk okuduğumda bu haberi aynı şeyi düşündüm şey olarak. Ya U21 belli maçı ne zaman oldu. Madem oraya gidecek adam günün sonunda, en başta antrenman yapsın yani. Bu adam pazartesi, salı, çarşamba A milli takımda antrenman yaptı. U21 kendi başına antrenman yaptı. Şimdi bugün ve yarın, maç cumartesi bu arada, Ukrayna maçı, İki antrenmana çıkabilecek İlhan. Tamam, bir önceki milli arada U21'deydi. Takımı da tanıyor. Bu arada U21'in havuzu da hep benzer oyunculardan kurulu. Baktım geçmiş maçlarına. Bir birliktelik şeyi olabilir ama o üç antrenmanı da U21'le yapabilirdi diye ben de düşündüm. Sonra şey aklıma geldi. U21'de bir sakatlık oldu. Başar Önal dile transfer olmuştu. Kanat oyuncusu. İnan'ın bölgesinin oyuncusu. O aday kadrodan çıkarıldı. Onun üzerine bu oldu. Yani o çıkarılmasa herhalde, tabii yine emin değiliz ama, İlhan gitmeyecekti U21'e. Olunca İlhan U21'e geldi. Bunu düşününce biraz daha yatıştım ben. Bir de Berkay Yılmaz da çıktı, sol bek Almanya'daki. Onun yerine bile çağrılmadı. O yüzden hadi dedim, bu sefer çok sert bir eleştiri getirmeyeyim. Orada bıraktım bu haberden dolayı.
1: Şimdi U21 takımımız Avrupa Şampiyonası eleme grubunda mücadele ediyor. H grubundayız. H grubunda Hırvatistan 5 maç sonunda 13 puanla artık liderliği almaya çok yakın. Biz şu an puan farkıyla Ukrayna'nın 3 puan önünde ikinci basamaktayız. Ve ikinci basamaktaki yerimizi koruyarak en iyi ikinciler sıralamasında olmak istiyoruz, kalmak istiyoruz.
0: Burada şöyle bir şey var. Sen tam hakim misin bilmiyorum da en iyi bir ikinci direkt gidiyor. 9 grup var. 9 lider direkt gidiyor. Ve 10. olarak da en iyi ikinci direkt gidiyor. Geri kalan 8 ikinci de playoff'a kalıyor.
1: Bizim orada şansımız yok zaten.
0: En iyi ikinci olmak.
1: Çünkü konusunda. İtalya şu an 18 puanla en iyi ikinci. Hı hı. Biz bir maçımız eksik olmasına rağmen 11 puandayız. Hı hı. Yani kazansak dahi 14 puanla gene yetişemiyoruz.
0: Yani biz playoff'a kalmak için mücadele ediyoruz.
1: Biz playoff koltuğunu kaybetmemek için uğraşıyoruz. Orada da neden önemli? Şimdi Ukrayna, biz ilk maçı 1-0 kazanmışız. Hı hı. Bu maçı Ukrayna deplasmanında oynayacağız. Bu maçı kaybedersek, tek farklı kaybetsek dahi ikili averaj eşit olacak. Ama genel averajda Ukrayna bizden önde.
0: Evet.
1: Artı şey de olacak. Bu maçı kaybettiğimiz için mesela 1-0 kaybetsek, biz 0 olacağız, Ukrayna 4 olacak averajda. Yani son maçta Ukrayna averaj olarak da genel averajda yakalamamız zor. Macaristan'la oynayacağız. Macaristan'ın bir şansı yok. Macaristan maçını kazanırız. Ama Ukrayna maçında en az beraberlik almamız gerekiyor, gözüküyor.
0: Ukrayna bu arada Hırvatistan'la oynuyor son maçını. Ama Hırvatistan'da çoktan garantilemiş.
1: Hırvatistan'da, Hırvatistan'ın da şeyi yok.
0: Evet, bizim beraberlik almamız lazım bu maçta.
1: Yani bizim bütün olayımız

0: oynayıp milli takım kadrosuna gelebilir miydi? Gelebilirdi.
1: Yine gelecek bu arada.
0: Yine gelecek. Oyuncuya daha önceden bilgi verildi mi? Mert'in dediği gibi sakatlık sonrası gelişen bir değerlendirme mi? Bunları bilmiyoruz. Ama tabii Beşiktaş taraftarı böyle bir şey olduğu zaman Mert'in de söylediği gibi hassas.
1: Ya bu arada sakatlık değilse, sakatlık olmasa da gidecekse bu da önceden söylenebilir. Yani kamuoyu buna da hazırlanabilir. Biz İlhan'ı milli takıma seçtik. Detay olarak denir ki işte 3 gün milli takım antrenman yapacak. Perşembe, cuma U21'e gidecek. Cumartesi maçını oynayacak. Pazar dönecek. Pazartesi de işte Bursa'da milli takımımızın kamp kadrosuna yer alacak. Geri kalan dönemde de, çünkü Ümit Milli'nin de bir resmi maçı var bu arada. Bu maçı yapacak. Başka bir maçı yok resmi olarak. Tekrar dönecek dense yani bu kadar şey olmaz yine. İletişimde daha rahat çözülebilecek bir konu maalesef uzuyor.
0: Evet. Emrah demiş ki, Emrah Öztekin, bir tespitim var. Ali Erim izinde milli arada gidiyor ve gündem yoğun olmadığını düşündüğü için izne çıktığı gün gündem coşuyor demiş. Evet, bunlar da yaşandı iki kez. Ağır şekilde ben milli arada bir şey olmaz diye düşünürken yer yerinden oynadı. Eğer oldu da Montella milli takımdan ayrılırsa katkım bence büyük olur.
1: Ayrılması için pazartesi günü, ama pazartesi değil, iki maç.
0: Bir hafta izinim sürecek ya.
1: Ha, biz üçüncü maçı da oynayacağız değil mi?
0: O yüzden bayağı uzun bir süre. Yani Montella'nın iyi performans göstermesi lazım. Yoksa işi zor bu milli arada. Beni Dünya Kupası'ndaki o iki maçla değil, yaptığım işin tamamıyla değerlendirdiler. Geldiğimde Avrupa Şampiyonası'na katılma durumumuz zordaydı ve grubu lider bitirdik. Harika bir finaller süreci geçirdik. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik. İlk kez Uluslar A Ligi'ndeyiz. Görevden alınmam söz konusu olabilirdi ama federasyon ötesine, yani geleceğe baktı demiş. Sence bunu kim söylemiştir? Bu sözler kime aittir?
1: Vallahi bugün aklıma çok şey espriler geliyor ama otokontrolümü devreye sokup frenliyorum kendimi. Yapmayacağım o yüzden.
0: Şimdi bu bir kesit tabii verdiği röportajdan. Ben nereye röportaj verdiğini görmedim ama önüme düştü diye okudum.
1: Italiano Corriere dello Sport'a konuştu da ben de şeye bakmadım, Montella'ya.
0: Evet. Tabii Montella'nın sözlerinde de hani bütün kendi içindeki övgülere rağmen görevden alınmam söz konusu olabilirdi cümlesi de enteresan. Yani diyor ki, ben geldiğimde Avrupa Şampiyonası bile tehlikeliydi, gittik, grubu lider bitirdik, birinci olduk, yıllar sonra Dünya Kupası'na gittik, tamamına bakıyorlar ama diyor görevden alınmam söz konusu olabilirdi. Neden?
1: O da Finlandiya'da yaşamıyor çünkü, Türkiye'yi biliyor.
0: Bildiği için mi?
1: Herhalde.
0: Ya da işin doğasında olduğu için.
1: Doğal, futbolda İtalyanlar da bizim gibi duygusal bir ülke sonuçta. Onlarda da olmuştur. Bizde de olabilir. Yani birçok, bir de ya sadece bize özgü değil. İşte Dünya Kupası'ndaki birçok ülke hocasını gönderdi. Ki bizden daha ileri gidip elenenler dahi gönderdi. O yüzden biz iki maçta elendik. Biz de haydi Montella gönderebilir. Yani Montella da bunun farkındadır. Kıymetini de bilsin yani.
0: Bence Montella'nın tek kriteri, belki de isteği, Dünya Kupası sonrası bu Milletler Ligi'ni oynamak. İtalya'ya karşı olduğu için kendini göstermek istiyor. Muhtemelen turnuva sonrası gidecek.
1: Uluslar Ligi sonrası gidecek.
0: Zaten Uluslar Ligi de değil, şeyde bitiyor. Kasım'da bitiyor.
1: Tamam, Mancini yeni geldi. Nereye gidiyor İtalya?
0: İtalya'da kulübe gidebilir ama.
1: Ben milli takım olarak düşündüm. Hani milli takıma karşı gösterir, milli takıma gitmek.
0: İtalya yani, İtalya kamuoyuyla kendini hatırlatacak.
1: Olabilir.
0: Antalya'dan Selim, Genco Boran bir markadır demiş. Hayatımda tanıdığım en doğal yayıncı olabilir. Verdiği 5 maçtan 4'ü yatsa da haftanın 8 günü dinlemek istiyoruz demiş. Antalya'dan Selim dinleyicimiz. Genco Boran bir markadır. Tabii ki markadır. Şey var ya mesela, hani Puma satıyorlar. Puma var bir de. Anladın mı?
1: Abidas.
0: Ha, Abidas. Aynen onun gibi. Öyle bir marka Genco'dan yani. Öyle düşünmek lazım. Doğru diyor yani. Bu konuda haklı.
1: Markanın evet kalitesinden bahsetmedik.
0: Konuda haklı. Montella 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren benim dedikçe aklıma İsmail Kartal geliyor demiş Vatan Ergüven. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şeyinden bahsediyor. Hı hı. Herhalde.

0: Evet, milli takımda Orkun dünkü antrenmana çıkmadı. Muhammed Şengezer dünkü antrenmana çıkmadı. Milli takımda Orkun'un durumu tabii bizim için çok daha kritik ve önemli. Onu bugün haber olarak bekliyoruz. Bugün son antrenman var artık. Olacak mı, olmayacak mı? Onu göreceğiz. Bunun yanında İlhan'ın durumunu konuştuk. Belki İlhan'ın durumu gene Montella'ya basın toplantısında sorulabilir. Bugün tabii sorulacak sorular önemli Montella'ya. Bakalım nasıl sorular gelecek? Biraz daha sert sorular mı? Yoksa biraz daha hafif sorular mı? Onları da göreceğiz. Çok kısa bir parantez açayım. Bugün basketbolda da Euroleague başlıyor. Saat 19'da iki karşılaşmayla beraber Euroleague'de 2026-2027 sezonuna merhaba diyeceğiz. Dubai Real Madrid ve Hapoel Tel Aviv Bayern Münih karşılaşmaları saat 19'da başlayacak. Bugün temsilcimiz Anadolu Efes'te saat 21.30'da Barcelona deplasmanında olacak. Sabah Cengiz'i bağladık. Cengiz de sağ olsun bize hem Euroligi anlattı genel durumunu hem de takımları tek tek değerlendirdi. Takımlarımızı tek tek değerlendirdi. Barcelona ile alakalı olarak konuşurken Cengiz derken Cengiz Uygur bu arada. Barcelona'nın baya böyle bir keşmekeş içerisinde olduğunu, hani futboldaki Manchester United'a benzediğini, giden sporcuların böyle kaçarak uzaklaştığından falan bahsetti. O yüzden acaba bugün Anadolu Efes bir Barcelona deplasman galibiyeti çıkartabilir mi? Hep beraber göreceğiz. Barcelona Anadolu Efes mücadelesini de 21.30'dan itibaren Radyo Spor'da canlı olarak dinleyebileceksiniz. Basketbol severleri de bu hatırlatmayı yapalım. Tabii ki karşılaşmalar Esport ve Esport Plus'tan da yayınlanacak. Yarın Euroleague'de saat 20'de Beşiktaş'ta Valencia'yı ağırlayacak. 20.45'te de Fenerbahçe Virtus Bologna karşılaşmaları var. O mücadeleler de Radyo Spor'da yine bir aksilik olmazsa Vedat dönüşümlü olarak verebilecek miyiz? Vereceğiz. Dönüşümlü olarak ekrana gelecek. Bir 45 dakika tabii full Beşiktaş Valencia ile gideceğiz. Ondan sonra artık maçlardaki duruma göre geçişleri yapacağız Radyo Spor'da. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, şimdi artık yavaş yavaş son bölüme geliyoruz. Tabii ki yine sizlerden çok fazla sayıda mesaj geldi. Onlara bir bakalım, biraz mesaj okuyalım. Bozkurt Bey, az önce Mert söyledi ama hadi söyleyelim tekrar. Bilmediğim için soruyorum. Daha önce İlhan U21 takımında forma giydi mi?
1: İyiydi.
0: Giydi. Bunun yanında bir dinleyicimiz Rıdvan Bey Galatasaraylı da enteresan bir soru sormuş. Biraz daha aslında konu geride kalmıştı ama Barcelona, Lille ve Fenerbahçe maçlarını kaybederse Okan Buruk'un tahtı sallanır mı?
1: Yani
0: Sadece
1: sallanır.
0: yoksa istifa gelir mi? Demiş.
1: Sallanır canım. O 5 maçın 3'ü oluyor. Sıradaki 5 maçın 3'ü.
0: Okan Buruk'un bir maç bile kredisi yok gibi gözüküyor. Bakalım şimdi mesajlara. Dinleyicimiz. Singo sakatken bir daha sakatlanmış. Bu doğru mu?
1: Bilmiyorum. Bununla ilgili bunu da yalanladı Galatasaray aslında. Yani açıklama, ilk açıkladığım sakatlık neyse
0: Devam
1: o
0: ediyor dedi.
1: beklenen şekilde devam ediyor tedavi süreci dedi Galatasaray. Ekstra bir yeni sakatlık oldu demedi.
0: Murat Şahin, Radyo Spor ailesinden ricam bana Galatasaray forması hediye etmesi demiş.
1: Hadi bu ailesi.
0: Rıza Çalınbay demiş bir dinleyici Çorum için.
1: Rıza Hoca ne yapıyor ya?
0: Şu an bir şey yapmıyor. Balık tutarken sizi dinlemeyi çok istiyorum. Bana olta alır mısınız? Kişiselleştirilmiş istek saati bu şey.
1: Spor yaparken seviyorum. Bana yürüme bandı alır mısınız eve?
0: Ali Erim, Mert Elam, bir saat yayın yapıyorsunuz. Bunun neredeyse 20-25 dakikası reklam.
1: Değil, yuh artık. Yani
0: Mert dayanamadı.
1: Yani 25 nereye reklam ya?
0: Vedat, senden rica etsem bu hat-trick saati içerisinde 10 geçe buçukta ve 10 kala toplam kaç dakika reklam verdiğimizi söyleyebilir misin? Rakamlarla konuşalım şimdi. Çünkü şöyle, eğer biz bir kere 20-25 dakika

0: dakika reklam veremiyorsunuz. Zaten toplamı 12 dakika Rütü'nün izin verdiği
1: bir saat
0: içerisinde.
1: Max 12.
0: 20-25 dakika reklam versek zaten hani bizim yerimize insan çalıştırır burada. Hani... Evet. 3 dakika. Şu saat 14 ile 15 arasında Radyo Spor'da giren reklam spot süresi 3 dakika.
1: Yayına da 01'de girdik. Hadi bir dakikada oradan yiyelim.
0: Evet.
1: 4 olsun.
0: Hadi 2 dakikada tanıtım dönmüş olsun ki tamam. En fazla o kadardır. Ne kadar oldu?
1: 6 dakika mı?
0: 5 ya da 6 dakika oldu. Dinleyicimiz de 20-25 dakika diyor. Aynen. Abartacaksan bu dinleyici gibi abartacaksın. Yani güzel.
1: Sana çekmiş bence. Senin gibi. Aynen. Bu abartıda.
0: Vur diyorsun, öldürüyor. Futbolda fazla konuşmuyorsunuz demiş. Sana... Yağlı güreşle başladık ya. He. O yüzden
1: maçı trafik konuştuk ya çok.
0: Yıllardır niye sizi dinliyorum ben de bilmiyorum demiş. Zaten bu programın güzelliği o yani. Hani böyle olması.
1: Bağımlılık yaratması mı? Hı? Alışkanlık, bağımlılık.
0: Zaten bu program böyle hardcore futbol konuşsa bu kadar popüler olmazdı. Yani yıllardan beri özelliği bu programın. Uzun yolda sizi dinlemek çok hoşuma gidiyor. Bana tatil parası gönderir misiniz demiş. Dinleyicimiz.
1: Güzel. Daha ne kadar gidecek bakalım.
0: Galatasaray Singo konusunda çok hassas. Mustafa Dürüst'ün mesajı. Oyuncu tamamen sağlık duruma gelene kadar sıfır riskle hareket etmeyi düşünüyorlar.
1: Bilgi olarak söylüyor.
0: Bence anlaşılabilir. Hani sen sürekli sakatlandın. Artık gerçekten bir iyileş de artık bundan sonra bir istikrarla beraber devam et.
1: Peki geçen seneki tartışmaları hatırlıyor musun? Bir daha sağ bek oynayamaz. Sağlık heyetinin raporu var. Yener İnce yalanladı. Emre Kaplan haberiydi galiba. Sonra ona çıktı sanki bütün her şey. Yani sağ bek oynaması riskli. Sağ bek de sakatlandı değil mi yine Dünya Kupası'nda? Singo. Stoper'de mi sakatlandı yoksa?
0: Sağ bek pozisyondaydı galiba.
1: Mesela döndüğünde...
0: Çizgiye yakın bir pozisyonda sakatlandı diye
1: hatırlıyorum. Ben de sağ bek hatırlıyorum da. Agbadu'yla kim oynuyordu stoperde o zaman?
0: Diop'tur, kim olacak?
1: Singo sanki stoper mi oynuyordu işte, yanlış mı hatırlıyorum? Aha, doğru. Stoper oynuyordu. Orada sakatlandı da galiba bir stoper girip sağ beke geçmişti. Singo diye hatırlıyorum. Yani yine sağ bekte sakatlanmış olması lazım. Mesela döndüğünde nerede kullanacak onu Okan Buruk? Şu an Şalay çok eleştiriliyor. Ama beke koyup sakatlanırsa Singo, o da al başına dert. Stoper'de de Davinson var. Bilemiyorum.
0: Marco Asensio, Milliyet'in haberine göre Ajans Spor geçmiş. İzin süresini dinlenmek yerine ekstra antrenmanlar yaparak tamamlayacakmış.
1: Fenerbahçe geçen Erdem Akbaş'tı galiba. Ederson'la ilgili biz de konuştuk ya. Milli arada gitmek istemedi. İstanbul'da kalıp takıma konsantre olmak istedi şeklinde. Ama biz haberleri tabi atlamışız. Carlo Ancelotti demiş ki ben Dünya Kupası'ndaki kalecileri çağırmayacağım. Tafarel diğer kalecileri de görmek istiyor. Öyle bir şey yokmuş. Carlo Ancelotti'nin açıklamasına bakılırsa. Hani Fenerbahçe taraftar da o gün biraz kızmıştı bazı yorumlar için bizim. Ama hani Ederson'un kendisiyle alakalı bir durum değil. Ancelotti ve Tafarel'in tercihiyle olmuş. Asensio'yu bilmiyorum nasıl olmuş da Ederson aklıma geldi bu haberle.
0: Evet. Böylece programın da sonuna geldik Mert. Herkese teşekkür ediyoruz. Bence güzel, keyifli bir program oldu. Okuyamadığımız tabii mesajlar kaldı gene. Bugün bakalım Euroleague'de Anadolu Efes'in başlangıcı nasıl olacak? Tekrar söylüyorum, hatırlatıyorum. Radyo Spor'da karşılaşmayı dinleyebileceksiniz. Uluslar Ligi bugün başlıyor. Onu da tabii söylemek lazım. Uluslar Ligi'nde de doğal olarak bu gece oynanacak Hollanda-Almanya karşılaşması. Bayağı keyifli olabilir 21.45'te. Onu da hatırlatmış olalım programın sonunda. Az sonra Spor Kazanı, her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah sporunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538

0: 0552 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Tabii ki gündem biraz farklı. Niye farklı? Uluslar A Ligi'ndeyiz ve yarın ilk karşılaşmamıza çıkacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın Ahmet, iyi misin?
0: Ben gayet iyiyim. Dersimi çalıştım yine. Bol miktarda çalıştım. Fransa milli takımına ne kadar çalışılır o kadar çalıştım. Bu bilgileri de bilgisel olarak yine dinleyenlerimizle de paylaşacağım Ercan abi. Enteresan bir karşılaşma var. Milli takımı ağırlıklı olarak konuşacağız. Tabii ki diğer gelişmeler de var. İşte Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Yabancı kuralıyla alakalı yine notlarımı aldığım bir açıklaması var. Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar'ın istifa daha doğrusu gönderilmesi var ve yeni teknik direktör kim gelecek? Abdullah Avcı tekrar Süper Lig'e mi geri dönüyor? Haber başlıkları var. Yine Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi, herhangi bir gelişme yok ama Okan Buruk konusunda söylentiler var. Arda Turan ismi ön plana çıkmaya başladı. Fatih Terim benim öğrencimdir. Birliktelikle başarı gelir. Bu tarz durumlardan birliktelikle beraber çıkılır açıklaması var ve Okan Hoca'ya destek açıklaması var. Yani böyle başlıklar da var. Evet. Milli maç arasında nedense böyle dedikodu tarzında açıklamalar
1: ya
0: fazla oluyor.
1: Nedir Okan Buruk'la ilgili büyük problemler mi var? Ne oldu? Okan Buruk 4 yıldır bu takımı şampiyon yapmış. Hala milli maç arasında bunun devreye girmesi, konuşulması olabilir. Devreye alınabilir, konuşulabilir. Tamam, bir şey demeyeyim. Ama yanlış buluyorum ben.
0: Ben de çok yanlış buluyorum yani.
1: Yanlış ya, olmuyor.
0: Ve
1: böyle
0: bunu,
1: olmaz.
0: Bunu şöyle bir baktım, köpürtenler de var Ercan abi, ciddi
1: manada. Konu yoktu ondan.
0: Köpürtenlere baktığımda da takım olarak tuttukları takıma bakıyorum, Galatasaray. Yani böyle de bir durum var, enteresan bir durum var. Hadi bunu başka takımlar yapsa anlayacağım ama böyle bir durum var. Ya da işte Galatasaraylı oyuncu Singoy'un sakatlığıyla alakalı çok acayip acayip söylentiler çıktı. Bir bakıyorum söylentileri çıkartanlar kim? Galatasaraylı olduğunu deklare etmiş, Galatasaraylı olduğu bilinen maalesef işte gazeteciler, yorumcular Ercan abi. Böyle bir durum söz konusu. Yani başka takım olsa tamam diyeceğim. Evet, çünkü diğer takımlarla aralarında atışmalar olur, taraftar içinde olur, gazeteciler, yorumcular arasında da olur. Oluyor bunlar. Bunlar futbolun bir şekilde diğer yüzü diyebileceğimiz evet. Durumlar. Ama bunu Galatasaraylıların yapması bana da enteresan geliyor.
1: Ya şimdi bir Hazard örneği var. Singo konusunu dedin. Hazard biliyorsun Real Madrid'de sözleşme imzalamıştı uzun süreli, 5 yıla yakın ve birçoğunda sakatlığından dolayı forma giyemedi. Real Madrid'le yollar ayrılmadı. Son senesi artık kendi bıraktı. Bazen transferlerde oyuncuyu alırsınız, oyuncu da büyük bir iştahla gelir, formanızı giyer ama sakatlanır ve iyileşemez. Bu kronik hale dönüşür. Futbolun gerçek dünyasında bu var. Singo'da da bu olabilir. Singo buradan gider, bir bakmışsınız tamamıyla istikrarına kavuşmuş, bambaşka bir oyuncu olmuş ya da futbol hayatını devam ettiremez. Ya futbolun içinde bunlar var. Vay bu oyuncu niye böyle sakatlanıyor diye bir şey yok. Sakatlanıyor.
0: Futbolun içerisinde
1: ya sakatlanıyor. Yapacak hiçbir şey yok.
0: Tendonu koptu dediler Ercan abi. Yani bir insanın tendonun kopması demek normal bir insanın bir sene yürüyememesi demek. Futbolcunun da bir sene futbol oynayamaması demek.
1: Tabii canım.
0: Yani bu çok ciddi bir itham. Yani ve kulüp de resmi olarak açıklama yaptı. Böyle bir durum yok. Sakatlığı bu şu tarihlerde de dönmesini bekliyoruz minvalinde bir açıklama yaptı. Yani bunu da anlayabilmiş değilim. Devamlı kulüpler, sadece Galatasaray özelinde de bahsetmek istemiyorum, diğer kulüplerde de var bu. Fenerbahçe'de de var. İsmail Kartal çok ciddi eleştiriliyor, çok ciddi bir şekilde Fenerbahçeliler tarafından eleştiriliyor. Baktığınızda Beşiktaş'ta geçmiş dönemlerde çok sıklıkla gördüğümüz durum vardı ki Sergen Yalçın örneği var. Sergen Yalçın feci şekilde eleştiriliyor ki bu isimler işte İsmail Kartal Fenerbahçeliyle, Sergen Yalçın Beşiktaşlılığıyla, Okan Buruk Galatasaraylılığıyla ön planda olan isimler ve Okan Hoca başarılı 4 sene boyunca şampiyon yapmış takımını ama inanılmaz bir eleştiri kültürü var. Hatta eleştiri kültürü de geçildi artık. Linç kültürü var. Yani evet, böyle bir evet. Linç olayı Doğru değil Ercan abi. Gerçekten doğru değil yani. Ve bunlar da konuşuluyor devamlı. Bize de geliyor, bazı dinleyicilerimiz yazıyorlar. Bunlar konuşuluyor diye. Bu söyleniyor. Evet, bizim de haberimiz var. Hepsinden haberimiz oluyor. Her konuşmadan haberimiz oluyor bizim de. Ama yani doğru değil. Bazı durumları artık gerçekmiş gibi yansıtmamak gerekiyor. Ya bunda gazetecilere, yorumculara da çok iş düşüyor. Yani her şeyi gerçekmiş gibi yansıtmayın. Ya da işte oyuncunun sakatlığı konusunda bu kadar kafadan fikir çıkması da doğru değil mesela. Yani doğru bilgileri vermek zorundayız. Ve kulüp eğer açıkladıysa kulübün dediğine inanmak durumundayız ki kulüplerin de ciddi manada yalan söyleyeceğini düşünmüyorum Ercan abi.
1: Ben de.
0: Diyelim. WhatsApp numaramızı söyleyelim dinleyicilerimiz için: 0538 052 1487 0538 052 1487. Tabii ki milli takım haricindeki gündemi de konuşacağız. Başka konu başlıkları da var, onları da sizlerle paylaşacağız ama bizim artık gündemimiz milli takım. Neden milli takım? Çünkü yarın Uluslar A Ligi'nde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Neden çok önemli? Rakip çok önemli bir takım. Fransa ile karşılaşacağız. Hani hep diyoruz ya, biz bizim futbol anlayışımız, bizim futbola bakış açımız ve bizim bulunmamız gereken yer, hem tüm turnuvalar, hem iyi takımlarla mücadele ve iyi takımlara karşı kendimizi test etme ve onlara göre hazırlanma, hep bunları konuşuyoruz. Her türlü organizasyonun en tepesinde yer almak. Evet, ileride başarıların da geleceğini düşünerek adım adım adım adım devam etmek ve işte o adımlardan bir tanesi Uluslar A Ligi'ndeyiz. Uluslar A Ligi'nde kolay rakip yok. Şimdi öncelikli olarak bunu söylememiz lazım. Fransa, baktığınızda bir araştırma yaptım. İngiltere'den sonra kadro değeri en yüksek ikinci takım. İngiltere 1 milyar 478 milyon civarı, düzeltiyorum, 1 milyar 700 milyon civarında bir değeri var. Fransa'nın da 1 milyar 440 milyon euro değerinde bir takım. Şu anda açıklanan kadrolardan bahsediyorum. Ve böyle bir takımla karşılaşacağız. Çok önemli bir karşılaşma. Bilgileri de aldım. Birazdan ara vereceğiz. Ara sonrası detaylı bir şekilde onları da sizlerle paylaşırım. Genel hatları itibariyle nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Ercan abi?
1: Zor bir karşılaşma bekliyorum. Kolay değil. Herkes de öyle bekliyor. Bu sebepten rakibimiz karşısında, ya İspanya maçında kendi oyunumuzu oynamak istedik diye bir mevzu açılmıştı. 6 tane yedik. Kendi oyunumuz değil, Fransa'nın oyununu nasıl bozarız? Fransa'nın etkisini nasıl durdururuz? Herhalde öyle çalışacak. Teknik kadro ve antrenmanlar öyle gidiyor. Çünkü biz kendi oyunumuzu sahaya çıkıp sergileyelim diye düşünürsek zor anlar yaşayabiliriz. Karşımızda uluslararası alanda forvet gücü çok yüksek bir takım var. Son Dünya Kupası'nın yarı finalisti. Ve bu takım kupayı alır diye konuşuluyordu, düşünülüyordu. Alamadı ama dediğim gibi çok yıldızlar topluluğu. Onun dışında Paris Saint-Germain'in son 2 yılda Avrupa kupalarına nasıl ağırlığını koyduğunu gördük, Şampiyonlar Ligi'ne. Bu yıldızlar topluluğu karşısında biz Paraguay örneğin nasıl oynadıysa biraz ona yakın oynamamız lazım.
0: Ben de biraz bugün düşünürken, çalışırken de aynı cümleyi kurdum Ercan abi. Ya Paraguay ne yaptıysa bizim de biraz onu yapmamız lazım diye.
1: Öyle oyuncularımız var mı? Var diyebilirim.
0: 3-4 tane sayabilirim Ercan
1: abi. Evet, olabilir. Yoksa ya bizim Fransa'nın uygulatmak istediği oyunu adapte olmamamız lazım. Olay bu. Eğer bize senle aynı şekilde oynayacağız diye düşünüyorsak olmaz.
0: Genelde işte araştırmalarımı yaparken bu programı takip edenler bilirler, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz için de bu araştırmaları yapıyorum ve paylaşıyorum. Genelde artılar eksileri de koymaya çalışıyorum. Çok böyle bir eksisi yok kadronun ama bir şanssızlığımız var bence Ercan abi. Onu da hemen belirteceğim. Bir kere Zidane'in Zizou bizim için çok önemli bir oyuncudur. Yani

0: Benim jenerasyonum, benden önceki jenerasyon için de öyledir. Çok çok önemli bir futbolcuydu ve sonrasında çok önemli bir teknik direktörü oldu ki dünyada yılın teknik direktörü iki kere üst üste seçilen isimlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Zidane'dan bahsediyoruz. Zidane ilk defa Fransa milli takımının başında olacak. 2021'den beri takım çalıştırmıyor ve nasıl oynatacak, ne oynatacak hiçbirimiz bilmiyoruz Ercan abi.
1: Evet.
0: Eminim Montella da bilmiyor, Montella Hoca da bilmiyor bunu. Çünkü kimse bilmiyor şu anda Fransa nasıl bir oyun oynayacak? Sadece söylentiler var. Nasıl söylentiler var? Fransa basınını takip ettiğimde ki en önemli basın ayağı L'Équipe'dir. L'Équipe'de 4-3-3 tarzı bir taktikle oynayacağı söyleniyor. Real Madrid günlerine baktığımda 4-3-3, ofansif 4-3-3'ü çok oynattığını görüyorum. Genelde zaten ofansif 4-3-3 oynatıyor. Ama Fransa milli takımına bunu oynatır mı? İşte orada soru işaretlerim var. Ve kadroya baktığımda da bazı soru işaretlerim var. Birazdan zaten detaylı bir şekilde aradan sonra paylaşırım, kadroyu da paylaşırım. Çok önemli bir rakip Fransa. Evet, bu eksiklik işte, yani kapalı kutu diyebiliriz Zidane'ın nasıl oynatacağı, ama
1: Evet.
0: ne oynayabileceğini bireysel olarak oyuncuların biliyoruz. Neler oynayabileceğini. Ve çok önemli, dediğiniz gibi hücum ayaklarının olduğunu biliyoruz. Yani nereden bakarsanız 10 numara pozisyonu orta saha ile beraber çok ciddi bir atak gücü var. Hem sağa açık, hem sola açık, hem forvet. Ki forvet olarak, santrafor olarak Mbappe oynar mı oynamaz mı soru işaretleri var. Fransa'da da bu tartışılıyor. Sol tarafta işte Zizou, Zidane değerlendirmek istiyor.
1: Ya şimdi Mbappe grip olduğu için
0: Hı-hı.
1: ilk maçta oynar mı oynamaz mı, antrenmanlara katılma durumu. Dün katılamadı antrenmana. Ama Mbappe'nin olmaması Fransa için bu kadrosuna baktığın zaman inanılmaz bir kayıp değil ki. Barcola'sıyla, Dembele'siyle, Olise'siyle, ya Fransa'nın
0: Duesiyle.
1: duyesi zaten yıldızlar topluluğu.
0: Arkada
1: Orta
0: Ryan
1: alanda
0: Cherki.
1: Cherki'yle. Bu yüzden ben Fransa'nın oyuncu bazında çok etkilenecek bir kadrosu olmadığını görüyorum. Ama biz etkilenebiliriz. Mesela Orkun'un parmağındaki çatlak dolayısıyla orta alanda bir kişi eksiz. Sağ kanatta Mert Müldür yok. İyi ya da kötü oynayabiliyordu her zaman milli takımımızda. Eksiz.
0: Ve Zeki oynar diye tahmin ediyorum ki Türk milli takımında da, milli takımımızı da detaylı bir şekilde konuşacağız. Kimler oynayabilir, kimler oynayamaz diye bazı enteresan bilgilerim de var. Yani son dönemde demeyeyim, 1996'da ilk karşılaşmamızı oynamışız Fransızlarla.
1: Evet.
0: Yani toplam 6 karşılaşma var ve o 6 karşılaşmanın sadece bir tanesini kazandık.
1: Konya'da kazandık
0: Konya'da
1: sadece.
0: kazandığımız 2-0. Deplasmanda da Fransa'da da 1-1 berabere kaldık.
1: Evet.
0: 2 puan aldığımız, bir kazandığımız, bir de puan aldığımız karşılaşmalar ki o dönem çok daha işte Avrupa Şampiyonası elemeleri karşılaşmaları, o dönem güçlü bir kadroya sahiptik. Bakalım yani şimdi nasıl olacak, ne bitecek, çıkardım bu sene Fransa'nın yaptığı maçları da çıkardım. Fil dişi sahili yenmiş mesela, işte kim yendi diye baktım, İspanya yarı finalde yeniyor. Üçüncülük, dördüncülük maçında İngiltere yeniyor. Ama tabii ki üçüncülük, dördüncülük maçında biraz bırakmış durumdalar. Fil dişi sahili hazırlık maçında yeniyor onları. Paraguay çok zorluyor onları ama 1-0
1: Ama çok
0: kazanıyorlar.
1: az başlar bunlar.
0: Tabii onları detaylı bir şekilde, şimdi Vedat uyarıyor, bir aramız var. Ara sonrası detaylı bir şekilde konuşalım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Hemen numaramızı bir kez daha hatırlatalım. 0538-052-1487. Yarın Fransa maçıyla alakalı ne bekliyorsunuz? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Dinleyenlerimize de soralım. Gelen mesajlar var. Birazdan onları da paylaşacağım. Biraz karamsar tabii gelen çoğu mesaj. Ama bazı mesajlar var. Onlar biraz daha umut dolu mesajlar. Yendik, yine yeneriz tarzında mesajlar. Tabii ki bunları da... Tek galibiyetimiz var. 2019 senesinde aldığımız bir galibiyet.
1: Konya'da.
0: Konya'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde aldığımız galibiyet. Hazırlık maçlarında ilk zaten 96 ve 2000'de hazırlık maçlarımız var. 4-0, 4-0'lık kayıplarımız var.
1: Doğru.
0: Öyle karşılaşmalar var diyelim. İsterseniz hemen detaylı bir şekilde Fransa milli takımını da şöyle bir analiz edeyim, paylaşayım dinleyenlerimizle. 23 kişilik kadroya sahipler. 18'si Fransa dışında oynuyor. Yaş ortalaması 26 olan bir kadro. Fransa'nın iki Dünya Kupası var. 98'de aldılar ve Rusya'da aldılar 2018 zannedersem. Evet. Tarihi yanlış da söylüyor olabilirim. İki Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar. Bir UEFA Uluslar Ligi, yani şu anda yarın oynayacağımız Uluslar Ligi'ni bir kez müzesine götürmüş bir takımdan bahsediyoruz. İki Konfederasyon Kupası var. Bir tane CONMEBOL UEFA Şampiyonlar Kupası'na da sahip.

0: ve çok tecrübeli, kupalara sahip olan, Dünya Kupası kazanmış bir rakipten bahsediyoruz. Çok güçlü bir rakipten bahsediyoruz. Kadrosuna baktığımızda kalede Milan'ın kalecisi 20 milyon avro değerinde 31 yaşında Mike Maignan oynuyor. Yine yedeklere baktığımızda Toulouse'dan 18 milyon eurolu değerinde Restes var ve Jean Boutes. Komodo oynayan kaleci.
1: Evet.
0: Enteresan takımlardan gelen isimler de var. Defans hattında kimi oynatır kimi oynatır diye baktık. Konate sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in oyuncusu Liverpool'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Kadrodan çıkartıldı. Onun yerine Manchester United'dan Lenny Rojo kadroya dahil
1: Evet.
0: edildi. 20 yaşında oyuncu Lenny Rojo. Upamecano bence oynayacak ki en önemli defans oyuncusu bence Fransa'da.
1: Upamecano oynar, evet.
0: Bayern Münih'ten 27 yaşında. Yine Jeremy Jacquet Liverpool'da 55 milyon. O da genç bir oyuncu, 21 yaşında, ama ben Maxen Lacroix'i oynatacak Chelsea'den diye tahmin ediyorum.
1: Lacroix, evet, oynayabilir.
0: 26 yaşında. Yani stoper hattını Upamecano ile Lacroix ikilisine emanet edecek Zidane diye düşünüyorum. Yine baktığımızda özellikle bir tane sol bek, orijinal mevki olarak bir sol bek ve bir sağ beki var. Acaba dedim kadroya baktığımda üçlü oynatır mı diye düşündüm, ama sonrasında takımlarında oynayan oyuncuları da baktık, kontrol ettik hangi mevkilerde oynuyor. İşte Mert Elam'la da konuştuk. Bir önceki programda da Mert Elam vardı. Onunla da program öncesinde konuştuk. Özellikle işte Kalulu Juventus'ta sağ bek olarak oynuyor. Kalulu sağ bek olarak oynayabilir düşüncesine sahibiz. Yine bir sol ayaklı oyuncu olarak da orta saha, hatta defansif orta saha olarak düşünülen Endi Diouf Inter'den. O
1: Evet.
0: da sol bek olarak da oynatılabilir diye düşündük. Sol bek olarak Trufert var Bournemouth'ta. Düzenli oynuyor oynamıyor düşüncesi bizde soru işareti oldu. Acaba oynatır mı oynatmaz mı diye baktık, ama sağ bekte bence Kaunde Barcelona'dan kesinlikle oynayacak düşüncesine sahibim. Yani sağ bek Kaunde Barcelona'dan oynayacak gibi geliyor bana yarınki kadroda. Orta sahada özellikle son dönemde Manu Kone oynatılıyor Roma'da. Onu İstanbul'da da izledik Fenerbahçe karşılaşmasında. Çok da varlık gösteremedi. Özellikle ikinci yarıda çok fazla varlık gösteremedi. Hatta sonrasında oyundan çıkartılmıştı. Manu Kone orta sahada bence o oynayacak gibi gözüküyor. Kamavinga bende soru işareti Ercan abi. Kamavinga çünkü oynamıyor. Bu arada Kamavinga'yı sol bek rotasyonunda da kullanabilir düşüncesi var. O da konuşuldu bugün. Merak ettiğim, ki herkesin merak ettiği oyuncu Luca da Cunha, Como'da. Onu ilk defa milli takıma dahil ettiler ve nasıl olacak, neler olacak çok merak ediyorum. Como'da iyi işlere imza attı. Orta sahada oynatılabilir ve bence tecrübe olarak oynatacağı Rabiot Milan'dan. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda da kadrodaydı, 11'deydi. Yine Adrien Rabiot bence oynatılır. Biraz orta sahada tecrübe eksikliği var. Yani Rabiot haricinde çok tecrübeli oyuncu görmüyorum. Yani Dünya Kupası kadrosunda olmayan oyuncular genelde ağırlıklı olarak.
1: Yeni bir kadro girişimi var ama bu oyuncular tecrübe ederken büyük takımlarda oynadıkları için zaten o gerekli deneyime sahip oyuncular. Öyle değerlendirelim olayı. Yani bu oyuncular genç bir takımdan gelmiyor. Zaten üst düzey maçlar oynamış oyuncular olarak kabul edelim. Bu sebepten
0: Roma, Real Madrid, Como, Inter, Milan, yani
1: ya
0: orta saha kurgusu.
1: bu oyuncuların o yüzden deneyim anlamında ben bir şey demem.
0: Hücuma girmek istiyor muyum istemiyor muyum diye düşünüyorum Ercan abi, analiz. Yani
1: ya,
0: hücum
1: vahim.
0: analizi vahim, yani gerçekten vahim. 10 numarayla başlayalım. Hadi konuştuk, girelim. 10 numara Ryan Cherki, Manchester City oyuncusu, 23 yaşında.
1: Evet.
0: 90 milyon avro değeri var. Tam bir 10 numara. Ayağında top yapışıyor. Neler yapabileceğini
1: Tabii.
0: görebiliyoruz, biliyoruz. Sol açıkta Bradley Barcola ismi ön plana çıkıyor. Liverpool'a yeni transfer oldu. Paris Saint-Germain'den 24 yaşında 90 milyon avro. Sağ açığa baktığımızda işte orada çok da girmek istemediğim bir oyuncu var. O ise Bayern Münih oyuncusu, 24 yaşında, 170 milyon avro değerinde. Yani onu, evet, işte Kocaeli'de yarın izleyeceğiz, büyük ihtimal 11'de olacak. Keşke olmasaydı dediğim oyunculardan bir tanesi o
1: Bu
0: ise.
1: oyuncuları seyretmekte bir keyif. Ben ya senden biraz ayrılayım bu konuda. Keşke işte Mbappe de iyi olsa, sahaya çıksa bu oyuncuları Türkiye'de seyretmek önemli.
0: Tabii ya, o bir futbol severi olarak aynı düşüncedeyim sizinle.
1: Bu oyuncularla ilgili olarak da hangi tedbiri nasıl aldıklarını görmek de benim için önemli. Bizim takımımız da elinden geleni yaptı. 24 yıl sonra işte Dünya Kupası'na katıldı. Şimdi Uluslar Ligi'nde A kategorisindeyiz. Önemli olan bu kategoriye yükselmek. Bunu kabul ediyorum. Ama A kategorisinde de devam etmek. Hı hı. A kategorisine veda edip B'ye düşmemek. Hı hı. Bunu başarmak istiyoruz bu sefer. Orada kalıcı olmalıyız. Ve kalıcı olmak için de iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Bunu başarırsak tahmin ediyorum bizim için başarı ölçümüz bu olacak.
0: Bizim için en büyük başarı A Ligi'nde kalmak zaten. Hatta bizim bence Fransa maçı ölçüt olarak ben görmüyorum Fransa maçını. İtalya ve Belçika maçları grupta asıl bizim ölçümüz olacak maçlar. Ki ikisi de bence dişimize göre rakipler. İtalya da eski İtalya değil. Bunu kabul etmek lazım. Tabii onlar da bir yenilenme aşamasındalar. Belçika da eski Belçika değil. Dünya Kupası'nda iyi işler yaptılar ama sakat oyuncuları var. İstenilen seviyede değiller. O yüzden de dişimize göre rakipler olabilirler. Ama Fransa bayağı bir farklı olarak gözüküyor. Şimdi işte Doué var mesela sağ açık oynattıkları Paris Saint Germain'den. Solda da oynatabiliyor. Yine Manes Akliuş var Paris Saint Germain'den. Forvet hattında Kylian Mbappe zaten en büyük starları. Oynar mı oynamaz mı, evet, soru işareti. Son gelen bilgiler sol tarafta Zidane'ın onu denediği ve forvet hattında santrofor mevkiinde değil ama sol açık olarak onu oynatacağı yönünde Fransa'dan dış basından gelen bilgiler genelde bu yöndeydi. Bakalım. Takımın kaptanı bu arada Mbappe. 200 milyon avro değerinde bir süperstar. Diğer süperstar ki geçen sezonun Ballon d'Or sahibi oyuncusu Ousmane Dembele Paris Saint Germain'den. O da santrafor mevkiinde oynayabilir, sağ açık oynayabilir. O da çok etkili oyunculardan bir tanesi. Ve yine benim merak ettiğim oynatır mı oynatmaz mı? Le Pau Rennes'den geçen sezon gol kralıydı Fransa'nın. Esteban Le Pau. Bakalım oynayacak mı oynamayacak mı? Ben de soru işareti ama sanki ikinci yarıda oyunu alır gibime geliyor. Oyunun durumuna göre belki oynatır gibime geliyor. Şimdi mevkisine göre toplam değerleri 1 milyar 440 milyon avro değerinde bir kadrodan bahsediyoruz. Kalede 46 milyon avro, defans 352 milyon avro, orta saha 278 milyon avro, forvet 765 milyon avro zaten fark ortaya çıkıyor. Yani hücum hattında fark ortaya çıkıyor. Çok tehlikeli bir takım. Zidane'a baktığımızda işte Zidane en son 2021'de Real Madrid'de teknik direktörlük yaptı. 2021'den beri herhangi bir takımı çalıştırmadı.
1: Evet, milli takım ya da tekrar Real Madrid'e gideceğim demişti ayrılmadan önce. Bu prensibi de uyguladı. Genelde oyun yapısı anlamında 4-3-3'ü her zaman benimseyen, güzel futbolu tercih eden, Deschamps döneminden daha farklı bir oyun düzenini deneyip oturtacak. Bunu son basın toplantısındaki başlıkları okudum, baktım. Yeni bir 4 yıllık plan yapmış durumda. Hı hı. Fransa ve Zidane da bu planları anlattı. İşte Kante'yi de bu yüzden milli takıma almadıklarını belirtti. Çünkü Kante ile ilgili bir soru da sordular. Artık bizim kafamızda başka bir kadro, başka oyuncularla bu 4 yıllık planı değerlendirmek istiyoruz dedi. Bu yüzden de ben yeni oyun düzenine nasıl adapte olacaklarını hep beraber merak ediyorum çünkü Fransa'nın. Büyük ihtimalle de Zidane'ın en sevdiği sistem 4-3-3.
0: 4-3-3 ofansif.
1: Evet.
0: Genelde Real Madrid'de en çok tercih ettiği sistem 4-3-3 ofansif. Ağırlıklı olarak onu oynattı. Sonra 4-2-3-1 ve 3-2-1 gibi bazı sistemler yine dörtlü defans oynattı ama benim merak ettiğim üçlü oynattı mı hiç Real Madrid'i diye? Oynattı Ercan abi, onu da gördüm. 3-4-3, 3-5-2, 3-4-2-1 ve 3-1-4-2 sistemlerinde Real Madrid'i oynattı. Yani duruma göre, pozisyona göre, oyuncuların formuna göre değiştirebiliyor, sistemleri değiştirebiliyor. Öyle tek bir sistemde kalmıyor ama ağırlıklı olarak 4-3-3 ofansif, evet, ki onu bildiğimiz sistem, kendi oynadığı sistem de biraz ona benzer bir sistemdi. Enteresan da bir durum söz konusu. Onun için de heyecanlı ve ilk maç Zidane için de. En son futbolcu olarak bıraktığında bir Dünya Kupası finalinde kafasını hatırlıyoruz.
1: Materazzi'ye attı.
0: Materazzi'ye.
1: Gördüğü kırmızı kart. Evet, iyi bir anıyla bırakmadı ama dünyanın tabii sayılı oyuncularından biri. Teknik direktörlüğünü de Real Madrid'de kazandığı başarılar ve Avrupa şampiyonluklarıyla kanıtladı zaten. herkes Fransa milli takımının başına geçemez.
0: Geçemez. Hele bir de ya Deschamps'tan sonra geçemez Ercan abi. Deschamps enteresan, hem oyuncu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazanan 3 isimden bir tanesi. İşte onu da notlarıma aldım. Brezilyalı Zagallo, Alman Beckenbauer ve Dünya

0: kupasını kazanan işte üçüncü isim Zidane, düzeltiyorum, evet. Deschamps hem futbolcu olarak 98'de futbolcuydu, sonra Rusya'daki Dünya Kupası'nda teknik direktördü, 2012'den sonra geldi. Yani onu geçmek isteyecek Zidane anladığım kadarıyla, o yüzden de biraz hırsı geliyor. Evet. Dediğiniz gibi ya Real Madrid ya da milli takım dedi ve son röportajında benim hayalim de milli takım, yani burada olmak hayalimdi dedi. Bu takımı çalıştırmak, milli takımı çalıştırmak hayalimdi ve hayalimi gerçekleştiriyorum dedi. O yüzden de hırslı bir Zidane görebiliriz yarınki karşılaşmada. 174 galibiyeti var. Toplamda 263 maçla çıkmış teknik direktör olarak Zidane. 174 galibiyet, 53 beraberlik ve 36 yenilgi. Çok önemli bence. 2.30 ortalamaları da tutturmuş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Fransa'nın Dünya Kupası dahil olmak üzere bu sene oynadığı maçlara baktım. İşte biraz önce paylaşmıştım. Fidiş'i sahibine yenildiler. İspanya'ya yenildiler ve İngiltere'ye yenildiler. Onun haricinde bütün karşılaşmaları kazandılar. Bazılarını 3-0, bazılarını 4-1 gibi, yani farklı sonuçlarla da kazandılar. Gol atma konusunda sıkıntıları yok. Ama işte Paraguay maçı bir örnek olabilir.
1: Oyun yapısında Paraguay sahada futbolun çirkin yönü şudur. Sert oynarsın. Faul yaparsın. Rakibini sinirlendirirsin. Paraguay futbolda sertliğin dışına da çıkarak o çirkin oyununu, futbol adına söylüyorum bunu, gösterdi. O zaman da ister istemez tabii kim olursa olsun, dünyanın en iyi oyuncuları da olsa sinirlenirler. Bunu başarabildi Paraguay. Ama her takım bunu uygular mı, başarabilir mi? Bu konuda tabii ki yine düşünmek lazım. O arayı çok iyi ayarladı Paraguay. Yani kırmızı karta fazla girmeden, çünkü öyle sert ve çirkin oynarsın ki bir anda 3 kişi eksik kalırsın sahada. Bunu yapmadan bu profesyonelliği sergilemek de çok çalışma ve tekrara bağlı. Bizim takım bir anda öyle oyun oynayamaz.
0: Ya Güney Amerika takımları genelde bunu yapabiliyorlar da biz yapabilir miyiz? Birkaç oyuncumuz yapabilir düşüncesine sahibim.
1: Bence çok zor, hemen kırmızı görürsün.
0: Çünkü şimdi 2019'daki maçı hatırlıyorum. Mbappe'yi kitleyen bir Hasan Ali Kaldırım örneğimiz vardı Ercan abi. Hasan Ali Kaldırım fiziksel olarak gerçekten Mbappe'ye biraz baskı da kurmuştu. Tecrübesiyle beraber, ki Mbappe daha tecrübesizdi o dönem. Ama yine de bir süperstardı. Ona rağmen fiziksel gücünü de kullanmıştı Hasan Ali Kaldırım ve kitlemişti Mbappe'yi. Evet, hatta başka işte kramponunda delik var, Mbappe ona takıldı gibi bir sürü haber de vardı ama asıl mevzu fiziksel olarak da üstün gelmişti Mbappe'ye. Şimdi bu üstünlüğü biz sağlayabilir miyiz düşüncesi var. Yani ben de biraz maçı düşünürken bunlar aklıma geldi. Hasan Ali Kaldırım gibi bir fiziksel güç koyabilir miyiz? İşte kim Salih yapabilir orta sahada bu gücü koyabilir. Yine İsmail koyabilir bu gücü. Eğer oynatırsa Barış Alper bu gücü koyabilir. Onun haricinde ben bu gücü koyabilecek, fiziksel anlamda üstün gelebilecek bir duruma yani birkaç oyuncu haricinde sayamıyorum Ercan abi. Çünkü rakip de çok fiziksel oynayabilen bir rakip. Yani fiziksel özellikleri üst seviyede olan bir rakipten bahsediyoruz. O yüzden onları sindirmek o kadar kolay olmayabilir. Ama en büyük artımız Kocaeli'de karşılaşma. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Büyük destek olacak millilerimize. O yüzden de bunun da artıları olabilir. İşte dediğim gibi tecrübe orta sahada bizim için artı, onlar için eksi olabilir. Rabiot bir tek Dünya Kupası oynamış tecrübeli diyebileceğimiz oyuncu ama işte Kone örneği var. Kone'yi Roma maçında izledik İstanbul'da. Kante bir nevi oyundan düşürdü onu. Yani bu örnekleri de söyleyebiliriz. Ona göre de çalışmamız gerektiğini düşünüyorum milli takım olarak.
1: Aynı kanaatteyim ben de.
0: Gelen mesajlar var ama Vedat'la da bir bakayım. Hemen bir ara verelim. Ara sonrası gelen mesajlara da geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık mesajları da paylaşacağız demiştik. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar mesajları gönderdiler. Bir dinleyicimiz yazmış. Berk Özer, Lille'de Eylül ayının kalecisi seçildi Fransa Ligi'nde. Neden Türkiye milli takımına çağrılmadı? Sizce bu etik mi diye soruyor Ercan abi.
1: Berk Özer'in...
0: Ramazan Bey.
1: Evet, milli takım kampını izinsiz terk edip gitmesi. Bunun sonucunda gerek Berk Özer'den gerek federasyondan bir açıklama yapılmadı. Sadece izinsiz terk edip gittiği açıklandı. Normal koşullarda profesyonel futbol disiplin kurulu kendisine ceza verebilir.

0: olabilirdi.
1: Hı.
0: Milli takımda hiçbir mazeret göstermeden yer almadığın takdirde uzun süreli bir ceza ile muhatap oluyorsunuz. Bu bir. Bu
1: Bence o ceza verildi Ercan abi. Seçilmemesi zaten bir ceza olarak bence kendisine bir
0: şöyle
1: ceza olarak düşünüyorum.
0: şu beklenmiş olabilir. Belki özel tarafından yaptığın hareketin yanlış olduğu, bir daha tekrarlanmayacağı ve kendi hatasından dolayı olduğunu belirten ben bir açıklamada görmedim. Sen gördün mü?
1: Hayır.
0: Hiçbir şey açıklanmadı.
1: Hatta kendini yaptığının doğru olduğu yönünde bir minvalde bir açıklama vardı diye hatırlıyorum.
0: Böyle bir açıklamada, ona yakın bir açıklamada yapıldı kendi cephesi tarafından. Bu yüzden milli takım için yapacak bir şey yok, alınmaz. Yani dünyada yılın kalecisi de seçilse, dünyada diyorum bak, milli takım kampını terk edip gitmek maalesef bir disiplinsizlik.
1: Artı bir de
0: Ve onun
1: seçim,
0: da
1: yani sonuçta bu seçimi milli takım kurmayları yapıyorlar. Kurmaylar
0: onun
1: seçiyorlar.
0: da bir kuralı var. Milli takım hocasına bağlı bir de oynayıp oynayamamak bir kalecinin ya da oyuncunun. Yani tamamıyla milli takım teknik direktörü niye var? Kadroyu oluşturması için var. Kadroyu oyuncular oluşturmuyor. Milli takım teknik direktörü sahaya çıkacak kadroyu ya da kulübede oturacakları belirliyor. Ya şu anda bu olay çıkmaz sokakta. Çıkmaz sokaktan çıkması ve normal bir yere doğru, olumlu anlamda söylüyorum bunu, evrilmesi için tarafların adım atması lazım. Ama ilk adımın bana göre Berke'den gelmesi gerekiyor. Bana göre.
1: Ben de biraz aynı fikirdeyim Ercan abi. Yani biraz o konuda Berke'nin biraz frene basıp bir işte özür mahiyetinde bir açıklama yapıp ben yanlış aksettirir ya da anladım ya da işte yanlış söyledim
0: Hata
1: gibilerinden
0: yaptım
1: hata
0: diyecek.
1: yaptım
0: Evet.
1: diye bir duruma girmesi gerekiyor. Yani ama böyle bir açıklama da bugüne kadar gelmedi. Sonuçta evet çok önemli bir kaleci. Lille'de çok önemli işlere imza atıyor. Yine ayın oyuncusu seçiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Tecrübeli bir kaleciden bahsediyoruz artık. Yani genç bir kaleci
0: Evet.
1: değil artık. Tecrübeli bir kaleci. Avrupa'da da adını geçen sezon
0: Tabii.
1: özelinde çok fazla dile getirmiş isimlerden bir tanesi. O yüzden de yani bunun da tatlıya bağlanması gerektiğini düşünüyorum ama şu atmosferde çok da olası gözükmüyor yani. Belki adım
0: Maalesef,
1: atmadığı sürece çok
0: maalesef.
1: olası gözükmüyor. Yine özellikle İran'ın Ümit Milli Takım'a gönderilmesi çok konuşuluyor
0: Tekrar geri
1: Ercan abi.
0: alınacak.
1: Bir maç için
0: Bir
1: gönderiliyor.
0: maç için,
1: Ukrayna
0: Ukrayna
1: maçına.
0: maçı için gönderildi. Tekrar sonra milli takım kadrosuna dönecek. Bu da bir yönetim kararı.
1: Beşiktaşlılar biraz tepki koyuyorlar Ercan abi bu karara.
0: Ya şimdi milli takıma seçiyorsun, sonra Ümit milli takıma gönderiyorsun. Bu tabii Beşiktaşlar haklı şöyle. Neden Beşiktaşlı oyuncu yapıyor bunu? Semih'te de oldu. O yönden hak veriyorum.
1: Yani genç oyuncuları olduğu için bir de
0: O
1: çünkü
0: zaman direkt olarak oyuncuyu Ümit milli takıma al.
1: acaba Ümit Milli Takım'dan mı
0: Çünkü
1: istendi? Çünkü şeye
0: Ümit Milli
1: baktım.
0: Takım'dan istenmiş tabii. Şimdi 20 yaşında. Yani önümüzdeki yıl biraz daha faydalanabilirsin. Belki o da 21-22'ye doğru 21 yaşını doldurduktan sonra biraz zor oluyor faydalanman. Ya yani bu değerlendirmeyi şöyle yapmamız lazım. Ta oyuncuyu aldın, sonra tekrar geri çağırdığında oyuncunun morali şöyle bozulabilir. Milli takımda demek ki beni düşünmüyorlar. Ya sen oyuncuyu milli takıma davet ediyorsun. Sonra tekrar Ümit maçına tek maçlık, bir de tek maçlık diyorsun. O yüzden de evet, Beşiktaşların bozulmasını ben gayet normal karşılıyorum.
1: Haber de şöyle patladı ki doğru olmadığı ortaya çıktı. İşte Ukrayna maçı mutlaka 21 sene sonra Ümit milli takım işte turnuvaya katılacak. O yüzden de bu tek maç çok önemli diye bir haber patlatıldı ama gerçek o değilmiş. Playoff'lar için playoff'la kalmamız durumu varmış. Yani daha oynanacak maçlar var. bizim Ümit Milli Takımımız.
0: Var tabii canım.
1: Yani ikinci sıradayız bildiğim kadarıyla. İlk sırada Hırvatistan var. Yani ilk sıradakiler direkt gidiyorlar. Hırvatistan direkt gidiyor. Biz gitmiyoruz. Yani orada da bir yanlış haber patlatıldı diye bugün de söylüyoruz.

0: bunu da paylaşalım. Ya bugün de öyle bir durum söz konusu oldu. O yüzden de benim ilgimi çekti. Yani milli takıma çağırıp, A milliyetle takıma çağırıp sonra Ümit'e göndermek oyuncunun moralini de açıkçası bozar.
1: Oyuncuyu tabii olumlu olarak etkilemez. O zaman en baştan Ümit milli takım kadrosuna çağırsın. Oyuncuyla konuşursun. Ona göre bir standardı da belirlersin.
0: Ki bu sene bence sezonun en iyi giriş yapan oyuncularından bir tanesi.
1: Ya şimdi Ümitler'de Avrupa takımları seçmelere dikkat et. Fransa milli takımını sayıyorsun. 20 yaşında oyuncular var Fransa'da. A milli takım kadrosunda. Ya da diğer ülkelerin milli takımlarında. A milli seviyede. Artık 20 yaş demek A milli seviye demek. Ümitlerin seviyesinin biraz daha düşük olması lazım. Yaş ortalamasını söyleyeyim ben sana. 17-18 en fazla 19. Ya 19 yaşında A milli takıma seçilen çok oyuncu var dünya milli takımlarında. Ve kulüplerinde de oynayan böyle oyuncu sayıları çok fazla. Futbolun yaşı çok gençleşti. Ya belki şöyle düşüneyim, artık bu Ümit milli takımlar olayını kaldıracaklar. Olayı genç milli takım kategorisine indirecekler. Nasıl olacak? İşte 15-18 arası diyecekler. Çünkü Ümit milli olayının bir esprisi kalmadı. Kaldı mı? Ya o yaşlardaki oyuncuların hepsi A milli takımda oynuyor artık.
0: Çok oyuncu var öyle dediğiniz gibi. Bakalım yani ya bir düzenleme gerekiyor.
1: Kesinlikle buna bir yaş düzenlemesi gerekiyor.
0: Yaş düzenlemesi yapılması gerekiyor. Cüneyt
1: 17 yaşında oyuncu oynuyor Bayern Münih'te.
0: Oynuyor. Oynatabiliyorlarsa oynuyor Ercan abi, ki bunu çok konuştuk işte, gence yatırım yapacaksanız böyle oyunculara yatırım yapılması gerekiyor.
1: Sonra oyuncu direkt olarak, şöyle söyleyeyim, A milli takıma çağırıyor, Almanya A milli takımına diyelim. Yani ne Ümit'i kalıyor ne genç milli takımı kalıyor. Çünkü oyuncu profesyonel düzeyde oynayabileceğini gösterdikten sonra, bunun örneklerinden biri de Mbappe'dir. 17 yaşında A milli takım formasına giymiştir. Daha da örneğini vereyim, Pele'dir 17 yaşında. 1900, o da 50'lerden bahsediyorum, 58'lerden bahsediyorum. Oyuncu iyiyse, ya onun ümit var, ümitli, işte Ümit milli takımda önce oynatalım, sonra A milli takımı alalım. Artık o olay bitti. Ya benim gözümde bitti.
0: Ne oyuncular var Ümit milli takımında oynamamış, sonra direkt A milli takıma çağrılmış, ne oyuncular var Ercan abi?
1: Ya hiç oynamadan zaten.
0: Öyle durumlar da var. Bazı ülkelerin milli takımlarında Ümit milli takımlar nasıl seçiliyor, ne yapılıyor? Ya bunlar çok apayrı tartışma konuları maalesef.
1: Bir de dünya Ümitler, işte Ümit milli takımlar diyor. Bir reytingi var mı artık Allah'ını seversen? Ya bütün dünyayı da kastederek söylüyorum. Artık 25 kişi bile izlemiyor millilerin maçlarını. O kadar çok maç var ki.
0: Takip edilmiyor. İşte işi olanlar takip ediyorlar. Futbolu gerçekten sevenler takip ediyor. İşi olanlar dediğim menajerler olsun, aileleri olsun, işte ne bileyim futbol menajerlik oyununu oynayanlar olsun. Bu tarz futbol delileri diyeyim. Ya bu, onlar takip ediyorlar.
1: Evet, 15-18 arası dünya gençler ligi ya da kategorisi ya da şampiyonası
0: var,
1: nasıl
0: zaten,
1: adlandırılır zaten var.
0: Katar'da oynanacak bu önümüzdeki sezon.
1: Bunu nasıl
0: bu sezon düzeltiyorum, 2027'de oynanacak.
1: Bunu nasıl değerlendirip düzeltecekler, onu konuşmaları lazım. Başka çaresi yok.
0: Yok. Cüneyt Bey yazmış, bizim milli takım maç seçiyor. Böyle büyük maçlarda çok daha iyi konsantre oluyor diye yazmış.
1: Katılabilirim. Konsantrasyon anlamında milli takımımızın büyük maçlarda gerçekten bazen beklenmedik şekilde iyi oynadığı yorumuna katılmadan edemeyeceğim. Son dönemde yalnız bayağı iyi oynamak istediğimiz İspanya'ya karşı 6 yedik.
0: Bir işte İspanya'daki maçın ikinci yarısı.
1: Evet,
0: gayet iyi top oynadık.
1: Bayağı elimizde. Umutlu olarak başladığımız İspanya karşısında kalemizde 6 gol gördük.
0: İngiltere'nin kadro değeri abartı. İngiltere'yi söyledim. Birinci sıradalar kadro değerleri olarak. 1 milyar 700 küsür milyon avro değerinde
1: o
0: bir kadro.
1: O Premier Lig'den kaynaklanan.
0: Tabii onu da değeri. Zaten Serdar Bey yazmış. Premier Lig'e oyuncu gittiği gibi çarpı 2 yapıyor. O yüzden İngiltere özellikle
1: hatta
0: kadro değeri
1: 3.
0: Abartılı diye yazmış. Evet. Zaten baktığınızda Fransa milli takımının kadrosunda da çok sayıda Premier Lig'de oynayan oyuncu var. Onların değerleri de haliyle 2x3 ya yani çarpı 2x3 olarak.
1: Serdar Bey haklı. Ben İngiltere Ligi'ne Ahmet sen de transfer olsan yarın Leeds United'a çarpı 3 olur senin de transfer değerin.
0: Çarpı 3 olur.
1: Böyle bu işler Premier Lig'de.
0: Yine bir başka dinleyicimiz yazmış, İlhan Fakalı ile alakalı Ümit milli takımına konuştuk. İlhan Fakalı

0: işte morali bozuluyor haliyle böyle oyuncuların. Ama sonuçta bir maçlık, bakalım bundan sonraki İtalya ve Belçika maçlarında oynatacak mı oynatmayacak mı, o da merak konusu.
1: Hayır, ben oynatmayacağı düşüncesindeyim. Ya istese, ben öyle düşünüyorum. Tabii umarım ben yanılırım. Şunu diyebilirdi. Ben bu oyuncudan faydalanacağım. O yüzden de izin vermiyorum. O teknik direktörün tamamıyla kararı. Milli takım teknik direktörü. A milli takıma davet etmişsin çünkü oyuncuyu.
0: Yani bende de bir sıkıntılı bir durum var gibi.
1: Normal yani bir şey değil bu.
0: Ya ben olsam biraz moralim bozulmuştu. Alt kategori milli takım. Tabii ki milli takıma seçilmek çok önemli bir olgu. Hele A milli takıma seçilmek bambaşka bir olgu, ama işte alt kategoriye düşürüldüğüm anda bir moral bozukluğunu yaşarım.
1: O en baştan Ümit milli takım açıklanır. Ümit milli takıma davet edersin. A milli takıma seçilmiş bir oyuncuyu tekrar sen bir Ümit'e git gel yapmak bana biraz ters geliyor. Bu hangi oyuncu olursa olsun, hangi milli takımda yer alırsa alsın, herkesin morali bozulur. Bunu söyleyeyim. Çünkü A milli takıma davet ediyorsun sen beni. Sonra diyorsun ki önemli bir maç var, sen bir Ümitler'de bir maç oyna, sonra geri gel.
0: Yine bir başka dinleyicimiz, mini maç konusunda ilk defa size katılmıyorum. Saldırmamız lazım. Kendi evimizde oynuyoruz. Deplasman olsa tamam da diye yazmış. Tamam, saldıralım da karşımızdaki takım Fransa. Yani Fransa'ya da öyle
1: ya, tabii
0: haldır
1: ki
0: haldır saldırmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Saldırırsan
0: evet, en büyük artımız Kocaeli'de kendi evimizde oynuyoruz ve taraftar baskımız olacak, taraftar desteğimiz olacak. Tabii
1: bence
0: ki
1: üzülürsün.
0: Bunlar çok önemli, ama işte hücum hattını biraz önce saydım. Yani öyle bir hücum hattı var ki rakibin. Yani gerçekten korkulacak bir hücum hattına sahipler. Ve birlikte oynadıkları anda tehlike yaratabiliyorlar.
1: Ya bizim stoperlerimizde zaten ağırız. Defansın merkezi çok ağır bizde.
0: Zidane izlemiştir Ercan abi. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan lig maçlarının tamamını izlemiştir. Trabzonspor Galatasaray maçında Abdülkerim'in durumunu takip etmiştir. Yine Ahmet maçında Beşiktaş'ta oynamadı ama yani sonradan girdi ama
1: Emirhan'ı
0: takip etmiştir. Hepsini Arap Ligi'nde mutlaka Meri'yi takip etmiştir. Etmiştir, hepsini takip ediyor. Mesela şimdi Arap Ligi'ni mutlaka takip ediyorlar. Döşamp'a El Ahli transfer teklifinde bulundu. Yeni daha. O da bu bir süre ben ailemle vakit geçireceğim, çalışmak istemiyorum dedi. Döşamp da Zidane öncesi Fransa milli takım teknik direktörü.
1: Şöyle, defansın ortasında bizde kabul ederim problem var. Ağırız.
0: Onu da zaten ilerleyen bölümde konuşuruz. Acaba nasıl bir 11 çıkartacak Montella Hoca? Onu da ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde konuşuruz. Biraz çünkü mesajları eritmek istiyorum. Şimdi de konuşabiliriz ama biraz mesajları da eritmek istiyorum. Biz kadrolar kuruyoruz, yorumlar yapıyoruz ama unuttuğumuz konu, 4 maç üst üste oynayacağız. Hoca kadroyu kurarken bunu göz önünde alarak hedef maçlara göre bir düzenli çıkabilir. Tek maç oynamayacağız. Çünkü Belçika ve İtalya maçlarına da çıkacağız. Ve ilk 3'e girerek A liginde kalmak için uğraşacağız. Yorumlarken bu 4 maçın sonucuna göre eleştirmemiz gerekmiyor mu? Şimdiden Montella'yı hediye paketi yapmak ne kadar doğru? Bir kere Montella ile alakalı bu programda herhangi bir eleştiri yapmadık. Net olarak söylüyorum.
1: Tabii kimseye
0: çünkü
1: hediye paketi
0: çünkü
1: yapmadık.
0: Dünya Kupası geride kaldı. Dünya Kupası evet, çok kötü bir tecrübeydi. Geride kaldı ama Montella Hoca bizi bu Uluslararası Ligi'ne çıkardı. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'na soktu. Aynı zamanda Dünya Kupası'na gönderdi. Yani o yüzden de çok da fazla eleştirmedik. Hele bu programda hiç eleştirmedik. İlerleyen bölümde de çok eleştirmeyi düşünmüyorum ben. Ancak maç sonuçlarına göre yorum yapabiliriz. Maçın oynanış şekline göre yorum yapabiliriz. Yeni bir turnuva, yeni bir heyecan. O yüzden de eleştirmedik. Başkaları eleştiriyorlarsa onların kendi bilecekleri iş. Ama biz bu programda çok da fazla eleştirmedik. Dediğinize de katılıyorum bu arada. Sadece ki bunu da söyledim. Sadece Fransa maçına bakmamak lazım. Bizim asıl hedefimiz, asıl rakibimiz dişimize göre Belçika, İtalya. Yani bunu da söylememiz gerekiyor. Bunu açık açık da dillendirmemiz gerekiyor. Yoksa dediğiniz doğru bu arada. Yani bu konuda katılıyorum size ama Montella'yı hiç eleştirmedik bugünkü programda. Yarın hangi kadroyla ve hangi taktikle oynarsak oynayalım sonuç bizim için facia olacak gibi bence diye yazmış bir dinleyicimiz. O gün Bey paylaşmış. İşte zor karşılaşma. Kalecinin isminin telaffuzu Menyan'mış. Çok teşekkürler Mustafa Bey, düzeltmeyi yapmış. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Yine Montella'yı eleştiren Metehan Bey, Beşiktaş düşmanı olarak Montella'yı söylemiş. Öyle.

0: Türkiye'de başarılı o kadrolarla Okan Hoca için yazmış. Ama başarısız olma ihtimali de yok diye yazmış. Fransa maçı için tek unsur Zidane'ın ilk maçı olması ve Mbappe'nin sakatlığı ama Kocaeli'de iyi maç olacak diye Ali Bey yazmış. Hem de Fransa'dan yazmış.
1: Evet.
0: Fransa'ya da selamlarımızı iletelim. Fransa'yı da burada ağırlayacağız. Kocaeli'de yarın Mbappe Arda karşı karşıya gelecekler. Onlar için de değişik bir durum olacak diye düşünüyorum. Enteresan bir durum olacak diye de düşünüyorum. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Türkiye-Fransa maçında Arda Güler kaptan olacak diye bir söylenti var. Doğru mudur diye yazmışlar. Şimdi ana kaptan Hakan Çalhanoğlu'ydu. Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle yok kadroda. Ve 10 numaralı forması da artık Arda'ya gitti. Arda da artık 10 numaralı forma. O yüzden de kaptan çıkar mı çıkmaz mı açıkçası bende bir soru işareti var. Ama çıkarabilir. Arda'nın sonuçta Türkiye'nin şu anda en önemli oyuncusu. Yani bunu da söyleyelim. 3 tane zaten çok önemli oyuncusu vardı milli takımımızın. Kenan sakat. O yüzden onu dışarıda
1: Evet.
0: tutuyorum. 2 tane çok çok önemli uluslararası yıldız diyebileceğimiz Arda var. Can Uzun var.
1: Evet.
0: İsterseniz bir reklam aramız var. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelen mesajları da saat sonuna kadar da eritmek istiyorum. Yine bir dinleyicimiz yazmış. Karşıyakalı Serkan Bey. Ercan abi belki yeni nesil hatırlamaz ama sen dünyada en iyi 3 futbolcudan birine koyar mısın Zidane'ı diye yazmış. Sormuş.
1: 3 olmasa da 5 olur tabii canım.
0: Ben net koyarım Ercan abi. Yani. Çok özel futbolcuydu. Yani hepimiz ben onu izlediğimde o olmak istemiştim. Yani yalan değil yani.
1: Ya şimdi
0: İmrendiğim oyunculardan bir tanesiydi.
1: Fenomen Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi,
0: Ronaldinho.
1: Tabii Maradona'yı ayrı yere koyuyoruz. Cruyff'u ayrı yere koyuyoruz. Bunlar apayrı oyuncular. Ama Zidane de bu oyuncuların arasında rahatlıkla yer alacak.
0: Romario'lar, Rivaldo'lar,
1: tabii,
0: onları
1: tabii.
0: Da apayrı oyuncular var ama Zidane onlardan da üstte bir oyuncuydu. Çok enteresandı. Yani
1: Evet.
0: onun ayakları gerçekten çok ve oyun görüşü her oyuncu olmayandı. Ben akıllını kullanan, aklıyla oynayan oyuncuları çok severim. Ve birkaç hamle sonrasını düşünerek oynayan oyuncuları çok severim. Zidane onların bence en tepelerinden bir tanesidir.
1: Futbolun fenomenlerinden hangi isimler futbol fenomeni olarak değerlendirilir diye konuşsak herhalde Zidane'ın yeri ayrı. Ama dediğin Romario'lar, Ronaldinho'lar maalesef onların da yeri ayrı.
0: Onlar da çok özel oyuncular. Romario mesela çok özel oyuncu Ercan
1: Yani
0: abi.
1: Romario'nun attığı goller, Romario tekniğiyle beraber golcülüğü şu anda Romario'da bir oyuncu olsa muazzam olur biliyor musun? Şu anda. Şu
0: Yok.
1: anda bile iş yapar yani.
0: Yok Ercan abi. Öyle bir oyuncu yok. Yok. Öyle bir bitiricilik
1: Gelmedi.
0: yok.
1: Evet.
0: Maalesef yok yani gelmiyor. Başka forvet oyuncuları, santrafor özellikle oyuncular geliyor ama onun gibi bir oyuncu
1: Gelmedi.
0: gelmiyor.
1: Evet. Bunu rahatlıkla
0: Ki
1: söyleyebiliriz.
0: Brezilya'da zaten bunun sıkıntısını yaşıyor. Ciddi
1: Tabii
0: manada
1: tabii.
0: yaşıyor. Döşan Müslüman oyuncuları sevmezdi diye yazmış. Kante'yi uzun süre oynattı. Turgay Bey yazmış. Çok uzun süre Kante'yi
1: Bir sürü
0: oynattı.
1: var.
0: Var öyle yani ki zaten Fransa milli takımının Müslüman olmayan oyuncu sayısı daha azdı bir dönem hatta yani öyle bir durum söz konusuydu. Çok sayıda Müslüman oyuncuya da ev sahipliği yapmış bir milli takımdan bahsediyoruz ki dünya için Kante Müslüman olarak çok önemli bir oyuncudur. Böyle bir bilgi de Afrika'da için çok önemli bir oyuncudur. Bu bilgiyi de bir kez daha paylaşmış olalım. Ama evet böyle durumlar da var. Bazı haber başlıkları da vardı.
1: Evet.
0: Dinleyicimize de o konuda hak veriyorum. Yağmurlu ve soğuk bir Kayseri gününden merhabalar demiş Hakan Bey. Milli takımımıza başarılar diliyorum diye yazmış. Bence bu maçta iki bekimizin rolü çok büyük olacak. Defansımızın öyle birebir yakalanacağı şekilde bir sistemle oynamayacağımızı düşünüyorum. Zor maç olacak ama oynanmamış maç
1: Evet.
0: sonuçta Ercan abinin dediği gibi şanslar %50 diye de devam etmiş. Çok teşekkürler. Kayseri'ye de selamlarımızı iletelim. Yine ilanla alakalı Beşiktaşlı dinleyicimiz Ramazan Bey biraz serzenişte bulunmuş Montella ile alakalı. Çok önemliyse Arda da gitsin U21'e diye yazan Erkan Bey yazmış İstanbul Sultan Gazi'den. Arda Güler kaç yaşında milli formayı giydi diye yazmış. 19'da mı giydi?
1: Aşağı yukarı.
0: O civarlarda giydi diye
1: Evet.
0: hatırlıyorum.
1: Ya şimdi yanlış. Bu iş yanlış oldu. İşte bir de hemen çıkıp

0: bir maçlık diye bunu söylemeleri daha da yanlış oldu. En baştan sona ya bu federasyon milli takım seçimlerinde, oyuncu seçimlerinde bu hataları yapmayacaklar artık. Ya yani çok tecrübeli bir teknik heyet diyelim. Bunları yapmaması lazım. Yani çok hayati, yendin mi rakibini Ümit Milliler'de ne oluyor? Dünya şampiyonu mu oluyorsun? Playoff'a katılsan ne olacak? Katılmasan ne olacak? Ne olacak?
1: 21 sene sonra turnuvaya katılalım düşüncesi var. O yüzden de playoff'ları geçmemiz gerekiyor. Birinci olamadı Hırvatistan. Bir kez daha paylaşalım. Hırvatistan bizim önümüzde. Onlar gidecek büyük ihtimal birinci olarak. İkinciler playoff oynayacak. Playoff'lara kalmak için de Ukrayna maçını kazanmamız gerekiyor.
0: Bu olaya iki türlü bakılır Ahmet. Nedir ümit takım ya da genç takım? A milli takım oyuncu yetiştirme yeridir.
1: Yetişiyor orada mu Ercan abi?
0: Yetişiyor mu? İşte onu soruyorum. Ya da soru bu takımlar var. Biz 21 yıl bir şey yapamamış durumdayız. Avrupa'da gençlerde futbolda bir tane şampiyonluğun finali mi var? Onun dışında yıllardır bir şey yapamamışsın. Akdeniz oyunlarında işte altın madalyada finali mi var mesela? Onun dışında hiçbir şey yapamamışsın. O yüzden benim için ya katılmışsın 21 yıl sonra katılamamışsın. Ya benim spor sever olarak beklediğim ne biliyor musun? Oyuncu yetiştirmeleri. A milli takım kategorisine. Onun için kuruluyor zaten Ümit Milli Takım. Ya da genç milli takım. Öyle bir havuz oluşuyor. Bana oyuncu yetiştir diye. Fakat dünya öyle bir hale geldi ki artık 17 yaşında 18 yaşındaki oyuncular A milli takımda oynuyorlar zaten. Daha önce de oynuyorlardı. Örneklerini verdik programımızı açtığımızda.
1: Bir dinleyicimiz zaten yazmış hemen, Melih Bey zannedersem. Lamin Yamal 16 yaşında oynadı milli takımda.
0: Mesela Ümit, o zaman alalım Yamal'ı. Sen
1: Ümit Milli'de oynadı.
0: Çok önemli. Ta İspanya için muazzam bir Ümit Milli maçı var. Dünya Ümitler final şampiyonası.
1: Telefoyente oynatır ama biliyorsunuz altyapıdan geldi.
0: Ya oynatır da. Hayır, oynatır da. Oynatmıyorlar ama.
1: Oynatmıyorlar tabii ki, böyle Lamin Yamal gibi bir yıldızın varsa A milli takımda oynatacaksın, yani alt kategoride değil. Yani Arda'yı da nasıl oynatmadılar alt kategoride, hemen milli takıma alındı. Öyle bir durum söz konusu.
0: Ya bu işler yanlış. Şimdi oyuncunun o düzelen moralini ne yapacaksın? İçi acımıştır oyuncunun.
1: Biraz öyle olmuştur. Ya da gaza getirmişlerdir Ercan abi. Bak bu maç çok önemli. Bu maçta seni görmek, Ümit Milli Takım'da görmemiz lazım. Sen o takımda çok daha önemli noktaya geleceksin. Fransa maçında seni oynatamayacağız. Ama bu arada Fransa 2. liginden gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani o da onun için de çok anısı olacak. Çok özel bir karşılaşma olabilirdi. Yedekte de olsa, oyuna daha girmese. Yani bu kadronun içerisinde bulunsa onun için de çok özel olabilirdi. Fransa'yı da seçebilirdi bu arada. Fransa altyapısında yetiş için. Fransa milli takımını da seçebilirdi. Yani böyle bir durum da var. O yüzden de yani bu konu biraz enteresan ama bakalım nasıl çözdüler. Bir maçlık mı? Bir bakacağız. Onu da göreceğiz diyelim. Milli takımın oyun planı yok diye yazmış Semih Bey. Ben o kadar çok karamsar değilim yani. Bazı oyun planlarımız olduğunu düşünüyorum ama bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım. Yine Vedat'la göz göze geldik. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık yeni saatteyiz. Gelen mesajlar, çok sayıda mesaj var. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar. İlerleyen bölümde hepsini yine teker teker paylaşacağız. Biraz Fransa'yı konuştuk ilk bir saat. Detaylı tabii. Bir şekilde Fransa'yı konuştuk. Artık biraz da bizim milli takımımızı konuşalım. Ev sahibiyiz dedik. Artılarımızdan bir tanesi o, Kocaeli'de. Ve Kocaeli'deki karşılaşma, ki Kocaeli'nin taraftarı da bu karşılaşmayı bekliyor. Sabırsızlıkla bekleniyor bu karşılaşma orada. Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız Fransa'ya karşı. Şimdi milli takımımıza seçilen oyuncular, onun üzerinden tartışmalar var. İşte performans odaklı mı değil mi tartışmaları da dönüyor ama bir milli takım seçilmiş durumda. Nasıl bir 11 düşünüyorsunuz Ercan abi? Öncelikli olarak, muhtemel olarak nasıl bir 11 öngörüyorsunuz?
0: Şimdi elimizdeki en iyi 11'i çıkarmamız lazım.
1: Kalede kim olur? Ben Uğurcan.
0: Başka bir şey kimse olur. Sağ bekte Zeki olacak.
1: Altay çünkü kendi takımında oynamıyor.
0: Evet, oynamayan kişilerin alınması da ayrı bir hikaye zaten de. Solda Ferdi oynar herhalde.
1: Net Ferdi oynar Ercan abi. Ferdi Brighton'da zaten formasını da aldı Brighton'da.
0: Ya şimdi Abdülkerim mi, Emirhan mı? Onların yanında Merih mi oynar?

0: Ben Merih değil de Ozan, Ozan'ı oynatır diye düşünüyorum. Ozan Kabak oynar.
1: Emirhan Ozan mı?
0: Emirhan Ozan fena bir defansif hat değil ama biraz da tecrübe gerekir derse Abdülkerim o zaman. Abdülkerim Ozan
1: Çok
0: oynayabilir.
1: formsuz başladı Abdülkerim.
0: Evet, yani o biraz özellikle son karşılaşmada Trabzonspor karşılaşmasındaki düştüğü durum diyeyim maalesef.
1: Evet.
0: Ciddi manada sıkıntı çünkü Fransa'nın da çok hızlı isimleri var. Yani tek topla Mbappe bunlardan bir tanesi eğer oynarsa işte Dembele, Olise tek topla direkt kaleye gidebilecek oyunculardan bahsediyoruz.
1: Ben forvette de bir değişiklik yapacağını sanmıyorum. Solda ya Oğuz oynar, Kerem oynar ortada bence.
0: Forvet'te bence Kerem oynar. Ben de aynı fikirdeyim.
1: Sağda herhalde Barış tercihi yapılır. Orkun'un sakatlığı devam ediyor. Ayak parmağındaki çatlak.
0: Ben biraz farklı düşünüyorum Ercan abi sağ için. Yani ben mesela benim kafamda şöyle bir 11 var. Forvet Kerem, solda Barış, sağda Arda, 10 numara pozisyonda da Can Uzun.
1: Arda kanatta mı olacak?
0: Kanatta. Real Madrid'de oynattığı gibi içe kıvrılan
1: Kanat oyuncusu
0: kanat
1: olarak.
0: oyuncusu.
1: Olabilir. Yani
0: Yani
1: o da
0: kanatta şöyle Trossard'ın solda yaptığını Arda ile sağda yapmak. Oyun
1: denemek.
0: kurulumu. Oyun kurulumunu sağda da yapabilmek.
1: Hücum bölgesinde diyorsun değil
0: Hücum
1: mi?
0: bölgesinde.
1: Orta saha biraz defansif olmalı.
0: İsmail ve Salih ile ben orta saha başlar. Önlerinde işte Can Uzun oynar düşüncesine sahibim. Ki zaten ben 11'de Salih ve İsmail oynayacağını eğer
1: Evet, Deniz de oynayacaksa
0: Orkun eğer sakatsa, Orkun sakat
1: değil,
0: değilse
1: antrenmanlara çıkamıyor.
0: Orkun'la Salih oynar
1: Onu
0: ama
1: takip ediyorum.
0: yani evet
1: Aynen.
0: antrenmanlara çıkamadığı için ben orta saha kurgusunda defansif olarak Salih İsmail düşünüyorum. Önlerinde de ya Arda'yı oynatacak 10 numara pozisyonda ya da Can'ı oynatacak.
1: İkisinden biri tabii canım.
0: Ben Can'la Arda'nın aynı 11'de olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Tabii.
0: O yüzden de böyle bir 11 düşündüm. Sağ bek olarak da Zeki'yi düşündüm.
1: Tabii hemen arkasından deplasman yapacağız. Ya, evimizde oynayacağız. Sonra bir Belçika deplasmanımız olacak.
0: Sormuşlar dinleyicilerimiz de zaten Fransa maçından puan çıkarma ihtimalimiz var mı? Gruptaki şansımızı nasıl değerlendiriyorsunuz diye.
1: Her maçtan puan almalıyız.
0: Onur Bey yazmış.
1: Onur Bey'e teşekkür ederim sorusu için. Ben her maçtan ya galip gelemesek bile her maçtan puan almalıyız. Yani sıfır puan iyi değil.
0: Sıfır puan iyi değil ama Fransa maçını ben bir ayrı tutuyorum. Fransa maçlarını ayrı tutuyorum. Umarım hazırlık maçı gibi bakarlar rakip biraz öyle. Çünkü kimse hazırlık maçı yapmadı Dünya Kupası'ndan sonra.
1: Ya bunları zaten hazırlık maçı olarak koydular Uluslar
0: Uluslar
1: Ligi'ne.
0: Ligi biraz öyle oldu.
1: Oyun için kategoriler var. A kategorisi, B kategorisi ve C kategorisi. Fakat bu A liginde kalmak önemli.
0: Ama kupa var sonunda. Ercan abi de öyle
1: Sonunda
0: bir durum
1: kupa
0: var.
1: var. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yıpranmadan iyi katılma var. Ya bu sonunda böyle güzel playoff oynama şansım var.
0: Var.
1: Bu Uluslar Ligi A fikstürü, B fikstürü sana bunları hazırlıyor.
0: O yüzden de yani biz de ciddiye alacağız. Fransa umarım çok ciddiye almaz diyeceğim ama ciddiye almadıkları halde de çok kuvvettiler. Bir soru işaretlerim oluyor Fransa maçları için ama ben İtalya maçlarını almamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani özellikle kendi evimizde oynadığımız bütün Fransa hariç iki karşılaşma Belçika ve İtalya maçlarını mutlaka kazanmamız gerektiğini
1: Evet,
0: düşünüyorum.
1: evet.
0: Eğer bir ilerisi için umutlu olmamız gerekiyorsa
1: Anca öyle olabilir.
0: deplasmanda da mutlaka berabere kalmamız bir tanesinden ya Belçika ya İtalya'da berabere kalmamız ya da kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer kazanırsak ve 9 puana sahip olursak ilk 3 için çok büyük avantaja sahip olacağız.
1: Hesaplar öyle olması gerekiyor. Umarım bunlar gerçekleşir. Tabii İtalya'nın da yeniden yapılanma sürecinde olduğunu hatırlatalım. Fransa'nın teknik direktörü değişti. Belçika'da da aynı şey var.
0: İtalya o yüzden yani dişimize göre diyorum. Normalde asla diyemem onu. Yani o
1: O göreceğiz İtalya'yı
0: Azuri
1: şimdi.
0: eski Azurileri dediğimiz anda bir durmak
1: Hayır,
0: gerekiyor.
1: şimdi göreceğiz İtalya'yı. İtalya'da bakalım kadro olarak hangi oyunu neyi benimsemiş, onları bir değerlendirelim, bir bakalım. Bir de görmemiz lazım.
0: Lig olarak da onlar biraz dibe çöktükleri için o bu konuda şanslı olabiliriz İtalya konusunda. Belçika'da evet Dünya Kupası'nda iyi işlere imza attılar ama işte Trossard sakat, yani bazı oyuncularla sakat oyuncular ve formsuz oyuncuları var. İşte Courtois milli takımı bıraktı. De Bruyne geleceğim dedi milli takım ama.
1: Trossard'ın son durumu idmanlara çıkmıyordu. Ama herhalde iyileşecek olarak değerlendirildiği için ve milli takım kadrosundan çıkarıldı diye bir haber yok şu an.
0: Şu anda yok ama işte bir yani herhalde ilk karşılaşmada oynamaz düşüncesine sahibim.
1: Öyle bizim, gözüküyor.
0: Bizim karşılaşmamızda oynar mı bilmiyorum ama umarım oynamaz diyeyim. Bir reklam aramız daha var, hemen o reklamı da aradan çıkartalım, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Şöyle mesajlara da bakıyorum. Beşiktaş taraftarı İlhan'ın çağrılıp Ümit Milli Takım'a gönderilmesi konusunda gerçekten tepkilerini koyuyorlar. Gelen mesajlar Beşiktaşlı taraftarlardan, özellikle evet. Sistem dolu. Onu bir kez daha paylaşmış olalım. Yine diğer şöyle bir dinleyicimiz yazmış. İlhan'ı çağırmıştır Montella. Oynatmayabilir kendi tercihi de. Ama belki de o milli takım havasını alsın, kendini geliştirsin diye yapmış olabilir diye yazmış. Bilemeyiz tabii ki. Ona gazetecilerin sorması gerekiyor. Basının sorması gerekiyor.
1: Şu var. Madem o konu açıldı, 20 yaşında oyuncu milli takımın havasını alsa ne olacak? Almasa ne olacak? Ne olacak ki? Ya yarın Zinedine Zidane ilanı çağırsa, Ümit milli takımda oynamak bir şey fark ettirmiyor biliyorsun. Fransa milli takımına çağırsa, oyuncu gitse oyuncudan bir daha faydalanamazsın. Fransa milli takımının oyuncusu olur.
0: Bir daha gelemez.
1: Yani böyle şeylere düşünmeleri lazım. Herhalde düşünmüşlerdir.
0: Ferşat Bey yazmış, milli takıma başarılar diliyorum yarın için. Benim korkum Uluslar Kupası'na olan motivasyon. İyi olursa mücadele ederiz. Aksi halde iş zor. Çünkü basınımızda Uluslar Kupası tırt gibi laflar duyduk. Umarım oyuncular böyle düşünmez diye. Ucunda kupa var. Yani baktığınızda bir de A Ligi'ndeyiz. Ait olduğumuz yerdeyiz diye laflar dolaştı A Ligi'ne çıktığımızda. Çok zor çıktık A Ligi'ne bu arada.
1: Oynadığın milli maçlar çok üst düzey takımlarla oynanıyor.
0: C Ligi'nde San Marino'larla oynuyorduk Ercan abi. Tabii canım.
1: Faroe Adaları'yla
0: oynuyorduk.
1: Onlara da yeniliyorsun.
0: Yani nereden nereye geldik? O yüzden de bence oyuncular bu konuda daha hırslı olacaklar. Bir de Fransa ile oynayacaksınız. Tüm dünyanın gözü bu karşılaşmalarda olacak. Çok güzel karşılaşma var. Almanya, Hollanda gibi maçlar da var. Futbol severler, dünyadaki futbol severler bu karşılaşmaları izleyecekler. Haliyle Türkiye-Fransa maçını da izleyecekler. Evet. Oyuncuların durumu, çünkü yıldız, çoğu yıldız. Bizde de çok yıldız var. Arda yıldızlarımızdan bir tanesi. Kenan olmadı ama Can Uzun var. Yani bir sürü yıldız oyuncumuz da var. Baktığınızda onlar izlenecek. Takip edilecek. O yüzden de ben daha sıkı işi ele alacaklarını düşünüyorum. Milli görev söz konusu ise hiçbir futbolcu ya da çalışanın surat yapmak ya da moral bozukluğu yaşamasını doğru bulmuyorum diye yazmış. Top toplayıcı bile olsa demiş Saruhan Bey. Aynı fikirdeyim ama sonuçta bu milli takıma seçiliyorsunuz ve bir anda milli takımdan Ümit milli takıma gönderiliyorsunuz. Haliyle ister istemez bir moral bozukluğu olacak. Oluyor. Yani bu seçildiğiniz anda çok ne kadar mutlu olursanız olun bir hayal kırıklığına düşüyorsunuz. Bir de yetiştiğiniz yer Fransa, o maçta oynamak istersiniz.
1: Tabii herhalde canım.
0: Yani o olayı bir de bu bakış açısından bakmak lazım.
1: Sizi Fransa altyapısı yetiştirdi.
0: Onlara rakip olmak istersiniz kendi ülkenizde. Yani bu böyledir. Arda Güler'i de Ümit Milli'ye göndersinler diye yazmış yine bir başka dinleyicimiz. Saldırırsak eğer Fransa için çok güzel antrenman maçına döner diye yazmış.
1: Bu en başta bu konuyu açtık evet.
0: Fazıl Bey bir dinleyicimiz yazmıştı.
1: Fazıl Bey'e.
0: Yine Burak Bey yazmış, o liseden çok korkuyorum diye. Kim korkmuyor ki? Yani futbol sever olarak, futbol severler olarak hepimiz bir çekiniyoruz o liseden ama sonuçta futbol bu. Mbappe de 2019'da geldiğinde korkulacak cinstendi, hala öyle ama o dönemde ciddi korkulacak cinstendi. Hasan Ali Kaldırım bitirmişti onu o karşılaşmada. Yine onu da bir kez daha paylaşmış olalım. İzmir'den selamlar demiş Tuncay Bey. Az önce bir arkadaşımız Türkiye'ye saldırır diyor ama Türkiye saldırır karşılaşmada diyor ama Türkiye saldırırsa Mbappe de bize saldırır diye yazmış. Bakalım oynayacak mı oynamayacak mı, onu da bir kez daha aktarmış olalım. İstanbul'dan bir dinleyicimiz yine İlhan Fakılı ile alakalı yine dünkü Serdal Adalı basın toplantısından sonra organize olarak böyle bir durum oldu falan diye yazmış ama yani ben öyle düşünmüyorum. Onu da bir kez daha paylaşalım. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı bu konuyu eleştiriyor. Serzenişte evet. de bulunuyor. Çok zor bir maç. Bir anda İspanya maçı gibi olabilir. Hezimet olabilir maçtan koparsak diye. Bostancı'dan Burak Bey yazmış. Evet yani sıkıntılı olabilir. Yine İzmir'den Ulaş Bey milli takımımızın kadrosuyla alakalı bazı işte serzenişte bulunmuş. Bir başka dinleyicimiz Beşiktaş taraftarı haklı bu konuda diye yazmış. İlhan Fakalı ile alakalı. Beşiktaş'ın oyuncusu bu kadar kolay gözden çıkartılamaz diye yazmış.
1: Genelde gözden mesajları... çıkarma yok ama hareket tarzı yanlış.
0: Milli takımda oynayan ve formda olan oyuncular yerine oynamayan ya da az süre alan oyuncuların seçilmesini nasıl yorumlarsınız diye İzmir'den Oktay Bey yazmış. Teknik direktör tercihi deyip geçer miyiz diye de devam etmiş. Şimdi bu konu çok tartışıldı. İşte Dünya Kupası için de tartışıldı. Ben bile eleştirdim. Hatta yani Dünya Kupası öncesinde de eleştirdim. Avrupa Şampiyonası'nda yaptığım eleştiriler dolayısıyla bazı işte futbol severlerden ciddi eleştiriler de aldım. Teknik direktörü nasıl eleştirirsin gibilerinden. Ama ben artık şöyle bir noktaya geldim. Teknik direktörün bazı kontenjanları var. Bu sadece bizde değil. En basit mesela şimdi rakibimiz Fransa'da da Zidane'ın bazı tercihleri var. Yani hiç milli takıma seçilmemiş oyuncular var. Daha önceden
1: var tabii canım.
0: Seçilmiş burada, ama bir daha seçilmemiş oyuncular var.
1: Her teknik direktörün oraya görevli olarak getirilmiş teknik direktörün kararları buna saygı duyacaksın. Başka ne diyeyim? Böyle bir karar alınmış ama uzun vadede tabii oyuncuların bunu böyle düşünmesi, ilan bazında söylüyorum bunu, oyuncu bunu hoş karşılamaz. Açıkça söyleyeyim. Oyuncunun kulübü de hoş karşılamaz. Sen bir oyuncu alıyorsun, buluyorsun. Fransa ikinci lig olur, üçüncü lig olur. Fransa birinci lig olur. Beşiktaş ilanı Lille'den alsa ne yapacaktın? Ya da Monaco'dan. Fransa lig lideri Monaco'dan aldın oyuncuyu, getirdin. O da Fransa milli takımını tercih etmedi, seni tercih etti. Ümit milli takıma mı gönderecektin? Ya yani bu soruların o kadar çok tezlerin antitezi oluyor ya. Bu soruların o kadar çok yanıtı, o kadar ayrı yerlere gider ki bu konular. Bunları iyi düşünmeleri lazım.
0: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış Semih Bey, Uluslar Ligi'ni çok ciddiye almak doğru mu diye sormuş. Bence doğru.
1: Ben bütün ligleri ciddiye alırım.
0: Kupa var sonuçta. Biraz önce Ercan abi saydı işte artılarını. Daha Avrupa Şampiyonası'na daha rahat gitme durumu var. Playoff'lara kalma durumum var. Yani bir sürü artı var ucunda. Kupa var. O kupayı almak şahane bir olay. Baktığınızda kimler alıyor? İspanya alıyor. En son Portekiz aldı.
1: Evet.
0: Bu tarz takımlar alıyor. Fransa aldı. Bu tarz takımlar alabiliyor. Bu
1: o zaman kupayı. Yıldızlarını almazlardı. Önemseme durumu olmasaydı. O liseyi falan çağırmazdı Fransa. Mbappe'yi. Başka isimleri çağırırdı.
0: Fransa liginden bir alt evet. kademe oyuncuları getirirlerdi.
1: Daha genç oyuncuları
0: yapmadılar mı daha önce? Yaptılar.
1: Çoğu yaptı. Öyle oyuncuları çağırırlardı. Ama hiç öyle bir hava yok gördüğün gibi. Bütün ülkeler öyle yapardı. Belçika da öyle yapardı. İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da.
0: Yine Montella ve Beşiktaş'la alakalı işte düşmanla lık diye yazan dinleyicilerimiz var.
1: Ya bir umarım bir yanlış anlaşılma olarak değerlendirilsin bu. Ya Ümit Milli Takım işte kazansın diye yapılan bir uygulama, öyle bakalım. Öyle bakmak isteyelim. Ya bir oyuncuyla da maç kazanılmaz, onu da söyleyeyim bu arada. Ya Ümit Milli Takımı bir de o seviyede o maç durumuna getirmiş oyunculara da bu hareket bence saygılı bir hareket değil. Yani İlhan yokken bile orada oynamış olan oyunculara da normal bir hareket olarak değerlendirmem ben bunu. Bir de öyle bakalım Ahmet. Biz seninle her gün program yapıyoruz. Her gün program program. Yarınki programı işte bir Mustafa diye bir arkadaşımız var. Gelsin onunla beraber yapın dese kabul edecek bir şey mi? Değil mi?
0: Bir de benim merak ettiğim başka bir konu var Ercan abi. Onu da hemen sizle paylaşmak istiyorum. Yine bu konu minvalinde, üzerinde. Şöyle diyeyim. İlhan'ı çıkartıyorsunuz, Mustafa'yı alıyorsunuz. Mustafa'yı siz defansif olarak mı alıyorsunuz? Yoksa Mustafa'yı siz açık olarak mı alıyorsunuz? Bir de böyle bir Ben de soru işareti doğdu. Bir de Mustafa'ya da yazık değil mi yani, mesela onun da dün işte bayağı
1: Mustafa
0: bir...
1: Eski İllaç'tan bahsediyor.
0: Evet, Mustafa evet. Eski İllaç. Onun da mesela işte dün programlarda hat-trick'le zannedersem esprileri de vardı. Düşünsenize, eşiniz, dostunuz ya da ailenizle tatil planı yapıyorsunuz. Milli maç arasında milli takıma seçilmemişsiniz. 6 gün kulübün

0: size tatil vermiş 3 evet. hafta olduğu için. Siz de eşinizle işte ailenizle tatil planı yapıyorsunuz. Bir anda milli takıma geri çağrılıyorsunuz. Tabii ki milli takıma çağrılmak çok önemli bir olgu ama planınız, programınız, eşiniz size gönül de koyabilir orada. Serzenişte de bulunabilir orada.
1: Ya bence...
0: Eşin esprisindeyim tabii ama...
1: Hayır, esprisi değil.
0: Bu plansızlık, programsızlık anlamında söylüyorum.
1: Bu bence o kadar güzel bir yerden girdin ki konuya. Ne ilgisi var? Çocuklarınla, eşinle, ailenle. Ya da o akşam bindin uçağa gittin İsviçre'ye.
0: Haldır haldır ertesi gün İsviçre'den tekrar döneceksin.
1: Ya da bırak İsviçre'yi. Ben sıcak bir yere gitmek istiyorum dedin. Şu anda dünyada sıcak bir sürü yer var. Tatil yapılabilecek. Oralardan bir yere gittin. Yani uçakla 16 saatlik bir yere gittin. Ne yapacaksın? Öyle değil mi? Gidebilirsin.
0: Yani o yüzden de bu
1: işin... Olmamış bu iş. Böyle şeyler olmaz.
0: Yani ben anlamadım. Onu da anlamadım ya. O tercihi de anlamadım. Açık mı oynatacak Mustafa'yı acaba? Yoksa geride defansif olarak mı çağrıldı? Evet,
1: defansta var zaten oyuncu.
0: Var. Ama işte bakalım. Bilmiyorum. Yani geçen sezon çünkü açıkta
1: defans
0: da oynadı.
1: Defans oyuncuları sahip. Ferdi. Tabi Mustafa oynar da. Defans oyuncuları belli. Eren var. Ferdi var. Var. Sol kanat savunma almış durumdalar.
0: O yüzden açık olarak alındı bence Mustafa.
1: Açık oynar, açık mevkinde oynar.
0: Ya yani sol kanat diyeyim, açık daha bir yanlış anlaşılabilir. Sol kanat.
1: Hadi bir maçtını aldın diyorsun da peki bir maç sonra ilan geri döndü. Mustafa'yı çıkartacak mı kadro?
0: Gözüken o. Gözüken o Ercan abi.
1: Değişik değil mi bu?
0: Bu sefer Trabzonsporlular laf söylemeyecek mi? Zaten söylüyorlar. Mustafa'ya ilk başta alınmadığı için de söylediler.
1: Ya hiç almayacağım. Hiç kimseyi almayacağım madem bir maçlık diyorsun. Öyle değil mi? Bırak oyuncu tatilini yapacaksa da yapsın senin dediğin gibi. Kafasını bir dinlesin.
0: Abdullah Bey iki tane mesaj göndermiş. Bir tanesi, biz bu hatayı kulüp takımlarında da yapıyoruz. Galatasaray mesela Sporting maçında beraberlikle dönse fena mı olurdu? Beraberliği kötü sayıyoruz diye. Deplasmandaki beraberlik o kadar kötü değil. Ya hatta iyi. Güçlü rakiplere karşı çok iyi sonuç.
1: Milli takımlar düzeyinde de...
0: O bir puan çok önemli.
1: Şampiyonlar Ligi'nde de evinde de mesela Real Madrid'le oynadın yenilmedin. Kötü mü? Ya da Barcelona'ya kaybetmedin. Evinde oynuyorsun.
0: Aman hatırlatmayın Ercan
1: abi. Mesela kötü mü bunlar?
0: Ekim'de Barcelona evet. karşılaşması var ve yani şu of, bir anda kötü oluyorum Barcelona ismini duyunca.
1: Neyse, öyle değil mi? Kötü mü vakit bunlar? Vakit var da ya evinde puan almışsın.
0: İkinci mesajı Abdullah Bey'in. Ercan abi sizce geçmişteki oyun mu daha göze hoş geliyordu yoksa şimdiki daha atletik sportif futbolcularla oynanan futbol mu diye?
1: Benim şu anda gözüme hoş gelen oyunu söylüyorum. Hansi Flick'in Barcelona'sı. Luis Enrique'nin formda olan Paris Saint Germain'i. Geçmiş ve günümüzü mixidir bu oyunlar.
0: Her yeri parselleyen oyun.
1: Evet. İki tane oyun çok hoşuma gidiyor şu anda.
0: Aynı fikirdeyim.
1: En son Brighton'ın Arsenal karşısında oynadığı oyuna da bayıldım. Onu söyleyeyim. İşte o maçın izlemediyseniz de özetini izlemenizi tavsiye ederim.
0: İngiltere Ligi biraz daha farklı tabii işte. Kenar evet. ortaları, uzun toplar, ağırlıklı olarak önemli pres oyunları, hücum pres oyunları orada biraz daha farklı oluyor.
1: Değil mi? Neden olmasın?
0: Çok işte o zaman da dinleyicimizin biraz dediğine geliyoruz. Atletik özelliği, fizik özelliği kuvvetli tabii, oyuncularla tabii. oyunlar oynanabiliyor. Yine başka gelen mesajları da şöyle bir eritmeye çalışıyorum. Montella aynı şekilde Semih Kılıçsoy'a da yaptı bunları. Artık bilerek yaptığını düşünüyorum diye yazan var. Beni ikna edemez diyor dinleyicimiz.
1: Ya bilerek olmasa da hata bence. Hata yapıyor.
0: Bir başka dinleyicimiz.
1: Ya Montella'ya bunu anlatmak lazım.
0: Ümit Milli Takım sol açığı sakatlandı. Onun yerine İlhan Fakalı'yı çağırdılar diye yazmış. Ümit Milli Takım Hocası da oynatmasa ne olur İlhan'ı diye yazmış bir başka dinleyicimiz.
1: Ya oynatır ya da oynatmaz. Bu teknik direktörün kararıdır da en baştan düğmeye yanlış ilikliyorsun. Diye düşünüyorum.
0: Yine Bursa'dan Mehmet Bey, Arda Güler'le Can Uzun da Ümit Milli Takım'a gitmezse bu bahane kimseye geçmez. Aklımızda dalga geçmesinler diye, geçemezler zaten diye yazmış Mehmet Bey Bursa'dan. Ümit Milli Takım playoff'a kalmak gibi çok önemli bir maçı var Ukrayna ile. Bu yüzden bir maçlık ilana ihtiyaç duymuşlar. Bu oyuncuyu onurlandıracak bir durum olarak yaz,

0: dinleyicimiz. Çünkü herkese ihtiyaç duyulmuyor. Zaten Fransa maçı İlhan'ın kullanılacağı bir maç değil ve Ahmet maçında da çok kötüydü. Özgüven kazanması ve kendine gelmesi için bence Ümit Milli maçında bir fırsat olabilir. İlhan düşünmüyor, aksine kurtarıcı olarak Ümit Milli takıma alınıyor. İlhan düşmüyor diye yazmış dinleyicimiz. Biraz daha
1: başka bir bakış açısı. Bakış açısı. Saygı ya, yorumların hepsine saygı duyuyoruz. Bunu tabii belirtelim. Hayır, siz yanlış düşünüyorsunuz demem ben.
0: Tabii yani.
1: Yorumların hepsine teşekkür ederim. Sen de teşekkür ediyorsun zaten bol bol. Ben de aynı şekilde bol bol teşekkür ediyorum zaten, ve saygı duyuyorum.
0: Hemen hemen her maç mesajı da okumaya çalışıyorum ben, evet, yayınlarda. Hiç eksik, çok sayıda mesaj var.
1: O yüzden
0: sağ olsunlar bütün dinleyicilerimiz, hala mesaj gönderiyorlar. Evet. Teşekkürler. De göndermeye de devam edin tabii. Bütün mesajları da ben bir şekilde yayında paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki hakaret olmadığı sürece, tabii ki çok başka noktalara gitmediği sürece her mesajı da okumaya çalışıyorum. Bunu da söyleyeyim. Montella bu maçlarda üçlü defansa çıkıyor. 5-3-1-1 tarzında oynayabiliriz. 5-3-1-9-10 tabii. 5-3-1-1 ben yenilmeyeceğimizi düşünüyorum diye yazmış. Fransa deplasman maçlarında o kadar da muazzam oynamıyor. Şimdi neyle karşılaşacağımızı ben çok kestiremiyorum. Yani Zidane'la nasıl bir oyun anlayışına sahip olacaklar kestiremiyorum. Bakalım. Yani Fransa'daki basın da aynı şekilde söylüyor. Yani biz de merak ediyoruz diyorlar. Biz de mesela antrenman maçlarında neler olduğunu az çok işte 4-3-3 oynatıyor, evet, diye söylüyoruz ama ya onlar da bilmiyorlar. Neyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyoruz. Kapalı yarın, kutu. Zidane'ın Fransa'sı.
1: Tabii tabii, yarın sahaya çıksınlar görelim. La Gazzetta dello Sport'a röportaj vermiş Montella. Bilgi olarak onu da söyleyeyim. Hı. Belki takip edenler vardır. Türk milli takımı diyor işte 24 yıl sonra doğru milli takım olarak Dünya Kupası'na katıldık diyor. Dünya Kupası'nda iyi sonuç alamadık diyor. Biz ayrılabilirdik de diyor. Ama çalışmayı tercih etti federasyon diyor.
0: İsterseniz bu bilgiyi yarış arasından sonra verelim. O Montella'nın basına verdiği açıklamaları konuşalım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelen mesajlar, Bozkurt Bey yazmış. Hiç uzatmadan söyleyeyim, Montella ile milli takım gram yol alamaz diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz, biz Fransa'ya kafa tutabiliriz ama solda Kerem, önde Barış izlemek de çok kötü diye yazmış. Formsuzlar yani, ama bize de çok maç kazandırdılar. Onu da belirtelim yani. Performansları bir anda parlayabilir, bir anda yükselebilir. O yüzden bu kadar da kötü olarak adlandırmayalım bu oyuncuları. Hele milli takım oyuncuları seçilmişler. Milli takım teknik direktörü seçmiş onları. Bu kadar kötü de adlandırmamamız gerekiyor maçtan önce. Tabii ki performanslarına bakmak lazım. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış, Önder Bey. Bence milli takıma gönderilecek kişi Montella olmalı diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz Tolga Bey. Önce Şenol Güneş zamanında Fransa'yı 1-0 yenmiştik. Bursa'da oynanmıştı galiba. Konya'da 2-0 yendik o karşılaşmayı. Konya'da, evet, oynanmıştır. Yine Şenol Güneş de, doğru söylüyorsunuz. Şenol Güneş de antrenör 2019 senesinde. Net hatırlıyorum. Hatta Hasan Ali Kaldırım bir kez daha paylaşalım. Mbappe'yi fiziksel olarak bitirmişti. Mbappe devamlı peşindeydi. Nereye gidiyorsa Hasan Ali Kaldırım'ı görüyordu o karşılaşmada. Hatta devre arası soyunma odasına giderken bile yanındaydı Hasan Ali Kaldırım. Neler neler konuşuldu. Hasan Ali Kaldırım'ın kramponlarının uçlarının delik olduğu bile konuşuldu. Yani öyle haber başlıkları bile yapıldı. Ankara'dan selamlar diye yazmış. Biz en son bu mücadeleyi işte Kurtuluş Savaşı'nda verdik. Fransa, Belçika, İspanya. Bu FIFA bizim alt lige, ulus ligine düşmemizi istiyor acaba diye. İşimiz çok zor diye yazmış.
1: Bütün takımlar öyle A liginde. İngiltere, Almanya, İspanya'da birlikte oynuyorlar. Bütün takımlar öyle. Yani A kategorisi bu. Bütün en üst düzey takımlarla oynuyorsun. Ya bizim sevmemiz lazım. Bütün rakipler böyle. Ya Faroe Adaları, Malta, San Marino, Lüksemburg tarzı yok artık burada.
0: Cebeli Tarık. İspanya'nın dışında her ülke takımı için ümitlenirim diyor dinleyicimiz. İspanya bir başka seviye. İmkansız değil Fransa'dan puan almak. Milli takımda abilik yapsın diye futbolcu tutuluyor, kadro şişiyor. Peki bu abi Berke ile köprü olup milli takıma kazandıramaz mı? Uğurcan kötü, Berke'ye ihtiyaç yok mu diye yazmış dinleyicimiz.
1: Bilemem.
0: Onu konuştuk biraz.
1: Programı açtığımızda zaten konuştuk. İki tarafın da adım atmasıyla ancak çözülebilir bu tarz işler.
0: Trabzon'da oynamayan Samet Akaydın milli takımın kadrosuna dahil ediliyor. Ama Beşiktaş ilanı kadrodan çıkartılması, ümit takıma gönderilmesi yanlış. Daha önce yine Beşiktaş'ın santraforu Semih kadrodan ümite gönderilmişti. Hep Beşiktaş'a denk geliyor gibi oluyor diye yazmış. Ya konuştuk bunu da.
1: Şu var, teknik direktörler bu konuda ikiye ayrılır. Onu belirteyim. Bazı teknik direktörler oynayan oyuncularla çalışmayı tercih eder. Bazıları da çok uzun zamandır kadroda havuzun içinde yer alan oyuncuları çağırırlar. Bu ikinci maddeden Montella çağırıyor. Ama bazıları bunu toplantıda da söyler. Arkadaşlar oynayan oyuncu gelir, oynamayan oyuncuyu ben almam der. Ve benim çalışma tarzım bu deyip konuyu kapatır. Hangisinin daha iyi olduğuna artık teknik direktörler ya da yöneticiler karar verecek. Böyledir. Bazı hayatta almazlar oynamayan bazı teknik direktörler oyuncuyu. Ne yaparsa yapsın.
0: Bazıları öyle ama bazıları da kontenjan işte. Teknik direktör kontenjanı biliyor çünkü oyuncuyu. Daha önce evet. İşte kulüp takımında çalışmış, milli takımı almış ki Samet öyle bir oyuncu. Samet jokeri gibi. Evet. Montella'nın işte Yunus jokeri gibi. Ya Yunus da mesela formsuz olsa ki son dönem çok formsuz diyemem. Trabzonspor maçında kötüydü ama ondan önce evet. Galatasaray'da yine form olarak daha üstte olan oyunculardandı Yunus. Bazı oyuncuları bazı teknik direktörler öyle tutuyorlar. Samet onlardan bir tane. Yani Samet tercihini biz çok eleştirdik ama sonuçta yine aldı. Yani yine aldı. Dünya kupasına götürdü. Avrupa şampiyonasına götürdü. Evet. Uluslar Ligi'nde yine kadroya aldı. Yani aldı. Ya bir şey diyemiyorsunuz o zaman. Ne kadar eleştirsek de eleştirelim. Böyle bir durum var. Evet, Samet oynamıyor. Kendi takımında bile oynamıyor. Şu an Trabzonspor'da. Oynamıyor. Savic oynuyor. Emivo oynuyor. Samet oynamıyor.
1: Oynamıyor. Kadroda forma şansı da bulamıyor. Bu yüzden kesinlikle. Ama ben hangi görüşü seviyorum dersen, ben oynayan oyuncu isterim.
0: Ben de aynı fikirdeyim ya. Ben performans odaklı bakıyorum. Performans iyi. Biraz önce işte muhtemel 11'ler paylaşırken Ercan abi Can'la Arda'yı beraber oynatırım dedim. Çünkü Arda da formda, Can da formda. Ya baktığınızda ikisi de formda. Yani ikisini beraber oynatırım.
1: Evet.
0: Barış mesela solda daha iyi. Solda oynatırım. Kerem forvette daha iyi. Milli takım için konuşuyorum. Onu orada oynatırım. Ama yine de bir forvet oynatacaksam Deniz'i oynatırım. En son çünkü Trabzonspor maçında Galatasaray'ın forveti Deniz'di. Yani böyle bir durum var. Kruyff yazmış, Nevzat Bey paylaşmış Kruyff'la alakalı. Kruyff sorulan bir soru karşısında yeterince iyiyse yaşı da yeterlidir. If he's good enough, he's old enough diye cevaplamış. Nevzat Bey'e de teşekkürler. Danimarka ile alakalı, Danimarka milli takımı ile alakalı bir soru sormuş ama tam olarak anlayamadım. Bu orada bir herhalde bir noktalamayla ya da işte harfleme ile alakalı bir sıkıntı var. Tekrar o mesajı gönderebilirseniz sevinirim. Onu da paylaşmak isterim. Yine gelen bir başka mesaj. Danimarka parmak arası terli kabloyu forma yapıp Avrupa şampiyonu oldu. İlhan Küser Mustafa tatilde diye kızar, Orkun trip yapar. Bu da bu ne diye yazmış dinleyicimiz. İşte ama Danimarka o dönem
1: kamptaydı.
0: Kamptaydı ya, bir enteresan.
1: Milli maç oynayacaktı. O espriydi. Plajda topladılar, çağırdılar. Onlar da özel milli maç oynayacaktı.
0: Barcelona 98 olması lazım. 92 pardon, düzeltiyorum.
1: 6 yıl öncesi. Yugoslavya İç Savaşı nedeniyle devre dışı bırakıldı, Yugoslavya alınmadı.
0: Danimarka geldi. Danimarka
1: davet edildi.
0: Yunanistan da şampiyon oldu Avrupa Şampiyonası'nda. Direkt 1-0'la 1-0'a yatıp defansif oynayıp şampiyon oldular yani.
1: Oyun sistemini de belirleyen bir sürü teknik direktör çıktı sonra. Futbolun pek iyi olmayan dönemidir o.
0: Maalesef işte. Otobüs çekmeler.
1: Evet.
0: Defansa.
1: Sıkıcı bir dönemdi o.
0: Arda Ümit'te oynamadı bu arada. Onu da bir kez daha paylaşalım. Benim bildiğim yok. Kenan Ümit milli takımda oynamış, oynadı. Can da oynadı, Semih de oynadı. Ama sonrasında Kenan'la Can zaten onlar kendi Avrupa'daki altyapılarıyla beraber zaten uçup gittiler ama Semih mesela hala oynayamıyor.
1: Yok, Semih Beşiktaş'ta da
0: yetiştiremedik yani.
1: Olmadı.
0: Ozan Bey yazmış. Ümit milli takım oyuncu yetiştirmiyor mu? Yetiştiremedik yani. Kenan'la Can'ı ayrı tutuyorum. Onların altyapıları biz değiliz yani. Özür dilerim, biz değiliz.
1: Ya şimdi İlhan'ın da tekrar hatırlatalım. Tamamıyla Fransa altyapısı. İlhan'da yapılan röportajı değerli dinleyicilerimiz izledi mi bilmiyorum. İlhan maalesef Türkçe de konuşamıyor. Fransızca konuşuyor.
0: Ha ben karşı değilim yani, bu oyuncuları Fransa zaten kültürüyle, almamız gerekiyor.
1: Tabii tamamıyla Fransa kültürüyle büyümüş.
0: Şimdi Almanya'da bir oyuncu var.
1: Ferdi konuşabiliyor muydu Türkçe?
0: Hayır. Ferdi bilerek de konuşmuyor. Ben kötü konuşurum anlaşılmam evet. diye. Dalga geçilir diye de konuşmuyordu. Evet. Milli takım bu maçları galibiyet alamadan tamamlar. Mutlu Bey yazmış. Kadromuz çok yetersiz. Başarılar dilerim fakat umutsuzum. Kenan ve Hakan'ı çok ararız. Kaptan Uğurcan çıkar. Konya'dan Mutlu Bey yazmış. Adil var defansa diye de yazmış.
1: Doğru.
0: Uluslar Ligi'nde yeni oyuncuları takıma adapte etme ve format için entegre etmek için fırsat bu maçlar. Dünya Kupası'ndan önce Can Uzun'u milli takıma adapte edemediler. Sorun budur diye yazmış. Hatta öncesinde her ne kadar Beşiktaşlı olmasam da İlhan'a yapılan saygısızlık olarak görüyorum, ayıp olarak görüyorum diye yazmış. Yine bir başka Hurricane'e denk gelmezseniz Karayip candır şimdi diye yazmış Uluç Bey.
1: Evet.
0: Evet, sıcak yer. Fırtınaya denk gelmezseniz Karayipler bayağı iyidir diye de devam etmiş. Efsane Milan kadrosu müthiş top oynardı. Van Basten'li, Gullit'li, Baresi'li, Ancelotti'li, Maldini'li. Say say bitmiyor. Şampiyon kulüplerde yarı final oynadığımız sene 4 yediymiş. Ya finalde 5 gol atmışlardı.
1: Doğru.
0: Diye devam etmiş Mustafa Bey. O kadro çok efsane bir kadroydu. Yani unutulacak bir kadro da değildir. Yani her şeyden önce Marco Van Basten. Yani forvette işte Gullit derseniz yine... Geçenlerde eşi rahmetli olan orta sahada Barcelona'da da oynamıştı.
1: Kuman.
0: Orta sahadan gol atıyordu Kuman. Filiklerden.
1: Evet.
0: 2009 yılı sanırım Wolfsburg'un iç saha maçlarındaki oyununu unutamıyorum. Dzeko ve Grafiteli iki forvetli müthiş oyun diye bir dinleyicimiz yazmış Oğuzhan Bey. Çok teşekkürler yine bu mesaj için de. Montella hala Kerem'i ilk 11 oynatmayı mı düşünüyor? Dünya Kupası'nda maçlarında bile istifa edenlerle birlikte en az 8-9 teknik direktör istifa etti. Hala takımın başında. Tek takımın başında.
1: İşte ona gelmiştik reklam arasından önce. Gönderebilirdi diyor beni Futbol Federasyonu ama daha gelecekte planları olduğunu belirtti.
0: Dello Sport.
1: Bu sebepten diyor çalışıyoruz diyor.
0: Ben onu Dünya Kupası programlarında konuşmuştuk Ercan abi. Yani ben son hastalığım nedeniyle, sağlık problemlerim nedeniyle sonuna katılmıştım. Son bölümüne katılmıştım ama şunu da söylemiştim. Şimdi başarısız, eğer Dünya Kupası olarak bakacaksak sadece, Montella çok başarısız bir teknik direktör. Sondan bir önceki takım olduk. Sonuncu olmadık ama sondan bir önceki olduk. Montella çok başarısız. Dünya Kupası'nı baz alıyorsak. Ama... öncesini baz alıyorsak
1: başarılı.
0: Kusura bakmayın, başarılı bir teknik direktör. Niye? Avrupa Şampiyonası'na bizi soktu mu? Soktu. Uluslararası Ligi'ne bizi soktu mu? Şu an Fransa ile oynayacağız. Soktu. Evet. Dünya Kupası'na yıllar sonra katılmamızı 24 sağladı mı? 24 yıl katılmamızı sağladı. Baktığınız Avrupa Şampiyonası'nda çok kötü bir sonuç mu? Aldığımız sonuç? Hayır değil. Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız sonuç.
1: Değil tabii canım.
0: Şimdi baktığınızda kötü antrenör mü diyeceğiz? Yerli antrenörlerimizle yapamadığımız başarıları bize sağladı Montella. Şimdi yani eğri oturup doğru konuşmamız gerekiyor. Evet, oyuncu seçimi konusunu eleştirebiliriz. Evet, Dünya Kupası konusunda sonuna kadar katılıyorum, eleştirebiliriz. Aldığı sonuçlar itibarıyla. Ama bir de baktığımızda böyle bir başarı da var. Yani bizim yerli antrenörlerimizin yapamadığı durumu bize sağladı.
1: Bunlar da var.
0: Bunlar da var.
1: Katılmamak
0: yani,
1: mümkün değil.
0: Ya başarısız diyemiyorum o yüzden. Maalesef diyemiyorum ya. Eğer baktığınızda işte eleştirenler için söylüyorum bu cümleyi. Diyemiyorum. Çünkü iyi. Bu taraftan baktığınızda iyi. Madalyonun diğer tarafında iyi. Ama madalyonun bu tarafına baktığımızda kötü. İşte saydım. Dünya Kupası sonuçları çok kötü. Oyuncu Sergi'yi forvet yok yine. Ve Deniz var. Santrafor olarak.
1: Allah'tan. Doğru.
0: Onu da çok eleştirdim ve en sonunda demiştim Dünya Kupası öncesi artık eleştirmeyeceğim. Çünkü ne kadar eleştirirsem eleştireyim işte forvetsiz oyun, santraforsuz oyun oynuyoruz ve sonuç alıyoruz. Dünya Kupası'na katıldık o
1: zaman. Ya yarınki maçta şimdi forvetle de ben yine Kerem'le başlar diye düşünüyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Belki de Barış'ı oynatır, bilemem. Ümit milli takımın hocası A milli takımın hocasını arayıp oyuncu istiyor. Burada bu profilin bilmediğim için soruyorum diye Ersin Bey. Evet. Ararmıştır, kesin aramıştır.
1: Rica etmiştir. Kabul etmeyebilir de. Hayır, bana lazım der. Hiçbir şey de yapamazsın.
0: Mehmet Bey yazmış. Milli takım bazında da ayrıştırmayı başardılar. Bu da bizim için ayrı bir düşündürücü durum diye Bursa'dan Mehmet Bey yazmış ama ben çok ayrışacağımızı düşünmüyorum. Maç başladığı anda yine omuz omuza o maçı izlemeye başlıyoruz. Yani canım, çok öyle bir ayrışma olmuyor milli takımımızda.
1: Ya bunlar...
0: İzlemeyeceğim diyorum. Yine milli takımı izliyorum.
1: Hata nerede biliyor musun? En baştan düşünülecek şeyler. Kervan yola çıkıyor. Yoluna devam ediyor. Diyorlar ki ya şu arkadaki iki bölümü biz almayalım. Başka yere gönderelim.
0: Atasözümüz var, deyimimiz var. Kervan yolda düzülür Ercan abi. Ama yolda yapılır. Işte. Yolda tamamlanır kervan. Hep doğru öyledir mi? Yani geçmişten beri.
1: Doğru yapıyorum. Mu?
0: Ben hazırlık taraftarıyım. Ben hep işlerimi işte gördünüz. Çalışarak geliyorum. Evet. Sayfalarca hazırlanıp geliyorum yayınlara. İşte analiz ediyorum takımları. Eksileri artıları çıkartıyorum. İşte bilgisel yapıyorum. Bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Ben hazırlık tarafındayım. Ben dört dörtlük hazırlık tarafındayım. İşte bunu yapan çok az sayıda antrenör var artık. Çoğu antrenör de...
1: Bunu önceden düşünmek gerekiyor.
0: Mesela Zidane'ın o Kante ile alakalı söylediği çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Dedi ki ben 4 sene için geldim dedi. 4 sene teknik direktörüyüm.
1: Programımızı ona göre yaptık.
0: Programımızı ona göre yaptık. Kante 35 yaşında ve 4 sene sonra onu oynatamam dedi. Yani 4 sene sonra ben 4 sene boyunca oynatabileceğim oyuncuları tercih ediyorum dedi. Bakıyorum yaşlara 20, 26, 27, 20, 21 maksimum 31 yaşında kaleci var. Yine 32 yaşında oyuncuları yok. Bakıyorum, kontrol ediyorum. 32 yaşında oyuncuları yok. Rabiot 31 yaşında. Kaleciler işte Meynan 31 yaşında. Rabiot 31 yaşında. Yine kalecileri Jean Boutes 31 yaşında. Onun haricinde yok. Hep 26, 27, 24, 20 yaşında işte defans oyuncuları var.
1: Çünkü öyle bir plan ve program çerçevesinde mücadele etmek istiyor. Bunu en baştan ortaya koymuş durumda. Onu alalım, bunu Ümit Bin takıma gönderilmiş mi kimse Fransa'dan? Yok. Bir ay öncesinden bütün kadro falan her şey bellidir orada.
0: Bir de gerçekten yani kapalı kutu dedik ama yani tehlike arz ediyor. Zidane ilk defa hayalini gerçekleştiriyor. Milli takımın başında kendi ülkesinin milli takımını çalıştırıyor ki diğer tekliflerin hepsinin elini tersiyle itti. Kulüpte tekliflerini itti. Real Madrid harici çalışmam dedi. Milli takımda da Fransa milli takımını çalıştırır sadece dedi. Yani ve şu an hayalini gerçekleştirecek. O yüzden de ilk maç olması bizim için biraz tehlike, hırsı geliyor.
1: Ya ben Zidane'ın 2 sene önce Fransa milli takımının başına geçeceğini biliyordum. Hı hı. Çünkü bu yazıldı, konuşuldu, planlandı, programlandı. Daha 2 sene önce. Ve 2 sene sonra milli takımın başına geldi.
0: Onlar hep öyleler. Deschamps da 2012'de geldi, 2022'ye kadar devam ettirdi. Ondan önce gelen de öyleydi. Hep evet. Öyle. 98'den beri öyle geliyorlar Ercan abi. Planlı, programlı bir şekilde hareket ediyorlar.
1: Böyle olmak zorunda.
0: Diyelim bir reklam aramız var. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Alper Bey'in mesajı var, okuyacağım ama Alper Bey sabah da mesaj göndermiş Sabah Sporu programına. İstanbul'daki trafik durumu maalesef o Molla Gürani viyadüğündeki çalışmadan dolayı gerçekten trafik ciddi manada etkilenmiş durumda. Günün hemen hemen her saati trafik var artık. İstanbul'un genelinde bu trafik hissediliyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim İstanbullulara bir kez daha. Alper Bey'in yazdığı mesaj: uzun zamandır Tuncay Şanlı gibi hırsı yenilgiyi kabul etmeyen, her durumda hata geçebilen bir oyuncu profili görmedim diyor. İki harekette takımı ateşleyebilecek oyuncular lazım bize diye yazmış.
1: Doğru.
0: O ruhu, evet, yani o ruhu yakalayacak oyunculara ihtiyaç var. Ben biraz Arda'da görüyorum o ruhu. Yani Arda sanki ona hazırlanıyor gibi geliyor bana. Hem kendi takımında Real Madrid'de hem milli takımda sanki ona biraz evriliyor. Abileri olduğu için çok fazla sesi çıkmıyor ama şimdi 10 numarayı da aldı. Kaptanlığı alırsa da ben o hırsı görüyorum Arda'da.
1: Evet.
0: Tabii yurt dışında bütün altyapısını almış, eğitimini almış oyuncularda çok göremiyorsunuz bu hırsı. Onlar sonradan adapte oluyorlar bu duruma ama Arda burada aldığı için Arda'da görüyorum ben onu. Yine gelen mesajları da eritmeye çalışıyorum bir taraftan. Yine

0: Biz Barış'ı forvette oynamaz diyoruz ama performanslarını da eleştirdiğimiz kadar eleştiriyoruz. Ama Türkiye'de kendi kulvarlarında iki başarılı hoca var. Hem Okan Hoca hem de Montella forvette Barış'ı kullanıyor diye yazmış. Onlar mı işi bilmiyor yoksa biz mi çok biliyoruz? Bunu bir yorumlar mısınız diye de devam etmiş dinleyicimiz. Yani
1: ben bir şey diyemeyeceğim o konuda.
0: Barış yıpratıcı olduğu için, yani çok yıpratıyor ama bitiriciliği konusunda maalesef benim soru işaretlerim var. Gerçekten soru
1: aynı
0: işaretlerim
1: kanaatli
0: var.
1: Geçen sene çok golcü başladı.
0: Ama solda oynarken golcüydü Ercan abi. Forvette
1: Evet.
0: değil. Forvette golü yok. Milli takımda golü yok.
1: Yok olmuyor. Uluslararası anlamda. Geçen seneye giriş çok iyiydi. Mükemmeldi. Ama bu sene bir yorgunluk da hissediyorum kendisinden. İzlediğim zaman. İyi soru sormuş değerli dinleyicimiz. Tamam. Fakat başka oyuncu da inatla şans verilmiyor.
0: Pres, yıpratıcılık, bu özellikleri kullanılıyor. Çabuk parlaması, yani patlama özelliği koşu anlamında. Yoğun pres yapıldığı zaman topu kapma özelliği, fiziksel özellikleri ön planda genelde Barış'ın. O yüzden tercih ediliyor Barış. Ama bitiricilik konusunda gerçekten yani soru işaretleri, çünkü golü yok yani milli takımda. Ümit milli maçı tarihi bugün mü belli oldu ya da maçın önemi yeni mi anlaşıldı? İyi alırken neden baştan bir maç orada denmedi? Montella'nın planlaması bu kadar işte diye Mesut Bey yazmış. Hakan Çalhanoğlu olmadığı için umutluyum diye Cihan Bey yazmış. Son dakikada futbolcu çağrılması konusunda sanırım Mustafa Eski Elaç hakkında yorum yapmıştınız diyor dinleyicimiz. Danimarka milli takımı 92'de son dakika çağrılmış. Bütün takım Avrupa Kupası için planını değiştirmişti. Sizce bu yanlış mıydı diye. Bence planlama ama çok farklı. Yani oyuncu bazlı bakmıyoruz. Ya şey, oyuncu bazlı bakıyoruz olaya. Takım bazlı bakmıyoruz.
1: Takım kaptaydı zaten. Yani insanlar şey zannediyorlar. Plajda toplandılar. Öyle bir şey yok. Danimarka milli takımı da kapta başka bir hazırlık maçı yapacaktı. Bu karar alındı. Danimarka'ya haber verildi. Zaten kampta olan Danimarka milli takımı döndü. Ve Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı ve şampiyon oldu. Takım zaten kamptaydı. Yani insanları şeyden toplamadılar. Karayiplerden, Uzak Doğu'dan, hadi gelin plajdan, Akdeniz'den. Öyle bir şey yoktu. Bunu belirtmek istedim.
0: Tayland'ın plajlarından toplamadılar.
1: Bunu belirtmek istedim.
0: Polonyalı bir oyuncu, eski oyuncu, işte en son İngiltere'de de Arsenal'de mi oynamıştı? Onun fotoğraflarını gördüm. Dünya turuna çıkmış. Herkes işte bekliyor Tayland'a gitmesi, Avustralya'ya gitmesi, sahil kenarlarında işte Ibiza'ya gitmesi gibi. O bambaşka yerlere gitmiş. Afganistan'a gitmiş. İşte Suriye'ye gitmiş Ercan abi. Yemen'e gideceğim diyor. Yani enteresan yerlere gidiyor. En son Suriye'de fotoğrafı vardı.
1: Ayrı bir tur.
0: Ah, yani ayrı bir tur yapıyor. Evet, dünya turu yapıyor kendisi.
1: Evet.
0: Sinan Bey yazmış, milli forma zaten büyük bir onur, ben bu prim olayını anlamıyorum. Prim elbette başarıya verilmeli ama rakamlar ve kriterler şeffaf olmalı. Kamuoyunun vicdanını rahatsız edecek yüksek primler yerine başarıya endeksi adil bir sistem kurulmalı diye yazmış.
1: Hep kurulmalı, yapılmalı, çok güzel fikirler var. Yapılsa çok iyi olur. Ben de final olarak o cümleyi kullanmak isterim. Yapılsa çok iyi olur. Yani dinleyicimizin söylediği ve niyeti, iyi niyeti gayet doğru. Katılıyorum tabii ki.
0: Trossard oynayacak mı acaba diye yazmış. İlk maç oynamaz diye tahmin ediyorum ben ama kadroda çıkartılmadı. Ercan abi de o bilgiyi
1: evet
0: paylaştı.
1: Bilemeyiz. Belki bugün birazdan bir haber gelir. Bakıyorum ben ara sıra. Ama şu anda sakatlığıyla ilgili demek ki durumu iyi.
0: Yanlış anlamayın beni ama şu anki milli takım kadrosu bende olsa ben de bu başarıları sağlarım. Zaten bence bunlar başarılı olması gereken. Zaten sizin yabancı kulüplerde oynayan, değerli, yüksek olan birçok futbolcunuz var. Gruplardan da çıkılsın, Allah aşkına çıkılsın. Artık Dünya Kupası'na da katılınsın. Zaten katılmadığı için başarılı diyoruz. Katılmadı. 24 sene önce katıldık en son. Ondan sonra katılamamıştık Dünya Kupası'na. Ya da Avrupa Şampiyonası'na uzun süreler katılmadık. Sonra katıldık, 0 puan çektik. Bunu da söyleyelim. 0 puan çektik Avrupa Şampiyonası'na.
1: Evet. 96. Avrupa Futbol Şampiyonası İngiltere maalesef olmadı.
0: Yani böyle durumlar var. Ya o yüzden de biz Dünya Kupası'na katıldığımız zaman başarı addediyoruz ama işte bu devamlı katılırsak başarılı olacağız, çok başarılı olacağız. Ama katılamadık işte. Montella bize bunu sağladı. O yüzden başarısız diyemem ben Montella'ya.
1: Ben de 24 yıl sonra gelen şeye başarısız diyemem.
0: Montella'yı bırakırsak eminim ki İtalya milli takımının başına geçer, havada kaparlar diye yazmış bir dinleyicimiz. Onu bilemem çünkü en son teknik direktör arıyorlardı ve Mancini'de karar kıldılar bir kez daha, ki Mancini de çok önemli bir teknik direktördür.
1: Avrupa şampiyonluğu getirdi İtalya'ya.
0: İtalya için çok önemlidir. Bizim ülkemizde de gördük onu Galatasaray maçında. Ama evet, çok başarılı değildi. Kendi kulüp bazında başarılı değildi.
1: Mancini ama, bütçesi iyi olan takımlarda her zaman başarılı olur.
0: Arabistan'da teknik direktörlük yaptı. Arabistan milli takımının başındaydı. Onda başarılı olamadı. Ya böyle böyle durumlar var. İlhan Fakalı Galatasaray forması giyseydi gene Ümit milli takıma gider miydi acaba diye yazmış. Onu bilemeyiz. Montella ile kazanan maçları sayar mısınız diye yazmış. Bu hoca burada niye, bu anlayamıyorum diye. İşte kupalara katıldık yani. Katılmadık mı? Şu an A Ligi'ndeyiz. Onun sayesinde evet, değil mi? Başkası mıydı teknik direktör?
1: Onun iyi olduğu anları da belirtelim.
0: Yani. Kervan yolda düzülür diyoruz. Peki neden o zaman transfer dönemi var? Lig devam ederken de transfer devam etsin. Bu işin sakatlığı var, hastalığı var, birçok etken var diye yazmış. Kupada Paraguay ve Avustralya gibi kabur altı sıradan iki takıma gol bile atamayan bu milli takımımızdan maalesef fazla bir şeyler beklemeyelim diye yazmış başka dinleyicimiz. Bir de bu oyunculara villa verilmiş. Sonradan ikinci oldukları için herhalde. Pilenin sultanlarına niye bir şey yok diye de devam edilmiş.
1: Evet.
0: Uluslar Ligi uydurma bir turnuva, sadece işte oyunlar için organize edilmiş bir saçmalık diye yazmış. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası tamam da böyle saçmalık olur mu? Kesinlikle seyretmeyeceğim diye Taner Bey yazmış. Her mesajı okuyorum bu arada. Bir yarış aramız var, yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Baya baya milli takım konuştuk. Detaylı analiz yaptık. Artık son bölümdeyiz. Gelen mesajları da paylaştık. Yarın saat 21.45'te Fransa ile Kocaeli'de oynayacağız. Uluslar A Ligi'nde, A Ligi'ne çıktığımıza göre artık böyle takımlar çıkıyor. Fransa gibi, İtalya gibi, Belçika gibi güçlü takımlarla oynuyoruz. İtalya eski İtalya değil yani. Bunu da belirtmemiz lazım bir kez daha. Belçika'da çok böyle çok güçlü diyebileceğimiz eski jenerasyonunu kaybetmiş takımlardan bir tanesi. O yüzden dişimize göre, ama Fransa için evet biraz soru işaretleri var. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ercan abi bir dinleyicimiz yazmış. Bizi dinlemek çok zevk veriyormuş ona. Giray Hoca, Giray Bulak'la alakalı yazmış. Giray Hoca Zidane'ın işte teknik direktör başarısı yok gibi sözler söyledi diye yazmış. Ben severim bu arada Giray Hoca'yı, Giray Bulak'a. Güzel analizleri de vardır. O minvalde konuşmuş ama şöyle diyelim yani, milli takım hocası olmadı hiç. Belki ona o tarz bir yorum yapmıştır.
1: Avrupa şampiyonlukları var.
0: Milli takım teknik Real Madrid'de Avrupa şampiyonluğu var. Çok önemli başarıları var.
1: Lig şampiyonluğu var.
0: Dünyada yılın teknik direktörü seçildi iki kere. 2016, tabii. 2017, 2017, 2018. Yani yaban atılacak bir teknik direktör değil yani, onu da söyleyeyim. Evet, ilk defa 2021'den beri teknik direktörlük yapmıyor. Çünkü hedefleri var. Şöyle, Real Madrid'in başını bir kez daha geçmek ya da milli takımın başına geçmek. Milli takımı bekledi.
1: Ya yoksa sene önceden belliydi zaten milli takımın başına geçeceği. Ya burada ya programlarda biz bile konuştuk ya, Zidane, ben iki sene önce Zidane'ın Didier Deschamps'ın yerine, bu her yerde yazdığı için böyle çalışıyorlar. O yüzden de başka hiçbir takımın teklifini kabul etmeyeceğini belirtti ve takımlarda bir teklifte bulunmadılar. Fransa'nın çok önemli bir futbol aklı kendisi. Onu söyleyelim.
0: Soruluyordu bu arada. Deschamps bile soruyormuş ara ara, ne düşünürsün diye. Yani çünkü onlarda böyle bir sistem var. 98'de Dünya Kupası'ndan beri böyle bir sistemle çalışıyorlar. Topu 98'den beri 3 teknik tabii direktörleri var. Yani öyle de bir durum söz konusu. 3 ya da 4 teknik direktör. Çok da değiştirmiyorlar. 2012-2022 10 sene çalıştı Deschamps.
1: Evet.
0: İzmir'den Recep Bey sormuş. Çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz, taksi şoförü Onur Bey yazmış. Türkiye'de bu maçlardan sonra 5 puan alırsa Montella'ya başarılı mı diyeceğiz? Yoksa bizim daha farklı bir hedefimiz mi var sizce? Montella ile devam mı etmemiz gerekiyor?

0: bir fikir beyan ediyorum şu anda. Eğer 9 puanımız olursa Ercan abi, bu grupta her şeyi yapabiliriz. İkinci bile olup Fransa'nın arkasından yolumuza devam edebiliriz yani. Ama neden olmasın diyebiliyorum ben. Ben diyebiliyorum. Ama sonuçta gelen çok sayıda olumsuz mesaj var. Yani özellikle Montella ve oyunuyla alakalı, oynattığı oyunla alakalı çok sayıda olumsuz da mesaj da paylaştım burada. Bütün mesajları da paylaşmaya çalışıyorum. Ramazan Bey yarın 5'te paydos edeceklermiş. Kocaeli'de maça yetişir miyiz? Özel arabayla gideceklermiş.
1: Nerede ama?
0: Nereden? Evet yani eğer
1: Gebze'deyseniz rahatlıkla yetişirsiniz mesela.
0: Avrupa yakasından çıkıp gelip ikinci köprüyü kullanmayı düşünüyorsanız hayır, yetişemezsiniz. 4,5 saatte ya belki de yetişirler ama
1: Ya
0: zor.
1: Beylikdüzü'nde,
0: Üçüncü köprü diyor Vedat. Üçüncü köprüden evet yetişilebilir.
1: Beylikdüzü'nde bir iş yeriniz var diyelim. Oradan üçüncü köprüye bağlandınız, bana göre yetişir. Ama üçüncü köprü. Ya o otobanı tercih etmeniz gerekiyor.
0: Biraz pahalıya patlar diye de Vedat uyardı. Evet öyle biraz pahalıya patlar. Üçüncü köprü, üçüncü çevre yolu biraz pahalıya patlar Ercan
1: Ama
0: abi,
1: ben en
0: ama
1: iyi yolu söylüyorum.
0: en rahat yolu o olabilir. Tabii.
1: Çünkü ikinci köprüde de bir bakım onarım gibi bir şeyler
0: İşte
1: var.
0: Molla Gürani Viyadüğü'nde de var. O
1: Molla Gürani bir yerinde var. Evet, bugün okudum onu.
0: günün her saati büyük sıkıntı Ercan abi o.
1: Ya
0: Büyük
1: 10
0: sıkıntı.
1: dakikalık mesafenin biraz size saate mal olduğunu biliyorum.
0: Gece saat 3'te bile trafik var öyle diyeyim.
1: Yani
0: Maalesef. Zaten gece yapılıyor çalışma.
1: şu anda öyle bir çalışma var, evet. Bu yüzden tavsiyem maça gideceklere ikiye girmeyin.
0: İki yoluna girmeyin. Barış solda oynarken ne zaman golcü olduğunu gördünüz diyor. Galatasaray'da soldayken geçen sezon golleri var. Sezon başında golleri var. Yine ikinci
1: Ya
0: yarı
1: geçen
0: golleri
1: sezon
0: var.
1: mükemmel bir başlangıcı var.
0: Yine sağda forvette oynarken 2 gol attı, solda oynarken 3 golü var sadece diye yazmış. Yani var. Solda daha verimli olduğunu düşünüyorum ben. Benim şahsi fikrim bu yönde. Yine bunu da aktarmış olalım. Biz başarılarımızın çoğunu milli duygularımızı ve hırslarımızı en üst seviyede yaşarken kazandık. Bunun zayıfladığını düşünüyorum diye yazmış bir dinleyicimiz Veysel Bey. Çok teşekkürler. Ama yine de milli havayı soluduğumuzda tekrar o noktaya dönüyoruz. O birlikteliği sağlıyoruz. Ben o fikirdeyim ama işte o noktaya gelene kadar biraz farklı düşünüyoruz, ayrışıyoruz. Onu toparlamamız lazım.
1: Evet.
0: Can Bey yine uzunca Montella'nın hatta okuyayım, bence güzel bir mesaj bu. Montella Hoca ile önce istikrarlı bir takım haline geldik ve yarışmacı bir ekip olduk. Gruplardan rahatlıkla çıkabilen istikrarlı bir takım olduk. Eski başarısızlıklarımız göz önüne alındığında evet başarılı olduk. İnsanlar da ilk başta başarılı buluyordu ama başarı bizi daha fazlasını istememize sebebiyet verdi. Daha fazlası da olmayınca bu sefer Montella'yı başarısız görmeye başladık. Bence buradaki kıstas bizlerin beklentilerinin değişmesi diye yazmış.
1: Beklentiler değişir, hep aynı kalmaz ki. Dinleyicimiz gayet bence yorumu çok olumlu. Fakat insanın doğasında var. Bir olayı açtığı zaman bir başka hedefe doğru yönelmek. Bunu sen de beklersin, ben de beklerim. Kendinle de ilgili.
0: Daha üstünü beklersiniz. Bu hep böyledir. Daha üstü. Bir şeyi
1: Ya insanın
0: başarırsanız
1: doğasında var bu.
0: daha üstü, daha, ama şimdi Aykut Bey'in mesajıyla ben bağlamak istiyorum. Aykut Bey çok güzel de bir mesaj göndermiş. Hemen onu da paylaşmak istiyorum. Aykut Bey jenerasyon olarak evet, yaş olarak biraz daha üstte. Yeni jenerasyon değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Dünya futbolunun birinci sınıf üç takımıyla maç yapacağız. Bunun keyfini çıkartacağımıza tamamen negatif, sırf eleştiri dolu mesajlar gerçekten içimi kararttı. Futbol iklimimiz mutsuzluk üzerine. Üzücü bir durumdayız yazmış. Şimdi.
1: Çok benim hoşuma giden bakış açılarından biri.
0: O yüzden paylaşmak istedim. Gerçekten öyle. Yani biraz.
1: Biraz da futbolun dediğin gibi çok üst düzey takımlarla oynayacağımız için keyfini çıkartmamız lazım. Teşekkür ederiz dinleyicimize.
0: Aykut Bey'e de teşekkür ediyorum.
1: Yorumuna Aykut Bey'e.
0: Yine Can Bey'in de yazdığı işte başarısız görme durumu. Yani bir Dünya Kupası, evet Dünya Kupası'nda sonuç odaklı baktığımızda Dünya Kupası'nda sondan bir önceki takım olduğumuz için sadece işte prestij maçında yedek ağırlıklı Amerika'yı yendiğimiz için Onun haricinde maç kazanamadığımız için özellikle Paraguay ve Avustralya maçları ki iyi hazırlanılmamış maçlardı net olarak söyleyeyim.
1: Tabii en azından Ahmet

0: gruptan çıkmayı bekliyorduk.
1: Tabii biz biz neler bekliyorduk ya.
0: Ya gruptan çıkalım, tamam, bir bakalım diyorduk.
1: Şenol Güneş'te dünya üçüncülüğü biraz bizi bozdu Ercan abi.
0: Dünya Kupası'na 25 yıl oldu.
1: Dünya Kupası'na o dönemde uzun süre katılamamıştık ve katıldık ve dünya üçüncü olduğumuz için şöyle bir algı oluştu bizde. Biz katılırsak hedefe doğru gideriz. Yani en kötü işte çeyrek final yaparız düşüncesi, ama öyle olmuyor. Hele bir de bu kadar çok takımın olduğu Dünya Kupası'nda maalesef yanlış planlama yaptık. Yani benim düşüncem o. Benim fikrim o. Böyle bir durum söz konusu ve kötü bir tecrübe oldu bizim için. Ama her turnuva yeni başlangıçlar. Yeni başlangıçlar olduğu için de farklı farklı düşünebiliriz. Şimdi Bayrampaşa'da oturuyormuş bu arada. Bayrampaşa'dan hareket edeceğiz. Bakalım, zor yani.
0: Bayrampaşa'dan 3'e bağlanabiliyorsun bildiğim kadarıyla.
1: Evet. Arkalardan bağlantı yollarıyla.
0: Bağlantı yollarıyla 3'e bağlandın mı tamam, maçtasın.
1: Bilette varsa maçtasın.
0: Problem yok.
1: Antalya'dan Erdal Bey gerçekten bana yazmış herhalde. 9 puan telaffuz eden benim çünkü. 9 puan alacağımıza inanıyor musunuz? Milli takımla ben her sonuca inanıyorum. Yani her başarıya da inanıyorum. Yani milli takım için düşüncem bu. Her ne olursa olsun.
0: Bu en üst seviyede mücadele ediyor bütün takımlar. Bizim milli takımımız da öyle. Büyük bir başarı olur 9 puan. Hedef büyütmek kötü değildir. Ben bu üst seviyede hep kalmamızı isteyen spor severlerdenim. Ya ben Türkiye Faroe Adaları maçını tamam oturup seyrederim de, işimiz bu çünkü. Ama Türkiye İtalya, Türkiye İngiltere, Türkiye Fransa maçları oynandığı zaman alacağım zevki Türkiye Faroe Adaları maçından alamam.
1: Çok eleştirdim Ercan abi o dönem. Faroe Adaları'na puan vermek ne demek? İşte şey, Lüksemburg'a berabere kalmak ne demek?
0: Ya Lüksemburg için, Lüksemburg düzeldi. Artık iyi takım. Şöyle oynuyorlar, böyle oynuyorlar. Öyle yorumlar yapıldı ki ben zannettim ki Lüksemburg iki kere Avrupa finali oynamış. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Bir de Dünya Kupası'nda yarı finalden dönmüş.
1: Ya da geçmişte ekolü var. Geçmiş günlerini tekrardan yaşamaya başladı.
0: Lüksemburg'un en ileri olduğu iş bankacılık sistemidir. Ya futbolla ilgisi yoktur Lüksemburg'un. Ve hiçbir zaman da olmamıştır.
1: Hukuk sistemleri de fena değil.
0: İşte Avrupa'nın geliri en yüksek küçük ülkelerinden biridir. Yüz ölçüm olarak.
1: Büyük o işte dev dediğimiz uluslararası şirketlerin genelde hukuk merkezleri de Lüksemburg'tadır.
0: Ama futbolun feysinde uğraşmazlar futbolla. Ya Lüksemburg'a eyvah dedim, biz kimle oynuyoruz dedim. Öyle bir anlatıldı ki Lüksemburg'da. Sanki bilmiyoruz daha önce de. Ama o Lüksemburg bizi yendi zamanında. 1974'te mesela.
1: Var bazı takımların ilk defa kornerleri, ilk defa golleri.
0: San Marino.
1: Bizde var yani. Şanlı San Marino.
0: Evet. Ya bunları yani, da yaşadık.
1: Yaşadık bunları da. Dibi 80'lerde dibi gördük. Bazı dinleyicilerimiz 80'leri yaşamadılar. 90'ların ilk bölümünü yaşamadılar.
0: Maalesefli yıllar. Topağlara gittiğinde maalesef diye anlat. Ben de anlatanlardan biriyim.
1: Ya 8-0'lar var yani şimdi.
0: Var ya. Yani. Maalesef topağlarımızda diye bir klasik oluşmuştu Türkçe'de.
1: Maalesef Erşan abi. Değil maalesef mi? Yani. O yüzden de ben temenniden ziyade ben her zaman milli takımımızın puan alacağını düşünüyorum. Hep yani bu turnuvalarda dediğiniz gibi düzenli olarak oynamamız lazım. Düzenli olarak bu takımlarla oynamamız lazım. Eğer gerçekten başarıyı istiyorsak, ileride de istiyorsak, futbolda seviyorsak yani dediğiniz doğru. Ben San Marino öyle değil. Örnek veriyorum. San Marino öyle değil ama Fransa ile oynamak istiyorum. Ben İspanya ile oynamak istiyorum. Evet 6-0'a eleştireceğim tabii ki. 6-2 ya da her neyse. Eleştireceğim tabii ki. Ama
0: onlarla
1: oynamam lazım.
0: Ya ben yeri geldiğinde keşke Arjantin'le daha fazla oynasam. Ya da Brezilya ile milli takım olarak.
1: Ya Messi ile Arjantin'le ben oynamak isterdim. Ercan abi.
0: Oynayamadık. Olmadı.
1: Nevzat Bey, futbolu doyurucu futbol dışını seviyeli bir şekilde bize anlattığınız için çok teşekkürler diye yazmış. Asıl biz teşekkür ederiz. Biz futboldan çok kaos seviyoruz. Belki de ondan kaos daha çok hoşumuza gidiyor yazmış. Bunu değiştirmemiz lazım. Kaos bir yere kadar.
0: Şahsen ben kaostan hiç hoşlanmam.
1: Ben de çok hoşlanmam. Yani bir yere kadar bir de. Çok uzun soluklu değil, uzun boyutlu değil. Bir basınla alakalı dinleyicimiz eleştirilerini yapmış, işte takım ayrımı yaparak milli takımı basın

0: bazı verdiğini yazmış. Takımcılığı bırakmamız lazım. Ben de takımcılığı, yani takımcılığın olmaması gerekiyor. Tek takım var, milli takım. Başka
1: Başka
0: takım
1: bir şey
0: yok.
1: yok.
0: Yine dinleyicimiz Kadir Bey, mesajlarınızı gönderebilirsiniz programla alakalı. Zaten WhatsApp hattımız açık.
1: Açık.
0: WhatsApp'tan gelen mesajları da genelde okumaya
1: Yorum ve
0: çalışıyorum.
1: düşünceleri de çok teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Aynen, paylaşıyoruz da diyelim. Sol kanat için formda bir ilan varken Ümit Villi'ye gönderilmesi doğru mu diye bütün program neredeyse konuştuk. Çok da doğru bulmadığımızı da bahsettik. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım.
1: Gerçekleri söylemekten vazgeçmeyiz.
0: Montella ile aranız iyi sanırım Ahmet Bey diye yazmış dinleyicimiz. Hiç öyle aram yok. Hatta Salim, kulakları çınlasın, Salim Manal. Bana Adana Demirspor'un teknik direktörüyken Montella imzalı bir Adana Demirspor forması ya da üstü getirecekti. Onu bile getirmedi. Montella'nın ben futbolculuğunu çok severdim. Yani özeldir futbolculuğu. Ama öyle çok da üst seviyelere de çok da çıkmamıştır yani. İtalyan
1: Tabii canım, bir
0: futbolunda
1: Totti olamadı,
0: bir
1: Del
0: Tot,
1: Piero olamadı.
0: Del
1: Ama
0: Piero, Totti
1: iyidir. Ya
0: iyi.
1: İtalya futbolunun içindedir Montella.
0: Montella içindedir ve tanınır, bilinir.
1: Tabii.
0: Ve bence yani teknik direktörlük konusunda da milli takımımızı o kadar kötü bir milli takım, yani Dünya Kupası'nı ayrı tutuyorum, o kadar da kötü demeyelim yani. Çünkü bazı başarıları da var, yani yerli antrenörlerimiz yapamadı, o yaptı teknik direktör olarak. O anlamda tamam, evet, eleştirelim, çok eleştirelim ama bazı haklarını da vermemiz gerekiyor. Neden Enes Ünal milli kadroya davet edilmez diye
1: Bilmiyorum,
0: sormuş.
1: Enes oynamaya başladı. Teknik direktör tabii bu konuda değerlendirme yapacak.
0: Ercan abi, Dünya Kupası formatı Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi olsa sizce nasıl olur diye yazmış, sormuş dinleyicimiz.
1: Ya uzun sürecek öyle mi? Lig gibi. Ya, Dünya Kupası'nı bozmayalım bence. Değil mi?
0: Ya grup aşaması, işte dört takımın grup aşaması, sonra işte üstler.
1: Onu bozmayalım bence.
0: Bence o sistemi bozmamak gerekiyor. Tabii Şampiyonlar Ligi
1: Ben
0: çok...
1: çok ülkede yalnız yapılması taraftarı değilim Ahmet. Ben tek ülkenin ev sahibi olması taraftarıyım her zaman.
0: Şimdi İngiltere,
1: Şimdi adada yapılacak.
0: Galler, İskoçya,
1: Britanya'dasında,
0: Britanya,
1: evet.
0: onlar da ayrılmayı düşünüyorlarmış Ercan abi. Siyasi olarak da giriyoruz bazen programlara ama şey, programda siyasi, Avrupa siyasette konuşuyoruz.
1: Evet, Birleşik Krallığın buna izin vereceğini hiç tahmin etmiyorum.
0: Özellikle Galler, İrlanda ve
1: Çok
0: İskoçya
1: zor.
0: şunu söylüyorlarmış: bizim Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıktıkları için ciddi sıkıntı yaşıyorlarmış. Bizim geleceğimiz Avrupa Birliği'nde diye konuşuluyor.
1: Öyle güzel yorumlar yapabilirler ama mesela İskoçya en son biliyorsun oylama yapmıştı. Red çıktı. Ayrılma konusunda. Bayağı bir şey red çıktı. O olayın pek olabileceğine kanaat getirdi. Bir de Birleşik Krallık ya Londra diyelim. Ben buna izin vereceğini tahmin etmiyorum. Kuzey İrlanda bile büyük problemler yaşadı biliyorsun. Çatışmalar. İzin verilmedi hiçbir şeyine.
0: Bu arada işte beni de işte 9 puan, tabii ki sonuçta bir gelecekle alakalı tahminde bulunuyoruz diyelim. Temenni, öyle kesin olacak ya da olmayacak diye de bir durum yok. 0 puan diyen de var dinleyicilerimiz.
1: Evet ya
0: 3
1: oturup
0: puanı öpüp
1: da
0: başımıza koyalım diyen de dinleyicimiz var.
1: evet.
0: 48 takım tek ülke artık çok zor ne yazık ki diye, bu çok sayıda ülkede düzenlenmesi. Yo, bence
1: Ya.
0: düzenlenebilir. Ya niye öyle diyorsunuz? Bizim gibi ülkelerde coğrafyası geniş olan ülkelerde düzenlenebilir. Amerika'da düzenlendiyse bizde haydi haydi düzenlenir. Ben
1: Tabii
0: açık
1: canım.
0: net söylüyorum. Evet, biraz sıkıntı
1: Çok
0: yaşayabiliriz
1: az
0: ama
1: maç oynandı Meksika ile Kanada'da.
0: ya düzenlenebilir. Büyük coğrafyalı Avrupa'da, Almanya'da düzenleniyorsa bizde niye düzenlenmesin? Düzenlenebilir. Yeter ki planlı, programlı olalım diyelim. Vedat uyarıyor. Eklemek istediğiniz son bir cümle var mı
1: İyi
0: Ercan
1: akşamlar,
0: abi?
1: yarın görüşürüz.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Yarın Mehmet Sevinç'le beraber Ercan abi yayında olacak. Pazartesi bir aksilik olmazsa yine Ercan abiye ben eşlik edeceğim yayında. O zaman da İtalya'yı detaylı bir şekilde analiz ederiz, konuşuruz. Ve Fransa maçında zaten sonucunu öğrenmiş olacağız. Ve Fransa maçında konuşuruz. Pazartesi günü diyelim. Herkese mutlu akşamlar. Çok teşekkürler.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor. Radyo

0: Spor. Sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
2: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
3: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 25 Eylül 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün milli takım günü. Milli takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçına Kocaeli'de Fransa karşısında çıkacak. Dün teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte Salih Özcan basın karşısına geçti der ve açıklamalarda bulundular. Onlara bakacağız. Milli takımda Orkun'un durumu pek parlak değil. Dün de Salih'in açıklamalarından da Montella'dan da anladığımız kadarıyla. Nasıl bir kadro çıkabilir? Bugün Fransa karşısında Fransa nasıl bir kadro çıkarabilir? Dün Fransa'da da Zinedine Zidane'la birlikte Adrien Rabiot basın önüne geçti. Onların açıklamaları oldu. Onlardan yine birkaç not sizlere aktaracağız. Nasıl bir maç bizleri bekliyor. Bakalım onu hep birlikte göreceğiz. Birazdan da değerlendireceğiz. Dün Uluslar Ligi karşılaşmaları başladı. Saat 21.45 seansında dün 7 karşılaşma vardı. A Ligi'nde ikinci grupta Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldiler. Bir tarafta Xavi'nin Hollanda'sı, diğer tarafta Klopp'un Almanya'sı. İki teknik direktör de yeni takımlarıyla ilk maçlarına çıktılar ve puanları da paylaştılar. Almanya 32'de Mecha'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Maçı uzun sürede 1-0 önde götürdü Almanya. Fakat 90+2'de Gakpo'nun golü maçın skorunu belirledi. Ki golde Ruben Van Bommel'in oğlu oyuna 83'te giriyor ve yaptığı asistle, ayak dışıyla soldan uzak direkteki Gakpo'ya o da dikkatleri üzerine çekti ve beraberliğin gelmesini de sağlayan isim oldu. Aynı gruptaki diğer maçta Yunanistan Sırbistan'ı geriden gelip mağlup etmeyi başardı. Deplasman'da yaptı bunu bir de. Sırbistan 4'te Zivkovic'le öne geçti. Asist Dušan Tadić'ten geldi. Fakat Yunanistan ikinci yarıda geri dönmeyi başardı. 74'te Zolis ve 90+4'te Duvikas'ın golleri geldi. A Ligi'ndeki diğer grupta Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Tahmin edeceğiniz üzere Norveç'in gollerinin önemli bir kısmını Haaland attı. 14'te Bobla Norveç öne geçti. 18'de Haaland skoru 2-0'a getirdi. Bundan sonra Danimarka'nın bir geri dönüş çabası. 25'te Damsgaard 2-1, 60'da Højlund 2-2. Ama 74'te Haaland bir kez daha sahneye çıktı ve kornerden attığı golle Norveç'e 3 puanı getirmeyi başardı. Grubun diğer maçında da Portekiz, Jorge Jesus yönetimindeki ilk maçında Galler'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmada gol de ilk yarıda geldi. 22'de João Félix golü kaydetti. Nuno Mendes'in asistinde. Cristiano Ronaldo da beklendiği gibi ilk 11'de sahaya çıktı ama 90 dakikayı da tamamlamadı. 67'de yerini Ramos'a bıraktı. B Ligi'nde Avusturya 3, İsrail 1 sonucu var. Avusturya 43'te öne geçiyor. 55'te İsrail 1-1 yakalıyor. 1-1'i yakalayan, golü atan oyuncu Abu Farhi sarı kartı var. Golden önce 4 dakika önce sarı görmüş. Gol sevincinde de köşe bayrağını çıkarıyor. Herhangi bir hani tekmele falan değil, yerinden çıkarıyor. Böyle sanki bazuka ateş eder gibi bir şey yapıyor ilk etapta. Ben de öyle zannettim. Hakem Bulgar, o da herhalde öyle zannetmiş olmalı ki ikinci sarı kartını gösterip herhalde o hareketine diye düşündüm. Yani korner bayrağına çünkü sert bir müdahalesi yok. Yerinden söküyor. Sonra zaten gol sevincinden sonra takıyor. Meğer şeymiş. Bilardo şeyi hareketi yapmış oyuncu. Klasik bir gol sevinciymiş. Geçmişte de olan. Sonra onun fotoğraflarını paylaşmışlar. Bayağı da itiraz etti oyuncu, ne alaka diye. Böyle bir gündem olmuş. Ben de sabah.
1: Ama o ara sarı kartı var değil mi?
0: İşte var.
1: Bayrağı çıkarmak sarı kart değil mi zaten? Başlı başına.
0: Bayrağı çıkarmak galiba değil. O tekme atıp kıranlara sarı kart belliyor diye biliyorum ben ama öyle çıkarıp sevinç yapanlara bilmiyorum, emin değilim.
1: Ha, kale alanı falan bir ara şey yapabilirsin yani diyorsun. Golden sonra kale alanını indirip tekrar şey yapabiliyor musun? Nasıl oluyor bu işler? Ben anlamadım. Kuralı vardır onu
0: Çünkü
1: mutlaka
0: çok yapmış
1: söylerler.
0: yani 6-7 fotoğrafı var geçmişten
1: Ha.
0: oyuncunun. Hani sarı kart
1: Zaten
0: olmadığını düşünüyordur diye düşünüyorum.
1: tabii bir de sarı kartsa zaten onu da sürekli yapmıyordur herhalde. Deli değildir.
0: Yani bundan dolayı sarı kart görecek. Dün o şimdi sabah bakınca bayağı o
1: Ben
0: tartışma olmuş.
1: görmemiştim onu.
0: Maç 1-1'e geliyor. Kırmızı kartla 10 kişi kalıyor İsrail. Sonra Avusturya'da 3-1 kazanıyor. 90 ve 90 artı 3'te Avusturya'da ancak golleri buluyor. Kırmızı kart 56'da gelmiş Avusturya'da. Bayağı bir zorlanmış İsrail'in engelini geçerken. Aynı gruptaki diğer maçta Kosova İrlanda'yı 1-0 yendi. Vedat Muriç ilk 11'de çıktı ve takımının da galibiyet golünü atmayı başardı. 83'te golü attı Vedat Muriç. Raşitsa da oyuna girdi. Krasniç, Ahmet'in sağ beki, ben de çok beğeniyorum. O da yine Raşitsa gibi oyuna giren isimlerden birisi oldu. D liginde çoğu kişi tabii merak etmiyordu ama yine de söyleyeyim. Andorra 1, Malta 2, Liechtenstein 0, Litvanya 2 sonuçları alındı. Bugün bizim maç var. Bizim maçla birlikte gruptaki diğer maçta aynı saatte başlayacak İtalya-Belçika mücadelesi. B liginde Gürcistan, Kuzey İrlanda, Macaristan, Ukrayna, İsveç, Romanya, Polonya, Bosna Hersek ve C liginde de Ermenistan, Letonya, Karadağ, Güney Kıbrıs, Rum kesimi karşılaşmaları oynanacak. Bülten bu şekilde. Peki basketbol dün Euroleague resmi olarak başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes'te ilk maçında Barcelona deplasmanındaydı fakat galibiyet gelmedi. Efes aslında uzun süre karşılaşmayı önde götürdü. Son periyoda da

4 sayılık farkla üstün girdi Efes ama son periyotta Barcelona geri döndü ve 89-82'lik skorla kazanan Barcelona oldu. Brizuela 20 sayı, Panther'da 19 sayıyla Barcelona'nın en skorer isimleri oldular. Anadolu Efes'te de beklendiği gibi Mike James 22 sayıyla en skorer isim, Dario Saric de 17 sayı 5 ribaundla katkı sundu ama galibiyete yeterli olmadı. Günün diğer maçlarında da Dubai Real Madrid'i sürpriz şekilde yendi diyebiliriz, 78-77. Bayern Hapoel Tel Aviv deplasmanda 86-84 yendi. Zalgiris Kızılyıldız'ı deplasmanda 83-77 yendi. Panathinaikos Obradovic'le ilk maçına çıktığı Euroleague'de Paris'i 91-72 mağlup ettiler. Son şampiyon Olympiakos Baskonya'yı deplasmanda 106-89 ve Asvel'de Maccabi'yi kendi evinde 84-74 mağlup etmeyi başardı. Bugüne de 3 maç kaldı. Saat 20'de Beşiktaş Valencia'yı, 20.45'te de Fenerbahçe Tayfun Virtus Bologna'yı konuk edecek. Haftanın son maçında da Partizan'dan Olimpia Milano karşı karşıya gelecekler. Bugün aynı zamanda Basketbol Süper Ligi'nde de yeni sezon başlıyor. Saat 19'da Tofaş'ta, bu takımı ilk defa görüyorum, Bandırma sponsoru da bir takım, Bandırma karşı karşıya gelecekler. Günün programı basketbolda bu şekilde. Müsabakalardan gidiyoruz. Dün milli boksörümüz Salvanur Ketyuda Avrupa Şampiyonası kadınlar artı 80 kilo finalinde Rus rakibini mağlup ederek altın madalya kazanmayı başardı. Trabzonspor'un genç sporcusu büyükler kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu bu şekilde elde etmiş oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Bununla beraber Galatasaray'dan dün Wilfried Tsingo ile ilgili bir açıklama geldi. Gün içerisinde Tsingo'nun sakatlığına dair bazı haberler yapıldı. Sonra haberleri yapanlar düzeltme geçti ama Galatasaray da bir açıklama yaptı. Fakat açıklamadan sonraki haberlere baktığımda Tsingo'nun durumunun yine de pek parlak olmadığı söyleniyor. Birçok farklı kişi Kasım ayına kadar Tsingo'nun forma giyemeyeceğini, Fenerbahçe derbisine dahi yetişemeyeceğini söylemişler. Tsingo konusu da gerçekten Galatasaray'ın başını bir hayli ağrıtmaya devam ediyor. Onu söylemek lazım. Ve Çorum'da da son haber olsun. Teknik direktör Uğur Çal'la yollar resmen ayrıldı. Gün içinde haberi çıktı. Resmi açıklama pek fazla gecikmedi ve gece de yeni teknik direktörün Burak Yılmaz olacağı paylaşıldı. Salim Manav da yazdı. Gün içerisinde Abdullah Avcı, Fatih Tekke gibi isimler ortaya atılmıştı ama nihai kararın Burak Yılmaz olduğu söylendi. Hayırlı olsun diyelim taraflara. Ve araya gidelim. Şarkı reklam arası. Aradan sonra da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Umran Auto Ekspertiz. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
0: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda. Aykut abi de aramıza katıldı. Ali abi, 3 kişi bir aradayız. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkürler, hoş buldum. Nereden başlayalım? Dünkü karşılaşmalardan başlayalım mı önce milli takımımıza

0: seçmeden.
1: Başlayalım. Zaten milli takım herhalde değil mi genelde şeyimiz? Zaten sen girişte anlattın.
0: Yani maçlara biraz uzun tuttum özeti ama tabii milli takım ağırlıklı konuşuruz. Maçlara o kadar uzun boylu konuşmayız. Dün herkesin gözü kulağı, tabii milli maçta yokken bizim, Hollanda-Almanya mücadelesindeydi. Futbol severler için, basketbol severler için tabii Euroleague başladı. Ve 21.30'da yaklaşık yakın saatlerde de Anadolu Efes Barcelona deplasmanındaydı. Ama futbol için Hollanda-Almanya. Bilmiyorum, burada Portekiz'in ilk maçını merak edip Portekiz izleyeyim. İşte Sırbistan, Yunanistan ya da Norveç, Danimarka, o da güzel bir İskandinav derbisi diyen çıkmadıysa Hollanda-Almanya'dır dün izlenecek karşılaşma. Merak ediliyordu Xavi. Sürpriz bir tercih Hollanda açısından. Ben aklıma gelmezdi açıkçası Xavi'nin göreve geleceği. Almanya için Klopp doğal tercihti. Ve onun da nasıl dokunuşlar yapacağı merak ediliyordu Almanya'yla. O da zaten ilk dokunuşu geniş kadro seçerek yaptı. Kendinden söz ettirdi Klopp. Burada da az kadro, yakın kadrosuyla Almanya Hollanda deplasmanına çıktı. Beşiktaşlar tabii biliyorlardı Nübel'in oynamayacağını. Ter Stegen tercih edildi Klopp tarafından birinci kaleci. Ve dediğim gibi az kadro, yakın bir kadroyla Almanya sahaya çıktı. Hollanda zaten öyle geniş bir kadro çağırmadı Xavi. Tek bir kadro çağırdı. Hollanda'da da hani Malen'in durumu hariç öyle sürpriz bir kadro yok desek yeridir. Hatta yani Dünya Kupası'ndaki kadroya benzer bir kadro Xavi de çıkarmış. Öyle çok büyük bir dokunuş yok ilk 11'de gördüğüm kadarıyla. Ve maçta 1-1 sona erdi. Neler dersiniz bu karşılaşmayla ilgili olarak?
2: Valla ben izledim maçı. Bir kere şöyle bir 11'lere bakınca Hollanda'nın bireysel anlamda ilk 11'inin Almanya'ya göre bana mı çok daha iyi geliyor bireysel anlamda tek tek oyunculara bakınca, yoksa size de öyle geliyor mu?
0: Bireysel olarak tek tek Hollanda daha iyi geliyor.
2: Oyunculara bakınca Hollanda'nın çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ben. İşte kenarda da oynamayan hani Frankie de Jong gibi, Malen gibi az önce sen bahsettin. Öyle isimler var Ake yedekler arasında. Ama işte sağ beki, sol beki, stoperleri, ondan sonra merkezi, Reinders'i, Gakpo'su, Somerville'i, Robert de bayağı iyi. Bayağı iyi bir kadro var Hollanda'da. Zaten ikinci yarıda kontrolü neredeyse tamamen ele aldılar. Ve bence en azından bir puan hak etmişlerdi. Onu da son bölümdeki bayağı güzel golle almayı başardılar. Ama ikinci yarıda bir tane Ter Stegen'in çok iyi bir kurtarışı var. Bir tane Ter Stegen'in dokunduğu direğe çarpan, ondan sonra kornere giden bir top var. Bir tane boş kaleye atılamayan, oyuna sonradan giren Merdink'in dokunduğu ama boş olmasına rağmen out'a giden bir top var. İkinci yarıda Hollanda hak ettiği golü buldu. Hatta belki ikinci yarıdaki oyunun, hatta ilk yarıdaki oyunun da genelini söyleyebiliriz. Maçı kazanmayı hak ettiğini söyleyebiliriz. Bir golleri iptal edildi. VAR'dan döndü. Bilmiyorum pozisyonu gördünüz mü ilk yarıda?
0: Ben görmedim.
2: Görmediniz mi? Bir kornerde Van Dijk kafa vurdu. Golü attı. Ondan sonra bir dakika dediler ne oluyor? İşte Ter Stegen'e Broberi'nin bir şeyi var. Şarjı var. Ama normal şartlarda öyle çok da gol iptal edilecek bir şarj olduğunu, bir engelleme olduğunu ben düşünmedim. Biraz güme gitti Hollanda'nın golü. Almanya'nın attığı golde Hollandalı bir oyuncu yerdeydi. Hollandalı oyuncular Alman oyunculara kendi takım arkadaşlarını gösterip oyunu durdurmalarını istediler. Almanlar yer mi bunu? Adı üzerinde Alman devam etti olaya. Oradan bir gol çıktı. Onun tartışması oldu. O bakımdan da enteresandı. Maç içerisinde bazı böyle alevlenmeler oldu. Biraz hakem Hollanda'yı ve Hollandalı taraftarları kızdırdı. Ama ikinci yarı işler sakinleşti. Açıkçası ben Hollanda'yı Almanya'ya göre çok daha fazla beğendim maçın genelinde. Tabii ki iç saha avantajı da vardı. Johan Cruyff Arena'ydı karşılaşma. Almanya'da ilk maçın ilk bölümünde etkiliydi. Yani ilk 20-25 dakika biraz daha etkili olduklarını gördük. Ama ondan sonra yavaş yavaş neredeyse tüm kontrolü Hollanda aldı.

0: dün için eğer futbol izlemek istiyorsanız, dün çünkü EuroLeague'de başladı az önce sen bahsettin, izlenebilecek en iyi opsiyondu. Bence de genel olarak hani öyle çok da sıkmadı karşılaşma. Ben 90 dakika izledim. Öyle çok müthiş konsantre izlemedim ama hani böyle seni de sıkan, elini cep telefonunda götürmeni sağlayacak bir karşılaşma da olmadı açıkçası.
1: Almanya'da Havertz ilk yarıda bir
0: Sakatlandı.
1: sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemedi. O da durumu pek iyi gözükmüyor sanıyorum. Okuduğum haberlerde. Havertz'in yerine de Ebnu Talip
0: Evet.
1: oyuna girdi. O da Frankfurt'un dünya piyasasına yeni sunmaya başladığı bir
0: Yeni
1: isim.
0: 80 milyon euroluk paketi.
1: Evet,
0: Can
1: yeni.
0: Uzun'la beraber ikisini 150 milyon euroya
1: Tabii.
0: bir Premier Lig takımına göndermek için her şey hazır.
1: Valla fiziği falan yerinde, bir 91'miş boy, öyle gözüküyor. İkili
0: Frankfurt
1: şutörlü.
0: havaalanını yenileyeceklermiş Eintracht Frankfurt sayesinde. Tekrar bir revizyona girecekmiş. Yani o kadar para kazandılar ki. Ama iyi de oyuncu.
1: Evet, bu sezona da 4 maç 4 gol ligde, kupada bir maç bir gol, bir de 2 de asist yapmış. 5 maçta 7 gol katkısıyla başlamış Younes Ebnu Talip, dün oyuna girdi.
0: Dün zaman zaman spiker arkadaşımız da söyledi. Adeyemi'yi biraz daha böyle geriden top çıkarırken sanki pas merkezi olurken gördük o
1: 6
0: biraz.
1: numarada falan ben de çok zaman zaman
0: Evet.
1: bakabildim karşılaşma. 6 numarada top dağıtıyordu bir ara
0: Evet, o
1: Adeyemi.
0: biraz enteresandı. İkinci yarıda Almanya'nın hani yarım pozisyonda Adeyemi vardı. Orada da bir tercih hatası yaptı. Yani kimse günahıma yazmasın, linç etmesin ama ben çok büyük bir fanı değilim
1: Kimin?
0: Adeyemi'nin. Özellikle karar konusunda. O pozisyonda içeride iki tane arkadaşı bomboştu. Hani topu basit bir dokunuşla merkeze doğru ortalasa büyük ihtimalle Almanya ikinci golünü atacaktı. Şut çekmeyi tercih etti. Diğer Alman oyuncular da tabii biraz sinirlendi. Bir pozisyonda da sağ ayağına top geldi. Gene ikinci yarıda. Önünde iki tane Hollandalı varken topu soluna çekmeye çalıştı. Tabii o topu da kaptırdı. Bu karar konularında dediğim gibi kimse günahıma yazmasın ama pek Adeyemi böyle tuttuğum oyunculardan biri değil benim.
1: Dün Gnabry yenen golde topu kaptırdı sağ tarafta
0: Ama oyuna
1: çizgide.
0: çok sonradan girdi. Çok son bölümde girdi oyuna. Gnabry.
1: Dakikasında hadi söyleyelim o zaman. 80'de girmiş, 90 artı 2'de o hatayı yapıyor. Van Bommel araya giriyor. Sol kanatta driplingde ilerleyip ayak dışıyla da arka direğe acayip bir orta yapmış.
0: Ama vuruş da çok iyiydi gördünüz.
1: Vuruş da tabi
0: Değil mi?
1: uçarak gidiyor
0: Çok çok iyiydi vuruşta.
1: Gakpo. Sevinmiyor golden sonra o da. Hatta spiker Ömer Saraç'tı sanıyorum.
0: Evet.
1: O da bir offside şüphesine
0: Evet.
1: düştü Gakpo sevinmeyince. Gakpo Dünya Kupası'nda da benzer şey olmuştu değil mi? Onun bir şey yaşadı, ondan kaynaklı.
0: Galiba onunla alakalı olabilir.
1: Dünya Kupası'nda da takım arkadaşları etrafını sarmıştı. Golden sonra sevinmemişti yine Gakpo. Dün de beraber golünü attı. Van Bommel de 83'te girdikten sonra okuduğum kadarıyla bayağı insanı da etkilemiş. Yani sadece o asist değil, oyun içi aksiyonları da asiste kadar iyi denmiş. Ben tabii bakamadım o kısmı ama İyi, çok iyi yorumlar okudum Van Bommel'le ilgili.
0: Doğru. Ama tabii son 10 dakika giren oyuncu için böyle çok güzellemeler yapmak da bilmiyorum ne kadar sağlıklı ama tabii iyi oyuncu olduğu
1: İki
0: belli.
1: hafta önce de asıyorlardı biliyorsun o yaptığı faul nedeniyle.
0: Öldürmeye teşebbüs değil mi? Van Bommel miydi o?
1: Van
0: Vay. Yani Hollanda'da maçın genelinde Gakpo'da, Reinders'te, Somerville'de iyiydi. Hollanda'nın tabii şimdi ileri ucundaki oyunculara baktığın zaman bir hareketlilik avantajı ciddi şekilde var Hollanda'da. Ama aynı zamanda belli bir teknik kalite de var bu isimlerde. O yüzden ciddi bir şeye sahipler. Bence avantaja sahipler. Eğer Xavi ile böyle dikiş tutarsa, uyum tutarsa şu Hollanda takımı bence bu kadrosuyla o belki ihtişamlı dönemlerine dönmez ama yenilmesi zor. İyi bir futbol takımı, hatta çok iyi bir futbol takımı olabilir gibi gözüküyor. Merkezde Timber'ı da ben çok beğendim dünkü karşılaşmada. Ben Hollanda üzerinden gittim. Yani Klopp açısından tabii daha tanıma, test etme. İşte 83 milyondan biriyiz şapkası. Klopp biraz daha böyle büyük bir projeyle geldi gibi gözüküyor Alman milli takımına. O da herhalde zamanla işleri düzeltecektir. Şimdi benim genelde baktığım sitede Alman milli takımında maçın yıldızı olarak Ter Stegen gösterilmiş mesela.
1: 9 kurtarışı var. Çok da normal.
0: 83 milyondan biri şapkası da ilk galiba milli takımı açıkladığı basın toplantısında giydi onu Jürgen Klopp. Dün de yine maç

0: olma yolunda emin adımlarla gidecektir demiş. Geçenlerde yine bizde bir saygı duruşunda
1: olmadı, gene yapamadık.
0: Çok kötü oldu. Hangisi şimdi hatırlamıyorum maçı ama büyük takımlardan birinin maçıydı. Felaketti. Felaketti yani. Yine susamadık.
1: Şeydi. Şampiyonlar Ligi maçı. Şampiyonlar Ligi maçının başlangıcında Nepal'deki sel felaketi sebebiyle.
0: Fenerbahçe Roma o zaman.
1: Fenerbahçe Roma değil. Fenerbahçe şeydi galiba. Bir önceki olabilir.
0: Lyon mu?
1: Lyon olabilir. Ya Lyon ya Roma maçıydı.
0: Galatasaray deplasmanda oynadı çünkü.
1: İç sahadaki maçta.
0: Şeydi, ben aklımda kalmıştı.
1: Roma maçıydı. Roma maçıydı. Çünkü aynısı Galatasaray için şeyde de yapıldı.
0: Sport. Lisbon maçı.
1: Lisbon'da da yapıldı. Onu beceremedik, yapamadık yani ne yazık ki.
0: Evet, dün ben bunu da görmedim ama doğrudur. Yani Avrupa'da bu konuya çok hassasiyet gösteriyorlar. Biz de maalesef bir standart tutturamadık sessizlik konusunda. Mehmet Ünlü o da Gakpo'nun eşi düşük yapmıştı. O yüzden sevinmemişti. Demiş Dünya Kupası'nda. Dün de belki o yüzden olmuş olabilir. Peki karşılaşmayla ilgili
2: şeyi söyleyeyim ben de. Ben de Hollanda özelinde konuşayım. Hollanda zaten her dönem yetenekli oyuncuları vardı ama bu kez sanki bu takımdan olur gibi geliyor bana. Ve
1: Şarjı aşı tutar.
2: Barcelona'ya ilk geldiğinde teknik adam olarak yani yetenekli takım aldığı zaman onu oynatabilen biri. Ve Hollanda'da bayağı yetenek var. Almanya arayışta onu görüyoruz. Özellikle hocanın çağırdığı isimler, yedeklere bakacak olursan böyle bunun ne iş varmış ya milli takımda diyeceğin çok adam var. Ya da bu nereden çıktı diyebileceğin. Belli ki hoca bir arayışta. Uluslar Ligi'ni de bunun için değerlendirecek. Mesela şunu söyleyebilirim ben. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız. Almanya milli takımının 10 numarası Nadia Amiri olmaz. Mainz'ın 10 numarası Almanya milli takımının 10 numarası olmaz. Dün ben mesela onu gördüm Hollanda'ya karşı. Mainz'a iyi bir sezon geçirmişti. Bu seneye de fena başlamadı ama yani Almanya milli takımından eğer ya biz panzerler falan diyorsak onun 10 numarası olmaz. İşte hala en öndeki oynayacak adam Havertz olur mu? Ben de bir türlü olmuyor Havertz. Ne Arsenal'de istediği kadar iyi oynasın. Almanya milli takımı benim gözümde işte Hollanda nasıl Brobi ile oynuyorsa Almanya'da öyle bir santraforla oynamalı diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir santraforla oynamadığında Adeyemi'den falan herkes Barcelona değil ki o verimi alasın. Olmuyor. Mesela Adeyemi bu sefer daha bireyselliğe kaçıyor. Yani Barcelona'daki rolüyle buraya döndüğünde tekrar o eski Dortmund'daki rolüne dönüyor. O yüzden ben Hollanda'nın bayağı parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Xavi ile de iyi şeyler yapabileceğini, yani ikinci yarı cezalarında oynandı Almanya'nın. O kadar çok karambol var ki. İşte rakamları söyledi Ali. Kornerlerde ezmişler. Bir baskı var yani. Ki İspanyol hakem olmasaydı muhtemelen o ilk attıkları golü de mesela bir İngiliz verirdi bence o golü.
1: Bence kesin verirdi.
2: İtalyan da verirdi.
1: Pek anlayamadım ben.
2: İspanyollar çok şey yapıyorlar bazen böyle. Arıyorlar yani. Arıyor. Zaten geçen hafta sonu İspanyol demişken buradan Mourinho'nun da kulaklarını bir çınlatayım. Yani ilk kez hakikaten Mourinho'nun isyan etmesi gereken bir
1: yönetim oldu.
2: Derbi ve yönetim oldu. Az bile konuşmuş öyle söyleyeyim.
0: Sen maçın spikeriydin değil mi?
2: Tabii. Yani hayretler içinde kararları böyle kehaleyle bakıyoruz. Şimdi VAR çağırdı yani mesela Bellingham'a sarı kart çıkardı. Halbuki Bellingham'ın ayağına basılıyor. Yani kayarak gidiyor Bellingham. Bellingham'a bayağı ciddi basıyor. Basan da Romero. Şimdi zaten profilleri yan yana koyduğunda Romero otomatik olarak pozisyona giriyorsa sarı cebinde geliyorsun zaten. Ve VAR çağırmış. Gidip bakıyorsun kartı değiştiriyorsun. Adamın ayağına basma var. Dönüp kartı değiştirip ona sarı kart verdi. Mesela o daha da fecaat değil mi? Zaten VAR seni niye çağırıyor? Burada yanlış yaptın. Gel bir de basma var yani. Gidip seyredip sarı karta dönmesi enteresandı. Yani tamamen değiştirebilirdim maçın gidişatını. O yüzden dün ben Hollanda'yı beğendiğimi söyleyeyim. Onun dışında başka böyle dikkatimi çeken mesela Brobi sezonu çok iyi başladı.

0: Fena bir oyuncu değil. Başka kimi en çok beğendin desen, şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Mesela Hollanda'nın Van Dijk'ın yerine artık birini bulması gerekir mi diye de soralım. Kaptan hala iyi duruyor ama o özellikle Tottenham'ın işte Van de Ven'dir, Van Hek'edir. İki tane mesela Tottenham'da oynayan isim var. Kulüp takımında her ne kadar çok başarılı olmasalar da ben milli takımda beğendim onları. Dumfries benim gözümde zaten olmuyor. Dumfries'in yani zeka seviyesi yetmiyor bu tarz maçı. Atletizmi yetiyor da zekası yetmiyor. Mesela Real Madrid'de de en büyük problemi orada yaşayacak. Derbide de hayalet gibi gezdi durdu orada. Mesela atlet ama öyle koşabileceği bir atletizm oyunu oynatmıyor zaten Mourinho. O zaman da dağılıp gidiyor. Hollanda milli takımında da bence benzer bir profili vardı. Ama ben Hollanda'nın mesela şeyini daha iyi gördüm. Her ne kadar son dakikada beraberliği yakalamış olsa da sanki önü daha açık gibi geliyor bana. Almanya'da Klopp'un işi zor.
1: Hakan Yılmaz o da şöyle bir mesaj göndermiş. Bana kendi ülkesinden başka milli takım çalıştırma işi tuhaf geliyor demiş. Hollanda İspanya maçı olsa Xavi'nin hiç mi içi kıpır kıpır olmayacak diye bir mesaj göndermiş. Bu birçok kişi hala garip geliyor benim etrafımda da. Milli takımlarda neden yabancı teknik direktör var diye. Sizin de bilmiyorum özel hayatınızda öyle soran oluyor mu? Bana oluyor çok. Denk geliyorum yani. Ama oluyor yani. Voleybolda gördük işte Santarelli İtalya'ya karşı oynuyor. Birçok İtalyan var milli takım başında. Hepsi İtalya'ya karşı oynuyorlar. Futbolda da artık normalleşen bir şey yani. Yabancı teknik direktör. Bizde de yabancı uzun süredir.
2: Herhangi bir sporda belli bir seviyeye ulaşamıyorsanız insan kaynağı olarak daha yolun başındaysanız o zaman yabancı antrenörlerin yabancı oyuncuların o spora katkısı büyük oluyor. Fakat belli bir seviyeye ulaşan artık o sporun kültürünü ülkeye oturtmuş olan yerlerde bence tartışmaya çok açık bir konu. Bu
1: Hollanda
2: konu.
1: mesela.
2: Tabii. Yani mesela Hollanda gibi ekol olmuş bir futbol ülkesinde Hollandalı bir teknik direktörün çalışmaması ya da Hollandalı bir teknik direktörün bulunamaması, oraya yeterli görülememesi bana da biraz aslında garip geliyor. Ama örnek veriyorum işte Afrika ülkelerinde mesela henüz onlar altyapıyı tam oluşturamamış, birlik beraberliği tam sağlayamamış, ligler çok sağlıklı değil. Ondan sonra oyuncular bambaşka yerlerde. Dolayısıyla ülke kendi içinde üreterek değil ülke ihraç ederek futbolunu geliştirmeye çalıştığı için yani oyuncular dağıldığı için orada mesela başka bir teknik adamın başka ülkeden gelen bir teknik adamın olması bana çok garip gelmiyor. Biz de mesela o yollardan çok geçtik ama bizde futbol belli bir seviyeye çıktıktan sonra zaten milli takımda hep başarılarını ve istikrarını hatırlayın. Yerli teknik direktörlerle aldı. Hep yerli teknik direktör seçtik. Yerli teknik direktörlerimize o görevi verdik. Fakat hani bunun da tam bir doğrusu yok. Onu da unutmayalım. Örnek veriyorum yani Xavi'nin Hollanda milli takımını çalıştırması çok çok garip bir durum değil. Fakat tekrar söylüyorum. Özellikle belli bir seviyeye gelmiş, belli bir seviyeyi aşmış ülkelerde milli takımda dil birlikteliği bence daha sağlıklı bir şey.
1: Brezilya bile yabancıya gitti mesela.
2: Evet.
1: Hani normalde yapmayacakları iş onların. Hollanda'da pek
2: Ya mesela
1: tercih
2: İtalya
1: etmezdi.
2: bir Guardiola yoklaması yaptı. Hani bir kapıyı çaldı acaba mı dedi İtalya. Sonra İtalyana döndüler. Ama yaptılar o yoklamayı. Portekiz bir Portekizli'ye emanet etti.
1: Belçika yine yabancıya gitti.
2: Belçika yabancıya
1: Hollanda'da
2: gitti.
1: Van Bommel.
2: Yani kültür olarak çok uzak değil ama yabancıya gitti. Olabiliyor bunlar. Bazen kriz anlarında da federasyonlar böyle kararlar veriyorlar.
1: Peki bir araya gidelim. 7.38 aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor.
3: her yolculukta %50'ye varan bir taksi

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
4: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.40 saatlerimiz ilk bölümde ağırlıklı olarak Hollanda-Almanya mücadelesini konuştuk. Uluslar Ligi karşılaşmaları dün itibariyle başladı. Gecenin de en çok dikkat çeken mücadelesiydi. Diğer maçlarda da sonuçları zaten girişte bahsettim. Şimdi bence milli takımımızla devam edebiliriz. Uluslar Ligi maceramız bizim de bu akşam başlayacak saat 21.45'te. Kocaeli'de Fransa'yı konuk edeceğiz. Dünle birlikte 4 antrenman yaptı milli takım futbolcuları birlikte. Orkun Kökçü dün de dahil olmak üzere hiçbir antrenmana katılamadı. Dünkü bilgilendirmede de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen ayak parmağındaki ağrısı devam eden Orkun Kökçü idmanda yer almadı denmiş. Kaleci Muhammed Şengezer ise çalışmalara başladı denmiş. Yani tek eksik gözüküyor şu anda Orkun Kökçü. Fransa maçında çok çok büyük ihtimalle ondan faydalanamayacağız. Onun yerine de zaten ne yapacağını artık herkes tahmin ediyor. Dün basın toplantısına çıkan Salih Özcan'la birlikte İsmail Yüksek orta sahada tercih edilecektir. Alternatif olarak da Demir Ege, Bartu Elmas ve Melih Kabasakal yedek kulübesinde olacaklar. Bu ikilinin önünde de Arda Güler'in oynaması bekleniyor. Kanatları, savunmayı, işte kaleciyi de belki konuşuruz Aykut abi. Senin bir istihbaratın var mı milli takım 11 ile alakalı, ya da yoksa nasıl bir 11 bekliyorsun?
1: Nasıl bir 11 beklediğimden ziyade orta saha beni de bayağı endişelendiriyor. Onu söyleyeyim. Ben ya Orkun kesin oynamaz diye bir açıklaması var mı hocanın? Ben sanki böyle iğneyle mineyle mecbur Orkuncum gel şu maçta oyna
0: yetişmeye çalışıyor
1: diyeceğini
0: diyor.
1: Zannediyorum hocanın, ki biliyorsun son iki maçını zaten Beşiktaş'ta öyle oynadı. Hı hı. Sardırdı, özel bir bandaj yapıldı. Muhtemelen acı hissetmesin diye iğne de oldu. Tabii. Yine benzer bir şeyle Orkun'un oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya karşımızdaki takım normal bir takım değil. Onu biliyoruz. Ha şey gibi değil. Mesela İspanya gibi değil. Değil mi? Çok kötü oynadığımız o Konya'daki İspanya maçını herkes hatırlar. Hı-hı. Yani 6 tane yemiştik ama 10 tane rahat olurdu, öyle söyleyeyim. 6 tane yediğim maçın adamı kaleci olur mu ya bir takımda? O maçı iyi hatırlayın. Bir tane adam sayabiliyoruz. Kaleci Uğurcan çok bayağı kurtarış yaptı diye hatırlıyorum o karşılaşmayı. Bu zaten fecaat bir durum olur. Kocaeli'de iyi bir taraftar desteğiyle milli takımın Uluslar Ligi'ne iyi başlamasını umuyoruz. Ha, bu iyi başlangıç şöyle de yorumlanabilir. İyi futbol oynarsın. Sonuçta Fransa bizden kuvvetli. Son iki Dünya Kupası'nın, değil mi, en çok ön plana çıkan takımı. İşte birinde finalde kaybettiler. Birinde yarı finalde zaten şampiyona kaybettiler.

0: Açıkçası Fransa cephesinin de Zidane'la nasıl başlayacağını merak ediyorum. Ya yani Döşan'da ne oynayacağını biliyorduk bu takımın. Fransa özellikle deplasmanda oynadığı hiçbir karşılaşmada gelip öyle İspanya gibi ağam şağam alıp seni şey yapmaz. Madara durumuna düşürecek bir oyun oynamaz. Onu tercih etmiyordu zaten. Ama Zidane'da ne yaparlar onu merak ediyorum. Çünkü hepsi formda geliyor ya oyuncuların. Ya Olise çıldırmış durumda şu anda. Olise mi, Lamine Yamal mı soruyorum size.
1: O lise şu anda.
0: He? Lamine Yamal da çok iyi başladı sezona da. Bir de sakatlıktan döndü. Olise değişik bir şey abi. Hakikaten değişik bir şey yani. Orada ne yapacağız biz şimdi o sol tarafta?
1: Ferdi.
0: Ferdi'ye hakikaten büyük iş düşüyor. Ya Olise'yi çok bizim geri koşturmamız lazım. Biz gidelim yani oradan. Çünkü adam gelince zaten hep dolu geliyor. Bir de daha önce anlatmıştım. Olise, Dembele, Cherki, Mbappe. Bunlar bazen böyle bir mavraya girdiklerinde, laubaliliğe başladıklarında takım oyunundan uzaklaşıyor Fransa. Bunu yapmalarını bekliyorum. Ki orada kendi aralarında top çevirirken biz aralardan bir şeyler sıkıştıralım. Yoksa gerçekten ciddi Zidane disipliniyle başlarlarsa işimiz zor.
1: Zidane şöyle demiş dün, bir ek yapayım Aykut abi sana. Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var. O da kazanmak demiş.
0: Ama bunu biraz Real Madrid'de şimdi hatırlayacak futbol severler. Zidane böyle çok göze hoş gelen bir futbol oynatmıyordu Real Madrid'de. Yani Hansi Flick'in Barcelona'da oynattığı oyunu hiçbir zaman görmedim ben. Üç kere şampiyon olduğunda Şampiyonlar Ligi'nde bile. Zidane öyle şey değil. Ya futbolculuğu gibi düşünmeyelim teknik adamlarını. Zidane'ı sahada izlemek nasıldı? Şimdi dinleyenlerimiz Zidane'ın böyle iyi halini izledilerse hatırlarlar. Yani o Los Galacticos'un en büyük yıldızıydı Zidane. Ki Real Madrid performansı Juventus performansının daha gerisinde kalmıştır bence. Ama başka bir şeydi Zidane. Şimdi futbolculuğu başka, teknik adamlığı başka. Mesela Maradona da hiçbir zaman teknik adamlığında futbolculuğunun herhangi bir şeyini bize izlettirmedi. Hiç öyle parlak bir şey vermedi. Ama dün işte bakıyorum bazı yorumlar gördüm. Şimdi gülsen gülünmüyor. Şey yapsan Zidane işte nereye hangi büyük takımı çalıştırmış da Fransa milli takımının başına gelmiş falan diye öyle eleştiriler var. İşte onlara da bir şey diyemiyorum artık. Yani Allah'a havale etsem o bile kabul etmeyebilir yani bu havaleyi öyle söyleyeyim. Daha nereye çalıştıracak mesela adam? Hep şey istiyoruz değil mi mesela? Oradan ayrıldı mı ertesi gün buraya gitsin. Ya kardeşim bunlar öyle adamlar değil. Adam zirvede dedi ki ben bir ara veriyorum, bırakıyorum. Hakikaten de bırakıyor orada adam. Guardiola dedi ki ben artık bıktım, yoruldum. Kendimi tırnaklıyorum. Eşimden ayrıldım. Aileme biraz zaman ayıracağım. Bıraktı adam. Conte. Zaten biliyorsun genelde bir sene atıyor imzayı. Yeri gelince böyle bir dinlenip tekrar bir kendilerini tazelemeyi başarıyor bunlar. Bizdeki gibi değil ki abi. Bizde adam görevden ayrılmış. Yani ben bu takımı yönetemem diye ayrılan Fatih Hoca bile dün Çorum'a yazılanlar arasındaydı. Burak Yılmaz bence doğru olanı yaptı. Bak Gaziantep'ten istifa etti, değil mi? Durdu sonra bekledi ya bir dedi bir nefes alayım ben ya. Zaten mevcut sistemde bizi zaten ileriye götürtmüyorlar dedi. Ben mesela Çorum'la dün akşam anlaşmasın ona da şaşırdım. Aynı MHK var, aynı federasyon var, değil mi?
1: Aynen.
0: Gelip şimdi ne yapacaksın? Üçüncü hafta aynı şeyleri söylemeye başlayacaksın. O yüzden karşımızda iyi bir takım var. Zaten çok anlatmaya gerek yok. Onların en büyük problemi çok geniş bir oyuncu havuzundan oyuncu seçmeleri. Dolayısıyla yani bir takım birlikteliğini yakalamaları kolay değil. Ama Zidane bunu halledebilecek bir teknik adam. Biz kendi işimize bakalım. Çünkü biz çok ciddi bir hayal kırıklığının ardından oyuncuların kendini affettirebilecekleri çapta kuvvetli bir grupla başlıyoruz yeni bir heyecana. Ama artık şeyden kurtulalım ya. Ya şu milli takım oyuncu seçmelerinde ezbercilikten kurtulalım abi. Ben artık isyan ediyorum. Merih Demiral'in acaba hocam şimdi gidiyor birçok maçı seyrediyor. hangi performansını beğenerek şu anda bu milli takıma çağırdı? Gerçekten merak ediyorum. Ali sağ olsun bir kere yazdı bana El Katsiyah, El Ahli maçı. Bak sana yemin ediyorum. O maçtaki performansını görünce kanım dondu ya Meri'nin. El Katsiyah tam kuvvetli takım da El Ahli de az takım değil abi. 3 tane cezalarının ortak üzerinden vurduruyor, oradan vuruyorlar, ceza alanında çeviriyorlar çeviriyorlar. Ya diyorum bu Meri nerede acaba? Bir sertlik yapardı, bir şey yapardı değil mi? Mesela bir yıldırırdı. Yok. Mesela hangi performansına bakarak Meri'yi milli takıma aldık? Hep geçmişiyle insanları milli takımda şey yapamazsın ya. Geçmiş geçmişti abi, artık yok yani, yok. Dünya Kupası'nda da gördük bunu zaten. Abdülkerim. Zaten Galatasaray taraftarı çok memnun mu sizce? 4 yıldır şampiyon olan kadronun kaptanından bir tane galibiyeti getiren Kocaeli maçında gol attı. Onun dışında mesela Trabzon maçındaki performansında. Şimdi bizim eğer bir değişiklik yapmazsa hoca, tandemimiz bu olacak diye söylüyorum bu iki ismi. Doğru mu? Hı hı. Merih Abdülkerim.
2: Belki karşıda Ozan ihtimali var değil mi?
0: Ozan'ı şöyle baktım ben ya, verilen muhtemellerde böyle sağ beke gibi ya da böyle üçlü gibi bazen veren de var. Bilmiyorum öyle bir şey dener yani mi?
1: Bugün manşetleri daha göremedim.
0: Yani Ozan, Merih, Abdülkerim, Ferdi sağ kanada da işte sağ açık gibi üçlü dizip.
1: Zeki yok mu?
0: Şimdi gelelim oraya. Zeki de işte kanat beki gibi de oynayabilir ya. Hı hı. Bence milli takımın şu anda en formda oyuncusu Zeki. İtalya Ligi'ni takip edenler bilir. Benim bazen çok eleştirdiğim bir isimdir ama geçtiğimiz sezon Roma'da, bu sene geldi Juventus'un şu anda en formda adamı bir kere. Yani bu maç özelinde benim en çok şey beklediğim adam güncel formuyla Zeki. Umarım bunu sergiler. Karşısındaki Moncak onu da, yani ne yaptıracak bize hoca onu da bilmiyorum. Yani biz hücum mu edeceğiz yoksa önce biz bu yıldızları durduralım tarafına mı bakacağız? Ama benim çok ciddi, mesela orta sahada Orkun, Salih, İspanya deplasmanı da hatırlayacak futbol severler. Kaç yeriz diye gittiğimiz deplasmanda galibiyeti kaçıran biz olduk. Ve Beşiktaş'ta buluştu bu ikili. Onların ben uyumlu olduğunu düşünüyorum. İşte İsmail olur muhtemelen. Yani tutmamız gereken yerlerde olacak. Çünkü adamlar istediğinde topu vermiyorlar. Ama onların da defoları yok mu? Var. Ben mesela Fransa'nın ben de savunmasını beğenmiyorum. Her ne kadar iyi bir savunma takımı gibi gözükse de önde topa kendilerinde olduğu için, yani İspanya da öyle yapıyor biliyorsun. Bakınca bireysel olarak İspanya'nın arka dörtlüsünü beğenmezsin. Ama zaten adam önde baskı yapıp topu hemen alıyor. Yani savunmalık bir olay kalmıyor. Top sende olduğu zaman en iyi savunma şekli de bu. Biraz öyle yapacaklar. Ön tarafı dizemiyoruz zaten. İşte Barış çok formsuz. Yani milli takımda gerçekten güvenebileceğimiz kritik adamlar hepsi çok formsuz. Bunlar belki bir milli maça ateşlenip kendine gelebilir. Belki yine bize saç baş yoldurtabilir. Yani böyle bıçak sırtı bir karşılaşma gibi geliyor bana. Böyle net teknik analiz yorum yapılacak bir maçmış gibi de düşünmüyorum bunu.
1: Salih'e bir soru soruldu. 13 resmi maçın işte tamamında oynadın, ilk 11 çıktın, bir yorgunluk bir şey var mı minvalinde? Salih de dedi ki hani şimdi Fransa ile oynayacağız. Biz zaten bu tarz karşılaşmalar için oynuyoruz dedi. Kariyerimizde yani bu maçlar çok önemli. O yüzden şuna getirdi. Hani yorgunluk falan olsa da Fransa karşısında hissetmeyiz. Bu form grafiği düşük oyuncular için de hani evet düşük olabilir ama bu maçta motive olmayacaksan da zaten hangi karşılaşmada motive olacaksın? Yani bu Fransa'yı zorlamak, yenemiyorsan da berabere kalmak ya da iyi oynamak senin için de büyük bir tatmin kaynağı. O yüzden inşallah o formsuz oyuncularımızdan da ekstra işler görürüz bugün. İşte ya, Kerem onlardan
0: biri. O öyle ama işte biz her şeyi motivasyona bağlıyoruz. Sevgili Mert, zaten problem de burada. Motivasyon. Ya kardeşim ne motivasyonu ya? Senin önce bir taktiğin, bir disiplinin olur. Ondan sonra motive edersin oyuncuları. Tamamen motivasyona bağladığın zaman olmaz. Motivasyona bağlaması gereken taraf öbür taraf çünkü. Anladın mı? Yani Camavinga, Rabiot, Olise, Cherki, Due, Mbappe, Dembele, Seç işte bunların içinde. Adam şimdi hangisini neyle motive edecek mesela bunların?

0: Ama işte Lacroix'dır, Upamecano'dur, Koundé'dir, Diouf'tur. Bunların da zaafları yok değil. Bunların da zaafları var. Yeter ki sen onların üzerine mümkün olduğu kadar gitmeyi başar. Mesela Rabiot, Camavinga, bunlar yeri geldiğinde hırçınlaşabilen, kart potansiyeli yüksek oyuncular. Bu zaafları biz ne kadar kullanabileceğiz? İşte bizim kadroyu ben bilmiyorum, yapamıyorum değil mi? Kenan Yıldız yok şimdi, Hakan da yok. Orkun şüpheli. Ben Orkun'un mecbur oynayacağını düşünüyorum. Yani bir şekilde zaten fedakarlık gösterip orada kaldıysa ki şey yapabilirdi yani. Son iki maçında zaten sakat sakat oynaması bir daha da yıpratıyor onu. Geçeceği varsa 5 günde geçecek şey 15 günde geçiyor.
1: Ama 3. 4. maçlarda da oynama ihtimali
0: oynayacak.
1: olduğu için
0: Ben ama yani eğer varsa biraz oynama ihtimali
1: burada
0: şu
1: mı görüyorsun?
0: karşılaşmada denerim. İtalya maçında gel derim, Orkun sen bekle. Bu maçı da bize bir idare et. Yoksa o taraf biraz sanki zayıf kalacak gibi.
2: Ali Evim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz, A milli takımımızı konuşuyoruz. Bugün Fransa karşısında olacak milli takım. İşte form grafiği düşük oyunculardan bahsettik. Motivasyonları bu maçla birlikte yükselebilir dedik. İşte Aykut abi daha çok Fransa'nın ihtiyacı var. Saha içine dair bizde peki neler konuşabilir diye düşünürken, dün de ben de Twitter'ı karıştırırken Muhsin Ertuğrul Hoca'nın bir tweet'i önüme düştü. O da tabii saha içinde kalmayı tercih eden, futbola çok kafa yoran değerli bir futbol insanı diyelim, eski bir teknik direktör. Son dönemde yapmıyor bildiğim kadarıyla. Dün onun tweet'i yine uzun bir tweet. Ama özetle şöyle diyor. Dünya Kupası öncesi ve turnuva sürecinde oyunun bazı bölümlerinde 90 dakikalık sürdürülebilir kolektif davranışlara hala çeviremiyoruz diyor. Milli takım açık oyunda, ofansif geçişlerde alan açılınca tehlikeli olabiliyor hücumda. Yerleşmiş ve derinde yatan savunmaları açmak zorunda kalınca aynı seviyede değiliz diyor. Ki zaten Dünya Kupası'nda iki maçımız bu şekilde gitti. Kaybettik ve elendik. Milli takımın kuşkusuz bugün çok sayıda yaratıcı oyuncusu var ama yeterince derinlik oyuncusu var mı diye bir soru yöneltmiş ve beni çok düşündüren şey de diyor, takımın defansif geçişleri. Defans hattında bireysel bakınca kötü değil ama yapısal bakarsak büyük sıkıntılar var diyor. Top bizdeyken savunma hattı nasıl hazırlıyoruz? Kaybettiğimiz an topu stoperler ne kadar geniş alanı savunmak zorunda kalıyor? Dünya Kupası öncesi ve turnuva sırasında milli takımın savunma geçişlerinde ve savunma istikrarı ciddi sorundu diyor. Hücum ederken başarılı savunma pozisyonu almak bence büyük zaafımız.
1: Bir daha söyler, büyük zaafımız derken neyi söyledi?
0: Hücum ederken başarılı savunma pozisyonu almak. Hmm. Yani topu kaybettiğin andaki yerleşimin, o anki takımın durumu bence büyük zaafımız diyor Muhsin Ertuğrul. Bazen sıra dışı atlamalarla sorunu bireysel çözmeye çalışıyoruz diyor. Herhalde burada atletizmi öne çıkarıyor. Yani bazı oyuncular atletizmle bu açıkları kapatıyorlar. Ama Fransa gibi bir rakibe karşı bunun bedeli çok ağır olabilir. Bu yüzden Fransa maçında sadece skora bakmayacağım diyor. Ve diyor artık sevgili Montella, topu ilk hattan nasıl çıkarmak istediğini belirgin etmesi, Arda'nın nerede topla buluşacağını yine artık belli etmesi ve top kaybı anında ilk reaksiyonumuzun ne olacağını artık oturtması gerekiyor demiş Muhsin Ertuğrul. Bunlara dikkat edecekmiş mesela bugünkü karşılaşmada. Bana da bir farklı yol açtı açıkçası Muhsin Hoca'nın bu tweet'i. Top kaptırdığımızda hücum ederken nasıl pozisyon alıyoruz, çok fazla geçiş yiyor muyuz? Çünkü bireysel olarak gerçekten iki savunmacımız şu an ağır. Hani Abdülkerim de, Merih de ağır oyuncular. O da büyük bir zafiyet yaratabilir bize.
2: Ya Ozan da ağır, böyle bakarsın.
0: Ozan yine bunlara göre, bu iki isme göre hızlı ya.
2: Yok yok, o da ağır. Yani bizim öyle çabuk stoperimiz yok.
0: Adil. O da mı ağır senin için?
2: Adil ağır değil de Emirhan oynar mı?
0: Ya da oynamaz.
1: Adil oynarsa oyuncu dakikada kart görür. Kırmızı olabilir yani.
2: Ya yani bizim bir kere şunu yapmamız lazım. Böyle temassız oyun oynuyoruz bazen. Mesela İspanya'dan 6 yediğimiz maç bunlardan biri. Yarım saat faul yapmadık. Hı-hı. Dokunmadık. Dokunmadığın adamlar Pedri, Lamine Yamal falan.
1: Dokunamadık.
2: Yani. Dokunamadık değil abi, dokunmuyorsun ya.
1: İstedik dokunmayı ama olmadı.
2: Biraz temas edeceksin abi, biraz sertlik yapacaksın.
0: Ben söyleyeyim, bugün dakika 2 en geç Salih bir faul. Ya da İsmail bir faul. Banko.
1: Öyle mi bekliyorsun?
0: Evet, ilk dakika ya da ikinci dakika en kötü. İkisinden biri, belki ikisi arda arda mesaj faulleri yapar bence bugün.
2: Yapmamız
0: gibi inşallah olmaz.
2: Yapmamız gerekir. Yapmadığımız zaman bu adamlara buyurun kardeşim dediğin zaman olmaz. Ya biz Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Oyarzabal, bunlara faul yapmadık ya, dokunmadık bu adamlara. Sonra şey yapmamızı bekliyor. Herkes biraz bir dişini gösterecek. Bir şeyi yapacak. Ha, Salih Orkun orta sahası, İsmail de varsa yapar zaten bunu. Yapmalı da. Yani

0: yapmamız şart, onu söyleyeyim. Öyle Ryan Cherki'ye ver topu oynasın yaparsan olmaz. Dokunacaksın bu arkadaşlara. Çünkü onlar da agresif ve yılabilen arkadaşlar. Dokunmazsan işimiz var. O konuda mesela ben Montella'nın da dünyanın da basın toplantısına çıktığı için her ne kadar o kadroyu değiştirmekte çok Montella'yı şu açıdan ben eleştiririm. Ya bozmuyor. Tamam, bu istikrar iyi bir şey ama ya formsuz adamı da boz abi ya. Salih zorla kendini milli takımın 11'ine koydurdu. Göstererek, hak ederek. Ahmet sportif faaliyetler maçında o da soruldu dün. İşte benim yüzümden kaybettik diye bir açıklaması var. Onun yüzünden falan kaybetmedi. Adam tüm maçlarda varınıyor, onu ortaya koyuyor. Tamam, hata yaptı. Evet. Sanki diğerleri muhteşem her şeyde, her yaptıkları doğru. Bir tane adamımız formda değil öndekilerin. Ben asıl orada biraz endişeliyim. Hadi diyelim ki sertlik yaptık, şey yaptık, tuttuk oyunu, bir şeyler yaptık. Biz nasıl atacağız mesela o tarafa geldiğinde? Benim aklıma şuttan başka bir şey gelmiyor. Onu da çok dener miyiz, bakacağız.
1: Ali abi, sen nasıl bir 11 bekliyorsun bugün? Orkun'u bekliyor musun mesela?
2: Bilmiyorum, Orkun konusunda karar veremedim. Hani Aykut fedakarlık yapar oynar dedi. Fakat hadi iki gün antrenmanı çıkmadı. Maçtan bir gün önceki antrenmanda genelde oyuncular kendilerini dener böyle durumlarda. O biraz kafamı karıştırdı. Bir fikrim yok ama Orkun'un tabii olması bizim avantajımıza. Orası kesin. Her anlamda avantajımıza. Orkun duran top kullanıyor. Ondan sonra çok iyi paslar çıkartıyor. Pas merkezi oluyor. Gerektiğinde sertlik yapıyor. Adam kovalıyor. Bazen gereksiz şekilde. Orkun'un merkezde hemen hemen yapamadığı bir şey yok. Salih'le de beraber çok iyiler. Salih Orkun önlerinde, Arda tabii bizim için farklı bir hikaye, orası kesin. O yüzden umarım oynar. Ama emin değilim. Bilemiyorum. Bir şey söyleyemem şu an için. Bunun yanında sen az önce Muhsin Hoca'nın yorumlarını okudun. Orada tabii ki katıldım ama katılmadığım noktalar da var. Şu açıdan söylemek istiyorum. Zaten sete hücum etmek geniş alanda oynamaktan her takım için daha zor. Özellikle milli takım seviyesinde de kulüp takımı seviyesine çıkamadığı için milli takımlar organizasyon konusunda doğal olarak zorlanıyorlar. Bu bence topu kaptırdığında, kaptırdığın andaki takım savunmasıyla da alakalı. O yüzden işte milli aralarda sadece 2-3 antrenman yapılması, oyuncuların aylar sonra bir araya gelmesi, aylar sonra bir araya gelmenin ardından o organizasyonu oluşturmak çok kolay değil milli takımlarda. O yüzden bazı bariz hatalar oluyor. Bence bu her milli takımda oluyor. Onu unutmamak gerekiyor. Bu sadece bizim milli takımın sorunu değil. Fakat bunu tabii ki fundamental olarak daha gelişmiş, taktik olarak daha gelişmiş, kalite olarak daha yüksek oyuncularda daha az yaşıyorsunuz milli takım seviyesinde. Ama bizim gibi bazı şeylerin yarım yamalık olduğu milli takımlarda bu tarz eksikler görülebiliyor. Ben oraya çok fazla şaşırmıyorum. Milli takımın o yüzden işte Aykut'un bence haklı olarak eleştirdiği ama bir taraftan da bizim de bir kadro istikrarımızın olması belki bu olabilecek zaafların biraz daha önüne geçiyor. Zaten o zaaflarımız var. Belki o zaafları biraz daha azaltabiliyor. Oyuncu grubunun işte formda da olsa, formsuz da olsa bir arada olması bizim için bir avantaj. Artık Merih'le Abdülkerim arasında uyum olarak bir soru işaretimiz yok. Zeki savunmada olduğunda, Ferdi savunmada olduğunda, İsmail Yüksek oyunda olduğunda, hatta İrfan Can oyunda olduğunda oyuncular birbirlerini 3 aşağı 5 yukarı tanıyorlar. Çünkü Montella ile beraber o istikrarı yakaladık. Bunun ben bir önemi ve değeri olduğunu düşünüyorum milli takımda. Fakat tabii özellikle seviye yükseldikçe formda oyuncuya daha çok ihtiyacınız var. En iyisinde olan oyuncuya daha çok ihtiyacınız var. O da bizim milli takım için şu an bir soru işareti. Şu an milli takıma baktığında en formda oyuncu olarak Salih'i, Arda Güler'i, işte ben takip etmedim ama Aykut söylediğine göre Zeki'yi söyleyebiliyorsun.
1: Evet.
2: Fakat Ferdi'yi de biraz ekleyebiliriz. Ferdi'yi de kısmen izledim. Ferdi'yi de söyleyebilirim, iyi oynuyor diye ama kalecimiz, işte nasıl söyleyeyim, stoperlerimiz, merkezde Orkun eksik olduğu noktada diğer oyuncularımız ve hücum oyuncularımız Arda dışında gerçekten pek formda değil. O yüzden Fransa karşısında böyle bir anda çok formda bir gece yaşarlar mı? Ondan pek emin değilim. O yüzden de zor bir maç olacak diye düşünüyorum bizim açımızdan. Diğer tarafta dün biraz konuştuk. Evet, oyuncular için işte Salih de söylemiş. Zaten dün sabah da dile getirmiştik benzer şeyleri. Bu karşılaşmalar çok önemli, değerli. Bu karşılaşmayı çok istersin. Fakat Fransa'da da işte Zidane'ın gelişi sanki işin motivasyon tarafını da biraz dengeliyor gibi benim gözümde. Normal şartlarda Fransa milli takımının belki de en büyük problemidir. Bu oyuncuları bu tarz mücadelelere konsantre etmek, bu tarz mücadelelerde o liseden %100'ünü vermesini beklemek, Mbappe'den %100'ünü vermesini beklemek. Fakat Zidane'la yeni bir başlangıç. Onları da motivasyon anlamında sanki bizle eşitliyor gibi. O bakımdan çok çok zor bir karşılaşma olacak kanısındayım. Artı Fransa milli takımının hem sete hem de açık alana hücum etme konusunda dünyadaki en tehlikeli takım olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma, oyuncu özellikleri sebebiyle. İşte Olise, Cherki, Mbappe, Dembele, bunlar evet geniş alanda çok etkililer. Fakat Cherki gerektiğinde yürüyerek iki kişiyi geçip topu kaleye atabiliyor. City Palace maçında bu sene bunu yaptı. Olise bir anda bir şut atarak inanılmaz bir gol atabiliyor. Dembele bir çalımla savunmacısını eksiltip önünü boşaltıp gol atabiliyor. O yüzden Fransa milli takımı kabul etmek gerekir ki şu an bizim milli takımı çok önünde bir milli takım. Çoğu milli takımı çok önünde bir milli takım. Dolayısıyla bugün hani işler kötü giderse de çok böyle anormal karşılamamak gerekiyor. Oyuncu yetenek havuzunu düşündüğünde Fransa milli takımı. Yani Allah korusun günlerinde olurlarsa. Şimdi Aykut kaç kere anlattı hikayeyi. İlk yarıda lay lay lom yapıyorlar dedi. 10 dakikada maçı 4'e taşıdılar dedi. Canları istediğinde. Aykut kaç kere anlattı burada bu hikayeyi. Yani Allah korusun günlerinde olacak bir Olise, Cherki, işte Dembele, Mbappe, say say bitmiyor, Due. Yani bu oyuncuları biz değil durdurabilecek bir milli takım pek görmüyorum ben. Umarım o kadar günlerinde olmazlar. Sizin söylediğiniz sertlik konusu önemli. Katılıyorum. Muhsin Hoca'nın söylediği topu kaybettiğinde dağılım, yerleşim çok önemli. Zaten bunu işte Galatasaray Trabzon maçında görmedik mi? Hı-hı. Galatasaray taş ederken saha içerisinde iyi dağılmadığı için o kadar pozisyon verdi. Bunlar tabii ki çok önemli. Fakat bugün kabul etmek gerekiyor ki karşılaşacağımız seviye şu an dünyada futbol olarak milli takım seviyesinde en iyi 2-3 takımdan birinden bahsediyoruz.
1: Yani İspanya maçına kadar çok korkutucu bir milli takımdı. İspanya maçında Dünya Kupası'nda sıradan bir milli takım gibi gözüktü ama o sıradan gösterebilecek takım da dünyada tekti. Fransa evet. Karşısında İspanya'ya denk geldiler. Ki yine de o kadar beklenmiyordu bu arada. Maç oynandıktan sonra İspanya'nın ne kadar güçlü olduğunu tekrar
2: katılıyorum.
1: Fark ettik. Maç öncesi öyle bir hava yoktu.
2: Aynen öyle. Şöyle düşünelim. Bugün İspanya ve Fransa'nın yanına dünyada hangi milli takımı gözünüz kapalı rahat eklersiniz?
1: Yani sayarsın ama gözün kapalı eklemezsin.
2: Aynen işte.
1: Hani İngiltere dersin.
2: Bence herkes bu cevabı
1: Arjantin
2: verir.
1: Dersin, evet. Brezilya dersin.
2: Arjantin iyi takım mı? İyi takım. Kemik gibi takım ama çok etkileyici bir takım değil. Hı-hı. Ama İspanya ve Fransa oynarken de etkileyici olabiliyorlar.
1: Evet.
2: Onu unutmamak lazım. Yani seviye, bugün karşılaşacağımız seviye çok farklı bir seviye. Bir de işte yani Allah korusun diyorum ya, gününde olurlarsa o zaman eyvah. Biz İspanya'ya kaybettik ama İspanya o gün günündeydi. Onu da unutmayalım. Yani o gün istediler maçı. Büyük bölümde. Biz de kötüydük. Onlar iyi. Biz bir de kendi normalimizden de kötü olunca öyle anormal bir şey çıkmıştı. İç saha skoru çıkmıştı. Bugün öyle olacağını düşünmüyorum. Ama zor. Çok zor. Kabul edelim.
1: Bir araya gidelim. Aradan sonra yine milli takım konuşmaya devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıf

0: Katılım.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultraşar Opet'te bulacaksın.

0: Uluslar Ligi yolculuğuna Fransa karşısında başlıyor, heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 21.45'teki Türkiye-Fransa maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel, dev maçın coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin kardeşi
1: Bilyoner. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonlar son düzlükte.
9: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesinede yaşanıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça, sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
10: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor, Spor'un tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

8.17 saatlerimiz. Dinleyici mesajı okuyayım bu bölümün başlangıcında. Enes Ramazan abi, günaydın. İlhan'ı Ümit Milli'ye göndermişler. Solda ben mi oynayacağım diye bir soru sormuş. Solda muhtemelde Enes Ramazan'ı görmedim. Ama solda Can Uzun oynayabilir. Barış Alper Yılmaz oynayabilir. Oğuz Aydın oynayabilir. Kerem'in ben Santrafor'da değerlendireceğini düşünüyorum. O yüzden Kerem demiyorum. Ama 3 aday var sol için. Sağ için de yine Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Barış yine oranın bir adayı, Oğuz yine oranın bir adayı olabilir. Merkezde Arda'ya, eğer Orkun oynarsa tabii İsmail ve Salih'le birlikte Arda sağ kanat gibi olur. Ama Orkun oynamadığı senaryoda Arda merkeze gelecek. Sağa sola Santrafor'da farklı isimler atmak gerekecek. İlhan olmaması bir dezavantaj mı? Valla İlhan'ı belli ki zaten son opsiyon olarak düşünüyor Vincenzo Montella. O yüzden de Ümit Milli Takım'a gönderdi. Ukrayna maçını oynayacak cumartesi günü. Sonra tekrar Ahmet Takım kampına gelecek. Yani İtalya ve diğer işte Belçika, İtalya karşı

0: anlaşmalarında ilandan da faydalanabilir Vincenzo Montella. Ama bu
1: Ya
0: başlık
1: orada
0: yok.
1: İlhan olayını şöyle açıklayalım. İlhan'ı zaten milli takımda olması gerektiğini burada yorumlarda da herkes konuştu, etti. Ümit milli takımın çok ihtiyacı olduğu için İlhan'a özellikle Egemen Korkmaz açıkladı zaten bunu. Biz istedik hocadan diye. Hakikaten kritik bir karşılaşma. Playoff potasındayız değil mi şu anda? Uzun bir zaman sonra ki direkt birinci derece rakibimiz Ukrayna ile oynayacağız. Yarın. İlhan özel istekle yani U21'e gelsin, bu kritik karşılaşmada oynasın diye özel taleple gitti. Yoksa ben de İlhan'ı mesela bu karşılaşmada görmek isterdim. Ama diğer maçlarda olacak diye düşünüyorum.
2: Fakat işte bunların önceden açıklanması gerekmiyor mu?
1: Bence gerekiyor ama belki de şeyler
2: yani
1: bekliyordu.
2: Ukrayna maçı, aa bir dakika biz Ukrayna ile oynuyoruz, olmadı.
1: Orada şöyle bir durum var
2: puan
1: aslında.
2: Puan cetveli belli.
1: Sevgili Ali, orada şunu şöyle yorumlayabiliriz. Montella ile işte diğer U21'lerin veya U19'ların hocasının demek ki öncesinde çok irtibatı olmuyor.
0: Yok, bir de ben dün şeyi anlattım. Başar Önal sakatlandı. Milli takım aday kadrosundan çıktı son anda. Ondan sonra İlhan'ı
1: böyle
0: çağırdı.
1: Böyle bir talep oldu.
0: Tabii Başar kanat oyuncusu olarak tek gitti zaten, onu konuşmuştuk. O da sakatlanıp çıkınca benim tahminim ondan sonra İlhan'a gitti. Yoksa kafasında yoktu.
2: Şöyle söyleyeyim sana. Tamam, şöyle söyleyeyim sana. Başar sakatlanmasın, İlhan'a gene ihtiyaç olabilir mi?
1: Tabii ki olabilir.
2: Olabilir.
0: Zaten bir önceki milli dönemde U21'deydi.
2: İlhan'ı oynatması çok mu garip? Yok.
1: Belki alacağını düşünmediler başta.
2: Ne?
1: Hocanın bu A kadroya çağıracağını düşünmediler belki.
2: Ama yine de o zaman da milli takım olarak, A milli takım olarak yani onun iletişimi yapılmalıydı. Yani İlhan geldi ama Ukrayna maçı var. İhtiyaç olursa Ümit milli takımına gider diye bu tarz gereksiz tartışmaların önüne çok bir cümlelik bir açıklamayla geçebilir. İnsanlar çünkü bilmiyor Ukrayna o şu bu ne oldu, ne bitiyor,
1: niye
2: neden
1: o tarafta
2: çağrıldı,
1: ne kritik
2: sakatlık
1: durum
2: var mı Mert'in dediği gibi. Bence basit bir iletişimle halledilebilirdi. Çünkü ortada hiçbir şey olmasa da kötü niyet anlamında artık Türk futbol iklimini bilerek hareket etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani neler olabileceğini öngörmek gerekiyor. Biz bunu yaparsak başımıza ne gelir diye biraz da öngörülü olmak lazım bence bu tarz kararlarda. Yani sen kötü niyetlisin kimse demese de sen ya bunlar böyle konuşabilir diye düşünerek Türkiye'de o hareketi yapman gerekiyor artık. Ne yazık ki.
0: Evet, yapılabilirdi, çok zor bir şey değil ama yapmadı milli takım. Evet, merkez orta sahaya hala bir takviye gelmedi Orkun'un durumuna rağmen. Dün hani Montella'ya böyle bir soru da sorulmadı. Ben takip ettim basın toplantısını. Mesela sağ bek konusunu biz bayağı konuştuk. Mustafa'yı dahil etti geç de olsa ama merkezde Orkun'un durumuna rağmen herhangi bir takviye yapmadı ve böyle bir soru da kendisine yöneltilmedi. İlhan sorusu da yanılmıyorsam sorulmadı Montella hocaya. Yani bizim burada soru olarak yöneltilebileceğini düşündüğümüz şeylerin sanıyorum hiçbiri yöneltilmedi.
2: Hiçbir sorulmadı.
0: Hiçbiri sorulmadı.
2: Hiçbir sorulmadı.
0: Enes konusunu konuştuk, santrfor konusunda vesaire ama olmadı. Kahraman Bey demiş ki milli takım yöneticileri ve teknik heyeti Beşiktaş'tan ne istiyor demiş. İlhan'a, Semih'e yapılanlar ortadayken Orkur'dan fedakarlık istemek. Bunları yazarken Fenerbahçeli olduğumu da hatırlatırım. Muhtemelen de Fransa isterse bugün fark atar demiş. Valla Beşiktaşlar gördüğüm kadarıyla pek memnun değiller Orkun'dan fedakarlık istenmesi konusunda. Yani Aykut abinin az önceki söylemlerine genelde karşı çıkmış Beşiktaş taraftarı. İstemiyoruz diyorlar böyle bir fedakarlık yapmasını. Sakatlığı daha da büyümesin. Belki de şu an daha kötü diyorlar. Zaten Aykut abinin dediği de şu, hani kötüyse hiç oynamayacak durumda zaten riske edilmesin demez Aykut abi de ama nasıl ki
1: yok
0: son
1: ya,
0: iki
1: ben
0: maçta
1: Orkun'un kendisini isteyeceğini düşünüyorum. Ya Orkun'u biraz tanıdığım için ben oynamak istiyorum diyecek. İğneyle beni oynatın diyecek. Montella da zaten prensi Hakan'ın olmadığı yerde tabii kardeşim biz seni zaten 11 diye yazdık buraya demeyecek mi? O da öyle diyecek.
2: Hakan olsaydı seni 11'de oynayacaktım.
1: Hakan olsaydı bile sen zaten oynayacaktın diyecek. Tamam mı? O yüzden ben Orkun'un kendisini isteyeceğini düşünüyorum.
2: Orkun ister ya. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Beşiktaş taraftarları istemese de Orkun isteyecektir.
0: Yani bugün Orkun'u Beşiktaş taraftarı ilk 11'de görürse Montella'ya pek sallamasın. Montella'ya sallanacak gibi gözüküyor. Zorla oynattı diye de Orkun istediği için oynamış olur. Yani
1: ya umarım sonuç da iyi ben olur da ondan sonra Beşiktaş taraftarı bu sefer de daha haklı sebeplerle sallar. Daha önce de öyle olmadı mı? Neden bu adamı oynatmıyorsun? İşte
2: ya büyük ihtimalle Montella bir soracaktır. Ne durumdasın? Oynayabilir misin? Oynarsan iyi olur diyecektir. Klasik oradaki iletişim bu olur. Orkun da hocam oynarım iğneyle oynayabilecek durumdaysa onu söyler. Ya oynayamayacak durumdasa da oynayamaz zaten.
1: Ya yani şeyi de söyleyeyim size bu arada.
2: Bir durum değil çok.
1: Mesela Braga'dan çok iyi gelen bir Demir Ege var. Onu da söyleyeyim. Mesela bu maçta ben onu görürsem de şaşırmam orta sahada.
0: İlk 11'de.
1: Tutalım anlayışıyla oynarsak tam ön libero gibi.
2: Kendimiz
1: mesela
2: tutacağız Demir Ege.
1: Demir Ege
2: çok
1: Salih.
2: Ağır kalır Aykut ya.
1: Hayır Demir Ege Salih. Ben şimdi kapandım. Demir Ege Salih. Orkun oynayamadığı senaryoda İsmail 3 tane tutucu. Bazen deneyebilirsin bunu yani. Şimdi çok böyle ofansif oynadığın zaman da başımıza gelenleri gördük.
0: Ben dün şöyle bir fikir ortaya attım Aykut abi. Demir Ege yerine ben Eren'i attım. Sol kanat bekine. Abdülkerim, Ozan ve Zeki'yi stoper üçlüsü. Sağda da Ferdi'yi attım kanat bekine. Eren'in hızı sebebiyle işte Zeki zaten formda. Ferdi'yi kesemezsin. Beşleyip savunmayı daha kalabalık tutup merkezde de işte İsmail ve Salih olacak şekilde bir düzen acaba düşünür mü?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Mesela karşısında o lisenin oynadığı bir senaryoda o hızımız falan öyle şeyleri çok düşünmüyorum. Bana sabit burada savunmayı yapabilecek adam lazım. Ben o maceraya girmem. Hı hı. Eren iyi bir oyuncu ama yani Galatasaray'da da görüyorsun pozisyon bilgisi bence burada her şeyin önüne geçiyor. Bence Eren'de onlar yok. Ya pozisyon bilgisi düşük. Onu söyleyeyim. Atletizmi çabukluğuyla oynayan bir isim ama yani Lamin Yamal karşısındaki performansını hatırlatmak isterim size. Önümüzde bir done var yani. İyi oyuncu ama yanındaki oyuncuların tamamı formsuz olunca bir şey ifade etmiyor. O yüzden ben orada riske girmem. Senin dediğin senaryoyu Zeki Ferdi ile yaparım. Üçlü bir savunma bile o yapacaksam kanat beklerim Zeki ile Ferdi olur. Hı hı. Ferdi Brighton'da gayet iyi durumda. Hı hı. Zeki Juventus'ta gayet iyi durumda. Stoperlerimiz ne yazık ki iyi durumda değil. İşte Ozan, şimdi Ozan'ı hep övüyoruz falan ama ben bakıyorum Hoffenheim ortalama 3 gol yiyor abi. Ozan gol attığı için öne çıkıyor. Ben ne yapayım atacağı golü anladın mı? Bizim burada önce durdurmamız lazım yani. Mesela Ozan da çok formda değil bence. Hı hı. Meri formda değil. Abdülkerim formda değil. Ben mi tutacağım kardeşim? Neydi o dinleyenimiz? Yazıyor diyor kendini solaşıyor. Solaşıyor bırak bize oynadım. Stoper lazım.
2: Vardır onun stoper arkadaş. O solda oyunu arkadaşını stopere getirir. Şimdi az önce Mert konuyla alakası ama söyleyeyim içimde kalmasın. İzmir yayınlarında cızırtı oluyor diye bir mesaj geliyor dedi.
0: Evet.
2: Şimdi konuştum teknik tarafla. Son 3 gündür verici gücümüz de ses seviyemiz de İzmir'de hiç değişmemiş.
1: Olmaması mı gerekiyor yani şu anda?
2: Evet. İzmir'de arabayla dolaşan birine sormuşuz. O da herhangi bir cızırtı yok demiş.
1: Belki o dinleyenimizin
0: çok kişi yazdı dün. Öyle de yazdı mi? Dün. Bir kişi okudum sonra 4-5 kişi yazdı alt alta.
2: Şu an ne durumda bilmiyorum ama
0: bugün Ahmet Tarin'den de gördüm.
2: Karşıyaka tarafında verici zaten Karşıyaka'daymış. Vericinin alt tarafı Karşıyaka'ymış. Hı hı. Orada olmaz diyor teknik taraf. Teknik kendinden emin bilmiyorum. Şimdi hatta bugün mesajlar geldiği için bu duruma rağmen bir kez daha kontrol ettireceğiz. Tekrar vericiye çıkılacak bir bakılacak. Ama teknik taraf İzmir'deki yayınlarla alakalı en azından bir problem olmadığını söylüyor. Bakalım eğer varsa İzmir yayını bir de lütfen şeyi de yazsınlar. Hani cızırtı var hangi bölgedesiniz? Hı hı. O bizim için biraz daha işi kolaylaştırabilir. İzmir küçük bir yer değil. Hani İzmir cızırtı var evet şu bölgede yazarlarsa eğer varsa umarım yoktur. Ona göre biz de biraz daha belki çözüme ulaştırabiliriz.
0: Cızırtı gibi değil de ses patlaması gibi demiş. Bornova'dan ses güzel diye.

0: alt alta. Şimdi hepsini okuyamayacağım.
1: Çok gelir. İzmir bizim kalemiz. İzmir önemli.
0: Aynen.
1: O yüzden bu kadar hassaslaştık bu konuda. Cızırtı varsa çözmemiz lazım.
2: Hatta haftaya gidip İzmir'den yapalım. Yani.
1: Haftaya gidip İzmir'den yapalım. Sıkıntı olmasın.
0: Abi sen
1: tamam,
0: bunlara
1: ben
0: bak.
1: Bakacağım
0: Ben
1: şimdi.
0: bunları tek tek yayında okuyamam. 22 okunmamış mesajı çıktı bir anda. Dinleyicilerimiz. O zaman biz de bir araya gidelim. 8:30 olmuş saatlerimiz. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.

Opel Combo 600.000 TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: At yarışı.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Hold'e. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus.

0: 8.33 saatlerimiz. İzmirli dinleyicilerimizden çok sayıda mesaj aldık. Belli ki bir problem, bir sıkıntı var belli yerlerde. Onu anlıyoruz. Çok sayıda mesaj geldi. Tam tersi hiçbir sıkıntı yok diye de İzmir içinden çok mesaj aldık ama yazan da çok olduğu için bir sıkıntı olmalı. Bu kadar kişinin de aracında bir sıkıntı olamaz, olmaz. Onu da artık çözmeye çalışacağız bakalım.
1: Şimdi bizim Milliyet Gazetesi'nden Eren Aka yazmış. Ümraniye'de dinliyorum. Hiçbir problem yok yazmış. Bravo Eren, tebrik ediyorum seni. Dinle dinle de bir şeyler öğren. Hep böyle ekonomi, siyaset falan bırakın.

0: Hatta sporu da dinleyin artık.
1: Düzenli mi dinliyor, arada mı denk geliyor?
0: Düzenli
1: dinliyor. Peki. Biz milli takımı konuşuyorduk. Fransa'da da şimdi ön tarafın nasıl oluşacağını aşağı yukarı anlıyoruz haberlerden. En son ekip, dün ne yazdılar bilmiyorum, bir gün önce Dembele ileri uçta, Mbappe sola yakın, Olise sağda, Cherki, Rabiot ve Koneli bir orta sahadan bahsetti. Savunmada valla sol bekte ya Truffer olacak ya da Diouf olacak. Aykut abiye sordum hangisi olur diye, Diouf dedi. Ali abinin baktığı kaynakta Truffer gözüküyor. Sağ bek Koundé olacak çok büyük ihtimalle. Stoper'de de ben Upamecano ile Lacroix'ı bekliyorum. Konate çıktı sakatlığı sebebiyle, Yoro dahil edildi. Şu anda Jacque var, Liverpool'da ilk 11 oynuyor. Yoro yeni katıldı. Bir de Kalulu var ama o da sağ bekin de alternatifi. Stoper de oynayabilen bir isim. Ama ben Lacroix, Upamecano bekliyorum. Kalede Maignan zaten olacak. Bir itirazın var mı abi bu 11'e?
0: Yok. Bu Diouf garip bir oyuncu ama. Yani aslında mevki sol bek olmadığı için, mesela Ali'nin elindeki kaynak, mesela Truffer tam sol oranın bek adamı. Ama bu da çok tuhaf bir adam Diouf. Onu oynatabilir diye düşünüyorum.
1: Adam kariyerinde genelde merkez orta saha oynamış. Inter'de sağ kanat beki olarak oynuyor. Solak. Burada da sol bek olarak alternatif olur.
0: Önce bayağı şey bir değişik bir kardeşimiz. Onlarda da var yani. Onlarda da bir dönüşüm devam ediyor bu arada. Mesela arka tarafa bak, arka taraf değişiyor. Alternatifi de bol. 3 tane iyi 11 çıkartabiliyor zaten. Yani hep böyle bir havuzu var Fransa milli takımının. Ama zaten oraya da yani oraya bir şey kalmıyor. Mert, işin şey tarafı, rahat tarafı da bu mesela. Oraya gelene kadar zaten problemi çözmüş oluyorlar genelde. Normal standart bir oyuncu iş yapar mesela. Bizim o eleştirdiğimiz, bizim takımımızdan oyunculara al koy arka tarafa dörtlüye, hiçbir şey değişmez Fransa'da. Çünkü öyle bir düzen ve sistem oturmuş. Yıldız da çok fazla. Bazen tıkanabiliyorlar ama. Bazen hakikaten mesela Dünya Kupası'nda gördük bunu. Bazen tıkanabiliyorlar, çözüm üretemiyorlar. Mesela İspanya gibi takımlar topu da onlara çok vermeyip alanı da vermeyince bitirebiliyor. Bakalım biz neyi vermeyeceğiz akşama, göreceğiz.
1: Zidane dün Mbappe'nin yarın bir şekilde oynamasını umuyorum dedi. Onun da gribal bir sıkıntısı vardı. Bir gün önce bana katılmamıştı, dün katıldı. Ama demek ki hala çok net değil Mbappe'nin oynama durumu. Ama oynamadığı senaryoda da Barcola olur, Doué olur. O ikisinden biri oynayacak. O yüzden çok da bir şey değişmeyecek.
0: Oynamadığı senaryoda Dembele önde olur, Doué solda olur, Cherki forvet arkası olur ve Olise sağda olur. Muhtemelen Camavinga, Rabiot iki solakla merkezi yapacak.
1: Kone diyorlar.
0: Kone işte son maçta iki tane atınca Kone bayağı öne çıktı da.
1: Ama Camavinga'da Dünya Kupası'nda yokken Kone orada Tchouaméni'nin yokluğunda ilk 11 çıkıyordu Aykut abi. Kone rotasyonda, yani Deschamps'ın Fransa'sında öndeydi.
0: Deschamps'ın Fransa'sında öndeydi ama ben Zidane'ın daha böyle tekniği yüksek oyuncularla oynayacağını düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz akşam. Yani çok da fark etmiyor onlar için kimin oynadı işte. Ondan bizim için fark ediyor, onlar için fark etmiyor. Biz bak hep oyuncular üzerinden konuşuyoruz. Onlar zaten bir sistemin üzerinden konuşuyor.
1: Ben az önce bir de kanatta hani isimler üzerinden konuştuk. Aral'ı söylemeyi unuttum. Onu da ekleyeyim. Ve Aral Şimşir de bugün milli takımda 11 çıkabilecek adaylardan biri. Ben çıkacağını düşünmüyorum ama unutmuştum. Aday olarak dahi söylememiştim. Onu da ek yapayım. Şöyle bir mesaj gelmişti. Salih Özcan'a sorulan soruyla alakalı. Kazım Sarı, Ahmet maçında yaptığı hatalar ve o taraftar baskısıyla alakalı bir soru geldi basın mensubundan. Salih de gayet düzgünce cevapladı. Hatta işte Aykut abi de bahsetti bir noktada, hani maçın kaybedilmesinin sebebi de benime getirdi Salih açıklamasında. Ama sosyal medyada sonra galiba bu sorunun Salih'e sorulması Beşiktaş tarafından bir tepki oluşturmuş. Nasıl böyle bir soru sorulur? Galatasaray bu hafta Trabzon'dan 4-7. Kimse onlara mental durumlarını soruyor mu diye eklemişler. Yine işin içine biraz kulüpçülük girmiş. Soruyu soranın tuttuğu takımı falan hani bilmiyorum. Bir takım muhabiri mi, bir takıma yakın mı bilmiyorum. Galatasaraylı mı Fenerbahçeli mi yoksa Beşiktaşlı biri olarak mı sordu bilmiyorum. Ama Salih'e sorulabilecek sorulardan biri bence. Biraz da zorlansın ya futbolcular da teknik direktörler de. Dün konuştuk yani sürekli öyle çanak soru sorarak da basın toplantıda ilerlemez. Salih son maçta hatalar yaptı. Sorulabilir yani Salih'te hiç alınmadı soruya da bu arada. Hani Salih'in alınmadığı noktada. Ya
0: niye alınsın Salih yıllarca Bundesliga'da oynamış adam. Öyle sorular niye? Performansıyla alakalı soruya şey yapabiliriz. Dün Sayın Başkan bizim binadaydı. Fanatik, Milliyet, Demirören Ajansı. Onları ziyaret etti. Hatta özel bir canlı yayın yapalım diye de teklif ettik ama zaten bir gün önce A Spor'da çıkmıştım. O yüzden bir daha canlı yapmayalım dedi. Ama güzel açıklamaları var. Bugün Demirören Haber Ajansı servis edecek. Biz de yayınlayacağız bunu. D-Smart'ta. Yani merak etmeyin. Sorduk zaten her şeyi. Her şeye soruldu. Hmm. Sadece Orkun'a değil Sayın Başkan'a da soruldu. Biliyorsun bir de olağanüstü seçim var. Şey tek aday giriyor zaten. Ve yenilenecek kadro. Hakem hatalarından tut da işte her şey hakkında merak edilenleri de açıkladı. Onu bugün takip etsinler derim. Gazetelerde zaten var şeyleri. Hmm. Onun dışında yani biraz da burada şeye dinleyicimizde anlıyorum. Ama bu zaten bizim problemimiz. En başından beri söylüyoruz. Bakın basın tribünlerinin şeyi çok değişti. Bu işte ilgilenen insanların profili çok değişti. Ali işte yayıncı olduğu zaman gidiyor maça. Ben uzun zamandır basın tribününe gitmiyorum. Akredite olup bir maça. Hatta bugün niyetlendim Kocaeli'ye gidelim diye. Sonra vazgeçtim. Zaten maçlarımız var. Gideceğiz, geleceğiz. Boş ver dedim. Zaten yeteri kadar doluyor o basın tribünleri. İşte influencer ağırlıklı genelde basın tribünleri. İşte sosyal medyaya iş yapan ya da YouTube'da onları izlenmiyor ya da küçümsediğim için söylemiyorum bunu. Gerçekten basın tribününe şu anda gidenlerin çoğu hep böyle bir polemik üzerinden kendini izleten ya da yorum yapan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Meslektaşımız demiyorum. Gidip kendi fotoğrafını çeken, kendini paylaşan. Ya kardeşim biz seni fotoğrafını çek diye mi oraya basın tribününe alıyoruz? Video çek diye mi alıyoruz? Git orada bizim işte bu Salih'e sorulacak soruyu düzgün sor diye biz seni oraya gönderiyoruz. Bunu demesi gereken kişi işte bu akreditasyonu veren kişi. Ben şimdi onlarmış gibi konuşuyorum. Gel biz seni çek de mi buraya gönderiyoruz? Ya da bu maçı izleme hakkını veriyoruz sana. Ama biz ne yazık ki biz de gazetecilik ya da işte programcılık dediğin şey polemik. Ben nasıl bir canını acıtacak ya da bir camiaya yaranacak soru sorarım. Nasıl onun yanıtını alırım?
2: Ya o işte ne yazık ki son dönemde kontrolden çıktı. Geçen gün Mert'le konuştuk.
0: Bu sorular da böyle yani. O yüzden ben zaten gitmeyeli çok oldu. Şimdi daha da beter olmuş hatta. Gidenlerin anlattıklarını da dinliyorum. Ya bu işe yapanlar da bir zahmet birazcık ayırsınlar elmalarla armutları. Kimin ne iş yaptığını. Sektör böyle. Giderek de yani bu kanayan bir yara. Ben burada yeri geldiğinde hep söylüyorum da nereye kadar söyleyeceğiz ki zaten. Söylüyoruz değişen bir şey yok.
1: Peki şimdi gazete manşetleri gelmiş milli takımı konuşurken Sabah gazetesinin muhtemeline bir bakayım dedim hani yayıncı kuruluşun gazetelerinden biri Uğurcan kalede gözüküyor. Zeki Ferdi bekleri Abdülkerim Merih stoper tandemimiz.
2: Sürpriz yok orada.
1: Burada yok. İsmail Salih merkez önlerinde Arda en ileride Kerem solda Oğuz sağda Barış.
2: Yani 11'de 10 tutturabilirler.
1: Evet öyle gözüküyor. Başka 11'lere de baktım. Milliyet'te Can var ve Deniz Gül var. Muhtemelde Kerem ve Arda da var.
2: Arda 10 numara.
1: Can Arda sağ.
2: Arda
1: Kerem,
2: sağ önde.
1: Sol Can 10. Deniz santrfor gibi dizilir bence. Böyle
2: ya çıkarsa. aslında bu bunun pek üzerinde durmadık, konuşmadık ama Arda pek istemese de sağ önde olmayı rakip Fransa olduğu için merkezi kalabalık tutarak bir hücumcudan vazgeçerek Arda'yı yapabilir. Sağ ön. Olabilir. Yani çok şu an düşününce daha önce düşünmemiştim ama fakat yapabilir diye düşündüm.
1: Sağ ön.
2: Sağ ön.
1: Zaten Orkun oynasa mecbur öyle olurdu İsmail ve Salih ile birlikte. Şimdi Can'ı merkeze koyup muhtemelde öyleydi Can.
2: Yok İsmail, Can Salih. Olmaz. Yani bence kim? Arda'nın sağ ön olduğu şeyde Can olmaz.
1: Şimdi ben az önce Can'ın üzerine sen bu yorumu yaptın.
2: Biliyorum canım, anladım. Ha. Ama bence öyle dizmez yani.
1: Kimi dizecek o zaman Arda'yı sağ ön yaptığında?
2: Sağ ön yaptı. Kerem yapar. Sonra da mesela Oğuz'u koyar.
1: 10 numaraya kimi koydu?
2: 10 numarasız işte. O yüzden söylüyorum.
1: Merkez kim?
2: Ne?
1: Merkez.
2: Merkez üçlü olur.
1: Kim?
2: 3 tane oyuncu çıkaramıyor muyuz?
1: Çıkarıyoruz.
2: Salih. İsmail. Aha. Bir de kim oynar? Eğer Orkun yoksa. Çıkmaz mı?
1: Çıkar. Melih'i koy. Demir Ege'yi koy. Aykut abinin koyduğu
2: gibi. Yok, onları koymaz.
1: Bartu'yu koy.
2: Onu da koymaz.
0: Ben size söyleyeyim. Akşama Orkun 11 başlar. Arda tamam. Da en uçta olur.
2: Şeydeki merkezdeki Orkun dışında Fransa karşısında Montella'nın güveneceği bir oyuncu yok.
0: Orkun olmazsa o yüzden olmaz. Arda olur. Başka
2: o yüzden
0: yapacak bir
2: filmi
0: şey yok.
2: Geri sarıyorum. Arda bugün Orkun'un olmadığı senaryoda 10 numarada kesin olur.
0: Hı hı. Arda olur aynen.
1: Can olmaz mı? Niye Can mesela düşünmüyorsun?
2: Can'ı da çok tutmuyor çünkü.
1: He, ondan.
2: Can da çok tuttuğu bir oyuncu değil. Kabul etmek gerekiyor.
0: Peki. Vallahi şimdi ön taraftaki adamlarımız o kadar formsuz ki yani şunu yaptı da bunu neden yaptı diye sorgulayabileceğimiz bir durum yok. Kerem için de geçerli bu. Barış için de geçerli. Yunus için de geçerli. Deniz için de geçerli. Kim var başka önde bizim? Aral için de geçerli. Hepsi formsuz abi. Aral'dan benim beklentim acayipti. Mesela Trabzon performansı şu ana kadar daha ya alışamadı ya şey oldu. Mesela normalde şimdi bizim bu maça Aral'ı benim ben görmek isterim ya. Şu artık böyle alıp neden oynatmadın, neden Dünya Kupası'na almadın, ekstradan eklediğimiz dediğimiz oyuncuların tam da oynaması gereken zamanlar bunlar. Keşke o kadar cesur olabilse de solda Aral, önde Can bunları görsek. Barış'ı biliyoruz, Kerem'i biliyoruz, Yunus'u biliyoruz ne vereceğini. Yanlış bilmiyorsam bir bak da ne olur düzelt bana. Yunus'un bir golü var sezon başından bu yana, yeni sezona girdiğimizden beri. Barış'ın ne golü var, ne gol pası var. Kerem'i de işte sen biliyorsun. Şimdi böyle biz Deniz'in ne golü var, ne gol pası var. Deniz Gül'ün. Doğru mu? Bu nasıl milli takım ya? Neye göre alınıyor arkadaş? Hücumcular diyorsun. Hiçbirinin şeyi yok ya. Hücuma
2: bu,
0: dair bir olay yok.
2: Rotasyonu dışında çok bir alternatif de yoktu.
0: Yok ama mesela dönüp dolaşınca mesela Enes Ünal hani adam burada, Hetafe'de 5 golü var abi adamın.
2: Tamam hani Enes Ünal zaten konuştuk burada da şöyle burada belki işte biraz daha cesur olabilir. Şu açıdan söylüyorum. Yani Kerem ve Barış Alper zaten en çok güvendiği hücum ikilisi Montella'nın değil mi? Her şartta onlara görev veriyor. Onları oynatıyor. Ama mesela birinden bugün feragat etmek. Mesela orada işte Can Uzun ya da Aral riskini almak gibi bir şey yapılabilir. Ama havuz olarak zaten hani eldeki genelde oyuncu grubu bu hücum olarak. Onu da kabul etmek gerekiyor. Enes dışında dışarıda kalan bir oyuncu yok gibi.
1: İşte İlhan da dışarıda kaldı en formdalardan biri ümit bir takıma gidince. Şu anda onun da gol katkısı yüksek. Yani evet, saydığı isimlere kıyasla.
2: Daha yüksek.
1: İlhan Fakıl'ın ama o da yok ümit milli takımda. Kalede neden Uğurcan denmiş? Mesela dün Bas Spor mu? TV Bu Spor kaynaklı önüme düştü. Yarın milli takımı kalesi de Uğurcan Çakır olacak diye girmişler mesela. Yarın milli takım kalecisiyle ilgili bir şüphe var mıydı? Bu mesela haber olarak paylaşıldı ve insanlar sorguluyor şu anda Uğurcan. Tabii ki iyi girmedi o da sezona da. Belki de seçilmediği takdirde mesela. Kim? Altay mı? Okan mı? Muhammed
2: orada bir şey yoktu ya.
1: Mesela Uğurcan üzerinde de acayip bir tartışma var. Bitmedi gitti. Yani onun Trabzon'dan Galatasaray'a geçişinden sonra Trabzonlar kaynaklı mı? Beşiktaşlar da çok sevmiyorlar. Benim sevmediler bir türlü. Fenerbahçeliler de öyle çok tuttuğunu zannetmiyorum. Uğurcan üzerinde acayip bir gündem var milli takım konusunda. Yani bugün mesela Uğurcan'ın formsuzluğuna kimse bir şey demiyor da yani Uğurcan'ı oynatmayacak mısınız mesela? Nasıl olacak?
2: Bence o konuda pek bir tartışma yok. Biraz suni. Yani mesela şey daha doğru bir tartışma. Kerem ya da Barış Alper'in oynama ihtimali. Çünkü Kerem ya da Barış Alper oynamadığı noktada, örnek veriyorum, Oğuz gibi, Can gibi iyi alternatifler var. Aral gibi iyi alternatifler var. Ama kalede şimdi Altay da zaten oynamıyor, değil mi? Altay da oynamıyor. Muhammed'le zaten Okan'a Fransa karşısında formayı vermezsin. O yüzden orada bir tartışma yok bence. Biraz
1: Yani.
2: suni.
1: Evet, ama işte bu bitmiyor, bu tartışmalar.
0: Ya bu bitmeyecekti ama.
1: Tabii.
0: İşte performansa dayalı yapmadığını düşünen insanlar bunları konuşmaya devam edecekler. Keşke bu tartışmalar devam etse de biz daha doğruyu bulabilsek. Ama yani saydığım tablo beni ürkütüyor ya. Bu kadar ön tarafa çağrılan adamın bir tanesi gol atmaz mı arkadaş? Arka taraftaki tutmaz mı? Şimdi böyle bakınca savunmadaki mesela bir şey yapmaz mı?
2: Bugüne
0: Hiçbiri
2: sakladık.
0: yapmamış
2: Hepsini bugüne
0: ya. Ya bir
2: sakladık.
0: şey söyleyeyim mi? Vallahi bak 3-4 tane oyuncumuz dışında herhangi formda olan bir oyuncu yok. 30 kişi çağırdıysan bunun 3 tanesi 4 tanesi formda. İkisi zaten yurt dışından geliyor. Biri Ferdi, biri Zeki. Onun dışında Salih, Orkun biri sakat işte oynayacak mı oynamayacak mı?
2: İşte
1: Emirhan,
2: Arda
1: Güler.
2: ha?
1: Arda Güler var. Arda
0: Arda
1: Güler.
0: Güler. O da Mourinho'dan ne kadar kendini kurtarırsa. Fırsat bulursa. Şimdi bu iskeletle karşındaki tarafa bak bir de. Mbappe, Olise, Doué, Dembele. Tamam, Doué, Dembele de biraz onları da şimdi biraz da onları şey yapalım hadi. Karşı tarafı niye bunu aldın falan mesela diyorlar
1: Paris'in kaç
0: mesela.
1: galibiyeti var ligde?
0: He?
1: Paris'in ligde kaç galibiyeti var?
0: Niye bunu aldın diyorlar mı şimdi mesela? Dembele ne yapmış kardeşim? Paris Saint-Germain zar zor işte bu sene bir Marsilya'yı yendi şimdi. Doué ne yapmış diye mesela Zidane'a diyecekler ama. Orada çünkü 100 tane var benzer muadilde oyuncu. Bizde Allah'tan çok yok. Biz işte ne ya geçen ben şeyi çıkarttırdım mesela tabloyu böyle bakınca şaşırdım. Birkaç kere daha kontrol edin dedim çocuklara. Osimhen olmadan Galatasaray'ın hücum attı diye. Leao gol yok, asist yok. Sané gol yok, asist yok. Barış gol yok, asist yok. Yunus bir gol. Kim var başka? Denizgül gol yok, asist yok.
1: Batrakov.
0: Batrakov'da da yok herhalde.
2: Yok.
0: Değil mi? Bu
1: Sara da
0: takım
1: var.
0: şu anda bak önde saydığımız adamlar Osimhen'i çıkardıktan bu takım şu anda aynı puanla lider girdi içeri. Değil mi milli araya? Bak bu adamların hiçbirinde bir şey yok şu anda. Ve bu takım lider. Bunlar biraz atmaya başlayacak zaten. Ya eleştiriyoruz tamam şey yapıyoruz ama bu takım lider. Ya bizim ligimizin kalitesi bu. Bir sürü şey çıkarabilirsin burada. Önde kimse bir şey yapmamış. Takım lider abi. Trabzon'da da dağılmış bir de. Bunlar zaten biraz kıpırdamaya başlayınca otomatik olarak zaten götürür değil mi? Şimdi aynısını milli takıma uyarlıyorum. Ama milli takım oyuncuların rehabilite olacağı ya da işte şey yapacağı milli takım sonuç yeri. Bana gelecek 90 dakika dünyanın en iyi takımlarından biri. Belki en iyisi en iyisi olmasını en pahalı takımına karşı oynayacak. Var mı bununla bir tartışma? Şu an dünyanın en pahalı takımı. Oyuncuların bireysel değerleri anlamında. Nasıl oynayacağız abi? Ozan diyoruz. Ozan Kabak. Diğer hadi stoperler formsuz. Hoffenheim ortalama 3 gol yiyor. Ozan kafayla bir gol atmış. Ya ben stoperin kafayla gol atması benim 4. 5. sırada arayacağım özelliği. Merih diyorsun. Ya birebir anlatmasam şaşıracağım. Ki Avrupa Şampiyonası 2 sezon 2 yıl önce çok iyiydi değil mi Merih? Attığı goller vesaire motiveydi. Gittiler çocuğa orada bir ceza verdiler işte yaptığı hareket nedeniyle. Ondan sonra Merih tamamen milli takım şeyini bıraktı ikinci plana bence. Abdülkerim zaten kalın bir oyuncu. Abdülkerim'in normal sezon içinde form tutması zaman alıyor. Form tutunca zaten pozisyon bilgisi vesaire kurtarıyor. Ama yanındakiler de formsuz olunca eksi eksi eksi eksi nasıl artı yapacağız onu? Eren dağılmaya müsait bir sol bek. Ferdi hadi orada bizi daha cepte görüyoruz. Zeki çok iyi. Şu anda ben mesela milli takımın normal 11'inde en zayıf halkalardan biri hep Zeki olurdu benim için. Şu an milli takımın bence en formda oyuncusu. Orta saha Salih, Orkun o yüzden oynamalı diyorum. o uyum var.

0: çünkü aralarında. İsmail'i de yanına koyunca orada bir üçgen yaparız. Orada Kamavinga, Rabiot merkezine karşı, ki öyle oynarlarsa bence kora kora oynarız. Ama ön tarafa geliyorum. Ön tarafta kimi koyarsan koy çıkamıyorum. Şimdi bana göre hiç takımında en az süre almasına rağmen en formda oyuncu ya da ben ilk yazacağım oyuncu Oğuz olur mesela. Sağa mı koyarsın, sola mı koyarsın? De yürekten oynuyor çocuk. Fenerbahçe'de de şans buldum da gayet iyi. Mesela Fenerbahçe'de 11 oynayan Kerem'in önünde bence Oğuz. Galatasaray'da 11 oynayan Barış'ın da önünde. Barış'ın adı milli takımda şeyi var değil mi? Sağ kanatta bir yarattığı etki var. Dünya Kupası'nda o da yoktu. Şu sezon başında şu ana kadar 7 maçta da yok. Kime tutunacağız abi? Biz kime güveneceğiz yani? Arda her şeyi Arda mı yapacak? Arda'ya da bütün şeyler kaldığı zaman olmuyor. Götüremiyor. Bakalım.
1: Bir araya gidelim. Aradan sonra artık yavaş yavaş milli takımı da konuşmayı bırakıp gündemdeki diğer konu başlıklarına bakalım.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
2: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
10: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesine de yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar geçidine sahne olacak maça sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
11: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.58 saatlerimiz. Amiri takımı bayağıdır yaklaşık herhalde 1,5 saat oldu. Konuşuyoruz Fransa milli takımıyla. Bugün Uluslar Ligi'nde ilk karşılaşmamızı oynayacağız. Sonra cumartesi, pazar günü boş geçip pazartesi günü de Bursa'da. Bu sefer İtalya'yla karşı karşıya geleceğiz. Yoğun bir fikstür var. Milli takımların önünde 4 maçla birlikte milli arada sona erecek. Bugün tabii tablo pek parlak gözükmüyor. Kimse çok iyimser değil akşamki karşılaşma için. İyimser olmak için de gerçekten çok da gerekçemiz yok. Çok şaşırtıcı değil. Ama kapatırken biraz da hani şundan da söyleyeyim. Futbol bu. Belli olmuyor. Bu sezon Beşiktaşlar Mitchell'in maçından önce umutsuzdu. Bunu Serdal Dalın'ın İtalyano'nun açıklamalarından bile anlarsınız. Diğer zaten taraftarlar da konuşuyorlardı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girme konusunda çok umutlu değildi. Oldu bir şekilde. Burada farkındayım tabii ki. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın rakiplerine göre bizim Fransa'yla güç farkımız çok daha fazla. Orası kesin. Ama futbol bu. Onlar da yeni bir yapılanma içerisindeler. Bakalım, bekleyip görelim. Umarız beklentinin aksine iyi oynadığımız, en azından bir puanı cebimize koyduğumuz bir karşılaşma olur. Pazartesi günü de Sabah Spor'unda Genco Boran'la birlikte maçı değerlendiririz. O gün bir de İtalya maçı olacak. O maça da bir ön bakış atarız. Ve şimdi artık son saate girmişken diğer konularla devam edelim. Dün programın son bölümünde Ali abi gittikten sonra bu Beşiktaş'ın fikstür şikayetiyle alakalı olarak dinleyiciden gelen o mesajı ben de kontrol etmiştim. Ondan bahsettim. Bugün de bahsetme ihtiyacı hissediyorum. Dün sen de dinlemişsin zaten programın son kısmını yoldayken. Oradaki yangın neden çıktı? Beşiktaş'ta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin durumu aynıymış aslında. Ben de açıkçası bunu kontrol etmemiştim daha öncesinde. Dün dinleyicimizin mesajıyla birlikte tekrar baktım ve gerçekten de Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi öncesi sonrasında gittikleri deplasman sayısı aynı. 4. 4 içeride, 4 dışarıda oynuyorlar. Yani orada dengeyi sağlamış aslında federasyon. İsteyerek veya istemeyerek, artık denk mi geldi bilmiyorum. Ama burada Beşiktaş'ın isyanını ben pek anlamadım. Dün hani anlamlandırmaya çalıştığım şey şuydu. İlk iki maçın devamının deplasman olması mı Beşiktaş'ın hoşuna gitmedi? Biri Ahmet, milli araya denk gelmiş olması. Yoksa 4'e 4. Hani hiçbir fark yok. Trabzon'da devre dışı baktım 6 maç oynadığı için, ama zaten Beşiktaş'ın isyanı Trabzon'la olmuyor genelde. Galatasaray Fenerbahçe'yle bakar. O da eşit.
1: Dün ben de yayından çıktıktan sonra işte arabada Beşiktaş'a doğru gidiyoruz. Ondan sonra seni dinledim. Seni dinlerken de çok şaşırdım. Ama tabii burada bir özür borcumuz var. Sonuçta biz de sosyal medyadan okuduğumuzu kontrol etmeden ona göre konuşma yaptık. Kontrol etmemiz gerekiyordu. O yüzden ben kendi adıma özür diliyorum. Mutlaka bakmamız gerekiyordu onları söylemeden önce. Onun dışındaki hepsi boş zaten. Şu an hani orada eğer sen Avrupa dönüşünde 4-4 eşitlik var diyorsan iç saha ve deplasman konusunda, artık orada da bir içeride bir dışarıda denk getirmekte o kadar da değil. Hani ikisi de deplasmanda olabilir. Üst üste. Ne bileyim, ikisi iç sahada olabilir. Artık ona da bir şey diyemezsin.
0: Bazısı milli araya denk gelip perşembe
1: orada,
0: pazar oynamak.
1: Totale yani bakmak gerekir. Hı-hı. Artık orada. Onu atlamışız. Ben de üzüldüm sen söyleyince açıkçası. Neden kontrol etmek,
0: ben de,
1: neden bakmadık
0: aynen
1: diye.
0: Ben de yani oluyor işte sosyal medya maalesef. Biz de hani bu konuda daha farkında olmaya çalışsak da bazen etkileniyoruz. Hı-hı. Kontrol etmeden biz de. Zor çünkü her şeyde kontrol etmek, o kadar fazla şey okuyunca haber
1: de,
0: olarak.
1: Tabii işte
0: yapmamız lazım tabii de.
1: Çok fazla okuduğun zaman belli bir noktadan sonra sanki doğruymuş gibi alıyorsun ya. Evet. Çünkü o konuyla alakalı olarak bir kişi yazmıyor. Mesela o konuyla alakalı olarak, bir konuyla alakalı olarak belki 15-20 tane mesaj okuyoruz. O artık şey kalıyor. Hani o bilgi doğru yorumunu anlamaya çalışıyorsun.
0: O kadar fazla kişi yazdıysa herhalde doğrudur diyorsun yani. Ki burada da o okuduğun kişiler eğer bot hesaplarsa mesela, bak ne kadar kolay değil mi? Bir yalanı 10-15 kişi yazsa sen doğru kabul edebiliyorsun. İşte evet, yani algı öyle oluşabiliyor. Beşiktaş konusunda da bu aklıma geldi. Az önce Serdal Dalı dedi ya Aykut abi. Beşiktaş'ta konuşurken onu bir araya sıkıştırayım istedim. Dün Vincenzo Italiano'nun da Corriere dello Sport gazetesine verdiği bir röportaj geniş çaplı yer buldu bizim basınımızda da. İtalya'ya da baktım. Orada da bayağı etki bırakmış. Burada en çok tabii konuşulan noktalar var. Onlardan bir başlayayım. Beşiktaş'ın 4 hedef koyduğunu söyledi Vincenzo Italiano kendisine. İlki Avrupa Ligi grup aşamasına girmekti. Bunu yaptık diyor. İkincisi işte şampiyonla oynayan takımlar arasında yer almaktı. Yani orada belli bir mesafede kalabilmek en azından. Şimdilik o da tutmuş gözüküyor. Bir kimlik oluşturmak ve gelecek vadeden oyunculardan oluşan bir grup geliştirmekti. Benden şu anda Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamı istemediler. Ancak zirveye yakın kalmamız gerektiğini söylediler diyor. Bu açıklama için ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş mesela yönetimi tabii böyle bir şey söylemiyor taraftara, camiaya. Şampiyonluk beklemiyoruz ya da istemiyor. Ya istemiyor zaten denmez de. Böyle bir şey denmedi ama hocayla görüşmelerde demek ki o söylenmiş. Hani bu sezon biraz daha geçiş sezonu gibi ama yukarıda zirveye yakın kalalım, erken kopmayalım en azından. Ekim'de Kasım'da avlu atmayalım ama oraya yakın olalım. Herhalde asıl hedef seneye şampiyonluk gibi.
1: Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Çok akla ve mantığa yatkın geldi. Bana deseydin ki İtalyanlarla konuşurken ne hedefler verirsin? Yeminle aynısını yazmaya çalışırdım.
0: Şampiyonluk hedeflemez miydin?
1: Şöyle, sezon içerisinde geçen sene Trabzonspor'un durumundaki gibi söylerdim.
0: Niye peki? Trabzon'un harcadığı parayla Beşiktaş'ın harcadığı para arasında bence fark var. Hani
1: hiç önemi yok. Olay para harcamak değil.
0: Ne?
1: Olay takım oluşturabilmek.
2: Bence zaten biraz o yolda görülecek bir şey ya.
1: Kırılmamak.
2: Hedefi.
1: Çok kolay kırılıyor.
2: Bunun taraftara da anlatılması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: İşte orada anlatıldı mı?
1: Mesela şeyi sevdim ben. Avrupa Ligi'ne girelim demişler. Mesela lige tutunmak için Avrupa Ligi'nden vazgeçmeyi düşünen bir takım yok. Avrupa Ligi'ne girmek çok doğru bir hedef olarak konulmuş. Ardından zirveye yakın kalmak. Ben yani kusura bakma ama 3 yıldır söylüyorum aynı şeyi Beşiktaş ve Trabzonspor için. Zirveye yakın kalmaları gerekiyor. Ellerindeki kadroyla, eğer kadrolarının daha mütevazi olduğunu düşünüyorlarsa rakiplerine göre, böyle birlikte 25 puan fark yemezsin. 20 puan fark yemezsin. Kusura bakma. Eğer 20 puan fark yiyorsan bu kadro kalitesi değildir. Sezon içerisinde senin yaptığın hatalardır. Rakibinin gücü de değildir. Orada da kusura bakma. Bak, puan farkı 5 olur, 6 olur, 7 olur, 3'e düşer. Tekrar 7'ye çıkar. Bunu anlarım. Fenerbahçe Galatasaray'la rekabet ederken özellikle son yıllardaki kadro planlamasına göre. Ama 25 puan fark yiyemezsin arkadaş. O kadar da değil. Sen bir yerlerde kırılmışsın. Bir yerlerden sonra tekrar ayağa kalkamamışsın. Bu bunu gösterir. Hakem hataları aleyhine olsa da bunu gösterir. Hep şunu savundum ben. Puan farkı 6 olur, 7 olur. Sen derbiyi ölüm kalım maçına çevirebilirsin dedim. Hep bunu anlattım. Yani 6 puan farklı bir derbiye çıkarsın, kazanırsın. 3 puanla yarışın pat diye içindesindir. Kaybedersin, konu kapanır senin için. Ben bunu savundum hep. Beşiktaş'ın da ben bunu düşündüğünü görüyorum. Yani zirveye yakın olmak. Neden? Çünkü yepyeni bir takım. Yabancı bir teknik direktör. Rakipler hala çok iyi. Çok iyi transferler yapmış. Güçlüler. Bir tanesi 4 senedir şampiyon oluyor. Dolayısıyla sen İtalyanlarla konuşurken biz illa şampiyon olacağız diretmesini yapsan zaten pek inandırıcılığın da olmazdı bence. Ama ne istersin? Ya kardeşim, bu takım zirveye yakın olacak. Ha bak, zirveye yakın olacak. Onu da defalarca söyledim. Hafta 25-26 Beşiktaş zirveye yakın. Beşiktaş şampiyonluk adayıdır artık. Onu da İtalyan'a da görür. Herkes görür zaten. Artık o noktadan sonra 25. haftada geçen haftaki, geçen seneki gibi Trabzonspor'un durumundaysan Beşiktaş şunu demez. Biz zirveye yakın kalalım son 10 haftada. Hayır. Artık oraya kadar getirdiysen 24-25. haftaya artık İtalyan'a dersin ki bu takım şampiyon olacak. Oyunculara da dersin. Camiana da dersin. Bu takım şampiyon olacak. Olursun olamazsın ayrı. Ama hedefi sezon içerisinde o noktaya getirirsin. Ama 25. hafta geldi. Ne bileyim 8 puan geridesin. Rakiplerinle bir tane maçın kalmış. Deplasmanda. Şartlar zor gözüküyor. Okey, o zaman öyle yüksekten şey yapmana gerek yok. Çıkmana gerek yok. Ama oralara kadar belli bir noktada eğer tampon tampona gidebiliyorsan artık o noktadan sonra işler değişebilir. O yüzden ben çok beğendim İtalyan öyle bu şekilde bir planlama yapmalarını. Aykut'un dediği gibi, senin dediğin gibi, hani bu sezon biraz daha geçiş sezonu olsun, bir takım oluşturalım, bir şey olsun, bir organizasyon görelim, ondan sonra daha güçlü oluruz. Ama bu demek değil ki şampiyonluğu istemiyoruz. İşte az önce de işin bence öteki tarafını anlatmaya çalıştım.
0: Peki benim, ben bu görüşe yakınım bu arada. İtalyano'nun ve Beşiktaş profesyonelitinin bu şeyine, beklentisine ben de kesinlikle katılıyorum da Beşiktaş'ın ve taraftarın kendini konumladığı noktayla bunun pek uyuşmadığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş taraftarı, sen de hep söylersin, hı-hı, şampiyonluklarını hiçbir zaman daha pahalı kadrolarla yaşamadı. Hı-hı. Her zaman Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin gerisindeydi. Hı-hı. Bu sezonda ağırlıklı gerisinde, ama öyle çok da gerisinde de değil. Yani harcam olarak da çok para harcadı Beşiktaş. Yani bir bayağı de, yıldız oyuncular getirdi.
2: Ama Beşiktaş bir de ne yaptı bu sene? Son 2-3 yılda yapılan yanlış transferlerin büyük bölümünü takımdan gönderdi. Bak, bu yapılanmayı kurmak kolay bir şey değil.
0: Tamam.
2: Bunu yaparken bir taraftan da yarışıyorsun. O da kolay bir şey değil.
0: Doğru.
2: Ki Beşiktaş şu ana kadar lig özelinde konuşacak olursak 2 tane deplasman maçı kaybetti değil mi? Biri Alanya maçı, biri de Ahmet Sportif Faaliyetler maçı. İkisinde de hakem kararları çok konuşuldu. Ben ikisine de Beşiktaş'ın performansını çok kötü bulmadım. Onu söyleyeyim. Beşiktaş mücadele ediyor. Beşiktaş taraftarı şu anda hocayı bağrına basmış durumda. 2 ayda bunu yakalamak da kolay bir şey değil. Hocanın bu takım için uğraştığını, çalıştığını, didindiğini, maç içinde bile sürekli oyuncular kadar heyecan yarattığını ve o taraftarı iyi temsil ettiğini düşünüyor şu anda. Bu birlikteliği sağlamış durumda Beşiktaş. Bundan sonrasında sen zaten 20. haftaya geldiğinde Ali'nin dediği gibi puan farkı 3 olur. O zaman dersin ki hocam, biz sana 3 yıl içinde şampiyonluk dedik ama bu sene de olabilir. Hadi bakalım. Ya da Avrupa Ligi'nde iyi gidiyorsun. Ligde de fena değilsin. Bir de güzel kura çektin diyelim. Çeyrek finale kadar geldin. Orada bir karar verirsin. Hoca da der ki ya biz, ne var zaten bundan sonra önümüzde? En kuvvetli rakipler şu. Biz şu Avrupa Ligi'ne de bir uğraşalım dersin. Ama seneye, buna eminim, bir iki tane daha hamle yaptığında ki yapacak. Beşiktaş hala oluşum sürecinde. Sergen Yalçın ne diyordu? 3 transfer dönemi. 4 transfer dönemi. O transfer dönemlerinin işte artık sonuna doğru geliyoruz. 2 transfer döneminde daha Beşiktaş'ın Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de paha anlamında çok eksiği kalmayacak bence. Yapacak yani. Ve böyle giderse de şampiyonluğu başkan söyler. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz der. Ama hoca daha akıllı ve aklı başında açıklamalar yapıyor. Kademe kademe, tipik bir Avrupalı. Önce kendisinden beklenen ilk şeyleri yerine getirdi. Yönetimle belli ki uyumlu anlaşıyor. Geçen sene çok fazla ön planda olmayan Graft'ı değil mi? Hı hı. Graft da olayın içine dahil olunca hem Önder Hoca'nın işi kolaylaştı, hem yapamayacağını düşündüğün transferleri yaptın, hem de hocanın ve direktörün veto ettiği ya da istemediği transferi de yaptırmadın. Bak, bu da bence önemli bir şey. Mesela Muhammed Salah transferinin Beşiktaş'a olmaması hocanın oynatmak istediği, sportif direktörün kurmak istediği takım düzenine uymaması nedeniyle, başkanın istemesine rağmen başkan da sonra hak verip vazgeçti bu işten. Trabzonspor aldı. Trabzonspor'a da çok yakıştı, çok da faydalı oldu. Bambaşka bir yere dönüştü olay. O yüzden bakalım, fazla bence hocanın üzerinde baskı yaratmamak lazım. Beşiktaş iyi yolda. Şu an milli takıma gelen oyuncuların içinde gerçekten bir ümit besliyorsak, Türkiye'den gelen oyuncular içinde, ben Beşiktaşlı oyunculardan bir şey bekliyorum. Orkun oynasın diye o yüzden söylüyorum zaten. Biliyorum sakat olduğunu. Ama Marsilya maçında da o sakat sakat adam canını dişine taktı ya. Ahmet maçında da taktı. Ben böyle oyuncu istiyorum abi. Bu maçı da bir yine olsun. Sonra zaten iyileşir. İtalya maçını oynatmayalım gerekirse.
0: Peki Ali abi sen? Yani ben şuna getiriyordum. Hani bu kadar harcamayla taraftar şampiyonluk ister.
1: Taraftar şampiyonluk ister.
0: Bu hedefi de ister.
1: Tamam, taraftarın şampiyonluk istemesinde bir garip taraf yok. Zaten taraftar o transferlerle bu havaya girdi. Unutma. Hani şimdi Trossard geldi, Nübel geldi, ondan sonra Vlahovic gibi bir yıldız geldi, Salih geldi. Ama aynı zamanda taraftar bir de takım gördü. Oluşmaya başlayan bir takım gördü. O da taraftarı çok yukarı kaldırdı. Zaten şöyle eleştiriler var ya, işte ya Beşiktaş 3 tane maç kazandı, gene kendini şampiyon zannediyor. İşte ligde gerçek takımlarla oynasın, gerçek rakiplerle oynasın, o zaman görelim Beşiktaş'ı. Hep böyle eleştiriler vardı. Şimdi bunlar neden yapıldı? Çünkü Beşiktaş taraftarı baktığı anda takımına, bu takımda bir kıpırdanma olduğunu, geçen senelerden farklı olduğunu gördü. Hemen şeyi koydu, ne derler, çıtayı koydu. Çıta ne? Tabii ki şampiyonluk taraftarda. Şimdi bu taraftarın duygusu, ama bu realite olmayabilir. Bunun pek bir karşılığı yok. Çünkü bunun aynı hikayenin tam tersini gene burada konuştuk. Beşiktaş bir takım kurdu. Takım İtalyanların takımı gibi başlamadı sezona. Beşiktaş taraftarı dedi ki bu takımdan hiçbir şey olmaz. Bu takımdan hiçbir şey olmaz. Bu takımdan hiçbir şey olmaz. Daha sezon başında hatırla. Senle buradaydık. Bu olayın tam tersi. Ya ben de dedim ki abartmayın yani, bu sizin söylediğiniz kadar kötü bir takım değil. Artı yarıştığınız lige bakın. Ya ne kadar kötü olabilir? Bunu konuştuk burada hatırla. Sonra o takım 30 puan fark yedi. Ama neden yedi? Daha başlamadan o takımı öldürdüler şimdi. Taraftar bunu yapabiliyor. Yani taraftar en yukarı da çıkartabiliyor bir takımı. Bir şeyler gördüğünde en aşağıda indirebiliyor. Önemli olan burada Beşiktaş'ı yönetenlerin hangi duyguda olduğu, nasıl yaklaştığı. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Yani orada zaten duygulardan bağımsız bir şeyler konuşmak, bir şeyler söylemek gerekiyor. Taraftar öyle, taraftar duygularıyla. Taraftar iyi bir futbol görüyor, bu takım şampiyon olur diyor. Taraftar kötü bir futbol görüyor, Ederson kaleci değil diyor. Ederson'un burada işi ne var, ne işi var diyor yani. Anladın mı? Taraftar böyle, taraftarın duygusu yüksek. Ama sen taraftar gibi hareket etmeyeceksin. Sen taraftar gibi hareket edersen zaten o zaman kulüplerin ilerleme şansı olmuyor. O yüzden benim hoşuma gidiyor Beşiktaş'ta gördüklerim. Yani İtalyanla öyle en kolay şey diye konuşma. Hoca şampiyon olacağız falan. Hani ama İtalyan sana güler. Belki suratına gülmez ama içinden güler yani, öyle bir şeyle gelsen direkt olarak. Bir dakika der ya, hani ben yeni geldim. Takımın yarısı yeni geldi. Rakipler ortada. Her insan bir dakika der. O yüzden Beşiktaş'ta şu anki mantalite doğru. Sezon içerisinde hedefi yükseltebilirsiniz. Takım düşündüğünüzden daha kısa sürede organize olur. Bireysel performanslar çok daha etkili olur ve sizi başka bir noktaya getirir. O geldiğiniz noktada artık büyük takımlar için ben de hep geri dönülmez nokta diye bakıyorum ona. Bir haftaya kadar sen yarışın içindeysen, yarışın içinde kaldıysan, oraya geldiysen artık ondan sonra hiçbir zaman tamam ben ilk ikide bitiririm artık, bu benim için yeterli demedi benim gördüğüm hiçbir takım, Trabzonspor haricinde bugüne kadar. O mücadeleyi verirsin, olursun olmazsın ayrı hikaye. Onu göreceğiz. Onu sezonun hikayesi yazacak Beşiktaş'ta. Şimdi Aykut az önce nasıl bir örnek verdi? Ya dedi, Galatasaray takımıyla ilgili bir araştırma yaptırdım dedi. Osimhen dışında Barış Alper'in, Yunus'un, ondan sonra başka kimin hücum hattında?
2: Leao'nun,
1: Sané'nin gol istatistiklerini, gol katkı istatistiklerini çıkarttım dedi. İnanamadım, bir kere daha kontrol edin dedim dedi. Ve bu takım milli araya ligde neredeyse zirvede girdi. Bir maçı çok kötü oynadı ama zirvede girdi. Şimdi bunu farklı şekilde yorumlayabilirsin dedi. Belki de ligle alakalı. Evet, ligle alakalı. Evet, ligle alakalı. Hep onu anlatıyorum işte. Ligle alakalı. Yani bu ligde bireysel performansların 3-4 oyuncuda çok iyi olması birçok maçta sana inanılmaz avantajlar sağlıyor. Beşiktaş neden iyi? Çünkü Beşiktaş erken başladı. Çok fazla hazırlık maçı oynadı. Resmi maç gibi. onu da unutmayalım. Yani Beşiktaşlı oyuncuların seviyesi lig başladığında diğer takım oyuncuların seviyesine göre yüksekti. Daha erken forma girdiler. Bunu unutmayalım. Salih, Orkun, İlhan, Trossard Dünya Kupası'ndan sonra kendini buldu. Nübel çok iyi geldi. Jalo, Agbadou, Rıdvan, Murillo biraz sallandı ama sonra iyi işler yaptı. Hangi oyuncu kötüydü? Var mıydı böyle çok Beşiktaş'ta aksayan bir oyuncu? Gördüğün gibi bireysel performanslar da belli seviyede olunca zaten taraftar da ha bu takımdan bir şey olur, bu takım şampiyon olur duygusuna kapıldı. Yarın öbür gün esas Beşiktaş'ın testi bu sezon için işler kötü gittiğinde. Hep onu anlatıyorum. İşler kötü gittiğinde de Beşiktaş taraftarı şimdiki duygusunu koruyabilirse toparlanırız. Merak etmeyin. Gene kazanırız. Bir maç kaybettik gene alırız. Duygusunu takıma yansıtabilirse o zaman istediklerine ulaşabilirler sezon sonunda. En azından sonuna kadar yarışın içinde kalırlar. Ama iki maç kötü gitti. Aykut oyuncu değil, Mert Hoca değil, Ali zaten başkan değildi. Bir yanılsamaydı tarzı eleştiriler başlarsa o zaman oradan çıkamıyorsun. Geçen senelerde de oradan çıkamadın zaten. Geçen senelerdeki o 25-30 puanlık farkların sebebi de oydu. Bir maç kaybettin. O bir maç kaybettiğin şey rüzgar şeye dönüştü, yangına dönüştü. 5 maça çıktı. Adam 5 maçta 12 puan aldı. Sen 4 puan aldın. Bitti. Oradaki seriyle bitti. Sezonları kaybettin. Bir daha geri dönüşün olmadı. Bence tablo bu kadar böyle Süper Lig'de karışık, zor, okunmayacak, çok komplike bir durum yok bence Süper Lig'de. Ve bunu diğer takımlar için de genelleyebiliriz. Yani bugün Galatasaray Okan Buruk'u tartışabiliyor. Tartışabilir ama göndermeyi tartışıyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal gidip geliyor. Trabzonspor teknik direktör değiştirdi. 6. haftadayız beyler. 6 hafta geride kaldı ligde sadece. Yaşadığımız dramaya bakın. Ve aralarında 6 hafta sonunda kaçar puan fark var? Maksimum 3 puan fark var aralarında. Yani bütün bu şeyin de yangının sebebi de 3 puanlık fark işte.
0: Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister o.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümüne geldik BTC Türk'te. Bitcoin'in fiyatı dünle çok çok yakın gözüküyor. 84.242 dolar. Dünü çok yatay bir bantta geçirdi Bitcoin. TL olarak da 4.114.063'te.
1: BTC Türk Kripto Alternatif

0: 9.25 saatlerimiz, bakalım dinleyici mesajlarında neler yazılmış. Beşiktaş'ı konuşmaya başladık milli takımdan sonra. Rafet Keleş, o yangının sebebi sadece 3 puan değil, umutsuz futboldu. Beşiktaş'ta futbol umut vermediği zaman teknik direktör tartışılıyor dedi. Şu anda futbol Beşiktaş'ta bayağı bir umut veriyor. Yani dört büyükler arasında bence tartışmasız en formda takım Beşiktaş. Ama aması da çok. Mesela Ali abi dedi ya, sezona en erken başlayan en hazır takımlardan biri Beşiktaş'ken, Galatasaray geç ve formsuz başlamışken Galatasaray'ın bir puan gerisinde milli araya girmesi büyük bir dezavantaj. Bu tarz takımların sezon içinde belli aylarda Ekim-Kasım düştüğü konuşulur. Beşiktaş'ın da o düşeceği zamanlar gelebilir. Hani şu an genel olarak iyi oynuyorken iki maçta kaybetti. Ama sonrasında Galatasaray'da Aykut abinin söylediği gibi form yükselttiğinde o puan farkı da açılabilir. Yani Beşiktaş da aslında büyük bir fırsatta tepti. Burada yine parantez açarak tabii ki hakem kararları da konuşulabilir. Ama tabloya baktığında da Beşiktaş bu erken başlamanın avantajını ilk 6 haftada puan olarak kullanamadı. Oyun olarak şu anda bence lider, ama puan olarak Ahmet lider, Galatasaray'ın da bir puan gerisinde.
1: Sen Beşiktaş, arada konuştuğumuz karşıt görüşünü söyledin mi?
0: Söylemedim yayında.
1: Bence onu söyle. O değerli çünkü. Hani şimdi ben bir tablo çizdim Beşiktaş'la alakalı olarak. Sen farklı düşünüyorsun. Öyle düşünenler de var çünkü. Hı. Tam birebir senin gibi düşünenler de var. Hatta bir dinleyici yazmış. Bence sen onu da söyle.
0: Benim o puan hesabı yaptım bir, tam hangisini?
1: Yok şey, sen dedin yani Beşiktaş bu kadroyu kurduktan sonra, bu şeyi kurduktan sonra artık şey dedin. Sen söyle kendi cümleni.
0: Yani evet, Beşiktaş bu kadar para harcadıktan sonra Vlahovic'e, Trossard'a, işte geçmiş yıllarda Orkun Kökçü'ye, Beşiktaş para harcayan bir kulüp artık. Yani Trabzon gibi bir camia değil şu an. Ki Trabzon da Salah'la harcadı, ama geçen sezonki Trabzon'u kastediyorum burada. Beşiktaş kadrosunu her zaman şampiyonluğa oluşturan bir kadro. Yani bugün sezon başladığında Beşiktaş şampiyon olmak ister. Bu sezonu işte geçiş sezonu yapalım, ertesi sezon şampiyon olalım. Burası Türkiye. Hani zaman zaman bana diyorlar İsveç'te mi yaşıyorsun diye. Hayır, ben de Türkiye'de yaşıyorum ve Türkiye'de Beşiktaş şampiyonluk bekler. Bu lig bir de böyle takımların sürekli üzerine koyduğu bir lig de değil ki. Yani Galatasaray 4 sezondur şampiyon. 5. sezonda Galatasaray üzerine mi koydu, geri mi gitti? Hani bugün Galatasaray'dan ne kadar korkması lazım Beşiktaş'ın? Fenerbahçe en iyi kadrolardan birini kurdu. Fenerbahçe de çok, İrfan Can Kahveci 10 numaranın alternatifi şu anda. Çok o da şey gözüküyor, planlama çok iyi gözükmüyor. O yüzden Beşiktaş bu kadar para harcadığı noktada şampiyonluk bekler bence. Ben öyle düşünmesem de, ben Ali abiyle hemfikirim, Önder Özen'le hemfikirim. Olmasını istediğim şey o. Ama ülkenin gerçekleri bu değil. Sezon sonunda Galatasaray ya da Fenerbahçe 1-2 oldu. Beşiktaş da 2 puan gerisinde 3. oldu. İtalyano ile bir sonraki sezona başlanıyorsa helal olsun derim. Ama başlayamayabileceğini düşünüyorum tüm bu iyi oyun şeyine rağmen. 3. bitiriyorsun çünkü. Ama yakınsın, 2 puan geridesin. Ama Şampiyonlar Ligi'nden uzaksın. Bu kadar para harcamışsın, Avrupa Ligi elemesine gideceksin. Şimdi hatta belki kupayı başkası aldı, yine 2. eleme turundan başlayacaksın. Şimdi devam ediliyorsa, tekrar ediyorum, helal olsun Beşiktaş yönetimine. Ama taraftar baskısı da bana kalırsa artar. Şampiyon ve 2. olamadığın senaryoda. Ama yani yakınsın.
1: 3 puan fark yedi. 3. oldu. Biri şampiyon oldu. 90 puan. Beşiktaş 87 puan aldı. 3. oldu. Tarafta İtalyan'ın gitmesini mi ister diyorsun?
0: İsteyebilir. Puan da o kadar yüksek olmaz bu arada. Puan baremi de çok daha az olur.
2: Çok zaten puan, çok kaybı, puan olur. Kaybı olur bu sefer.
0: Çok mesela, puan kaybı olur.
1: Mesela.
0: Öyle olsa bak, çok yüksek hani hayır, sezonda 5-6 puan tamam, kaybı 80, olsa belki kalır.
1: 80-70'e de olsun. Önemli değil.
0: Hani çok öylesine puan kaybı söyledim olacağı için de biraz ben gidebileceğini, gönderebileceğini, kalamayabileceğini düşünüyorum İtalyano'nun. Keşke kalsa, ben de hep istediğim şey bu.
2: Ben İspar öyle düşünmüyorum ya. Beşiktaş taraftarının da genelinin, bak Beşiktaş taraftarı, hatta başka takımların taraftarları da bence buna dahil olabilir. Sahada göreceğini gördükten sonra şampiyon, tabii ki şampiyon olmayı herkes ister, ama ya bu

0: de düşünüyorum zaten.
1: Burada en fikiriz üçümüzde.
0: Ama Mart ayına geldin. 3 puan fark var. Orada artık bu senede şampiyon olabiliriz oynamaya başlar. Zaten bence takım da onu yapacak zaten. Yönetim de onu yapacak. Hoca da onu yapacak. Sen şimdi düşsene geldin. Onu zaten anlatamazsın ki. Son 2-2,5 aya girilmiş değil mi? Herkes birbirine yakın. E birbiriyle maçlarım var. Orada artık sen de dersin zaten. Beyler bir çıkalım da.
2: Ben demeyen teknik direktörü biliyorum.
0: Biliyor musun? Vardır, doğru. Biz bir şampiyon olalım dersin yani.
1: Benim işte farklı düşünmemin sebebi bir de yayında yine söyledim mi, reklamda mı söyledim? Hani bu takım Samet Aybaba'nın feda sezondaki takım değil. O takım çok beğenildi. Bilic'in takımı değil. Bilic de ilk sezonunda 3. mü oldu? Hı hı. 2. sezonda kaldı. Ama beklenti ona paraleldi, harcamalar.
2: Sen harcanan para artık çok yükseldi. O yüzden durumu, beklenti de ona paralel yükseldi.
0: Şimdi bak şeyde aynen de var. Bak Hürriyet'in manşetinde de var.
1: Beşiktaş benden şampiyonluk istemedi. Açıklam.
0: Beşiktaş benden şampiyonluk istemedi. Bence o cümle yanlış. Beşiktaş bana şampiyonluğu şart koşmadı dersin. Anlarım. Şampiyonluk istemedi ne demek abi? Şampiyonluk istemedi.
1: Şampiyon yapma yani bizi.
2: Ne şampiyonluk mu İtalyan? Senle ayrılıyoruz. Görevine son veriyorsun. Böyle konuşmamıştık İtalyan'a.
1: Sözleşmede madde var.
2: İtalyan'a böyle konuşmamıştık.
0: Sen zaten yani orta seviye işte Avrupa'da iyi giden takımları yönettin. Bize de benzerini yap mı dedi yani. Şimdi şampiyonluk istemedi. Yanlış bir cümle.
1: Tabii.
0: Şampiyonluğu hemen şart koşmadı. Hı hı. Ama hocam şunu da bil. Bu sene iyi gitti. Taraftarı da aldın yanına. Seneye de geldi 3 tane daha Trossar gibi oyuncu. Senden şampiyonluk isteyecekler bu sefer daha sezon başında. Evet hocam dediler. Biz zaten bu 15 arkadaşı gönderdik. Birinci yapmamız gerekeni yaptık. Sen de takımı oturttun. Taraftar arkamızda. Paramız var. Her şeyimiz var. Açız artık. Buyur kadro. Bu sene hedef şampiyonluk. Tırıvırı istemem. Bitti. Başkan bunu der ikinci sene. İkinci senedeki üçüncülük seni orada tutmaz ama onu söyleyeyim. Hı hı.
1: Bakalım farklı düşünüyoruz burada ilk senenin bitimi konusunda. Zaman gösterecek neler olacağını. Belki Beşiktaş şampiyon olacak, hiç buna zaten gerek kalmayacak. Farklı senaryo olabilir. Rafet Keleş güzel bir noktaya dikkat çekmiş. Bunu yayında hiç konuşmadık. İtalyano'nun en büyük farkı diyor. Kötü gidişatta hemen bir çözüm bulmaya çalışması. Maç oynanırken yedek kulübesine dikkat edin. İtalyano kulübeye gidip oturduğu zaman hemen yardımcısı onun yerini alıyor. Yani futbolcu sahadayken kenara baktığında bir komutan görüyor. Eni konu bağlamış birini değil. Bu tabii ne kadar futbolcuya geçiyor bilmiyorum ama benim de hoşuma gidiyor mesela. Oturuyor, gerçekten yardımcısı çıkıyor, konuşuyor orada. Biri her zaman mutlak kenarda oluyor. %90 belki İtalyan ama olmadığında da yardımcısını gönderiyor. Benim de başka hocalarda dikkatimi öyle çok çekmedi bu durum.
2: Ya burada işte senle zaman zaman bunu da değerlendirdik. Bir teknik direktörün sağ kenarında çok hareketli olması, oyunculara sürekli bir talimat vermesi iyi mi kötü mü, oyuncu bunu sever mi sevmez mi, ben biraz daha teknik direktörün hani oyunu heyecanlı bir şekilde takip etse de oyuncuya pek karışmaması tarafındayım, ama bu bir görüş. Aynı zamanda şöyle de bir noktası var oyunun. Oyun uzun, saha çok büyük, oyuncu sayısı çok fazla ve futbol anlar oyunu. Anları da konsantrasyon bozuklukları çok belirleyici yapabiliyor. O yüzden de hani birinin böyle takımı, oyuncuları dikkate yöneltmesi belki bir anlamda iyi bir şey olarak da kabul edilebilir. Çünkü artık taçta 2 saniye uyuyorsun. Rakip takım tacı hızlı kullanıyor. Sen pozisyon verebiliyorsun. Bir duran topu hızlı kullanıyor. Merkezdeki bir faulü hızlı kullanan bir oyuncu bir anda sana bir pozisyon olarak geri dönebiliyor. Duran toplarda dikkat etmezsen pozisyon yiyebiliyorsun. Belki bu açıdan iyidir. Ama İtalyan'a oturdu, yardımcısı çıktı, bravo, ya da İtalyan'a sürekli sağ kenarında bravo, bence biraz abartılı. Dediğim gibi yani bu çok öyle direkt olarak oyunu etkileyen bir faktör olduğunu düşünmüyorum ben. Hı hı. Hani sağ kenarında İtalyano heyecanlı, sürekli talimat veriyor. Beşiktaş teknik adamından %15 daha katkı alıyor. Diğeri sakin izliyor, katkı veremiyor. Bana çok şey gelmiyor, gerçekçi gelmiyor. Artılar eksileri var bence. Tekrar söylüyorum. Oyuncuya göre de değişir. Ama İtalyano antrenmanlarda da böyleymiş.

0: Zaten o bakımdan hiçbir şey yok, tereddüt yok. Yani İtalyana antrenmanlarda çok talepkar bir hocaymış. Oyuncuları sürekli antrenmanlarda dinç tutmaya çalışıyor. Artı İtalyan öyle alakalı olarak çoğu kişi görmüştür ama tekrarlamakta fayda var. Takım ısınmaya çıktığında da takımla beraber çıkıyor ısınmaya. Bunu yapan ben teknik direktör uzun süredir görmemiştim. Maç önü ısınmada 15-20 dakikalık ısınmada İtalyan orada herkesi böyle aç gözlerle izliyor kim ne yaptı diye. Zaman zaman müdahale ediyor. Ben yerinde şahit oldum. Hatta işte bizim röportajımız vardı. Rica ettiler erken yapalım. İtalyano takımın başında olmak istiyor diye. Biz mesela yayını erken aldık. İtalyano takımın başında antrenmana çıksın diye. İtalyan da böyle bir teknik adam. Ama bunu böyle ne çok yukarı çıkarmaya gerek var. Bu yüzden İtalyano harika bir teknik adam. Ne de gömmeye gerek var. Onun tarzı bu.
1: Jorge Jesus ilk geldiğinde Fenerbahçe'ye çok benzer bir etki bırakmıştı. Disiplin konusunda, önde oynatma konusunda, savunma çizgisi. İtalyanlardan tabii daha farklı, daha risk alıyordu ama bir yerden sonra sonuçlar kötü gittiğinde de işler terse döndü. O Dünya Kupası sezonuydu değil mi? Jesus'un olduğu. Burada da İtalyano şu anda çok iyi bir uyumda ama Türkiye Ligi içerisinde bu kadar sıkıya gelemeyen bir oyuncu topluluğunda bunu bir sezona nasıl yayacak onu gerçekten merak ediyorum. Yani benim bir endişem var.
0: Bir
1: İşlerin
0: yerde isyan çıkabilir diye.
1: sonuçlar kötü geldiğinde gelirse var. Yani bu Türkiye sen de bilmiyorum karşı çıkar mısın ama geçmiş örnekler var. Hani Muhsin Hoca'yı bugün ikinciye analım. Onun Sivas döneminde antrenmanları erkene koymak istemesi, oyuncu grubunun kazan kaldırması. İşte Jesus döneminde ilk başta iyi gözüken anekdotların sonra Jesus aleyhinde kullanılmaya başlanması, sonuçlar gelmedikçe liderlik kaybedildikten sonra İtalyano da bizim şeye biraz ters bir teknik direktör. Yani şu an herkes övüyor. Yerliler de çok övüyor. Rıdvan olsun, Orkun, Salih güzel. Ben de övüyorum. Ama bu uzun soluklu olur mu diye de bir endişem var açıkçası.
0: Haklısın. Bence yerinde bir endişe. Bu olmaz diyemem. Olabilir. Onu zaman gösterecek.
1: Mesela Okan Buruk eleştiriliyor antrenmanlarda. Yeteri kadar işte fizik gücü sağlayamıyor yıllardır değil mi? Gelen oyuncunun fizik gücü geriye gidiyor. Gelen oyuncunun fizik gücü geriye gidiyor. Adam 4 yıldır şampiyon.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Kestirmeden söyleyeyim. Galatasaray'ın antrenmanları sert değil.
1: Tamam değil ama işte sert yapsan acaba oyuncu grubunu kaybeder misin Türkiye'de? Okan Buruk acaba Türkiye'ye göre en doğrusunu mu yapıyor? Oraya getireceğim.
0: İşte şu ana kadar doğru yaptı belli. 4 sene üstü şampiyon olduğuna göre adam bir şeyleri de doğru yaptı belli. Ama diğer taraftan mesela orada yapılmayanlar gene dönüyor dolaşıyor. Okan Buruk'a geliyor.
1: Öyle.
0: Bir yerde dengeyi sağlamak gerekiyor demek ki.
1: İşte o da kendince belki en dengeli bunu görüyor. Onu da bilemezsin.
0: İşte çok hani bu konularda çok uçlara gitmeye gerek yok. Çünkü buna benzer bir örnek. Geçen gün sana anlattım. Chelsea Carlo Ancelotti örneği var. Carlo Ancelotti diyor ki antrenmanı kaçta yapalım? Kaç antrenman yapalım? Diyorlar ki biz saat 10'da çocuklarımızı okula bırakıyoruz. İşte 8.30'da mı bırakıyoruz okula? O yüzden antrenman 10'da olsun diyorlar mesela. Ancelotti düşünüyor tamam diyor. Mesela oyuncularla neredeyse her şeyi beraber planlayarak yapan bir teknik adam. Ve bu konuda master degree seviyesinde övülüyor. Mesela diyor ki Pirlo'nun ön libero şey oynaması, arkada regista oynaması Pirlo'nun fikriydi diyor. Bizim konuşmalarımızdan çıktı diyor. O söyledi diyor, ben kabul ettim diyor. Hiç diyor taktik konuda oyuncularla çekinmekten, oyunculardan fikir almaktan gücenmem diyor. Bunları söyleyen Carlo Ancelotti.
2: Ama sonra kendi bildiğimi yaparım diyor.
0: Ya kendi bildiğini de yapıyor ama belli ki oyuncuları da işin içine katıyor.
2: Katıyor.
0: Bak antrenman şeyiyle, saatiyle artı antrenman sayısıyla alakalı olarak şeylerle konuşuyor. Chelsea'li oyuncularla konuşuyor.
1: Milli takımın muhtemelini şimdi bir el işareti yaptım. Ali abi o yüzden
0: 5-4-1.
1: sustu. 5-4-1 gözüküyor. A Spor bu arada yayıncının muhtemelinde
2: En yakın bu olabilir.
1: Uğurcan kalede, Ferdi sol kanat beki, Zeki sağ kanat beki, Ozan Merih, Abdülkerim stoper attı. Merkezde İsmail Salih, önlerinde Can, Arda ve Barış en ileri uçta. Kerem yok. Kanatsız
0: Yani
1: gibi.
0: 5-2-3 de diyebilirsin. 5-4-1 de diyebilirsin. Çok
1: Evet.
0: rahat bir şekilde.
1: Ben 5'li olabileceğini ama erenli bir 5'li olabileceğini dünden beri söylüyorum. Burada bayağı 3 has stoper.
0: İstesen 3-4-3 de diyebilirsin. Hı-hı. O şekilde de yayarsın.
1: Çok ama Fransa'ya karşı 5-4-1 gibi düşünüyorsun herhalde.
2: Ben Zeki ile Ferdi'nin en garanti, Conti garanti isimler olduğunu düşünüyorum. Bak Arda garanti, Salih garanti, İsmail garanti, bir de Uğurcan garanti gibi. Geri kalan hepsi değişebilir yani.
1: Bir araya gidelim. Ali abi yarıda kaldı gibi oldu senin sözün ama bilmiyorum, bitiriyordu da gibiydin. Tam ben bir araya şey el işareti yaptım. Bir araya gidelim. 9.40 son bölümde karşınızda olun.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: promosyonshow.com.
1: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo
3: Spor. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. Sabah.

0: 9.43 saatlerimiz. Az önce Beşiktaş konusunda bir milli takım arası verdik. A-Spor'da şaşırdığımız, hani ben olabilir desem de bir alternatif olarak sunmuştum. Ama 5-4-1'lik bir düzen, Can Uzun'un, Arda'nın ve Barış'ın ön hatta olduğu, Salih ve İsmail'in merkezde olduğu ve geride de beşli 3 tane stoperimizin olduğu düzen bekleniyor A-Spor'a göre. Bakalım akşam saatlerine doğru belki haberler daha çıkar. Muhabirlerden çıkıyor genelde 11.
1: Evet, evet, çıkar. Dünya Kupası'nı iyi geçirebilseydik, iyi geçirme anlamında Sayın Başkan'ın söylediği gibi kupayı almaktan bahsetmiyorum, en azından beklentileri karşılayabilseydik Dünya Kupası'nda, bu Uluslar Ligi çok keyifli geçecekti. Biraz daha işin keyif, heyecan tarafını yaşayacaktık. Şimdi biraz endişeliyiz. İşte Montella gider mi, kalır mı? Gene bir kaosa girer miyiz? Bu takım nasıl bir performans ortaya koyar? Biraz kırıldık orada. O bizi etkiledi. Yoksa hani şimdi radyoda da bir süreden beri konuşuyoruz. Hatta geçen salıdan beri bugüne kadar neredeyse her gün bir saate yakın milli takım konuştuk programlarda sabah senle. Genel böyle bir pek bir havamız yok dikkat ederseniz. Bir endişe hakim. İşte dinleyicilere bakıyorum. Bugün Fransa şöyle yapar, böyle yapar, şu kadar gol atar. Aykut az önce konuşuyor. Karamsar. Genel olarak konuşmasını karamsar olarak nitelendirebilirsin. Sende bende pek umut gözükmüyor. Hı hı. Karşılaşmayla alakalı olarak. Ama gerçekten düşünün. İyi bir Dünya Kupası geçirmiş milli takım için keyifli olacaktı. Bu maçta heyecan duyacaktık. Acaba Fransa karşısında ne yaparız? Bu milli takım ne yapar? Yenebilir miyiz acaba gene? Gibi şeyler düşünecektik. Şimdi onun yerini böyle endişeli bir bekleyiş almış durumda. Ama sonuçta futbol bu. İşte az önce sen de dile getirdin. Ne maçlarda ne sonuçlar gördük. Bugün belki bizim için iyi bir gece olacak. Hı hı. Ve sen de pazartesi günü Genco ile beraber artık ne kadar yapabilirseniz şey olacak, keyifli bir program yapacaksınız. Ne olursa artık. Onu bilemiyoruz. Ama keşke işte o Dünya Kupası'ndaki kırılmayı yaşamasaydık da şu Uluslar Ligi bizim için böyle daha keyif verici. Ya işte acaba Montella farklı bir şey dener mi? Hı hı. Acaba hani, çünkü o Dünya Kupası bir özgüven getirecekti. Onu unutmayalım. O zaman belki biz şey diyecektik. Ya artık belki de işte Can'ın 11'de oynaması gerekiyor. Öyle güzel tartışmalarımız olacaktı. Onlardan çok uzaklaştık. Tekrar o havaya girebilmek için de böyle maçlar aynı zamanda bir fırsat, biliyorsunuz. Üst üste gelen karşılaşmalar. Belki hiçbirimizin düşünmediği olur. Belki bu 4 karşılaşmada iyi işler yaparız. Beklentinin üzerine çıkarız. Ve biraz daha yine milli takımın havasının çok iyiye doğru gittiği bir dönem gelir. Çok kolay gözükmüyor, farkındayım. Ama futbol bu. Hı hı. Onu da unutmayalım.
0: Peki 9.46 saatlerimiz. Italiano'nun açıklamalarından aslında en başta yola çıktık. O konu bayağı dallandı, budaklandı. Not aldığım bir diğer kısmı. Burada diyor Fransa 2. liginden gelen 2006 doğumlu İlhan Fakılı var. Montella beni aradı ve bu çocuğu beğendim dedi. Onu milli takıma çağırdı. Bu beni heyecanlandırdı. Çok ilerleme kaydeden bir oyuncu. Burada adil bir karar ve kural var diyor İtalyano. 23 yaş üstü en fazla 10 yabancı oyuncu ve 23 yaş altı da en fazla 4 oyuncu oynatabiliyorsunuz. Gerisi Türk oyunculardan oluşuyor. Bir yolu takip etmek zorunda kaldığınızda gelişim olur demiş İtalyano. Kuralla alakalı herhangi bir eleştiri değil, tam tersi. Tabii bu kuralın istikrarlı şekilde devam etmesi koşuluyla bir gelişim olacağına
2: eminim. 3 sene Süper Lig'de kaldığında İtalyano'ya bunu bir daha soralım mesela biz. Bakalım o 10 artı 4 kuralı kaç olarak karşımıza çıkacak, kaçıncı kez değişmiş?
0: Onu eleştirir zaten, onun kastettiği bir bence istikrar. Ama istikrarı
1: ama aynı zaman sen söyle.
0: Yani 10 artı 4'e bir şey dememesi de yine garip yani, yabancı diyebilirdi demedi İtalyano.
2: Ki en sıkıntılı takımlardan biriydi yabancı gönderme konusunda.
0: Evet. İtalya'da da böyle bir şey yok, hani bizdeki gibi bir kural yok.
2: Ama ya şöyle bir durum var. Bu 10 artı 4 kuralı 10 sene boyunca böyle olacak kardeşim dersen, herkes ona göre belki bir sene zorlanır. İkinci sene artık ayağını yorganını göre uzatır. Ondan sonra da bu sistem gerçekten Türk oyuncu yetiştirecekse Türk oyuncu yetiştirir. Kaliteli yabancı gelecekse kaliteli yabancı getirtir. ya da potansiyelli yabancı getirtir. Ama biz biliyoruz ki bir sabah kalktığında bu 10 artı 4 kuralı, bunu en çok destekleyen kulüpler birliği de olmak üzere çıkıp herkes başka bir açıklama yapıyor. Biz bunun değişeceğine inanıyoruz diyor. Teknik adamı başka bir şey söylüyor. Sportif direktörü başka bir şey söylüyor. Yönetici gidip başka bir transfer yapmaya çalışıyor. Yani o düzeni zaten biz Türkiye'de doğru düzgün oturtamadığımız için, başkan mı yapıyor transferi, yönetici mi yapıyor, direktör mü yapıyor, teknik adam mı yapıyor? Bizim zaten en büyük problemimiz bu. Herkes birer tane yaptığı zaman 3 tane zaten ıskartaya çıkan adam oluyor. Sonuçta teknik direktör oynatıyor. Sonra da bunun faturasını kim ödüyor? Kulüpler ödüyor, taraftar ödüyor. İşte
1: ben şeyden korkarım. Sen az önce dedin ya, bunu İtalyano'ya bir de gelecek sene sormak lazım diye. Umarım İtalyano
2: kalır da.
1: Yok, kalsın zaten de. Futbol 2000'e uyup gelecek sene 10 artı 4'ü eleştirmez.
2: Abi, he,
1: şimdi bir de o
2: kalır,
1: tarafı var.
2: Kalır da eleştirirse o ayrı.
1: Çünkü 10 artı 4 iyi ya da kötü herkese aynı uygulanıyor. Yani orada bir şey yapamıyorsun. Her takım için aynı şey standart geçerli. O yüzden hani yabancı geliyor buraya. Tamam, kural buysa bu. Ne yapayım yani, hani yapabileceği bir şey yok. Ben 10 artı 4 ile oynuyorum. Sen 12 artı 2 ile oynamıyorsun ki rakibim olarak. Sen de ona göre kendini ayarlamak zorundasın. Fakat işte tabii bunu çok konuştuk. Şimdi üzerinden geçmeyelim. Asıl olan İtalyano'nun da sizin de söylediğiniz o istikrarı uzun vadeye yayabilmek. Yoksa yabancı kuralıyla alakalı olarak gerçekten de bir şeye karar verip bıraksak zaten hiçbir şey daha kötü olamaz.
2: Ben sana şunu örnek vereyim. Mesela bu kural 2 aydır uygulanıyorsa, bu sezon başından beri bütün planlar buna göre yapıldıysa, mesele de Türk oyunculardan verim almaksa, şu anda en başarılı teknik adam İtalyano. 4 tane oyuncu milli takımda ve eğer sakatlık yaşamamış olsaydı, 2 hafta takımdan ayrı kalmamış olsaydı Rıdvan da olurdu burada. Emirhan gayet formda. Hata yapmıyor mu? Yapıyor. Salih gayet formda. Orkun gayet formda. İlhan gayet formda. Eğer sakatlanmasaydı Rıdvan da olurdu bu milli takımda. Zaten oynatabildiği o kadar Türk oluyor. İtalyano bence açıklamalarıyla da doğru orantılı Türk oyuncuları da yukarı doğru taşıyor. Var mı başka Beşiktaş'ın kadrosunda Türk oyuncu milli takımı zorlayabilecek? Zaten yok ki.
0: Şu an yok. Eskiden vardı. Semih gibi ama o da uzak artık.
2: Hayır, Semih yine var da. O Semih bekleyecek çünkü daha Beşiktaş'ta da oynayamıyor.
0: Peki son bölümde şöyle bir haberle, şöyle bir açıklamayla bitirmek istiyorum. Fatih Terim YouTube kanalı kurduğundan bu yana, o da işte programlar yapıyor, davetler yapıyor. Değişik etkileşimi yüksek Fatih Terim'in. Dün sigara bırakma hikayesiyle ilgili kısım, bence hani futbolla ilgili kısımları da konuşabiliriz tabii ki, Fatih Terim'den çok şey çıkıyor. Ama ben bunu bir kamu spotu gibi düşünüp
1: ne demiş o konuyla alakalı?
0: O kısımla bitirmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Çok enteresan bir hikayesi var diyor sigarayı nasıl bıraktığımın. 2008'de Avrupa üçüncülüğünden döndüğümüzde gripal bir enfeksiyon geçiriyordum. Bakırköy'de nöbetçi bir kadın doktora muayene olmaya gittim. Sırtımı dinlemek için gömleğimi çıkarmamı istedi. O sırada cebimdeki sigara, çakmak ve makas yere düştü. Ben eğilip onları toplarken doktor hanım bana, hocam bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var, bunun da mı başa çıkamıyorsunuz dedi.
1: Bu gol çıkmaz ki zaten. Bu gol çıkmaz ki, o vuruş çıkmaz ki artık yani.
0: Daha orada yerden doğrulmadan elimdekilerin hepsini masaya bıraktım. Aynen. Ve peki hocam, ben de burada bırakıyorum.
1: Aynen yani, hoca dış, hoca değil, kime söylense bu şey laf zaten. O gol olmuş zaten artık, bitti yani. Hani.
0: Aslında bak, bir insana dokunmak ne kadar
1: bütün,
0: kolay.
1: Bütün Schmeichel'lar gelse o gol çıkmazmış.
0: Abi bir insana etki etmek bu kadar kolay bak. İki cümle Fatih Terim'e sigarayı bıraktırabiliyor. Kimlere neler yaptırabilirsin bak.
1: Güzel hikayemiş, çok güzelmiş ama tabii Fatih Terim özel bir adam olduğu için öyle. Yani Mertelen, bütün ülkeye sesleniyorsun, sigarayı bırak desen.
0: Abi bak, herkese ona göre bir şey diyeceksin. Fatih Terim'e böyle bir şey diyeceksin, bana başka bir şey diyeceksin, sana başka bir şey diyeceksin.
1: Özel bir insan, bir özelliği var. Gerçekten bütün ülkeyle baş ediyor yani, o çok zor bir pozisyon Türk milli takım hocalığı.
0: Tamam.
1: Onun bir karşılığı var şimdi. Sevmek istedim, sıradan insanlara böyle bir şey bulabilmek biraz zor. Anlatabildim mi? Yani sıradan normal vatandaş, şimdi ona nasıl, nereden yaklaşacaksın da onu o kadar etkileyebilecek bir şey söyleyebileceksin. Anlatmak istediğim o.
0: Tabii ki herkesin eşit şeyi yok. Ben de farkındayım yani ama.
1: Orada çünkü birbirimize şey diyoruz. Sigara çok zararlı. Bak gördün mü işte bir şey vardı. Hiç sigara içmiyordu. Çok sigara içiyordu. Şöyle oldu. Böyle oldu. Yok çok kötü kokuyorsun. Yok şöyle oluyor. Sağlığına zararlı. İşte duman altı yapıyorsun çocuğunu falan filan gibi standart şeyler söyleniyor. Bunlar da insanlara bu şekilde dokunmuyor tabii.
0: Fatih Erim'e de söylenmiştir hepsi.
1: Söylemiş, etkili olmuş mu? Olmadı. Olmamış. Ama bak tek cümle adamı bitirmiş orada. Bak ne diyor? Daha alırken diyor bıraktım diyor yerden. Hmm. Müthiş güzel hikayeymiş.
0: 18-19 sene geçti diyor. O günden sonra bir tane dayı ağzıma sürmedim. Dünyanın gerçekten en kötü şeyi bilseydim hiç başlamazdım. Bıraktıktan sonra yemeğin tadını, kokuları ve en önemlisi deliksiz uykunun ne demek olduğunu anladım. Meğer biz sigara içerken hiç yaşamamışız. Bu kadar zararlı bir şeyin bizi esir etmesine izin vermemek lazım. Hemen atın gitsin demiş. Biz dinleyen de eminim çok sayıda.
1: Aykut çıktı şimdi. Aykut var. Grubu terk etti şu an.
2: Ben zaten vakti gelince bırakıyorum. Sonra tekrar başlıyorum yani.
0: Sana da bir motivasyon lazım.
2: Hiç iyi bir şey değil. Hocaya %100 katılıyorum ama. Yo ben Ekim olarak kendime belirlemiştim. Ben tekrar biliyorsun koşmaya falan başladım şimdi. O yüzden onu yaptıkça da zaten niye bunu yapıyorum mu da sorguluyorsun. Bizi de gaza getirecek bir şey buluruz biz kendimize şimdi.
0: Yani inşallah kendi insan kendi de bulabilir. İlla başkasına tabii da ihtiyaç yok da. Ama Fatih Erim'e öyle bir dokunuşla birlikte bırakmış. Bununla da haftayı
1: fakat,
0: da kapatalım.
1: Aykut'un yolunun yol olmadığını söyleyeyim mi?

0: Niye?
1: Genelde benim bütün duyduğum hikayeler bırakmayla alakalı olarak bir anda karar veriliyor ve bir daha geri dönüş olmuyor. Yani Aykut ne diyor? Ekim'i kendime düşünmüştüm diyor. Yani geleceğe bir şey,
0: Tabii. Pazartesi başlarız.
1: pazartesi yaparız, Ekim'de
2: yok,
1: bırakırız.
2: Yok, ben öyle değil. Ben bırakınca da bırakıyorum ama hoca kadar uzun 18-19 yıl bırakıyorum.
1: Sevgim bir ay iki ay oluyor yani.
2: Sonra tekrar böyle nefret edince
1: o yüzden,
2: hiç başlamayın, en iyisi o.
1: Ya tamam, zaten onu biliyoruz canım. Başlamadık.
2: Özenmeyin yani.
1: Mert'le bir şey beraber başlamadık.
2: Matah bir şey değil yani.
1: Mert bu yaştan sonra da başlamaz diye düşünüyorum.
0: Yani artık 38'e kadar hiç denemediysem mucize olur herhalde. Peki, bununla bitirmek istedim. Programa hoşuma gitti. Bir kamu spotu da olsun içenler için. Tavsiye etmiyoruz. Milli takıma başarılar diliyoruz. Bugün Euroleague'deki temsilcilerimize de başarılar diliyoruz. Bugün dönüşümlü bir yayında olacak.
1: Evet.
0: Radyo Spor'da 8'de başlayacak Beşiktaş'ın maçı. 20.45'te de Fenerbahçe Tayfi'nin maçı var. Radyo Spor'dan da dinleyebilirsiniz.
1: Bugün Burak'la Alperen yayında olacaklar Radyo Spor'dan. Arka tarafta maç yayını olacak. Ama onlar maçın üzerine maçı konuşarak yorumlayacaklar. Bugün biraz daha farklı bir anlatım
0: öyle
1: olacak.
0: Mi? Peki.
1: Dün maçı direkt verdik. Anadolu Efes maçını. Esport yayınından. Ama bugün böyle biraz daha maçı anlatarak, biraz daha Radyo Spor dinleyicilerini yaşatarak bir Euroleague deneyimi yaşatmaya çalışacağız.
0: Peki. Haftaya sana da iyi
1: izinler.
0: Ya.
1: Ben izne çıkıyorum.
0: Peki.
1: Sen tatil
2: hafta yok musun?
1: Bu konuda.
2: Tamam,
1: hafta yok.
0: İyi izinler olsun.
2: Ben de hafta sonu yokum. Ama cuma geliriz sen yani, beraberiz.
0: Kenco, Boran, sen, ben, üçümüz birlikte oluruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
4: Spor. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
9: memnuniyetin sigortası. Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesilede yaşanıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa. Radyo Spor.
10: Sen de katıl derim, katılın evim. Radyo
3: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
11: Neden Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
12: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis ederim. sevinmek demek.
13: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor. Tarafsız yayın yapıyor.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
15: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
14: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
16: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo
14: Spor. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerim şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. 10.30'a kadar da dinleyici kısmınızı açacağız. Ondan sonra Osman Şener hocamız ve Ali Kunak hocamız bizlerle beraber olacak. Şöyle baktığımız zaman 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üspek Twitter, Aygün Üspek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Bilgileriyle güven, emekleriyle sağlık yolculuğumuza değer katan tüm eczacılarımızın bugün 25 Eylül biliyorsunuz Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun demek istiyorum. Programı öyle başlamak istiyorum. Tabii ki en önemli iki tane, üç tane de ayrı ayrı haberimiz var. Biri zaten biliyorsunuz Havanur'dan geldi. Havanur Ketu'da Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda kadınlar 80 kilo kategorisinde Rus rakibi Ksenia Oliferenko'yu yenerek, ne güzel söyledim ya, Ksenia Oliferenko'yu yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Eurolig'in ilk haftasında Anadolu Efes maalesef Barcelona deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Bugün ne var? Bugün bizim çocukların maçı var. Bizim çocuklar maçı hazır. Detayına gireceğiz ama tabii biliyorsunuz bugün aynı zamanda Eurolig'de de maçlarımız var. Bugün Beşiktaş Valencia ve Fenerbahçe Virtus Bologna maçlarını bak bugün Radyo Spor'dan da dönüşümlü olarak ve Esport Plus'tan da takip edebilirsiniz. Radyo Spor'dan da biliyorsunuz rahatlıkla bu iki maçı da takip edebilirsiniz. Arkasından da zaten milli maç var. Yani bugün akşam dolu dolu bir gün bizleri bekliyor. Bir tane mesaj gelmiş. Herhalde benden önceki programda sigaralarla falan filan şey yapıldı ya. Oradan itibaren başlayalım Sezen. Ne demiş? Kadıköy'den Ercan Bey ne demiş? Bir bakayım. Bir dakika ya, bu değil. Mesajı kaybettim ben ya. Silmiş mi? Ercan Bey, sigara bırakmanın tek yolu bir tane yakarsan gerisi gelir. Prensip bu demiş. Zaten sağlığa zararlı biliyorsunuz. Kesinlikle içmeyin. Tekrar söyleyelim. Hayırlı cumalar Aygün abi, İzmir'den Kral 49 akşam formsuz hücumcularla Fransa karşı işimiz zor. İnşallah kazanırız demiş. Bugün biraz daha mesaj okumak istiyorum çünkü dün hakikaten çok yoğun bir mesaj trafiği vardı. Okuyamadığım çok fazla mesajlar vardı. Ondan dolayı herkesten özür diliyorum. Günaydın demiş. Her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. Günaydın demiş. Dursun Türkiye'de de teşekkürlerimizi iletelim. Evet, bu akşam bizim çocukların maçı var. Milli takımımız Fransa maçı öncesi muhtemel 11'de 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nde milli takımımız mücadele verecek. Milli takım için gerçek anlamda mücadele bu akşam başlıyor. Montella ve öğrencileri Fransa, İtalya, Belçika'nın bulunduğu devler grubundaki ilk sıramında Kocaeli'nde Fransa'yı ağırlayacak. Dün stadın görüntüleri vardı. Hakikaten şahane bir stat. Zeminde biraz sıkıntı var tahmin ediyorum. Onu dün Montella'da basın toplantısında söyledi ama onu birazdan zaten geleceğiz. Amerika takım Uluslar Ligi'nde demin de söylemiş olduğum 11 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Son çalışmada Montella'nın kalede Uğurcan Çakır.
17: Savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı'ya görev vermesi bekleniyormuş. Orta sahada Salih Özcan'la İsmail Yüksek'in forma giymesi,

0: Önderinde ise Arda Güler'in görev alması öngörülüyormuş. Şöyle muhtemel olduğuma baktığımızda Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Sari Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül 11 ile çıkmamız bekleniyor. Muhtemel 11'imiz böyle. Türkiye-Fransa karşılaşması bu akşam 21.45'te başlayacak. Kocaeli Stadyum'da oynanacak. Mücadele ATV'den canlı ve şifresiz olarak da yayınlanacağını söyleyelim. Çok önemli eksiklerimiz var ama dedi Montella, Fransa maçı öncesi umutlu konuştu. Detayına birazdan gireceğimizi belirtelim. Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi. Sıtkı İncesoy ben, Adana'dan.
0: Sıtkı Bey hoş geldiniz.
1: Beşiktaş taraftarıyım abi.
0: Tekrar hoş geldin Sıtkı kardeşim. Ne diyorsun? Milli maç mı, Beşiktaş mı? Söyle.
1: Beşiktaş.
0: Sıtkı bir ses gidip geliyor.
1: Uzun zaman.
0: Beşiktaş uzun zaman. Çekmeyen bir yerde misin Sıtkı Bey? Alo.
1: Görüyorum seni, yoldayım. Şu an geliyor mu sesin?
0: Şu an geliyor abi. Şu an geliyor. Orada duralım istersen. Ama trafikteymişsin. Trafiği de mahvetmeyelim.
1: Çektim dur.
0: Tamam. Çok kötü ses gitti ya. Yani trafikte de durdu. Vallahi Sıtkı Bey bizden değil herhalde. Ya bir de bu şeyi anlayamıyorum hakikaten. Ara ara da sallıyorum. Her yerde çekiyor. Dağda bayıda reklamlar var. Adana'nın göbeğinden. Yani telefon çekmiyor abi ya. İnanır gibi değil ya. Hakikaten şu operatörlerimiz biraz bu işlere el atsın. Sallayacaktım da şimdi durdurdum. Sabah sabah hemen direkt sallamayla başlamak istemedim. Günaydın Aygün abi demiş dinleyicimiz. Sinan ben demiş. Boksta 81 kiloda Avrupa şampiyonu Havanur Ketua'yı cani gönülden kutluyorum. Mesajı okuyacağım ama şu dinleyicimizi alalım. Günaydın. Alo.
2: Aygün abi günaydın. Kolay gelsin.
0: Kimle görüşüyoruz? Teşekkürler.
2: Aygün abi benim sesimi tanıyamadı. Galiba
0: abi Türkiye seni, ben senin sesini sabah tanıyorum. Ama Türkiye'nin de seni tanıması gerekiyor.
2: Bingören'den Sait ben ama artık
0: Beşiktaş taraftarı Sait.
2: Evet, artık Karamürsel'de Sait oldum.
0: Aa abi, oraya mı yerleşti?
2: Oraya yerleştim bayağıdır.
0: Aa güzeldir oralar İzmir bu, tarafı.
2: İzmir tarafı çok güzel ama tabii çalışmaktan dolayı bir türlü fırsat bulamadık daha henüz gezmek için.
0: Ne iş yapmaya başladın ben, şimdi? Sen bayağı çünkü...
2: Aynı abi market sektörü.
0: Market sektörüne sen gel. Aynen. İyi hadi hayırlı olsun kardeşim.
2: Zaten 4-5 ayım kaldı artık emekli dinledi.
0: Hadi bakalım ya. Hadi bakalım. Senin de emekli kuyruğu da göreceğiz artık.
2: Ondan sonra.
0: Hadi promosyonları da cebe indireceksin. Banka promosyonları da artmış. 30. Ben de ona 30 diyor. Bakıyorsun 15 artı bilmem ne bonus veriyor. Abi nasıl 30 ben anlamadım. Neyse buyur kardeşim.
2: Tamam abi onları araştıracağım zaten.
0: Araştır. Bayağı
2: ona göre şey yapacağım. Yolumu çizeceğim abi ona göre. Şimdi Aydın abi aslında seni aramamdaki sebep öncelikle tabii milli takımın bizim çocuklara başarılar diyorum. Bu akşam herkesin favori gösterdiği Fransa'yla çok zorlu bir maç oynayacaklar. Ama abi bu ya bilmiyorum benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Beni de az çok tanıyorsunuz yıllardır bağlanıyorum.
0: Evet iyi bir deneyicilerimizden birisin getiriyorum. Doğru söylüyorsun doğru.
2: Ama yani şunu söyleyeceğim abi milli takıma da mı sıçradı bu bilet olayları ya?
0: Ne oldu ki?
2: Ya bilet kalmamış. Bilet yok yani.
0: Ama genelde biletlerin büyük bir kısmı şeylere gidiyor biliyorsun. Sponsor biletleri yani firmalara gidiyor
2: ya
0: büyük
2: işte,
0: bir kısmı. İşte orada haklısın aslında haklısın orada.
2: Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Normal bir vatandaş maçı izlemeye gidemeyecek mi? Yani illa yukarılardan bir tanıdığımız mı olması lazım? Mesela yani benim bir şansıma bilmiyorum artık. Fransa gelmiş, Mbappe gelmiş, Klose gelmiş, Dembele gelmiş. Hani gitmek istiyorum ama biletler bilet yüzünden yok abi. Yok yani.
0: Maalesef sponsorlara çok fazla bilet veriyor. Doğru söylüyorsun.
2: Ve
0: doğru.
2: Kocaeli'deki insanların %90'ı bu konudan şikayetçi. Hadi Beşiktaş maçları olsun, diğer büyük kulüpler olsun.
0: Orada bir şekilde bulma ihtimalim var ama milli maçlarda biraz sıkıntı var, yaşanıyor. Doğru
2: ama
0: söylüyorsun.
2: Ama milli takımda yani hiçbir tanıdığım yok ki abi. Yani anlatamıyoruz ki biz derdimiz. Yani Fransa gelmiş izlemek istiyoruz. Şimdi ben sponsorları veriyorum. Bu sponsorlara ne kadar bak? O zaman Posolig'e vermesinler abi. Ya da başka bir kuruma vermesinler. 45 saniyede bir Fransa maçının biletleri tükenemez. Ya bu tükenemez. Bu dünyada da bu Türkiye'de oluyor bir tek. Yani böyle bir şey yok. Anladım. Normal bir vatandaş gidemeyecek. Dembele'yi göremeyecek, Mbappe'yi göremeyecek, Klose'yi göremeyecek. O futbolcu canlı canlı izleyemeyecek. Hı. Ama işte sponsorlardan tanıdığı olan ya da sponsora yakın olan kişiler hemen biletlerini ayırtacaklar.
0: Onlar genelde sponsorlar kendi firmalarındakileri götürüyorlar da tabii dediğin doğru, veya eş dost akrabalara gidiyor. Doğru söylüyorsun.
2: Yani o zaman biz bu ülkede yaşamıyoruz ama bizim illa her şeyde ne derler
3: Sait,
2: ona
3: Sait,
2: bir şey şeyimiz yoksa bir şey söyleyeyim, abi.
3: Aramızda kalsın. Sen de sponsor ol, bileti indir. Milli takıma.
2: Abi yani o kadar büyük bir adam olsam abi.
0: Sonuna kadar haklısın. Bak kardeşim, sonuna kadar haklısın. Maalesef o sponsorlarla gelenlerin desteklerini de görüyoruz. 90 dakika boyunca ellerinde telefonda, doğru mu kardeşim? Ya kendilerini çekiyorlar ya da ellerindeki telefonla sağa sola mesajlar veya oyunlar oynuyorlar. Gerçek taraftar 90 dakika boyunca bağıracak, yağmurda çamurda milli takımını destekleyen taraftar gidemiyor. Burada haklısın. Haklısın.
2: Ya onlara sponsor olacağım ama Aygün abiye sponsor olurum. O kadar büyük paralı bir adam olsam daha iyi olur. Yani
0: Allah razı olsun kardeşim.
2: Peki. Dua eder Aygün abi.
0: Her dakika edelim kardeşim.
2: Bir şey hak etmiyorlar abi.
0: Düşünmem bile yeter kardeşim. Allah razı olsun. Öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
2: Kendine çok çok iyi bak. Sağ ol. Görüşürüz abi.
0: Hakikaten şimdi federasyondan iyi dinleniyoruz Riva'dan. Çünkü en iyi çeken yer Riva. Ona göre alıcılar almışlar bizi iyi dinlemek için. Ya hakikaten ya, insanlar bilet alamamış bak. İzmit'teki oturan. Stadın yanındaki Ahmet abim, ne bileyim Ayşe teyzem, stadın yanında oturuyor ya, maça gidemiyor. Niye? Sponsorlara bir sürü eş, dost, akrabalara biletler dağıtılmış. Öyle deniyor. Yani sevgili kardeşimizin söylediği üzerine söylüyorum. Ama hakikaten sponsorlara ciddi anlamda biletler veriliyor. Sinan kardeşimizin mesajını okuyorduk. Havva Nur'u Cani Gül'den kutluyorum. Fransa maçına gelirsek açıkçası umudum düşük. Çünkü sorun sadece rakibin kalitesi, savunma organizasyonumuz, orta saha bağlantılarımız ve takım kadro dengesi ciddi soru işareti. Fransa gibi güçleri ve topa sahip olmayı iyi kullanan bir takıma karşı kompakt takım boyunu korumamız şart. Primler konuşulurken benim görmek istediğim şey ise sahada mücadele, disiplin ve kazanma. Ya ben bu Sinan Bey'i çok merak ediyorum ya. Gerçekten Sinan Kamacı. Acayip güzel analizleri var ya. Çok iyi analizler yapıyor. Helal olsun valla. Valla merak ediyorum Sinan Bey. İstanbul'da mısın bilmiyorum. Yolun içerisinde beklerim valla. Bir sohbet etmek isterim seninle diyelim. Çok kısa bir araya gidelim.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi. Hep kazandıran.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Hayırlı günler, hayırlı cumalar demiş Aygün Baba demiş. Bayrampaşa'dan Çeto kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Ona da hayırlı cumalar diyelim Çeto kardeşimize. Oo, bakalım bir Beşiktaşlı arkadaşına bir mesaj geldi. Aygün abi günaydın. Aa Sait de az önce sen bağlandın Sait zaten. Karamüsler'den milli takım maça niyetim vardı gitmek. Kocaeli'nde olduğum için biletler bitmiş. Biletler nereye gidiyor? Gerçekten anlamıyorum. Hakkımız gidiyor demiş. Az önce zaten sevgili kardeşim Sait bağlandı. Ya vallahi helal olsun Sait'e ya. Her yerden yazmış. Yani garanti almak için telefonla açmış, WhatsApp'a da yazmış, Instagram'a da her yerden yazmış. Bir şekilde ulaşmaya çalışmış bana. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın abi.
3: Kimle görüşüyoruz?
4: Mehmet ben abi, İstanbul'dan.
3: Mehmet hoş geldin. Tarayayım. Hoş geldin Mehmet.
4: Hoş bulduk abi. Nasılsın abi?
3: Sağ ol, sen nasılsın Mehmet? İyi misin?
4: İyiyim abi, sağ olasın. Özellikle bugün milli takımıza başarılar diliyorum.
3: Evet Mehmetciğim.
4: Ama işimiz çok zor abi.
3: Kolay değil. Grup zor. Yani... Grup zor Mehmet.
4: Hiç kolay değil abi. Aynen. Kolay değil. Hiç kolay değil. Hangimi tutacağız abi? Çerkeği mi tutacağız? Dokuyu mu tutacağız? Yani Olimpiyayı mı tutacağız?
3: Onlar da bizden kimi tutacak acaba?
4: Abi onların tutmasına gerek yok. Zaten bizim
3: için bir şey yapamıyoruz.
4: maalesef abi. Ağlanacak halimize gidiyoruz.
3: Halimize gülüyoruz işte. Hakikaten. Esprilere döndü artık ya iş. Ya milli takım odasına giremedik ya. Ben de giremedim. Halk da giremedi tahmin ediyorum ya.
4: Giremedik çünkü abi ben dün bağlanmayı çok istedim. Milli takımdan konuştunuz ya abi.
3: Hı hı.
4: Ben buradan ironi yaparak abi voleybol federasyon başkanını istifaya davet ediyorum abi.
3: Zaten futbola gelsin diye uğraşıyorsun değil mi?
4: Yok abi şimdi
3: ne biz istifaya niye diyorsun adamcağız?
4: Şundan dolayı abi şimdi biz Dünya Kupası'nda bir haftada elenip rezil olmuş bir ülkeyiz.
3: 45 gün hazırlandık yani, 6 günde elendik doğru söylüyorsun.
4: 6 günde elendik abi, villalar verdik, primler verdik. Yani yakışmıyor abi bu kızlarımıza bu kadar böyle galibiyetler, başarılar. Federasyonu biz istifa çağırıyoruz abi.
3: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
4: İroni yapıyorum abi.
3: Biliyorum ironi. Abi. İroni yaptığını biliyorum. Şu an bütün Türkiye'de ironi yaptığını biliyor.
4: Aynen öyle abi. Ya abi. Biz herhalde bugün Fransa'ya inersek villalar verildi. Dediğim gibi teknelerden hazırdır abi herhalde.
3: Sırada tekneler var arkadaşlar. Tekne geliyor şimdi millilerimize.
4: Vallahi yazıklar olsun abi ya. Bu 28 bin lira çalışan ülkede insanların olduğu yerde... Maalesef. Abi gerçekten yazıklar olsun. Yani evet,
3: doğru söylüyorsun.
4: Tekrardan başarılar diliyorum abi.
3: Sağ ol
4: abi.
3: Kardeşim benim. Görüşmek üzere Mehmet.
4: İyi yayınlar abi. Saygılar.
3: Kendine saygı bizden. Sağ ol. Abi merhabalar, iyi yayınlar. Antalya'dan Utku. Fransa maçı için bir maçı Hasaneli kaldırımı bir dakika davet edilmeliydik. Emma Bey tutsa tutsa tutar diyor. Doğru söylüyor. Nereden aklına geldi ya Utku? Vallahi helal olsun be. Abi stat şahane. Biletler yine sponsora gitmiş. Batuhan Ergüven hakikaten stat... gitmedim yeni stada ama fotoğraflar falan efsane söyleyeyim, yakışıyor zaten ya, Kocaeli taraftarına, Kocaeli tribününe o stat yakışıyor. Günaydın Aygün Bey, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben İstanbul'dan Fikret, bu akşam hiç umudum yok, inşallah inşallah yenilmeyiz demiş, tahmin ediyorum farklı bir şey yazmış ama. Günaydın.
5: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız?
3: İyiyim teşekkür ederim, nasılsınız, kimle görüşüyoruz?
5: Sağ olun. Cem ben. Büyük Beşiktaş tarafı.
3: Beşiktaşlı Cem. Hoş geldin kardeşim.
5: Hoş gördük abi. Geçen hafta da görüştük. Her hafta bağlanmaya çalışıyorum sana abi.
3: Eyvallah. Cem nedir durumlar?
5: Abi.
3: Beşiktaş'ta kongreye gidiyor. Milli takımda bu akşam maçı var. Beşiktaş'ta kongreye gidiyor.
5: Aynen. Beşiktaş'ta kongreye gidiyor. Geçen gün Başkan Serdalı'nın canlı yayına katıldığı bir programda dinledim. O da çok böyle ince nüanslar verdi.
3: Bugün Orhan Yıldırım'a da çok enteresan şeyler söylemiş. Bir Ali Kunat'la konuşalım o konuyu. Fanatik aslında Orhan Yıldırım'a gazeteye ziyaret etmiş. Orada da çok ilginç açıklamaları var. Ben Serdar Adalı'yı Sayın Başkan'ı çok eleştiren bir insandan biriydim. Çünkü konuşmuyordu. Doğru mu?
5: Evet.
3: Doğru abi. Çıkacaksın, konuşacaksın abi. Bu ülke maalesef böyle.
5: Abi işte konuştu. Dedi ya, Beşiktaş'ın sabrını zorlamayın dedi abi.
3: Evet.
5: Yani bu yayıncı kuruluşun vermiş olduğu görüntülerden dolayı, bir de hakemlerin Beşiktaş yapmış olduğu performanstan dolayı zaten iki maçı beraber alıp bitirdik. Şu an liderdik.
3: Evet, doğru söylüyor. O aynalarını söylemiş başkan zaten şey dedi.
5: Aynen. Ya diyor, 6 golümüz var resmi olarak kayıtlıya. Hepsi de bütün spor yazarlarının söylediği gibi gol dediği. Ama bizimki o 6 golü verilmedi dedi.
3: Doğru. Doğru.
5: Abi MK başkanı zaten istifaya çağırdı televizyonda.
3: Doğru söylüyorsun. Net. Çok enteresan bir cümlesi daha var. Onun üzerine birazdan konuşacağım. Çok enteresan bir cümlesi daha var. Fanatik gazetesi evet. Söylemiş. O kısmı birazdan söyleyeceğim. Dinliyorum seni.
5: Abi benim demek istediğim şu. Görcünü çalsınlar. Ben sen de biliyorsun abi. Şu evet. An bu alanda hakemler yüzünden eleştiri yapıyorum. İsmini bile ağzına almak istemedim. MK başkanın. Artık abi istemiyoruz ya. Bunu Fenerler de istemiyor. Beşiktaşlar da, Trabzonlar da, Galatasaraylar da ve diğer Anadolu kulüpler istemiyor. Doğru mu?
3: Doğru. Doğru.
5: Abi bu kadar yüzsüzlük olmaz ya. Git artık abi ya.
3: Doğru.
5: 2-2-4 abi, yani bunun matematiği de yok artık.
3: Doğru söylüyorsun. Doğru. Doğru.
5: Benim söyleyeceklerim bu kadar
3: tamam,
5: abi.
3: Çok teşekkürler.
5: Sana kolay gelsin diyorum.
3: Teşekkürler. Sağ olasın, kendine çok iyi bak. Hadi şimdi bu kısımdan gidelim.

0: bu kısmı zaten ikinci bölümde detaylı konuşacağım Ali Kunak'la. Diyor ki Sayın Serdar Adalı, Fanatik Gazetesi'ne yapmış özel açıklamada: hakem konusunda söylediklerim arkasındayım. Bu iş alevlenirse önünü alamazlar. Benim korkum bu. Bakın devam ediyorum. Çok enteresan bir cümleyi söylüyor. Çünkü Türkiye'de insanların en büyük zevki futbol. Bu mehake, ben hep söylüyordum ya burada, hatırlıyorsunuz değil mi? Taraftara sokağa dökmek için şartları zorluyor diyor. Bak, halkı sokağa dökmek diyordum ya ben hani. Ve burada söylediğim cümleler buydu. Sayın Başkan da aynısını söylüyor. Cumhurbaşkanımız da durumun farkındadır. Hem ben hem de birçok kulüp başkanı MHK'den ve Ferhat Gündoğdu'dan rahatsız. Gelinen nokta tam anlamıyla yüzsüzlük. Türkiye'deki takımların %80'i şikayet ettiği bir yerde hala nasıl oturur insan diyor. Enteresan. Ben adam 23 Nisan'da bile bırakmıyor. Ne diyeyim şimdi sevgili başkanım? Ne diyeyim yani? Ülkenin Cumhurbaşkanı bile makamını bırakıyor. Belediye başkanları bırakıyor. Adalet Bakanı bırakıyor. Milli Eğitim Bakanı bırakıyor. MHK başkanı odaya kilitliyor. Riva'ya gitmiyor. 23 Nisan'da çocuklar oturmasın diye. Ne diyeyim ben şimdi? Günaydın Ahmet, ben İstanbul'dan. Porto kulübünde oynarken zaman zaman aday kadroya bile alınmayan Deniz Gül, Galatasaray imzattıktan sonra ilk maçta 11'e çıkacak sahaya. Doğru mu Aygün abi demiş. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Merhaba, günaydınlar.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Ankara'dan Mustafa, Fenerbahçe
0: Buyurun
1: taraftarıyım. Milli
0: Mustafa.
1: takıma bu akşam başarılar diliyorum. Ya
0: Teşekkür
1: iyi
0: ederim.
1: futbol oynarız inşallah. Hani
0: İnşallah.
1: kazanıp
0: İnşallah.
1: kazanmamayı bir yorum yapamıyorum şu an.
0: Ha, ben de
1: Ya da
0: yapamıyorum. İnşallah
1: gününde
0: kazanırız.
1: olursa takım, hani gününde olursa biz yenmiştik de zamanında, hani
0: Aynen.
1: inşallah.
0: Zaferlerimiz var.
1: Yani şey, oynayan oyuncularımız da var. Hani yurt dışında tecrübeli. İnşallah güzel bir sonuç
0: İnşallah.
1: alır. Ben şeyi maçını izledim dün. Hollanda Almanya, hakem çok kötüydü. Siz izlediniz mi bilmiyorum.
0: İzlemedim ama Twitter'da gördüm. Çok kötüymüş ya.
1: Ya her iki tarafa da kötüydü, öyle söyleyeyim. Hani bizde de yönetiyorlar, orada da o hakemi verdikleri hakem hiç yönetemedi, maçın ağırlığını taşıyamadı yani,
0: Kaldıramadı.
1: öyle söyleyeyim. Hani gene maç berabere bitti ama yani bence Hollanda'nın hakkıydı. Hani maç ataklar yani daha baskılı oynadı. İşte şeyde de size onu soracaktım. Şimdi MHK'den bahsediyoruz. Anthony Taylor şey demiş ya, başlarla ilgili açıklama yapmıştı, hani pozisyonlarla ilgili. Ahmet Ercanlar yurt dışından danışmış herhalde şeye. O Gençler Birliği yani bizim Mert Müldür'ün, hani penaltı pozisyonunu hep konuşuyoruz ya.
0: Antonio Taylor orada bir şey yok demiş. O
1: Ha,
0: pozisyonla ilgili.
1: orada şeyden sonra hareket oldu. Bir şey olmaz diye demiş. Ama yurt dışındaki hakem,
0: İFAP öyle demiyor ama. İFAP öyle demiyor.
1: evet, öyle dememiş. Yani MHK de kendine benzetiyor gelen yabancı
0: Maalesef
1: hakemleri.
0: Antonio de bizden oldu.
1: Hayır yani niye böyle, nereye kadar böyle devam edecek? Hani siz diyorsunuz da istifa diyorsunuz. Biz de affedersiniz, birileri vefat edince bile başında duranlar istifa etmiyor. Yani o da evlerde devam edecek öyle sezon sonuna kadar.
0: Aynen, görüntü öyle peki.
1: Hani
0: Peki
1: yani
0: Mustafa Bey.
1: yönetenler iyi yayınlar
0: Sağ
1: dileyelim.
0: olun Mustafa Bey. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, mesajlara dönelim. 10.09 mesajlarına başladık şu an itibariyle. Günaydın, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan itfaiye eri Önder Tabanlı. Bu ara itfaiyeciler haftası. Öyle mi? Pardon, kaçırmış ben onu. Tüm meslektaşlarımın itfaiyeciler haftasını kutlarım. Montele büyük takımlara boy ölçüşeceğimiz ligdeyiz demiş. Fransa bugün boyumuzun ölçüsünü alacak demiş. İtfaiye eri Önder Tabanlı'ya da sevgilerimizi iletelim. Bütün itfaiye onların işi de çok zor be arkadaş ya. Yemin ediyorum ya, hepimizin işi çok zor da. Kerem ve Burak'la başlarsak fark yemeye hazır olun. Kerem, Burak, Abdülkerim 11'i Fransa'yı farka götürür. Geçmiş olsun demiş dinleyicimiz Özgür Tuğ Toğrul. Alo, günaydın.
2: Selamun aleyküm, günaydın Aygün abi, hayırlı cumalar. Nasılsın, iyi misin abi?
0: İyi.
2: İstanbul'dan Ahmet Ersin,
0: Ahmet'im iyiyim.
2: Ankara'dan.
0: Sen nasılsın? İyi misin kardeşim benim? Hoş geldin Ahmet.
2: Sağ ol abi. Hoş bulduk, sağ ol abi, Allah razı olsun. Bugünkü milli takımımızla ilgili konuşmak
0: Tabii ki
2: istiyorum abi.
0: Ahmet'im. Söyle. Söyle kardeşim.
2: Abi ben bir örneklendirmeyle başlamak istiyorum
0: Tamam.
2: önce.
0: Tamam.
2: Galatasaray Trabzonspor maçını izledik değil mi abi
0: İzledik
2: hepimiz?
0: kardeşim.
2: Şimdi Galatasaray ne yaptı? Savunmayı öne çıkarmış bayağı bir orta
0: İlk dakika
2: sahaya
0: orta
2: kadar.
0: sahaya kadar geldi. Doğru.
2: Doğru mu abi? Orada Salah diye bir dünya çapında bir futbolcu var. Doğru mu abi?
0: Doğru Ahmet'im.
2: Ne yaptı bizi abi? İçimizden geçti. Zaten Abdülkerim koşamıyor. Savunmamız çok ağır. Şimdi
0: Yetişemedi, doğru.
2: Fransa maçında da yani bizim milli takımımız bence geride kabul etmesi lazım oyunu. Eğer Galatasaray'ın yaptığı gibi
0: Önde
2: defansı
0: basarsa diyorsun. Önde basarsa sıkıntı yaşarız diyorsun. Doğru da anlıyorum değil mi
2: yani,
0: Ahmet'im?
2: Tabii abi, defansı öyle çıkarırsan orada Olise, Dembele ve Mbappe gibi 3 tane canavar gibi adam var abi. Sen bunları arkaya kaçırdığın zaman bir bakmışsın ilk 30 dakikada maç 3-0 olmuş. Doğru mu abi?
0: Doğru diyorsun kardeşim.
2: Bunlar bir de hem hızlı hem şutları iyi, vurduğu zaman gol atabiliyor, hem ayak teknikleri de çok iyi abi.
0: Doğru.
2: Yani bizim Barış Alper gibi gidip ya taca vurmuyor ya avuta vurmuyor, tribüne atmıyor ki abi bu adamlar. Çok üst düzey futbolcular. Her an gol yapabilirler. O yüzden oyunu geride kabul etmek lazım abi. Eğer açık verirsek yani bir hezimet olabilir abi.
0: İnşallah yaşarız diyorsun.
2: Tabii abi. Benim düşüncem bunlar Aygün abi. Bilmiyorum, yanlış mı konuştum?
0: Sonuna kadar doğru söyledin kardeşim.
2: Dediğim gibi abi, savunmamız ileri çıkarsa çok büyük sıkıntı yaşarız. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum abi.
0: Sağ ol herkese. Canım kardeşim abi, benim. Hayırlı. Kendine çok iyi bak sevgili kardeşim benim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, dinleyici devam edelim. Selamu aleyküm genç Aygün abi. Ben Bahçeliver'den Tatar Ramazan. Değil mi? Ramazan'dı değil mi? Ramazan Eryit, doğru. Türkiye bugün Fransa'dan abi niye bu kadar unsuz kapıldık ya? 5 tane yer. Montella kesin bu takımdan gider. Adımı not al. Kolay gelsin, seviliyorsun Aygün abim demiş. Niye bu kadar olumsuz olduk ya? Arkadaşlar toparlayalım kendimizi. Günaydın yayınlar. Milli takım kırmızı üye öncelikli alım hakkı ile bilet alıyor. İngiltere'den Erkan Bey demiş. Milli takım kırmızı üye öncelikli alım hakkı bilet alıyor demiş. Ne demekse ben anlamadım o kısım. Ben tabii bilet almadığım için maçlara. TFF tarafından biletler çok önceden internet üzerinden satışa sunuldu. TFF web sitesini takip etseydi ilgili arkadaş mutlaka zamanında bilet alırdı. Demiş dinleyicimiz. TFF taraftar kulübü tff.org. diye bir web sitesi var. Oraya üye olduğunuzda size uyarı da geliyor ve bilet satın alma önceliğiniz de var. Selam ve sevgiler, iyi yayınlar demiş. Aa, çok güzel bir şey bu. Sevgili Serdar Yıldız Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: Müdavimimiz Serdar, ben.
0: Serdar hoş geldin.
3: Mesajın üstüne bir Serdar daha.
0: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Ya abi bu arada hızına telefona bakan arkadaşlar da yetişemiyor. Yücel Bey dedim, Batıkan Bey çıktı karşımıza.
0: Ya şaşırtırız biz insanı böyle.
3: Vallahi şaşırttınız. Ya. İnşallah milli takımda bu akşam şaşırtır abi.
0: Bakmışsın Ahmet deriz, Mehmet çıkar. Bilemeyiz. Kadroyu farklı veririz. Belki bizi çok dinleyen Fransızlar vardır. Konuya Fransız kalsınlar diye belki ben yanlış kadro verdim.
3: çok güzelmişsin abi. Ya Aygün abi ben şey diyeceğim şimdi. Abi B liginde oynarız veya C liginde oynarız. San Marino'yla vay efendim biz niye San Marino'yla oynuyoruz? İtalya'yla oynamıyoruz, İspanya'yla oynamıyoruz.
0: Şimdi aynı gege geldik diyorsun.
3: Fransa'yla oynarız. Vay efendim fark yiyeceğiz onu ya. Ya neden keyfine varamıyoruz biz hiçbir şeyin bu aralar? Ben çok merak ediyorum.
0: Bilmiyorum canım kardeşim. Vallahi ben de anlamadım. Demin dedim ya yani niye bu kadar umutsuzluğa kapadık dedim ya demin. Duymadın herhalde.
3: Ya umutsuzluktan ziyade ya Fransa bugün hani bizim kalibremizdeki hangi takım karşısına çıkıyor zaten?
0: Ya bir de Fransa takım... eski Fransa değil arkadaşlar.
3: Ya bir de o var yani. Keşke eski Fransa yenileri çok fena. Şimdi ben zaten bu maçla Galatasaray-Barcelona maçını merak ediyorum yani. Hani şimdi hep fark bekliyoruz ya böyle. Hı-hı. Bir bakmışsınız Fransa'yı yemiş, üstesine Barcelona'yı Galatasaray yemiş. Fenerli olmama rağmen söylüyorum bunu. Hı-hı. Yani keyfini çıkartalım birazcık ya olduğumuz yerlerin.
0: Doğru söylüyorsun.
3: Bence.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru.
3: İkincisi bilet konusunda ben de çok şikayetçiyim.
0: Fener ama bak demin çok güzel bir şeyler geldi yani, mesela yerler varmış oralardan alınabiliyormuş falan filan diye, yani taraftar bilmem siteleri varmış, hatta bakayım neydi demin dinleyici yapmış, taraftar kulübü.tff.org diye bir web sitesi var diyor, oraya üye olduğunuz zaman diyor bilet alabiliyor musunuz?
3: Abi her yere bir üyelik bir para istiyorlar yani.
0: Yok, ben bu parasız yani. Bak bu parasız. taraftarkulubu.tff.org. Serdar Yıldız'a bir kez daha teşekkür ederim.
3: Web sitesinde. Yani. Federasyonumuz taraftar için bir şey yapmış. Ben bir de bir şey merak ediyorum abi. Futbol Federasyonu'nun mesela senin görevin ne abi? Mesela sen radyoda program yapıyorsun, radyoya geliyorsun. Fenerbahçe muhabirisi, Fenerbahçe maçlarına gidiyorsun değil mi?
0: Evet.
3: Şimdi Futbol Federasyonu da Futbol Federasyonu kardeşim. Bu Hacı Osmanoğlu, Sayın Hoca Osmanoğlu'yla Ferhat Gündoğdu neden abi hiçbir maçta resim vermiyorlar? Gelip niye maçı canlı seyretmiyorlar abi?
0: Şimdi şöyle sana söyleyeyim. Maça geleceksin. Hava soğuk, serin, üşüyeceksin. Riva'da, aşağıda pastane, kekler, pastalar. Anladın mı? Etler. Yani dev ekran.

0: ne izlemek istemiyor. Günaydın Aygün Bey. Ali Bursa'dan, İrlanda teknik direktörün muazzam açıklaması ne demiş? Kadrodaki kimse hemen bakalım. Kadrodaki kimse bir tür bir maçta oynamayı içine sindiremiyor. Biz soykırımla oynamıyoruz. Soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le oynamıyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz demiş. Helal olsun, güzel. Güzel. İzmir'den Bursa'ya sevgiler, saygılar kardeşimize. Üzüntün Ferhat Gündoğdu'nun tecrübesi kadar az, mutluluğun hakem hataları kadar çok olsun. Hayırlı cumalar Aygün abi demiş. Mehmet Taş. Vallahi iyi taş atmışsın Mehmet. Hem de yurt dışından taşı attın, yerini buldu. İki efsane tek tutku demiş. Aygün Bey günaydın. Aygün Bey, sizi Radyo Spor ailesine günaydın diyoruz demiş. Dursun Türkiye'de teşekkürlerimizi iletelim. Şunu okuyacağız, ondan sonra arayacağız. Biliyorum güzel suratıma bakıyorsun. Günaydın Adana'dan hak verdi ben. Kalecimiz formsuz, stoperimiz formsuz. Orta sahadaki, forvetteki biraz kıpırdanmayla bugün 3 farklı yiyebileceğimizi, 3 fark yiyeceğimizi düşünebiliyorum. Kimse bana kızmasın ama Uğurcan bu dönem çok kötü başlangıç yaptı. Hakikaten ben de katılıyorum. Abdülkerim'i zaten sağa sola ağır kalıyor demiş dinleyicimiz. Yani genel anlamda Akverdi Bey ağır bir eleştiride bulunmuş. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.

0: Dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Günaydın Aygün abi demiş. Montel 2 hafta sonra istifa eder mi? Seviyorsun abi Serkan Akyiğit kardeşimiz. Valla tabii şimdi baktığımız zaman bugün Fransa maçımız var arkadaşlar. 21.45. Pazartesi İtalya. Gene buradayız, içerideyiz. Sonra bir Belçika deplasmanımız var. Yani 10'unda. 2. ayın 10. ayın 2'sinde. Sonra 10. ayın 5'ine de bir İtalya deplasmanı var. Yani tam bir Bermuda şeytan üçgeni. Şimdi hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener var. Hocam günaydın, nasılsınız? Hoş geldiniz.
5: Günaydın sevgili Aygün.
4: Hocam maçları gördün mü?
5: Heyecanla. Beni de heyecanlandırdın. Şimdi
4: hocam böyle bir Fransa, İtalya, Belçika. Ne diyorsun hocam?
5: Ha? Ya sevgili Aygün, kim olursa olsun olay o değil de. Olay ne biliyor musun?
4: Ne peki hocam, söyle.
5: Olay Montella ne yapacak? Gene bakarsın Arda Güler sağ açık oynar değil mi?
4: Ha, o anlamda diyorsun sen.
5: Yani o anlamda diyorum, yani şu an bizim futbolumuzda sorunlar var.
4: Evet doğru.
5: Yani sorunlar var, yani bizim burada şu an biraz seyredecek gibi futbolumuz varsa yabancı ağırlıklı değil mi?
4: Doğru söylüyorsun. Doğru
5: yani
4: söylüyorsun.
5: Şimdi ne yapacağız? Yani eksiklerimiz var. Hani güvendiğimiz futbol Hakan yok galiba, yanılmıyorsam.
4: Yok. O sakatlıklarından dolayı yoklar hocam.
5: Yani sakatlıktan dolayı yok.
4: Hı hı.
5: Ne yapacaksın? Yani bilemiyorum yani.
4: Çok zor bir şey hocam ya. Yani
5: kötü bir zamanda yakalandık. Yani bugün bakıyorum Fransa'nın forvetine Dembele'si.
4: Evet ya.
5: Ondan sonra Mbappe'si, bilmem nesi. Yani çok çabuk adamlar bunlar. Yani ruhum

0: bir şey söyleyeyim, kızmasın bana bizi izleyiciler de. Biz milli takımımız için canımızı veren insanlarız. Nasıl sabah 4'lerde 5'lerde kalktık, izledik. Hepimiz o
1: saatte Dünya Kupası'nda diyorsun. Dünya Kupası'nda.
0: Söyledik tabii. Hı. Mesela kızlarımız bizim, voleybolcu kızlarımız gözlerimizi doldurdu bizim. Doğru. Değil mi? Nasıl ağlattı?
1: Vallahi öyle. Ayrıca diken diken oldu. Doğru söylüyorsun.
0: Sağ olsun. Basketbol milli takımımız aynı şekilde, değil mi, Dünya Kupası'na katılacak. Hiç maç kaybetmeden birinci olarak çıktı grubundan.
1: Hocam bir şey söyleyeceğim ya, şimdi unutma da. Demin mesela bağlanan dinleyiciler de mesela veya mesaj atanlar da işte 3 yeriz 5 yeriz. Yani böyle bir ortamda milli takım, zaten milli takım, milli futbolcular da zaten sosyal medyayı ve şeyi takip ediyor. Hepsi takip ediyorlar. Yani böyle bir ortamda onların da maçta tam anlamıyla konsantre olamayacağını görebiliyoruz. Ne diyorsun?
0: Ya onlar da, ben yani bu şimdi 3 yeriz 5 yeriz laflarını ben tiksiniyorum. Ya bu Türk milli takımımız. 3-5 yersek kına yakarsınız o zaman, kusura bakma. Ya inşallah yener bugün, iyi günümüze geri. Biz Fransa'yı, ben de o maçtaydım, Konya'da yendik 3-0, değil mi?
1: Doğru.
0: Bakarsın öyle bir güne denk gelir. Yani sevgili Aygün, bizde bir devamlılık yok ki.
1: Evet, bizde devamlılık yok.
0: Yani bugün bakarsın dediğin gibi.
1: Futbolcularımızda devamlılık yok hocam aslında.
0: Ya futbolcularımızda yok, kusura bakma. Hocamızda da yok. Bakma, orada törpülle duruyor yani. Bütün bu kadar milli takımı telef etti, bu kadar başarısız olmuş bir teknik direktör devam ediyor. Sen içine sindiriyor musun?
1: Hocam Dünya Kupası'nda elenenlerin bütün hepsi hocaları istifa etti. Bir tek görevde kalan, dünyada tek bu.
0: Tamam, ne söyleyeyim yani, ne söyleyeyim. Federasyon başkanı, bir sürü hatalarımız var. Hakemlerimiz görüyorsun neler yapıyorlar. Yani.
1: Evet, yerden yere doğru.
0: Neler, bir şey söyleyebiliyor musun?
1: Yok.
0: Bir şey yok yani, sağ olsun kulüp başkanlarımız keza öyle. Ya ben mesela bu hafta Trabzon Galatasaray oynandı değil mi maç?
1: Evet hocam.
0: Ya baktın Resli ne yaptı? Tekmeyi vurdu.
1: Evet.
0: Tartışılacak bir şey yok bunun yani. Bu kırmızı kart. Yani adamı sakatlamaya o tekmeyi atıyor. Başka ne? Ama aynısını Savic Sane'ye yaptı. Hı hı. Şimdi ben bakıyorum maç bitiyor. Trabzon başkanı sevdiğim bir insanda.
1: Kartal başkanı.
0: Ya diyor hakim, neden görmedin bana gittin ya. Peki Galatasaray'ın futbolcusunun ayağı kırılıyordu. Galatasaray ağzını açıp bir şey söylemiyor. Hani avaz avaz onlarla mı bağırsınlar? He? Doğru. Evet, hakemlerimiz çok kötü. Ama yani iş çığırından çıkmış sevgili Aygün. Bunu durduracak falan hiç kimse yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe maçında hata yapılmıyor mu? Anadolu maçlarında
1: hepsinde hata var hocam. Bütün kulüpler isyan noktasında.
0: MHK başkanını değiştirsene, MHK başkanını oradan.
1: Hocam
0: yine yetiyor mu?
1: Değiştiremiyorsun ya, ben onu anlamıyorum. Nasıl bir güç var ya?
0: Ya sevgili Aydın, şimdi futbolumuz bu şekilde idare edilmez. Kusura bakma yani. Tamam, benim bir yetkim yok. Ama bir görüşüm var, bunu söylemek mecburiyetindeyim. Yani böyle futbol yönetilmez yani, bir artı koyamıyorsun üzerine futbolun. Yıllardır ya, daha hala yabancı ya, yabancılar olmasa neyi seyredeceğim futbolumuzda?
1: Hiçbir şey.
0: Bak Ahmet Spor, inan ki oynadığı oyuna hayran kalıyorum ya. Yani gitmişler kardeşim, 500 bin dolara senelik kiralamışlar. Değil mi? O bana adam
1: yaptıralı oluyor. Bir de adamın yani satın alma opsiyonu da 3 milyon mu 4 milyon mu ne, öyle bir şey.
0: Evet, bir de sistemine bakıyorum. Ahmet Spor'un abi devamlı ısırıyor. Devamlı mücadele. Ben gurur duyuyorum ya. Yabancılar olmasa Ahmet Spor bugün ne yapacaktı? En altlarda olacaktı.
1: En alttaydı.
0: Ya bırakın yani futbolumuza katkı sağlı hakemler, ondan sonra düzeltin ya hakemleri, nasıl düzeltin? Benim işim değil ki, ben o göreve gelsem düzeltirim.
1: Vallahi ben de düzeltirim, yemin ediyorum düzeltirim.
0: Ben o göreve gelsem düzeltirim. Kardeşim düzeltin artık. Bir şey dayılıkla, kahramanlıkla, yani kimi yarıştıracağım sevgili Aygün? Yani o kadar canımız yanıyor ki, yani gene dua ediyoruz. Ha, bereket voleybolcu kızlarımız. Basketçilerimiz
1: evet.
0: Bizi mutlu ediyor. Ama neden kardeşim, bakıyorsun bugün basketin başında kim var? Hidayet Türkoğlu
1: içinden gelen bir isim.
0: Ya yani içinden gelen bir insan, bakıyorsun hoşta Ergin Ataman, yani bir tartışacağım, eleştireceğim bir şey yok. Hı hı.

0: adama bakıyorsun Akif üstünde, her gün bir şeyler yapıyor, bir şeyler yapıyor. İnşallah bu kızlardaki başarıyı erkeklerde de gösterirler yalnız.
1: İnşallah.
0: Erkeklerde sorun var biliyorsun.
1: Sıkıntı orada var ama, evet maalesef.
0: Ama milli takımımızın aldığı yani, ama futbol olsun, ama voleybol olsun, ama basket olsun, bizler keyif alıyoruz. Başka sevineceğimiz bir şey yok. Zaten bizim Süper Lig'e döndüğü zaman bir fanatizm almış yürümüş abi. Almış yürümüş. Yani bilemiyorum nereye gidecek. Biz futbolumuzu kirletiyoruz sevgili Aygün. Hep böyle puslu görüyoruz. Yani bir düzeltemiyoruz. Yani ben kulüp yöneticileri de bakıyorsun. Al işte. Ali Koç geldi Fenerbahçe'ye, neleri aldı, neleri yaptı, tutturamadı. Saadettin Saran Bey geldi, o da aldı. Yani şimdi Aziz Yıldırım geldi, o da bulmuşuyor değil mi? Daha dört dörtlük hiçbir şey yok.
1: Mücadele ediyordu, evet,
0: doğru. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu. Gör bu sene yerden yere vuruluyor. Bugün ben de yazdım yani, Galatasaray'da değişim şart diye yazdım.
1: Değişimden kastın hoca anlamında mı, yönetimsel anlamında mı Osman Hocam?
0: Vallahi sevgili Aygün, şimdi Galatasaray'ın şu milli ara bitiyor, Kasımpaşa'da oynuyor burada.
1: Doğru.
0: Ondan sonra 3 gün sonra Barcelona ile oynuyor.
1: Tabii Avrupa maçları iki takımda da başlıyor. Doğru, evet. Şampiyonlar Ligi maçları.
0: Barcelona ile. Ondan sonra Gençler Birliği deplasmanına gidiyor.
1: Zor deplasman.
0: Oradan dönüyor. Lig deplasmanına gidiyor. Ondan sonra geliyor Fenerbahçe ile oynuyor. Sen bu değişim şart. Valla her şeyde değişiklik olabilir. Yani bu maçlar Galatasaray'ın Süper Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki.
1: Doğrusu 3 tane arka arka deplasmanı var. Kasımpaşa içeride. Evet. Barcelona içeride, Gençler bir deplasmanda, Lille deplasmanda, Galatasaray Fenerbahçe içeride. Zor maçlar, çok zor. Tamam, kolay zor. Değil.
0: Yani zorun yani. Baktığın zaman sen bunlarda iyi netice alamazsan, bu taraftarı şimdiden havlu atarsan, işte kusura bakma yani, orada ne antrenör kalır, ne bilmem ne kalır. Kalır mı? Sen taraftara bize sabredin diyemezsin artık. Onu dinleyecek kimse yok. Anlatabilir misin taraftara?
1: Anlatamazsın.
0: He? Anlatamazsın.
1: Taraftarın umurunda değil o işler biliyorsun. Taraftar ya, ben paramı değil. Verdim. İyi maç izlemek istiyorum. Galibiyet istiyorum der. Taraftar öyle çünkü. Düşüncesi o taraftar. Ben üzerime düşeni yapıyorum diyor taraftar çünkü. Ben üzerime düşeni yapıyorum diyor.
0: Sevgili Aygın, taraftarlar da ama fedakarlık yapıyor adam. Boğazından evet. Kesiyor.
1: Onu diyorum hocam alıyor. İşte aynen.
0: Maçlara gidiyor. O cebindeki parayı veriyor. Onlar da güzel bir şey istemek istiyor, izlemek istiyor. Galatasaray'daki tamam şimdi şu an ikinci durumda. Sorun o zaten. Yani taraftar diyor ki ben maça geliyorum, ölüyorum diyor. Bir kere üstünde maç seyrediyorum diyor. Neden oynayamıyorum? Neden diyor güzel bir maç seyredemiyorum diyor. Neden Galatasaray bu kadar zor kazanıyor diyor. Haksız mı taraftar? Haksız mı taraftar abi?
1: Haklı.
0: Aklı diyor ki transferler yaptık, şunu aldık, bunu aldık. Benim de kulağıma geliyor, Okan Hoca'nın istediği futbolcular da kim almış bunları? Birisi açıklasın bir şey değil mi? Okan Hoca oynatmıyor, bir sorun var değil mi?
1: Evet, oynatmıyor.
0: Bir sorun var burada. Abonun yanında çıkıyor başkan, diyor ki ben diyor işte diyor bir ay önce diyor transfer yapsaydım diyor 50 milyon euro fazla harcardım. Kardeşim 50 milyon fazla neye harcayacaktın 50 milyon euro? Yani aldığın transferler zaten oynayamıyor. Bununla oynuyor. Yani sevgili Aygün, ben anlamıyorum yani. Benim Türkçem biraz anlamam kıt. ne demek istedim? Sen anlıyor musun
1: ben sevgili Aygün? Yani. O zaman şunu da sana sorayım. Yönetim içerisinde de bazı sıkıntıların olduğu çok konuşuluyor. Hatta ya, bir adım daha ileri gideyim. İşte Abdullah Kavuççu, Okan Buruk. Eğer Abdullah Bey giderse Okan Hoca'nın da bırakacağı veya Okan Hoca'ya bir operasyon yapılırsa Abdullah Kavukçu'nun bırakacağı yönünde de bazı dedikodular dolaşıyor. Böyle iddialar da var. Onu da sana sorayım. Madem bu konuyu açmışken oradan devam edelim istersen.
0: Sevgili Aygün, başarılı olamayan herkes gider. Bunda ayıp yok.
1: Tabii canım, başarı yoksa
0: Okan
1: gidersin.
0: Hoca da gider, yöneticiler de gider. Yani ben Galatasaray'da değişim diyorum. Ortaya koydum. Hepsi için söylüyorum onu. Hepsi için söylüyorum. Yani sevgili Aygün, başarısız, sen orada program yapıyorsun. Başarısız ol. Seni orada bir dakika tutarlar mı?
1: Tutmazlar hocam, tutmazlar.
0: Beni Milliyet Gazetesi'nde tutarlar mı?
1: Tutmazlar hocam. Tutmazlar.
0: Tamam, ama bu böyle, bunda kızmaca gücünmece yok.
1: Gücenmeyeceksin, o da doğru.
0: Başarısız ol, tamam.

0: başarılı olduğun zaman herkes alkışlıyor seni, bağrına basıyor. E kardeşim, başarısız olduğun zaman da bunun faturasını ödeyeceksin. Sizler çok para alan insanlarsınız. Bu ülkenin çok üstünde paralar kazanıyorsunuz. O zaman bunun karşılığını vereceksiniz.
1: Arkadaşlar burada hocam futbolcular için söyledi. Yani benim için söylemedi.
0: Yok.
1: Şaka, para anlamında söylüyorum hocam, para anlamında.
0: Hayır, bizim basındaki arkadaşları, emekçilerini görüyoruz. Söylemene gerek yok onu. Herkes biliyor.
1: Söyle hocam. Tabii espri yaptık. Arada bir ironi yaptık. Buyurun hocam. Buyurun.
0: Tabii yani buna baktığın zaman başarısız olursan gidiyorsun. Görmüyor tabii. Musun? Geliyor her sene başkanlar değişiyor. Antrenörler değişiyor. Yahu bugün Bayern Münih diyorsun. Adamlar 9 şampiyonluk olmuş. Şampiyonluğu var üstüste, 6 tane hoca değiştirmiş. Bu ayıp mı?
1: Çünkü milyon eurolar yatırıyorlar baktığın zaman, ondan dolayı başarısı olduğu zaman kulüp zarar görüyor diyor. Ona göre hemen operasyon yapıyor hocam. Bu normal.
0: Ya Guardiola.
1: Aynen Guardiola, aynen.
0: Üstüste al gitti.
1: Gitti.
0: Gitti neden? İşte. Fransa milli takımında gitti.
1: Evet.
0: Deschamps gitti. Zidane geldi şimdi. Yani baktığın zaman neden İspanya milli takımının hocasına kimse dokunmuyor? Adam başarılı.
1: Başarılı ondan.
0: Yani bu böyle yok, Abdullah Kavukçu gidecek, Okan Buruk gidecek. Yeri gelirse Abdullah Kavukçu gidecek, yeri gelirse Okan Buruk gidecek. Ben Galatasaray'ın yönetiminden zaten şikayetçiyim. Ya Trabzon'a gidiyorsun, kafile başkanım mı herhalde? Metin Öztürk var yönetici değil mi?
1: Evet doğru.
0: Çıkıyor orada Trabzonspor başkanı, diyor ki ya diyor hakem vara gerek yok. Neden diyor hemen diyor kırmızı kartı çıkarmadın diyor. Onunla görüşü diyebilir. Peki sen de ki Metin Öztürk, sen Galatasaray'ı temsil ediyorsun. İkinci başkanısın. Yöneticiysen tabii, bilmiyorum. Ya bizim Sane'nin ayağını kırıyorlardı. Savic, neden hakem onu gözünü kapadı? Es geçti. Bunu da sen söyle değil mi? Bir Galatasaray'ı da sen koru değil mi?
1: Konuşmadılar doğru. Konuşmadılar.
0: Saygın. Neden konuşmadılar? Haklı olduğun bir konuda, haksız olduğun konuda konuşuyorsun. Haklı olduğun konuda da konuş.
1: Çık konuş, hakkını savun diyorsun.
0: Ama bu böyle olması lazım yani. Ben anlayamıyorum. Yani Galatasaray'ın yönetiminde sorun var mı? Sana yemin ediyorum hiçbirinde görüşmüyorum. Görüşmeyeceğim de. Onu söyleyeyim sana. Olmaz yani. Ben herkesin, onlar şöyle yaptık, böyle yaptık, bilmem alkış işte. Ben alkışlamam abi. Ben alkışlamam. Alkışlayacağım bir ortam yok,
1: yok
0: şu an.
1: Ortam yok.
0: Geçen sene Haziran ayı, geçen sene devre arasından beri bir tane gerçek anlamda bir 10 numara alınmamış ya. Ya Galatasaray dünyanın en büyük takımlarında oynayan bir İlkay var. Dünyanın en büyük hocalarına çalışmış. Adamı çöp yaptılar ya.
1: Evet, devre arası hatta gönderecek falan filan muhabbetleri dolaşmaya başladı İlkay ile ilgili.
0: Ya abi adamı çöp, bu şartlar altında oynayabilir mi Allah aşkına söyle ya.
1: Oynayamaz tabii ki.
0: Nerede oynayacak? Yani baktığı zaman niye alkıştın?
1: O zaman burada, o zaman burada hocanın suçu var.
0: Hocanın da sevgili Aygün. Bak. Hı. Fenerbahçe'de bir olay oldu. Olduğu zaman hemen başkan gider müdahale eder. Sen ne yapıyorsun der hocaya, bilmem ne, carda curda değil mi?
1: Evet doğru.
0: Neden? Bu kulüplerimiz başkanlık sisteminle idare ediliyor. Bunun sorumlusu hocadan daha çok kimdir? Başkandır. Bu işin Türkçesi. Hocaya faturayı kesmek en kolayı. Çünkü neticede senden maaş alıyor. Çalış dersen çalışır, çalışma dersen de gider değil mi?
1: Evet.
0: Ama yöneticinin eli üstünde olacak, hataları pat pat söyleyecek. Sen başkansan sen hesap vereceksin camiana. Şimdi ben şu maçları yazdım bugün, Galatasaray'ın oynayacağı 5-6 tane maçı verdim. Tedirgin misin? Tedirginim. Hani milli takımdan ne kadar tedirginsen ondan da o kadar tedirginim. Yani bakıyorum ya, Galatasaray'ın orta sahası yok, defansı yol geçer hanı gibi. Evet. Hatalar yapıyorlar çünkü. Ama yeni değil bu. Ya hiçbir tedbiri yok. Yani oraya %100 hemen oynayacak futbolcular da alınmamış. Tedirgin ne yapacağım yani? Çıkacağım. Bu sene 5. şampiyonluk garanti mi diyeceksin yani sevgili Aygün? Ben öyle bir şey diyemem.

0: Şöyle yapalım hocam. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Sezgi'yle Osman Şener'le sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor. Heyecanı nesinede yaşanıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesinede dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Ters Köşe devam ediyor. Millet Gazetesi Spor yazarı Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor. Ben de şimdi Fenerbahçe'nin maçlarına da baktım hocam. Hani demin Galatasaray'a baktık ya. Fenerbahçe de Rize deplasmanına gidecek. Yani milli maçtan aradan sonra. Sonra Aston Villa deplasmanı var. Alanya ile içeride oynayacak. Slavia Prag içeride oynayacak. Galatasaray deplasmanı var. Çok zor hocam.
4: Yani şimdi
3: ikisi açısından da çok zor.
4: Şimdi ben
3: bu derbi iki hocanın durumunu belli eder mi? Derbinin sonucu iki hocadan birini götürür mü?
4: Valla sevgili Aygün, şimdi şöyle bir şey. Başarısız olursan kusura bakma, ne Fenerbahçe taraftarı ne Galatasaray taraftarı kaldırmaz, yutmaz.
5: Doğru.
4: İsyan eder yani. Eder. Eder yani, bunu kullanacak. Yani kusura bakma, ben bunu samimi söylüyorum.
5: Doğru söylüyorsun ama.
4: Fenerbahçe geldi. Galatasaray'ı orada yendi. Veyahut da Galatasaray'dan 3 tane yedi gitti.
5: Evet.
4: Ne olacak yani? Antrenör hangisi olursa olsun canı yanar. Zor yani işi. Kusura bakma.
5: Hayır, doğru,
4: Fenerbahçe
5: doğru.
4: Rize deplasmanına gidiyor. Hadi orada puan kaybetsin gelsin, ne olacak?
5: Sıkıntı büyük. Büyük sıkıntı olacak.
4: Yani sıkıntı büyük yani. Sevgili Aygün. Büyük takımlarda hocalık çok zordur. Devamlı kendini yenileyeceğim. Bak dün akşam Hollanda Almanya maçını seyrediyorum. Klopp'un bile ayakları titriyor değil mi?
5: Hmm.
4: Orada Xavi var. Onun da ayakları titriyor abi. Adam çocuklar gibi yani, koca Xavi diyorsun. Beraberlik golünü buldu uzatmalarda. Dünyalar onun olduğunu nasıl zıplıyor, şey yapıyor, bilmem ne yapıyor. Eleştirirler abi, gidersin. İsmi Xavi'miş, İsmail'miş, Okan'mış, Zidane'mış. Bakmazlar abi, futbol böyle bir oyun.
5: Geçmiş böyle yok, geleceği olan bir oyun futbol. Geçmişe bakmaz, yok. Onun başarısına
4: dün
5: bakmaz.
4: Yok, aynen,
5: dün yok.
4: Dün yok.
5: Yarın var.
4: Dün
5: doğru.
4: Yok.
5: Doğru.
4: Fatih Terim, efsane Galatasaray'ın efsanelerinden bir tanesi. O gönderilmedi mi devre arasında?
5: Gönderildi.
4: Ne yaptı? Karalar mı bağlayacak yani? Ne yapacak yani? Okan da başarılı, tamam 4 sene şampiyon oldun, eyvallah, taraftar bunu inkar etmiyor ki. Sen kardeşim bu transferleri yönetim diyor, hoca istedi, ben aldım. Bizim kulağımıza öyle gelmiyor. Sen, o bizim kulağımıza gelenler de sen istememişsin, yönetim almış. Oynatmadığına göre de insanın aklına bu geliyor değil mi?
5: Doğru. Doğru.
4: Ne olacak, bunun içinden kim çıkacak şimdi? Ama bu oyununda, futbolunda en büyük şeyi bu. Faturayı ilk başta kim eder? Hocalar.
5: Hoca eder.
4: Yani bunun için garip bir şey yok sevgili Aydın. Yok yani, hazırlıklı ol bazı şeylere. Haberin olsun. Yani o ya, mesela Beşiktaş, hiç kimse kusura bakmasın, bunu da söyleyeceğim. Ben Beşiktaş Ahmet maçını seyrediyorum. Hayatımda en zevk aldığım maçı seyrettim. Beşiktaş yenilmemek için 2 gün önce, 3 gün önce Marsilya ile oynamış burada değil mi?
5: Evet.
4: Vakti yemiş, kendini yürütüyor yani. Yorgun takım yemiyor. Hani araba gaz yemez ya. Yemiyor.

0: Ama buna rağmen de maçın bitmesine 10 dakika da olsa bu maçı ya beraber biterdi ya Beşiktaş kazanırdı. Bir kişi eksik oynuyor bir de Ahmet.
1: Ben yalnız Ahmet'i çok beğendim hocam.
0: Ama yani ben Ahmet'i beğendim yani. Helal olsun liderler. Ama Beşiktaş da o mücadeleyi koyuyor ortaya sevgili Aygün. Koyuyor yani. Ya sorumluluk alan futbolcuları çok var. Çok var. Biz de kardeşim Barış Alper tam milli takımla inşallah bu akşam çok güzel oynar. Kaç haftadır dökülüyor ya. Dökülüyor da kardeşim bir devre oynar. Koy bir Kazımcan'ı koy birisini koy oraya bir tanesini koy. Koymuyor o konuşa. O da inat ediyor. Bana ne inat ediyorsa kendi bileceği iş. Biz iyi oynatırsa Galatasaray iyi futbol oynarsa tamam yenilebilir. İyi mücadele ederse biz olabilir deriz futbol. Ama Galatasaray böyle rakip 4 kere kalene gelecek. 4 tane gol atacak. Senin futbolcun hiçbir şey yapamayacak. Senin kadron yanlış diyeceğiz. Mecburen diyeceğiz. Ne yapacağız? Alkışlayacak mıyız yani?
1: Diyor ki dinleyici İlkay Gündoğan diyor Trabzon'da çok da güzel iş yapar diyor. İlkay
0: ya,
1: için.
0: İlkay Gündoğan.
1: Nereye gitse iş yapar.
0: Sevgili Aygün. Ben Galatasaray'da olmam. Onu söyleyeyim de. Bir yetkili bir kişi olmuş olsam. Hı hı. Icardi için de aynı. Al işte Icardi'yi gönderdim. Geçen sene Liverpool maçında.
1: Aynen onu sen söyledin.
0: Osimhen'in kolu kırık. De onu anlattık kaç kere.
1: Evet kaç kere söyledin.
0: 85'de Icardi'yi orada sizin attım bitti. Ben olmuş olsam. Sezon başı alırdım Icardi'yi de. İlkay'ı da bunları özel idman özel ilgi bilmem ne şu an samba yapıyordun sahada. İkardi'nin yerini doldurdun mu?
1: Dolduramadım.
0: Ben senin yerini doldurdun mu?
1: O da yok gittiğinden beri yerde olmadı.
0: O zaman bu sıkıntıları çekeceksin. Yarın öbür gün Osimhen gelecek Galatasaray'ın olmazsa olmazı ama Osimhen de çıldıracak bu duruma gör.
1: Hocam şunu söyleyeyim. Arça Çorum Futbol Kulübü teknik direktörlük görevini Burak Yılmaz getirdi. Son dakika olarak benim. Zaten bilinen bir şeydi ama bugün resmi olarak açıklama geldi.
0: Kimin şey mi?
1: Çorum'un başına. Çorum Spor'un.
0: Ya Burak çok büyük bir teknik direktör olacak.
1: Ama ben hocam biraz...
0: Ama dönüyorum öteki tarafa. Uğur ne yaptı? Söylesene Uğur ne yaptığını. Uğur başarılı mı? Başarılı. Seni çıkardı. Çıkamıyordun geçen sene. Çıkarttı. Bu sene... Çok güzel maçlar çıkardı. Galatasaray'la burada berabere kaldı değil mi?
1: Evet. İlk maçta berabere kaldı.
0: Evet başarısız mı Çorum?
1: Ama yok. Burak Hoca orada başarılı olur mu bilmiyorum ama Burak Hoca'nın da kulübede ve açıklamalarda çok sıkıntılı olan bir isim yani bilmiyorum ne olacak.
0: Ya ne yapacak biliyor musun? O da biraz böyle kabadayılık olmuyor bu işlerde.
1: Sakin olması gerekir.
0: Ya biraz sakin olması lazım. Sakin olmazsan gidersin iki ay kalırsın ayrılırsın. Ben artık Burak'ın da gerekli tecrübeyi kazandığını düşünüyorum.
1: İnşallah ders çıkarmıştır
0: şu an. Çare yok sevgili Aygün bu mesleği
1: yapacak. Aynı isimler ama hocam ya. Hep aynı isimler aynı yerlerde dolaşıyorlar hocam ya. Bir de o var hocam ya, kusura bakma hocam.
0: Ya ben yanarım. Bak bir şey söyleyeceğim. Beni hiç kimse yanlış anlamasın. Şu an bakıyorsun yerli teknik direktörün hepsi sallanıyor.
1: Evet.
0: Bu bana nasıl üzüntü veriyor biliyor musun? Ben yabancı hoca meraklısı değilim sevgili Aygün. Hiç değilim. Ama kardeşim Trabzon'da Fatih Tekke geldi. Hepimiz istedik değil mi? Başarılı
1: evet,
0: olsun.
1: Evet evet biz
0: hatta
1: istedik.
0: Hatta haddinden fazla övdük.
1: Doğru.
0: Ne oldu?
1: Oranın şimdi, camianın çocuğu dedik.
0: Evet şehri biliyor dedik. Galatasaray'da Fenerbahçe'de sıkıntı var. Hocalardan yana var. İstediğin kadar yoktu. Yani başarısız olma şey kredileri yok. Var mı?
1: Yok. Yok.
0: Yok bakıyorum ya. Sergen Yalçın çocuk geldi. Başaramadı. Gitti. Ben inan ki çok üzülüyorum. Ve yani seninle programlar yaptık. Hep Sergen Yalçın, Aykut Kocaman bunlar milli takımın başına geldi.
1: Gelmeli dedim.
0: Bir kere konuştuk değil mi?
1: Doğru.
0: Yani üzülüyorum. Sonra ne oluyor? Trabzon gidiyor. Yabancı hoca alıyor.
1: Thomas Rice. Hı hı.
0: Evet. Bakıyorsun bugün Ahmet'in hocası yabancı. Yani hep bakıyorsun bak yabancı hocalar gelmeye başladı teker teker. Gelmeye başladı.
1: İyi mi kötü mü anlamda söylüyorsun sen şu anda?
0: Abi değil yerli hocalarımız biraz aklına başına toplayacak sevgili Aygün.
1: Orada
0: sadece işine bakacak. Sadece işine bakacak. Tamam, 5. şampiyon. Tamam kardeşim, 5. şampiyonluğa git. İsmail kardeşim, ben 99 puan kazanıyorum kardeşim. Onlar eskide kaldı artık.
1: Ben bırakın, de aynısını söylüyorum. O dönemler geçti diyorum. Ben de aynısını söylüyorum.
0: Bırakın artık o 5-4 kere şampiyon, o bitti o. O kenarda, o gitti. Fatih Terim de oldu. 8 kere şampiyon oldu. Yani olay o değil. Olay artık, bırakın bu günü yaşayın. Daha iyi ne yaparım, ona bakın. Bakın. Çünkü neden? Kaldırmaz. Fenerbahçe'nin taraftarı da, Galatasaray'ı da, camiası da kaldırmaz. O bugüne bakarlar.
1: Doğru.
0: Yeni seneye bakarlar. Yani onun için ben, kusura bakma yani, bunları konuşmak istemiyorum ama sen çenek tuttun biraz. İki takımın da hocaların işi kolay değil yani, başarılı olmak mı?
1: Hocam yani, o yüzden sana söylüyorum. Yani baktığın zaman fikstürü, yani hem Fenerbahçe hem Galatasaray şu an lig ve Şampiyonlar Ligi fikstürü, iki hocanın da başını yiyebilecek bir fikstür. Onu söylüyorum.
0: Burada garanti mi? Buradaki maçta.
1: O da garanti. O anlamda söylüyorum yani, ikisinde sıkıntı yaşatacak bir fikstür. O anlamda söylüyorum hocam.
0: Sevgili Aydın, Anadolu takımları Rize Azmus takım mı?
1: Değil tabii canım.
0: Rize Fenerbahçe ile oynayacak. Onlar da kardeşim bir yerde aman kazanalım, çıkışımızı yakalayalım, gidelim. Bütün futbolcular kahraman olacak. Fiyatlar artacak değil mi?
1: Hepsi bu maçları bekliyor hocam. Onun
0: Kasımpaşa'sı gelecek, burada oynayacak. Ne yapacak? Eller yukarı mı diyecek?
1: Doğru. Hepsi bu maçları bekliyor hocam. Doğru söylüyorsun.
0: Yani oynayan Fener'le, Galatasaray'la, Beşiktaş'la oynayan Trabzonspor'la oynayan takımların kapasitelerini, yani atletik vaziyette diyorum, kondisyonlarını, koşu mesafelerini bak, en az %20 daha fazla. Ama onlar da yenmek istiyor. Saygı duyacağız yani, Sevgili Aygün.
1: Doğru, doğru. Sevgili hocam, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Osman Şener hocam?
0: Ya, milli takımımıza başarılar dileriz. İnşallah bu akşam seviniriz, alkışlarız hepsini.
1: İnşallah
0: başka
1: hocam.
0: Başka ne söyleyeyim sevgili Aygün?
1: Sağ ol hocam benim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.
0: Sağ olun.
1: Evet, aklımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli'den Tolga Korkmaz diyor ki, Aygün Bey iyi yayınlar diliyorum. Kocaeli Spor taraftarının %90'ı maça bilet alamadık. Umarım o sponsorların dağıttığı biletlerin sahibi maça gider. Statta seyirci desteğinin istenen düzeyde olamayacağından endişe ediyorum demiş. Vallahi ben de aynı şekilde düşünüyorum. Özellikle bu sponsor biletleriyle gidenler biliyorsunuz biraz da işte maç fotoğraf çekme, işte kendilerini çekme, Instagram'a bakma, ona bakma, buna bakma. İnşallah dediğimizde yanılırız ki stat da hazır. Evet, attığımızda MHK'si gelen sekreteri FIFA eski yardımcı hakemi sevgili Ali Kunak var. Hocam günaydın, nasılsınız? Hoş geldiniz hocam.
2: Günaydın, günaydın. İyi yayınlar, kolay gelsin sevgili Aygün.
1: Biz zaten milli maçtan başlayalım hocam. Bu akşam çok önemli maça çıkacağız. Zor evet. Bir maç, zor bir grup. Ama inşallah gene biz zaferlere inanmış olan bir milletin evlatlarıyız. İnşallah gene bir zafer daha yaşarız. Oradan başlayalım hocam. Hakemle ilgili düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Neler söylersiniz hocam?
2: Şimdi milli takımla ilgili halkımızın genelinde böyle bir Amerika şokundan sonra bir hafif şey oldu, gevşeme oldu. Yani milli takım duygusu, milli takım sevgisi tam noktaya varmışken bir Dünya Kupası öncesi, orada alınan üst üste başarısız sonuçlar biraz böyle, ben şimdi bakıyorum işte sokaktaki insanların milli takıma olan ilgi seviyesini düşürdü.
1: Bu ama, sonuçlardan mı alakalı yoksa insanların bu ne demek istediğimi anladın yani, dağıtılan şeyler, insanlar çünkü yani
2: abi hem sonuçlar hem şimdi irite olucu bir durum var yani. Tabii. Şimdi o efendim villalar, 500 bin dolarlar, bilmem neler falan filan, bunlar sıkıntılı şeyler. İnsanlara tamam hakkını verin, eyvallah da abartmadan verin. Şimdi öbür tarafta biraz önce bir bağlanan bir dinleyicimiz de konuya şey yaptı, üstüne bastı. Voleybolcu kızlarımız var, işte dünya şampiyonlarında bireysel başarı kazanan bireysel sporlardaki sporcularımız var bir sürü. Onlar ve voleybolcularımız sadece devletin belirlediği oranlarda işte 5000 dünya şampiyonluğu, 5000 cumhuriyet altını. Mesela bunun ödül yönetmeliği vardır, sen bilirsin.
1: Biliyorum.
2: Spor Bakanı ödül yönetti. Abi bunun da ödül yönetmeliğine bağlayın. Niye böyle abartıyoruz, kabartıyoruz.
1: Babaların yani, parası vermiyor ki abi. Senin benim paramızı veriyorlar hocam. Senin benim paramızı veriyorlar. Kendi ceplerinden vermiyorlar ki.
2: Abi tabii yani şimdi sen şimdi orada işte yok villa vereceğim, 500 bin dolar vereceğim. Kardeşim FIFA'dan benim ülkemin federasyonun bütçesine para geldi.
1: 14 milyon euro geldi hocam. 14 milyon euro geldi.
2: Abi sen onu niye dağıtıyorsun? Sen onu kendi bütçende futbolun gelişimi için kullansana. Altyapıya ayırsana. Sahalar, tesisler yapsana. Yani futbolcuya verilecek primler ayrı bir bütçe dahilinde ödül yönetmeliğine göre verilmesi lazım. Çünkü bakanlığımızın uyguladığı yasayla belirtilmiş bir ödül yönetmeliği var. Resmi gazetede yayınlanmıştır bu ödül yönetmeliği.
1: Doğru.
2: Bunun dışına çıkarsan insanlar burada sinir oldular. He, artı bir de işte 6 günde paket ol dön geri. Amerika galibiyeti Amerika 9'da çıkan Amerika galibiyeti 1000 galibiyete bedel falan deyince bir soğukluk oldu. Ama şöyle bu akşamki maç bir dönüm maçı da olabilir. Biz hemen milli duyguları çok kolay kabaran yapıda bir milletiz. Bir Fransa karşısında alınacak bu akşamki güzel bir sonuç bir anda yine hepimizi kenetler, bir araya toplar. Ama kötü bir sonuç olursa o zaman sesler biraz daha yüksek çıkmaya başlar diye.
1: Bir değişim bekler misin hoca anlamında bu akşam kötü bir sonuç çıkarsa? Bir değişim bekler misin?
2: Bugün hemen beklemem. Şu 4 maçlık periyodun sonunda olabilir.
1: 4 maç ama yani böyle bir şok
2: ama var. Şimdi şöyle Aygün bugün maç var ya.
1: Evet
2: bir daha maç var abi. Yani şimdi 3 gün sonra bir daha maç var.
1: Doğru, hemen arka arkaya maçlar var doğru.
2: Bir değişim bir şey getirmez, fayda getirmez yani. O yüzden şu 4 maçlık periyot sonunda eğer bir işte 0 puan ya da sadece bir beraberlik falan gibi bir şey çıkarsa o zaman sıkıntı olur. Ama 4 maçlık periyotta bir ya da 2 galibiyet alırsa bizim milli takım sevgimiz yine toparlanır, kenetlenir bizim milletimiz diye düşünüyorum. Hakeme gelince Bingil miydi ki?
1: Öyle bir şeydi değil mi? Dingil dedi. Hocam abi, nereden yakaladın ya?
2: Ya abi. Al sana Dingil dediler abi. Al evet. Sana Dingil. Buyurun. Buyurun Dingil dediler abi.
1: Gereksiz bir şeydi. Yani Okan Hoca niye öyle bir şey yaptı anlamış da değilim ama.
2: Abi şimdi bak arkadaş sen Türkçe konuşuyorsun, şey yapıyorsun, işte Türkçe benzetmeler yapıyorsun falan da bunların hepsi çok ciddi boyutta takip ediliyor.
1: Anında ve, yurt dışına gidiyor her şey.
2: Gidiyor ve diyorlar ki ya eğer gerçekten hakemi eleştirecek bir durum yoksa hakemin fahiş bir hatası yoksa hakemin arkasında duran bir sistem var UEFA'nın için. Bu hakemin arkasında durmanın net bir göstergesidir abi. Dingil mi? Al sana Dingil abi. Dingil bu akşam düzgün çalışır mı? Çalışır bence de. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
1: Çalışmazsa yani, fatura kesilir mi?
2: Çok şey olmaz. Yani hatanın şeyine bağlı, seviyesine bağlı. Eğer ciddi fahiş bir hata olursa tabii bir Ivan Bebek. O düzeyde bir tepkide çıkabilir. Ama Kanka Seferin herhalde yaptırmaz bunu ya. Öyle diye düşünüyorum. Yani. Kanka Seferin var ya biz.
1: Çok kısa bir araya gidelim. Çok kısa bir aradan sonra Ali Konak'la sohbetimiz tamam, devam edecek.
3: Tamam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesine de yaşanıyor. Amili futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça, sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Ne? Kredi
6: kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, bundan birkaç gün önce, hattasınız değil mi hocam?
2: Buyurun, dinliyorum. Ha.
1: Bundan birkaç gün önce İstanbul İl Hakemleri'nin bir toplan kokart takma töreni vardı hocam, gecesi vardı. Bazı hakemler kokart falan aldılar. Şimdi orada bir görüntü var hocam. İki görüntü var aslında. Bir tanesi, ya kokart alıyorsun. Yani baktım şimdi baktım. Oraya çıkanlara baktım. Yani yemin ediyorum hocam, yani bir kılık kıyafetlere bakıyorsun. Bir yönetmelik yok mu, ondan anlamış değilim. Öte yandan bakıyorum FIFA hakemi ya. Bu, Mehmet Türkmen altında eşofman, üstüne siyah tişört falan filan. Siyah bir eşofman giymiş. Herhalde tişörtünün de Acun Bey'e mi özenmiş? O da siyah tişört giyiyor ya, Acun Ilıcalı. Ona mı özenmiş? Ne yapmış? Anlamış da değilim. Ben şimdi böyle bir tweet attım. Ondan sonra yanındaki bayan hakemmiş. 50 kişi aradı. Ya Aygün Bey, onu kaldırabilir mi? Niye kaldırayım kardeşim dedim ya. Niye kaldırayım? Yani ben orada Mehmet Türkmen'le ilgili bir tweet atıyorum. Size niye bu kadar dert oldu diye haber gönderdim. Ya hocam, hakikaten yani bu kadar mı ciddiyetsiz olur bir insan ya? Kılık kıyafet düzenlemesi yok mu hocam? Mesela siz en ufak toplantıdan ben görüyorum size hocam, takım elbisenizi giyiyorsunuz, gravatınızı takıyorsunuz. Lale Hoca hocamız aynı şekilde, yani kadın anlamında söylüyorum. Kadın hakemlerimiz anlamında, MHK anlamında. Ya böyle bir şey olabilir mi hocam? Ne diyorsunuz? Oradan başlayalım isterseniz, buyurun.
2: Bak, bu temsil ve ilzam derlerdi eskiler, biliyor musun? Temsil,
1: evet.
2: Ve ilzam. Bu çok önemli bir konudur aslında. Şimdi şu anda bu hakemleri falan, kıyafet sponsorları da var.
1: Evet.
2: Bir kıyafet de veriyorlar kendilerine. Biz hakemlik dönemimizde bizim Rabbimizde sponsorluk yoktu. Biz kıyafetlerimizi de
1: kendiniz alırdınız. Evet,
2: tamam mı? Hı-hı. Ama bak, ben yurt dışına Ahmet Çakar'la bir maça gideceğim zaman gidip de kendi cebimizden üçlü aynı takım elbiseyi aldığımı bilirim. Erman'la gittik, onunla da aldık. Rahmetli Bülent Yavuz'a gittik, onunla da aldık. Yani bir, o zamanlar biz gidiyorduk kendi para cebimizden üçlü takım elbise alıyorduk. Kıyafet de vermiyordu federasyon. Artı federasyonun çeşitli etkinlikleri olurdu. Böyle işte kokart takma, seminerler, yaz seminerleri falan. Yaz seminerlere gideceğiz zaman mesela biz Ankara'da hakemler, abi herkes tek tip böyle bir cebinden pantolon, gömlek, kravat, hepimiz aynısını alır öyle gider. Bak, bu nedir? Bu bir temsil olayı.
1: Evet hocam, temsil
2: yani
1: olayı.
2: Sen orada şimdi fotoğraf veriyorsun, insanlar bakıyor, havaalanında yürüyorsun, geziyorsun, yurt dışında temsil ediyorsun, seminerlere katılıyorsun. Şimdi burada da kokart takma töreniymiş, gencecik çocuklar hepsi. Değil mi?
1: Evet.
2: Pırıl pırıl çocuklar.
1: Evet.
2: Örnek olacaksınız kardeşim ya, örnek olacaksın. Sen oraya öyle gidersen öbürü de şortla gelir o zaman. Bu ne biliyor musun? Balık baştan kokar hocam. Balık baştan kokar. Yuvadaki arkadaşlar diyecekler ki, beyler siz bir yere giderken öyle eşofmanla sokakta gezemezsiniz. Filmok bize derdi ki, siz sokakta köfte ekmek yiyemezsiniz derdi abi.
1: Niye?
2: Israrak köfte ekmek yiyemezsiniz.
1: Niye ama niye?
2: Niye? Çünkü biz hakemsiniz. Siz herkes tarafından inlenilen seviyede bir insansınız. Sokaktaki o şeyden, tüklük köftecisinden köfte ekmek alıp yerseniz sizi eleştirirler der.
1: Hakem, o köfte de yenmeyecek gibi değil hocam ya. Gözünü
2: abi seveyim. Başka şimdi onu biz gizli yiyorduk gerçi de. Ama şöyle, hakikaten o şey tezgahın başında alıp da sen şimdi hakemsin böyle, onu olmaz yani. Hakem sen gideceksin, toplumun imlenilen yönetici sıfatında sayılan bir zümresinden sen eğer gideceksin adamınla efendi bir yerde yemek yiyeceksin, güzel giyineceksin, sokakta yürürken bile, normalde yürürken bile giyeceksin, şık giyineceksin ya. Ha tamam, her gün kravat görmek olmaz, hani özel toplantılar olmadığı zaman da spor kıyafetler giyebilirsin ama onun da bir şıklığı olacak, bir özeni olacak. Bunun terbiyesi nereden gelir? Bunun terbiyesini yönetici verecek abi. Yönetici ipi bıraktığı zaman, ipin ucunu, o zaman gider. Ben şimdi diyorum ya sana, daha önce de o Mehmet Türkmen'i başta Rivan'daki o köyün berberine götürmek lazım abi. Köyün berberine götüreceksin, o aynalı iki tane koltuğu var orada. Oturtacaksın abi, şöyle saçları onu oynamayacak, saçları elini saçlarına götüremeyecek düzeyde efendice saçlarını kestireceksin abi. Ondan sonra sahada hakem niye konsantre olur? O adam hakem niye konsantre olamıyor ki saç düzeltmekten?
1: Evet hocam ya. Hangi maçtı ya? Bir milli maçta defans oyuncumuz saçıyla oynarken gol yedik ya. Dinleyiciler hatırlıyor musun hocam?
2: Şimdi adını söyleyeceğim. Ben biliyorum. Maçı da söylemeyeyim ya. Tamam, doğru, evet.
1: Yani ya böyle bir şey var mı hocam? Aynı şey yani. O saçıyla oynarken gol yedik. Ya hocam evet. Yani yanlış anlama, kafasını sürdüğü jöleye ayırdığı vakti hakem eğitmenliği ayırsa belki şu anda çok daha farklı noktada olurdu ya. Yemin ediyorum sana hocam.
2: Abi onu kim şey yapacak? Yönetici yapacak ya.
1: Şimdi gelelim.
2: Yönetici yönlendirecek abi.
1: Şimdi gelelim yönetici. Asıl konuya. Söyleyeyim asıl konu.
2: Buyurun.
1: Sayın Serdar Adalı Fanatik Gazetesi'ne çok özel açıklamalarda yaptı. Orhan Yıldırım'ı ziyaret etmiş orada. Bak bunu biz seninle konuştuk hocam. Biz kendimiz yorum yaptık. Doğru mu?
2: Evet.
1: Kafamızda soru işaretleri oluşuyor dedik. Diyor ki hakemler konusunda söylediklerimin arkasındayım. Bu iş alevlenirse önünü alamazlar. Benim korkum bu. Çünkü Türkiye'de insanların en büyük zevki futbol. Bu MHK taraftarı sokağa dökmek için şartları zorluyor. Cumhurbaşkanımız da durumun farkındadır diyor. Bak hocam.
2: Evet.
1: Biz bu konuyu konuştuk seninle.
2: Ya bak bunu defalarca konuştuk. Ben bunu ayrıca gazetede yazdım. Yani bu uygulamalar, bu saçma sapan uygulamalar, bu hakemlik etiğine uymayan, efendim işte futbol adabına uymayan tarzdaki atamaların altında hep şu soruyu sorduk. Acaba birileri Türk futbolunda hakemlik üzerinden kaos yaratıp sokağa insanları dökmek mi istiyor?
1: Bu soruyu sordum ben. Sordun. Aynı bak bugün de çok büyük bir camianın başkanı söylüyor bunu.
2: Şimdi bir de tabii şimdi Beşiktaş camiasının Beşiktaş taraftarında yapısı başka. Bir özel bir yapısı var.
1: Evet.
2: Yani o da ondan çekinerek söylüyor herhalde. Bu seneki göstermiş oldukları performans da Beşiktaş tarafının bambaşka. Yani o performans şu ana kadar ne Fener taraftarında var ne Galatasaray taraftarında var.
1: Doğru.
2: Beşiktaş taraftarı bu sene o stadı çınlatıyor, dolduruyor.
1: Doğru.
2: Ve yani halkı tövbe estağfurullah, şimdi o savcının şeyi var, halkı isyana teşvik etmek falan gibi yani bunlar bize düşmez de ama insan aklına geliyor abi, geliyor ya. Hani şimdi ortada bunu ispatlayacak bir şey olmadığı için çok net konuşamam ama bunun altında bu kadar saçma sapan, bu kadar yalan yanlış yapılan işlerin altında ne olabilir diye de hep böyle kafamda soru işaretleri, şimşekler çakıyor. Bir de şey var yani arkadaş, sen şimdi bizi kör aptal mı zannediyorsun ya? Tyler diye bir adamı getirdiniz
1: evet
2: başımıza.
1: Bak, o da bizden biri oldu. O da bizden biri oldu.
2: Abi geçen hafta konuştuk seninle yayında. Ondan önceki ilk Taylor geldiği gün bana Taylor'u sordun sen.
1: Evet.
2: O zaman da dedim. Ya dedim hakemlik kariyerine saygı duyuyorum.
1: Ama dedin.
2: Onu kenara koy. Ama arkadaş bugüne kadar nerede eğitimcilik yapmış? Nerede mentörlük yapmış? Hangi maçta gözlemcilik yapmış? UEFA'dan herhangi bir hakem eğitimi almış mı? Bir seminere katılmış mı? Eğitimci sertifikası belgesi var mı?
1: Bunu sordun sen, söyledin.
2: Yok abi, yok. şimdi bak bize benzettiler, bizden kötü yaptılar adamı zaten. Olacak şey değil ya. Şimdi bu Mert Müldür pozisyonu birinci
1: evet.
2: hafta için.
1: İlk haftaki.
2: Ya şimdi diyor ki etki geçmiş, etki olmamış. İşte toptan sona vurmuş. Ya arkadaş bak, 1980 yılında hakemliğe başladım. O zamanlar kural şöyleydi. Bir oyuncu yatarak topa müdahale eder. Ama arkasından da rakibini bir böyle havada parende atar müdahaleden dolayı. Ama önce topa müdahale ettiği için o zaman oyun devam ediyordu. Sonra değişti bu. Oyuncu topa müdahale etmiş olsa bile kendini sakınmak zorunda. Toptan sonra rakibe müdahale ederse o da faul oluyor. Bu nasıl ki müdafaa oyuncusu bunu yapıyorsa, hücum oyuncusu topa vurduktan sonra da ona yapılan müdahalede top oyundaysa etki geçmiş falan diye bir şey yok abi. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Artı bizim bu Serdar var ya.
1: Hı hı.
2: Serdar Akker.
1: Evet, bizim şey.
2: Bu şimdi şey, bu kural bakımından, yani ben yüzüne söylediğim için yayında söyleyeyim bunu. Ruh hastası bir çocuk kural bakımından. Hakikaten öyle ya. Ben kendisine söylüyorum onu. Öyle öyle bir yapısı var adamın. Bu yememiş içmemiş İFAB'a sormuş.
1: İFAB'a sordu yani, hocam ya.
2: Sormuş abi. İFAB'dan gelen cevap, hayır diyor. Top oyundaysa etkinin geçmiş olması dikkate alınmaz diyor.
1: Aynen. Aynen hocam.
2: Şimdi ne oldu abi? Hani Anthony Taylor abi? Bak yattılar kulaklarının içinde. Hiç ses yok, tık yok abi. Cevap yok.
1: Cevap veremediler. Veremiyorlar da.
2: Ha, milli maç falan filan uyutmaya çalışıyorlar. Bir de abi sen 4 hafta geçmiş ya. Birinci hafta maçının yorumunu sen 4 hafta
1: sonra yapamazsın. 4 hafta sonra yapıyorsun. Hmm.
2: Yaparsan olmaz ya. Olacak şey değil. Yani bu eğitimi Anthony Taylor bu kafayla veriyorsa ya, vah yazık bize. Hakikaten yazık ya. Artı peki yardımcı hakemler hiç eğitim alıyorlar mı? Kim veriyor? Var hakemlerin eğitimini kim veriyor?
1: Orada bilen çok hocam, bilen çok var. Bilen çok olduğu için onlara eğitim veriyordur.
2: İşte zamanında kural hatası yaptı, maçı tekrar ettiren isim eğitimin başında şimdi.
1: Maalesef. Son olarak da şu şeyi sana söyleyeyim hocam. Bahis Şike soruşturması bir anda durduk hocam.
2: Ne ya var ya, sen benden çok yaşayacaksın.
1: Hayırdır hocam?
2: Bak, biz seninle yayından önce konu konuşmuyoruz ama ben böyle kafamda bir tasarlama yaparken ya, şu Bahis Şike'yi de bir fırsat
1: konuşalım
2: olsa
1: dedim.
2: Da gündeme alsam diye şey yapacaktım. Sen sordun. Ne oldu abi?
1: Ben de size
2: hani
1: sorarım hocam.
2: Şeyden TC'den geldi, TC'ler gitti, şeye, bakanlığa gitti, bakanlıktan geldi, Spor Toto'ya gitti, geldi. Efendim 6 kişi Kozmik Oda toplandılar, çok hassas araştırmalar yapıyorlardı. Efendim bununla ilgili dışarıya bilgi sızması diye çok şey tedbir aldılar. Ne oldu abi? Bir, hala o Kozmik Oda ne oldu? Duruyor mu o insanlar orada, ölmüştür ya.
1: Unuttular mı odada? Odada mı unuttular acaba?
2: Abi adamlar odada mı unuttunuz kardeşim ya? Onlar evlerine gitmiyorlar, dışarı çıkmıyorlardı. Orada çalışıyorlar. Kimseye temas etmiyorlardı. Cep telefonları da yoktu yanlarında.
1: Evet, doğru.
2: Öyle dediler.
1: Öyle dediler yani, bize. Öyle
2: olayın
1: dediler.
2: Biz o kadar ciddiye alıyoruz ki biz böyle inceliyoruz dediler bize.
1: Ne oldu?
2: Abi ne oldu adamlara ya? O adamlar öldü mü?
1: Odadan çıkamadılar hocam. Odadalarmış hala. O kadar şimdi, çok şey varmış ki hala çözemediler.
2: Ya arkadaş, bir yandan da mahkemeler bazı ismi geçenlere beraat kararı veriyor.
1: Evet hocam, beraat kararları çıkıyormuş şu anda.
2: Beraat kararları çıkıyor bir yandan. Siz abi burada yöneticileri açıklayamadınız ya. Abi hangi işi düzgün yaptınız? Her iş elinize yüzünüze bulaşıyor ya. Şu bahis işine girdiniz, elinize yüzünüze bulaştırdınız. Allah'tan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el koydu da biraz böyle bir daha bir ciddi boyutta işe bakılmaya başlandı. Ama bu işin yönetici cephesinin sürekli göz ardı edilmeye çalışılması mide bulandırıyor. Bu mide bulandırıyor arkadaş. Orada demek ki açıklanması istenmeyen bir takım isimler de var. Ama kimler o isimler? Federasyon bünyesinde çalışanlar mı? Federasyon bünyesinde yönetim kurullarında, alt kurullarda görev yapanlar mı? Ya da ne bileyim, çok büyük kulüplerin içerisindeki yöneticiler mi? Ya ben bir futbol sever olarak bu soruların, bunun cevabını merak ediyorum.
1: Merak ediyorsun, soruyorsun. Doğru.
2: Öğrenmekte hakkım benim bunları.
1: Sonuna kadar.
2: Çünkü niye? Temiz futbol, evet. Adaletli futbol, evet. Ama abi bir çirkinlik yapan varsa da onları da afişe edin ya.
1: Evet hocam, yavaş yavaş sonu.

0: doğru geliyoruz. Eklemek istediğiniz veya benim sormayı unuttuğum, sizin söylemek
1: Abi,
0: istediğiniz bir şey var mı?
1: şimdi bu MHK başkanından şikayetçi
0: Kulüpler.
1: olan bir tek Serdal Adalı Bey var, değil mi? Onun haricinde hiç kimse bu MHK başkanı istifasını istiyor mu?
0: Hayır hocam.
1: O zaman memnunlar abi demek ki.
0: Yani
1: Bir şey zaten
0: keyifleri
1: şey
0: yerinde.
1: yapmasın.
0: Kulüpler Birliği ne yapıyor hocam?
1: Yok bak şey dedi geçenlerde kim Ertuğrul Doğan mı
0: Ertuğrul
1: söyledi,
0: Bey başkan.
1: Serdal Adalı mı söyledi? Şeyden bu Kulüpler Birliği karar almış. Bu MHK'nin değişmesi için federasyona şey demişler ki bunu değiştir arkadaş demişler. Fakat federasyon başkanı şey yapmış, hayır demiş, ben demiş olduğu sürece bu olacak, ben merak etmeyin düzelecek falan demiş, onları sakinleştirmiş göndermiş.
0: Düzelen bir şey yok.
1: Abi ben şimdi federasyon başkanı olsam, sen de MHK başkanısın abi. Benim her dediğimi yapıyorsun abi. Her dediğimi yapıyorsun. Tamam diyorsun, bağışını diyorsun, şey yapıyorsun. Ben niye seni görevden alayım? Ya sen çok iyi bir elemansın bana itaat eden.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Öyle bir elemansın yani. O zaman almam abi ben seni görevden.
0: Bir dinleyicimiz onu sormuştu. MHK başkanı hakikaten ben hiç maçlarda görmüyorum ya.
1: Abi bak ha sen hastaneye mastaneye vurdun işi. Ben hayır. Ben diyorum ki gidemez abi. Gidemez.
0: Niye?
1: Abi o seyircinin tepkisi bilmem
0: O
1: nesi
0: anlamda
1: falan.
0: diyorsun ha.
1: Aa, korkar abi bir de yani tanıyoruz öyle çok cesaretli bir tipte değildir ha.
0: Evet, doğru.
1: Ödlektir desem daha doğru olacak ama demeyeyim.
0: Ama yani şimdi hakikaten hocam şimdi ben sizler mesela gidiyordunuz hocam.
1: Abi
0: Rahatlıkla maçlara gidip
1: bak
0: izliyordunuz hocam.
1: bölüşüyorduk.
0: Evet maçları
1: Bölüşüyorduk abi.
0: bölüşüyordunuz. Atıyorum Ahmet Bey oraya, Mehmet Bey oraya,
1: Tabii
0: Ali
1: tabii.
0: Bey oraya, işte Veli Bey oraya tarzı bölüşüyordunuz. Doğru mu hocam?
1: Bir
0: Bütün maçları izlediniz.
1: bila ücret gidip seyrediyorduk abi.
0: Aynen.
1: Sadece huzur alarak bunu yapıyorduk. Ve aslanlar gibi de giderdik abi. Hem kulüp başkanlarıyla hem yöneticilerle. Orada gördüğümüz basın mensuplarıyla işte sizler de oluyordunuz. Hem
0: Evet.
1: karşılaşıyorduk yani. Giderdik. Şimdi niye?
0: Ertuğrul Başkan da geçenlerde MHK Başkanı istifaya davet etmiş. Şimdi onu ben kaçırmışım. Semih Bey teşekkürler. Açıklama yapmış. Ertuğrul Bey de MHK Başkanı da istifaya davet. Ha şey demişti hatırladım hatırladım hocam. Söyledik ama Sayın Federasyon Başkanı çok
1: İşte
0: memnunmuş.
1: biraz önce
0: Heh,
1: onu
0: senin
1: söyledim.
0: dediğin
1: Yani
0: konuştu. O da etmiş ama.
1: tabii.
0: Ertuğrul Bey de
1: Ha,
0: etmiş.
1: biraz önce
0: Doğru.
1: söyledim.
0: Sen
1: Ama
0: söyledin hocam doğru.
1: net istifa bir çekidüzen versin falan dedi yani.
0: Tarzında.
1: Hani
0: Doğru.
1: istifa demedi yani. Ama hakikaten artık yeter ya. Yani Türk hakemliği
0: Yerlerde.
1: dibinin dibine
0: Yerlerde,
1: gitti.
0: yerlerde. Maalesef yerlerde.
1: Bilmiyorum bunu bundan sonra düzeltmekten ne kadar
0: Hocam ne kadar
1: olur.
0: sürede düzelir? Düzeltmeye kalksan.
1: Bir MHK getireceksin abi. Bu
0: Tamam.
1: MHK hiçbir federasyon başkanı ve yönetim kuruluyla
0: İlişkisi
1: şeyle
0: olmayacak.
1: özel ilişki içerisinde olmayacak. Resmi yazışmalı görüşecekler. Resmi yazışmalı. Çünkü kayıtlı olsun görüşmeleri abi bak. Resmi yazışmalı görüşecekler. Kulüp başkanlarıyla da görüşecekler. O da resmi yazışmalı olacak ya da basına açık olacak. Tamam mı?
0: Hı.
1: Bu MHK baskılar altında ezilmeyip ezilmediğini de hakemlere ispat ettikten 6 ay sonra düzelir.
0: Ha.
1: Hakemlerin MHK'ye
0: Yani
1: inanması
0: şunu demek
1: lazım.
0: istiyorsun hocam.
1: Bak
0: Sen ve
1: MHK'ye
0: senin gibi bu işi
1: inanması.
0: bilen biri, sen ve senin tabii bu konumuzun dışında fark, sakın yanlış anlaşılmasın. Sen ve senin gibi bilen bir kişi bu işe geldiği zaman 6 ayda düzeltir mi hocam? O anlamda gönlümüz rahat mı olsun o anlamda
1: Burada
0: söylüyorum.
1: Ali Kınak falan hikaye
0: Hayır isim anlamında
1: getirdiniz.
0: söylemiyorum hocam.
1: Bak
0: Bilen isim anlamında söylüyorum.
1: biraz önce söylemiş olduğum özelliklere
0: Sahip
1: sahip,
0: anlamında söylüyorum.
1: tamam mı?
0: Tamam anladım.
1: İşini şeffaf yapan ve
0: Anladım.
1: hakemlere
0: Anladım.
1: gerçekten sizin ipinizi sadece ben çekerim.
0: Diyebilen
1: Benden
0: diyorsun.
1: başkası çekemez zihniyetini inandıran insan 6 ayda bu işi düzeltir abi.
0: Peki. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ekleyeceğiniz son
1: Yine
0: bir şey var mı
1: söyledik
0: hocam?
1: değil mi?
0: Ne dedin hocam? Ne dedin?
1: Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları
0: Bir şey
1: diliyorum
0: kaçırdım
1: ben
0: orada. Bir
1: size.
0: şey söyledim onu kaçırdım.
1: Akşama
0: İnşallah
1: inşallah
0: hocam ya.
1: akşama
0: Milli takımımıza.
1: yeniden kenetlenme yolunda milli takımımız güzel bir sonuç alsın
0: İnşallah
1: diye
0: hocam. Kendini,
1: temennide bulunuyoruz.
0: kendinize çok iyi bakın hocam. Görüşmek
1: Sağ
0: üzere.
1: olun.
0: İyi hafta sonları. Evet hattımızda MHK'si Genel Sekreteri ve FIFA Eski Yardımcı Hakemi sevgili Ali Konak hocamız vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu akşam da milli takımımıza bir kez daha başarılar diliyoruz. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.

0: Sigortada memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklam.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Efendim herkese günaydın sevgili dinleyenler. Son düzüğün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere sevgili dinleyenler Bursa ve İstanbul yarışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Bursa'da sevgili Cemal Süberk olacak hattımızda. 7 koşulu bir yarış programı var. Uzun süre sonra tek altılı olacak Bursa'da sevgili dinleyenler. Bildiğiniz üzere zaten çim pistte yarışlar yapılıyor. Bunun sebebi de kum pistin bakımda olması. Evet, hattımızda Cemal Süberk var demiştik. Günaydın sevgili Cemal Süberk.
6: Günaydın sevgili Ufuk.
5: Nasılsın, iyi misin?
6: İyiyim, sen nasılsın?
5: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, bugün 7 koşulu bir yarış programı var ve Bursa'da tek altılı ganyan oynanacak. Günün ilk koşusu saatler 15.00 gösterdiğinde start alacak sevgili Cemal Süberk. İstersen 7'li plase ve 7'li ganyan oynayanlar için günün ilk koşusuna itibaren değerlendirmelere başlayalım. Şartlı bir mücadele bizleri bekliyor. 2 yaş İngilizler yarış yaşamına bu koşuyla başlayacaklar. Öncelikle hepsinin ayakları düz bassın. Neler söylersin bu koşuda?
6: Aynı temennileri ben de diliyorum. İlk koşuda uzun zamandır Kocaeli pistinde çok sayıda galoplar yapan bir kabadayı ile başlayacağım ben. İki numara bir kabadayı. Hı hı. Daha sonra ilk ciddi rakibi iyi kanatlı ellerde hazırlandığını bildiğim 3 numara Bright Iron, 8 numara Cat Cool ve 11 numaralı Spring Cat, 3 numaranın gizli ekürüsü, ağırdası, bu 4 isimle bu 7'li ganyan ayağına başlayacağız. Sıralamam 2, 3, 8 ve 11 şeklindedir.
5: Evet, günün birinci koşusu sevgili dinleyenler 7'li plase ve 7'li ganyanın başlangıç ayağını oluşturuyordu. Cebal Süberk'in de değerlendirmesi sevgili dinleyenler 2 numaralı bir kabadayı, 3 numaralı Bright Iron, 8 numaralı Cat Cool ve 11 numaralı Spring Cat şeklinde sevgili dinleyenler 2, 3, 8, 11 birinci koşuda Bursa'da değerlendirmesi. Geldik ikinci koşuya. Handikap 15 mücadelede dişiler 3 yukarı İngilizler 2000 metre çim pistte start alacaklar. 13 isim var koşuya katılan. Neler söylersin altılı ganyanda başlangıç ayağını oluşturan mücadelede?
6: Evet, ben bu koşuyu ikiye ayırdım sevgili Ufuk. İki isim çok önde. Kim bu isimler? Çok müsait siklet avantajı var bugün. Ekuete ve 11 numaralı Boreal. Olmazsa olmaz tüm kuponlara ilk olarak yazılmasını önereceğim isimler 5 ve 11 numaralar. Daha sonra geniş oynayanlara yarış tecrübesiyle 8 numaralı Mariscal, bombo sikletiyle 10 numaralı Mangel, kıpırdamalar içinde olan 9 numaralı Musaka ve son olarak da daha kalitesini ortaya koymadığına inandığım 2 numaralı Sheldon diyeceğim. 5-11 çok önde. Daha sonra 8-10, 9-2.
5: Evet, günün ikinci koşusu altılı ganyanda ilk ayağını oluşturan mücadelede 5 numaralı Ekoket, 11 numaralı Boreal öncelikli isimler dedi. 5 Ekoket, 11 numaralı Boreal öncelikli, sonrasında 8 Mariscal, 10 Magel, 9 Misaka, 2 numaralı Sheldon. Yani sıralaması sevgili dinleyenler günün ikinci koşusunda sevgili Cemal Süberk'in 5-11 öncelikle, sonrasında 8-10-9-2 şeklinde sıraladı. Geldik günün 3. koşusuna. Şartlı 3 mücadele, 4 yaşlı Araplar, 1800 metre kum pist. Neler söylersin?
6: Bu sefer geçen yarış yaptığı hatayı yapmazsa Nevzat, bu yarışı ben rahat kazanmasını bekliyorum. Özellikle son golü bu dikkat çeken görüntüsüyle öne çıkan 16 numaralı çifte an, ayrıca takı değişikliği de var. O yüzden benim banko tercihim olacak 16 numaralı çift an.
5: Evet, günün ikinci koşusu sevgili dinleyenler, şartlı 3 mücadele 4 yaş şaraplarda 1800 metrede 16 numaralı çift.

0: Dahan'ı banko olarak önerdi sevgili Cemal Süberk. Ben de son dakika bir duyumum var bununla alakalı. İstanbul'dan iyi hazırlandı, iyi ellerde uzman seyis Seyfo'nun baktığı bir isim var. Kim o isim? Yağız Turbo. Bugün kazanmasını bekliyorlar, inanıyorlar. Bu da benden gelsin. Eğer yeri olanlar 9 numaralı Yağız Turbo'yu sevgili dinleyenler muhakkak değerlendirsin. Bugün kazanır gözüyle Bursa'ya gitti. Benden söylemesi ama Cemal Süberk 16 numaralı Çiftehan'ı banko dedi. Yazarsanız 9 numaralı Yağız Turbo'yu muhakkak değerlendirin. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Saatler 16.30'u gösterdiğinde handikap 15 mücadelede 4 yukarı Araplar 1300 metre çim pist ve 15 isim var. 12 numaralı Elifli ile 13 numaralı Linam koşuya ekürü olarak katılıyor. 6 numaralı Eğrican da 800 bin lirayla 800 bin liralık bedelle satılık olarak gözüküyor koşuda. Neler söylersin?
1: Zor bir yarış. Her zaman birbirlerini geçebilecek isimler bir arada. Ama ben Bayutku'yu, Songol'u bunu da beğendim. Bayutku, ben de bugün ilk isim. İkinci sırada takip ismim 10 numaralı Jet Çelik. Muhakkak tüm kuponlara yazılmasını öneceğim. Yine son yarışını kazanan 9 numaralı Mürdün Kız. O günü çatın içinde bulmuştuk Bursa'da. 5'te kaldık. Daha sonra 3 numaralı Gümbürşah. Daha sonra son yarısına hiç inanmadığım satılık olan 6 numaralı Eğrican. Ve yine grubun bence iyi isimlerinden, kaliteli isimlerinden 2 numaralı Taşpınar. Ben bu isimlerin muhakkak kuponlara yazılmasını önereceğim. Sıralamam 7, 10, 9, 3, 6 ve 2 şeklinde olacaktır.
0: Evet, günün dördüncü koşusunda 6 isim önerdi Cemal Süberk. 7 numaralı Bayutku, 9, 10 numaralı Jet Çelik, 9 numaralı Mürdün Kız. Sonrasında 3 numaralı Gümbürşah, 6 numaralı Eğrican ve 2 numaralı Taşpınar. 7, 10, 9, 3, 6 ve 2 günün dördüncü koşusunda sıralaması sevgili dinleyenler Bursa'da. Geldik handikap 14 mücadelenin start alacağı 5. koşuya. 3 yaş İngilizler 2000 metrede start alacak ve toplamda 10 isim var. Koşunun favorisi 3 numaralı Bay Cavallo. Neler söylersin?
1: Evet, Bay Cavallo bende de favori sevgili Ufuk. Uygun sikletiyle grubun bence öne çıkan bir ismi, ilk tercihim. Ama takip ismim 9 numaralı My Like Fire. Mutlaka kuponlara yazılsın. Yine son yarışını ölçü almadığım Tis Tempest 10 numaralı ve son hatta 60 kilo bisikletine rağmen çok formda olan 1 numaralı Apollo. Buraya 4 isim önereceğim. 3, 9, 10, 1.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün 5. koşusunda sevgili Cemal Süberk'in sıralaması 3 numaralı Bay Cavallo, 9 numaralı My Life Fire, 10 numaralı Tis Tempest ve 1 numaralı Apollon. 3, 9, 10 ve 1 sıralaması günün 5. koşusunda. Geldik günün 6. koşusuna. Bölünen şart bir yarışın bir diğeri. 6. koşuda start alacak 2 yaş İngilizler 1200 metre çim pist. Neler söylersin?
1: Orijinine baktığımız zaman hemen Cougar Sizer aklımıza Sanaf Cougar geliyor. İnşallah bu isimde Sanaf Cougar gibi bir isim olur. Dişi bir isim. Bambi Bambo bence iyi koşacak ama rakipleri var mı? Var tabii ki. Onlar kim? Ekürlerden Forces of Darkness 3 numaralı. Daha sonra yine iyi bir yarış beklediğim 4 numaralı Invincible Star ilk gruptaki isimlerim 9-3-4. Ama geniş kuponlara 2 isim daha söyleyeceğim. 7 numaralı Victor of Love ve 8 numaralı Wait for Me. Yani sıralamam 9-3-4. Öncelik ufak ve orta ölçekli kuponlar, geniş kurgulara 7 ve 8 ilavesini önereceğim.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün 6. koşusunda Cemal Süberk der ki 9 numaralı Bambi Bambo, ki bu isim bir şahizer yavrusu ki baba Cougar, baktığınız zaman iyi bir pedigriye sahip ki şampiyon Safkan Son of Cougar'ın da anneden kardeşi bu isim. Aman dikkat dedi ki o Son of Cougar erkek, bu dişisi sevgili dinleyenler Bambi Bambo. 3 numaralı Invincible Star ve 4 numaralı 3 numaralı Focus of Darkness ve 4 numaralı Invincible Star sevgili dinleyenler sonrasında önerdi

0: daha geniş oynayanlar 7 Victory of Love ve 8 numaralı Wait for Me. Sıralama 6. koşuda 9-3-4 sevgili dinleyenler. Öncelikle sonrasında 7 ve 8 yazabilirler. Geldik günün 7. koşusuna. Günün 7. koşusu da şartlı 19 mücadele. 1800 metre çim pist, neler söylersin?
1: Aradan sonra gördüğü 1400 çim yarışında işte derecesiz, yani çok gerilerde yarışı bitirdi. Ama daha sonra gördüğü yarışta Beyond Turar'dan bahsediyorum. Bir Kurtel ikürüsü çıkması. 1400 çimi 1.25'in içinde koştu. Ben sabırlı bir beklemeyle mesafe de yapmasına inandım. Bu isim benim ilk önereceğim isim. Ama Deep of Angels'tır. 62 kiloluk 3 yarış evvelki 2000 çimde Rus fuarına geçirirken kilo dezavantajı da vardı. Bugün kilo avantajı ona geçti. Bence en ciddi rakibi 4 numaralı Deep of Angels'tır olacaktır. Son olarak da istikrarlı koşan Tokaçoğlu da bu ismi çok tanıyor. Çok iyi tanıyor. Son sıradan da 1 numaralı Rus fuarlık diyeceğim. 17-4 ve 1-17-4 önceliğim. Daha sonra 1 numaralı Rus fuarlık diyeceğim. Kapanışı bu şekilde yapacağım.
0: Evet, günün kapanış ayağında 17 numaralı Beyond Brave önceliğim dedi. Sonrasında sevgili dinleyenler 4 numaralı Deep of Ancaster ve 1 numaralı Rus Faruk yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. Sıralaması günün 7. koşusunda 17-4-1. Öncelikli sevgili dinleyenler bu 3 isim yeterli dedi. Kapanış ayağında tekrar ediyorum rakamsal olarak 17-4 ve 1 sıralaması var. Cemal Süberk, teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şanslar dilerim.
0: Evet sevgili dinleyenler, Cemal Süberk hattımızdaydı. Kendisi bizlere Bursa'yı yorumladı. Bugün Bursa'da 16 numaralı çifte anı bank olarak önerdi ama dediğim gibi bugün son dakika duyum var sevgili dinleyenler. Sizleri de yanıltmak istemem ama iyi bir duyum olduğunu biliyorum. Çünkü seyisi de atın antrenörü de atlarına çok güveniyor. 9 numaralı Yağız Turbo'dan bahsediyorum. Muhakkak değerlendirin bu ismi. 9 numaralı Yağız Turbo'yu bir kenara yazın. Benden söylemesi sevgili dinleyenler ama yine dediğim gibi at yarışıdır bu. Tuttuğunuz at varsa kendi değerlendirmenizi muhakkak yapın. Ama benim görüşüm ve gördüğüm isim Yağız Turbo bugün etkili koşacak. Açıkçası bunu söylemem gerekiyordu size. Bunu da söyledim. Evet sevgili dinleyenler, radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Uygulamadan Son Düzük uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Aplikasyonlardan ya da sondüzük.com adresine girip oradan Son Düzük uygulamasını indirdikten sonra kampanyalara katılımınız başlaması gerekiyor ki kampanya katılım butonuna tıkladıktan sonra bu gerçekleşecek ve altılı ganyan kuponlarda 100.000 TL'ye varan ek kazanç fırsatından yararlanacaksınız. Oynamış olduğunuz kuponlardan yine yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye fırsatının yanı sıra altınız 5'te kalsa bile 1000 TL'ye varan iade fırsatından da yararlanıyor olacaksınız. Sabit ihtimalli oyunlarda ise geçerli 250.000 TL'ye varan hediye fırsatından da yararlanıyor olacaksınız. Yine bununla birlikte son dakika duyumlarını Twitter adresimden öğrenmek isteyenler de @ufukan2734 benim Twitter adresim, buradan da takip ederek son dakika bilgilere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, İstanbul'a geldik. İstanbul'u yorumlayacağım. Bugün İstanbul'da 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Dün değil ama ondan önceki gün 2 gün yoğun bir yağmur vardı. Bu yoğun yağışta ister istemez çim pisti oldukça yumuşak bir duruma getirdi ve pist oldukça yumuşak sevgili dinleyenler. Çim pist, dolayısıyla bu pisti seven isimleri değerlendirmemiz gerekecek. Evet, günün birinci koşusu satış 2 mücadelede 3 yaş İngilizler 2100 metre çim pistte start alacak sevgili dinleyenler. 1 numaralı Black Fiery, 3 numaralı Alpeka, 6 numaralı Steel Rock, 2 numaralı General El Cid ve 5 numaralı Lady Bird. Bu 5 isim ayrımsız yazılmalı. Sıralamam günün birinci koşusunda 1, 3, 6, 2 ve 5 şeklinde. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Bir maiden mücadele, 3 yaş Araplar 1600 metre çim pistte çıkacaklar. 2 numaralı Korman Şah'la 8 numaralı Aller Yıldızı koşuya kuru olarak katılıyorlar. Ancak dedim ya, pist biraz ıslak. Bu pisti seven bir isim var. 7 numaralı İzotop. Baktığımız zaman bir balalayk annesi izden, onun da kısrak babası sağanak ve bu kağıt ister istemez bu pisti, yani yumuşak çim piste bayılır ki ikinci annesi, yani İzotop'un anneannesi İzel'in çamur piste koşup kazandığı yarışları hatırlıyorum sevgili dinleyenler. O yüzden 7 numaralı İzotop benim önceliğim. Sonrasında 1 numaralı Balkı Bey diyeceğim ki muhakkak yazalım. Son olarak da 3 numaralı Şafak Bey'e bir çarpı atalım. Sıralamam sevgili dinleyenler günün ikinci koşusunda 7, 1 ve 3 şeklinde. Evet, günün 3. koşusuna geldik. Şartlı 4 mücadele ve 3 yukarı İngilizler 1200 metre çim pistte start alacak 6 isim var. 6 numaralı Operasyon son yarışından güzel bir üçüncülükle ayrıldı. Deplasmanda, yani Bursa'da koştu bu isim. O üçüncülüğü de bence gayet tatminkardı. Aradan sonra 2 yarış gördü. Bugün daha hazır. Önceliğim Operasyon. 1 numaralı Baldwin. Pis ve mesafe lehine. Onun da arası var ama bugün etkili koşacak bir diğer isim. Son olarak yine bu piste bayılır 2 numaralı Turkish Punch diyeceğim. 3 isimi yazarak rahat bir yarış izleyebiliriz. Günün 3. koşusunda sevgili dinleyenler, sıralamam 6-1-2 İstanbul'da. Evet, gün 4. koşusuna geldik. Handikap 15 mücadelede 3 yaş İngilizler 1500 metre sentetik pistte start alacak. Toplamda 11 isim var. Evet, bu koşuda 2 numaralı Gümrükçü Murat'tan başlayacağım ki bu isim gerçekten de çok istikrarlı bir isim. Koşmuş olduğu 8 yarışın 6'sı ikinci, ikisi birincilikle sonuçlandı ki ne kadar formda olduğunu da gösteriyor. Etkili bir isim Gümrükçü Murat önceliğim. Sonrasında 5 numaralı Makinist. Sevgili dinleyenler, Halis Karataş'a start alacak. Uygun da kilosu var. Muhakkak değerli. 4 numaralı Millennium Falcon yazmadan olmaz. Bu 3 isim ayrıcalıklı. Sonrasında bir isim daha yazarsanız 3 numaralı Victory Lane diyeceğim. Sıralamam 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağında, yani 4. koşuda İstanbul'da 2-5-4 öncelikli, sonrasında 3 yazabilirsiniz. Evet, günün 5. koşusu Grup 2 erkeklerin start alacağı 2 yaşlı İngilizlere mahsus Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusu ki bir kupalı mücadele. 4 numaralı Hayret Bir Şey için söylenecek çok fazla bir laf yok. Bence bugün bu pistteki bir kırcı hali temsilcisi kazanması an meselesi olduğunu düşünüyorum ki bu baba hattı gerçekten de müthiş işler yapıyor. Robavo'nun da biliyorsunuz babası bu isim. Gazi koşusunda da etkili koşmuştu Robavo. Gazi ikincisi bir isimdi. Onun baba kardeşi zaten şimdiden 5 milyon 600 bin liralık kazanca ulaşmış. Bence bir aksilik olmazsa bu yarışı da kazanır diye düşünüyorum. 4 numaralı Hayret Bir Şey günün 5. koşusunda İstanbul'da banko. Evet, günün 6. koşusuna geldik. Kısa vade 24 mücadele dişilere mahsus Şükrü Dinçel koşusu sevgili dinleyenler. 3 yukarı İngilizler 1400 metre sentetik piste start alacak. 3 numaralı Mahal çok etkili koşuyor. Bu pisti de sever yazılır. 2 numaralı İpiklos son yarışı ölçü olmasa da etkili koşacağı pist ve mesafe muhakkak değerlendirelim. 1 numaralı Continuous. Bu aralar forma giren bir isim genelde bu aylarda. Kış geldikçe, kışa yakınlaştıkça, havada serinleştikçe iyi koşuyor, değerlendirelim. 3-2-1 6. koşuda önceliğim ama daha geniş oynuyorsanız sevgili dinleyenler, etkili bir form yakalayan 6 numaralı Şeker Piraye'yi de yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Sıralamam 3-2-1 öncelikli, sonrasında 6 yazılabilir. Evet, günün 7. koşusu bu sefer Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusu ve bu sefer dişiler grup 2 mücadelede 2 yaş İngilizler start alacak. Demin erkeklerden bahsetmiştik. Orada 4 numaralı Hayret Bir Şeyi Banko olarak önermiştim sizlere. 7. koşuda ise grup 2 dişlere mahsus mücadelede 3 numaralı Elite Touch, Halis Karataş'ın da ısrarlı binişiyle bugün öncelikli isim o olacak. Onu tercih etti Halis Karataş çünkü daha önce Güvenika ile kazanmıştı ama Elite Touch'la start alacak. 3 numaralı Elite Touch'a Halis Karataş benim de önceliğim olacak ama rakip Güvenika'da da Gökhan Kocakaya var. Muhakkak değerlendirelim, en ciddi rakibi olur ama gözlerden ırak kalan bir isim bu koşuda var. O da 2 numaralı Belleza. Aman derim sevgili dinleyenler, onsuz yarış olmaz. Bu iki ismi yazarak burada rahat bir yarışı izleyeceğimizi düşünüyorsak yanılıyoruz. 2 numaralı Belleza'sız kesinlikle oyun oynamayalım. Sıralamam günün 7. koşusunda 3-4-2 ayrımsız yazılmalıdır. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Maiden mücadelede 3 yaşlı Arap atları ilk kez yarış kazanmak için mücadele edecek. 3 numaralı Kahraman Fatih koşunun favorisi ki benim de önceliğim. 1 numaralı Bozalan hep oyunun içinde ama bir türlü kazanamadı. O gün bugün olabilir ki pis ve mesafe de lehine, uzayan mesafe. Kısrak babası Volga pis de yumuşak. Aman dikkat, benden söylemesi sevgili dinleyenler. 1 numaralı Bozalan ve son olarak da 4 numaralı La Mirage diyeceğim ki o da kısrak babası Haber Batur yine bu pisti sever. Benden söylemesi, sıralamam günün 8. koşusunda 3-1-4 şeklinde. Evet, günün son koşusunu rakamsal olarak ileteceğim sevgili dinleyenler. Kapanış ayağı İstanbul'da sıralama 7-8-3-5-10. 7-8-3-5-10. Şimdi Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek açıklama yapıyor. Hemen oraya gideceğiz.
2: Problemi var, buna mı bağlı demek istiyorsunuz? Öyle anladım.
3: Nakit akışında belli sorunlar yaşandı ve transferi de etkilediği ifade ediliyordu.
2: Şimdi Galatasaray'ın böyle bir problemi yok. Bir defa bunu bilin. Ha, şunu sorabilirsiniz. Madem sezon başında bu planlamayı yaptınız, niye sezon başında hemen Haziran'ın bir yerinde gidip futbolcuları almadınız diyebilirsiniz. Evet, o dönemde de almaya çalıştık. Fakat dikkat ettiğimiz bir husus vardı. Onu da ifade ettim. Dedim ki bir de bütçe yaptık. Bu bütçe çerçevesinde transferi yapmamız lazım. Nitekim en kolay olan yönetici için en kolay olan hedeflediğiniz futbolcu sezon başında, transfer sezonun başında ne diyorsa verirsiniz. Adamı listenize, kadronuza katarsınız. Fakat Galatasaray'ın yöneticisi şunu yapması lazım. Elbette ki istediği transferi yapması lazım. Ama bütçesini de koruması lazım. Bazı oyuncuların transfer sezonunun sonuna doğru gelmesinin sebebi bu. Geçen divandaki konuşmamda ifade ettim. Aynı oyuncuları almak suretiyle transfer sezonun başında yapmakla transfer sezonunun sonunda yapmak arasında 50 milyon euroluk fark var. Eğer Galatasaray Spor Kulübü'nün mali yapısı, bütçesi, eğer kulüp bize emanetse bu emanetin ne anlama geldiğini, ne değer ifade ettiğini bilmemiz lazım. Elbette ki bu çalışmaları amaçtan sapmadan, transfere koyduğumuz hedeften sapmadan Galatasaray'ın lehine en mükemmel şekilde sonuçlandırmak zorundayız. Özellikle Leao, Patrago ve santrforumuz Deniz Gül çerçevesinde yaptığımız transferlerden seyredilen, yani Galatasaray'ın kazançlı çıktığı miktar yaklaşık 50 milyon dolar. Onun için bunun böyle bilinmesi, bunu farklı mantığı, manada değerlendirilmesini ben uygun bulmuyorum. Biz her şeyi planladığımız çerçevede yürütüyoruz. Her şeyi planladığımız çerçevede sonuçlandırdık. Şimdi yaptığımız transferlerin sahadaki performansına bak, performanslarını ölçeceğiz, ona bakacağız. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluğuna da hizmet edecek bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah Mayıs sonunda da bu söylediklerimizin ne kadar gerçekçi olduğunu görürüz.
4: İlk sorumuz vardı Gisiat'la ilgili. Sayın Murat Başkan ona bir cevap verecek. Onu arada kaçırmıştık.
5: Evet, biz kulübümüzle her zaman iç içeyiz, beraberiz. Kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her alanda gerekli desteği geçmişte yaptık, yine yapacağız. Sorunuzda cevaben de çok kısa sürede başkanımızın da izniyle başka branşlarda da desteğimiz devam edecek.
2: Sadece branşlarda da değil, GİSİAD'ın elbette Galatasaray'a büyük desteği var. Her seferinde bunu söylüyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Kemerburgaz'da akademinin inşaatına başladık. Orada da yapacakları birkaç tane futbol sahası var. Daha önce yapmışlardı. Onu da ben sevgili başkanı hatırlatmak istiyorum bu vesileyle.
5: Evet başkanım, sözümüzü hatırlıyoruz. Evet. Yapacağız inşallah.
4: Sergen Bey.
6: Sergen Dal Sözcü. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde Levent Tüzemey'in bir iddiası vardı. Üç yöneticinin kendisine mesaj attığını ve Okan Buruk'un futboluna eleştirdiğini söylemişti. Bu konuda kendisine
2: bir
6: Okan Buruk'un oynattığı futboldan memnun olmadığını ileten yöneticiler olduğunu söylemişti. Bu konuda kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiniz mi ve yönetim kurulunuzla görüşme gerçekleştirdiniz mi? Teşekkürler.
2: Yönetim kurulunda
6: bir görüşme gerçekleştirdiniz mi bu isimlerin kim olduğuna dair bir bilgi sahibi misiniz?
2: Arkadaş, değerli arkadaşlar, şimdi ben söylüyorum tekrar söyleyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tek yumruk. Galatasaray Spor Kulübü spor şubesi, futbol şubesi, voleybol, basketbol hepsi tek yumruk. Şimdi siz gazeteciniz, sizin tabii bayağı önemli destek bilgileriniz var. Bu sektörün içinden geliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuları irdelemeniz, bu tip çıkan haberleri, ben şunu söylüyorum başkan olarak, diyorum ki arkadaş biz tek yumruk. Hedefimiz futbolda da diğer amatör branşlarda da en başarılı sezonu geçirmek. Burada zerre kadar fremiz yok. Kim ne söylemiş, niye söylemiş, bizi ilgilendirmiyor. Söyleyen arkadaşa gidip sorarsınız, sen bunu niye söyledin? Ben Galatasaray Spor Başkanı olarak diyorum ki biz, demin de ifade ettim, Okan Hoca ile ilişkilerimizi, futbol takımı ile olan ilişkilerimizi, hedeflerimizi de size anlattım. Dolayısıyla bu tip şeylere itibar etmemenizi tavsiye ederim. Neticede kulübü ben ve arkadaşlarım yönetiyoruz. Size de zaman zaman bu tip toplantılarla birinci seviyede bilgi aktarmak istiyorum. Taraftarlarımıza bilgi aktarmak istiyorum. Yönetimimizde öyle Okan Hoca'yla yahut şeyle falan böyle bir şey yok. Nokta.
4: Sezgin Bey.
7: HT Spor, Sezgin Gelmez. Başkanım hayırlı olsun.
4: Mikrofonu yaklaştırabilir misiniz?
7: Sponsorluk hayırlı olsun. Daha nicelerine diyelim. Başkanım şunu sormak istiyorum size. Eylül ayındayız. Bu ay içinde iki önemli hareket oldu sizin açınızdan diyeyim. İlkinde Eylül'ün başlarında Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret ettiniz. Başkanla görüştünüz. Gayet güzel görüntülerde. Daha sonra da geçtiğimiz haftalarda İspanya Süper Kupası'nın bir imza töreni vardı. Orada da ezeli rakibinizin başkanıyla sizi çok yakın diyalog içinde gördük. Bunlara dayanarak bundan sonra bu sezon daha ılımlı bir sezon geçeceğini söyleyebilir miyiz? Bunun için ne dersiniz? Teşekkür ederim.
2: Evet, Futbol Federasyonu'nu ziyaret ettik. Şimdi değerli arkadaşlar, önümüzde çok önemli bir naklen yayın ihalesi var. Galatasaray olarak da biz bu naklen yayın ihalesinin komisyonun içindeyiz. Bildiğiniz gibi naklen yayın ihalesi diğer Avrupa ligleriyle karşılaştırdığınız zaman son derece zayıf kalmaktadır. Yani futbola, futbol takımlarına verdiği destek Avrupa ülkeleriyle de kıyaslanamayacak seviyededir. Çok düşük. Yani Galatasaray Spor Kulübü'nün bütçesini dikkate aldığınız zaman oradaki naklen yayından gelen Galatasaray'a pay %1-1,5 seviyesinde. Futbol takibi arkadaşlar bilirler ki Avrupa'da diğer liglerde bu seviye, bu oran çok daha yukarıda. Onun için biz naklen yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Hem Galatasaray Kulübü için hem de Türk futbolu için. Bu komisyonun içinde olmak, bu komisyonun bir çalışanı, önemli bir çalışanı olmak ve naklen yayından en üst seviyede pay alan kulüp olarak biz orada federasyonundan yaptığı toplantıya elbette icabet edeceğiz. Şimdi dolayısıyla buna başka bir şey atfetmek son derece yanlış diye düşünüyorum. İkincisi, diğer sorun neydi senin şeyin?
8: Diğer kulüplerle ilişkilerimiz.
2: İspanya Süper Kupası'nın tanıtım ve Türkiye'de İstanbul'da yapılacak ve üç büyük kulübün sahasında yarı final ve finaller oynanacak. Dolayısıyla öyle bir davet aldık, onun için gittik. Tabii protokolde de Aziz Başkan'la yan yana oturuyordum. Aziz Başkan'la tanışıklığımız yeni değil. 2015'ten, 2014'ten hatta beri tanışıklığımız var. Elbette ki birbirimizle yan yana geldiğimiz zaman merhaba edeceğiz. Sorunlarımız varsa konuşacağız. Bu 2026-27 sezonunun çok zorlu, çok çetin bir lig dönem olacağını değiştirmez. Gerçekten izliyorsunuz, bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var. Buna bağlı olarak geçtiğimiz dönemlerden daha zorlu bir futbol sezonu bizi bekliyor. Şampiyonluğa aday artık epey bir takım var. Onun için bu sezon kolay bir sezon değil, zor bir sezon. Dolayısıyla ben buradan kendi camiama seslenirken de özellikle bu sezonda konsantrasyonumuzun son derece yerinde olması, son derece birlik ve beraberliğimizin ihtiyaç duyulduğu bir sezon olacak. Ama her sene olduğu gibi de Galatasaray camiası büyük bir camia, çok güçlü bir camia. Dolayısıyla bu çağrımda da onların yani bugüne kadar yaptıklarının aynısını, bugüne kadar bizi çok desteklediler. 4 senelik şampiyonlukta camianın bize verdiği desteğin çok büyük önemi var. Bu sene de aynı desteği vereceklerini biliyorum ve buradan geçmişte bize verilen destek için büyük bir teşekkür gönderiyorum kendilerine. Bu sene de inşallah arda arda 5. şampiyonluğumuzu ve neticede 27. şampiyonluğu kazanmak üzere onlarla tek yumruk halinde bu sezonu da geçireceğiz.
9: Buyurun. Teşekkür ederim. Özgür Sancar ismim. İspanyol As Gazetesi'nin Türkiye temsilcisiyim. Ben hem Mehmet Bey'e hem de Sayın Başkan'a soru sormak istiyorum. Mehmet Bey'e sorum şu: büyük kulüplerimizde başat sektör futbol olduğu için olimpik branşlara maddi kaynak ayırmak konusunda problemler yaşanıyor olabilir. Spor Bakanlığı nezdinde bir takım konularda vergi muafiyeti ya da işte maddi destek fikri hep gündemdeydi. Sizin bu konuda olgunlaşmış bir fikriniz var mı?
2: Şimdi Galatasaray Spor Kulübü kurulduğu gün ortaya koyduğu, kulübün kurucularının ortaya koyduğu bir misyon var. Diğer kulüplerden farklı olarak Galatasaray Spor Kulübü olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Türk insanına, Türk gencine tanıtan kulüp. Bu sporların Türkiye'de gelişmesi için

0: öncülük yapmış bir kulüp. O itibarla bütün branşlar Galatasaray için çok önemli. Yani öyle bir ayrım yapmıyoruz biz, yani futbol veya voleybol, basketbol, diğer branşlar itibariyle öyle bir ayrımımız yok. Burada tabii amatör sporların bir gerçeği var. Getiri seviyesi futbolla kıyaslanacak durumda değil. O yüzden devletimiz bu manada bize büyük bir destek verdi geçmiş dönemlerde. Özellikle stopaj iadeleri çerçevesinde amatör branşlara büyük bir maddi kaynak oluşturuyorduk. Kendi bütçemizde ayırdığımızın dışında da ayrı bir kaynak oluşturuyorduk. Bu stopaj geliri giderek azaldı. Önce 75'e, sonra şimdi 50'ye düştü şimdi. Bunun Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız bir toplantıda bir buçuk ay evvel yapılan bir toplantıda kendisinin de Sayın Spor Bakanımız da oradaydı. Kendilerine de kulüp olarak ilettik. Bu desteğe son derece büyük ihtiyacımız var. Özellikle bu sene amatör sporlarda Galatasaray olarak da son derece iddialıyız. Bütçelerimizi bir tık daha yukarı çekmek suretiyle Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. O itibarla bizim böyle bir önemli branş, önemsiz branş diye bir ayrımımız söz konusu değil. Ama tamamen bütçelerimize bağlı, sadık kalmak şartıyla diğer branşlarımızda da başarılı olmak için bu seneki hazırlığımız geçen senenin bir tık daha üzerindedir.
1: Sayın Başkan, özür dilerim, ben Mehmet Bey'e özellikle bu soruyu sormak istemiştim. Size de futbolla ilgili bir sorum var.
0: Ben yanlış mı cevap
1: verdim? Yok. Benden kaynaklanan bir hata. Ben tasnif yapmadım Mehmet Bey'e. Ama gene itibariyle bir cevap oldu. Futbolla ilgili de izin verirseniz şunu sormak istiyorum. Barcelona kulübü çok formda geliyor İstanbul'a. Evet. Gelecek önümüzdeki ay. Tabii Galatasaray böyle formda takımları, böyle büyük takımları sever, böyle rakipleri. Evet. Galatasaray ikinci maçında görkemli bir galibiyet elde edecek mi? Bir. İkincisi, İlkay Gündoğan'ın oynamasa bile ben çok lider bir oyuncu olduğunu, çok disiplinli olduğunu, takıma bu anlamda büyük...
0: Kimin?
1: İlkay Gündoğan. Çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Sizin İlkay Gündoğan'la ilgili kişisel değerlendirmenizi öğrenmek istiyorum.
0: Evet, Barcelona'yla önemli bir maç oynayacağız Ekim 13'ünde. İfade ettiğiniz şeye katılıyorum. Galatasaray özellikle Avrupa Ligi'nde üst seviyelerde olan takımlarla oynadığı maçlarda son derece başarılı mücadele etmiştir. Burada da aynı şeyi bekliyoruz. Galatasaray'ın burada hem taraftarını, hem Türk spor severine, bütün camialara böyle bir maç izletmek zorunda olduğunu hissediyorum. Başarılı bir Barcelona maçı oynayacağımızdan da eminim. Diğer soruna gelince, İlkay Gündoğan önemli bir sporcumuz. İlkay Gündoğan transferini bizzat benim bulunduğum yönetim yapmıştır. Kendisinin performansının, geçmiş performansı üzerinde hiç tereddüt yoktur. Bugünkü durum da zaten bizim, yani yönetimin bu konuda yorum yapmasına ihtiyaç yok. Bu konu, takımın antrenörü var, takımı yöneten bir teknik kadro var. Onların şey. İlkay Gündoğan benim kişisel çok sevdiğim, çok başarılı bulduğum bir sporcumuz. Ama takımdaki yerinin tespitini ben yapamam. O Okan Hoca'nın işi. Onun kararına saygılı olmamız lazım.
2: Nevzat Bey.
3: Nevzat Dindar Milliyet. Sayın Başkan, hayırlı olsun sponsorluk anlaşması. Bu sezon sponsorluk gelirleriyle alakalı koyduğunuz hedef nedir? Şu an neresindesiniz? Birinci sorum bu. İkinci sorum da Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Türkiye Aleşkil ile bir aranızda diyalog geçmişti İspanya Süper Kupası tanıtım toplantısı sonrası. Kendisi de Galatasaray'a sempati duyduğunu dile getirmişti. Bir aranızdaki diyaloğu ve sonrasıyla alakalı kafanızda bir şey var mı? Açıklayabilir misiniz?
0: Evet, Türkiye ile çok iyi bir Galatasaraylı. kendisi mikrofonda konuşurken, kürsüde konuşurken ifade etti Galatasaraylı olduğunu. Ben de onun üzerine kendisine Galatasaraylı olduğu için ben de çok memnun olduğumu söyledim. Çünkü neticede bu tip uluslararası ilişkilerde böyle taraftarlık şeyiyle beraber son derece faydalı neticeler almak mümkün. Kısa bir konuşmamız oldu. Kendisi hacı geldi, Galatasaray'a geldiği gün ben de Galatasaraylı oldum dedi. Kendisini kulübe davet ettim, gelecek. İlişkilerimizi daha fazla geliştirmek istiyor kendisi de. Bunu ifade etti. Ben de memnuniyetle bu birlikteliğin, beraberliğin her iki tarafa da faydalı olacağını düşündüğümü söyledim. Ve önümüzdeki haftalarda buraya gelecek kendisi. Bizi ziyaret edeceğini söyledi. Bekliyorum. Geldiği zaman inşallah ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek üzere ne yaparız, ne ederiz kendisiyle tartışacağız bu konuyu.
2: Efendim? Sponsorluk gelirleri başkanım.
0: Sponsorluk gelirleri. Bu seneki hedefimiz 110-120 milyon euro seviyesine çekmek şey. O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bugünkü yaptığımız anlaşma bunlardan bir tanesiydi. Birkaç tane anlaşmamız daha var. Bir defa geçen senenin üzerine çıkacağımız kesin. Bütçemizde bu sene, geçen sene yaklaşık 400 milyon euro konsolide bütçemiz vardı. Bu sene 450'ler civarında olacak. Hedefimiz bunu 600'e 700'e çıkarmak. Bunu çıkarmanın en önemli yolu da sponsorlukları geliştirmek. Özellikle bugün biraz evvel bir toplantıdan çıktım, geldim. Yabancı bir misafirimiz vardı. Kendileri bizi buldular. Şu manada global sponsorluk açısından. Şimdi Galatasaray'ın özellikle hedefinin çok yüksek olmasına bağlı olarak artık global sponsor bulmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu manada da çalışmalarımız vardı. Bunun önemli bir toplantısına, bu basın toplantısına gelmeden evvel yaptık. Hala devam ediyor. Bundan sonra da ona katılacağım. Elbette bu yaptığımız toplantı iki manada önemli. Bir, global sponsorluklara erişmek. İkincisi de stadın hemen yanında yaptığımız, biliyorsunuz, bir basketbol, voleybol tesislerimiz var. Bunların hem bugünkü şartlara göre yapılması hem de sponsorluk marifetle desteklenmesi konusu da bugünkü toplantının içinde var. Yani burada çok enteresan, insanlarla konuşurken ya bu manada kurumlarla konuşurken hep şu reaksiyonu, hep şu şeyi alıyoruz. Galatasaray'ın taraftar kitlesinin büyüklüğü, Galatasaray'ın uluslararası boyuttaki tanınırlılığı, marka değeri hep ön plana çıkıyor. O itibarla artık bugün Galatasaray'ın geldiği nokta dünyaya açılmış sponsorluk açısından. Elbette ki yani bugün bile global sponsorlarımız var ama bunun seviyesini daha yukarılara çekmek zorundayız. Eğer Galatasaray'ı büyütmek istiyorsak. O manadaki çalışmalarımız da bütün hızıyla devam ediyor. Hedefimiz bu sene 120-130 o seviyelere, euro seviyesine çıkarmak sponsorluk gelirlerimizi. Görünen bu işi yapabileceğimiz çerçevesinde.
2: Erdem Bey, iki tarafa da hayırlı olsun. Erdem açık görsün öncelikle anlaşmanız. Şöyle, evet, başkanım buradayım. Öncelikle ilk sorum Murat Sancaklar olacak. Galatasaray'ın her anında yanındalar, yapmış oldukları organizasyonlarla kendilerini gösteriyorlar ama acaba ilerleyen zamanlarda bir transfere de imza atma gibi bir hayalleri var mı hissiyat olarak? Bunu merak ediyorum. Murat Bey'e bunu sormak istiyorum. Sonra da size bir sorum olacak.
0: Bir transfer yeter mi yine?
4: Evet, biz demin de bahsettiğim üzere kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her alanda biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz orada futbol sahası veya bir branşa sponsorluk olarak bakmıyoruz konuya. Kulübümüz bizden nerede destek isterse orada elimizden geleni yapıyoruz. Yani biz üst başlıklarla pek ilgilenmiyoruz. Ana fikrimiz kulübümüze destek olmak.
2: Teşekkür ederim. Başkanım, size de şunu sormak istiyorum. Okan Buruk için desteğinizi zaten

0: Söylediniz. Okan Hoca'nın da bu yıl sözleşmesi bitiyor. Var mı gündeminizde sözleşme uzatma gibi bir durum? Bunu sormak istiyorum. Bir de taraftarlar çok endişeli. Zeminde bir yenileme işlemi yapılıyor. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarına yetişecek mi kaygısı var taraftarda. Bunun için neler söylersiniz? Teşekkür ederim.
1: Okan Hoca ile ilgili elbette ki önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozmak niyetinde değilim. En başarılı olduğumuz noktalardan bir tanesi de hem camia olarak hem sportif aktiviteler olarak bir istikrarı yakalamış durumdayız. Onun için böyle bir niyetimiz yok. İkincisi, zeminle ilgili söylediğiniz şey, bakın, her sezon bittiğinde zeminin bir şekilde yenilenmesi, yeni sezona hazırlanması ihtiyacı doğuyor. Bu manada biz geçtiğimiz sezon bittiğinde zaten uluslararası boyutta çok önemli bir firmayla zemini götürüyoruz senelerden beri. Onlarla görüştük, ne yapılması gerektiğini konusunda bir mütabakata vardık ve o zaman bir tohumlama ve gübreleme çalışmasına başladık. Şunun dikkate almanızı rica ediyorum. Zemin, yani çim denen olay, canlı bir varlık. Günün koşullarına göre, günün şartlarına göre, bulunduğu seviyeye göre, efendim bulunduğu mekana göre farklılık gösteren bir canlı. Onun için buna bağlı olarak yapılan çalışmalar zaman zaman istediğiniz neticeyi vermeyebilir. O itibariyle özellikle stadımızın yapısı, yani mimari yapısı burada da bazı zorlukları gündeme getiriyor. Çimin performansını yakalaması için illaki belli bir ventilasyon sistemi, yani doğal ventilasyona da ihtiyacı var. Günün koşulları, iklim şartları etkileyen bir sürü şey var. Dolayısıyla bir sezon başlarken de A, B, C planlarımız zaten hazırdı. İki maç oynadıktan sonra fark ettiğimiz şey de zeminin tekrar sökülüp, yani ilk başta sezon başında yaptığımızın dışında tekrar yenilenmesine ihtiyaç vardı. Şu anda çimlerin serilmesi bitti. Öyle zannediyorum ki 5 Ekim itibariyle, yani maçlar oynanmadan aşağı yukarı 5-6 gün evvel zemin hazır vaziyete gelecek. Bu çalışmalar yapılıyor, görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hibrit çakılmasına başlanacak şimdi. Dolayısıyla orada bir sıkıntımız yok. Yani Galatasaray'da böyle her şeyden bir sıkıntı mevcut yaratma çabasından artık vazgeçilmesi lazım. Biz yaptığımız her şeyi planlayarak, sezon başında planlarken de bu tutarsa böyle olur, bu tutmazsa milli takım arası var, orada şunu yaparız gibi çalışmalarımız oldu. Ama dikkate alınması gereken en önemli şey, zemin dediğimiz çimin canlı bir varlık olduğunu ve bunun mevcut koşulları, iklim koşullarına, pozisyonuna bağlı olarak farklılıklar göstereceğini de dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela düşünün ki burası rakım seviyesi yüksek bir yer. Ama gece vakti nem oranı %100'e çıkıyor. Dolayısıyla bütün bu faktörlerin etkilediği bir olayla karşı karşıyayız. Şunu kısaca söylemek istiyorum. O konuda hiçbir sorunumuz yok. 5 Ekim'de inşallah zeminimiz hazır vaziyette bize teslim edilecek.
2: Kulübümüzle 1905 Giysiyat arasındaki Galatasaray Dahin kadın voleybol takımımızın forma sırt sponsorluğu anlaşması sona ermiştir. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Net, Sigortam.net. Radyo Spor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızda sevgili dinleyenler biraz açılışı geç yaptık. 23 dakikalık bir gecikme var. Bunun sebebi de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları canlı anbağın sizlerle buluşturduk sevgili dinleyenler. Milli takımımızın bugün çok önemli bir maçı var. UEFA Uluslar Ligi'nde A Lig seviyesinde mücadele ediyoruz. A Ligi seviyesinde mücadele ediyoruz. Bugün de Kocaeli'de 21.45'te gruplardaki ilk maçımızda rakibimiz Fransa. Bu maçı da konuşacağız. Bugün planladığımız bağlantılar var. Teknik direktörü İrfan Buz bizlerle birlikte olacak. Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözleri ve Kocaeli Spor basınının önemli isimlerinden Gökhan Beşiktaş bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde teknik direktör İrfan Buz. İrfan Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Sevgili Salim, sen nasılsın, iyi misin?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam isterseniz öncelikle bugünkü oynanacak olan maçla başlayalım. Tabii. Bugünkü maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Nasıl bir maç bizi bekliyor, rakibimiz Fransa?
1: Aslında bütün geçmişi analiz ettiğimiz zaman bugünkü beklentilerimiz içerisinde tabii ki böyle yaralarımızı biraz sarmak, motivasyon açısından yine o sinerjiyi Dünya Kupası'na gitmeden evvel onu yakalamak istiyoruz. Ve ben inanıyorum ve tahmin ediyorum da milli takımda özellikle bu müsabakada çok farklı mücadeleci, yani o şeyi unutturacak bir şekilde elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Tabii ki Fransa'ya baktığınız zaman büyük bir ekol, zor bir müsabaka olacak bizim açımızdan. Ancak bence bu müsabakada sadece kazanacak taraf biz olabiliriz diye düşünüyorum. Hem oyun anlamında, skor anlamında tabii ki önemli, ama oyun anlamında yine o eski bizim Dünya Kupası'na gitmeden evvel umutlarımızın olduğu bir milli takımı görmek istiyoruz.
0: Hocam milli takımımızda eksikler de çok fazla, da bunun da altını çizmiş olalım. Hakan Çalhanoğlu, Kenan belirleyecek eksikler arasında. Bunun dışında kadroda yer almayan isimler de var sakatlığı sebebiyle. Mesela dinleyenlerimizle paylaşalım hocam. Orkun Kökçü bugün sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak. İlhan Fakılı yok. Bartu Elmas, Adil Demirbağ, Samet Akaydın. Fransa maç kadrosuna alınmadı. Şimdi, bu noktada neler söylersiniz hocam?
1: Tabii şimdi baktığınız zaman özellikle tabii Hakan Çalhanoğlu orta sahanın merkezi oynayan bizim oyun aklımızı diyebiliriz. Kaptanımız yani, sakatlığı. Bu da tabii büyük handikaplardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ondan sonra Orkun Kökçü inanılmaz formda, yani form takımlarından bir tanesi. Hani Beşiktaş bakmayın tabii ki hani şey Ahmet spor mağlubiyetten sonraki durumu demiyorum, ama genel anlamda baktığımda gerçekten inanılmaz iyi formda olan bir Orkun Kökçü var burada. Sanırım Mert Müldür, onu bilmiyorum. Onun durumu da sıkıntılı olabilir diye duymuştum. Ancak dediğim gibi işte burada baktığınız zaman özellikle Hakan tabii bizim için de önemli yani. Diğer oyuncular da önemli ama öyle sorumluluk açısından ve bizim orta sahamızın aklı olarak önemli tabii.
0: Hocam Zidane'ın da ilk maçı, bunu da söyleyelim. Zinedine Zidane Fransa milli takımıyla ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak. Milli takımımıza karşı çıkacak. Tabii. Bunun hocam yani avantaj ve dezavantajları nelerdir? Çok önemli bir futbol adamı. Real Madrid'de çok çok önemli başarılara imza attı. Ne dersiniz hocam?
1: Tabii bütün dünya, yani Avrupa gözü tamamen o müsabakanın üzerine. Dün akşam mesela Hollanda-Almanya maçı vardı. Orada da herkesin odak noktası kimdi? Klopp'tu. Klopp geri döndü. Milli takımın başına geldi. Burada da tabii o tarafta büyük bir isim Zinedine Zidane. Burada tabii beklenti de ona göre olacak. Ancak şunu söyleyeyim, teknik adam açısından tabii çok büyük futbolcu olabilirsiniz. Büyük tecrübelere sahip olmuş olabilirsiniz. Ancak teknik adamlık çok farklı bir şeydir. Yani teknik adamlar 4-5-6 tane parametre barındırıyor burada. Tabii ki şimdi şöyle, en iyi teknik adamların yani avantajlarını söyleyeyim. İyi bir futbol kariyerle birlikte entelektüel, çalışkan, aynı zamanda geliştirici olan, yarışmacı olan bir teknik adam kendisini geliştirdiği zaman hem kariyerle birlikte birleştirdiğinde büyük bir futbol adamı ortaya çıkıyor. Şimdi Zidane da tabii kendisini bu konuda göstermek durumunda. Burada da herkes tabii bekliyor. O da heyecanla bu müsabakayı bekliyordur. Yani Fransa'nın başına geçip burada tabii iz bırakmak isteyecektir. Ama ben gene bize dönüyorum. Bizim için çok önemli. Bizim morale ihtiyacımız var. Bizim burada yine bir dediğim gibi sinerji yakalamaya ihtiyacımız var.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İrfan bu sohbetimiz sürüyor. Hocam, son olarak Türkiye'de ve yurt dışında kulüplerde çalıştınız.
1: Evet.
0: Yaşanan süreçte hocam gelen teklifler var mı? Sizin kariyer planlamanız nasıl hocam? Milli takımdan sonra keskin bir giriş yaptım ama kariyer planlamanızla ilgili hocam son durum nedir? Özellikle de yurt dışında maceralarınız var.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim İsmail'im. Sen son yıllarda böyle bayağı bu konuda çok atıksın böyle. Her tarafta inanılmaz derecede tabii dikkatli böyle bakıyorsun. Ve bütün şeyler, enformasyonlar bir yerden geldiği zaman hemen bilirsin yani. O yüzden de yani bayağı bir iyi çalışmalar yapıyorsun. Ben dikkat ediyorum Salim.
0: Evet.
1: Şimdi kariyer planım. Ha, bir ekleme yapabilir miyim?
0: Şöyle tabii ki hocam, tabii ki. Ama hocam benim yani lafınızı böldüm ama.
1: Onu bitireyim de.
0: Tabii buyurun hocam.
1: Benim burada biraz gururla anlatmak istediğim, burada bir oyuncu var. Bir takıma seçilen. O da Mustafa Eskihelal. Sen bizim Malatya dönemimizi Süper Lig'de biliyorsun. O dönemde işte Mustafa Eskiler devamlı kiralık gönderildi.
0: Evet.
1: Hocaları yani Sergen Hoca işte şeyde, diğer hocalarda da aynı şekilde böyle tam olarak o şeyi tutturamadı. Sonra bizde ben gerçekten çok sevindim. Süper Lig'de oynadı. Devamlı oynama şansı fırsatı buldu ve gerçekten üstüne koyarak gitti. Yani Mustafa Eskiler'i de burada tebrik etmek istiyorum. Gerçekten önemli. Son zamanlarda Trabzon'da da kendi performansı da iyi. Hem sağ sol bek oynayabilen, böyle devamlılığı olan bir oyuncu. Bizim Türk milli takım için önemli bir oyuncu. Onu da söylemek istiyorum. Yani bir ekleyeyim onu. Galip.
0: Hocam Mustafa Eskihelal maç kadrosunda yer almamış. Çağrıldı ama yer almıyor. Bunu da
1: Yani
0: söyleyelim.
1: Yer almadı. Tamam. Ama ben
0: Ama o milli takıma kadar çağrıldı. Oynadığı
1: tamam.
0: maçlar da oldu. Benim de beğendiğim bir isim hocam, özellikle de.
1: Hani ben şimdi kadroda olduğunu biliyorum. Şimdi maç kadrosunu da tam olarak bilmiyorum ama öbür taraftan şunu söylemek

0: Süper Lig takımını çalıştırdık burada. Çok önemli takımları çalıştırdık. Aynı zamanda da TFF Ligi'nde de çalıştırdık. Malatya dönemimizi de hatırlıyorsun. Yani şampiyonluk dönemimizi de hatırlıyorsun. Yani bizim için tabii ki doğru takım gelmesi, iddialı takımı, heyecanlı takımı belirli bir yere hem geliştirmek hem de hem yarışmacı hem de geliştiren bir teknik adam olduğumuz için kariyer planlamamıza burada dikkat ediyoruz. Tabii ki zaman zaman bize de teklifler geliyor. Onları evet. değerlendiriyoruz. Ona göre de davranıyoruz yani ekibimizle birlikte. Benim de şunu da söyleyeyim, benim kendi ekibimde iki tane yabancı hocam var. Gerçekten çok değerli. Bugün ekip olayını anlatmak istiyorum. Ekip gerçekten hakikaten çok önemli. Yani bu one man show tek başına artık bitti bu. Çok iyi bir ekiple birlikte istişare içerisinde gerçekten adımlarınızı çok iyi yapabiliyorsunuz.
1: Hocam çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak. Olur mu hocam?
0: Olur Salim.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
2: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor. Heyecanı nesilede yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar geçidine sahne olacak maça, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.

0: Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz İrfan, bu sohbetimiz sürüyor. İrfan hocam, ifade ettiğiniz gibi Mostar'da çalıştınız. Zaten siz Velez Mostar'da da uzun bir süre çalıştınız hocam. 25 maç görev aldınız. 1.40 evet. Puan ortalaması gayet iyiydi. Yurt dışı maceranız oldu. Hocam, yani Bosna Hersek'te nasıl futbolun gelişimi? Nasıl gözlemlediniz?
3: Şöyle söyleyeyim Salim. Tabii bizim fiziki şartlar orada mevcut değil yani. Bizim tabii Türkiye'ye baktığınız zaman, kıyasladığınızdan çok öndeyiz. Ancak şimdi Balkanlarda biliyorsunuz genetik yapıları, spor yönünde de yetenekli sporcular, her daldan sporcular, tenisinden, futbolundan, basketinden, voleybolundan, gerçekten spor ülkesi. O yüzden orada bizim için de çok çok önemli bir havuzumuzu da geliştirdik. Yani oradaki oyuncuları, diğer takımları, karşı taraftaki oyuncuları falan, onları da tabii bilmek, birebir de onlarla karşılaşmak, müsabakalarda canlı bir şekilde izlemek bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Yani oraya çok sahibiz yani, o Balkan'daki oyunculara. Özellikle finansal anlamda Türkiye için de, Türkiye'de çok hemen yatkın oyuncular olduğu için burada bir adaptasyon sıkıntısını yaşamıyorlar. Hemen geldiklerinde adapte olabiliyorlar. O bizim açımızdan da önemli. Biliyorsun Afrika'da oyuncu Avrupa'yı görmeden bazen çok sıkıntılı olabiliyor. İşte Avrupa'dan futbolcu aldığınız zaman çok büyük bir maliyetle geliyorlar. Öbür taraftan da yani en iyi örneği Katya'dan burada bir Edin Veşka var. Edin Veşka gibi kaç tane oyuncu var orada yani. Genç yaşlarda onları alıp burada aldığın zaman

0: fırsat verdiğinde gerçekten dediğim gibi önemli bir market yani bizim açımızdan da.
1: Hocam ifade ettiğiniz gibi yani önemli bir vitrin ve o kıtada oynayan futbolcular da transferde önemli kulüplere gidebiliyorlar. Bunun da altını çizmiş olalım. Bunu da paylaşalım. Hocam şimdi Süper Lig'i yakından takip ediyorsunuz. Evet. Süper Lig ve 1. Lig'i.
0: Evet.
1: Süper Lig ve 1. Lig'in kalitesiyle ilgili milli ara var. Milli ara öncesine kadar oynanan maçlarda gözlemleriniz nelerdir ve hem Süper Lig hem de 1. Lig'de teknik direktör değişimleri yaşanmaya devam ediyor.
0: Evet.
1: Süper Lig'de 6 haftada 4 hocayla yollar ayrıldı. Ne dersiniz hocam?
0: Ya şimdi ben her zaman biliyorsun istikrarın önemli olduğunu düşünüyorum. Hani geçen sene Efes Ligi'nde bir örnek verirsen Erzurumspor hocasını değiştirmedi yani. Onlarla birlikte Serkan Hoca'yla da lige çıktılar. Yani bu çok önemli. Ama öbür taraftan da baktığınızda hakikaten Süper Lig'e mesela damgasını hemen kir vurdu burada. Teknik adamlar açısından. İtalyano şeyle ilgili tabii ki burada Beşiktaş'ta. Hem Beşiktaş kendi kimliğini ararken böyle bir kimlik kazandırmış oldu. Ben öyle görüyorum. Gerçekten Beşiktaş bu sene o zirve yarışının içerisinde olacak ve tamamen zorlayacak diye düşünüyorum. Geçen sene nazaran çok fresh bir takım, çok baskılı oynayabilen yani geri kazanmada biliyorsun çok önemli o gegenpressingle ilgili yani İtalyano bizim buraya gelip gerçekten iyi bir imza attığını düşünüyorum. Aynı zamanda Ahmet Spor'un hocasının, Arnavut hocasına da baktığınız zaman o da çok başarılı. Ben onu Kasımpaşa müsabakasında da izlemiştim. Gerideyken hamleleri yaptı, Cagney'i çıkardı. Orban diye bir oyuncuyu çıkardı. Son haftalar burada çok flash bir oyuncu. Oyunu alıp hemen oyunu değiştirdi. Yani dikkat edilecek hocalardan bir tanesi bana göre. Bu da çok önemli. Şimdi geldiği zaman biz hocalar hani hep diyorlar işte yabancı hocalar geldiği zaman Türk hocalar şey yapmıyor. Biz takdir ediyoruz yani. İyi hocalar geldiği zaman iyi işler yapıldığı zaman bunlar takdir edilecek taraflı olduğunu düşünüyorum. Zirve yarışında baktığınızda Galatasaray tabii çok sürpriz böyle bu kadar yani böyle görmemiştik tabii Galatasaray. Ancak Galatasaray yine ne olursa olsun yani o Osimhen'siz de olsa o ayarlarını fabrika ayarlarına geri gelip o zirvenin içerisinde en büyük adaylarından bir tanesi. Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok iyi. Fakat orada da zaman zaman işte bazı sıkıntılar gereksiz veya gerekli bana göre gereksiz sıkıntılar oluyor. Yani çok enteresan bir zirve yarışı var. Trabzonspor'a giriyorsunuz. Şimdi Rice geldi. Rice'e baktığınız zaman işte Samsun'da iyi işler yaptı. Ben onu Almanya'da çok iyi tanıyorum. Onu Fafel Bochum Schalke'den de tanıyorum. Önemli bir teknik adam. Yani şöyle bir yapısı var Salim. Bak bu çok enteresan. Çok böyle cool bir yapısı var. Yani bir taraftan Karadeniz'de tabii Trabzon çok zor bir yer. Futbol her şeyi kabul etmeyen, beğenmeyen öyle söyleyebilirim. Normal olarak herkes de futbolu bilen bir yer olduğu için o da böyle öbür taraftan sanki tam o uyabilecek bir teknik adam var burada yani. Onları biraz daha pragmatik bir şekilde getirebilecek bir teknik adam var. Onu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Yani enteresan bir lig. TFF Ligi'ne de baktığınızda zirve takımlar burada belli. İşte Kayseri çok iyi gidiyor. Atilla Hoca ile birlikte. Burada Kayseri çok iyi. Hem zirve takımı hem form takımı. Bir de aynı zamanda şimdi Bursa Spor'u sayacağız. Bursa Spor biraz dışında kalacak. Çünkü taraftar burada belki Türkiye'nin en taraftarlarından birine sahip bana göre. Yani bu ambiyans, bu güç zaten bekleniyordu. Şimdi Bursa Spor %100 lige bekleniyor. Yani Süper Lig'e bekleniyor. Ve renk atacağını hepimiz de biliyoruz ki şampiyon bir takım. Bir de yani oraya damgasını vuran bir şey transfer başarısını söylediğimizde hani diyoruz ya bu ligde santroforlar çok önemli. Şimdi baktığınızda Bursaspor 16 tane gol atmış. 11 tanesini Yenacho atıyor. Santrofor Yenacho.
1: Önemli gol. Bir oyuncu hocam.
0: Bakın 11 gol 2 asist. 8 maç oynanmış, 11 gol atmış, 2 asist yapmış. Takımı Bursaspor 16 gol

0: anlatmış, kendisi 11 gol atmış. Yani daha fazla bir şey söylememize gerek yok. Iğdır buradan iyi bir organizasyonla, Alegöz ailesiyle birlikte burada Kenan Hoca da iyi bir çıkış yakaladı daha önce. Son 5 maçta 13 puan, o da önemli. Orada zirve takımlar, diğer takımlar da, yeni çıkan takımlar da önemli. Şimdi Mardin Spor'a baktığınızda çok fresh bir takım. Bana göre böyle potansiyelli bir takım. Onlar da yeni çıktı. Batman'ı gördük burada. Yani bir sürü takım var. Gerçekten TFF Ligi de enteresan bir lig. Ve mücadeleci, mücadele gücü de çok yüksek. Biliyorsun orada sıkıştığı zaman oyunlar özellikle taktiksel disiplini çok önemli. Golü yedikten sonra genelde takımlar biraz dağılabiliyor. İşte o yüzden burada teknik direktör dokunuşları ön plana çıkıyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz bu bölümde İrfan Buz, sohbetimiz sürüyor. İrfan Hocam, az önce Bursa Spor'dan bahsettiniz. Bursa Spor sizin de çalışma imkanı bulduğunuz kulüpler arasındaydı. Bu sezon evet, birincilikte mücadele ediyor. Bursa Spor, Kayseri Spor, Batman Petrol Spor, bu üç takımın arasında şu an için ilk iki yarışı devam ediyor. Fatih Karagümrük bu hafta önemli bir galibiyet aldı. İlk iki yarışı ve playoff yarışı ile ilgili neler söylersiniz hocam?
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Sen de çok tecrübelisin, yıllardır.
1: Estağfurullah hocam.
0: Yıllardır bu şeyi de seyrediyorsun. Biliyorsun ki başlıyorsun. İlk 8 maç tabii ki çok önemli ama bana göre 10. 15. hafta arasında burada bazı şeyler belli oldu. Yani nereye gidiliyor? Şimdi ilk 7 takım playoff'a gitme şansı olduğu için hepsi içinde olduğunda hep böyle bir yarışın içerisinde iki galibiyetten sonra olabiliyorsun. Ama ilk iki için istikrar ve takım savunmasını bu ligde çok iyi. Yani mesela Kayseri'yi söyleyebiliriz. Bu tarafta İniyatio'yu tabii, Bursa Spor 16 tane gol atıyor. Öbür tarafta şimdi 8 maçta 3 gol yemiş bir Kayseri Spor var. Yani şimdi demek ki bu ligde de savunma çok önemli. Takım savunmasını iyi yaptığınız zaman, takım organizasyonunu iyi yaptığınızda, ileride gol attıktan sonra takım disiplini koruduğunuz zaman istikrarı yakalayabiliyorsunuz. Bana göre biraz daha erken, 8. hafta, 10-15. haftadan sonra burada bazı şeyler netleşiyor. Onu söyleyebilirim.
1: Ama hocam, özellikle de bilmem katılır mısınız? Ligin ikinci yarısında hafta içi oynanan maç haftası var. Ben onların belirleyici olduğunu düşünüyorum. Katılır mısınız hocam?
0: Bravo. Çünkü niye? Onu da cevaplandıralım.
1: Buyurun hocam.
0: O anki senin o hafta içerisinde, diyelim ki, örnek diyelim, hafta sonu işte pazar günü oynamışsın. Bir de çarşamba oynamak zorundasın. Yani pazar günü oynuyorsun müsabakayı. Pazartesi günü dinlenme, işte recovery. Salı günü maçı hazırlıyorsun. Çarşamba günü çıkıyorsun. Futbolcunun bir kere cezalı olduğu mu o hafta içerisinde, onu kaçırıyor. İkincisi, hem iki maç kaçırabiliyor, ikincisi de sakatlık durumunu olduğu anda, diyelim ki Allah göstermesin, Bursa Spor için o hafta içerisinde senin 3 tane müsabakan olacak, pazar, çarşamba, pazar, o hafta içerisinde Yenatçı'nın ufak bir sakatlığı ama oynatamayacak bir sakatlığı olduğunda 3 müsabaka kaybediyorsun. Ve senin dediğin yere geliyoruz bu sefer. 3 müsabakada böyle takıldığın zaman orada 9 puan var. Halim.
1: Evet.
0: Bir hafta içerisinde sen de diyorsun ki o hafta içerisinde olan bir. Doğru söylüyorsun. Ben de argümanlarla bunları dolduruyorum. Yani sevgili dinleyiciler de dinlediği zaman mantıklı olarak baktığınızda çarşamba, şey, pazar, çarşamba, pazar. Senin bir, sizin bir tane en önemli oyuncularından bir tanesi bir hafta için, ya çünkü süre çok kısa. Bir hafta içerisinde arka delisinde veyahut işte kasında herhangi bir sıkıntı olduğunda risk etmek istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bir hafta dinlenmesi lazım. Bir haftada 3 maç var burada. Senin potanda da 9 puan var. Bu sanırım her şeyi cevaplandırıyor.
1: Evet hocam. Yani direkt ifade ettiğiniz gibi böyle bir durum oluşabiliyor hocam.
0: Tabii ki.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz İrfan Buz, sohbetimiz sürüyor. İrfan hocam, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Eklemek istedikleriniz var mıdır hocam?
0: Yok, ben teşekkür ederim.

0: sana. Ve
1: Rica ederim hocam.
0: dediğim gibi her zaman zevkli oluyor seninle böyle sohbetler futboldan, çünkü bazı soruları oradan oraya da şey yapabiliyorsun yani.
1: Evet.
0: O da
1: Hocam
0: güzel.
1: benim yani böyle biraz keskin geçişlerim var. Direkt konudan konuya atlama
0: Ama
1: gibi.
0: o güzel. Neden güzel? İşte burada ne ortaya ne çıkıyor? Senin için
1: Evet.
0: de geçerli. Ben kendim için de burada mütevazı olmak istemiyorum yani. Biz de bu, eğer bu liglere veyahut bu şeylere, futbolun içerisinde olaylara vakıf olmasak buralara giremezsek. Giremeyiz yani.
1: Evet. Böyle bir durum söz konusu hocam.
0: Tabii.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde, İrfan Buzlu. Bu arada lütfen kusura bakmayın. Sesimde biraz sıkıntı var. Sebebi de hava değişimi oldu İstanbul'da. Özellikle 27-28 derecelerden bir anda hava durumu 13-14 derecelere kadar geriledi. Kışlık kıyafetleri de giymeye başladık. Bunu da söyleyelim. Havalar bir anda değişti. Bundan dolayı da biraz sıkıntı yaşadım. Sesim belki kötü geliyor olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuğumuz Gökhan Beşiktaş olacak. Gökhan Beşiktaş'la birlikte milli maçımız öncesinde Kocaeli'deki son durumu konuşacağız. Onun öncesinde bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş, yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin, 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Kocaeli Spor'u yakından takip eden Gökhan Beşiktaş. Gökhan abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Kocaeli'de hava nasıl? Öncelikle onunla başlayalım. Bugün önemli bir milli maç var. A milli takımımız Fransa'yı konuk ediyor. Hoş geldin tekrardan abi.
12: Salim, teşekkür ediyorum. Yeni bir yayında beraberiz. Bu kez milli takımımız üzerine konuşacağız. Kocaeli'de hava coğrafi olarak 22 derece, futbol futbol ambiyans olarak, ortam olarak daha yüksek bir sıcaklık, güzel bir heyecan var. Dün başladı aslında. Dün kısa bir fragman oldu. Fransa milli takımı ve Amelie futbol takımımız biliyorsun dün stada geldiler. Fransa milli takımı antrenman yaptı. Milli oyuncularımız yürüyüş yaptılar. Basının da yoğun ilgisi vardı. Şehir maçı bekliyor. Ancak şunu söylemek istiyorum. Fransız gazeteci meslektaş arkadaşlarımıza da bunun sohbetini ettik. Onlar Fransa'ya ya da Zidane'a özel bir ilginin olup olmayacağını sordu ama bugün biz burada Malta'yla da oynasaydık, Moldova'yla oynasaydık, Kocaelişehir'i, Kocaeli spor taraftarı yine milli takımını yalnız bırakmayıp stadı doldururdu. Elbette dünya yıldızlarının olduğu bir takımı izleyecek olmak seyirci için de tatlı bir hatıra olacak ama burada Kocaeli şehrini, Kocaeli spor taraftarını ve Kocaeli halkını daha çok heyecanlandıran Amelie futbol takımımızın buraya geliyor olması ve burada bu çok önemli maçı burada oynayacak olması Salih.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Gökhan Beşiktaş. Gökhan abi, taraftarın ilgisi nasıl Kocaeli'de yaşayan futbol severlerin?
12: Yoğun, çok çabuk bitti biletler. Evet. Biliyorsun. Ama milli maçlarda Kocaeli Spor'un iskelet grubunu oluşturan taraftarların birçoğu mağdur oluyor. Biletler alamıyorlar. Her milli maçta bunlar yaşanıyor. Ama kentin yoğun ilgisi var. İlçelerden gelen çok sayıda vatandaş olacak, taraftar olacak. Ücretsiz ulaşım imkanları sağladı Büyükşehir Belediyesi. Ciddi bir ulaşım ağı oluşturuldu. Bugün gerçekten Kocaeli şehri için heyecan dolu ve güzel hatıraların olacağı bir gün olacak, bir akşam olacak diye umuyorum Salih.
1: Milli takımın muhtemel 11'i de belli oldu. Bunu da söyleyelim. Milli takımın muhtemel 11'ini de kontrol ettiğimde dizilişlerde beşli bir diziliş var. Dikkatini çekti mi?
12: Evet, çekti. Biliyorsun hocalar top bizdeyken ve rakipteyken olmak üzere işte oyunun farklı bölümlerinde değişik varyasyonlar yapıyorlar. Bazen beşli, bazen üçlü. Belki ortada Salih'in stoperlerin arasına gelerek ikili, diğerleri bek gibi. Her şeyi yapabiliyor hocalar artık. Eskisi gibi belirli bir kalıba bağlı olmuyor oyunlar, biliyorsun Salih. Taktikler, teknikler. Bir maçın içerisinde 4-5 farklı taktiğe çalışıyorlar. Ama ben milli takımın bugün sahaya dizilişinden ziyade bu şehirde maçı izlemeye gelen seyircinin gücüyle nasıl dizilirse dizilsin, hangi kadroyla çıkarsa çıksın, gücümüz yeter yetmez. Bu tartışmaya çıktı konu çünkü karşımızda Fransa gibi çok güçlü bir takım var. Ama ben bugün bayrağın hakkıyla, formanın hakkıyla sahada basmadık yer bırakmayacak, yüksek mücadele edecek bir milli takım bekliyorum. Bu mücadele gücünün, ruhunun tribüne de yansıyacağını bekliyorum Salim. Yani tribünün mücadeleci gücü, tribünün mücadeleci ruhu sahaya da olumlu yönde artacak. Sahadaki direnci ikiye çıkaracaktır diye bekliyorum Salim.
1: Yani dizilişe baktığımda da ifade ettim az önce. 5-4-1 dizilişini gözlemliyorum. 3-5-2 olarak da yorumlanabilir bu.
12: Evet.
1: Dizilişte muhtemel 11'de kalede Uğurcan, sağ bek Zeki, Ozan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, beşli defans attı. Sağ kanat Arda, orta sağ ikilisi İsmail, Salih, solda Can Uzun, ileride ise Barış Alper, Yılmaz. Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor. Fransa'nın muhtemel 11'ine de baktığımızda önemli isimler var. Onu da paylaşalım. Maignan, Koundé, Upamecano. Yani bakıyorum ama bu arada Fransa'da da eksikler var.
12: Var.
1: Kontrol ettim. Mateta, Saliba, Konate, Emery yok.
12: Evet. Zaire Emery yok. Bir de kadroları sayarken şimdi bir detay daha paylaşmak istiyorum.
1: Mesela Rennes'den Bournemouth'a transfer olmuştu. Adrien muhtemel 11'de yer alıyor. Rabiot, Kone, Cherki, Olise, Mbappe, Dembele.
12: Berit Demiral biliyorsun buradan profesyonel

0: yol gidiyor
1: Yani
0: baş.
1: burada defans hattı Fransa'nın biraz sıkıntı gibi.
0: Evet.
1: Defans hattını da sayarken zorlandım. Yeni isimler var. Orada mesela Kunde çok formda.
0: Evet,
1: Formdaydı, bunu
0: zaten birçok
1: söyleyelim.
0: biliyorsun yıldız oyuncu, üst düzey oyuncular Salih.
1: Ama hücum bölgesi mesela düşünsene abi. Dembele, Mbappe, Cherki, Olise.
0: Evet. Tabii
1: Yani.
0: ki kolay değil. Hiç kolay değil. Şunu da
1: Yani burada
0: söyleyeyim.
1: işimiz
0: Biliyorsun
1: biraz zor gibi.
0: Melih Demiral Karamürselli, İsmail Yüksek ilk profesyonel Gölcük Spor'da olmuştu burada 3. ligde. Sonra Kerem Aktürkoğlu Gölcük'tü. Yani milli takımın bugün kadrosunda yer alan içinde olan 3 oyuncunun bu şehrin bağrından kopması, bu şehirde futbola başlamış olması da
1: Evet.
0: bu şehri bu maç için daha özel kılıyor. Rüya gibi ama gerçek, bu çocuklar amatörde burada oynuyorlardı. Bugün milli takım formasıyla doğup büyüdükleri şehre gelecek olmaları. İsmail İznikli ama o profesyonel burada olmuştu, 2. ligde olmuştu. Hem onlar için hem bu şehir için, bu şehirdeki spor severler için de bu heyecanı arttıran unsurlardan bir başkası olarak öne çıkan bir detay paylaşabilirim Salim seninle böyle.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir
0: Rica ederim.
1: mesaj var. İyi yayınlar Salim Bey. Kocaeli Spor taraftarının %90'ı maça bilet alamadı. Destek anlamında eksik kalacağımızı düşünüyorum diyor. İzmit'ten Tolga Bey yazmış. Ben de aynı
0: Evet.
1: fikirdeyim.
0: Ben de yayının başında aynısını söylemiştim. Ama gelenler de artık ellerinden geleni yapacaktır. Ama o Kocaeli Spor maçlarında oluşan ambiyansın aynısının milli maçta oluşması zor. Mesajda da bahsedildiği gibi Kocaeli Spor taraftarının büyük bir bölümü biletleri maalesef alamadı. Milli maçlarda da bu ve benzeri sorunlar yaşanıyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Değerli yorumlarını aktardın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Ben teşekkür ederim. Akşam startta görüşürüz Salih.
1: Görüşmek
0: Dinliyorum
1: üzere.
0: ben.
1: Ben de maça geleceğim. Nasip olursa geleceğim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Gökhan Beşiktaşlı yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra sevgili Burak Alaca sizlerle birlikte olacak. 6. Adam programıyla Pazartesi günü saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumları için sizinleyim. 7 koşu var, tek altılı ganyan günün ikinci koşusuyla başlayacak. 2000 çimde 3 kare dişi İngilizlerin handikap 16 yarışı. 5 numara Equate Altınalı Bariyeli Çikok, 11 numaralı Boreal, 3 yaşlı bu safkanlar birincilikte daha şanslı gördüğüm 3 isim. Küçük orta ölçekli kuponlar için yeterli görüyorum. 5-6-11 dışında 8 numaralı Mariscal ve 9 numaralı Misaka'da geniş oyunlara sürpriz de eklenebilir. İkinci ayakta şartlı 3 yarış, 1800 çimde 4 yaşlı Araplar start alacaklar. Geçen yarışın anlam veremediğim 16 numaralı çifti sprinte geç kalmıştı. Bugün aynı hata yapmaz, kazanır görüşündeyim. Ancak rakipler var, daha ciddi rakipler var. 4 numaralı kopuk uçurtma, 9 numaralı Yağız Turbo, 2 numaralı Kökbeyi, 6 numaralı Manga Parbat. İlk kez çime çıkacak ama tam bir çim orijinli. Sürpriz aramak isteyenler eklesinler. Bu ayaktaki sıralamam 16-4-9-2-6 şeklinde. 3. ayakta handikap 15 yarışta 4 yukarı Araplar 1300 çimde start alacaklar. Bu mesafeyi iyi koşan isimler 3 numaralı Gündürşah, 9 numaralı Mürdün Kız, 2 numaralı Taşpınar ve 11 numaralı Gökdil öncelikli kuponlarda olmalı. Bu safkanların dışında iki de sürpriz isim önereceğim ki 13 numaralı Linam. Bu aralar her an gelebilir, safkanın form durumu yükselişte. Yine bu safkanın haricinde 6 numaralı Ercan için de aynı şeyleri söyleyebilirim. 3-9-2-11 dışında 13 ve 6'da geniş oyunlara eklenebilir. 4. ayakta handikap 14 yarış. 3 yaş İngiliz'i 2000 çimde start alacağı bu yarışta da 1 numaralı Apollon, 3 numaralı Bay Cavallo ve 8 numaralı

0: Joy for Love. Bu üçlü dışında bir de On World Tis Tempest. Geri şu anlara eklenebilecek dördüncü isim olabilir. Beşinciye geldiğimizde şartlı bir yarış. İki yaşlı İngilizlerin hayatlarının ilk startı 1200 simde koşulacak. Burada şampiyon Son of Conqueror'un tam ana baba bir kardeşi 9 numaralı Bambi Bambo var ki hazırlıkları da mükemmel. İlk startını kazanıp bu kalite ismin birinci yarışında meydana veda etmesini bekliyorum. Günün bankosu olarak öneriyorum. Sonraya geldiğimizde şartlı 19 hiç yarış kazanmamış taylar arasında 1800 simde koşulacak bu yarışta 4 numaralı Deep of Ancestor ve 1 numaralı Rus Faruk son yarışta itibariyle her an kazanacak kıvama geldiklerini gösteriyorlar. 4-1 dışında geniş oyunlar 3 numaralı Shelly'm Bright ve 2 numaralı Magic'i de sürpriz isimler olarak kuponlara ekleyebilirler. Akşam İstanbul yarışları yorumlarla buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
2: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her perşembe olduğu gibi önümüzdeki saat dilimi boyunca futbola küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Dün itibariyle Euroleague'de yeni sezon başladı. İlk olarak temsilcimiz Anadolu Efes parkeye çıktı. Maçlardan, sonuçlardan bahsedeceğiz. Yine bu akşam oynanacak Beşiktaş, Valencia ve Fenerbahçe tarafın Bologna maçlarından bahsedeceğiz. Onunla alakalı sizlere güzel bir haberim de var. İlaveten bugün A milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi A grubu birinci grup, düzeltiyorum, A ligi birinci grupta Fransa ile oynayacağı bir mücadele var. Orada da A milli takımımıza başarılar dileyerek başlayalım. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz diyelim. Ve başlayalım. Önce duyurularımızı yapalım. Sonrasında temsilcimiz Anadolu Efes'in maçından biraz bahsedelim. Dünün sonuçlarını hızlıca paylaşalım. Dün maçların büyük bir bölümü oynandı. 9 maçın 6'sı dün oynandı. Ya da at yarışındaki tabirle koşuldu. İlk olarak saat 13.30'dan sonra Trabzonspor basketbol koçu sevgili Selçuk Ernak yeni sezon öncesi bizlerle birlikte olacak. Yeni sezon öncesi düşüncelerini ve yaz dönemini koçla biraz sohbet edeceğiz. Öte yandan akşam saat 19.45-22.45 aralığında Euroleague'de Beşiktaş, Valencia, Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna maçları oynanırken Radyo Spor'da yayında olacağız. Kısım kısım canlı anlatım. Geri kalanında da sevgili Alperen Erdoğan ve ben burada olacağım sizlerle. Maçları yorumlayacağız. Dakika skorları paylaşacağız. Sizlerle yine maç içerisinde interaktif bir şekilde sohbet edeceğiz. Maçı izleyen, izlemeyen dinleyicilerimizin de maçla alakalı mesajları, yorumlarıyla burada sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Güzel bir Euroleague gecesi yapacağız, öyle umuyorum. Şimdiden çağrıda bulunayım. Gelmek isteyen herkesi akşam saatlerinde Radyo Spor'a bekleriz. Saat 8 sularına başlayacak maçlarla birlikte biz de buralarda olacağız diyelim. Duyurularımızı da yapmış olalım ve başlayalım. Evet, dün önce toplu sonuçları verelim kronolojik olarak. Sonrasında Anadolu Efes'in maçından biraz bahsedelim. Dubai Basket Real Madrid ile karşı karşıya geldi evinde. Bu iki takım Euroleague Süper Kupa organizasyonunun yarı finalinde karşı karşıya gelmişti. Dubai'nin maç genelinde önde götürdüğü mücadelede uzatmalarda kazanan taraf Real Madrid olmuştu. 98-95'lik skorla akabinde kupayı da almışlardı. Öte yandan dün kazanan taraf dediğim gibi Dubai oldu. Rövanşı aldılar sezon açılışında. Hapoel Tel Aviv sürpriz bir şekilde 60 küsür milyon euroluk kadro değerleriyle ligin başaltı mütevazı takımlarından Bayern Münih'e evinde 86-84'lük skorla mağlup oldu. Günün ilk sürpriz sonucu bu oldu diyebiliriz. Hatta sezonun ilk sürpriz sonucu bu oldu diyebiliriz. Kadrosunda Mitsic, Elijah Bryant gibi, Denotur gibi önemli oyuncuları barındıran Hapoel Tel Aviv, dediğim gibi ligin mütevazı takımlarından Bayern Münih'e mağlup olarak dün gerçekten şaşırtıcı bir başlangıç yaptı. Güzel bir maç Kızılyıldız Jalgiris Kaunas. Jalgiris Kaunas deplasmanda 83-77'lik skorla kazanmayı başardı. Jake Obradovic'in 14 yılın ardından dönüşünde Panathinaikos evinde konuk ettiği Fransız ekibi Paris Basket'i 91-72'lik skorla geçmeyi başardı. Baskonya Olympiakos son şampiyon 17 sayı farkla deplasmanda 106-89 kazanarak çıktı İspanya'dan. Azbel Maccabi Tel Aviv mücadelesi sezona yaz aylarını sancılı geçirerek giren Azbel'de, ki biliyorsunuz işte önemli oyuncularla imzalamışlardı, onlar takımdan ayrıldı gibi gibi bir sürü müşkül durum vardı. Finansal olarak 60 milyon euroluk bir bütçe dayanağıyla kadro kurdular, o olmadı vesaire, ciddi sıkıntılar yaşadı Azbel. Yaza da iyi hazırlanan, iyi bir kadro kuran Maccabi Tel Aviv 84-74'lük skorla yenerek onlar da sezona galibiyetle başladı. Bu da sürpriz olarak belki nitelendirebileceğim sonuçlardan biri oldu bana sorarsanız. Dün özelinde temsilcimiz Anadolu Efes Palau deplasmanında Barcelona karşısında sahne aldı. Anadolu Efes maça çok iyi başlamıştı. Bir ara 17-5'e kadar tırmanan skorlar görmüştük. Fark açıktı. İkinci yarıda Barcelona'nın 29 sayılık bir çeyreğiyle birlikte maça denge geldi. Anadolu Efes maçı ortak oldu 3. çeyrekte ama son çeyrekte Anadolu Efes yine 20 sayı barajını geçerek, 25 sayı barajını geçerek 26 sayı potasında gördü ve 89-82'lik skorla Barcelona kazanan taraf oldu. Şunu söyleyeyim, Barcelona bu sene bence çok iddialı olmayacak. İyi bir görüntüde değillerdi. Barcelona'yı çok beğenmedim ama Anadolu Efes'in görüntüsü de beni üzdü. Maçı yine avucunun içinde tutamayan bir Anadolu Efes vardı. Tabii ekstra performanslar gördük orada. Dario Brizuela ve Kevin Panther'ın performansları biraz yıpratıcı oldu Anadolu Efes karşısında. Ya dediğim gibi Barcelona bence çok kağıt üstünde zor gözükse de kazanılabilir bir deplasmandı. Burada alınan sonuç beni biraz üzdü. Dün özelinde çok tabii hoşumuza gitmeyen performanslar da vardı. Yetersiz kalan kısımlar da vardı Anadolu Efes'te. Bunların hepsinden bahsedeceğiz ama kötü bir başlangıç yaptık Euroleague sezonunda. Anadolu Efes'in bu sene geçen yıla bir sünger çekmesini bekliyorduk. Orada Pablo Laso'yla, daha doğrusu Kokoşkov'la başlayan sezon Pablo Laso'yla da pek iyiye gitmemişti Anadolu Efes'te. Dediğim gibi bir sünger çekmesini bekliyorduk burada temsilcimizin, lakin pek öyle olmadı. Maçın içindeydi Anadolu Efes maç boyu. Barcelona'nın Anadolu Efes'i geriden gelip geçtiği, farkı erittiği periyotlar vardı ama Anadolu Efes'in bir şekilde maça tutunacağını düşünüyordum. Son çeyrek hücumda çok kısır kaldı Anadolu Efes. Savunma tarafında da çok ciddi problemler sezinledim. Yani şöyle düşünün, hani 89 sayı yemiş olabilir Anadolu Efes ama Barcelona'nın çok iyi atmadığı bir maçta 2 periyotta 29 ve 26 sayı yedi. 2 ve 4. periyotlarda, yani kırılım periyotlarında kötü gözüktü savunmada Anadolu Efes. Öte yandan şut performansı gerçekten çok kötüydü. %20 ile Anadolu Efes şut attı ki bu takımda Dario Saric gibi, Mike James gibi, Strazel gibi, Lloyd gibi şutuna güvenebileceğin oyuncular var. Yani bütün bunları düşününce yayın gerisinden de kötü bir gündü. Yeni transferlerden iyi gözükenler vardı, çok iç açıcı olmayanlar vardı. Bunların hepsine değineceğiz. WhatsApp hattımıza da mesajlar geliyor. Teşekkür ediyorum. Bir WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizlerden gelen mesajları değerlendirmeye de gayret göstereceğiz diyelim. Bakalım. Bir aramız var mı onu kontrol etmek istiyorum. Galiba devam edebiliyoruz. Mesajlara bakalım. Merhaba Burak Bey, iyi yayınlar. Kupa maçında Beşiktaş'ın yeni oyuncularından çok katkı gelmedi. Geçen seneki dış atış sorunu halen devam ediyor. İhtiyaç olduğu zaman üçlük atacak, güven veren bir oyuncu şart demiş Ali Çetin. Efes maçının biraz üstünden geçtikten sonra bu akşamki Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını da değerlendireceğiz. Dursun Türker yazmış. Burak Bey selamlar sevgiler diye Anadolu Efes maçından bir görsel paylaşmış. Selamlar kendisine de. Burak kardeşim iyi yayınlar. Ya Burak, bu Duşan Olimpiyeviç hoca bana mı itici geliyor? Çok mu antipatik maçlarda hareketleri? Hani biraz Okan Buruk tarzı görüyorum. Bence çok alakası yok. Ben hani ikisi için de itici diyemem ama alakası yok bence. Yani Sırp koçların hepsi böyledir. Peşiş de böyleydi. Biraz daha onlar tutkulu, içinde içselleştiren insanlar sporu. O yüzden ben itici olduğunu düşünmüyorum. Hatta bana sorarsanız basketbol namına söylüyorum bunu. Ben sempatikli olduğunu söyleyebilirim. Ya çünkü genelde basketbolda agresyon seviyesi yüksek, hırçın hocalar sevilir. Jay Kobradoviç de öyleydi mesela gibi. O yüzden ben çok itici olduğu fikrine katılmıyorum. Ben de Anadolu Efes'e çok güvenmiştim diye birden iki denemesi yapan bir dinleyicimiz yazmış. Yani 5.91 orandan güzel olabilirmiş gerçekten. Ya çok da ucu ucuna kaçan bir maçı, ilk yarıda ucu ucuna geldiğini düşünecek olursak yazık olmuş. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Bir araya gidiyorum. 0538-052-1487 diyelim. Minik bir reklama gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.

0: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesinede yaşanıyor. Amili futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça, sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bugünün maçlarını konuşacağız. Yine dünkü Anadolu Efes maçının üzerine biraz laflayacağız. Anadolu Efes'te dediğim gibi maç anlarında, kırılım alanlarında yine dağılan bir Anadolu Efes gördük sonlarda. Geçen sene de bundan çok muzdariptik. Yani daha iyi olabilir Anadolu Efes. Dün mesela Mike James'in performansı hep soru işareti. İyi bir Mike James takımın seviyesini belirler falan deniyor ki doğru. Yanlış bir yorum değil. Dün kötü gözükmedi ve bu arada topu da gayet verimli kullandığını da söyleyebiliriz. Hani çok 5 top kaybetmiş olabilir ama Mike James gibi topu domine eden bir oyuncuyu 30 dakika sahada tutarsan gayet normal. NBA'de son yıllarda çok maça çıkmadığı için ciddi anlamda eleştirilen Dario Saric bence iyi bir görüntüdeydi. O da çok bana sorarsanız verimli oynadı ama bunun haricinde işte Strazel'i ekliyorum. Geri kalan transferlerden Bruno Fernando İyi başladı, çok fazla ondan sonrasında boyalı alan içerisinde topla buluşmadı. Colin Malcolm savunmada bence iyiydi ama hücum katkısı tartışmalı kaldı. İşte bakıyorum, Santius da Euroleague düzeyinde bir oyuncu mu tartışılıyordu, bence tartışılmaya da devam edecek. Aynı şekilde Darren Russell için de henüz şimdilik bence büyük bir potansiyel ama bunları söylemek mümkün. Anadolu Efes geçen sezondan daha iyi olabilir ama mental olarak daha güçlü olunması lazım ve dediğim gibi artık hani geçen sene Pablo Laso takımlarında da bunu gördük. Çok fazla avucunun içine aldığı maçı kaybetmişti Anadolu Efes. Bence bu sezona da bunlardan biriyle başladı. O yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Anadolu Efes adına biraz daha iyi bir Anadolu Efes görmek istiyoruz. Kazanılabilir bir maçtı. O yüzden üzüldüm. Yani Anadolu Efes'in ilk çeyreğe başlangıcına falan bakınca hakikaten kazanılabilir bir maç olduğunu zaten dedim, galiba olacak. Barcelona kötü bir Barcelona çünkü şu anda. Hani bu çok da klişe. Hep kaybettiğimiz takımları ya da yendiğimizde genelde itibarsızlaştırılır ama Barcelona hakikaten kötü bir Barcelona'ydı. Yani bunu da şöyle açıklayayım hani background'u bilmeyenler için. Yaz aylarında Koç Pascual'le yolları ayıran bir Barcelona vardı ki Pascual'le devam etmek isteyip de bu ayrılık yoluna girdiler. Gerekçeyi de şöyle açıklayalım kısaca. Pascual'e verilen sözlerin tutulmadığı söylendi. Şengelya ayrıldı. Yaz aylarında Mike James'le anlaşacaklardı Anadolu Efes'e gelmeden. Bütçe sıkıntısı çıktı. Bakıyorsun Moses Wright'le anlaşmışlardı. Çok özel bir pivot bu arada. Bütçe olarak anlaşamadılar, gitti. Sonrasında bunların hepsi anlaşmadan döndü. Yani sezon planlama yaptıktan sonra çatırdama yaşayan bayağı müşkül durumda bir kulüp aslında bakarsanız Barcelona. Navarro ayrıldı vesaire. Ortalık orada bayağı karışmıştı. Ama şimdi bunun üzerine bu kadar zayıf yakalamışken, bu kadar da avantajlı başlamışken keşke avucunun içinde tutabilseydi Anadolu Efes ama yan parçalardan o katkı gelmedi ne yazık ki. Yani daha iyi olabilir Anadolu Efes, yeni bir takım. Barcelona da yeni bir takımdı. Daha da az deneyimli oyunculardan oluşuyor. Şimdi burada gerçekçi konuşmak lazım. Daha iyi olmasını umuyoruz. Dün kazanılabilir bir maç gitti. En azından bu şekilde Anadolu Efes tarafını toparlayabilirim. Gelelim bugünün maçlarına. Bugün toplamda 3 maç var temsilcilerimiz hariç. Partizan Olimpia Milano kapanış kuşağında 21.45'te ama bizi ilgilendiren 2 maç. Saat 20 kuşağı Beşiktaş Valencia, 20.45 kuşağı Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna. Bu iki temsilcimiz Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelmişti bildiğiniz gibi. Fenerbahçe 72-59'luk skorla kazanarak orada kupayı hanesine, müzesine götüren taraf olmuştu. Şimdi Fenerbahçe iyi bir fikstürle başlıyor diyebiliriz. Virtus Bologna ligin bence dibine demir atma adayı takımlardan biri. Takımın başına daha önce Almanya milli takımıyla Avrupa şampiyonu olan, hatta bizde oynadıkları finalde biliyorsunuz koç galiba bir hastalığından ötürü, galiba apandistinde bir sıkıntı vardı. Kenardan takip etmiştim maçı, katılımcı olamamıştı. Alex Moore takımın başına geldi Virtus Bologna'da. Genel itibariyle çok deneyimsiz ve Euroleague için bence düşük standartlı oyuncularla bezeli bir kadro kurdular yaz aylarında. Fenerbahçe karşısında durmaları çok zor, hele ki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda. Fenerbahçe'nin sezona görkemli bir galibiyetle motive bir şekilde gireceğini düşünüyorum. Kupanın getirdiği bir motivasyon da var ekstradan. Fenerbahçe de yeni bir takım. 8 yeni transfer yapmışlardı bildiğiniz gibi. Onların da özgüveni kazanması, gelişmesi için, daha doğrusu takımdaşlık olgusunun hızlı gelişmesi için biraz daha kazanarak yollarına devam etmeleri gerekiyor. O yüzden Fenerbahçe açısından bugün güzel bir çıkış rampası olabilir Virtus Bologna maçı. Beşiktaş için aynısını söyleyemeyeceğim ya. Aynısını söyleyemeyeceğim derken, Beşiktaş için de kazandığı takdirde önemli bir moral motivasyon olacaktır, ama Beşiktaş bence iyi bir takımla oynayacak. Şöyle Beşiktaş'tan başlayalım kronolojik 20-20-15 kuşağında maçlar. Beşiktaş bence Euroleague özelinde rol model alması gereken kısa vadede takımla karşılaşıyor. Geçen sene 9 milyon euroluk bir bütçeyle Final Four yaptı Valencia. Mütevazı bir takım. Bir koç takımıydı Pedro Martinez'le birlikte. Ki şimdi takım başına gelen koç da 3 yıldır asistan koçluk yapıyor. İşte Mumbrou Pascual gibi koçlar orada. O yüzden benzeri bir basketbol görmemiz de muhtemel olabilir. Rol model olabilecek, dediğim gibi düşük bütçeyle doğru oyuncuları bulup doğru basketbol oynayıp geçen sene Final Four yapan bir takım. Beşiktaş'ın da benzeri bir bütçesi var geçen seneki Valencia'ya. Bulduğu patlama yapabilecek oyuncular var. Jeffries, Noel, işte daha önce çok kısa bir Euroleague deneyimi de olsa tatsız olmuştu mesela David DeJulius gibi. Bu anlamda önemli bir maç. Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçında kusurları. Çok kötü şut attı Beşiktaş. 28'de 5, sadece %18'e tekabül ediyor bu yüzde. Bu isabet oranı daha doğrusu. Valencia gibi çok topu çok dolaştıran, çok tempo yapan ve Armoni Brooks, Nathan Rivers, Mirotic gibi şutörleri olan bir takıma karşı bu kadar düşük yüzdeyle şut atarsan işin çok zor. Bazı takımlar vardır sadece savunarak yenmesi zordur. Biraz da onun temposuna eşlik edebiliyor olman lazım belli bir düzey. O yüzden Beşiktaş'ın bugün atıcılarına güvenmesi gerekiyor. İlk maçta Jeffries çok iyi değildi. Anthony Brown çok iyi değildi. Zaten David DeJulius oynamamıştı. Noel belki daha fazla kullanabilirdi. Yayın gerisinden o da kötüydü. Wilbeck'in çok iyi değildi bana sorarsanız. Atıcılarından bugün Beşiktaş'ın biraz daha keskinlik bulması gerekiyor ilk olarak. İkincil olarak seyirci. Şuna çok takıldım. Sabah da bir yayınımız daha vardı. Biletlerin hala bitmediğini duydum. Basketbol Gelişim Merkezi'nde 2000'e yakın biletin kaldığını duydum. Bugün Beşiktaş 13 yıl sonra Euroleague'e dönüyor. Bir premier ve şunu da söylemek lazım. Hani Beşiktaş yıllar sonra ait olduğu yere dönüyor gibi bir durum maalesef yok. Hani mesela Virtus Bologna seneler sonra döndüğünde şunu söyleyebilirdik. Eski bir Euroleague şampiyonu Kinder Bologna zamanından, ama Beşiktaş'ın 13 yıl önce çok damaklarda hoş tat bırakmayan, ağızlarda hoş tat bırakmayan bir Euroleague deneyimi vardı. Yeni bir sayfa açmak istiyor Beşiktaş. Euroleague'de kalıcı olmak istiyor. Bunun için Beşiktaş'ın artık seyirci desteğine ihtiyacı var. Yeni bir başlangıç yapmak, o standartı yakalamak için yavaş yavaş burada güvenli adımlar atması gerekiyor. Burada Beşiktaş'ın güvenini alabileceği en büyük faktör. Euroleague'de takımlar yıldız oyuncularla, bütçeleriyle yarışıyor. Beşiktaş'ın bir koçu var fark yaratacağı. İki, taraftarı var. Mesela Valencia koçunun bir açıklaması var. Hemen sizlerle notlarımı eklemiştim, onu paylaşmak isterim. Xavi Albert demiş ki, şu ana dek karşılaştığımız en coşkulu, en tutkulu atmosferlerden biriyle karşılaşmayı bekliyoruz. Bugün 13 yıl aradan sonra Euroleague'e geri dönüyor Beşiktaş. Bu yüzden yarın bizim için çok güçlü ve yoğun bir bizi çok güçlü ve yoğun bir atmosferin bekleyeceğini düşünüyorum. Takım olarak buna nasıl karşılık vereceğimizi görmek istiyoruz. Bakın, Beşiktaş'ın getireceği atmosferi Avrupalı bile biliyor. Ya bu kadar artık en azından Euro Cup'ta, futbolda gören görüyor. Marsilya maçında görmüşlerdir. Yani futbol internasyonel bir spor. Bu kadar artık dillere düşmüş, dillere destan olmuş. Dillere düşmüş değil mi? Bir atmosferi mahrum bırakmayacaksın takımı. 2000 kişilik hala bir boşluk olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun dolu olmasını bekliyorum. O yüzden ona gelince de konuşur. Şu an oradan aldığım bir duyum yok. Taraftarın yalnız bırakmaması lazım. Bilet fiyatlarının biraz pahalı olmasından bir serzeniş vardı. Bu konuda yönetimin de gerekli fedakarlıkları yapmasını bekliyorum bir süre sonra. Beşiktaş dönüyor, ümit ediyorum. Güzel bir Euroleague macerası olur. Beşiktaş için şöyle bir diken üstü durum da var bilginize. A lisanslı ya da B lisanslı bir takım olmadığı için Beşiktaş belli bir sportif başarı yakalamadığı takdirde seneye Euroleague dışı da kalabilir. O yüzden Beşiktaş'ın kalbur üstü kalması da gerekiyor. Onu da söyleyelim. Yani en azından bir play-in potasında sezon tamamlaması gerekiyor. Aksi takdirde aşağıdan gelen PAOK gibi, Aris gibi, Hapoel Yerusalem gibi, yine bir diğer temsilcimiz Bahçeşehir Koleji gibi mesela ciddi bütçeli Euroligi isteyen takımlar var. O yüzden Beşiktaş'ın dediğim gibi seyircisine ihtiyacı var. Burada itici güç olarak böyle bir çağrıda da bulunmuş olalım. Türk basketbolunun Euroligi arenasında 3 takımla temsil edilmesi önemli. Bakın İspanyollar 3 takımla temsil ediliyor. Geçen seneye kadar Fransızlar 3 takımla temsil ediliyordu. İtalyanların 2 takımı var. Seneye belki eğer PAOK ya da Aris gelirse, ki olasılıklar dahilinde, 3 Yunan takımı olacak. Burada dediğim gibi Türk basketbolu açısından da çok kritik. Ümit ediyorum bugün Valencia karşısında bu söylediğimiz detaylarla da birlikte Beşiktaş güzel bir temiz bir sayfa açar yeni Euroleague döneminde diyelim. Devam edelim. 2 tane mesajımız varmış. Onlara bakalım. Sonra Fenerbahçe maçına geçelim. Yenal Bey yazmış. Selam Burak. Akşam Fransa'dan önce çok fark yememek, sonra fark yememek olmalı hedefimiz. Sevgiler demiş Manisa'dan. Yani futbol tarafına hadi bugün girmeyeyim ama akşam yine dakika skoru olarak aktaracağız. Kolay bir maç değil tabii ki. Yani dünya futbolunun şu anda dünya şampiyonu olmasa da, futbol olarak olmasa da kadro olarak zirvesindeki takım. Hadi futbol olarak İspanya diyebiliriz rahatlıkla ama çok tehlikeli bir kadroları var. Akşamki maç gerçekten zor olacak. Kocaeli'de de yine bak, yine seyirciye getireceğim konuyu ama seyircinin milli takım için itici güç olması lazım. Fransa'ya da bir fren olması lazım. Bakalım, ümit ediyorum orada da iyi bir sonuçla Ulusal Ligi'ne başlar. Şimdi gruptaki en güçlü takım da Fransa olduğu için orada alacağın bir puan sonrasındaki İtalya ve Belçika maçları için biraz özgüven aşılayabilir, işini de rahatlaştırabilir A Ligi'nde kalmak için diyelim. Efsane krampon 2026 modeli. Zinedine Zidane'ın 30. yıl şerefine hazırlandı. Beğenilmeyen Zidane için demiş. Bir marka Zidane için krampon hazırlamış. Zidane bu arada bugün Fransa milli takım teknik direktörü olarak Kocaeli'de karşımıza çıkacak. Zannediyorum ilk maçı resmi olarak. İnşallah kötü bir karşılama yaparız kendisine. Zidane adına söylüyorum bunu. Bakalım. İyi yayınlar, ben Poyraz. Basketbol maçlarında da pasolik kartı gerekli mi ya da biletle mi giriş yapılıyor? Bilet girişi var basketbol maçlarında. Pasolik gibi bir durum söz konusu değil. Buradan selamlar, sevgiler. Poyraz B'de. Diyelim. Gelelim Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna. Biraz bahsetmiştik, biraz daha detaylı konuşalım. Fenerbahçe yeni bir takım kurdu. Yeni bir takım kurdu derken ciddi revizyonlar oldu işte. Burada Will Clyburn, Shavon Shields, Marcus Bingham, Johnny Juzang, bakıyorum Trent Forrest gibi önemli yeni oyuncular kadroya katıldı. Shane Larkin kadroya katıldı ki bugün oynaması da muhtemel gözüküyor. Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığımda Virtus Bologna üstü Bayern Münih. Burada yeni kadronun entegre olması için işte bir süper kupa oynandı. Üçüncü oldu Fenerbahçe. Cumhurbaşkanlığı kupası aldılar. 3 maç takım birlikte oynadı. Geliştiğini de görüyoruz. Sıradaki iki maç da biraz daha evde hedef maçlar gibi. Üçüncü maç da bu arada evde ama Dubai biraz daha sert bir takım. Fenerbahçe'nin bu takımın oturması, rollerin oturması biraz daha bu süreci, geçiş sürecini daha az sancılı geçirmek adına iyi bir fırsatı var Fenerbahçe'nin. Virtus Bologna için dediğim gibi çok ciddi bir rakip olarak görmüyorum. Hani tabii ki Euroleague'de herkes herkesi yeniyor. Dün de sürpriz sonuçlardan bahsettik ama Sarunas Yasikevicius takımı bu kadar seyircinin de olmasını bekliyoruz. Havaya girmişken, kupayla başlamışken sezona bence bugün tökezlemez. Fenerbahçe'den rahat bir galibiyet bekliyorum. Temsilcilerimiz arasında da açık konuşalım. Euroleague'de en yukarıyı hedeflemesi muhtemel ekip Fenerbahçe Tarfin. ümit ediyorum yine şampiyonluk yarışında olurlar, şampiyon da olurlar. Şu an baktığımız zaman Panathinaikos, Olympiakos ve Fenerbahçe'yi ayırmak mümkün. Şampiyonluk yarışında bunlar biraz daha ön plana çıkan takımlar. Fenerbahçe için ümit ediyorum. Kazasız, sakatlıksız, başarılı ve şampiyonluğa uzanan bir sezon olur. Bunu söyleyebilirim. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan Burak. Az önce yapmış olduğunuz anons çok kıymetli mesela. Ben biletlerin bittiğini düşünüyordum. Beşiktaş taraftarıyım. Yayın içerisinde tekrar tekrar anons ederseniz çok kıymetli olur. Türk basketbolu için de demiş. Yani bunu sabah da konuşmuştuk sevgili Murat Özen'le. Yani kıymetli tabii ki. Beşiktaş, Efes, Fenerbahçe fark etmez. Hani Fenerbahçe'de oluşmuş bir basketbol kültürü var. Bu Obradoviç yönetiminden bu yana işte. Sayın Aziz Yıldırım'ın geçmişte tohumlarını attığı bir şeydi. Beşiktaş da bunu oluşturmaya çalışıyor. Son 3,5-4 yıldır iyi de ilerlediğini söyleyebiliriz. Euro Cup'ta çok iyi atmosferler gördük. Geçen sene kapalı gişeydi. Ben final maçlarında, burada oynanan Brook Press maçında da salondaydım. Bunu korumak lazım. Bunu Euro Lig'e taşımak lazım. Şimdi geçen sene Euro Cup'ta ne kadar ilerlediyse Beşiktaş seyircisiyle birlikte, şu an iki katı daha ihtiyacı var. Şu an Euro Lig'de oynadığınız takımlardan çok daha iyi takımlar var. Geçen sene finalde Beşiktaş'ın kaybettiği Brook Press, açık söyleyeyim, şu an Euroleague'de ilk 15'e giremeyebilir. Düzey bu artık. O yüzden taraftarın desteğine daha çok ihtiyaç var. Salon büyütüldü. Başka bir salona geçildi. Basketbol Gelişim Merkezi'ne. Orada 3500-4000 kişilik akatlardan 12000 kişilik bir salona geçildi. Sırf bu yüzden. Zor da bir fikstür var. Bakın, Fenerbahçe ile oynadı Beşiktaş. Valencia ile oynayacak. Bu hafta pazar Basketbol Süper Ligi'nde Efes maçı var. Hafta içi Makabi maçı var. Ya burada seyirci olmadan çok yara alıp çıkmak, sezona tökezleyerek başlamak yorar, yıpratır. O yüzden bence takıma destek olması lazım. Euroleague'de en azından Beşiktaş taraftarının diyelim. Kısa bir reklamımız varmış. Bir araya gidelim, ardından bir telefon bağlantısıyla sizlerle birlikte olacağız.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
0: Reklam.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.

0: Reklam.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Trabzonspor baş antrenörü sevgili Selçuk Ernak bizlerle birlikte. Selçuk Hocam selamlar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, teşekkür ederim beni yayınınıza konuk ettiğiniz
2: için. Valla ben vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Tam sezonun açılışına neredeyse artık saatler kala bir şansımı denemek istedim. İki gün önce konuşmuştuk. Beni kırmadığınız için ben ekstradan çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum sizi konuk ettiğiniz

0: yetiştirebilecek bir oyuncu arıyorduk. Bu oyuncularımızın sakatlık durumlarından bağımsız olarak bir arayıştı zaten. Ama işte bir süreyi Adele sakatlığıyla geçirip döndüğü ilk maçta tekrar sakatlanan Shaquill Harrison'ın durumu bizi biraz bu konuda mecbur etti ve biraz daha hızlandık bu kararı alma konusunda. Geldi Trabzon'a, sağlık kontrolünden geçti. Umarım evrak işlemleri de bugün tamamlanabilirse hafta sonu ilk maçımızda oynatmak istiyoruz.
1: Shakira'sının durumu için bir şey söyleyebilir misiniz hocam? Dönüş süreci ne kadar olacak belli mi?
0: Şöyle, önce Shaquill Harrison küçük bir hamstring yaralanması oldu. Sonra aynı bacağında o eski sakatlığıyla alakalı olmayan farklı bir yerden bir kas zorlanması ve ikinci derece yırtığı oldu hamstring kasında tekrar. 8 hafta gibi bir süre öngörülüyor. Tabii vücudunun tedaviye nasıl cevap vereceğiyle alakalı biraz daha kısa, biraz daha uzun olabilir. Ama tabii kesinlikle %100 iyileşmeden biz prensip olarak hiçbir oyuncumuzu riske etmiyoruz ve erken sahaya döndürmeye çalışmıyoruz. Olabilecek en iyi tıbbi ve fizik tedaviyi yapıp oyuncu da kendini hazır hissettiği zaman, yeteri kadar antrenmanı takım arkadaşlarının seviyesinde yapabildiği zaman o da aramıza katılacaktır. Bizim kadromuz için çok önemli bir oyuncu.
1: Buradan çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sakatlıklar her zaman can sıkıyor ve sezonun başında yapılan hamlelere bakınca anahtar oyunculardan biri olmasını beklediğimiz bir isimdi. Ümit ediyorum sağlıklı bir şekilde en kısa zamanda parkeye döner. Bu haberler her zaman üzücü oluyor. Hele ki hani sezon başı planlama yaptığınız, yazı birlikte geçirdiğiniz, çalıştığınız bir oyuncu olması da ekstra üzücü. Dediğim gibi ümit ediyorum daha iyi bir şekilde sahalara döner.
0: Evet, maalesef yani bu işin bir parçası. Geçen sene biz dar bir kadroyla oynarken iki tane çok ciddi sezon içi sakatlığı yaşamıştık ve o bizim amiyane tabiriyle hızımızı kesmişti. Biraz bocalamamıza sebep olmuştu. Bu sezon tabii iki kulvarda da yarışmacı olmaya çalıştığımız için kadroyu daha geniş tuttuk ama maalesef böyle ufak tefek şanssızlıklar yine meydana geldi, hastalıklar oldu. Oluyor yani, yüklenme döneminde bu tarz sakatlıklar da oluyor. Umarım sezon içinde bunları yaşamayız. Allah beterinden saklasın diyelim. Diğer takım arkadaşları yokluğunu kapatacaklar o olmadığı sürede.
1: Evet, Allah beterinden saklasın diyelim dediğiniz gibi. Geçen sezon Trabzonspor'un lige yeni çıktığı sezon çok keyifli, renkli bir basketbol oynadınız. Playoff'a gittiniz. Şu an işte bu sezon itibariyle Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Trabzonspor. A grubunda Sabah, Nanter ve Ritas Vilnius'la. Ligde hedefler yine büyüdü. Kadro, yaz aylarında kurduğumuz kadro bence çok konuşuldu. Çok da iddialı isimler vardı. Yine konuşuruz. Öncelikle bir geçen sezon burada sezon başında yine konuşmuştuk. Beklediğiniz hedeflere ulaştığınızı tahmin ediyorum. O konuda bir yorumunuz var mıdır? Sizden de duymak isterim.
0: Şöyle, tabii bizim hedeflediğimiz şey geçen sezonun başında Avrupa kupalarına katılabilecek bir yerde bitirmekti. Ondan sonra tabii playoff'u ikinci bir hedef olarak revize etmiştik. Bu hedeflerin ikisini de yakaladık ve 6. sırada bitirdik. Tabii Cem Ulusoy'un ve Angel Delgado'nun ciddi sakatlıkları, demin de bahsettiğim gibi, bizi biraz yavaşlattı ve bocalattırdı. Onların sağlıklı kalması durumunda daha iyi bir yerde bitireceğimize de emindik. Dolayısıyla biz evet hedeflerimizin üstünde bitirdik ama ağzımızda da buruk bir tat kaldı. İstediğimiz gibi de sağlıklı ve kendi kimliğimizde yarışamadık ligin son kısmında. Bu sene tabii Trabzon şehrini ve Trabzon Spor Kulübü'nü tanıyanlar bilir ki bir önceki sene her ne kadar hedefinizin üstüne de çıktıysanız aynı şeyle yetinecek bir hedef koyma imkanınız yok. Bunu yakalarız yakalayamayız, umarım sağlıklı kalırız. Ama bizi daha iyi hedeflere taşıyacak oyuncular getirdik. Tabii bazı isimler ilk kez Avrupa'da oynayacak, bazı isimler sakatlıktan geldiler. Bazı isimler bizim bu platformda hiç oynamadan burayı test edecekler. Bunların yanında da bizim ligimizi deneyimlemiş, oynadığımız ligi ve Avrupa Kupası'nı deneyimlemiş oyuncularla bir denge kurmaya çalıştık. Türk oyuncu transferlerimiz de, genelde herkes yabancıları konuşuyor ama Yiğit Aslan, Tolga Geçim, Rıdvan Öncel, Hamza Mestoğlu, geçen seneden

0: falan, Ege Arar. Arar. Tabii. Hatta takımın abisi konumundaki Alican Güney, bunlar bizim için çok önemli oyuncular. Ve zor günlerinde bu takımı ayakta tutmasını beklediğimiz oyuncular. Tek tek gelen parçaları, burayı iyi tanımayan ya da kendi oyuncu kimliğini tekrar kazanmaya çalışan, sakatlıktan gelen oyuncuları bir arada tutacak unsur olarak ben onları görüyorum. Bugüne kadar da yaklaşımlarından çok memnunum. Umarım geçen sene bitirdiğimiz yerin üstünde bir yerde bitirebiliriz. Ama şunu da tabii dikkate almak lazım. Bu sene ligimiz geçen senekinden çok daha zor, çok daha kaliteli bir lig. Birçok takım çok ciddi transferlerle kadrolarını kuvvetlendirdi. Bazıları geçen seneki performanslarından memnun olmadığı için, bazıları işte bir değişim rüzgarına girdikleri ya da teknik kadroda değişiklik yaptıkları için çok ciddi kadrolar var ligde. Artık playoff bile aslanın ağzında bu ligde. Dolayısıyla geçen seneden daha zor olacaktır işimiz. Bu da bir gerçek.
1: Rekabet seviyesinin çok yükseldiğine katılıyorum. Yani bu sene Euroleague'deki, Eurocup'taki, FIBA organizasyonlarındaki takımlar gerçekten ciddi yatırımlar yaptı. Bu arada Trabzonspor da bunlardan biri. O yüzden rekabetin en merkezinde olacak takımlardan biri olacağınızı düşünüyorum. Şunu siz de değinmişken söylemek isterim. Yaz aylarında hem yerli hem yabancı rotasyona çok kıymetli hamleler geldi. Mesela Yiğit Arslan'ın Beşiktaş'tan ayrılığı bence sürpriz oldu. Kaptan olarak ayrıldı Beşiktaş'tan. Yabancı rotasyonunda evet. Xavier Tillman'ın mesela Avrupa'ya düşmesini çok beklemiyordum. O çok sürpriz bir hamleydi. Cömert Bey'le yaz boyunca çok inceleyip sık dokuduğunuz biliyorum. Bu transfer süreçleriyle alakalı. Çok da çabuk Trabzonspor birçoğu transferi açıkladığı için soruyorum. Nasıl bir süreç ilerledi?
0: Valla biz biraz dersimizde herkesten iyi çalışıp elimizi herkesten çabuk tutma zorunluluğumuz var. Çünkü biz İstanbul'da ya da Ankara'da oynamıyoruz. Oyuncularımızın Trabzon'da yaşaması, buradaki hayata uyum gösterebilme, kulübün hedefleriyle aynı noktaya bakabilme konusunda gerçekten iyi bir süzgeçten, iyi bir filtreden geçirmemiz gerekiyor oyuncuları. Kendimizi çok doğru anlatmamız, doğru ifade etmemiz ve oyuncuların kariyeriyle ortaklıkları, onların hedefleriyle bizim hedeflerimizin nerede çakıştığını, birbirimize nasıl yardımcı olabileceğimizi çok iyi anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla da zamanlama çok önemli. Onun dışında da oyuncuların bizim nereden nereye gelmek istiyoruz, Trabzon'daki basketbol kültürüne nasıl bir katkı sağlama sorumluluğu üstleniyoruz, bunu anlaması gerekiyor. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Evet tabii şimdi Xavier Tillman çok değerli bir isim ama Avrupa'da ilk kez oynayacak. Evet. Avrupa'da ilk kez bulunacak hatta. Avrupa'daki herhangi bir lig hakkında bir fikir sahibi değildir. Isaiah Cannon çok değerli bir isim. Kariyerinin uzun ve son senelerini hep Euroleague takımlarında, ciddi Euroleague takımlarında ciddi rollerde geçirmiş bir oyuncu ama çok önemli bir sakatlıktan dönüyor. Biz buralarda aslında yine amiyane tabiriyle zar attığımızı düşünmüyoruz. Ama biraz kapağı açılmamış kitapları açmaya cesaret ettiğimizi düşünüyoruz. Umarım bize verdikleri enerjiyi, sağladıkları zihinsel kuvveti sahaya da yansıtıp iyi bir takım kimyası oluşturabiliriz. Şu andaki isimler olumlu. Tabii siz Ağustos ayında, Eylül ayında hayal ettiğiniz basketbolu oynayamıyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Bu bir süreç ama sürece ve insanlara güvenerek bu takımın keyif veren bir takım olacağını ümit ediyorum ve özellikle taraftarlarımızdan onların desteğini rica ediyorum.
1: Hocam şeyi sormak isterim. Sakatlık çıkışından bahsettiniz. Isaiah Cannon'ın genel durumu nedir? Sezon başında hazır bir şekilde girebilecek mi yoksa biraz daha zamana ihtiyacı var mıdır?
0: Valla şu anda bir kere çok hazır geldi. Çok iyi bir rehabilitasyon dönemi geçirmiş Amerika'da. Bacakları çok kuvvetli geldi. Bu sakatlıkların, diz sakatlıklarının dönüşünde belli kas gruplarının sakatlığı tolere edebilmesi ve eskiye dönebilmek açısından gücü kazanmış olması çok önemli. Öncelikle yaptığımız ölçümlerde buna çok bizi memnun eden cevaplar geldi. Geldiğinden beri çok kendini zorlayarak ve üst seviyede antrenman yapıyor. Çok şükür onunla alakalı bir...

0: sakatlık ya da bir rahatsızlık durumu olmadı. Ama tabii oyun hissiyatı, bir sene civarında basketbol oynamayan birinin ne kadar tecrübeli olursa olsun geri edinmesi için bir süreç. Kendisi de bundan şu anda mücadele ediyor. Yani çok basit örneklemem gerekirse en formda döneminde bulduğu atışları bulmak, boş bulduğu atışları sokmak ya da başkalarına yaratacağı pozisyonlardaki zamanlamayı birbirine oturtmakla alakalı o kendi bir ince ayar yapıyor. Umarım kısa sürede o da herkesin bildiği Isaiah Cannon performansında oynayacak. Şu ana kadar kişiliğinden bu takıma saha içinde saha dışında getirdiklerinden biz çok memnunuz. Çok da seviniyoruz böyle bir fırsat bize geldiği için.
1: Takımdaki özellikle henüz Avrupa deneyimi çok yüksek seviyede olmayan oyuncular için çok önemli bir lider, rol model olabileceğini düşünüyorum Isaiah Cannon'ın. Çünkü uzun yıllardır bu kıtada Olympiakos dönemi, Kızılyıldız dönemi çok önemli takımlarda da oynadı. Bu anlamda sadece saha içi değil saha dışı rolü de herhalde çok büyük olsa gerek.
0: Evet öyle, yani kişilik olarak da zaten bu tarif ettiğiniz faydaları vermeye çok uygun. Yani bir adı konulmamış kaptan davranışı var onun. Dolayısıyla dediğiniz gibi uyumla alakalı zamana ihtiyaç olan oyuncuların özellikle bu geçişini kolaylaştırması açısından onun yardımını çok önemsiyoruz.
1: Hocam şu anda Keane hamlesiyle birlikte kadro tamam diyebiliriz değil mi? Bunun haricinde çok büyük bir fırsat çıkmadıkça bir hamle gelmeyecek. Bu şekilde sezon başlayacak herhalde.
0: Yani evet zaten... İşte sezon bugün başlıyor, bizim maçımız pazar günü. Dolayısıyla şu anki tespit ettiğimiz eksiği böyle tamamladık. Ama biz yolda takımın büyümesine de inanıyoruz belli hedeflere gitmek için. Dediğiniz gibi ekstra bir fırsat, ekstra bir ihtiyaç. Umarım bu sakatlıktan dolayı ihtiyaç olmaz tabii. Ama bir fırsat transferi imkanı olursa öbür taraftan da Trabzonspor'da transfer bitmez diyelim.
1: Bu takımların sezon içinde büyüme olayı benim en sevdiğim şeydir koç. Bu arada daha önce sizin çalıştığınız Daçka döneminde de Telekom döneminde de görmüştük. Geçen sene de bence bu Trabzonspor'da vardı. Şu anki takımda işte mesela Isaiah Cannon için söylediniz ya, kaptan olmayan ama kaptanlık vasfı içgüdüsel olarak olan biri diye. Mesela bunu Yiğit Arslan'da, Tolga Geçim'de, Rıdvan Öncel'de, yerli oyuncularda da görebiliyorsun. Yani takım içinde sanki orayı çok çekip çevirecek, toparlayacak, hani duygusal anlamda takım bir arada tutacak çok oyuncu var gibi. Bence bu sezon içi büyüme diye bahsettiğiniz şeyde çok anahtar olabilir. Başka hikayeler ya da çok ileri seviyeye bir evrilme görebiliriz diye düşünüyorum. Genelde böyle oluyor bu tarz takımlarda.
0: Yani biz de böyle bir hayal kuruyoruz. Getirdiğimiz oyuncuların kişiliklerini ve takımın içinde, saha içi ya da saha dışında yarattıkları etki alanını çok önemsiyoruz. Siz de söylediniz Türk oyuncularımızın isimlerini. Yiğit Aslan zaten büyük bir kulüpten büyük bir kulübe transfer oldu. Son 3 sene takım kaptanlık yaparak transfer oldu. Yani günlük antrenmanda bile arkadaşlarına, koçlara hitap etmesi, yaptığı uyarı ya da saha dışında takım arkadaşlarına ne kadar düşünceli olduğunu gösterecek davranışları bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Yani bir takımın içinde ne kadar çok bu tarz adı konulmamış kaptanı varsa o takımın zorlukları aşması o kadar kolay oluyor. Benim tecrübe ettiğim bu. Bizim takımımızda da böyle birçok karakterin bir araya geldiğini gelmesini hedefleyerek, şimdi de geldiğini gözlemleyerek şu ana kadar gayet memnunuz kadromuzdan.
1: Hocam peki pazar günü sezon açılışı 15.30'da Bursa Spor maçı var evinizde. Öncelikle buradan bir Trabzonspor seyircisine çağrıda bulunalım. Sezonu takımla birlikte açın. Hazır milli arada varken sanki burada basketbola yoğunlaşmanın zamanı geldi gibi düşünüyorum. Geçen sezonda takımın bıraktığı nokta itibariyle bence çok güzel bitirdiniz sezonu. Bu sezon daha fazlasını da hayal ettiren bir Trabzonspor var. Öncelikle buradan taraftara çağrıda bulunup Bursa Spor maçı ile ilgili düşüncelerinizi alayım.
0: Evet tabii Trabzonspor çok özel bir taraftar kitlesine sahip. Ve futbol kökenli bir kulüp olmasına rağmen bir sürü başka branşta yıldızı parlayarak bu kulübü ve bu şehri bir

0: spor şehri haline getiriyor Trabzonspor. Tabii basketbol, evet biz geçen sene lige çıktık ama basketbolun burada bir geçmişi var. Basketbol Trabzon'da senelerdir konuşuluyor. Basketbol için kafa patlatan, basketbola gönül vermiş insanlar var. Bunlar yeri geliyorlar destek oluyorlar, yeri geliyorlar eleştiri yapıyorlar. Bunların hepsi de Trabzon'daki basketbol kültürü için çok kıymetli. Geçen sene de biraz yavaş başlamamıza rağmen takım kazanmaya başlamasından sonra bizi hiçbir maçta yalnız bırakmadılar. Bizim güzel 7500 kişilik bir salonumuz var. Salon genelde hep dolu oynadık. Ve tabii bu oyuncular için de en büyük destek, hem çok cazibe yaratan bir şey. Tabii ki futbol amiral gemisi kulübümüzün ve futbol takımı da çok parlak ve heyecan verici bir sezona başladı. Onlar milli takım arasındayken pazar günü basketbol takımını Trabzonspor taraftarının yalnız bırakmayacağını düşünüyorum ben. Bu kulüp her kulvarda bir bütün halinde mücadele ediyor. Bizim de her zaman onların desteğine ihtiyacımız var. Pazar günden başlayarak onların desteklerini de arkamıza alarak onlara en gurur duyacakları takımı izlettirmek istiyoruz biz de bu sene.
1: Hocam bir de son olarak şunu sorayım. Bu sene Trabzonspor basketbolda yıllar sonra Avrupa'ya döndü. Taraftarım buna da bir heyecan duyduğunu düşünüyorum. Gruptan bahsetmiştik, yine tekrar edeyim. Azerbaycan'dan Sabah, Fransa'dan Nanter ve Litvanya'dan son şampiyon Ritas var. Bu sene basketbol şampiyonlar gibi Trabzonspor için hedef neresi diyebiliriz?
0: Şöyle, ben biraz bunu kademe kademe düşünüyorum. Tabii Avrupa Kupası'nda oynamak demin de bahsettiğim gibi hem taraftarımız hem şehrimizin özlediği bir şey ve %100 hak ettiği bir şey. Trabzonspor taraftarı Avrupa Kupalarında da hangi kupa olursa olsun kendi takımını o kupanın zirvesine oynarken görmek ister. Bu hırsı her zaman muhafaza eder. Biz Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız grupta enteresan bir tesadüf oldu burada çok konuşulan. Nanter takımı seneler önce Trabzonspor'u finalde yenmişti, hatırlayanlar.
1: Euro Challenge Kupası o zamanki adıyla.
0: Euro Challenge Kupası. Nanter'in bizim ilk grupta olması bile burada bir heyecan yarattı. O kadar özlenmiş ve o kadar hırsla bekleniyor bu kupa. Şimdi tabii Azerbaycan basketbolu çok Avrupa'da ileri ligler arasında değil ya da Avrupa Kupası'nda başarılar sağlamış bir lig değil. Fakat çok hızlı bir yapılanma içinde. Özellikle getirdikleri yabancı oyuncular, yabancı koçlarla biliyorsunuz Azerbaycan Federasyonu'nun aktüel yönetiminde Turgay Zeytingöz var. Bizim senelerce Banvit'le beraber çalıştığımız çok kıymetli bir basketbol adamı. Onun katkılarıyla da çok ivmelendi Azerbaycan basketbolu. Nanter zaten hem Eurocup'ta hem BCL'de çok uzun senelerdir mücadele eden çok tecrübeli bir Fransız takımı. Yarı final oynadılar en son Süper Kupa'da biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Tabii Ritas da son şampiyon. Onu en sona bıraktım bahsetmek için. Basketbolun bir din gibi görüldüğü Litvanya'da geçen sene kimsenin şans vermediği bir takımla önce Final Four'a, sonra finale, sonra da şampiyonluğa yürümüş bir takım. Birçok Litvanya milli takım oyuncusu var. Birçok iyi takımlarda oynayıp geri dönen oyuncuları var. İnsanların kağıt üstünde değerlendirdiği kadar kolay bir grup değil. Biz öncelikle bu gruptan çıkmak isteriz tabii. Bu gruptan direkt çıkmak isteriz. Direkt çıkamazsanız play-in aşaması var. İkinci grupta gelecek rakiplerimize göre bunu hedefi adım adım revize etmek bana mantıklı geliyor. Global bir hedef derseniz tabii ki bizim takımımızın playoff seviyesi bir takım olması lazım. Umarım sağlıklı kalırız ve basketbolumuz birlikte gelişerek büyür ve playoff'ları yakalarız. Tabii playoff'a katılma hakkını elde eden bütün takımların gözünü diktiği yer Final Four'dur. Final Four'a gözünü diken bütün takımların baktığı yer final ve şampiyonluktur. Eninde sonunda Trabzon'da ve Trabzonspor'da konuşulacak olan budur. Hangi kupada oynuyorsak oynayalım, en yakın gelecekte biz o kupayı kazanmak üzere oynayacağız. Ve Avrupa'daki en üst düzey platformu o dönemde ne olacaksa Trabzonspor'un oralarda olması için elimizden geleni yapacağız. Üstlendiğimiz yakın ve orta vadedeki görev budur.
1: Hocam umut ediyorum yeni sezon başlamadan sakatlıksız, sağlıklı, keyifli oynadığınız basketboldan keyif aldınız, iyi sonuçlar aldınız. Güzel bir sezon olur. Hedeflerinizin hepsine ulaştığınız ve açtığınız bir sezon diliyorum öncelikle. Geçen sene uğurlu geldi zannediyorum bu program. Ümit ediyorum bu sene de aynı çizgiyi koruyarak devam ederiz.
0: Evet inşallah. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Çok uzun senelerdir harika spor ve basketbol yayınları yapıyorsunuz. Biz de yakından takip ediyoruz. Umarım siz de yayıncılık dünyamıza örnek olursunuz. Sizin gibilerin sayısı artar. Basketbolun, basketbol düşünen ve seven herkese ihtiyacı var.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Pazarki maç içinde şimdiden başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Evet, hattımızda Trabzonspor koçu sevgili Selçuk Ernak vardı. Sezon hazırlıklarından bahsettik, hedeflerden bahsettik, sakatlıklardan, transferlerden bahsettik. Bütün detayları Trabzonspor'a dair sezon öncesinde bizlerle paylaştı. Çok teşekkür ediyorum buradan Selçuk Hoca'ya. Zaman zaman programı aldığımızda Polonya'dayken de, Anvil'deyken de konuk etmiştik. Hiçbir zaman kırmayan, her zaman çok centilmen olup burada açık yüreklikle bütün basketbol sevgisini bizlere gösteren çok kıymetli bir koçtur. Beni de kırmadığı için tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Oldukça da keyifli bir yayın oldu. Evet, bakalım, bir iki tane mesajımız kalmış. Bu arada Selçuk Hoca'nın röportajını gün içerisinde Ajans Spor web sitesi ve sosyal medya kanallarından da yazılı olarak görebilirsiniz. Bir dinleyicimiz demiş ki Beşiktaş maçı biletleriyle alakalı. Akşam milli maç olduğu için çok fazla talep olmamış olabilir demiş. Evet, makul. Bakıyorum hemen hızlıca bitirmek için. Taylor Norton Tucker'la alakalı bir eleştiri gelmiş Eren Bey'den. Çok fazla o top yönlendiremiyor ya da şut atamıyor. Direkt çembere gidiyor. Wanamaker ve Bowmakyalıp daha iyi yapıyordu bana sorarsanız demiş guard görevini. Sevgili Özgür Meriç, şimdi açtım. Harika bir program demiş. Teşekkür edelim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Radyoyu yeni açtım. Namazımızı kıldık. Herkese hayırlı cumalar. Dün burada Anadolu Efes'in maçı rahat alacağını, kadro kalitesinin Barcelona'dan daha iyi olduğunu konuşmuştuk. Hatta bir tık farklı bir skor bekliyorduk ama hesaplayamadığımız Dario Brizuela performansı vardı. Shane Larkin, Mike James karışım bir performans ortaya koydu. Umarım bugün Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanan taraflar olurlar. Hafta iki galibiyetle kapatırız demiş. Sevgili Mustafa Demirkaya iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür edelim. Dario Brizuela biraz ekstraydı. Merhaba Burak kardeşim, iyi yayınlar demiş Ankara'dan Önder Tabanlı. Buradan Önder Bey Ankara'ya da selamlar. Mustafa Demirkaya'ya da ayrıca selamlar az önceki mesajı için. Evet, programa katılan herkese teşekkür ediyorum. Yine keyifli bir saati geçirdik. Bu akşam 6. adam ile Euroleague gecesinde saatler 19.45-22.45 arasında Beşiktaş-Valencia, Fenerbahçe-Tarfim Virtus-Bologna maçlarında sizlerle birlikte olacağız. Burada maçları yorumlayacağız, sohbet edeceğiz. Maçlardan detayları ve dakika skorları paylaşacağız. Tabii ki sizlerden gelecek maç yorumlarını da burada tekrardan aktaracağız dinleyicilerimize. İnteraktif, sizlerin de maçları izlerken fikirlerinizi paylaştığınız güzel bir içerik olmasını umut ediyorum. Akşam da sizleri Radyo Spor'a bekliyoruz diyelim. Evet, bugünlük 6. adamdan bu kadar. Cumartesi ve pazar günleri saat 10'u gösterirken tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
3: Reklam.
4: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü
3: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
6: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
6: Hep böyle bir camia içinde o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hocayı istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Avetri'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.04, günlerden cuma. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün Genco Boran'la birlikteyiz ve milli takımda Fransa karşısına çıkacak saat 21.45'te. Tabii ki Türkiye-Fransa maçıyla başlayacağız. Ama önce Genco'ya merhaba diyelim. Genco hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasıl keyifler?
1: Keyifler iyi. 2 günlük ara, milli ara. Biraz tabii milli arada futbol olarak durağan geçiyor. Hatta salı günü galiba babam aradı. Ya dedi, oğlum dedi, bu milli aralar hiç olmuyor dedi. Çok sıkılıyorum evde dedi. Valla dedim baba, çarşamba günü başlayacak maçlar ama tabii o şeyi de çok sevmiyor. Atıyorum işte mesela dün Almanya Hollanda vardı. Hı hı. Onu da izlemez büyük bir ihtimalle. Yani izlememiştir diye tahmin ediyorum. Ondan sonra o varsa yoksa Galatasaray, Beşiktaş, Fener ve Trabzon. Yani Türkiye Ligi ile. Ben mesela onu ziyarete gittiğimde Premier Lig maçı falan açalım diyorum. Bir 20-25 dakika tahammül edip, oğlum bu maçın sonucuna baksan olmaz mı diyor.
0: Hadi ya, o kadar
1: tabii,
0: mı?
1: Tabii.
0: Yerli kaos, milli kaos.
1: Evet, bayılıyor. Aynen.
0: Evet. Neyleyin futbolu içinde kavga yoksa mı diyor.
1: Yani işte artık ona şey yapmış. Ama öyle bir takip ediyor ki yani, hani üf.
0: Allah Allah.
1: Tabii. O geçen şöyle demişti, bu böyle demişti. Baba ben duymadım bunu diyorum. Sen de iyi takip et falan diyor.
0: Evet. Hadi bakalım, hayırlısı. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız bu. Bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Genco, kestirmeden sorayım. Umutsuz tayfadan mısın?
1: Umutsuz tayfadanım. Yani umutsuz tayfadanım. Hatta bugün az önce belki görmemişsindir, iddia yazımı yazdım.
0: Yok, daha görmedim. Ben de benimkini yazdım az önce de, göndermedim ben daha.
1: Bir düşünüyor musun hala?
0: Yok, şey değil, birkaç maç daha yazacağım, ekleyeceğim. Ben ne yazdığımı söyleyeyim sana, sen söylemeden.
1: Tamam.
0: Ben Fransa 2 gol 6 korner kullanır dedim.
1: 2 gol artı 6 korner.
0: Evet.
1: Kaç, 2.30 2.50?
0: 2'nin üzerinde bir oranı var.
1: Benim verdiğim oran 5.10.
0: 5.10. Ne yaptın 5-10'luk oran olarak?
1: Bana göre çok mantıklı. Bakalım sana göre de öyle mi? Ben bir futbol maçında bir futbolcunun rakip takıma gol attığı takdirde en düşük oranı gördüm. Mbappe bir gol atar.
0: Doğru.
1: 1.39.
0: Düşük bir oranda, doğru.
1: Fakat onun yanına Mbappe bir gol atar artı veya değil ve artı bir asist yaparsa oran 5-10'a çıkıyor. Ve Mbappe bizim takip ettiğimiz kanallara göre sol önde başlayacak.
0: Mbappe bir gol bir asist.
1: Evet. Yani şimdi matematiğim de şu. Şimdi olacak demiyorum. Olması çok yakın demiyorum. Şimdi ama Mbappe'nin şu oyunun matematiğine baktığımızda bir gol atmasına 1.39 veriyorsa bunun olma ihtimali ne kadar yüksek olduğunu matematik olarak görüyoruz ve biz de biliyoruz Mbappe'nin gol atma ihtimalinin çok yüksek olduğunu.
0: Ve arttırıyorum diyorsun.
1: Bir de buna asist yaparsa, ki sol önde oynayacağından dolayı vurmayacağı değil de pas vereceği anlarda olacaktır diye tahmin ediyorum sol önde oynayacağı
0: için.
1: Sen
0: de bu fona yatırım yapanlar gibisin. Yeterli görmemişsin kazancını. Daha fazlasını istiyorsun.
1: Ya Ali, 2 golü bile 3-10 mu? 3-0-5 mi? Yani hani şimdi bak.
0: Anlıyorum. Mantıklı.
1: Oranlarla ilgili bir şey yok. Oranlar bize bu maçtaki olasılıkların gerçekleşme ihtimalini söyleyen çok önemli rakamlar. Şimdi bir de biz Türk milli takımını en iyi bilenlerdeniz. Fransa'daki hiç kimse Paris'te Radyo Spor'da yayın yapan Abdülkerim'in ne kadar formsuz olduğunu bilmiyor. Barış'ın ne kadar formsuz olduğunu bilmiyor. Kerem'in ne kadar formsuz olduğunu bilmiyor. Uğurcan'ın durumunu tam bilmiyor.
0: Vur dedirdik, sen de programı daha başında öldürdün.
1: Ama yani ben
0: de senden şöyle bekliyorum. Çok umutsuz değilim. Hani
1: ya ben severim öyle şeyleri.
0: Bak, şöyle olur,
1: Dünya
0: böyle
1: kupasına,
0: olur.
1: Dünya Kupası'na ne kadar bir korku senaryom olduysa da çok ümitli gittim. Bizim takımımız çok iyi dedim ama şu anda bu takımın dişlilerinin çok önemli parçaları çok formsuz şu anda. Ve yerine de kimseye koyamıyoruz. Hatta bugün baktım, hem A-Spor'da hem TRT Spor'da iki kanalın da takip eden milli takımımızın muhabirleri 3 stoperle çıkmış. Ya bu ne demek? Montella da olayların farkında, rakibin gücünün farkında ve ikili, bilmiyorum hani sadece Abdülkerim ve yanına biri olarak değil de birini daha ekleyelim, 3 stoperle çıkalım, zaten rakibin üçlüsü kabus üçlü gibi. Bütün bu puzzle parçaları birleşince sanki çok da aksini düşünmek bana yani Pollyanna'cılıktan öte olur gibi geliyor.
0: Yani zaten ben de Fransa 2 gol yazdığım için şimdi sana öyle çok fazla karşı çıkmayacağım da umudum sendin yani. Hani umudum sendin, sen iyi şeyler söylersin diye.
1: Vardı öyle program.
0: Ama tabii futbol bu. Sabah da biraz o şekilde konuştum ben. Hani bazen beklenmedik anlarda beklenmedik sonuçlar olabiliyor. Ancak milli takım genelinde formda oyuncu sayısı az çıkartabiliyoruz. Şimdi muhtemel 11 önümüzde. İşte Arda formda geliyor. Salih formda geliyor. Onun dışında Ferdi fena değil. Zeki'yi Aykut Aydın izlemiş, beğendiğini söyledi. Ama Abdülkerim, Merih için, Uğurcan için aynı şeyi söyleyemiyoruz. İsmail Yüksek ortalama bir formda. Can fena değil. Barış da formsuz gibi gözüküyor. Şimdi TRT'de, TRT Spor'da 5-3-2 gibi bir sistem dizilmiş. Hani bunu tabii farklı şekilde dizebilirsiniz. 3-5-2 olur. Ama bakalım gerçekten 3 stoperle mi çıkacak Montella karşılaşmada. Bunu hep beraber göreceğiz. Bununla birlikte tabii Fransa milli takımında Zidane'ın gelmesi de birçok şeyi değiştirdi diye düşünüyorum ben Genco.
1: Kesinlikle.
0: Yani Zidane büyük bir motivasyon sağlamıştır oyunculara.
1: Aynen, yani gelen oyuncu çünkü Fransız futbolunun ve Fransa milli takımının soyunma odasında milli takımına çağrılan oyuncular ne kadar yıldız olursa olsun, Mbappe olsun, Real Madrid'de oynasın, Dembele Barcelona'da essin, fırtınalar koparsın, Zidane'ı gördükleri zaman ayağa kalkıp ceket iliklerler. Yani böyle bir isimden bahsediyoruz. Orada da %100 sana hak veriyorum. Yani çok uzun bir zamandan sonra önemli bir değişiklik, teknik direktör değişikliği.
0: 14 yıl olmuş.
1: Acayip bir şey ya. Yani 14 yıl ne? Biz 14 yıl acaba süreklilik bir şey görebilecek miyiz sportif anlamda?
0: 14 yıllık kaos. Senin görebileceğin o.
1: Evet, aynen öyle. Güzel söyledin. İşte o değişiklikten sonra Zidane gibi bir ismin gelmesi de bence çok olabilecek en doğru seçim. Çünkü oyuncu grubunun çok saygı duyduğu bir isim. Saygı duyacağı bir isim. Zaten Fransa'yı toparlayamayacağını düşündüğüm benim tek bir şey olabilirdi. Gelen teknik direktöre saygı duymamak olabilirdi. Ama ya Zidane ya bu konudaki soru işaretlerini de ben de alır götürür.
0: Evet, çoğu ülke biliyorsunuz Dünya Kupası sonrası teknik adam değişikliğine gitti. Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizin tamamı teknik adam değişikliğine gitti. Bugün İtalya ile de Belçika karşı karşıya gelecek. Yine aynı saatte 21.45'te. İtalya'da Roberto Mancini, diğer tarafta Belçika'da da Van Bommel takımın başına geldi. Yani 4 takım var grupta. 3'ü teknik adam değiştirerek başlıyorlar Uluslar Ligi macerasına, yeni döneme. Uluslar Ligi zaten Eylül, Ekim ve Kasım ayında paketlenecek. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Tabii Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu tarz takımlar, Uluslar A Ligi takımları çok fazla zorlanmıyor. Ama yine de ülkeler daha da ileri gidebilmek için bu teknik adam değişikliğini yaptılar. Orkun bu akşam oynamayacak, artık onu anlıyoruz. Hatta şöyle bir haber gördüm. Onu da tabii bilmiyorum ne kadar söylemek lazım ama 11.53'te Transfermarkt girmiş. Orkun Kökçü dahil 7 isim maç kadrosunda yok demişler. Böyle bir haber gördüm. Muhammed Çengezer, Samet Akaydın, Adil Demirbağ, Mustafa Eskiyelaç, Bartu Elmas, Orkun Kökçü ve İlhan Fakalı Fransa maçının kadrosunda yer almayacak denmiş milli takım için.
1: Aklıma benim sakatlıktan başka bir şey...
0: Tercih tabii. Kalabalığız
1: yani,
0: ya.
1: Gelmek istemiyor yani.
0: Kalabalık olduğumuz için zaten bazı oyuncular dışarıda kalacaktı. Orkun sakatlık.
1: Tabii.
0: Diğerleri tercih gibi gözüküyor. Evet. Muhammed Çengezer'in de bir sakatlığı olmuştu. Antrenmana çıkmamıştı. Zaten onun dışında 3 kaleci daha var. Ama bununla birlikte Samet Akaydın, Adil Demirbağ, Mustafa Eskiyelaç, Bartu Orkun Kökçü ve İlhan Fakılı bu akşam Fransa karşısında olmayacak diye Transfermarkt'ta dediğim gibi 12 civarında bir haber girilmiş. Ama başka bir yerde de hani gözüme maç kadrosu belli oldu, bu oyuncular maç kadrosuna alınmadı diye bir şey çarpmadı. Hatta bir kere daha baktım.
1: İsmail Salih olmazsa alternatifimiz kim peki, Orkun yoksa orta ikilide?
0: İsmail Salih olmazsa mı?
1: Evet, İsmail ve Salih ikilisi olmazsa, hani Orkun da yok göbekteki ikili.
0: İşte Bartu vardı orada. Hı hı. Bartu'yu da almayacak gibi gözüküyor. Onun dışında
1: yedekler gözükmüyor bende. Tamam.
0: Başka dur, kim vardı merkezde? Şimdi ben de söyleyeceğim sana merkezi.
1: Başka bir yerde de 5-4-1 çıkıyoruz gözüküyor. Bak bu daha mantıklı.
0: Melih Kabasakal var. Demir Ege var.
1: Orkun lazımmış yani.
0: Orkun şart canım.
1: Lazımmış.
0: Orkun şart.
1: Bak bir yerde de, bak bunu ilk defa görüyorum. Televizyonda ikisi de böyle değildi. Arda sağda, Can solda, İsmail Salih göbekte. Arka beşli olduğu gibi duruyor. Barış Alper de tek forvet.
0: Bu da söylendi, Arda'nın sağ önünde oynayabileceği. Bakalım, hani Montella zaten Fransa milli takımı karşısında ekstra bir şeyler düşünmek zorunda.
1: Ama şu bir pozitif bence. İspanya maçındaki hatamızı düşmüyoruz. Hani böyle bir İspanya maçında Türkiye'de oynadığımız bir özgüvenle çıktık. Acaba mı falan dedik ya. İşte 5 mi 6 mı yedik hatırlamıyorum. Yani 3 stoper bana bunu gösteriyor. Yani hem bunu gösteriyor hem de işte o bazı formsuz isimlere o açığı kapatmak için takviye gerektiğini de bana düşündürüyor açıkçası.
0: Ya ama tabii yani Fransa'ya karşı 3 tane stoperle çıktığın zaman iyi savunma yapacaksın anlamına da gelmiyor. Bence onu da atlamayalım.
1: Gelmediği gibi hiç alışık olmadığımız bir sistem olduğundan dolayı bu. Acaba eller ayaklar birbirine dolanır mı diye düşünmüyor da değilim. Çünkü karşımızdaki takım da yani
0: şimdi bak 11
1: bunu hissedecek yani.
0: Bak, TRT'nin verdiği muhtemel 11'e bak. Şimdi bana şunu söyleyiver lütfen. Top hücumdayken, bizdeyken topu ayağında tutacak hangi oyuncu var? Arda var.
1: Arda var.
0: Biraz Can var. Ferdi'nin top ayağında kalır.
1: Evet.
0: Ama Ferdi sonuçta savunmada oynayacak ya da kanat beki gibi oynayacak. Onun dışında bak, Barış'ın ayağında çok fazla top kalmaz. İsmail Yüksel'in ayağında çok fazla top kalmaz. Salih'in ayağında çok fazla top kalmaz. Kalır ama çok fazla top kalmaz. Bu durumda bütün yük topu tutma olarak
1: Arda'da.
0: Arda'da, biraz da Can'da. Biraz da Ferdi'de. Yani 3, hadi bilemedin 4 oyuncu saysın. Biz 3 diyelim. Dinleyenler 4 desin. O yüzden de topun bizde kalma süresi aslında
1: bence çok düşük olacak zaten.
0: Zaten Fransa hücumlarını da o şekillendirecek. Şimdi top sende az kaldı. Fransa'yı geri koşturamadın. Fransa topu kazandı. Fransa sürekli üzerine geldiğinde istersen 6 stoperle oyna.
1: Tabii.
0: Fransa milli takımına karşı. Yani bazı noktalar var, endişe verici oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Düşündüğün zaman.
1: Kesinlikle.
0: Karşılaşmayla alakalı olarak. Bakalım, umarız tabii bu korkularımız maçta gerçeğe dönmez. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi sabah ben biraz programın sonuna doğru pollyannacılık yaptım. Evet, Yağız da yazmış bu arada az önce verdiğim isimleri. İlhan Fakılı, Bartu Elmas, Adil Demirbağ, Samet Akaydın, Orkun Kökçü Fransa maç kadrosuna alınmadı demiş. Mesela 3 stoperle oynayacağız deniyor. Toplam takımda 6 stoper var. İkisini maç kadrosuna almaması üçlü çıkmayacağımız anlamına gelebilir mi? Anladın mı demek istediğimi?
1: Anladım, anladım. Gelir mi? Bence gelmez
0: yani
1: ama.
0: Yedek stoperimiz bu karşılaşmada Emirhan'la Ozan olacak. Ya olur. Bir şey olmuyor. Yani.
1: Evet, evet.
0: Bir şey olmuyor.
1: Evet.
0: Benim dediğim gibi olmaz. Evet, peki devam edeceğiz. 14-19 saatlerimiz. Sizlerin de mesajlarına bakacağız. 0538-052-1487.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor. Heyecanı nesinede yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlıyoruz diyecektim az daha. Çünkü dinleyicimizin mesajı İsmail ve Salih
1: ile başlamak.
0: Başlamak. Aynen öyle demiş. Musa Erdoğan dinleyicimizin ismi. İkisinin de defanstan top alırken çevre kontrolü sıkıntısı olduğu için ileride 9 numara oynamak ve 9 numaraya şişirip sağda solda bağlantı oyunu kurarak oynarsak Fransa'ya karşı bir şansımız olabilir. O yüzden Deniz Gül'ün oynaması şart görünüyor demiş. Burada direkt olarak katılmadığım nokta Salih'in çevre kontrolü konusunda sıkıntısı olması. Hiçbir sıkıntısı yok Salih'in çevre kontrolü konusunda.
1: Bence de.
0: Ahmet karşılaşmasında bir hata yaptı. Fakat ben burada zaten Salih'i canlı canlı 3-4 kere izledikten sonra defalarca dile getirdim. Daha top ayağına gelmeden Salih en az 2-3 kere zaten kafasını sağa sola
1: baktı.
0: Çevirerek o çevre kontrolünü yapıyor.
1: Yani Salih yani bu konuda Nübel'in pasının imkansızlığından dolayı o top gitti.
0: Hani bırakın sıkıntısı olmasını, çevre kontrolü konusunda benim gördüğüm en iyi oyunculardan biri Salih. Onun dışında dinleyicimizin söylediği evet. Yani eğer 9 numaranız topu tutabilirse, 9 numaraya topu şişirip orada hava topunu alabilirseniz, topu ona indirebilirseniz, sağına soluna yaklaşacak oyuncularla beraber kanatlarınızı koşturabilirsiniz. Bunun bir ihtimali olabilir. Ama Deniz Gül'le başlama ihtimalini hani Montella'yı bildiğimiz için zayıf görüyorum ben özellikle Fransa karşısında.
1: Ya ben sana bir mesaj atmış olayım mı?
0: Mesaj atmış olayım.
1: Evet.
0: Tamam. Seni bloklamıştık ama.
1: Öyle mi?
0: Daha önceden Radyo Spor.
1: Yayını değişti. Telefonu değiştirdim.
0: Telefonu değiştirdin.
1: Futbolcu grubu olsan sen. Abdülkerim ol. Barış Alper ol. Uğurcan ol. Böyle biraz formu düşük olan isimlerden biri. Bu Dünya Kupası'nda yaşamışsın ve karşında bu Fransa varken. Şimdi antrenmanda böyle bir antrenman dağılımı, bir toplu yürüyüşlerini gördüm. Yani inanıyorlar mıdır sence? Yani kendi aralarında ne konuşuyorlardır?
0: Ya inanıp inanmama meselesinden ziyade hafta içi gene gündeme geldi Sabah Spor'unda bu konu. Bir kere heyecanlı ve isteklilerdir rakip Fransa olduğu için.
1: Tamam, doğru, bence de.
0: Şimdi bu maç çok kolay bir şekilde, örnek veriyorum, Galler maçı falan da olabilirdi milli takım için. Örnek veriyorum Sırbistan. Ama Sırbistan ya da Galler maçına konsantre olmak mı, Fransa'nın dünya yıldızlarıyla karşılaşmak mı seni böyle daha dinç, daha heyecanlı tutar? Yani ben milli takımda olsam ben bu milyara gelmeden önce eyvah derdim, Fransa maçı geliyor, bir dikkat edeyim kendime, yatmama kalkmama, ondan sonra yediğime içtiğime, form durumuma. Yani herkes de olduğu gibi beni zor sınavlar ayakta tutar. Zor sınavlar tetikler.
1: Tamam, güzel.
0: Yani sen vatandaşlık bilgisi dersine mi çalışıyordun okuldayken? Daha zor bir sınava mı çalışıyordun? Biraz onun gibi. Hani o senin motivasyonunu yükseltir. Dün Salih de söylemiş. Yani futbolcu olarak hangi maçı oynamak istersin Genco? Bu maçı oynamak istemez misin?
1: Tamam ama yani sorum, İnanıyor musun kazanacağına?
0: Tamam, işte ondan sonra
1: İstersin,
0: zaten.
1: İstersin, edersin.
0: Anladın mı? Heyecanın olur. Ondan sonra bakarsın artık. Olur ya, mu olmaz mı diye.
1: Ben mesela.
0: Ama en üst seviyede mücadele etmek ve kendini de en üst seviyede hazırlamak istersin. O yüzden de zaten hazırlıkla beraber gelmiyor mu başarıda? Ne kadar hazırlandılar, ne kadar bu karşılaşmada o mücadeleyi ortaya koyacaklar. Eğer onlar olursa en azından bir şansımız olur. Ama hani zaten bizim şansımız yok Fransa milli takımı karşısında düşüncesiyle eğer hazırlanıyorsak.
1: Yok yok. Ya öyle değil ama hani belki kimseye açıklamazlar bunu ama ya mesela Abdülkerim diyor mudur ya çok zor ya, yani bunda hani yenemeyiz, işte ben iyi durumda değilim, işte Uğurcan iyi durumda değil, Barış iyi durumda değil, hani herkes çok iyi durumda olsa biz yapmadık mı? İspanya'yla 2-2 berabere kaldık, Fransa'yı bir kere yendik, Fransa'da da 1-1 berabere kaldık, biz bunları yaptık. Hı hı. Bu potansiyele sahip olduğumuzu biliyoruz ama işte şu anki bireysel bazı oyuncuların form durumu ve onların da yerine kimsenin konmayışından dolayı kendi içlerinde, işte bu oyuncuları özellikle saydım ya, işimiz hakikaten çok zor ama tabii ki elimizden geleni yapacağız diyorlar mıdır? İşimiz çok zorun farkındalar mıdır yani?
0: Kesin canım, yani İşimiz çok zor. Yine sabah konuşuldu ama tekrarlayayım. Bana bir çırpıda Fransa ve İspanya milli takımının yanına 3. milli takımı koy.
1: O seviyede olan mı? Yani Almanya belki.
0: Ya değil.
1: Belki işte.
0: Değil. Brezilya'da değil.
1: Değil. Arjantin.
0: Arjantin takım gibi takım ama İspanya ve Fransa gibi değil.
1: Değil. Evet, bu ikisi çok üst düzey milli takım seviyesinde.
0: Brezilya'da değil.
1: Değil canım.
0: Bak gördün mü? Yani şu an dünyadaki en iyi iki takımdan biriyle oynuyorsun. Sen dünyadaki en iyi iki takımla biriyle oynarken herhalde şey demezsin. İşimizde rahat falan.
1: Ya
0: hayır, bu akşam da kolay geçer.
1: Hayır, kolay değil de Ali, mesela şey dersin ya. Hadi hakikaten iyi oynarsak yapabiliriz. Ben mesela hakikaten oynarsak yapabiliriz bile inanmıyorum.
0: Oo vay. Sen de bunu söylediysen.
1: İşte ama yani ben bunu söylüyorum işte.
0: Genco Boran da bu cümleyi kurduysa artık.
1: Çünkü şu form grafiği bazı bireysel oyuncuların bana bunu söyletiyor. Yoksa ben en burada neden olmasın demeyi sevenlerdenim yani.
0: Hı hı.
1: Ama yani Can'a baktığımda heyecanlanmıyorum. Barış'a baktığımda hiç heyecanlanmıyorum. Orkunsuz, Salih ve İsmail şöyle beni heyecanlandırıyor. Atakları güzel keseriz.
0: Peki Fransa milli takımı için konuştuk. Zaten kalite ortada. Çok tartışmaya kapalı bir konu. Fransa milli takımının kalitesi 11 yedekleriyle beraber. Peki Zidane geldi. Evet, bir motivasyon verdi. Onun dışında Fransa'nın, mesela Fransız oyuncuların bu karşılaşmadaki motivasyonu ne olabilir? Hani Zidane'ın ilk maçı. Ya da şöyle sorayım. Biraz daha bizim tarafa doğru yaklaştırayım işi. Sen o lisesin. Zidane geldi. Tabii ki belli bir motivasyon olacak ama yarın öbür gün Zidane'ın o liseyi kesme ihtimali var mı? Mbappe'yi kesme ihtimali var mı?
1: Var. Zidane'sa var. Zidane var yapar mı bunu. Bence. Yani o Mbappe'yi de diyemeyebilirim ama o liseyi keser.
0: Yani, o lisede. Şu an dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gözüküyor.
1: Ya öyle.
0: Hani.
1: Ama yani, çok alternatifli bir takım Fransa.
0: Onlar nasıl, ne motivasyonu çıkartacak mesela?
1: Bana göre sırf Zidane yeterli.
0: Dışında. Yeter mi?
1: Bana göre sırf Zidane yeterli.
0: Hmm.
1: Anladım demek istediğini. Yani sen en iyisisin zaten. Türkiye'de basmanında kazanmayı bekliyorsun. Niye kendini riske atayım edeyim
0: ya da ne
1: falan.
0: Ne kadar sıkarsın hani kendini.
1: Hani işte aynen öyle işte. Yani hani

0: Ya ben şu anda Fransa'dan dedim ya, Zidane'ın gelmesi bence olabilecek bu takımın başına psikolojik anlamdaki o takımın dağılmaması, o hani özgüven patlaması, teknik direktöre saygısızlık gibi şeylerin yaşanmaması anlamındaki tek doğru adres olduğunu düşünüyorum.
1: Zemin nasıl?
0: Zemin
1: Çok parlak değil.
0: değil.
1: Şu an tabii yayıncı kuruluş ATV'den verilecek maç. Kocaeli Stadyumu'nda can...
0: Düşünsene, pardon, ceza sahasının ölçüleri şu anda yapılıyor işte 20 metre, 9-15 neyse. Bir hata olsa ne yapacaklar? Patron, 1 metre öndeymiş bu, hiç fark
1: Yani
0: etmemişiz.
1: ne olacak, bizim ligde 12 metre baraj kuruldu.
0: Evet.
1: Çok garip mi olur? Şimdi oradan canlı yayın yapıyor ATV. Zeminde de işte çizgileri ayarlayıp boyuyorlar tekrar kireçle. Ama zemine bakınca öyle zemin çok iyi değil.
0: Evet, biraz bir pütür pütür gözüküyor.
1: Hava güneşli, hava güzel, baya güzel hatta. Fakat zemin çok çok iyi değil. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Milli takımla ilgili ne söyleyecektim sana? Sen
0: Fransa dedim.
1: Fransa dedin.
0: İnançsızım biraz. Oyuncular ne düşünüyordur?
1: Zico dedin.
0: Zico dedim, evet.
1: Brezilya milli takımı dedin. Onun için oynadılar dedin. Aklımda güzel bir şey vardı da gitti. Neyse, biraz sonra aklıma gelirse orada tekrarlarım. Şimdi 100 birimimiz olsa demiş Mehmet Ünlü, 1000'ini Fransa'ya yatırırız. Galatasaray Sporting maçından da daha da umutsuz bir vaka var bugün diye aynı senin gibi bize morali aşılamış Mehmet Ünlü de.
0: Yok, ben bir şey diyeyim mi? Sporting'de ben %100 demiştim, değil mi? 100 birimi de. Burada %95

0: Manisa'dan Oğuz. Bence Fransa bizden korksun. Dünyanın en negiz takımıyla oynuyorlar. Demiş. Bizim sağımız solumuz belli olmaz demek istiyor.
1: Doğru.
0: Emirhan Beşiktaş'taki formuyla 11'de başlamalı. Abdülkerim oynarsa fark yeriz diye bir mesaj geldi. Halil
1: i̇şte
0: Demir,
1: o açıdan da
0: Ali biraz... abi Genco abiyi durdur. İçimizi kararttı demiş. Genco normalde biliyorsunuz çok pozitif bir insan. Ama bugün böyle düşündüğü için böyle konuşuyor. Yapacak bir şey yok. Belki de Genco yanılır.
1: Bu arada Montella'nın oyuncularına çok sadık kalması da bir milli takım mı çalıştırdığı düşünürsek bence biraz eleştirilebilir. Anlıyorum bir takım havası yaratmayı istediğini ve aynı oyuncu birbiriyle birbirini tanıdıkça bildikçe daha iyi oynamasını istediğini ama mesela Türk milli takımını çalıştırıyorken Ali Abdülkerim gibi Galatasaraylıların şu anda eyvah eyvah dediği bir oyuncuyu milli takıma alıp oynatmak da bence milli takım çalıştırılması fikri konusunda bir hata olduğunu düşünüyorum. Sen milli takım hocasın. Senin oyuncu havuzunda Ozan'ın varken, işte ne bileyim Emirhan'ın varken bence başka bir oyuncuyu da yani bak hep değiştirme. Ama Abdülkerim bu kadar formsuzken yani ya bunu görmediğini inkar ediyorsun ya da formsuzluğuna rağmen ben ona güveniyorum diyorsun. Ama yani Montella da futbolcuydu. Montella da milli takımda oynadı. Yani formsuz bir oyuncuyu milli takımda oynatmanın yani hiç alternatifin olmaz. Mesela Alex'tir Brezilya, Ronaldinho'dur falan. Dersin ki bundan alternatifi yok. Sergen falan dersin. Romanya'da Hacı dersin. Alternatifin yok anlarım. 10 numaradır harikadır. Ama ya bir tane stoperin de alternatifi yoksa ki yok değil var. Buna diretmenin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Milli takım çalıştırma fikri olarak.
0: Kalede Uğurcan. Yayıncı kuruluşa göre Abdülkerim, Merih, Zeki.
1: Oo ilginç.
0: Ferdi bir tarafta, Oğuz bir tarafta. Kanat bekleri. Merkezde Salih ve İsmail. Onların önünde Arda, Can ve Barış Alper. Yayıncı kuruluş ATV'nin
1: bu şey olabilir yalnız.
0: Verdiği 11 bu şekilde.
1: Farazi olabilir bu. Ben tam gelmeden önce izliyordum. Şöyle bir 11 nasıl olur dendiğinde.
0: Burada şu var ama. Şimdi bak Abdülkerim, Merih, Zeki ya.
1: Evet.
0: Abdülkerim, Merih, Ozan. Oğuz'un yerine Zeki kanat beki, Ferdi diğer kanat beki, beşli bir savunma gibi düşün.
1: Evet.
0: Anladın mı? O da daha fazla yazılıyor. Burada sadece farkı senin Oğuz yerine şeyi görmen.
1: Zeki olması.
0: İşte Zeki olması. Ozan sağ olup, stoper. Ben. Üçlü de sağ stoper. Zeki oynuyor gözükmen ama senin baktığın 11'lerde işte oraya Ozan Kaba ekliyor.
1: Evet. Oğuz yerine de Zeki koyuyor.
0: O, evet. Öyle. Aslında farklı bir şey yok. Çok farklı bir şey yok. Burada stoper tercihi farklı gözüküyor.
1: Evet.
0: Ama normalde üçlü oynayacak gibi artık haberler o yönde. Evet Orkun'un biliyorsunuz ayağında parmağında bir çatlak vardı. Beşiktaş'ta Marsilya ve Amed maçlarını Orkun sakat sakat oynadı ve milli takımla da milli takımda 3 antrenmana çıkmadı. O yüzden de zaten oynaması artık dünden sonra zor gibi gözüküyordu. Acaba fedakarlık olur mu, o olur mu, bu olur mu dendi. Dün Salih de basın toplantısında Orkun'la alakalı pek umutlu konuşmamıştı. Bugün geldiğimiz noktada Orkun maç kadrosunda yok ve milli takımın merkezinde artık Salih'le İsmail Yüksek olacak gibi gözüküyor. Hakan Çağlanoğlu kaptan da biliyorsunuz o da sakatlığı sebebiyle yine milli takımda yok. Mert Müldür ameliyat oldu. Kenan milli takımı bir başka önemli eksiği. Evet 14.37 saatlerimiz. Türkiye-Fransa milli maçını konuşuyoruz. Karşılaşma 21.45'te. Uluslar Ligi yayınları ATV'de olacak onu söyleyelim. Dün başladı Hollanda-Almanya mücadelesiyle. Onu da takip ettik. Belki onu da biraz konuşuruz. Devam edeceğiz ama ikinci aramıza gidelim.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek.

0: Reklam.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Radyo Spor.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Türkiye'de sektörün tek ve en büyük promosyon ürünleri fuarı, fuar öncesi Promo Türk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Şov İstanbul, 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
5: Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlerden Cuma. Genco Boran'la birlikteyiz. Saatlerimiz 14.40. İstanbul'da hava güneşli. Kocaeli'nde hava güneşli. Hava güzel.
1: Hava dışarıda güzel ama evler soğuk.
0: Evet, biraz zaman zaman bu havalarda öyle oluyor. Rakip Fransa. Rakip çok güçlü. Ama biz de bir anlamda dinleyicinin dediği gibi sağ solu belli olmayan bir takımız. Bu akşam işimiz zor olsa da büyük bir merakla tabi herkes ona çeyrek kala televizyonun başına geçecek ve milli takımın Fransa karşılaşmasını takip edecek. İstanbul'dan Mahsun Gönce abi Dünya Kupası'ndan önce de gerçekçi konuşuyordu. Şimdi de öyle, ona katılıyorum diyerek senin tespitlerini beğenmiş.
1: Teşekkür ederim.
0: Hiç oynamayan Samet'i kadroya alan teknik direktörün formsuz Abdülkerim'i dışarıda bırakmasını düşünmek tamamen hayal ürünüdür demiş Samet Gündüz. Yani öyle bir ihtimal yok diyor.
1: Adaşını korumuş.
0: Adaşını korumamış. Samet'in ne işi var diyor milli takımda.
1: Ha pardon.
0: O seçimi yapan teknik direktör diyor. Ha, bir de tamam. Abdülkerim'i de bırakacak
1: diyor. Tamam, okey.
0: Fazla analize gerek yok. Fransa farklı kazanır. Bizden bir şey olmaz diye yine güzel bir bizim içimizi böyle mutluluğa boğan bir mesaj. Ama şöyle de gelmiş. Antalya'dan Selim. Çok karamsarsınız. Ben kafa kafaya oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bizimkiler de tencere markası değil abiler demiş.
1: Tamam. 4 tane isim saysın bize. Milli takımımızda Arda, işte biraz İsmail, biraz Salih, işte Zeki ve Ferdi dışında 6 tane ismi saysın. Tencere markası değiller. Biz de onu söylüyoruz zaten. Yani ben en azından onu söylüyorum. Barış formsuz, Abdülkerim formsuz, Uğurcan formsuz. Ve bu isimler yerine de yenisi de gelmedi. Yani şimdi Abdülkerim Galatasaray'la oynarken ne oynadı da Fransa'da, hem de Abdülkerim'in en zayıf olduğu nokta ne Ali? Dribling'e karşı. Değil mi? Hıza, sürate karşı. Abi adamın karşısında ya Dembele olacak ya da Mbappe olacak. Hani Abdülkerim kabus görmüştür bence dün gece bu maçı, hakikaten kafasına çok şey yaptıysa. Nasıl durduracağım ben onları diye. Yani sürat konusu Abdülkerim'in en zayıf olduğu nokta. Mesela diyeyim ve bitireyim.
0: Fransa'yı yenebileceğimizi veya puan alabileceğimizi düşünmeniz çok güzel ama uzak ihtimal demiş Orhan Demiryürek.
1: Muhtemelen seyircilere söylüyor bunu. Dinleyicilere özür dilerim.
0: Fransa'yı yendiğimizde iki takım kadrosunu hatırlıyor musunuz? Yine böyle bir ümitsizlik vardı ama ne oldu? Yenmiştik demiş. Zaten kimse yenemeyiz demiyor. İşimiz çok zor diyoruz. Hani maç öncesi genel tabloya bakıldığında ne görüyorsunuz diye sorsanız bunları söylenir. Ya da size şöyle bir soru sorayım.
1: O zamanki kadro da bu kadar formsuz yoktu bence bu arada.
0: Yo, şöyle de söyleyebilirsin belki. Bence bu soru adil bir soru. Bugün Fransa ile oynayacak hangi milli takım zaten benzer şeyleri söylemez.
1: O %100. Yani o %100. Brezilya oynasın onlar da der. Ya bak Brezilya oynasın onlar da der.
0: Yani 3 aşağı 5 yukarı zaten Fransa milli takımının kadro kalitesi, korkutuculuğu ortada. O yüzden hani Fransa ile oynamadan önce bunu söylersin. Bu çok garip değil. Ama işte zaten o düşük ihtimali bugün gerçekleştirmeye çalışacağız. Hatta şöyle söyleyeyim. Zaman zaman işte bunu anlatıyoruz maçlarda. Bize bir referans oluyor. Onu da söyleyeyim. Milli maçtaki oranlara baktınız mı mesela?
1: Fransa galiba 1.27 idi.
0: 1.27 Fransa galibiyeti sadece. Mesela 1.27 dediğin zaman Beşiktaş Çorum Spor
1: gibi bir şey.
0: Maçı gibi.
1: Evet.
0: Hani Beşiktaş Erzurum Spor maçı gibi bir durum.
1: Evet.
0: Öyle düşünün.
1: Yani aynen öyle zaten.
0: Hani sadece oranlar üzerinden konuşacaksak.
1: Ama Çorum biraz daha iyi gibi. Çorum ve Erzurum biraz daha iyi gibi.
0: Peki Çorum'un demişken teknik direktörü değişti.
1: Evet.
0: Burak Yılmaz takımın başına geldi.
1: En son çalıştırdığı takımdan ayrılış şekli çok ilginçti.
0: Burak Yılmaz'ın Çorum'daki maç sayısını şimdiden söylüyorum. 16.
1: 12 diyecektim ben.
0: Neden? Çünkü Gaziantep'teki ikinci döneminde 16 maça çıkmış. Gaziantep'teki ilk döneminde 16 maça çıkmış. Kasımpaşa'daki ilk döneminde 16 maça çıkmış.
1: Ya inanılmazmış yalnız bu. İnanılmazmış.
0: Çorum'da da 16 maça çıkar diye düşünüyorum. Ve
1: ben biraz şeyden dolayı Aubameyang sendromundan dolayı 12'yi indiriyorum onu.
0: Şimdi Çorum'daki teknik adam değişikliğini pek anlayamadık. Uğur hocayı gönderdi Çorum Spor. Sezon başlangıcında ilk 6 haftada hani Beşiktaş ve Galatasaray'la oynamış olmalarına rağmen pek performansı yeterli bulmadılar. Peki Burak Yılmaz tercih için ne söylemek lazım? Mesela Antep'teyken hani direkt olarak ona ve takıma karşı bir
1: tabii
0: yapı mı diyeyim ya da bir güç olduğunu
1: bir şey, evet.
0: Net şekilde söylemişti Burak Yılmaz. Hani izin vermiyorlar, önümüzü açmıyorlar, başımızı kaldırmamıza izin vermiyorlar.
1: Hele ki mealinde, sonraki açıklamaları da
0: mealinde şeyler söylemişti. Şimdi mesela onlar geride kaldı. Çorum'da Burak Yılmaz'a istediği ortamı verecekler mi mesela, eğer Burak Yılmaz'ın peşinde birileri varsa?
1: Çok çok güzel soru. Ya basın toplantısında mesela, ilk Çorum'un basın toplantısında bu sorulabilir. Böyle böyle dediniz. Hatta
0: zaten sinirli Burak Yılmaz, bir de ondan sonra dayak yedir bana.
1: Yok yani, biri sorabilir bunu hakikaten. Yani böyle böyle dediniz. Hatta üzerinde daha da açıklamalar yaptınız. Benim onlarla bunlarla işim yok dediniz. Beni korkutamazlar dediniz. Ve söylediğiniz şeylerle size karşı oluşumu daha da size karşı sinirlendirdiniz. Şimdi bitti mi o oluşum acaba? Çünkü kimse gitmedi. O suçlamayı yaptığı
0: herkes yerli yerinde.
1: Herkes yerli yerinde duruyor. Hı hı. Dolayısıyla işte Çorum'un da bunu düşünmesi lazım. Ya da bunların hayal ürünü olup zamanı geldiğinde böyle şeylerin söylenip sonra tekrar unutulduğu mu? Yani o kadar çok şey var ki konuşulacak.
0: Peki tercih olarak?
1: Ya ben
0: Olise, Dembele, Mbappe Fransa milli takımının ileri üçlüsü olarak yazmış.
1: Muhtemelen Fransa futbol bu ya da L'Equipe.
0: Merkezde de Cherki, Kone ve Rabiot var.
1: Evet.
0: Zaten bekleniyordu bu şekilde. Onu söyleyelim. Fransa milli takımında bu şekilde bir 11 bekleniyor, biliyorsunuz. Mbappe daha çok merkezde oynuyordu uzun süredir. Ama şimdi Zidane'la beraber sol önde oynayacak gibi gözükmekte. Dembele'nin merkezde olduğu bir
1: stoperleri görmüyorum. Biraz göreceğiz. Farklı olabilir. Lacroix ile Upamecano gözüküyordu. Bir yakından bakacağım.
0: Bak bakalım, buradan çok okunmuyor. Evet, Fransa milli takımında da ileri altılı diyelim, merkez orta sahili ileri üçlü.
1: Doğru, Lacroix ile Upamecano
0: olacak gibi gözükmekte. Bu arada

0: Tabii şunu da hatırlatalım. Dün EuroLeague başladı basketbolda. Anadolu Efes ilk karşılaşmada aslında bayağı da iyi başlamıştı mücadeleye ama Barcelona karşısında mağlup oldu 89-82. Dün o karşılaşmayla beraber Radyospor'da da EuroLeague sezonunu açmış olduk.
1: Mike James iyi başladı. Beni
0: Mike James
1: heyecanlandıran
0: aynen
1: bir isim.
0: doğru iyi başladı. Bugün de saat 20'de Beşiktaş EuroLeague'deki ilk maçında Valencia'yı konuk edecek. Salonda tribün bayağı iyi olacaktır diye düşünüyorum. 20.45'te de yine Fenerbahçe kendi sahasında Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Bu karşılaşmaları Esport'tan izleyebileceğiniz gibi Radyospor'dan da dinleyebileceksiniz. Ama bu sene Radyospor'da bir yenilik getirdik. Ve Burak Alaca biliyorsunuz Radyospor'da son dönemde altyapıdan çıkan en yetenekli arkadaşımız. Onunla beraber Alperen Erdoğan, o da zaman zaman Burak'ın yayınlarına geliyor. Maçları size biraz daha böyle sohbet havasında anlatacaklar. Maçı izleyecekler. Fonda maçın orijinal anlatımı olacak. Onlar yorumlayacaklar, maçı tartışacaklar. Size sürekli karşılaşmadaki istatistikleri verecekler. Böylece daha dolu dolu bir Radyo Spor'da Euroleague deneyimi yaşayacaksınız. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Saat 20'de Beşiktaş Valencia, 20.45'te Fenerbahçe Virtus Bologna. Dediğim gibi dönüşümlü yayın olacak ama zaten 45 dakika Fenerbahçe maçı başlayana kadar Beşiktaş Valencia'da full gideceğiz. Sonra devre arası gelecek. Yani güzel bir yayın akşam saatlerinde eğer yolda olursanız ki İstanbul'da bugünlerde yolda olmamak dışında bir seçenek yok.
1: Ya evet, neler olmuş öyle? Ben de gördüm.
0: Trafik patladı, çarpı patladı.
1: Evet. Yani 20 dakikada gidilen yere 2 saatte falan
0: Evet, çok
1: gidiliyormuş.
0: felaket dramlar yaşandı son 3 günde. Onu da söylemiş olalım. Araya da EuroLeague haberimizi vermiş olalım. Şimdi dönelim mesajlarınıza. Bakayım. Antalya'dan Osman demiş ki bu kadar defansif oyuncu ile sahaya çıkarsak kaybederiz. Bu kadro defans yapmayı bilmez ki demiş. Hepsi büyük takım oyuncusu. Böyle bir yorumu olmuş. Türkiye Fransa'yı 40 yılda bir yener. Son yendiğimizin ardından 40 yıl geçmedi henüz diye konuya istatistik olarak yaklaşmış Engin Demir. Fransa ile ilk maçımızı 2000'lere girerken oynamışız. 1996'da oynamışız. Ben çok şaşırdım.
1: Aa, ben
0: Evet.
1: de.
0: Bayağı geç oynamışız. Şu ana kadar sadece 6 maç oynamışız Fransa ile. Fransa 4 galibiyet almış. Milli takımın tek galibiyeti var. Bir beraberlik almışız.
1: O da son iki maç
0: Evet,
1: galiba.
0: son mücadeleyi de 2019 yılında oynamışız. Fransa ile bayağı da olmuş onlarla oynayalı. Bakalım 40 yılda bir mi yeniyoruz yoksa bugün yine denk gelir mi bir Fransa galibiyeti, Fransa'dan puan. Onları hep beraber göreceğiz. En son elemelerde 2019'da, 2020 elemelerinde Şenol Güneş döneminde az önce Genco bahsetmişti. 1-1 berabere kaldık Fransa'yla ve Haziran ayında da Fransa'yı 2-0 yenmiştik Konya'daki karşılaşmada.
1: O birbirlik maçta meşhur asker selamımızı
0: Aynen.
1: göstermemişti kameralar.
0: Doğru. İstatistikleri tersten okumak istersem size şunu söyleyebilirim. Türkiye Fransa'ya 17 yıldır mağlup olmuyor.
1: Güzel.
0: Ya.
1: Güzel.
0: Çünkü en son 2009'da yenilmişiz 1-0.
1: Hiç hatırlamıyorum o maçı da.
0: Evet.
1: Hazırlık maçı mıymış?
0: Hı?
1: Hazırlık maçı
0: Hazırlık
1: mıymış?
0: maçıymış. 1-0 kaybetmişiz. O zamandan beri Fransa karşısında mağlubiyetimiz yok. Buna ne diyeceksiniz?
1: Çok iyi.
0: Var mı Fransa'ya 17 yıldır yenilmeyen başka bir takım? Hı? Biliyor musunuz?
1: Yani olsa olsa
0: İstatistikleri istediğin gibi yorumlayabilirsin.
1: Ekvador falandır oynamadığı için.
0: Aynen. İstediğin gibi yorumlayabilirsiniz istatistikleri. Böyle bir durum da var. Fransa'ya karşı Mustafa Dürüst ne demiş? Hiç mi şansımız yok demiş. Kapitülasyon falan tanısak. Bakayım tarih bilgini test edeyim. Kapitülasyonları hangi padişah tanımıştı Fransızlara?
1: Vallahi hiçbir fikrim yok. Şimdi babam da dinliyorsa bir şey sallamayayım.
0: Ne?
1: Babam da dinliyorsa bir şey sallamayayım. Bilmiyorum diyeyim.
0: Bilmiyorum
1: Daha
0: diyeceksin.
1: az kızar.
0: Daha az kızar. Doğru. Bilmiyorum demek güzel bir şey. Kanun

0: Süleyman. Ali Erim'in Burak Alacı'yı övdüğü kadar annem beni övmüyor demiş. Gelin Radyo Spor'da çalışın, öveyim. Volkan Bey. Hiç problem yok. Bakalım şöyle bir. Bana göre motivasyon unsuru Zidane'lı Fransa ve Dünya Kupası yarı finali oynamış Fransa'yı yeneriz motivasyonu olmalı bizim futbolcularımızda demiş Mustafa Demirkaya.
1: Ya o var zaten senin söylediğin gibi. Bizim de Zidane'a karşı, Fransa'ya karşı oynayacak olmak hakikaten daha düşük profilli takımların oyuncuların en çok isteyeceği şey, ama bir yerde de güç farkı o kadar büyük ki onu kapatmak çok zor diyoruz.
0: Evet, bir dinleyici dün akşam Almanya, Norveç, Portekiz maçları ATV ve grup kanallarında gösterilirken Sırbistan maçı Esport'taydı. Nasıl bir dağılım var acaba demiş. Bundan sonra da Esport'ta Uluslar Ligi'ni seyredebilecek miyiz? Evet, güzel bir soru. Söyleyeyim. Şimdi o yayın haklarını Saran Grup ATV grubuna sattı. Satarken de her gün ilk 3 maçın tercihi onlar da 4. ve 5. maçlar bizde olacak şekilde bir anlaşma yapıldı. Dolayısıyla o gün 5 tane karşılaşma varsa, 6 tane karşılaşma varsa
1: En yüksek 3 profilli maçı seçiyorlar, alıyorlar.
0: İstedikleri maçı seçebilir onlar.
1: Tabii.
0: İstese D liginden de maçı seçebilir ama draft hakkı onlar da, öyle
1: Evet,
0: düşünün.
1: evet.
0: İlk 3 draft hakkı onda. Onlar diyorlar ki biz bu maçları seçtik. Geride kalan maçlardan siz istediğinizi alabilirsiniz. Böyle bir dağılım var. Dinleyicimizin sorusu tabii güzel, merak uyandırdı.
1: Evet.
0: O yüzden Uluslar Ligi boyunca hani Esport ve Esport Plus'ta da maçları takip edebileceksiniz. Ama bu sebepten ötürü tabii biraz daha düşük profilli karşılaşmalar olacak. Evet, akşam 21.45 milli takıma Fransa karşısında sonsuz başarılar. Akşam 20 Beşiktaş'a EuroLeague'deki ilk maçında sonsuz başarılar. Akşam 20.45 Fenerbahçe'ye bu sezonki ilk EuroLeague maçında sonsuz başarılar. Herkese teşekkür ediyoruz.
1: Bir soru sorayım mı? Burak'la hiç konuştun mu? Beşiktaş'la ilgili ne beklentisi var bugün?
0: Cengiz'le konuştuk. Bugün değil, EuroLeague sezonu
1: Euroleague, ha.
0: olarak
1: Tamam.
0: konuştuk. İşler çok çok iyi giderse play-in olabilir diyor. Ama Cengiz'in realist beklentisi 14 ile 16. basamak
1: Tamam.
0: Beşiktaş açısından.
1: Tamam.
0: Böyle bir değerlendirme yaptı. Evet, herkese çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
10: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşım. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
9: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
10: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
9: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
12: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Ercan abi hoş geldin.
13: Hoş bulduk. Herkese iyi günler.
12: Gündemde tabii ki milli takımımız var. Öncelikle milli takımı konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde de bunun sözünü vermiştik zaten. Milli takım ana maddemiz tabii sizlerden gelecek soru, görüş ve önerileri de bekliyoruz. WhatsApp hattımız açık 0538 052 1487. WhatsApp hattımız, buradan bize ulaşabilirsiniz her türlü konuda. Ercan abi, milli takım 21.45'te Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak. Güzel bir mücadele bizleri bekliyor. Eksikler tabii ki.
13: Evet.
12: Özellikle milli takımımızda can sıkıyor. Son olarak Orkun'un da eksikliği eklenince ciddi bir talihsizlik oldu diyebiliriz. Hakan Çalhanoğlu zaten yoktu. Orta sahada bir de Orkun eklendi. Zaten Kenan Yıldız yoktu. Uzun süreli sakatlığı var.
13: Ya, evet.
12: Kenan Yıldız'ın bu sakatlıklar biraz bizi zorlayacak gibi görünüyor.
13: Bu sezon zor Kenan.
12: Evet, yani en azından ilk yarıda zor.
13: Evet.
12: Bu açıdan baktığımızda Kenan'ın da belki İtalya Ligi'nde ligin ikinci yarısında yeniden o eski formunu yakaladığını görebileceğiz. Şanssız bir sakatlık geçirdi. Şimdi herkes tabii muhtemel 11'i merak ediyor. Çok enteresan bir 11 paylaştı yayıncı kuruluş A Spor.
13: Evet.
12: 3-4-1-2 paylaştı. Çok bana da iddialı geldi Ercan abi. 3-4-1-2. Yani
13: bundan sonra böyle mi oynayacağız diyorsun?
12: Bilmiyorum yani. Bana çok enteresan geldi. Senin de yorumunu merak ediyorum. 3-4-1-2 yani 10 numarada Arda var. Arkasındaki ikili İsmail Yüksek ile Salih Özcan, iki tane kesici 6 numara.
13: Evet.
12: Önlerinde 10 numara pozisyonunda Arda Güler. Sağ kanatta Oğuz'u koymuşlar. Ön hatta Can Uzun'la Kerem Aktürkoğlu var. Bilemedim yani, bana biraz enteresan geldi.
13: Cesaretli bir 11.
12: Cesaretli bir 11. Ama tabii yayıncı kuruluş olduğu için biraz da ciddiye mi almak lazım bilemedim. Tabii. Çünkü onlar şu anda tüm bilgileri alıyorlar milli takımdan.
13: Ya şimdi bu 11 neler yapabilir diye bir bakalım. Arda'yı yakın oynadıkları anda, ki onu düşünüyor Zinedine Zidane bence, Arda'nın nasıl kaliteli bir oyuncu olduğunu dün akşamki basın toplantısında söyledi. Hı hı. Ve biz de bu

0: 11'e bakalım. Bizim 11'imize bakalım. İsmail, Salih, onlar yani mantıklı olan Arda'nın biraz kanada yakın oynaması. Ya yani savunmaya baktığımızda Zeki Ozan, Meri Abdülkerim, Ferdi diye vermiş birçok yer.
1: Şimdi evet, yani Can, hatta Can Barış diyorlar arkalarında, Arda, Ferdi,
0: Evet.
1: Salih, İsmail, Oğuz, savunma üçlüsü Abdülkerim, Merih, Zeki.
0: Esasında biz beşli olarak bakalım ona.
1: Beşli değil mi?
0: Tabii
1: Yani
0: üçlü değil de.
1: Oğuz'u da diyorsun, sağ bek gibi mi bakalım?
0: Yani şöyle, ben Zeki diyorum.
1: Ben orada Zeki diyorum, evet.
0: Orada Oğuz demiyorum, Zeki diyorum.
1: Yayıncı kuruluş Oğuz diye verdi. Bakalım.
0: Zeki Ozan, Meri Abdülkerim, Ferdi'den oluşan bir hat olarak değerlendiriyorum. Tabii bunun kağıt
1: Sen
0: üzerinde
1: Ozan mı dedin?
0: Ozan de, Ozan, Meri Abdülkerim dedim ben. Yani benim düşüncem,
1: Zeki'yi koymadın.
0: koydum. Sağ kanatta Zeki, solda Ferdi. İsmail, Salih onların
1: Tamam.
0: önünde. Sonra Arda, Can, Barış diyorum ben.
1: Ha, savunma üçlün ne? Yayıncı kuruluşun ki Abdülkerim, Merih, Zeki. Sen Zeki'yi öne koydun.
0: Ben Ozan, Meri, Abdülkerim diyorum.
1: Ozan, Merih, Abdülkerim olarak yaptın.
0: Evet, kanada yakın
1: Ozan'ı
0: savunmaya yardımcı olacak Zeki ve Ferdi. Onların önünde Arda ve Can. Arda oyun kurucu. Ya bir oyun kurucu forvet, orta saha yardımcı olarak düşün. Can'ı da öyle düşün. Defansif orta sahalar İsmail, Salih iki tane. Ve pres yapacak, rakip savunmayı rahatsız edecek Barış diye düşünüyorum ben onları.
1: hatta 5-3-2 gibi.
0: Evet.
1: 5-3-2 sanki seninki, değil mi?
0: Benimki öyle.
1: 5-3-2, yayıncı kuruluş 3-4-1-2 diye bunu verdi. Şimdi bayağı buradan biz beyin jimnastiği yapabiliriz aslında. Senin 11'inde Ozan o zaman üçlü savunmanın sağında oynayacak, değil mi? Merih ortada,
0: Evet.
1: Abdülkerim solda.
0: Evet, ben öyle düşünüyorum.
1: Ozan da oynayarak geliyor zaten.
0: Ya esasında savunma dengesini sağlayacak bir 11 olarak düşünüyorum ben.
1: Şimdi Ferdi benim kafama tam oturdu. Oğuz da fena oturmadı bana. Şimdi burada Barış'la Can'ı da mümkün olduğunca koşturacak yani
0: Evet.
1: Montella ön alanda ve özellikle
0: Ya ben
1: ikinci
0: öyle
1: bölgede.
0: düşündüm. Çünkü elinde usta oyuncuları yok. 3 tane Hakan, Orkun, Kenan. Bank 11 oyuncuları.
1: Üçün
0: Bunlar
1: evet.
0: yok. Yani Orkun zaten ayağında çatlak ne demek? Kırığın bozulmamış hali. Sözlük karşılığı bu. Geçme süresine ya iyi bakım şu bu denildiği zaman 4 ya da 6 hafta. Yani çatlak demek zaten dediğim gibi
1: Kötü bir sakat.
0: kötü.
1: Evet.
0: Yani kırık, deforme olmuş durumda ya, neresi ise kemik. Ayak parmak kemiği. Yani çatlak deforme değil ama orada kemiğin üstünde bir deforme olmadan bir bozulma var. Çatlama var. Bunun tedavisi de öyle hemen 15 günde geçecek hali yok. Ben sanmıyorum devam edeceğini.
1: Şimdi forvetsiz milli takım eleştirileri her zaman vardı. Şimdi burada da iki tane hani tam forvet olmasa da daha ziyade ya Barış'ın bitiriciliğinin zayıf olduğunu biliyoruz. Zaten az pozisyon bulacağız. Barış'la mı kullanmayı tercih ederim ben? Kerem'le mi? Kerem'le tercih ederim o pozisyonları
0: Ya
1: kullanmayı.
0: Kerem'i daha sonraki bölümlerde de kullanabilirsin. Önce böyle bir başlayıp daha sonra
1: Duruma göre diyorsun.
0: tabii Kerem'i kullanma ihtimalin olabilir. Yani daha belki kulübeden gelip ortaya istekli, yine aynı şekilde rakip savunmanın dengesini bozacak bir Kerem düşünülebilir.
1: Baktığımda şimdi rakip 4-3-3 oynuyor. Yani Zinedine Zidane'ın 4-3-3'ü genelde değişmiyor.
0: Evet.

0: Orta sahada Rabiot, Kone, Cherki, Olise, Mbappe, Dembele ileride üçlü. Çok sıkıntılı bir hücum hattı var tabii ki. Herkes gol atabilecek durumda Fransa milli takımında. Şimdi biz karşılayacak mıyız? Bu bir karşılama takımı mı? Bu kafa kafaya oynama takımı mı? Biraz emin de olamadım.
1: Ya şimdi bu karşılamadan ziyade tedbirli bir takım. Biraz
0: koşmaya yönelik bir takım.
1: Evet.
0: Mücadele.
1: Biraz tedbirli bir takım. Çünkü onların da kontrol edebileceği savunma anlamında bakacağımız. Mesela onlar da Arda'ya bakacak. Can'a bakacak.
0: Hı hı.
1: Çünkü Arda'nın biraz daha sahada eğer üstünlüğü alırsa o zaman uğraşıp durursun. Fransa olarak söylüyorum bunu.
0: Evet, yani
1: onlar da bunu devre dışı bırakmak isteyecekler.
0: Hı hı.
1: Yani Arda'nın da etki alanını daraltmak isteyecekler. Programı açarken de belirttiğim gibi Zidane dün akşamki basın toplantısında Arda'nın kalite klasından, oyun içinde neler yapabileceğinden zaten bahsetti. Ama Real onlar... Madrid'de de kendisini izliyorum dedi.
0: Evet. Şimdi biz Arda diyoruz. Arda'yı tabii ki çok seviyoruz. Göz bebeğimiz ama Fransa'nın 11 tane Arda'sı var Ercan abi.
1: Tabii.
0: Yani öyle de bakmak lazım.
1: Ya yıldızlar topluluğu dediğin zaman yanlış bir terim kullanmadın. Ya Fransa takımına şöyle bir baktığımızda ya isimler, bir sayalım isimlere. Şöyle bir bakalım.
0: Sıkıntılı.
1: Yani
0: Maynorlar.
1: Evet. Maynan Milan'da. Şimdi Mbappe. En önemli yıldızlar. Dembele.
0: Olise.
1: Olise.
0: Rabiot.
1: Kone. Rabiot.
0: Cherki.
1: Cherki. Yani şimdi bunlar savunmada Upamecano. Duran toplarla tehlikeli. Kunde ataklara çıkmada uğraştıracak bir takımla oynayacağız. Bayağı uğraştıracak bir takımla oynayacağız.
0: Evet, yani çok fazla Arda'sı olan bir takım.
1: Öyle değil mi?
0: Tabii.
1: İki takım da yaş ortalaması aynı. 26,7. Bizim de 26,7. Fransa'nın da 26,7. Ya şimdi Mateta, Saliba, Konate, Emery gibi oyuncular da sakat biliyorsun Fransa'da.
0: Evet.
1: Onu da belirtelim. Bizdeki sakatlıklar da çok önemli. Tekrar söyleyelim. Hakan, Orkun ve Kenan.
0: Yani ilk 11'den 3 tane
1: bank oyuncu.
0: Bank yani. Oyuncu ve 3'ü de yaratıcı oyuncu.
1: Evet.
0: Yani 3'ü de yaratıcı oyuncu. O yüzden kağıt üzerinde zorlu bir maç ama futbol bu, sahada oynanıyor. 11-11 mücadelede ev sahibiyiz. Her şey olabilir. Kağıt üstünde Fransa tabii ki daha önde bir takım. Bunu kimse yatsıyamaz, göz ardı edemez.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dinleyicilerimizin yorumları neler, onlara da bakıyorum bir yandan. Çatlak kırıktan daha kötü diyor bir dinleyicimiz. Evet, evet, katılıyorum. Kırıktan daha kötü oluyor çatlak maalesef. Şimdi Ahmet Spor maçına çatlak ayakla çıktı. Milli maça çıkmadı. Bu bence olmadı demiş.
1: Bav gelişiyor işte. Çıkıyor. Sakatlık gelişiyor. Hatta kendisi de teklifte bulunmuş. Ya ben oynayabilirim demiş. Ağrı kesici iğneyle. Fakat o çatlağı geliştirmiyor. Yerinde sayıyorsun.
0: Peki.
1: 5 haftada iyileşeceğine bu süre çarpı 2 oluyor.
0: 7 oluyor. Peki yani doktorlar dememiş mi ya senin ayağında böyle bir sıkıntı var. Oynatmak riskli olur. Oynayabilsen bile oynamaman daha doğru bir karar.
1: Demişlerdir. Demişlerdir. O, ona bırakıyorlar kararı da.
0: Bence ya, bırakılmaması gereken bir karar bu.
1: Bana bence kalırsa. De.
0: Ya ben bırakmam. Teknik direktör olsam. Ya daha da büyük bir sakatlığa sebep olacaksa ya da olma ihtimali varsa derim ki sen kenarda dur bekle. Seni biz bir an önce iyileştirelim, öyle dön takıma.
1: Şimdi oynamama süresine baktığımızda eğer oynamazsa %60 iyileşecek. Ligde de bence bir iki maç kaçırır. Ondan sonra iyileşir. Yoksa bu dinlenmeden üstüne devam edersen sezonu kapatırsın, ben sana söyleyeyim.
0: Dinlenmeden olacak bir şey değil.
1: Bunu kendi de biliyor. Yani bunu zaten doktor gördüğü anda anlamıştır.
0: Tabii tabii.
1: Bunun
0: yani,
1: üstüne gitmemeye ya hiç gerek yok.
0: Onu diyorum ben de. Yani Orkun'a bırakılmamalıydı sanki.
1: Evet.
0: Şimdi mesela TRT'de bambaşka bir kadro verdi. Kerem'i önde, Oğuz'u solda, Yunus'u sağda kullandı. Bakacağız yani. Şimdi bir de İlhan faktörü var Ercan abi. Herkes İlhan'dan bahsediyor, İlhan Fakılı.
1: Gitti Ümit Milli Takım'a.
0: İlhan, evet onu diyeceğim. Yani Ümit Milli Takım'a gitti. Bunun oyuncunun moralini bozacağını söyleyenler çok fazla. Yani niye çağırdın o zaman A takıma, Ümit'e göndereceksin ya da genç takıma göndereceksin?
1: Evet. O zaman da yapacak bir şey kalmıyor. Ya yani dün bayağı bu konuyu Ahmet'le de geniş bir şekilde değerlendirdik.
0: Ya en baştan çağırmayacaksın ya da çağırırsan kadroda tutacaksın yani, gel git. Havayı koklaması açısından mı çağırdı acaba, bilemiyorum. Şimdi bazen böyle yapıyor teknik direktörler, gelsin bir havayı koklasın gitsin.
1: Ya bir maçlık deniyor, onu da söyleyelim. Hı hı. O zaman Ümit Milli Takım çağırsın, Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'ı al, oyuncu daha iyi, moralli olsun.
0: Tabii tabii, o daha mantıklı değil mi?
1: Ümit Milli Takım'a çağır, oyuncuya hiçbir şey söyleme, maç bitsin. Sonra A Milli Takım'a davet
0: çağır.
1: Evet.
0: Çok daha mantıklı bence, bana kadar. Öyle olması daha doğru.
1: Yok, başka türlü olmuyor bu iş.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor. Heyecanı nesilede yaşanıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesilede dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Umran Oto Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Bir dinleyicimiz uluslararası istatistikleri yazmış. Diyor ki Fransa 940 maç 480 galibiyet, Türkiye 640 maç 250 galibiyet. Bizden çok daha tecrübeli bir takım tabii Fransa uluslararası arenada.
10: Bunu iki tane dünya kupası var.
9: Kabul ederim.
10: Finali var. Avrupa şampiyonluğu olan, şampiyonlukları hatta. Hı-hı. Bizden tabii ki başarı olarak
9: tarihsel anlamda üstün bir takım.
10: Onu söyleyelim.
9: Kadro yapısı olarak da şu anda yine bizden daha ileride bir takım. Dinleyicimiz diyor ki Abdülkerim Bardakçı mı oynamalı yoksa Emirhan Topçu mu?
10: Ya hocanın görüşüne göre bir değerlendirelim. Sezona bakalım. Abdülkerim sezona iyi başlamadı. Ya benim şahsi kanaatim. Hı hı. Ağırlığı devam ediyor. Hoca Abdülkerim'i tercih ederse işte uluslararası maç tecrübesinden dolayı tercih edebilir. Emirhan stoperler arasında şöyle söyleyeyim. Benim görüşüm bu tabii. Ozan'la beraber daha kuvvetli, süratli iki oyuncudan. Merih'ten de, Abdülkerim'den de. Emirhan ve Ozan ikisi daha süratli savunma oyuncuları.
9: Merih'in fiziksel durumunu da ben beğenmedim Ercan abi. Bilemiyorum.
10: Senin de sık sık vurguladığın gibi Suudi Arabistan Ligi'ndeki tempo problemi oyuncuları çok fit kalmasını bence sağlamıyor.
9: Yani orada benim hele hele şimdi Merih Abdülkerim şimdi Dembele, Olise, Mbappe gibi yerinde durmayan pire gibi hatırlamak için de oyuncular için büyük risk.
10: Aynı kanaatteyim.
9: Büyük risk yani.
10: O yüzden şöyle bir düşündük. Yayını açtığımızda kadroya bakarken defansif ağırlığımıza çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi Montella da İspanya maçında başına geleni biliyor. Hı-hı. Ben de biliyorum, izledim maçı.
9: Konya'daki maçı diyorsun.
10: Evet.
9: Mi? 6-0.
10: O Konya'daki biz milli takımız çıkarız, kendi oyunumuzu oynarız düşüncesi o maçta çöktü. Biz kendi oyunumuzu oynayalım derken İspanya bizi bitirdi. Bu gibi takımlara işte Paraguay nasıl oynadıysa Fransa'ya karşı
9: bir örnek var değil mi?
10: Önümüzde bir done var. Bunu oynayabilir miyiz? Ya yani bunu zaten bu stratejiyi Fransa çıktığı gün düşünmen lazım. Bazı takımların oyununu bozmaya çalışacaksın. Yoksa ben kendimi oyunumu oynayacağım. Sen de oynarsan oyuna düşüncesine baktığında altı oluyor. Bu futbolun gerçeği. Barcelona'ya karşı kendi oyununu oynar mısın? Ben oynayamam. Ya oynama, tamam çıkın oynayın. Kendi oyununuzu oynayacağız arkadaşlar dersin.
9: Ya.
10: Bu şu anlama geliyor.
9: Üzer.
10: 5-6'ya razı olacaksın.
9: Üzerler.
10: Gol atar mısın? Atarsın. Barcelona'ya da atıyorlar gol.
9: Atıyorlar tabii de. 2 atıyor, 7 yiyor mesela.
10: Mesela 6 yiyor, 3 yiyor. Ya Barcelona bugün pek istenileni yapamadı denilen Sevilla maçında deplasmanda 3 tane attı Sevilla'ya. Öyle değil mi? Ya yani bu kendi oyununu oynamak mı? Stratejik olarak acaba ben bu rakibi nasıl durdurabilirim? Ne yapabilirim? Onları değerlendirmek mi? Ona çalışmak mı?
9: Beş şıkkı sanki daha mantıklı. Ya çünkü ki açık oyunda iki takımın kalitesini kıyasladığımızda açık oyunda
10: evet.
9: Fransa bizden önde kabul edelim. O yüzden sanki durdurup vurma planı daha iyi olabilir. Türkiye kazanamaz diye bir sonuç asla çıkmaz buradan. Kazanabiliriz ama doğru taktikle. Doğru evet. Oyun anlayışıyla. Tabii evet. Ki daha önce mağlup ettik mi ettik. 6 maç yapmışız. 4 mağlubiyetimiz var Fransa'ya karşı. 1 galibiyet. 1 beraberlik. Yenebiliriz. Ev sahibiyiz. Ama doğru stratejiyle. Rakibi iyi durdurarak. Kanatların çalışmasını engelleyerek. Olise'nin Mbappe'nin.
10: Evet.
9: Çalışmasını engel. Belki de bu yüzden işte beşli bir savunma anlayışı olacak milli takımımızda.
10: Ya ben olsam işte de iki tane defansif oyuncu da var. Bu oyuncuların hem defansa yardımı hem de top alma anlamında çok iş düşecek bu oyunculara. Yani bu değerli dinleyicilerimiz de maç, eğer Paraguay maçlarını seyrettilerse bizle de oynadılar. Oyunlarından hiç biliyorsun taviz vermediler. Yani baskılı bir görüntüsü yok Paraguay'ın ama senin oyununu bozuyor. Ve çabuk atak yapıyor. Fransa'yı da biraz zorladılar, sert oynadılar değil mi?
9: Bayağı sinirlendirdiler.
10: Sinirlendirdiler.

0: Fakat bunları biz gerçekleştirebilir miyiz? Bu başka bir mesele Mehmet. Ya bunu başarabilir miyiz?
1: Biz pek oraları oynayabilen bir takım değiliz gibi.
0: Biz çabuk sinirleniyoruz mesela.
1: Biz sinirleniyoruz, artı biz o kadar da hani kompakt oynayabilen, savunma yapabilen, ne bileyim rakibi bozabilen bir takım değiliz. Biz de oynamayı seven bir takımız ya.
0: Biz oynamayı seviyorsak ama kendi oyunumuz, bak diyorum, kendi oyunumuzla sahaya çıkarsak çok pozisyon verebiliriz.
1: İşte geniş bırakmamak lazım. Yani geniş bırakmayacağın dünyadaki sayılı oyuncuların bir araya geldiği bir takım diyebiliriz.
0: Ya Zidane'ın oynattığı oyunda 1-4-3-3 seyredeceğiz. 4-3-3 hücumda çok başarılı olan takımların uyguladığı iyi bir sistemdir. Hı hı. Elinde bu kadro varsa Fransa'nın, zaten öyle oynaması da gayet doğal. Yapacak bir şey yok.
1: İşte onlara bu boşluğu vermemek lazım. Dinleyicimiz diyor ki yayıncı kuruluşun 11 ile çıkarsak diyor, kötü bir sonuç olur diyor, Allah korusun diyor. Şimdi yayıncı kuruluşun 11'ini bir kere daha vereyim ben. Yayıncı kuruluş diyor ki,
0: o da muhtemel 11'i tabii, yani böyle o, çıkacak diye bir 11.
1: Tabii tabii, yani onların 11'i. Kalede Uğurcan, Abdülkerim Melih Zeki savunmada, orta saha Ferdi Salih, İsmail Oğuz, önlerinde 10 numarada Arda, ileri ikili Can ve Barış.
0: Ya şimdi bunu şöyle düşün, bu 11'i de böyle üçlü olarak yazmışlar da,
1: beşli diye diyebiliriz.
0: O kanatlar beşli.
1: Beşli beşli, yani şey gibi,
0: savunma Robert, beşli yani.
1: Roberto Carlos Cafu Brezilyası gibi.
0: O kanatlar beşli.
1: Beşli yani.
0: Ya hem ucuma çıktığın zaman tamam, onu o taraftan çıkacaksın. Fakat rakip ucumlarda kanat bekleri devreye girecek. Fakat bunu kaç dakika başarabilirsin? Bu tempoya ne kadar dayanabilirsin? İşte şimdi orada iki tane soru geliyor.
1: İşte diyor ki, sol sağdan gelirse Fransa, Ferdi'nin çabukluğuyla, Abdülkerim'in de kademesiyle Olise'yi böyle durdururum diyor. Zeki Merih diyor, savunmada stoper pozisyonuna gelir diyor, ya da İsmail'i Merih'in yanına alırım. Mbappe'nin üstüne de Oğuz'la Zeki'yi sağ kanatta gönderirim.
0: Ya şimdi Olise topu aldı. Klasik bir Olise profili çizeyim. Topu aldı. Taç çizgisine yakın bir yerde.
1: Ferdi bastı.
0: Ferdi'nin üstüne gidiyor. Hmm. Ferdi'den sıyrıldı. Ne yapacak? Abi ceza bakayım. Sahası ön çizgisine doğru dönüyor Olise. Hmm. Öyle bir klasiği var Olise.
1: Evet.
0: Ön çizgiye doğru hareketlendi. O sırada Mbappe ve Dembele koşu yaptılar.
1: Yapmasın. Yapmasınlar.
0: Ha, ben olayı çiziyorum şu
1: tamam.
0: anda.
1: Evet, anladım.
0: Ya durdurmak kolay değil, onu söylüyorum. Ya o sırada stadın ışıklarının kesilmesi lazım. Eğer o pozisyonda yakalanırsan. Ki bu pozisyonda yakalanma ihtimalin yüksek.
1: Ya birkaç ya, kere yakalanacaksın.
0: Ya olsun diye ışıkları kapatacaksın. Oluyor ya öyle. Raps'ına sormuşlar, Ronaldo'yu nasıl durduracaksın diye. Fenomen Ronaldo. Toprağı bol olsun Raps'ın. Stadın ışıklarını kapatacağım demiş. Ya bazı oyunculara karşı da ne kadar tedbir alırsan al, o oyuncu hücumdaki yeteneğini sana gösterir. Bunu kullanabilir. Bazı oyunculara karşı alamıyorsun tedbir. Ya Mbappe markacı kolay bir oyuncu değil.
1: O lisede değil.
0: O lisede değil. Dembele'yi de biliyoruz. Bunlar usta oyuncular. Çok klas oyuncular. Sen derste, toplantıda, takımla beraber konuştuğunda evet böyle durdurabiliriz diye oyunculara anlatabilirsin. Ama işin gerçeği teoride değil, pratikte. Pratikte de oyuncuların neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Oyuncular da biliyorlar. Ha, kart da görürler. Çabuk kart görme problemi de yaşayabiliriz bu akşam.
1: Kart problemi. Onu göze alabiliriz aslında, kartı da kırmızı olmadığı sürece.
0: Tabii ona dikkat etmemiz lazım.
1: Fransa demiş dinleyicimiz, futbolun kabadayılarından biri. Kısasa kısas oynarsak goller görürüz kalemizde, bu yüzden sakin ve temkinli oynamamız gerektiğini
0: düşünüyorum. Ben dinleyicimize katılıyorum. Sakinliğin dışında rakibin sana kabul ettirmek istediği oyunu da bozacaksın. Bir kere şunu düşünüyorum Mehmet, ya biz fazla adamla kendi yarı sahamızda kaldığımızda bile seyircinin desteğinin devam etmesi lazım. Ya ben şimdi oyunu hayal ediyorum. Fransa'nın hücum ettiği anlarda bizim kalabalık karşılamamız lazım Pansa'yı. Her zaman.
1: Belki de bu yüzden Can ve Barış tercihi var. Onlar da geriye gelecek, kovalayacak.
0: Öyle olması lazım normalde. Ya şimdi bunun çalışmasını yapmışlar. Diyelim. Hı-hı. Hiç kimsenin orada hareketsiz kalmaya hakkı yok saha içinde. Herkes elinden geleni yaparsa maçta dakikalar geçtikçe umutlar çoğalır. Herkes elinden geleni yaparsa. Görevinin bilincinde.
1: Dinleyicimiz Arda'nın Dünya Kupası'nda ikinci maçta elendikten sonraki sözünü hatırlatmış. Bir sonraki şampiyonada daha iyi olacağız. Bunun için herkese söz veriyorum demişti diyor. Bu akşam bu milli takım sizce sözünü tutabilir mi?
0: Ya, o milli takım Arda tabii şeyleri bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Şimdi Hakan Çalhanoğlu yok. Kenan
1: yok.
0: Orkun yok. Bu kadronun vazgeçilmeyecek 3 oyuncusu yok.
1: Bunu biliyor muydum?
0: Nereden bilecek bunu? Kenan gibi üst seviye bir oyuncunun olmaması çok yazık. Bu akşam Kenan da Fransa için çok büyük bir tehlike olacaktı. Eğer oynasaydı.
1: Orkun çok formdayken yok.
0: Sakatlandı artık.
1: Çok formda. Evet. Onun da yokluğu büyük bir handikap yaratıyor milli takımımız için. Ama bana bu 11 doğru, yani çıkacak bir 11 gibi gelmedi. Ben bu 11 belki şöyle bir taktikte uygulanmış olabilir. Fransa'yı şaşırtalım, kafaları karışsın, böyle bir 11 verelim. Yayıncı kuruluşa Fransa buna göre bir acaba kafası mı karışır, buna göre bir oyun tarzını belirler.
0: Ne olursa olsun Fransa'nın kendi oyunu var. Mehmet. Yani o olayı unutalım. Ben çıkacağım. Ya Fransa'nın nasıl oynayacağı
1: belli. Benim kafam karıştı mı?
0: Senin ama Fransa'nın kafası karışmaz.
1: Fransa'nınki karışmaz. Bana çok olacak bir 11 gibi gelmedi. O yüzden kafam karıştı.
0: Nasıl karışacak ya? Olise, Dembele, Mbappe, Rabiot, Kunde, Cherki. Nasıl karışacak benim kafam?
1: Yani bakacağız, göreceğiz nasıl bir 11 olacak. Maç saatine bir saat kala ancak öğrenme şansımız var. Ama biz tabii ki haberci olarak paylaştık yayıncı kuruluşun verdiği 11'i sizlerle sevgili dinleyiciler. Şimdi tabii herkes tek tek oyuncu soruyor Ercan abi. Özellikle Beşiktaşlı taraftarların biraz Montella ile arasının limoni olduğunu hissediyorum. Daha önce de bunu hissediyorduk. Mesela Orkun'un yedek kaldığı maçlarda da
0: Semih var.
1: Hissediyorduk. Evet, Semih olayı var. Bunları hissetmiştik. Şimdi yine mesajlardan hissediyorum açıkçası. Bir Montella acaba Beşiktaş'ı çok sevmiyor mu tarzında yorumlar var. Beşiktaş'tan oyuncu alma konusunda biraz temkinli duruyor diyenler var. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani takımcılık yapacağını hiç düşünmüyorum. İlhan, devam edelim buradan.
0: İlhan işi iyi yönetilemedi.
1: O kötü bir yönetimdi, evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Değerli yarışseverler, koşunun liderliğini iç kulvardan gelen 10 numaralı Megel üstlendi. Bir buçuk boy kadar fark yaptı. İkincilikte 12 numaralı Bebeğim Oldun vardı. İçeriden şimdi onlara eşlik etmek üzere geliyor 11 numaralı Boreal. Yarım boy geride 1 numaralı Eastern Express var. 2 boy kadar gerilerinde içeride 5 numaralı Eko Get. Yarım boy gerisinde 8 numaralı Mariscal. Sırasıyla Safganlar 1600 metre start yerinden çıktı. 2 boy farklı 12 numaralı Bebeğim Oldun yarış lideri. 10 numaralı Megel ikincilikte 1 boy kadar geride. 1 numaralı Eastern Express 3.lükte 2 boy geride içeride 11 numaralı Boreal. Yarım boy gerisinde 8 numaralı Mariscal. 1.5 boy geride dışta 13 numaralı Mucize Serenay. Onun yarım boy kadar gerisinde 9 numaralı Misaka. Misaka'dan yarım boy geride 5 numaralı Eko Get ilerliyor. Eko Get'in yarım boy gerisinde 2 numaralı Sheldon geldi. Yanında 3 numaralı Gravity of Love. 1 boy geride 4 numaralı Midnight Bourbon içinde 7 numaralı Rosaria dışlarında 6 numaralı Bahriyeli Chicok sırasıyla 1000 metre start yerinden çıkılmak üzere. 10 numarada Megel'in liderliği sürüyor. 1,5 boy farklı önde Megel. İkincilikte 1 numara.

0: Dışarı 3 boy geride 5 numarada Deco Gette 3.lükte kaldı gerilerden. 2 numarada Sheldon'ın da hücumu var. İçeriden gelen 12 numaralı bebeğim oldun liderliği aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. 10 numaralı Megel'de 2.lükte 12 numaralı bebeğim oldun Alican İnci ile kazandı. 5 numaralı Eko Get 2. 10 numaralı Megel 3. 7 numaralı Rosaria 4. 6 numaralı Bahriyeli Çikok'ta koşudan 5. olarak ayrıldı. 12 numaralı bebeğim oldun Alican İnci ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Radyo Spor!
8: Sen de katıl derim, katılır.
2: Reklam.
7: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
9: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
10: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Milli takımın akşam oynayacağı Fransa mücadelesini konuşuyoruz sizlerle birlikte. Tabii ki Fenerbahçe-Roma maçında oynadığı gibi oynamalıyız diyor bir dinleyicimiz. Orada da Fenerbahçe kalabalık durmuş ve geçişlerde bayağı pozisyon yakalamıştı özellikle ikinci yarı.
11: Tabii Roma ama Fransa gibi çok yetenekli oyuncusu yok. Var mı?
10: O seviyede yok tabii.
11: Ya şimdi bu seviye farkı var arada. Hı-hı. Taktik güzel. Dinleyicimizin yorumu da çok güzel. Fakat takımlara baktığında aradaki seviye farkını değerlendirmek lazım. Ona göre oynamak gerekiyor. Futbol bu. Yani bir de maç içi dengeler denilen bir cümle var. Değerli Metin Tekin söyler bunu. Maç içi dengeler şöyle değişebilir. Biz ikinci dakikada bir bakmışsın öne geçtik. Hı hı. Bütün taktik, strateji Fransa adına da, bizim adımıza da, maçın havası, her şey baştan yazılır.
10: Kesin.
11: Öyle değil mi?
10: Dinleyicimiz de buna benzer bir yorum yapmış zaten. 2018'de dünya şampiyonuydu Fransa. 2019'da yendik. Çok yendik. Abartıyoruz diyor. Fransa'yı.
11: Yendik.
10: Hı-hı.
11: Şu anda biz iyi miyiz, formda mıyız? Mesele bu. Bunu göreceğiz. Yani Dünya Kupası çıkışımız. Biz Dünya Kupası'nda kötü oynadık.
10: Evet ya, yani orası bize biraz... Yani büyük gelmedi ama farklı geldi Ercan abi. Biz o ya yani o sertliğe, o mücadeleye giremedik.
11: Giremedik ve şimdi onun tecrübesinin arkasından, onu yaşadıktan sonra Dünya Kupası'nda iyi oyun sergileyemedik. İlk maçımıza çıkıyoruz. Ve çok üst düzey bir maça çıkıyoruz. Ki

0: grubundayız. Hı. Avrupa Uluslar Ligi'nde. A ne demek? En üst düzey takımların, en iyi takımların mücadele ettiği kategori demek. A liginde olduğumuz için İtalya'sı da Belçika'sı da bizimle beraber yine iyiler.
1: Demek ki biz de iyiyiz ki oradayız.
0: Evet tabii. Bunu göstermemiz gerekiyor.
1: Peki Montella sence B'de olmayı tercih eder miydi?
0: Sanmıyorum. Sen eder misin? Ben etmem.
1: Ben etmem yok. Ya ben hep şunu dedim. Bu olacaksa Montella'nın
0: sayesinde
1: büyük deniz.
0: Bu takım Montella ile beraber çıktı bu seviyeye. Evet. Ya Montella Dünya Kupası öncesinde başarısız diyemem ben. Dünya Kupası öncesinde bir Dünya Kupası'na katılıyorsun.
1: Bir başarısızlığı var mıydı? Şimdi zaman zaman maç özelinde eleştirdiğimiz oldu. Eleştirmek ayrı, Montella gitsin demek ayrı bir şey.
0: Tabii.
1: Her zaman söylüyoruz. Mesela Okan Buruk için de bunu söylüyoruz. Maç özelinde eleştiriyoruz. Hatalar yapmıştır. Ama bu gitsin demek değil. Montella'nın ben de genel hatlarıyla başarılı olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'na kadar. Hatta o zaman da gönderilmesi gündemdeydi Ercan abi.
0: Evet, enteresan bir şekilde gündemdeydi. 6 tane bir İspanya'dan yediğimiz maç var.
1: Başka?
0: Ya öyle bir başka, onun dışında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elimizden geleni yaptık. Kötü de sonuçlar almadık.
1: İşte Hollanda'yı eleyebilir miydik?
0: O büyük maç.
1: Yani fazla mı gömüldük, fazla mı çekildik?
0: Olmadı Hollanda maçı.
1: Hollanda maçı olmadı. Yani şu dedikodular çıkmıştı. İşte bazı oyunculara çok imtiyaz tanıyor. Bu nedenle işte oynamaması gereken oyuncular oynuyor. Bazı oyuncuların ağırlığı çok fazla, kadroyu onlar yapıyor gibi dedikodular çıkmıştı. O zaman ben demiştim ki böyle dedikoduların araştırılması lazım. Gerçekse bu eğer,
0: evet,
1: o zaman gönderilmesi mantıklı olur. Ama gerçek değilse performans açısından gönderilmesi yanlış olur demiştim.
0: O çok ayrı bir konu.
1: Evet, o başka bir konu.
0: Şöyle şimdi bakalım. Milli takımımızda oynayan oyuncuların ligdeki, kendi Avrupa liglerindeki devamlılıkları nasıl? Oynuyorlar mı? Mesela Samet Montella tarafından tutulan bir oyuncu.
1: İrfan Can Kahveci, Meri.
0: Evet. Ama Samet şu anda o hiç oynamadı.
1: Oynamıyor.
0: Akıla bile gelmiyor. Yedek oyuncunun bile, milli takıma çağrılan yedek oyuncunun bile devamlılığının olması lazım. Benim bu görüşüm. Bazı teknik direktörlerinde bunlar benim oyuncularım, benim ne yapmak istediğimi, benim sistemime yakın oyuncular, ben bu yüzden bunları milli takıma çağırıyorum diyen teknik direktörler de var. Ve o zaman da diyecek bir şey kalmıyor. Yani teknik direktörlerin çalışma tarzları var. Kafalarında bazı sistemler var. Sen nasıl çağırırsın diyemeyiz.
1: Diyemeyiz.
0: Mesela Altay kaç aydır oynamıyor. İspanya'ya onun için transfer oldu. İspanya'da da yedek. Celta Vigo'da. Oynayamıyor. O şansı belki bulacak önümüzdeki dönemde. İşte oynayan kaleci mi, bekleyen kaleci mi?
1: Her zaman oynayan kaleci.
0: Görevi kaleci oynama uzak kaldığı sürece direkler arasında zorlanabilir. Onu unutmayalım.
1: Oynaması lazım bir kaleci. %100. Sabaha kadar oynansa berabere biter demiş bir dinleyicimiz.
0: Düşük ihtimal ama bakalım dinleyicimizin dediği tükeyecek mi?
1: Bakacağız. Ne başarısı var Montella'nın demiş bir başka dinleyicimiz. Avrupa Şampiyonası bence başarısız diyemem. Hani o Hollanda'da geçilebilirdi belki ama başarısız değil.
0: Yani ne başarısının, oraya gittik, sorusu, bizi götürdü. Biz hep seyirciydik mesela Dünya Kupalarında 24 yıldır. Hı hı. Hep seyirciydik. Oturuyorduk işte evde.
1: Evden izliyorduk.
0: Yaz geldiğinde, Dünya Kupası olduğunda izliyorduk. Türkiye yoktu 24 yıl boyunca. Ya ben buna başarısızlık diyemem.
1: Avrupa Futbol Şampiyonası var.
0: Evet.
1: Yani Kuntzlu dönemle kıyasladığımızda bayağı bir başarısı var bence.
0: Kurs tercihi zaten en baştan itibaren çok yanlış oldu. Hı hı. Ya biz hatırlarsan neler yaşadık? Faroe Adaları
1: yenilgisi gibi gibi bir sürü problem yaşadık yani.
0: Her şey olabilir de Faroe Adaları'na bilmiyorum. Fransa yenilir mi Faroe Adaları'na?
1: Yenilmez.
0: Almanya falan yenilmez. Yok. Değil mi? Bizim artık turnuvalarda hep olmamız gerekiyor. Ve turnuva takımı olarak da ortaya bir başarı koymamız gerekiyor.
1: Diyor ki dinleyicimiz, en büyük başarısı bizden daha zayıf olan takımlara karşı maç vermemesi. Ki bu çok önemli bir şey.
0: Bence de öyle.
1: Kendinden altta olan takımlara karşı maç vermemek seni başarıya götürür zaten.
0: Evet.
1: Ya dün, hatta pardon, iki gün önce biz bir Lucescu'nun anekdotunu paylaşmıştık. Derbiler şampiyon yapmaz. Kazanman gereken maçları kazanman seni şampiyon yapar demiş. Evet. Lucescu. Toprağı bol olsun. Şimdi burada da Montella kazanması gereken maçları kazanıyor.
0: Ya mesela şimdi ben sana bir sonuç söyleyeceğim. Avustralya 1, Brezilya 1.
1: Hazırlık maçı.
0: Bu Dünya Kupası'nda böyle bir sonuç olsa Dünya Kupalarının en büyük sürpriz olarak değerlendirilmez mi?
1: Değerlendirilir.
0: Hatta şöyle de devam edeceğim. 65. dakika 60, evet, öne geçiyor. Irakunda'nın golüyle Avustralya. Brezilya 90+5'te beraberlik golünü atıyor. Ya bunu Dünya Kupası olarak düşün. Şu Dünya Kupası'nın en çok konuşulan herhalde haberi olurdu.
1: Haberi olurdu. Dünya Kupaları tarihinin en büyük,
0: değil mi,
1: sürprizlerinden biri olarak kabul edilirdi.
0: Ne oldu? Bu antrenman maçı diyorlar. Antrenman esasında bu bile Brezilya'da konuşulmuştur. Hı hı. Hala da konuşuluyordur antrenman maçı, ama Avustralya'yı da çıkıp yeneceksin.
1: İşte orada biraz ekonomi konuştu. Avustralya yerlileri de güzel karşılamış, Brezilyalı oyuncuları. Evet. Görüntüleri gördün mü bilmiyorum. Oyuncuların farklı reaksiyonları vardı. Brezilyalılar bayağı şaşırmıştı. Bu karşılama resitali diyeyim. Resitaline bir birlikte beraberlik vardı maçta.
0: Evet.
1: Avustralya maçında. Tabii o bir hazırlık mücadelesi.
0: Onu hazırlık maçı olarak değerlendirmek.
1: Hazırlık maçı olarak değerlendirmek lazım. Ama resmi bir maç olsaydı, Dünya Kupası'nda senin dediğin gibi böyle bir sonuç ortaya çıksaydı, bu büyük bir sürprizdi.
0: Evet.
1: Büyük bir sürpriz olarak kabul edilirdi. Dinleyicimiz, çok konuştuk buna, çok cevap verdik. Belki kalede olmalıydı diyor ama onun sebepleri belli zaten. Onu bir daha
0: girmeyeceğim.
1: Girmeyelim ben o konuya.
0: Bayağı yani konuştuk.
1: Çok konuştuk çünkü. Günlerdir konuşuyoruz. İşte belki izinsiz milli takım kampını terk ettiği için zaten çağrılmadı milli takıma. Sonra bir özür olmadı.
0: Hiçbir şey olmadı.
1: Herhangi bir girişimde iki tarafta bulunmayınca o olay soğudu kaldı öyle.
0: Evet.
1: Belki de bu nedenle çağrılmıyor zaten. Türkiye-Fransa maçına bilet aldık. Ancak eşim gelemiyor. Bilet politikası nedeniyle bileti de devredemiyoruz, iptal edemiyoruz. Bizim Bence. İçin büyük bir sıkıntı oldu diyor.
0: Bence de sıkıntı olmuş.
1: Evet, geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.
1: Koltuk boş kalacak demiş dinleyicimiz. Babasını bile götüremiyormuş. Tabii o politikaları bilmiyorum ben.
0: Ben de bilmiyorum o işi.
1: O bilet politikası nedeniyle devretme olmuyormuş. Muhtemelen güvenlik gerekçesiyle, ki bu evet. maçta riskli maç statüsüne alınmış UEFA tarafından. Hem full stadyum, full tribünler. Hem de riskli maç statüsüne alınmış. Belki devretmenin zorluğu buradan da kaynaklanıyor olabilir. Bilemiyorum tabii.
0: Bir de şöyle bir gerçek daha var. Dün akşam işte 41 yaşındaki Ronaldo yine forma giydi.
1: İnanılmaz da bir gol kaçırdı.
0: Jesus'la Portekiz Galler'le karşılaştı.
1: Evet. Ronaldo ve João Félix sahadaydı. Ercan abi, şimdi hani Arabistan Ligi'nden oyuncu konularında bazıları tereddütlü bakıyor ama gözüm kapalı alacağım oyuncu João Félix'tir.
0: Devam değil mi?
1: İnanılmaz. İkinci sezonu ama hemen alırım. Arabistan Ligi'ymiş diye ön yargıyla bakmam. Bak, bazı oyuncular mesela Koman, Kingsley Koman, Alman.
0: Bitti çünkü.
1: Sadio Mane almam.
0: Bitti değil mi?
1: Bitti. Bu?

0: João Félix. Takım arkadaşları. Hemen alırım. Takım arkadaş. Olmasına rağmen. İşte Fabinho için soru işaretleri vardı. Hatta sana demiştim. Fabinho'yu ben hemen alırım. En fazla 2 hafta sonra bu adam olur. Türkiye Ligi'ne fazla bir adam. Çünkü Fabinho dediğin adam müthiş bir rejista. Olur. Yani olacak adam var, olmayacak adam var. Onları iyi seçmek lazım ve çok da ön yargılı bakmamak lazım. Arabistan Ligi'ne kendine bakan oyuncular var çünkü. Ha, salanlar da var. Dediğim gibi onların ayrımını yapabiliyorsan Arabistan Ligi'ymiş, aman oradan kesin almayalım dememek lazım, evet, diye düşünüyorum. Çünkü iyi hala kendine bakan oyuncular var Arabistan Ligi'nde de.
1: Dün Kanada Ligi ile ilgili bir görüntü seyrettim. Suudi Arabistan Ligi dedin de.
0: Offside mi?
1: Offside kuralı deneniyor. Yeni olsa. Biz programımızda sık sık konuşmuştuk bunu. Hı hı. Oyuncunun tamamen önde olması tarzında, top ayaktan çıktığında hücum yapan oyuncunun tamamen önde olması gerekecek. Yeni kural devreye girerse. Bu Kanada Ligi'nde denenmeye başlamış.
0: Hatta bir gol atıldı, sayıldı.
1: Sayıldı. Ya bu defansları üzer mi?
0: Üzer tabii. Defansları üzer.
1: Yeni bir taktik anlayış ortaya çıkacak ister istemez.
0: Mecburen.
1: Yani ben
0: daha fazla geriye kaçan bir savunma hattı görebiliriz.
1: Tabii.
0: Ve de bu da daha geniş alanların doğmasına neden olabilir.
1: Olabilir. Çünkü öyle yapmak zorundasın. Yani bir tedbir almak zorundasın. Hı-hı. Çünkü oralarda usta forvetler de ortaya çıkacak bu sefer.
0: Ayağının ucu senin ayağında kaldı. Adam bir metre önde diyelim.
1: Evet.
0: Aa, sen offside dedin ama ayağının ucu sana temas ediyor çizgi çekildiğinde.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Bitti.
1: Daha iyi değil mi?
0: Bence de yani futbol severler açısından daha iyi. Savunmacılar açısından kabus.
1: Kabus olacak, evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı devam.

0: Diyor sevgili dinleyiciler, bir dinleyicimiz diyor ki Ercan abi, Zidane geldi, yeni bir futbol anlayışı, bizim için kapalı kutu.
1: Yok ki, canım, kapalı kutu değil, Zidane futbol anlayışı 4-3-3.
0: Evet, bence de değil. Oysa ki biz bu tarz büyük takımlara karşı hep aynı futbol oynuyoruz, o yüzden bizim için işimiz daha zor olur.
1: İşimiz, evet, işimize zor olacağı kesin ama kapalı kutu değil.
0: Değil, ben bence de
1: Zidane'ın
0: değil.
1: Ne oynattığını biliyoruz.
0: Dünya Kupası grubuyla bu grup arasında dağlar kadar fark var demiş dinleyicimiz, ki doğru.
1: Doğru tabii canım.
0: Tabii canım, yani Paraguay, Avustralya, Belçika, İtalya, Fransa.
1: Bu, biz elit takımların yer aldığı gruptayız.
0: Evet. Yani bu,
1: onu hak ettik. Çıktık. Önemli olan şimdi bu grupta kalmak.
0: 45 gün diyor o gruba, tam kadro hazırlandık, 6 günde elendik diyor dinleyicimiz.
1: Evet. Dünya Kupası böyle işte.
0: Bu sefer sakatımız çok, performansımız düşük, kadro seçimi yanlış demiş. Yani pek bir şans vermemiş Türkiye'ye. İşte böyle de olmuyor ama Ercan abi ya. Hani kağıt üzerinde değerlendiriyoruz ama maç, hani maç içi dengeler dediğin olay var ya. Evet. Bambaşka şeyler olabiliyor sahada.
1: Sen neler hayal ediyorsun? O hayaller yeşil sahada maalesef gerçekleşmiyor.
0: İşte o liseyi iki tane kaçırır, bir tane Mbappe kaçırır. Sen bir tane vurursun, 35'ten gol olur.
1: Dördüncü dakikada öne geçersin. Ondan evet, sonra Fransa bastırır falan. Öyle bir senaryo da olabilir.
0: O da, her şey olabilir yani. O futbolda, futbolu bu yüzden seviyoruz zaten.
1: Evet.
0: Futbolu sevme sebeplerimizden biri bu. Yani her zaman favoriler kazansaydı izlemezdik herhalde.
1: Kimse izlemezdi.
0: Değil mi? Gerek yok. Gerek olmazdı. Şimdi
1: mesela dediğin atletizmde 100 metre finali, olimpiyatlarda kimin ilk üçe gireceği belli. Ama kim birinci olacak?
0: Kim birinci olacak?
1: Bir sakatlık olmazsa istatistiki olarak ilk üçü çıkartabilirsin. Öyle değil mi?
0: Evet, genelde çıkıyor. Ki çıkarması çok zordur 100 metreyi ilk üçe, ama çıkartabilirsin.
1: Biraz daha arttıralım. 1500 metre diyelim. Kimin yani, ilk üçte olacağı?
0: Bilirsin.
1: Öyle
0: üç
1: değil
0: mi? 3 aşağı 5 yukarı belli.
1: Ama futbolda öyle bir şey yok.
0: Kestirmesi gerçekten zor olabiliyor futbolu. İşte 2 hafta önce Avrupa Voleybol Şampiyonası bitti. Hepimiz biliyorduk değil mi? Ben anlattım burada. Türkiye şampiyon olacak dedim.
1: Evet.
0: Şampiyon
1: daha başlamadan turnuva.
0: Daha başlamadan dedim. Çünkü iki tane takım vardı, Türkiye, İtalya, ev sahibi avantajıyla biz kazanırız dedim, öyle de oldu.
1: Evet.
0: Diğer takımlar figüran çünkü, çok fazla. O yüzden hani yarı final o günü burada arkadaşlar da sordu, dedim turnuva şimdi başlıyor, yarı finalde başlıyor yani. Diğer maçlar,
1: yarı finalde kim yenerse finale evet, yükselecek ve tur atlayacak.
0: Şimdi orada kestirmesi çok kolay voleybolda, özellikle kadın voleybolunda, erkek voleybolunda zor, o kadar kolay değil. Orada başka veriler de devreye giriyor. Kadın voleybolunda iyi takımın varsa kazanıyorsun, bitti. Erkek voleybolunda pasörünün o günde iyi bir gününde olması lazım, başka parametreler var, servis var, manşet var.
1: Erkek voleybolunda atılan servislerle maç bitiyor neredeyse.
0: Maç bitiyor evet.
1: Yani orada acayip servisler atılıyor erkek voleybolunda.
0: Daha farklı. Ama orada da belli bir yere kadar şey yapabiliyorsun, tahmin edebiliyorsun. Ama futbolda o tahminler çok daha şey, nadir gerçekleşiyor. Şimdi Orkun'a çok kötü fauller yapıldı, bu fauller yüzünden Orkun sakatlandı demiş dinleyicimiz.
1: Ya antrenmanda da olmuş olabilir, parmak çatlağını bilemiyorsun. Ayak parmağı çatlandı.
0: Evet yani her nerede şey olduğu açıklanmadı zaten. Şu
1: evet,
0: maçta şu
1: şey
0: darbe.
1: Tabii canım.
0: Denmedi öyle bir şey.
1: Talihsizlik.
0: Yani alakasız bir soru ama Aykut Kocaman milli takıma olmaz mı demiş dinleyicimiz.
1: Şu anda
0: bir teknik direktörümüz var zaten.
1: Var. Biraz daha.
0: Evet.
1: Çok uzak bir konu şu anda.
0: Çok.
1: Fransa Türkiye maçı var bu akşam.
0: Aynen öyle. Takımın belli bir oyun sistemi olmadığını düşünen dinleyicimiz eleştirmiş yani.
1: Oyun sistemimiz var.
0: Her takıma başka oynuyoruz. Bir sistemimiz yok. Fransa çıkıyor 4-3-3'ünü oynuyor.
1: Yok, bizim oyun sistemimiz var. Forvet'te özellikle. Hı-hı. Çakılı santrafor kullanmıyoruz. Hareketli forvetlerimiz var. Var, bir şeyler yapıyoruz. Orta alanda tam oturtmuştuk. İşte hı-hı, Orkun ve Hakan sakatlı olmasa. Belliydi bizim orta alan oyun senaryomuz, kurgumuz. İşte ister istemez tabii değişimi göreceğiz sahada.
0: Şimdi Montella başarılıdır demiş dinleyicimiz. Hani Montella'nın ne başarısı var diyen bir iki mail gelmişti, mesaj evet, gelmişti. Şimdi dinleyicimiz de cevap yazmış. Diyor ki, Uluslararası Ligi'ndeyiz, Dünya Kupası'na katıldık, Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Milli seviyede her turnuvada varız artık Montella ile beraber, evet, diyor ki doğru. E buralarda da şampiyon zaten olma ihtimalimiz yok. O yüzden milli takımımız ve Montella başarılıdır demiş. Ötesi kupa almak,
1: evet,
0: değil mi zaten diye eklemiş. Kendi yorumunu da paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Forvetsiz bir takımı başarılı gördün mü? Kupalar kazanan diye bir soru gelmiş bize Ercan abi.
1: Yok, şimdi forvet derken bu oyuncu, bizim sadece merkez santrafor eksikliğimiz var.
0: Dembele de çok tam bir forvet diyemeyiz. Değil. Yani santrafor diyemeyiz, evet, Dembele'ye de. Daha çok kanat oyuncusundan işte
1: Fransa'da öyle
0: devşirildi.
1: Şöyle söyleyeceğim, Giroud'dan sonra Fransa'da da gezen forvetler tercih ediliyor Fransa'nın oyun sisteminde.
0: Tabii ya. 21 yaşında kaçıncı ligdeydi Giroud? Daha sonra mesela yavaş yavaş keşfedildi, buralara geldi. Dünya Kupası'nı kazandığında Fransa golü yoktu Giroud'un.
1: Mbappe ve çakılı forvet değil. Gezen oyuncu bunlar.
0: Gezen oyuncu.
1: Olise sağ kanatta görev yapan oyuncu.
0: Giroud dedin de bir karikatür geldi aklıma, Fransızların yaptığı. Fransa Dünya Kupası'nı kazanıyor. Hiç golü yok ama Giroud'un. Lokantaya gidiyorlar. Lokantada servisi Giroud yapıyor. Şef garson olarak. Yani onu da öyle konumlandırmışlar. Yani golün, evet, yok ama senin hizmetin çok.
1: Servisim var.
0: Evet. Servisim var. Aynen öyle. Öyle resmetmişlerdi. Her zaman tabii gole de bakmamak lazım. Montella hoca değil demiş dinleyici. Bir başka dinleyicimiz de tam tersi bir yorumda bulunmuş. Evet, yani yorumlar da değişebiliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun olmamasını avantaj olarak görenler var.
1: Ben tam tersi düşünüyorum. O kadar da değil. Değil mi?
0: Yani ben de seninle aynı fikirdeyim Ercan abi. Yani Hakan değerli bir oyuncu bana kalırsa. Kontrollü oynamak lazım demiş bir başka dinleyicimiz de.
1: Kontrol, aşırı kontrol iyi değil tabi. Her şeyin ortasını bulmamız gerekiyor.
0: Şimdi Orkun konusuna bir açıklık getirmiş dinleyicimiz. Diyor ki, Orkun'u Benfica'da oynarken de diyor yedek bırakıyordu zaten. Olayın Beşiktaş'la alakası yok. Yani Montella'nın Beşiktaş'la ne alıp veremediği olabilir.
1: Orkun oynuyordu.
0: Ya yedek aldığı da oluyordu, oynadığı da oluyordu. Yani bunun takımla bir alakası yok.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
4: Üçüncü koşu başlamak üzere. Baktı üçünde şahlanan Safkan. Manga Parbat kontrol altına alındı. Günün üçüncü koşusu başladı. Çıkışta 7 numarada Sarman Rüzgarı grubun 1.5 boy gerisine kaldı. 5 numarada Güzel Huylum ve 18 numarada Gündeğer'de çıkıştan sonra 2 boy geride kalan Safkanlar. Yarışın liderliğini 1 numarada Güleycan Oğlu aldı. Yarım boy kadar da fark yaptı. İkincilikte orta kulvarda şimdi beliriyor 9 numarada Yağız Turbo. Yağız Turbo'nun yarım boy kadar gerisine içeride 15 numarada ihtimal geldi. 1.5 boy geride 6 numarada Manga Parbat. Yarım boy geride içeride 13 numarada Seren Rüzgarı dışında 12 numarada Nefesim Ol. 2 boy geride 4 numarada Kopuk Uçurtma. Onun yarım boy gerisine 3 numarada Sancar Efesi. Ondan yarım boy kadar geride dışarıda 8 numarada Matilda Hanım. 1.5 boy kadar geride 16 numarada Çiftehan. Yarım boy kadar gerisinde.

0: Orta kulvarda ilerliyor Yıldız Soyu bu şekilde Safkanlar. 1000 metre start yerine ilerliyor. 1 numarada Güleycan Oğlu koşu lideri. 15 numarada İhtimal takipte. Bir boy kadar geride 3.lükte. 13 numarada Seren Rüzgarı içte 3.lükte. Yarım boy gerisinde ortada 12 numarada Nefesim Ol. Bu Safkan'ın yarım boy kadar gerisinde ortada 9 numarada Yağız Turbo. 1 boy geride dışarıda 6 numarada Manga Parbat. Onun içinde 4 numarada Kopuk Uçurtma. Onların 1 boy gerisinde dışta 3 numarada Sancar Efesi. 1 boy geride 11 numarada Yıldız Sultan. Yarım boy kadar gerisinde dışarıda 19 numarada Sırtaşı içeride. 14 numarada Yüreği Güzel sırasıyla Safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 1 numarada Güleycanoğlu farkı artırdı. 4 boy farkla önde. 9 numarada Yağız Turbo ikincilikte. 1 boy geride 6 numarada Manga Parbat. İçeride 4 numarada Kopuk Uçurtma. Daha sonra 16 numarada Çifte Anlı. 3 numarada Sancar Efesi sırasıyla son düzlükte Safkanlar. 1 numarada Güleycanoğlu son 400 metreye 3 boy farkla lider girdi. İkincilikte 9 numarada Yağız Turbo var içeriden. 16 numarada Çifte Anlı. Geriden 4 numarada Kopuk Uçurtma ve 3 numarada Sancar Efesi'nin ataklarıyla son 200 metreye girildi. 5 boy farkla 1 numaralı Güleycanoğlu yarışın lideri. 16 numaralı Çift Dağ'ın ikincilikte arayı azaltmak için giriyor. Son 100 metrede Güleycanoğlu lider geldi. Çift Dağ'ın geliyor. Güleycanoğlu lider. Çift Dağ'ın son bir gayrette geliyor. Güleycanoğlu kazanıyor. 16 numaralı Çift Dağ'ın ikinci oldu. 4 numaralı Kopuk Uçurtma ve 9 numaralı Yağız Turbo üçüncülük için 3 numaralı Sancar Efesi ve 14 numaralı Yüreği Güzel de 5.lik için fotoyu beraber geçtiler. 3. koşuyu 1 numarada Güleycanoğlu, Efe Akpınar'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İlk saat geride kaldı. Türkiye-Fransa mücadelesini konuşuyoruz tabii ki. Paraguay ve Avustralya maçlarıyla kıyaslanamayacak bir maç demiş dinleyicimiz. Onlar bekledi, Fransa beklemez demiş. Doğru. Fransa çok bekleyecek bir takım değil. Uğurcan Çakır çok formsuz. Ya formunda mı, formsuz mu? O yediği gollere bakarak bu yorumu yapıyor bazı yorumcular ama ben test edilmediğini düşünüyorum o kadar da. Yani gelen toplar gol oldu ama iyi yerlere gitti toplar, onu da söyleyelim. Yani ya, şu aynı hatalı diyebileceğim gol bir ya da iki tane yemiştir. Hatırlamıyorum, mesela Sporting maçında barajı yanlış kurdurdu diyebilirim ben.
5: Ya barajın dışında da o topa öyle oradan vurmak falan usta işi ya. Ya
4: çok iyi yere gitti top. 90'a gitti.
5: Kalecileri eleştirirken kalenin ne kadar büyük olduğunu unutmayalım. Lütfen.
4: İşte Çorumlu oyuncunun şutu 90'a, aynen evet. Sen diyorsun ya ampul gibi astı. Gerçekten evet, öyle yani. Oldu yani.
5: 90'a oraya takıldı top ya.
4: Şimdi o gol beklentisi muhtemelen 0-1 bile değildir o şutun.
5: Mümkün değil.
4: Yani 0-1 bile değildir.
5: Ben o beklenti olayında soğuğum zaten. O yani istatistiğe
4: 0.05'ten gol çıktı
5: mesela.
4: Çok iyi yere top gitti. Ona da Uğurcan'ın yapacak bir şey yok. Ama istatistiğe bakarsan Uğurcan 0.05'ten gol yedi olur.
5: Ben o bakmıyorum zaten ona. Top nereye gidiyor, ben ona bakıyorum.
4: Yani
5: topun süratine bakıyorum. Topun zorluk derecesi çıkmayacak yere nasıl gittiğine bakıyorum.
4: Mesela Savioğlu'nun golü olsa olsa 0-1 olsun.
5: Mesela hani Abdülkerim'in attığı gol Kocaeli Spor maçında kaleci hatası.
4: Kaleci hatası. Öyle bir gol yedi mi Uğurcan?
5: Ya aynı öyle bir gol yedi mi diye baktığımızda hayır,
4: yemedi. Hatırlamıyorum, öyle bir gol yemedi. Ya formsuz diyemiyorum ben Uğurcan'a. Şimdi tabii herkes yorumcu oldu ya Ercan abi. YouTube'a bakıyorum, herkes yorumcu olmuş. Bir dedikleri tutmuyor. İki yorumcunun yorumu birbiriyle çok alakasız.
5: Doğru.
4: O yüzden insanların da kafası karışıyor. Çünkü açıyorsun YouTube'u, işte bir şey izleyince önüne başka bir kanalı daha koyuyor. İnsanlar onu da dinliyor. Kafalar iyice allak bullak. İşte bu adam konuşuyorsa bir şey biliyordur diyorlar bazıları. Herkes değil tabii. Ama adam

0: İşkembeyi Kübra'dan sallıyor.
1: Biraz yorumlarda da insaflı olmak lazım.
0: Evet.
1: Yani kaleciler eleştirilebilir. Ama lütfen kalenin büyüklüğünü unutmayın.
0: Ben tabii saygı duyuyorum dinleyicimizin yorumuna ama formsuz demem ben. Ama çok formsuz diyen yorumcu da duydum. Katılmıyorum onlara da.
1: Yani senin savunman hata yapıyor. Arka arkaya sezona başlarken zaten şu ana kadar bayağı gol yemişsin Galatasaray olarak. Düşünelim.
0: E tabii yani demek ki pozisyon veriyorsun. O zaman takım oyununa bakarım ben o kaleciden ziyade.
1: Takım savunmasına da bakarım ben.
0: Aynen.
1: Ya kalecinin hatası nedir? Yer tutmada yanlış yapar. Elinden kaçırır. Ayağa kayar. Top ağlara gider. Başka ne yapacak kaleci? Topu yumruklarken alır önüne düşürür. Hı hı. Forvetin ya da hücum yapan oyuncu.
0: Mesela iki tane golü doğrudan Davinson yedirdi ligde.
1: Evet.
0: Doğrudan. Ya yani biri Trabzon maçı, biri Çorum maçı.
1: Doğrudan. Direkt hatalı.
0: Direkt at. Mesela o karşı karşıya kaldığı oyuncu attı golü. Yapacak bir şey yok orada, Uğurcan ne yapsın? Ama gol yedi diye görünüyor. İstatistikte Uğurcan gol yedi diye görünüyor.
1: Tabii kaleci yemiş oluyor.
0: Kaleci yemiş oluyor.
1: Ama teknik direktörlerin söylediği gibi golü kaleci değil, takım yer her zaman.
0: Takım yer.
1: Onu öyle anlamak ve kabul etmek lazım.
0: İşte Sporting maçındaki beraberlik golü, 6 kişinin arasından adama top vurdurtuyorlar. O da
1: orada bir de çok yakın mesafe kaleye.
0: Tabii tabii. Onunla vurdurtmaması gereken savunma. Diğer gol penaltı. Biri free kick 90'a atıyor. İşte lige bakıyoruz. Davinson'un iki tane yedirdiği gol var. Sadece onun hatası.
1: Bir onlara Salah, bakmak gerekiyor.
0: Salah karşı karşıya attı. Savio da direkt dibine vurdu. Yavaş şut diyebiliriz ama çok uzağa gitti top.
1: Evet.
0: Ya bilmiyorum, hatalı gol aklıma gelmiyor yani. Uğurcan'ın atladığımız olabilir. Ben bu gollerden direkt olarak Uğurcan formsuzdur sonucunu çıkartamıyorum. Nedenlerini de söyledim. Yani size göre formsuzsa da tabii saygı duyarım. Dinleyicimiz güzel bir soru sormuş. Diyor ki defans yapıp otobüs çekip hatta böyle Taksim Bahçeşehir çift katlı otobüsünü çekip diyor. Bir puan almak mı, kora kora oynayıp 3-1 yenilmek mi diyor. Daha iyi bir sonuç sizin için diyor. Hangisini tercih edersiniz demiş. Ben kora kora oyunu tercih ederim diye de kendi düşüncesini yazmış.
1: Ya ben rakibe göre bazı tedbirleri aldığımız oyunu tercih ederim. Ya bu da bir turnuva çünkü.
0: O zaman puanı tercih ediyorsun.
1: Ben her puanı, zaman puanı tercih
0: puanı
1: ediyorum.
0: Puanı tercih ediyorsun, evet.
1: Yani sonunda, hayır, yıllar sonra aradan 5 yıl geçti. Bu maça bakıyorsun tarihte. Dinleyicimiz diyor ki 3-1 mağlubuz diyor. Orada kora kora oynadık, süper oynadık diye yazmıyor. Türkiye 1, Fransa 3 diye yazıyor.
0: Galatasaray 1, Bayern 3 gibi.
1: Evet, çok iyi oynamadı mı Galatasaray?
0: Oynadı.
1: Ya ne güzel top oynadı diye konuşmadık mı?
0: Aynen.
1: Ama ben, işin gerçeği neydi?
0: 3-1 Bayern kazandı. Hatta ben bu nasıl futbol falan böyle televizyon işine giriyordum. Ne oluyor falan oldum yani.
1: Evet, iyi oyun diyorduk. Tabii Bayern 3-1 kazandı.
0: Bayern 3-1 kazandı.
1: Tabii. Hiç konuşulmadı değil mi ondan sonra?
0: Yok. 3-1 Bayern 3 puanı aldı.
1: Gitti.
0: Evine gitti. Kimse demedi yani. Galatasaray'a da bir puan verelim. İyi oynadılar.
1: Evet.
0: Dedi yani hani şimdi lisede sınavlarda gidiş yoluna da puan verir ya öğretmenler. Galatasaray'a evet verdiler mi oyun puanı? Yok. Yandı gülüm keten elma.
1: Evet.
0: Bu tarz turnuvalarda puan önemli. Fransa maçında bizlik bir durum yok. Onların ne yapacağı önemli. Güzel bir yorum bu.
1: Onların tabii oyunda nasıl bir sistem güzel kuracağı değil mi?
0: E tabii ya. Onlar yönlendirir diyor dinleyicimiz.
1: Bence de.
0: Benim anladığım o. Bir dinleyicimiz de rahmetli Sabri Ugan'ı anmış. Toprağı bol olsun.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah tekrar rahmet eylesin. Evet, Dünya Kupası'na biz katılmadık. Yeni formatta herkes katılıyor demiş dinleyicimiz ama İtalya katılamadı. Mesela.
1: Evet. Kupa koleksiyoncusu İtalya yoktu.

0: Bakıyorum dinleyicilerimize. Ama bir reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesilede yaşanıyor. Amili futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesilede dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Fransa basınına bakalım biraz daha. Fransa basını nasıl görmüş mücadeleyi? 4-3-3 ile oynayacak Zidane başlıkları dikkat çekiyor. TF1 demiş ki Zidane'ın mavileri için güneş doğudan yükseliyor. Yani coğrafi olarak Türkiye'yi işaret etmişler. Orada Zidane'lı Fransa'dan Federasyon Başkanı Diallo 3 puan bekliyor.
7: Demiş İlk maç çok önemli tabii, Zidane için de önemli. Bu oyuncular da bunu biliyorlar. Fransa milli takımının oyuncuları. Zinedine Zidane da dünyanın yaşayan sayılı futbol markalarından biri.
6: Kefrans demiş ki Ryan Cherki ilk 11'de oyun kurucu olacak. 4-3-3 oynayacak Fransa. Mbappe solda, Olise sağda olacak demiş. Hayati önem taşıyan bir maç başlığını atmış RMC Sport.
7: Evet, Cherki de Deschamps döneminde o istediği adaptasyonu sağlayamadı. Zidane'la beraber o da kendini daha, yani milli takımda sağlayamadı. Kendini daha fazla gösterebilir. Onun da ayakları

0: muazzam.
1: Kesin.
0: Üst seviye.
1: Çok çok. Yani hem adam eksiltir hem bitirici vuruşu nettir.
0: Muazzam.
1: Çerkin'in. Şimdi bir dikkatimi çeken açıklama Lekip'te vardı. Lekip'teki haber diyor ki Federasyon Başkanı Filip Diallo Zidane'ın döneminde eski döneme göre ki Didier Deschamps'ın dönemine göre daha net bir oyun anlayışı bekliyor demiş.
0: Olabilir. Deşamp bazı maçlarda tabii oyunun gidişatına göre değişiklikleri seven bir teknik direktör. Ama Zidane, Real Madrid'den biliyorum ben bunu. Şartlar ne olursa olsun önceliği hep hücumdur.
1: Dün de zaten onu söyledi.
0: Yani şartlar ne olursa olsun Zidane'ın çalıştırdığı ben Real Madrid'in hiç savunma ağırlıklı oynadığını görmedim, hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun?
1: Yok. Şimdi TRT de verdi bir tane 11. Aynı 11'i verdi Ercan abi. TRT de aynı 11'i verdi A Spor'la.
0: Aynı 11
1: Aynı
0: çıkacak.
1: 11'i verdi.
0: Ya,
1: Enteresan.
0: savunmada
1: Beşli.
0: rakibi karşılarken beşli. Biz
1: Hücumda
0: hücum
1: 3-4-1-2.
0: gelişiminde üçlü gibi gözükeceğiz.
1: Üçlü gibi gözükeceğiz. Yine Zeki'yi koymuşlar sağ stoper, sol stoper. Abdülkerim ortada Mirih. Ozan yok. Sağda Oğuz, solda Ferdi. İsmail Yüksek var.
0: Bunu yapabilir miyiz? Ya hayal
1: Salih var,
0: edelim.
1: Arda var. Can var, Barış var. Aynı 11'i verdi TRT'de.
0: Ya savunmada bu sistemi iş yapar mı? Hayal edelim. Yani şöyle düşünelim.
1: Kalabalık savunacağız. Yani
0: Kalabalık savunma mı, organize savunma mı?
1: organize tabii.
0: Bu hiç daha önce oynadık mı böyle?
1: Böyle hiç oynamadık sanki.
0: Bu
1: Yani aklıma
0: organize
1: gelmiyor.
0: savunmayı nasıl sağlayacağız? Şimdi bir de tabii özel maçta yapamıyoruz ya. Bu maçlar özel maçlar olmasın diye düşünmüş maçlar. Ama yine de sonunda kupa var. Avrupa kupalarına, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma için, playoff için avantaj var. Öyle bir turnuva bu. Bunu herhalde antrenmanlarda denediler. Başka nerede deneyeceksin?
1: Dediğim gibi kanatlarda herhalde ikiliye sıkıştırma olsun diye beşli oynamayı düşünüyor. Olise ve Mbappe'ye kademeli savunma. Orta alandan geleceklere de işte Salih ve İsmail.
0: Öyle gözüküyor. Evet.
1: Merih'e yardımcı olacaklar.
0: Öyle gözüküyor.
1: Öyle bir görüntü var yani şu anda TRT'de aynı 11'i verdiği için netleşiyor gibi sanki milli takımımızın oyunu. Bana çok garip geldi, enteresan geldi yani bu oyun anlayışı.
0: Bu tedbiri elden bırakmayalım düşüncesi. Öyle bir oyun anlayışı bu. Ya kalabalık bir savunma görüntüsü olacak. Daha önce hep beraber oynadılar mı, oynamadılar mı? Hayır, böyle bir oyun sistemini ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun?
1: Hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi Fransa'yı peki bu bozar mı? Mesela oyun kurulumunda beşliyiz. Fransa'nın o presini dağıtır mıyız? 4-3-3'ün presi, kafalar karışır mı? Kim kime gidecek?
0: Presin dışında tekniğine.
1: Evet, kim?
0: Fransa'nın teknik kapasitesini bozar mı diyelim.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani
1: Çünkü
0: teknik olayına bakalım. Takım tekniği olarak bizden üstünler bayağı. Mesele de zaten bunu engellemek.
1: işte orada şey olur mu birebir baskıda, hani adamlarını kaçırırlar mı bir anda biz beşliğe dönersek savunmada, kim kime,
0: Zaten amaç çok iyi savunma arkasına ve
1: kim kiminle eşleşecek preste?
0: işte birebir de üstün, adam kaçırmada iyi. Bunu engellememiz gerekiyor.
1: Top
0: Hep konuşmamız.
1: bizdeyken ne yapacağız? Ben oradayım.
0: Top bizdeyken
1: Çıkışta.
0: Arda'ya çok iş düşecek. Barış'tan daha çok Can oynarsa 11'de gole daha yakın Can var.
1: Evet, yani bitiricilik anlamında da Can daha önde zaten.
0: Rahatlıkla bunu kabul edebiliriz.
1: Muhtemelen uzun oynayacağız gibi geliyor. Yani şu anda TRT 3-4-2-1 verdi. A Spor 3-4-1-2 vermişti.
0: Pek farklı değil.
1: Yani Barış'ı önde koşturacağız gibi anlıyorum ben buradan. Yani 3-4-3 de yorumlayabiliriz. 5 2 2 1 5 4 1 gibi de
0: Evet.
1: yorumlayabiliriz TRT'nin 11'ini.
0: Ya dünyada şimdi kendi paslaşarak çıkıyorsun ya. Kale vuruşlarını da öyle kullanıyorsun biliyorsun. O bile zamanı gelince vazgeçilecek bir sistem.

0: Çünkü orada presi yedim mi o topu kaptırma olasılığın çok yüksek. Biz öyle oynamayız tahmin ediyorum Fransa'ya karşı. Yani hani paslaşarak çıkma var ya. Ben onu tavsiye etmiyorum kendi kendime. Ya Orisi'ye bir kaptırdım mı topu, Dembele'yle buluşur top. Ya da Mbappe'yle.
1: Mbappe çok öyle basan biri değil. Belki sağdan
0: İşte ne dedim?
1: çıkabiliriz.
0: Orisi'ye kaptırdım mı?
1: Hani Mbappe'nin olduğu taraftan çıkabiliriz belki ayağa pasla. Mbappe çünkü öyle çok basan bir oyuncu değil. Çok kendini yıpratmaz.
0: Mbappe'nin o patlama gücü çok yüksek olduğu için bekleyen bir
1: Yani
0: oyuncu.
1: bekliyor daha çok. Belki oradan pasla çıkarız. Çıkamadığımız anlarda da Barış'a muhtemelen uzun top atacağız gibi. Yani görüntü öyle. Bu kadro bana bunu söyletiyor.
0: Bu kadro sana onu söyletiyor. Ben de Zidane'ın bunu bildiğini vurguluyorum.
1: Barış uzun top. Barış orada yakalar
0: Evet.
1: yakalayamaz bilemiyorum ama savunmayı en azından çıkarırız. Bir de orada biz bir baskıyla almaya çalışırız. Aldık aldık alamadık tekrar savunma.
0: Ucumayacağız.
1: Evet tekrar düzenli savunma anlayışına, set savunmasına döneriz.
0: Onların dikkat edecekleri oyuncular belli. Arda, Salih ve İsmail vermişler değil mi orta sahada?
1: Evet.
0: Onlar da topla buluştuğu anda bence baskı yiyecekler. Çünkü o oyuncular defansif oyuncular ama topla buluştukları anda anahtarlardan biri o. Onlar baskı yediği zaman top kaybedersek çok zor durumda kalırız. Bu iki oyuncu da Salih ve İsmail de.
1: Onların çok top ayağında tutmaması lazım. Bizim kilidimizi Arda çözecek. Arda ile Can.
0: En umutlu olduğum iki oyuncu.
1: Evet.
0: Bir de tabii kanatta görev yapacak oyuncularımız. Mesela Ferdi ve Oğuz'a bayağı iş düşüyor.
1: Onlar ciğersiz bir maç çıkarmak zorundalar.
0: Ya onların pili çabuk biterse
1: İkinci yarı erken hamle
0: zor
1: yapmak
0: durumda
1: lazım.
0: kalırız.
1: Evet. Yani bir 60'ta belki bunların değiştirilmesi gerekebilir. Ferdi ve
0: 90
1: Oğuz'un.
0: dakika gitme ihtimallerini fazla görmüyorum ben Mehmet.
1: Evet yo onlar gidemez zaten. Şu oyun anlayışında kanatlar sadece birer oyuncuya kalmış gibi görünüyor. Ferdi ve Oğuz'a. Onları maksimum 60'ta almak lazım. En geç.
0: Aynı kanaatteyim.
1: En geç alacaksın yerlerine yenilerini. Taze batarya.
0: Evet, bravo.
1: Yani onları koyacaksın. Başka türlü mücadele edemezsin zaten Fransa'yla. Ya mesela kadrolara baktığımda zaten Fransa'nın ikinci, üçüncü kadrosu bile dünya yıldızı. Bizden çekinecekleri tek oyuncu kim olabilir? Arda.
0: Ve Can'ı biliyorlar.
1: Can'ı
0: Barış'ın
1: bilirler.
0: geçen sezon başlangıcı gibi bir başlangıcı olsa hadi derdim Barış ya arka arkaya attığı golleri
1: Hı
0: hatırlayalım
1: hı.
0: geçen sezon başı. Fakat bu sezon öyle değil.
1: Öyle değil. Yine yüzlerce mesaj birikti. Çok teşekkürler. Biraz mesaj eritelim. Antrenmanda gördük Kamavinga'yı ama oynamayacak gibi görüntü var. Değil mi?
0: Görüntü öyle. Yani kadroda 11'de şu anda kendisine yer verilmiyor.
1: Evet. Osimhen olsaydı iyi olurdu demiş dinleyicimiz. Fransa'nın neler yapabileceğini test edeceğimiz maç olacak gibi geliyor bana demiş. Yani Fransa'nın oyunu ele alacağını düşünmüş. Fransa'nın becerisine bakacağız
0: Neler
1: demiş.
0: olabileceği ya Fransa'nın Zidane'la yeni dönemde nasıl bir oyun benimsediğini de görmüş olacağız.
1: Defans yapmayı pek bilmiyoruz demiş dinleyicimiz. Evet buna katılıyorum. Bu genel bir Türk futbolu sorunu aslında. Kulüplerimiz de bu problemi yaşıyor. Çoğu zaman Avrupa
0: Ligde de
1: kupalarında.
0: görüyoruz bunu, Avrupa kupalarında da görüyoruz, her yerde görüyoruz.
1: Gelenek oldu. Bakalım. Kaliteden ziyade iş konsantrasyonu belirleyici olur demiş. Milli arayı oyuncuların çok sevdiğini sanmıyorum demiş dinleyicimiz.
0: Ben birçok oyuncunun da tabii zaten açıklamaları da var. Çok arka arkaya maç oynuyoruz diye. Birçok oyuncudan öyle açıklamalar da var. Ya pek mutlu değiller. Bir de iyi oynayan takımlar ara veriyor. 21 gün sonra tekrar bir araya geliyorlar. Mesele aynı havayı yakalamakta.
1: Taraftara da çok şey düşüyor tabii ki öyle. Taraftarın da bugün sahanın 12. oyuncusu gibi hareket etmesi gerekecek, hiç şüphe yok ki.
0: Katılıyorum. Ya yani çok deneyimli bir taraftar grubudur Kocaeli'deki seyirciler. Tıklım tıklım dolu tribünlerde ben taraftar desteğinde bir problem olacağını hiç sanmıyorum.
1: Şimdi diyor ki dinleyicimiz, erken golü bulursak o zaman işler bizim istediğimiz şekle bürünür mü? Erken gol bürünür mü?
0: Çünkü oyunun gidişatına bakacağız orada. Ama iyi olur erken golü bulursak.
1: Ya bir tane gol bulsak iyi olur tabii.
0: Öyle değil mi?
1: Yani çok iyi olur. Ama Fransa'nın çok da oyun anlayışını değiştireceğini düşünmüyorum yani. Çünkü erken bulmuşsun. Hani 80'de bulsan belki bir şeyler değişir ya de.
0: 80'de bulsak
1: 1-0 80'de
0: önümüz. Öne geçtik.
1: O zaman bir şeyler
0: ister
1: değişir.
0: İster istemez kapanacağız.
1: Tabii.
0: Yani orada biz çift katlı otobüsü iyi devreye almak zorundayız. Yani 1-0'ı bulmuşum ben. Niye 3 puan almayayım değil mi?
1: Tabii canım.
0: Sonuna kadar çok iyi savunma orada.
1: Ama Fransa öyle panik yapacak bir takım değil. 10. dakikada golü yedi.
0: Yok. Fransa ama 80'de bulursan
1: ha, o zaman değişir.
0: Onlar da bayağı risk almak zorunda kalacak.
1: O zaman işler değişebilir.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
4: 5 numaralı Alpayman onun bir boy kadar gerisinde. İç kulvara yakın 6 numaralı Eğrican. Eğrican'ın yarım boy kadar gerisinde. 5 numaralı Şampiyon Gümbür 1,5 boy geride. 14 numaralı Aksu Nehir içinde. 3 numaralı Gümbür Şah. 2 boy geride 8 numaralı Cavidan Canemen içinde. 2 numaralı Taşpınar dışlarında. 10 numaralı Jet Çelik. 2 boy geride 12 numaralı Elifli dışında. Eküris 13 numaralı Dinam. 2 boy geride 9 numaralı Mürdün Kız. 3 boy geride 1 numaralı Akkel abi sırasıyla. Safkanlar son 600 metreye girdi. 11 numarada Gökdil lider, fark 2,5 boy kadar. 7 numarada Bayutku ikincilikte, 2 boy geride üçüncülükte. 6 numaralı Eğrican dördüncülükte, 3 numaralı Gümbür Şah beşincilikte. 4 numaralı Hayalinoğlu sırasıyla safkanlar son 400 metreye girdi. 11 numarada Gökdil 2 boy farkla lider. Ortaya doğru geldi 6 numaralı Eğrican, ataklarını artırdı. Geriden 3 numaralı Gümbür Şah'ın da atakları var. Safkanlar son 200 metre ilerlerken Mürdün Kızdeğin iç kulvara yerleşti. 11 numaralı Gökdil yarışın lideri, fark 2 boy kadar. 6 numaralı Eğrican içeriden, 9 numaralı Mürdün Kızın dışarıdan, 3 numaralı Gümbür Şah'ın atakları, farklar azaldı. 6 numaralı Eğrican içeriden, Mürdün Kız geliyor. İçeriden gelen 9 numaralı Mürdün Kız koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Eğrican ikinci, 3 numaralı Gümbür Şah üçüncü, 11 numaralı Gökdil koşudan dördüncü olarak ayrılırken 2 numaralı Taş Pınar'da yarışı 5. olarak tamamladı. Bu kez içeriden geldi Mürdün Kız. Yine etkileyici bir sprintte Mahmut Turan'la fotoyu önde geçti.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider. Radyo

0: Şimdi CSKA Sofya'dan bir Abdullah Avcı'ya ilgi.
1: Evet. O haberleri okudum.
0: Değil mi Ercan abi?
1: Evet.
0: Bir ilgisi var CSKA Sofya'nın. Şu anda teknik direktör adayları arasındaymış. CSKA Sofya eğer bu birliktelik gerçekleşirse ilk kez yurt dışında bir takım çalıştıracak. Abdullah Avcı 63 yaşında.
1: Evet, başarılar dileyelim. Eğer olursa.
0: Çorum Futbol Kulübü'yle de adı anılmıştı ama onlar Burak Yılmaz'la anlaştılar. Trabzonspor'da son olarak 44 maça çıkmıştı. Bordo Mavi'yle ekibi şampiyon yapmıştı. Değil mi Abdullah
1: Evet.
0: Avcı? O yüzden 2021-2022 sezonunda sonrasında bir sessizlik oldu.
1: Uzun süre.
0: Uzun süreli bir sessizlik oldu. Yani Ağustos 2024'ten bu yana takım çalıştırmıyor. 2 yılı geçti. 2 yıl 1 ay diyebileceğimiz bir zaman dilimi.
1: Eğer olursa hayırlı olsun
0: Hayırlı
1: diyelim.
0: olsun diyelim, evet. Yani onun için de Abdullah Hoca için de farklı bir deneyim olabilir. Şimdi Greenwood'un transferi çok ses getirmişti malum. Greenwood'da yapılan transferler içinde Ercan abi çok farklı bir veri bu. Daha önce ben böyle bir veriyle hiç karşılaşmadım. Dünya devlerine transfer olan futbolcuların yer aldığı Transfer News Live tarafından hazırlanan bir prestijli kadro var.
1: Evet.
0: O kadroya en iyi transfer olarak Süper Lig'den sadece Mason Greenwood girebilmiş Fenerbahçe için. Şimdi bazı istatistikler vereceğim ben yaz transfer döneminde Türkiye'de harcanan paralarla ilgili. 426 milyon euro para harcanmış, 545 oyuncu gelmiş Türkiye liglerinden.
1: Şaka gibi. 426 milyon euro.
0: 456 futbolcunun transferinden de 147 milyon euroluk bir gelir elde edilmiş.
1: Evet.
0: Bu isimler arasında Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood küresel bazda hazırlanan en iyi 11'e seçilen tek futbolcu olmuş.
1: Burada tabii kriterler önemli Mehmet, değil mi?
0: Evet.
1: Mali kriter mi var? Bir
0: Şimdi
1: mali kriter var. Yani ben o haberi gördüm.
0: haberde biraz eksiklikler de var. Çok net bir haber değil bu Ercan. Haber dili biraz sıkıntılı. Yani transfer olan oyunculardan, yani büyük liglere transfer olan oyunculardan bir 11 yapıyorlar. Bu 11'e Mason Greenwood'u da almışlar mesela. Ben bu şekilde açıklayayım sana.
1: Evet.
0: Kimler var? İşte kalede James Trafford var. Savunmada Dumfries var. Jeremy Jacque var. Luka Vucevic var. Alejandro Grimaldo var.
1: Evet.
0: Güzel bir savunma. Gerçekten çok iyi bir savunma. Orta sahada Elliot Anderson, Rodri, Morgan Rogers çok iyi bir üçlü. Hücumda Mason Greenwood, Ferran Torres ve Anthony Gordon. Yani bu isimlerin arasına Greenwood girmeye başarmış. Olağanüstü isimler var çünkü.
1: Bence de.
0: Küresel 11'de yerini almış Mason Greenwood, Fenerbahçe taraftarının da gerçekten göz bebeği olan oyunculardan biri, kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurdu. Şimdi Belçika'da da teknik direktör Mark van Bommel Lukaku'nun İtalya karşısında 11'de başlamayabileceğini söyledi. Ki bu
1: Evet.
0: benim, yani tahmin edilen bir şeydi diyebiliriz herhalde. Değil mi? Yani Lukaku'nun
1: Evet.
0: şu anda fizik olarak hazır olmadığını herkes görüyor. Van Bommel de ilk 11'de başlaması mümkün görünmüyor. Biraz daha zamana ihtiyacı var diyor. Çok gol attı tabii burada. Ama bu attığı goller onu otomatik olarak ilk 11'de oynatmamız için bir neden değil. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe'de birkaç maçta kısa süreler aldı, geri dönecek. Ben endişeli değilim, oynama fırsatı bulacak diyor.
1: Doğru.
0: Van Bommel'in açıklaması da bu şekilde.
1: Ben bir Güney Kore Ekvador 3-0 mağlup etti. Oh da Güney Kore'nin ilk golünü attı.
0: Şimdi bir
1: Onu da
0: iddia
1: söyleyeyim bir
0: var.
1: haber olarak.
0: Ercan abi, Ali Naci Küçük'ün yaptığı bir haber var burada. İlkay Gündoğan ve eşi Sara Gündoğan'a oğulları Kays'te yanlarındayken bir sözlü saldırı olmuş.

0: İstanbul'daki popüler AVM'lerden birinde. Bunu da Ali Naci Küçük haberleştirmiş. Böyle İlkay'ın da oğlu Kays artık Galatasaray formasıyla dışarıda gezmiyormuş. Bu olayın ardından.
1: Allah Allah.
0: Enteresan bir olay. Ya şimdi taraftarın da biraz aklı selim davranması lazım. Bu futbolcular zorla bu kulüplere gelmiyorlar.
1: Ya bir de insan ailesiyle beraber geziyor. Bir alışveriş merkezine gelmiş. Sözlü olarak ne diyorsun ki?
0: İşte çok para alıyorsunuz, oynamıyorsunuz denmiş.
1: Ya bu o zaman zorla mı geldi? O paraları zorla mı alıyor? Bana bu paraları verecek misiniz diyor.
0: Ya da işte oynuyor ama şu anki formu o kadar el veriyor belki.
1: Evet.
0: Bu da var futbolda.
1: Bunu fazla bu kadar üzmenin bir anlamı var mı? Yok.
0: Biz bazen abartıyoruz bu işleri yani.
1: Çok, Ederson'un aşırı abartıyoruz.
0: Eşine de çok mesaj gitmişti geçtiğimiz sezon. İşte
1: başka bazı oyuncular
0: örnekler de var. Hoş
1: bazı oyuncular gelmez biliyor musun?
0: Ya bir de yani
1: bunu da dikkate alırlar ve gelmezler.
0: Tabii yani hoş değil ya, ben anlam veremiyorum gerçekten. Ya
1: Türkiye'de ortamda böyle böyle rahatsızlıklar olabilir diye bir dedikodu çıktığında ve bu ayyuka çıktığında bazı oyuncular ne kadar para da alsa gelmez.
0: Ki bu oyuncu da İlkay gibi uluslararası bir oyuncu yani.
1: Tabii canım.
0: Yani Brezilya'ya bile gitsen İlkay Gündoğan dediğinde herkes tanır. Nereye gidersen git.
1: Dünya futbolunda kendini göstermiş isimlerden bahsediyoruz.
0: Evet. Şimdi biliyorsun Dursun Özbek ile Aziz Yıldırım'ın yan yana gelmeleri çok konuşuldu. Bu da bana garip geldi. İspanya Süper Kupası tanıtımında yan yana oturmuşlardı hatırlarsın. Basına da yansımıştı bu.
1: Ne yapacaklar?
0: Çok da samimi görüntüleri vardı.
1: Sohbet
0: etmişlerdi. Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ı eleştirdi. Galatasaraylılar da Dursun Özbey'i eleştirdi.
1: İşte Dursun Özbey'in bir açıklaması oldu. Bu evet. Konuyla ilgili 2014'ten beri tanıştığını söyledi. Ya karşılıklı yan yana oturduğun bir başkan sohbet ediyorsun. Neden olmasın?
0: Bir canlı yayında sinek ikili demişti ya Dursun Özbey'im Aziz Yıldırım, evet. Net bir şekilde. O da hoş olmamıştı.
1: Olmamıştı tamam.
0: O da hoş olmamıştı. Bunun üstüne hani Galatasaray taraftarı böyle bir tepki verdi. Fenerbahçe taraftarı da işte niye rakibin başkanıyla bu kadar samimisin dendi. Yan yana geldiğimiz zaman selam vereceğiz. Sorunlarımız varsa konuşacağız tabii diyor Dursun Özbek. Senin dediğin o işte 2014 yılından beri tanışıklığımız var cümlesinden sonra bu ifadeleri de kullanıyor.
1: Ya karşılıklı birbirlerine durmadan hakaret eden insanlar değiller ki. Her fırsatta, her dakikada. Hı hı. Öyle bir görüntüye ben şahit olmadım. Sen oldun mu?
0: Yok, olmadım. Şimdi bu Gedson Fernandez'e sürekli
1: haberi çıkıyor.
0: Önce Trabzon'la yapıldı haberi. Hemen menajere çıktı, yalanladı. Şimdi de Beşiktaş'la ilgili haberi çıktı. Çok enteresan geliyor bana bu haberlerin çıkması.
1: Bir oyuncu oynadı mı? Ya da bir yere gitti mi? Türkiye'den. Oyuncunun dönme ihtimali olunca hep onun haberi yapılıyor. Mesela Talisca. Hı hı. Yine gitti geldi. Değil mi?
0: Evet.
1: Ya Beşiktaş'tan ayrıldı. Hatırla. Her sene Talisca haberi yapıldı mı?
0: Yapıldı tabii.
1: Her transfer dönemi.
0: Yapıldı. Başarılı aynı olmuş oyuncuların geri dönmesini biz çok istiyoruz.
1: Görmek istiyoruz oyuncuları.
0: Bu geri dönenler de genelde başarılı olamıyor ama onu unutuyoruz.
1: Ama Talisca başarılı oldu yine geldi.
0: Evet, Fenerbahçe'de.
1: Enteresan bir şekilde.
0: Oldu.
1: Ama gönderildi. Tabii.
0: Ama gönderildi. O kararında doğruluğu tartışılır. Yani şu Lukaku mu, sürekli gol atan Talisca mı? Bence Talisca'da kalabilirdi. Talisca diye düşünüyorum.
1: Toplamda 20 gol değil mi?
0: Tabii
1: 20
0: canım.
1: 20 gol barajı çok iyi değil
0: bir
1: mi?
0: Bir de bu sene sürekli attı.
1: Sezonun başından itibaren. Hı hı.
0: Şimdi Leao ile ilgili Ercan abi, İtalya'da çok fazla gündem var.

0: Şimdi Leao'nun da performansını tabii merak ediyorlar. Uzun yıllar Milan forması giydi, İtalya'da Serie A'da oynadı. Çok merak ediliyor. Şimdi Milan'a yakın yayın organlarından Pianeta Milan'da bazı değerlendirmeler yapıldı. Diyor ki Leao'nun Galatasaray'daki performansını değerlendiriyorlar. Türkiye'de katledildi ama Milano'da biz zaten biliyorduk ifadelerini kullanıyor. Yaptığı 21 top kaybı sosyal medyada fiyasko olarak yorumlandı. Bu katledildi ifadesi yani sosyal medyada çok üzerine gidildi,
1: Yıpratıldı.
0: yıpratıldı.
1: Tercüme de
0: Tercüme
1: orada
0: öyle.
1: kelimesi, evet.
0: Evet, onu düzeltelim. Taraftarlar umutsuzluğa kapılıyorlar onun için. Biz Milano'daysa bu sahneyi hiç şaşırmadan izliyoruz. San Siro'da gördüğümüzle tamamen aynı. Biz bunları söyledik ama bu programda.
1: Ya Leao bu tarz bir oyuncu.
0: Evet.
1: Leao'yu aldıysan
0: Bunları bilerek alıyorsun.
1: kanat savunma stratejisinde çok iyi olman lazım. Leao harici arkadaşların saha içindeki. Leao bu tarz bir oyuncu. Bunu biliyorsun. Ona göre alıyorsun. Sana maçta kazandırır. Ama hiç defansif faydaya geldiğinde
0: Maçta
1: orada Leao'yu
0: kaybettiler.
1: bekleme.
0: Bekleme tabii.
1: Ya kadronun oluşumunda ben madem Leao ile oynayacağım diyorsun, bu sefer defansif anlayışın kuvvetli olacak.
0: Trabzon maçında bunu yapamadılar.
1: Olmadı.
0: Olmadı ya. Oradan doğrudan Okan Buruk'a yazar zaten o yenilgi bence. Çok yanlış bir kadro. Çok yumuşak bir kadroyla Trabzon deplasmanına çıktı. Şimdi haberde şöyle diyor. Paolo Maldini daha önce Leao ile ilgili görüşlerini açıklamıştı ve görüyoruz ki Maldini haklı çıktı. Rafa sadece bir sosyal medya oyuncusu olarak kaldı. Paolo Maldini haklıydı. 30 saniyelik video klipte kalan bir yetenek deniyor.
1: Çok ağır eleştirmişler.
0: Çok tembel gülümsemeler ve kambur duruşlar uzun vadede hayranların sabrını tüketir deniyor. Dünya çapında bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Ateşlendiğinde, hızlandığında onu seversiniz. Dünyayı ikiye ayıracakmış gibidir. Ama elit futbol kullanılmamış potansiyelle değil, açlıkla gelişir ve bu açlık Leao için her zaman tamamen yabancı bir duygu gibi göründü. Baya sert bir yazı.
1: Türkçe'de bir kelime var. Şöyle demişlerse, gamsız bir oyuncu. Dünya umurunda değil. Ya onu demek istemişler özetle.
0: Onu demek istemişler. Dünya çapında bir oyuncu olduğuna inandırılmıştık ama o asla o seviyede bir oyuncu değildi deniyor haberde.
1: Çok da iyi para kazandırdı Milan'a yalnız.
0: Pianeta Milan haberin kaynağı.
1: Değil mi? Onu da
0: Tabii
1: unutmayalım.
0: 38 iyi para kazandırdı. Hem Milan istediği verimi alamadı.
1: Buna rağmen çok iyi para
0: Buna
1: kazandı.
0: rağmen iyi para kazandırdı. Yani burada eğer Galatasaray'da da bu oyun devam edecekse şimdi divan kurulu var galiba Galatasaray'ın yakında.
1: Evet.
0: Mali genel kurulu var düzeltiyorum. Mali genel kurulda bu önüne konabilir Sayın Başkan'ın.
1: Yine de ben Leao'dan umudu kesmiş değilim bir spor sever olarak. Bizim ligde iş yapar Leao. Onu da söyleyeyim.
0: İşte
1: Bizim
0: biraz
1: ligin
0: zamana ihtiyaç
1: içinde
0: var.
1: iş yapar.
0: Singo için acele edilmeyecek bir başka Galatasaray haberi. Zaten hiç acele edilmedi. Singo hep sakat.
1: Yok, yok. Oynayamadı ki acele edilsin.
0: Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında oynamayacak Singo. Milli takım arasından sonra dönmesi zor görünüyor. Fenerbahçe derbisi içinde durumu belirsiz deniyor haberde. Dursun Özbek Singo için de açıklama yaptı. Çünkü çok eleştirildi
1: Doğru.
0: Singo. Diyor ki Singo'nun sakatlığı ciddi değil, antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir sakatlık. En kısa sürede aramızda olacak diyor.
1: Evet. O zaman tabii ki kulüp başkanı bu açıklamayı yapıyorsa onu değerlendireceğiz Mehmet.
0: Şimdi arka arkaya sakatken sakatlanması da garip oldu.
1: Ay darbe aldıysa darbeye bağlı sakatlıklar ayrı.
0: Darbe sakatlığı diyor. Haberler ama daha uzun süreli bir sakatlık.

0: sakatlık olacak diyor. Mesela Fenerbahçe maçı 26 Ekim'de. Yani oraya yetiştirilmeye çalışılacak. Yani bir tam bir ay var Fenerbahçe maçına. Bir ay. Yetişir mi? Bakacağız.
1: Yetişme ihtimali olabilir.
0: Bir ay içinde döner.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray için de büyük talihsizlik. Yani oyuncu kronik değildi diyor Sayın Başkan. Biz de dedik kronik görünmüyor.
1: Hayır, oyuncunun rakamlarına baktığımızda
0: 2000 dakikanın altı yok.
1: Yok. Ya Galatasaray'a gelmeden önce gayet istikrarlı. İyi bir görüntüsü var.
0: Tabii ilk ayın da 3000 dakika oynayıp geldiğini hatırlatalım. Bir önceki sezon 3000 dakika oynuyor.
1: Bunu da unutmayalım.
0: City'de tabii. Sonra buraya geliyor. Burada oynayamıyor, o dakikaları alamıyor. Yani fizik tamamen bitti. Buradaki oyun anlayışı.
1: Ya da oyun anlayışına mı uymuyor tamamen?
0: Uymadı tabii. Bunları da göz önünde bulunduralım. Mesela Sané'de Bayern'in 11 oyuncusuydu geldi buraya. Ama oynayamıyor burada.
1: Şimdi, o beni çok şaşırtıyor.
0: Oyun anlayışıyla mı alakalı, oyuncuyla mı alakalı, onu bilemiyoruz tabii ki.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesine de yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş'ta da Serdal Adalı yine MHK ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu ara bu MHK'yi fazla gündemini almaya başladı Sayın Başkan.
1: Ya bütün ama kulüplerin, yani zirve mücadelesi yapan kulüplerin hedefinde MHK var.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Diyor ki yani insanları sokağa dökmeye uğraşıyorlar diyor. Ben söylediklerimin arkasındayım. Bu iş alevlenirse önünü alamazlar. Benim korkum bu. Çünkü Türkiye'de insanların en büyük zevki futbol. Bu MHK

0: taraftarı sokağa dökmek için şartları zorluyor. Cumhurbaşkanımız da durumun farkındadır. Hem ben hem de birçok kulüp başkanı MHK'den ve başkanı Ferhat Gündoğdu'dan rahatsızız. Gelinen nokta tam anlamıyla yüzsüzlük. Türkiye'deki takımların %80'inin şikayet ettiği bir yerde neden hala oturur insan diyor.
1: %80 ise olay artık, ben seçime de biliyorsun az kaldı.
0: Evet.
1: O önümüzdeki Haziran'a seçim var.
0: Hem ihale yapılacak, yayın ihalesi.
1: Ocak'ta o.
0: Ocak'ta, devamında da yazında federasyon başkanlığı seçimi var.
1: Evet. Ben artık şimdiden bazı adayların konuşulduğu kanaatindeyim mesela.
0: Şimdiden tabii hazırlıklar başlamıştır Ercan abi.
1: Az kaldı seçimi çünkü.
0: Seçime az kaldı. Hazırlıklar başlamıştır diye düşünüyorum.
1: Önemli olan tabii ihalenin kulüplerin beklediği gibi gerçekleşmesi.
0: Olaytan 60 milyon euro eder diyor. Poku'yu aldık. Geçtiğimiz yönetim gelecek vadeden oyuncular listesinde en pahalı isim de, burada bir bozukluk var haberde ama gelecek vadeden oyuncular listesinde en pahalı isim de diyor.
1: Evet.
0: Olaytan'ı görüyorsunuz, İtalyano, onun değeri 50-60 milyon euro olacak dedi. Bir de Miretti var, onu yavaş yavaş göreceksiniz. Miretti de o karakterde mesela, zorlamak gerekiyor. Hocamız stoper için bu yaz döneminde idare edeceğini söyledi. Salih ve Orkun'u yedekleyecek birini almayı düşünüyoruz. Gedson Fernandez gündemimizde yok ama fiyat artırmak için bizi kullanıyorlar diyor.
1: Şimdi Gedson Fernandez artık denendi ve bitti. Hı hı. Diye düşünenlerdenim ben. Güzel bir tat bıraktı. İyi maçları var. Ama artık gitti ve kendi istedi gitmeyi. Ben Beşiktaş'ın tekrar gelip Gedson'u alalım diye düşündüğünü pek tahmin etmiyorum. Sen ne diyor musun?
0: Hı hı. Aynı görüşteyim. Şimdi Allah Galatasaray'a sabır versin diyor. Çok fazla bonservis ödediğini düşünüyor Sayın Başkan Galatasaray'ın. Diyor ki biz oyuncu 3 istiyorsa verip alırsın. 5 isteyene 2,5 verirsen tabii ki zorlanırsın. Biz bu sene çoğu oyuncuyu beklediğimizin altında aldık diyor. Altında bir fiyata aldık diyor. Salih'in performans olarak buralara geleceğini biliyordum. Dortmund'da olan birinin kötü olması çok zor. İlhan Fakılı ile ilk anlaşmamız 1,5'tu. Sonra kulüp satıldı. Gelen adamlar da 3 istedi.
1: Evet.
0: 3'ten aşağı vermediklerini söylediler. Allah Galatasaray'a sabır versin, ödenen bonservisler nedeniyle diyor.
1: Evet, kolay değil. Bonservisler artık uçtu zaten.
0: Evet, çok fazla bonserviste.
1: Ya ben yeni dönemlerde transferlerde bonservissiz oyuncuya gidileceği görüşünü taşıyordum. Fakat orada da şöyle bir problem ortaya çıktı. Bu sefer oyuncu tarafı imza parası istiyor bonservis kadar. Ha bonservis vermişsin, ha oyuncunun imza parasını vermişsin. Öyle biliyorsun, oyuncunun benim bonservisim yok ama imza parası istiyorum diyor.
0: Evet.
1: O da bonservis gibi bir rakam tutuyor neredeyse.
0: İşte oyuncunun uyanıklığı.
1: Esprisi var mı? Yok.
0: Ya 50'dir bonservisi, 3 senede 5'er ekstra verirsin, 15'e bağlamış olursun mesela.
1: Mesela. Bunda oyuncu kabul etmez bonservisi 50 ise. Yıllık 7'ye rica eder.
0: Ha.
1: Öyle olur.
0: O zaman da 21'e bağlamış olursun. Tabii. Yani kulüp illa alacağım diyorsa yine karlı gibi görünüyor ama çok yüksek maliyetler bunlar tabii. Çok yüksek. Türkiye için çok yüksek. Gerçekten de.
1: Ya bunlardan kurtaramazsın, mümkün değil. Böyle de her sene transfer yapıldığını düşün, bu işin sonu yok.
0: Aynen. Başka yıldıza ihtiyacımız yok. Şartlar ne olursa olsun bu takımı biz şampiyonluk için kurduk. Bizim tek bir derdimiz var, o da şampiyon olmak. Sonuna kadar kovalayacağız. Satılacak kimse yok bizde. Şampiyon olmadan gelen her teklife kapalı Beşiktaş. Kimse de bir yere gidemez. Orkun da gidemez, Vlahovic de gidemez.
1: Evet, onları konuştu zaten. Zaten sözleşmeleri de var. Bir de Orgun takım kaptanı. Yani, Vlahovic de daha kendini gösterecek.
0: Diyelim 50 milyonluk teklif geldi. Şampiyon yapmadan gidemezler diyor.
1: Evet.
0: Bu oyuncular içinde.
1: Politika bu. İstek bu şu anda.
0: Şimdi Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasına indim. Hoca havada. 30 futbolcu İtalyano diye bağırıyor. Hoca mutlu, oyuncular mutlu. Hepsinde de altyapıdan gelmiş bir oyuncu kadar aidiyet duygusu var diyor. Vlahovic transferini bir haftada bitirdik. Uçakta gelirken en az 80 soru sordu. Kızıl Yıldız'da böyle, sizde nasıl gibi. Biz ona şunu de bunu söyle demedik. Uçakta elinde ve şampiyon Beşiktaş diye bağırdı. Kültürleri bize çok bekliyor, benziyor. Vlahovic'i almamız bir hafta sürdü. 3 ay sessiz sedasız bekledik. Salah eğer olsaydı Vlahovic olmazdı. Yani sisteme uygun olmazdı diyor.
1: Evet. O doğru.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: The Safkanlar koşu için hazır. Bursa'da 5. koşu başladı. Çıkışta bir boy gibi geride kaldı 7 numaralı Lady Klasman. Yedeş'in liderliği için 9 numaralı My Life Fire ve 10 numaralı Tis Tempest öne geldiler. Onlara 2 numaralı Lake Eagle da katıldı. Şimdi 2 safkan rakibinden sıyrıldı. Bunlar 10 numaralı Tis Tempest ve dıştaki 2 numaralı Lake Eagle. İlk viraj dönülmeden 2 numaralı Lake Eagle tempoyu artırıp başa geçti. 1,5 boy kadar fark yaptı 7 numaralı Lady Klasman ve içeride 10 numaralı Tis Tempest takipteler. 1,5 boy kadar gerilerinde. İç kulvara yakın ilerleyiş halinde 9 numaralı My Life Fire yarım boy gerisinde, 8 numaralı Joy for Life var. 3 boy geride 5 numaralı Kallatis, dışında 3 numaralı Bay Cavallo, 2 boy geride 1 numaralı Apollon, yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Carpatino, onların da 2,5 boy gerisinde 4 numaralı Çifte Yürekli var. Atlar 1200 metre start yerine ulaştı. 2 numaralı Lake Eagle liderliğiyle fark 1 boy kadar. 7 numaralı Lady Klasman ikincilikte. Yarım boy kadar geride 10 numaralı Tis Tempest 3. sırada. 1 boy geride 9 numaralı My Life Fire var. Yarım boy gerisine 8 numaralı Joy for Life 5.likte. 1,5 boy kadar geride iç kulvara yakın 5 numaralı Kallatis, yarım boy kadar gerisinde 3 numaralı Bay Cavallo, 2 boy kadar geride 1 numaralı Apollon, yarım boy gerisinde 6 numaralı Carpatino, 5-6 boy kadar geride 4 numaralı Çifte Yürekli. Atlar son virajı koşuyor. 2 numaralı Lake Eagle liderliğini sürdürüyor. Dışta 7 numaralı Lady Klasman var. İçte 10 numaralı Tis Tempest. 1 boy kadar geride 9 numaralı My Life Fire. Yarım boy kadar geride 8 numaralı Joy for Life. İçeride 5 numaralı Kallatis. Yarım boy gerisinde 3 numaralı Bay Cavallo sırasıyla. Atlar son düzlüğe çıkarken içeriden 10 numaralı Tis Tempest mesafeyi kısalttı. Ve gelip koşunun liderliğini aldıktan sonra 400'e 2 boy farkları lider geldi. Ortadan 9 numaralı My Life Fire. İçeriden 5 numaralı Kallatis'in. 2 boy geriden dıştan 3 numaralı Bay Cavallo. Ataklarıyla son 200 metreye girdi. 9 numaralı My Life Fire, 10 numaralı Tis Tempest'i yakaladı içeriden. 5 numaralı Kallatis'in atakları var. 9 numaralı My Life Fire önde içeriden. Kallatis'in gayretleri olsa da 9 numaralı My Life Fire kazanıyor. 5 numaralı Kallatis ikinci, 3 numaralı Bay Cavallo üçüncü, 10 numaralı Tis Tempest dördüncü, 1 numaralı Apollon da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı My Life Fire Onur Yıldız'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abakı. Bu akşam İstanbul yarışları yorumları için yine sizinleyim. 9 koşu var, 4. koşu ile günün ikinci altını Ganyan'a başlayacak. 1500 cm'de 3 yaşlı İngiliz'in handikap 15 yarışıyla başlayacak. 8 koşu da koştu. Tüm yarışlarda ikilden düşmeyen Gümrükçü Murat 6 ikincilik 2 birincilik grafiğiyle müthiş bir performans gösterdi. Yine
5: 5 numaralı makinist ilk yarışını kazandı. Sonraki güçlü gruplarda tabeladan düşmedi. Bence 2-5 kuponlarda olmalı. Biraz daha geniş oyunlar 4 numaralı Miami Falcon ve 8 numaralı King of Prote ile de sürpriz arayabilirler. İkinci ayakta grup 2 erkek 2 yaşlı İngilizlerin 1400 Çim'de Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği kuş.

0: koşusu, kupalı bir koşu bizleri bekliyor. 4 numaralı hayret bir şey. Koştuğu tüm yarışlardan mükemmel performans gösterdi. Halis Karataş idaresinde kazanmaya yakın görülüyor. Banko olarak tercih edilebilecek bir isim. Bana göre bir tek rakip var, o da 6 numaralı Piron olacaktır. Eğer yanına at yazmak istiyorsak 4 numaralı hayret bir şeyi, 6 numaralı Piron'u ekleyebiliriz. Bir sonraki yarışa geldiğimizde 3. ayakta kısa vade 24 dişi 3 çıkan İngilizlerin 1400 sentetikte Şükrü Dinçel koşusu. Zorlu bir yarış, 6 safkanda kazanma şansı var. 2 numaralı Plikos, 3 numaralı Mahal, 4 numaralı Diamond Brothers, 6 numaralı Şeker Piraya. Bu dörtlü kuponlarda bence ayrımsız olmalı. Hatta geniş oyunlar 5 numaralı Be Her Love ve 1 numaralı Continuous da ekleyerek bu ayağı kapatmalı. 4. ayakta 2 yaşlı dişi İngilizler, bu sefer grup 2. Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği kursunda start alacaklar. 1400 içinde koşulacak bu yarışta da ekürlerden 3 numaralı Eut Touch, 4 numaralı Güvenika ve 2 numaralı Belleza'nın birincilik mücadelesi yapmasını bekliyorum. Beşinci ayakta Maiden yarışta 3 yaş şaraplar 1600 içinde start alacaklar. Bu ayakta yine 2-2 yarışında da ikincilik ve üçüncülük başarısıyla 3 numaralı Kahraman Fatih'in bu kez Halis Karataş'la kazanmasını bekliyorum ve banko olanı öneriyorum. Yine bana göre tek bir rakip var, 1 numaralı Bozalan olacaktır. Son ayakta 4 çıkarı Araplama Handikap 16 yarışı 2200 içinde koşulacak yarışta 3 numaralı İlk Utan, 7 numaralı Toz Yutturan ve 8 numaralı Altın Saat son performansları itibariyle ön plana çıkıyor. 5 numaralı Cevat Han ve 10 numaralı Olgun Vedat da sürpriz yapabilecek isimler olarak dikkat çekiyor. Pazartesi yarışları yorumlarına buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Sayın Başkan Serdal Adalı'nın açıklamalarını değerlendiriyorduk burada. Sayın Başkan bir şanssızlıktan dem vuruyor. Diyor ki Orkun'a tek söylediğim sakatlanmamasıydı. Müthiş oynuyor diyor ama sakatlandı diyor.
3: Sakatlandı, evet. Ayak parmağında, o da yapacak bir şey yok ya, ayak parmağındaki çatlak. Fakat futbolun içinde sakatlıkların olduğunu kabul etmek gerekiyor. Buna göre de Beşiktaş'ın yaptığı, işte bakalım Bilettiği nasıl kullanacak. Orkun bir süre forma giyemeyecek, bu anlaşıldı. O ayağın evet, geçmesi süre alıyor çünkü.
2: Şimdi diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tıpkı bizler gibi futbol dünyasına son derece hakim. Açıkça söylüyorum, Ferhat Gündoğdu'nun kendinden haberi yok. Altındaki birkaç kişi ayarlıyor listeyi, o da onaylıyor.
3: Açıkça bunları söylediğine göre bildiği bir şey var demek.
2: Evet
3: ki.
2: Demek ki.
3: Bunları böyle biliyor, değerlendiriyorsa ve açıklamaları yapıyorsa bildiği bir şeyler var. Ama dediğim gibi sezon herhalde böyle geçecek. Çünkü Haziran'da seçim var. Öyle gözüküyor.
2: Haziran'da seçim var.
3: Seçimde de ne oluyor? Kurullar değişiyor.
2: Şimdi milli aradan sonra bir de gündemimiz yayın ihalesi gündemi olacak Ercan abi, belli ki. Orada da çünkü çalışmalar var yayın ihalesiyle ilgili. Beklenti şu an Spor Bakanlığı'nın beklentisi $400 milyon altına düşmemek gibi bir beklenti varmış. Şu anda $180 milyon.
3: Arada bir fark var.
2: Yani %100 en azından artırma isteği var Spor Bakanlığı'nın.
3: Tabii burada yeni. Ve federasyon da tabii bunu bekliyor.
2: Tabii federasyon.
3: Bu rakam, bir de şey var. Türkiye kuru diye bir şey yapıyorlar dolarda.
2: Onun yapılmaması lazım. Neyse o.
3: Artık neyse o olması gerekiyor.
2: Evet.
3: Bunu gerçekleştirirlerse o zaman ihale kulüplere biraz nefes aldıracaktır. Şu anda kesinlikle. İhaleden elde edilen gelir bir oyuncunun bonservis parasını kurtarmıyor, söyleyeyim onu. Onu net olarak söyleyebilirim. Çünkü 7,5-8 milyon dolara bir bakalım. 8 milyon dolara da oyuncu kalmadı. Yani almıyor, kurtarmıyor.
2: Yani 8'e Türkiye içinden bile alamıyorsun. Yani oralardan başlıyorlar fiyatlar.
3: Yani çünkü şampiyon olan takımın aldığı gelire bakalım. Bir oyuncunun bonservis parasına yetmiyor. Bunlar hep değişecek tabii ihale yükselirse. Onu demek istiyorum açıkçası.

0: bakalım oraları çıkar mı? Keşke 500 olsa, 600 olsa.
1: Yani 500'ü görmüş bir ihaleden bahsediyoruz. 180'e düştü ondan sonra. Ve pandemide her şey mahvoldu çünkü.
0: 500'den 180'e ciddi bir düşüş oldu.
1: Pandemide de her şeyin mahvolması futbolu da ihale anlamında ve gelir anlamında vurdu. Öyle düşünelim. Ve 13 Ocak'ta hep beraber göreceğiz.
0: Hep beraber, evet. Heyecanlı bir dönem oluyor o da Türk futbolu için, ihale dönemi. Çünkü biz yayıncılar için de hani kartlar yeniden dağıtılıyor, transferler oluyor. İşte yayını, ihaleyi alan kuruluş yeni bir yapılanmaya gidiyor vesaire. Hareketli dönemler.
1: Bir de tabii yayın kalitesinin
0: artması lazım.
1: Ya maddelerin arasında sadece parayı verdim aldım olmamalı. O şartname, onların da o şartnamenin içinde onların da yer alması gerekiyor.
0: İyi yazılmalı o şartname. Yayıncılığı bilen birine en kötü yazdırsalar iyi olur bence.
1: Hatta birilerine.
0: Birilerine.
1: Ya bir nasıl söyleyeyim? Bilir kişi olması lazım. Bilir kişiler.
0: Ya da Premier Lig'dekini al. Buraya uyarla. Belki daha da iyisini iste. Talep et.
1: Bunların olması gerekiyor. Evet. Hı-hı. Ya futbol severler de evde estetik olarak
0: rahat rahat, keyifli
1: maç seyretmek istiyorlar. Çünkü evden maç seyretmeyi tercih eden çok futbol sever var.
0: Tabii milyonlarca insan var.
1: Ve bu milyonlarca insanın da hoşuna gidecek bir yayın politikasını görmemiz gerekiyor.
0: İnşallah olur. Bu sefer inşallah düzgün bir ihale süreci geride kalır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi yolculuğuna Fransa karşısında başlıyor. Heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 21.45'teki Türkiye-Fransa maçı için sen de hemen Milyoner'e gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendiğinin kadresi
7: Milyoner. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
11: memnuniyetin sigortası. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
12: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor.
3: katıl derim, katılın evim.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
15: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi sizlerden gelen birkaç yorum var. Mesela dinleyicimiz demiş ki, koreografileri biz görmek istiyoruz. Maç öncesinde hemen reklama gidiliyor.
1: Evet.
15: Orada şöyle bir durum var. Tabii biz de yayıncı olduğumuz için en pahalı reklam maç hemen başlamadan önceki reklamdır. Ercan abi, değil mi? Oraya işte reklam vermek istiyor reklam veren. Yüksek bir maliyet ödüyor. O nedenle bazen o koreografiler kaçıyor, ama buna bir düzenleme getirilebilir mi? Tabii ki getirilebilir.
1: İstersen. Reklamı ona göre ayarlayabilirsin.
15: Aynen.
1: Yoksa bu düzenleme getirilmezse yapacak bir şey yok.
15: Aynen. Yani çünkü o maddi gelirden de kanallar olmak istemiyorlar. Ben mesela
1: yok, hepimiz biliyoruz onu canım. Ona bir şey diyemeyiz.
15: 59 geçe açarım.
1: Evet.
15: Televizyonu 59'da açarım. Şimdi reklam veren de bunu bildiği için o 59'a reklam koymak istiyor. Maçın hemen önüne.
1: Öyle çok düşünen var.
15: O da maliyeti de yükseliyor. Mesela normal 10 dakika önceki reklam 1 liraysa oraya 10 lira veriyor.
1: Tabii şimdi bazı seyirci davranışları var. Maç bitince mesela hemen başka bir yere geçer. Maç başlamadan 1 dakika önce senin de dediğin gibi
15: açar.
1: Açar. Öyle çok seyirci var. Televizyon seyircisi. Ya onu sadece maç ilgilendirmektedir.
15: Aynen öyle. Ya olaylı bir maç olur. Mesela finaldir, kupadır, sevinçtir. Orada hemen reklama gidilmesine ben de çok sinir olurum.
1: Evet.
15: O sevinci görmek isterim. Sahada işte o sarılmaları görmek isterim. Tribün reaksiyonu varsa görmek isterim. Ama orada da yine dediğim gibi en pahalı reklam maç biter bitmez verilen reklam olduğu için yayıncı kuruluşlar genelde reklama gidiyorlar. Ama bunların hep düzenlemesi var. Elimize şey verirler Ercan abi, yani biz basketbolda da bunu veriyorlar. Futbolda da veriyorlar. Bir yayın akışı olur. Running order dediğimiz,
1: evet.
15: İşte UEFA yayınlarında, FIFA yayınlarında hep vardır. Hangi dakika, hangi saniye, neyi göstereceğin zaten orada yazar. Oraya diyebilirsin işte 5 kaladan sonra, 55'ten sonra reklam yok diyebilirsin.
1: O şartnamede. Akışta şartnamede olursa zaten kimse de o reklamı vermez.
15: Kimse de o reklamı vermez. Yani o da bir çözüm. Çözülebilecek şeyler bunlar. Ne istediğine bağlı. Bazı dinleyicilerimiz reklam alamamış. Pardon, reklam diyorum. Bilet bulamamış. Oradan şikayetçiler. Çok kısa sürede Pasolig'de tükendi ama diğer bilet satan yerlerde biletler 2-3 katı fiyata satılıyor. Bu nasıl oluyor diyor bir dinleyicimiz.
1: Ya bu konularda keşke bilgi sahibi olsak.
15: Hiç bilmiyorum ben o konuyu.
1: Ben de bilmiyorum.
15: Yani bu nedenle pek yardımcı olamayacağız sizlere.
1: Bilmediğimiz bir konu.
15: Bilmediğimiz bir konu. Gerçekten de öyle. Transfer dönemleri için şimdiden mesela dinleyicilerimiz merak etmişler. Diyorlar ki işte Talişka gelir mi? Sörloth gelir mi?
1: Daha şimdiden değil mi?
15: Şimdiden evet. Mesajlar var.
1: Ki daha Ocak transferine bile bayağı bir süre var. Onu da öyle değerlendirelim.
15: Reklam olmasa bir dakika önce açmayız diyor dinleyicimiz mesela. Biz de öyle yapıyoruz diyor.
1: Evet.
15: Kanalı daha erken açıyoruz diyor. Yani oralarda
1: ya onu tercih eden seyirciler var. Hepsine saygı duymak lazım. Bunu, seyirci davranışı bu. Ya ben maçtan sonra bitti maç, başka bir şey seyredeceğim dersin mesela, değil mi?
15: Bir son dakika gelişmesi var Ercan abi, Manchester City ile ilgili.
1: Evet.
15: Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunmuş.
1: E tabi şimdi bu
15: Manchester City.
1: Ne olacak şimdi?
15: Yaptırımlar diye henüz belirlenmemiş. Kulübün itiraz etmesi bekleniyormuş bu yeni bir karar. The Athletic yazdı.

0: yazdı bunu.
1: Evet.
0: Bağımsız komisyonun raporunu yazdı. Manchester City'yi Premier Lig'in mali düzenlemelerine ilişkin suçlamaların neredeyse tamamında suçlu bulmuş bağımsız komisyon. Henüz bir kamuoyuna açıklama yok ama daha tetikten David Ornstein bu bilgiye ulaşmış. 115 suçlamanın sadece birinden beraat edebilmiş.
1: Evet.
0: Manchester City bütün seçenekler masadaymış ceza konusunda. Bu cezalar ne olabilir? Şimdi talimatlara bakılmış. Daha tetik bakmış talimatlarda kınama, para cezası, puan silme, ligden ihraç gibi farklı yaptırımlar bulunuyormuş. Bağımsız komisyon bu cezalardan birkaçını birden uygulama yetkisine de sahipmiş.
1: Bunu bakalım, hep merakla bekliyorum ben de. Bir sevindirici haber de ben vereyim.
0: Hı hı.
1: 51 kiloda Hatice Akbaş Avrupa Şampiyonası kadınlar finalinde İspanyol Fuertes'i mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu. Altın madalyanın sahibi oldu. Hı-hı. Hatice Akbaş'ı da kutlayalım.
0: Tebrik edelim sporcumuzu. Hatice'yi ben uzun süredir takip ediyorum. 54 kilodaydı Ercan abi.
1: Evet.
0: Mecburiyetten sıklet düştü. 51 kiloya düştü. Biraz zorlandı ama gerçekten de muazzam bir performans. Bir kez daha şampiyon sporcumuzu tebrik edelim. Hatice Akbaş'ı tebrik edelim.
1: Ya tabii bu tarz galibiyetlerin bir avantajı da size Avrupa Olimpiyat kotasını getiriyor.
0: Evet. Zaten boksta, özellikle kadınlar boksunda
1: çok iyiyiz maşallah. Çok iyiyiz. Yani, çok iyi gidiyoruz. Umarız bu altın madalyalar devam eder.
0: İşte Buse Nazlar sürmeneli olsun. Buse Naz gerçekten muazzam başarılarla özellikle kadın boksunu ileriye taşımıştı. Şimdi Hatice Akbaş altın madalya kazandı. Biz de buradan takip ettik. Kadın boksörlerimiz çok çok iyi. Dünya standartında iyi dereceler elde ediyor. Şimdi baktığımızda City ile ilgili olay bu. Bu da enteresan yani. City de hemen itiraz etmiş karara.
1: Tabii canım, ne olacak diye.
0: Ama bakılacak yani. 115 suçlama var. 114'ünde suçlu bulunuyorsun. Bunun bir karşılığı illaki olacaktır.
1: Değil mi?
0: İllaki bir karşılığı olacaktır. Sadece para cezasıyla yırtabileceğini de ben düşünmüyorum. Şimdi Poku ile ilgili bekleneni veremedi eleştirileri var. Beşiktaş Bayer Leverkusen'den kiralamıştı Poku'yu.
1: Evet.
0: 20 milyon euroluk da satın alma opsiyonu var Poku'nun. Şimdilik sanki beklentileri karşılayamamış gibi, değil mi?
1: Ercan abi. Ben alışamamış diye değerlendireyim onu. Bundan sonraki dönemde takımın oyun tarzına, arkadaşlarına saha içindeki uyum anlamında onun için değerlendirme yapıyorum. Ben yine de umutsuz değilim.
0: Şimdi
1: bir alışması lazım.
0: Yani Süper Lig'deki maçların yarısından bir fazlasına ilk 11'de başladığı takdirde 20 milyon euroluk opsiyon devreye girecek.
1: Evet.
0: Bu da demek oluyor ki işte 34 maç mı? 18 maçta
1: forma giyecek anlamına
0: geliyor. İlk 11 olması lazımmış bir de. O da biraz zor gibi sanki Poku'nun 18 maç ilk 11 olması, zorunlu opsiyonun devreye girmiş ihtimalini çok düşük görüyorum ben Poku için.
1: Böyle giderse. Abi.
0: Böyle giderse tabii. Bir de Galatasaray'ın zeminiyle ilgili çim serme işlemleri başlamış. Birkaç gün sonra hibrit çim ekimi de olacakmış. Ama zeminin Barcelona maçına tam olarak hazır olmama ihtimali de var deniyor. 5 Ekim'de başkan demişti ki hazır olacak.
1: Evet.
0: Kesin hazır olacak demişti 5 Ekim'de. Şimdi Galatasaray'ın 9 Ekim'de Kasımpaşa mücadelesi var ve devamında da 13 Ekim'de Barcelona maçı var. Hatta Galatasaray'ın Olimpiyat'ta oynayabileceği Kasımpaşa maçını, Barcelona maçını Rams Park'ta oynayabileceği de söylenmişti. Böyle de bir risk aldı Ercan abi Galatasaray.
1: Bence yetişir.
0: Ya belli bir zaman
1: gerekiyormuş.
0: Birkaç
1: yerde de okudum.
0: Evet. Yetişir mi deniyor?
1: Yetişir deniyor.
0: Bugün İbrahim Seten'de gördüm ben. Yetişmeme birkaç günle tam olarak oturmadan maça çıkma ihtimali de olabilir dedi. Ama

0: Bakalım yani, onu bakıp göreceğiz artık. Planlama yapılmıştır, ona göre yapılmıştır diye düşünüyorum.
1: Tabii ya, bu çimin bayağı uğraşıyor Galatasaray çimle ilgili. Stadın konumu, ışık alma, çimin, güneş, bunlar çok önemli etkenler olarak ön plana çıkıyor. Orada bir dezavantaj var. Rüzgar alması. Rüzgar
0: Rüzgar alıyor,
1: etkisi
0: güneş almıyor.
1: mesela.
0: Bunlar dezavantaj. Yani açısı, stadyumun açısının 30 küsür derece yanlış olduğu zaten bilimsel olarak kanıtlandı.
1: İşte bu yüzden de çimde biraz üzülüyorsun.
0: Evet, çime bakamıyorsun. Avrupalıların baktığı gibi.
1: Yani çim randıman vermiyor. Her sene böyle bir işlem gerektiriyor. Bu da ekstra bir maliyet demek ama yapacak bir şey yok.
0: Ekstra maliyet, zaman zaman işte zeminin bozulması demek. Onları da dediğin gibi, yani yaparken stadın yapılışında bunların göz önünde bulundurulup düzeltilmesi gerekiyordu. O da olmadı. Ercan Abazi'ne
1: Çok
0: sağlık. Güzel bir sohbet
1: teşekkürler. Milli
0: oldu.
1: takımımıza başarılar.
0: Evet, dinleyicimiz demiş milli takımı konuşun demişti. 1,5 saat ayırmıştık milli takıma zaten. Sonra kulüp takımlarımıza geçtik. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Akşam zor bir mücadele olacak. Saat 21.45'te Kocaeli'de milli takımımız Uluslararası Ligi'nde Fransa'yı ağırlayacak. Şimdiden başarılar dileyelim bizim çocuklara ve huzurlarınızdan ayrılırken de hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi
0: Hoşça kalın.
1: akşamlar, iyi hafta sonları.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
3: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesinede yaşanıyor. Amili futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça, sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Smokin bizim işimiz.

0: Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi yolculuğuna Fransa karşısında başlıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 21.45'teki Türkiye-Fransa maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin kardeşim
1: Bilyoner. Radyo Spor. Reklam. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

7 numarada Victory of Love, 9 numarada Bambi Bambo, 6 numarada Roger King, 8 numarada Wait For Me'nin Accuracy, 1 numarada All First, 2 numarada Collector Man yerini aldı. Wait For Me kulvarına girmişti Kaneko. Angelona orijinli ad erkek Tay. Wait For Me box içinde. 6 numarada Roger King hazırlandı. Fearless King. Demirci güzeli orijinli Tay. Yerine yaklaştırılacak. Bu arada Lost In The Sound'un Apprentice'i Recep Ketme Safkan'ından indi. Şu an görüntüye de yansıyor.

Roger King Starting Box'taki yerini almak üzere yaklaştırıldı kullarına. 12 numaralı Yıldızlar Prensesi hazırlığını tamamladı. Kinova Lucky Time orijinal say yerini aldı Yıldızlar Prensesi. Altı numarada Roger King de giriş hazırlığını sürdürüyor. 4 numarada Invincible Star, 11 numaralı Richardson, 12 numaralı Yıldızlar Prensesi, 3 numaralı Forces of Darkness, Teasway, Out of Reach, Orjini Tay o yerini aldı.

0: Bu arada 5 numaralı Lost in the Sound start gerisine ilerleyiş halinde, bakıcısının yedeğinde. Şu anda Recep Ketme de Safkan'a yakın bir bölüme ilerledi. Ve Safkan'la binmek üzere de o bölgeye ulaştı. Startın gerisinde bekleyiş halindeydi ve fakat sonrasında startın gerisinde bekleyen özel araçla Safkan'ın olduğu bölgeye doğru hızlı bir şekilde ulaştırıldı. Kıtay ile buluşacak. 1 numarada All First, 7 numarada Victory of Love, 10 numarada Golden Rhapsody, 9 numarada Bambi Bambo ve 5 numarada Lost in the Sound, 6 numarada Roger King ile birlikte start gerisindeler. Roger King'in hazırlıkları devam ediyor. Henüz yerini almadı. Denemesi devam ediyor starta girme açısından. 10 numarada Golden Rhapsody, 9 numarada Bambi Bambo, 7 numarada Victory of Love.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Milli takımımız bugün Uluslar Ligi A grubunda ilk karşılaşmasına çıkıyor. Fransa karşısında Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacağız ve Uluslar Ligi A grubunda bizim de A liginde ilk maçımız olacak. Zorlu rakiplerimiz var. Yanı sıra Fransa ve Belçika ile de Fransa, Belçika ve İtalya ile de karşılaşacağız. Tabii ki bu milli arayı diğer milli aralardan ayıran bir başka özellik de uzunluğu. Yaklaşık 3 hafta boyunca liglerden ayrı kalacağız. Biraz sonra Türkiye-Fransa maçı

galibiyet arayacak. Tabii bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'te. Onlar da Euroleague'deki mücadelelerini sürdürüyor. İlk maçında Barcelona'ya karşı 89-82'lik bir mağlubiyet yaşadılar. Tabii sezon uzun. Üç temsilcimize de başarılar dileyelim. Bugün milli takımımıza başarılar dileyelim. Onlar da tabii zor bir sınav. Zinedine Zidane'ın Fransa milli takımının başındaki ilk mücadelesi olacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma. Biraz sonra Tansu Gürsel hattımızda olacak. Türkiye-Fransa maçını Tansu Gürsel'le konuşacağız. Saat 18 itibariyle de Euroligi Anıl Yazar bizimle birlikte değerlendirecek. İtalya-Belçika maçı ile ilgili biraz sonra at yarışına bağlanacağız ama onunla ilgili tahminimi söyleyeyim. Bir karşılıklı gol var, beklentim var benim. Çok yüksek bir oranı yok ama maçın da 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Roberto Mancini ile birlikte İtalya milli takımı uzun süre sonra şampiyonalarda başarı elde etmişti ve Mancini geri döndü. Tabii kadro kalitesi anlamında problemleri olduğunu belirtelim ama Belçika'nın da Dünya Kupası'ndaki performansını hatırlıyoruz. Onlar da iyi bir Dünya Kupası geçirmişti. Bir taraftan ziyade iki takımın da goller bulacağı 2.5 üstlük bir KG var. Açıkçası beklentim var bu maç özelinde. İtalya'da oynanıyor karşılaşma. O parantezi de açalım. Onunla da ilgili yani İtalya'nın ev sahibi avantajında var olduğunu belirtelim. İtalya kazanırı 2-0-2, Belçika kazanırı 2-71'lik orandan değerlendirilebilir durumda. Onun dışında bir takımın galibiyetiyle ilgili düşünceniz varsa, benim bugün özelinde yok ama İtalya veya Belçika hangisi kazanırsa kazansın bence iki farka gitmeyecek karşılaşma. O yüzden burada handikap bir denemelerini yapabilirsiniz. Düşüncenize bağlı olarak oranlar daha iyi olabiliyor veya handikap beraberliği deneyebilirsiniz gibi duruyor. Maç sonucu karşılıklı gol var. Ve taraf tercihleri de yine mantıklı opsiyonlar arasında yer alıyor. Bugün tabii Türkiye-Fransa karşılaşması bizim gözümüz, kulağımız o karşılaşmada olacak. Türkiye kazanırı 6.84'ten değerlendiriliyor. Fransa kazanırı ise 1.26'da. Burada tabii Fransa'nın net bir favori olduğunu söyleyebiliriz. Ben ilk kere gollerin geleceğini, ilk yarı 1.5 üstü olacağını düşünüyorum. Yayın süresi boyunca da bu arada Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bizim maça 2 tane handikap verdim. 2 handikapla oynadım. Tabii umarım gerçekleşmez ama gerçekleşirse oranı çok güzeldi. Doğuş Sönmez'den gelmiş yorum. Doğuş Bey'e teşekkür ederim. Ben maalesef size katıldığımı belirteyim. Zor bir maç ve bizim de ben konsantrasyonumuzun çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Bugün muhtemel 11'lerde de üçlü savunma beklentisi var ki çok fazla üçlü savunmayı da biz yani Montella döneminde de Kuntz döneminde de önceki dönemlerde de çok tercih etmemiştik. O da ayrı çalışılması gereken bir alışkanlık tabii. Fransa hücum attı. Zidane'la birlikte bence bugün tabii başka bir performans ortaya koymak isteyecektir. Bizimse tamamıyla bir ne kazandık diyeceksiniz belki ama bir doymuşluk hissine sahip olduğumuzu düşünüyorum ben. Orada açıkçası yani zor bir mücadele kazanmamız zor gol bulacağımızı düşünüyorum Fransa karşısında ama böyle bir 3-1, 4-1'lik Fransa galibiyeti ilk yarı Fransa golleri bence çok olası geliyor bana çünkü yani bugün itibariyle en son biz Fransa ile karşılaştığımızda Mbappe daha çok genç, çok yetenekli ama çok genç, daha tecrübesiz bir oyuncuydu. Bugün Fransa'nın en önemli oyuncusu Dembele, o da zaten Ballon d'Or kazanmış. Olise Bayern'de harika bir sezon geçiriyor. Hakikaten bizim için zor bir karşılaşma olacak. Puan ya da puanlar bizi bir hayli mutlu eder. İlk yarı karşılıklı gol var oranı 3.20. Bunu değerlendirebilirsiniz ama ben biraz daha
Fransa 1.5 üstü.

0: tarafındayım. Aklıma getirmeyi istemiyorum ama İspanya ile oynadığımız Türkiye'de bir karşılaşma vardı. Tamamıyla sahadan silindiğimiz, iyi performans gösteremediğimiz, kendi varlığımızı yansıtamadığımız. O kadar bir fark olur mu? Bence olmayacak ama oyun anlamında ben problemler yaşayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Türkiye-Fransa karşılaşmasında Fransa'nın ilk yarı 1.5 üstüne de bakmayı istiyorum. Deplasman ilk yarı 1.5 üstü bence fena bir oran vermez. Hemen onun da kontrolünü sağlayayım. De ev sahibi 1.5 üstüne de baktım. Bir yarışa dönelim, sonrasında birlikte olacağız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 2 numarada Collector Man, 1.5 boy geride 5 numarada Lost in the Sound, 12 boy gerisinde 1 numaralı All First, 6-7 boy geride 8 numaralı Wait For Me, dışında 12 numaralı Yıldızlar Prensesi sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 9 numarada Bambi Bambo son 600 metre 2 boy farklı önde geldi. 7 numarada Victory of Love ikincilikte. 3.lükte 4 numarada Invincible Star var içeride. 10 numarada Golden Rhapsody sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. Liderlik 9 numarada Bambi Bambo'da. Fark 2.5 boy kadar ikincilikte. 7 numarada Victory of Love var. Yanında 10 numarada Golden Rhapsody. Dışlarında 4 numarada Invincible Star sırasıyla son 200 metreye yaklaşılıyor. Liderlik 9 numaralı Bambi Bambo'da. 200'den sonra 5 boy farkla liderliğini pekiştirdi. 10 numarada Golden Rhapsody'de İkincilikte bir star edasıyla fotoya ilerliyor. Abisi gibi mi olacak acaba? Bambi Bambo kazanıyor. 10 numaralı Golden Rhapsody ikinci. 7 numaralı Victory of Love üçüncü. 4 numaralı Invincible Star dördüncü. 11 numaralı Richardson da beşinci oldu. Çok kolay kazandı Bambi Bambo. Mustafa Çiçek de fotoyu önde geçti.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.

0: Nesine saatlerinde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tansu Gürsel'le birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Tansu abi, nasılsın? Biraz sonra gelecek Tansu abinin de sesi. Milli takım karşılaşmasını Tansu abiyle konuşuyoruz. Tansu abi, nasılsın?
1: Teşekkür ederim Emre. Seni sormalı.
0: İyiyim abi, sesini duydum, daha da mutluyum. Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Türkiye-Fransa karşılaşmayla da ilgili senin yorumlarını merak ediyorum.
1: Yani tabii ki güzel bir sonuç almayı hepimizin arzuladığı maç ama çok da zor bir maç. Neticede karşımızda her Dünya Kupası'nın favorisi, işte her Avrupa Şampiyonası'nın favorisi konumundaki Fransa var. Öyle bir jenerasyonları var. Zaten yani mevcut havuzlarından herhalde 2-3 tane iddialı takım çıkarabilecek bir ülkeden bahsediyoruz. Ve daha önceki Uluslar Ligi'nde aslında Fransa ve İngiltere gibi takımlar, özellikle bu ikisi benim daha çok dikkatimi çekiyor. Yanına belli ölçüde Portekiz de koyabilirsin. Çok fazla oturduğunu dikkate almadan çıkarlardı. Oyunları böyle hani çok zorlamazlardı. Şartları zorlamadan maçları oynamaya çalışırlardı. Ama tabii o dönemde Fransa'nın başında Didier Deschamps vardı. Şimdi tabii farklı bir hocaları var. Zidane'ın artık mentalitesiyle sahaya çıkacaktı. Dolayısıyla hani Fransa Uluslar Ligi'ni çok ciddiye almıyor. O yüzden bizim de şansımız var gibi bir mantığa fazla da giremiyorum. Bir de tabii Zidane'ın neticede görevi yeni devralmasından kaynaklı olarak farklı bir motivasyon olacak. Denemeleri olacak. Heyecanı olacak. Takımın getireceği bir heyecan olacak. Dolayısıyla çok da böyle iyimser değilim Türkiye açısından karşılaşmayla alakalı.

0: ne olur? Yani ilk yarıda Fransa galibiyeti düşünülebilir. Fransa'nın her iki yarıda gol atması düşünülebilir. Birinde gol atabiliriz. Yani maç sonu 2'ye karşı gol var gibi bir tercihte bulunabilir. Bunun haricinde de hani özel tercihlere girecek olursak da dikkatimi çeken cazip, bana cazip gelen bir tercih var. Fransa 2+gol, 6+korner 2-0-2'lik bir oran. Bence denemeye değer bir oran, riski aldırıyor.
1: Bizim için en büyük şanssızlık Zinedine Zidane'ın ilk maçı olması abi bence. Çünkü Fransa milli takımında çok fazla aslında Döşam döneminde oyun anlamında tatmin etmeyen futbollar görmüştük ama Zidane'ın gelişi bence bazı şeyleri değiştirmesi için oldu. Benim mesela tercihlerimden bir tanesi, çok bunu tabii ki gönlümden geçerek söyleyemiyorum ama ilk yarı 1.5 üst gibi Fransa adına. Deplasman üstü 1.5 üst.
0: Yani şaşırmam. Zidane gerçekten burada aslında üzerine çok da konuşulmayan bir adam aslında bakarsan. Niye? Çünkü çok büyük bir ara vardı. Çok mühim bir ara vardı. Bu onun için bir handikap aslında bakarsan. Yani hocalar o kadar ara vermiş olması bir teknik direktör için bir handikaptır. Ama diğer tarafta bunu bir avantaja çevirebilecek bir durum var. Yani motivasyonu yüksektir diye tahmin ediyorum. Çok iyi odaklandığını tahmin ediyorum. Her şeyden öte Zidane bir ikon. Fransız milli oyuncuların zaten hani rol modellerinden birisi. İşte zaten yeterince konuşulmuyor dediğim nokta da o. Yani dünya futbolunun çok büyük efsanelerinden biri şu anda Fransa milli takım başında. Yani Didier Deschamps da bir Fransa milli takım oyuncusuydu ama Zidane'ın yanında vasat oldu vasat yani öyle söyleyeyim. Evet. Oyuncunun tanımında. Zidane bambaşka bir adam ve o oyunculara farklı bir heyecan verecek. Fransa'nın bir takım taraftarlarına da farklı bir heyecan verecek. Neyse ki maç burada. Yani. Dediğim gibi biraz o dezavantajlı bir durumu var. Uzun süre ara vermekten kaynaklı ama diğer detaylarla da Deschamps Fransa'sından daha iyi bir takım bekliyor.
1: Yani Fransa tarihine baktığımızda tabii çok önemli oyuncular var abi ama Zidane kadar iyi ve ikon olan çok çok zor yani ve şu an bu futbolcuların da bu jenerasyonun da herhalde hepsinin Zidane'la çalışmak hayalidir. Ben skor olarak da problem yaşayabileceğimizi böyle bir 3-4 gol kalemizde görürsek şaşırmayacağımızı düşünüyorum. Burada da şu tercih ön plana çıkardım. Mbappe 2 gol atar. 3-0-1.
0: Çok güzel olan. Yani ve o takımın lideri, o takımın bütün hücum lokomotifi Mbappe. Bence çok da güzel bir tercih.
1: İlk yarıda mesela korner beklentin var mı abi? Böyle 4.5 üst, 5.5 üste gider mi kornerler?
0: Yani olabilir. Mesela bir de askı yersek kornere gönderme gibi bir çözüme gidebiliriz yani ilk yarıda pozisyonla korner görürüz ve hani korner konusunda Fransa'nın bize bir üstünlük sağlaması beklenebilir. Yani ilk yarıda mesela bizden 2-3 korner fazla kullanabilirler. Öyle tercihler de olması lazım şu anda.
1: Evet.
0: Bakayım korner handikaplarında ne gibi tercihler var. Mesela bizden 3 korner fazla kullanırlarsa maç geneli 1.80'lik bir oran var. İlk yarıda bir korner, yani ilk yarıda bizden daha fazla korner kullanırlarsa 1.45 veriyor. Çok böyle beni cezbetmedi de maç sonu 3 korner fazlası, hatta 4 korner fazlası 2.32, 3 korner fazlası 1.82. Hiç kötü değil yani.
1: Tabii bizim de mesela kadromuzda da önemli eksiklerimiz olduğu aşikar. Hakan yok, Kenan yok. Bize de nasıl bir performans sergileyeceğimiz de problem. Biraz o da Fransa'yı bence ön plana zaten çok önde de daha da fazla ön plana çıkaran nokta
0: o. Olmayanlardan bahsettik. Bir de dezavantaj yaratıyor tabii bu yüzden olmaması. Bir de varlıklarında dezavantaj yaratanlar var biliyorsun.
1: Kimler abi senin için varlıkları dezavantaj?
0: Bir şu an eğer oynansa 11'de başta Abdülkerim Bardakçı.
1: Evet.
0: Yani tamamen şu an bir ağır başlama gibi. Sağından soluna dönerken sanki 3 kişi beline asılmış gibi böyle öyle hareket ediyor.
1: Fransız hücumcularının da en belirgin ortak 3 tek özelliğini sorsan üçlünün abi hız dersin herhalde.
0: Hız dersin yani evet. Dolayısıyla hani Abdülkerim oynarsa benim bayağı bir hani kaygılanacağımı düşünüyorum açıkçası kendi adıma.
1: Bu arada üçlü savunma beklentisi de var. Sanki Ozan, Merih, Abdülkerim üçlüsü gibi çıkacağız gibi duruyor. Burada da hiç böyle bir pratiğimiz de yokken riskli bir tercih bence abi.
0: Deneme yapabilir yani. Bence zaman zaman zaten bir üçlü kullanmalıyız da. Ama elindeki kadroya kadar üçlü uygun, orası tartışılır. Şu an ben bir kere Ozan'a güveniyorum. Ozan'a da şu noktada birazcık şüpheyle yaklaşıyorum. Hani uzun süredir milli takımda çok fazla süre alamıyor olmasından kaynaklı. Belli bir bocalama durumu olabilir tabii ki. Zaten hani Merih'i ben artık çok üst düzey futbol olayından kafamda çıkarttım.
1: Bence de koptu oradan artık.
0: Evet evet. Yani hem kendi mentalitesi hem bulunduğu lig. Son Dünya Kupası'ndaki fiyasko performans. Şu an Abdülkerim'in ne kadar konuşuyor olduğunu az önce konuştuk. Orada tek bir savunmacımız var. Yani yedeklere baktığımızda da işte Samet Akaydın falan yani. Yani böyle dostla korku düşmana giren veren bir savunma hattımız var yani. Öyle şey.
1: Orta sahada da problemimiz var. Muhtemelde İsmail Salih gözüküyor. Biraz
0: evet, Orkun yok.
1: Evet, Orkun da yok. Hücum anlamında da Arda'nın ayağına bakacak bir takımız şu an gözüken.
0: Takımın en formda, en hazır, en üst düzey şu anda Arda. Yani yani Arda'ya bugün kolaylıklar diliyorum. Gerçekten üzerinde büyük yük var. Umarım o da alnına pire çıkar. Yani en azından bireysel performansıyla sınıfı geçeceğini düşünüyorum da. Hani belki takıma da bir yansıması olur mu? Skor üretme açısından falan. Umarım Arda bugün bizi öyle mutlu eder diye söylemem lazım yani.
1: Peki abi, şimdi ben kadroya bakıyorum. Biraz zorluyorum da imkanları aslında, ama Ozan var, Merih var, Abdülkerim. Orta sahada İsmail ve Salih de öyle. Ya bir duran top golü, kafa golü milli takımımıza yazabilir miyiz sence?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim takımımızda duran toplara çıkıp da kafa gol atacak oyuncular genelde bu savunma üçlüsünde saygın isimler. Yani Merih'in gollerini hatırlıyoruz.
1: Evet.
0: Ozan zaten offline'da o konuda çok üretken. Abdülkerim Galatasaray öncesi kariyerinde Konya'da senede 5-6 gol atan bir oyuncuydu. Daha saygı böyle başlamıştı. Daha sonra bir yavaş yavaş böyle bir rakamla düşüşü oldu. Yani ama genel olarak hücum eğilimi olan bir isim. Mümkündür. Yani duran topta gol bulabiliriz ama hani İsmail ve Salih ne kadar katkı sağlar dersen, onların çok stoperler kadar şansı olduğunu düşünmüyorum. Zaten geçmiş kariyerlerinde de Salih olsun, İsmail olsun çok böyle kafa topu, duran top, o işlere pek giremesinler değiller. Ama stoperlerden yana evet umutluyum o konuda.
1: Bu Türkiye-Fransa maçıyla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı? Bir de İtalya-Belçika'yı sormak istiyorum Tansu abi sana.
0: Yok, genel olarak değerlendirdik zaten. Umarım güzel bir maç olur. Milli takımımız biz tabii çok karamsar bir yorum yaptık ama bizden yanıltısı isterim yani. Umarım milli takımımız bizi yanıltır. Ama dediğim gibi biraz mantık başka şeyler söylüyor maalesef.
1: İtalya-Belçika peki var mı favorim bu karşılaşmada? Bizim grubumuzdaki diğer iki takım.
0: Yani aslına bakarsan Dünya Kupası'nda Belçika'dan yana çok bir umudumuz yoktu genel olarak ama Belçika beklentileri aşmıştı. Diğer tarafta hani İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamış olmaktan kaynaklı olarak bir tekrar yeni bir başlangıç ve güçlü bir motivasyon durumu söz konusu olabilir. Bu karşılaşmanın ben gollere açık olduğunu düşünüyorum. İtalya risk alarak oynayacaktır ve iyi de bir motivasyona sahip oynayacaktır. Yani 2.5 üstte karşılıklı gol var tercihi benim için burada ön planda ve diğer tarafta da Belçikler'in her ne kadar biz beklentilerini aştığını söylesek de savunmada zaafları olan bir takım olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla İtalya'nın tek başına 1.5 barajda açması veyahut her iki yarıda gol bulması maçın bence normal senaryosunun içinde.
1: Benim de seninle düşüncem aynıydı. Aynı fikirlerimi dile getirdim. Tansu abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 5000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Ay Yıldızlılar, Uluslar Ligi yolculuğuna Fransa karşısında başlıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 21.45'teki Türkiye-Fransa maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlenmenin kadresi
7: Bilyoner. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Radyo Spor.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesine saatleri kaldığı yerden devam ediyor. Milli takımımızı Tansu Gürsel'le birlikte konuştuk. Aslında biraz olumsuz bir senaryo çizmiş gibiydik. Ama tabii ki futbolun en güzel yanı bütün ihtimalleri içinde barındırması. Bugün milli takımımıza başarılar diliyoruz. Biraz sonra Euroleague sohbetine de geçeceğiz. Adil Bey'den bir yorum gelmiş. Sizin yorumlarınız ışığında Nesine'den 2 kupon yaptım. Bizim maçta gol dakika toplamı 151. Toplam oran 1.84. Ne dersiniz? İyi yayınlar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Benim çok tercih ettiğim opsiyonlardan bir tanesi değil bu, ama sizlere başarılar diliyorum. Euroleague konuşacağız, milli takımla ilgili de yine değerlendirmeler alacağız. Anıl Yazar attığımızda, hoş geldin Anıl Yazar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum ben Demir.
0: Teşekkür ederim, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, yoğun bir gündem. Umarım sen de bu yoğun gündem içerisinde iyisindir. Çünkü koşturmacılı, yani hem futbolda hem de basketbolda çok fazla maç var. İşte milli mesaiye yine yürürlük başladı. Bu akşam dün Efes, Anadolu Efes Park'a çıkmıştı. Bu akşam da Fenerbahçe ile Beşiktaş mücadele edecek. Aynı saatlerde de yine milli takımımız Fransa karşısında oynayacak. Hepsini aynı anda takip etmeye çalışacağız tabii ki.
0: Abi futbolla başlayayım istiyorum. Sonrasında baskete de ara vermeden geçelim. Çünkü basketbolda da farklı bir gündem var. Ama senden de bir Türkiye-Fransa yorumu almayı isterim. Nasıl bir maç beklersin?
1: Yani açıkçası burada tabii ki yani genel olarak hani bahis tercihinden önce konuşmamız gerekirse Montella'nın o yaz dönemindeki hayal kırıklığından sonra bugün bazı inatlarından, bazı kendi mitlerinden ne kadar vazgeçeceğini ben açıkçası merak ediyorum. Yani işte o da meşhur bir forvetsiz oyuna dayalı düzeni yani 4-6-0'a benzeyen bir oyun anlayışı ve bunun yine haricinde bazı oyuncular üzerindeki ısrarı, artık güven değil bence bu ısrar, çünkü bazı artık oyuncularla ilgili bu kadar yaptığı tercihler. Hani bu artık bazı futbol anlamındaki bazı muhafazakar düşüncelerden ne kadar kurtulacağı, ne kadar kendisini bu anlamda güncellediğini ben aslında merak ediyorum. Çünkü zaten zor bir grup biliyorsun. Yani Fransa var, İtalya var. Hani İtalya tamam, İtalyan futbolu da milli takımımızda zaten çok geride aslında baktığında, kulüp takımları açısından da geride, gerilemiş vaziyette. İşte Belçika'da da yine bir değişiklik oldu. Aslında birçok ülke, yani Fransa, İtalya, Belçika'da yine Mark Van Bommel geldi. İşte Almanya'da Klopp geldi. Hollanda'da takımın başına Xavi geldi. Fransa'da Zidane. Sürekli aslında bir değişim oldu milli takımlar. Ciddi manada bir değişim yaşandı milli takım hocalarında. Bir tek bu şeye bu kez de enteresan bir şekilde aslında çok fazla hoca harcama konusunda bonkör bir ülke olmamıza rağmen biz katılmadık milli takım bazında. Yani bu enteresan. Dediğim gibi yani şimdi zor bir maç tabii ki ve burada benim daha çok sonuçtan ziyade, bu grupta alacağımız sonuçlardan ziyade Montella ile geleceğe ne kadar daha devam edebileceğimiz ve işte bu geleceğin ne kadar daha doğrusu bu birlikteliğin ne kadar daha uzun olacağını da bence Montella'nın biraz kendi tercihleri, bazı sıkı sıkıya sarıldığı, doğru olmayan ama doğru olduğunu düşündüğü bazı şeylerden ne kadar artık feragat edip vazgeçeceği bence belirleyecek. Bu anlamda tabii ki zor bir maç, Fransa maçı. Kolay değil yani, Fransa'da da bir değişiklik oldu. İşte Zidane takımın başında Döşan dönemi sona erdi. 14 yıllık orada hem taktiksel hem de mental anlamda çok büyük bir değişiklik var Zidane'la birlikte. Yani 4-3-3'e daha yakın bir Fransa aslında artık izleyeceğimizi düşünüyoruz. Genellikle Fransız basını da öyle yazmış. 4-2-3-1'den çok biraz daha 4-3-3'e yakın. Hatta Dembele'nin sahte 9 olarak oynayıp işte Mbappe'nin daha çok solda kanat forvet gibi konumlanacağı, yine sağda Olise'nin yer alacağı, orta üçlünün genellikle Konate, Cherki ve Rabiot ile oluşacak bir orta üçlüden bahsediliyor. Bu anlamda Fransa için de aslında bir bu anlamda bir açılış maçı, bir böyle test maçı gibi olacak Zidane'la birlikte. Onların da nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Ama tabii ki Fransa kadrosu çok ağır basıyor. Yani biz çok formda da değiliz. Bakıldığında savunma oyuncularımız çok formda değil. İşte kaleye baktığımızda yine çok formda olmadığımızı düşünüyorum. Bu anlamda kazanmamız çok kolay değil. Zor bir maç olacak. Belki yani bizim de yaz döneminden sonra reaksiyon vermemiz gereken bir maç olabilir ama kolay olacağını ben düşünmüyorum bu anlamda. O yüzden bir farklı, yani en azından iki farklı bir Fransa galibiyetini burada bence öne çıkarabilirim. Yine belki özel bahislere yönelmek mantıklı olabilir. Yine maç sonunda Fransa galibiyetiyle birlikte maç sonu 2.5 üstü tercihi, 1.50 oranı var. Bence bu da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde gol bulunma konusunda dediğim gibi yani Montella'nın eğer 4-6-0 ile yine o aynı düzenle çıkarsak yine zorlanabileceğimizi düşünüyorum. Özel bahislere yönelilebilir bence burada.
0: Ben Mbappe 2 golü bekliyorum mesela.
1: Yani evet, Mbappe gollerine gidilebilir. Yani oyuncu gol atar bahsediyorsan Mbappe golünün oranında bu arada 3-0-1 2 golün oranı, evet. Yani güzel bir oran. Bu evet bence de mantıklı bir bahis olur. Değerlendirilmesi gereken bir bahis olur. Bende mesela oyuncu gol atar bahsi var. Oynarsa Osmane Dembele 2-14 oranı var. Ben mesela bu bahisi açıkçası önermek isterim. Zaten genel anlamda da belki yine özel şeylere, bahislere gitmek bu maç özelinde Fransa'nın oranı çok yüksek olmadığı için daha mantıklı olacaktır. Mesela Fransa'nın 7 ve üstü takım isabetli şutu var. 1.91. 8 isabetli şutun oranı 2.67. Yani ben bu şeylerin bahislerinde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. 2.67 oranı var. Genel anlamda belki biz biraz Fransa'ya fazla foul yaparak durdurmak isteyebiliriz. Oyununu bozmak için Fransa'nın. Bu yüzden belki maç sonundaki foul rakamlarının bu anlamda yüksek olacağını düşünebiliriz. 27 üzeri faulün oranı mesela şu an 1.73. Tabii ki Fransa'nın da buna mutlaka katkı vermesi gerekiyor. Yani belki bizim yani Türkiye'nin faullerinin üzerinden girinebilir.
0: Sarı kartlar da olabilir bu arada.
1: Sarı kartlar da olabilir. Aynen öyle. Oyuncu gol atar bahsinde mesela Kylian Mbappe gol atarın oranı 1.75 ve tabii ki Fransa kazanır. Yine Dembele burada 2.52. Dembele gol atar ve takımı kazanır bahsi. Benim burada aslında öne çıkarabileceğim tercihlerden, bahislerden biri olacak.
0: Benim mesela tercihlerimden bir tanesi maalesef ilk yarı Fransa 1.5 üst.
1: Evet yani hızlı bir Fransa başlangıcı görebiliriz. Doğru söylüyorsun.
0: Yani düşün dönemi olsaydı asla bu düşüncede değildim. Evet, evet. Ama ben bizim şanssızlığımız Zinedine Zidane'ın ilk maçı olması.
1: Evet ilk maçı olması ve Döşam dediğin gibi biraz daha pragmatik oynatıyordu. Hani 2018 Dünya Kupası'nı kazanırken bile Fransa hem Fransa evet. basını, Fransız basını hem de tüm dünya kamuoyu hani bir kazanılan bir Avustralya maçı vardı 2018'de. Böyle adeta yani can siperhane oynayarak böyle etleri dökülerek kazanmıştı Fransa maçı. Çok dediğim gibi pragmatik oynayan, çok fazla boşluk vermeyen arka tarafta ve tempo yükseltmeyen bir şekilde kaliteli ayaklarla sonuca giden bir Fransa vardı. Şimdi Zidane'la birlikte bu anlayışı değişecek tabii ki kuşkusuz. Bir de ilk maç dediğim gibi oyuncularına ekstra bir motivasyonu olacaktır Zidane'a kendisini göstermesi için. O yüzden ben de açıkçası böyle biraz fazla iştahlı bir Fransa ile karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum.
0: Mesela bir izleyicimiz şunu söylemiş, sen katılır mısın bu yoruma? Selamlar, her şey bir tarafa, daha 3 yıl öncesine kadar Faroe Adaları, Lüksemburg kritik derken şimdi Fransaları, İtalyaları, Belçikaları konuşuyoruz nasıl oynarız diye. A Ligi'nin büyüklerinin yanında olmanın keyfini çıkaralım bu 3 hafta derim diyor. Sen katılıyor musun bu görüşe?
1: Evet tabii ki bu açıdan bakıldığında doğru yani. Mesela şimdi biz A Ligi'nde neyi hedefleyebiliriz sence? Bir hedef koyulabilecek net bir şey var mı? Hani bu gruptan yok. Çıkmak belki ben yani bu gruptan çıkmayı söyleyebilirsin ama onun dışında evet kolay değil, yok yani bir hedef çünkü zaten en üst seviyedeyiz bu anlamda, kolay değil. Ha ben açıkçası Uluslar Ligi'ni çok mantıklı bir organizasyon olarak bulmuyorum, orası ayrı bir mesele bana kalırsa. Hani oynanmış olmak için sadece UEFA tarafından biraz böyle icat edilmiş bir turnuva bence. Ama bu açıdan düşünüldüğünde evet yani sonuçta A Ligi'ndeyiz. Bunun da biraz tadına çıkarmamız lazım. Mesela işte bu karşılaşmadan sonra İtalya maçı var. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Sonra Belçika. Sonra yine Fransa ile yine galiba oyuncu tam hatırlayamadım. Arda arda bu takımlarla oynamanın da keyfini yaşayacağız. Bu da ayrı bir şey. Aslında bu maçları mesela biraz da şu açıdan düşünmemiz gerekiyor bizim. Mesela bu maçta Hakan Çalhanoğlu yok. İşte Kenan sakat. Nikkenan yok, Orkun oynamayacak sakatlığından dolayı ve Arda Güler, yani Arda Güler ve Can Uzun aslında Kenan'ı bir kenara koyarsak, Kenan da bence tabii ki bu ikisinin yanına ekleyeceğiz de sakat olduğu için söyleyemiyorum. Milli takımın geleceğinin üzerine inşa edileceği iki oyuncu. Aslında bu maçları biraz bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor. Yani Arda Güler'in ve Can Uzun'un rollerinin daha net belirlenmesi açısından bu maçları biraz bir test maçı olarak da bence görmemiz gerekiyor. Mesela Arda Güler'i ben bugün biraz daha böyle ortada mı başlayacak, yoksa Mourinho'nun işte Real Madrid'de kullandığı gibi biraz daha böyle kenarda çizgiye yakın mı konumlanarak oynayacak, onu da bekliyorum. Mesela bunlar hep potayla aslında bakıldığında bence Montella'nın da geleceğini belirleyecek etkenler olacak aldığı sonuca göre.
0: Yavaş yavaş EuroLeague'e de geçeyim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Yok,
0: futbolla
1: yok,
0: ilgili.
1: Geçebilir.
0: Tabii dün Anadolu Efes parkedeydi. Bir mağlubiyet Barcelona karşısında. Onlarla başlayalım. Nasıl buldun Efes'i?
1: Ben yani Anadolu Efes aslında çok iyi başlamıştı maça. Barcelona zaten geçen sezonki kadrosu problemliydi. Yaz dönemine yani bu sezon aslında büyük yatırımlar yaparak başlaması bekleniyordu Barcelona'nın. Ama orada sözler tutulmadı. İşte Navarro menajer sanırım ayrıldı ya da bir geri görevi çekildi önce takımda. Sonra koç Xavi Pascual gitti. Ve bayağı bence Barcelona geçen sezonki kadrosunun da gerisinde düştüğünü düşünüyorum ben. Daha bir geriye gittiğini düşünüyorum. Zaten geçen sezon da çok bence iyi bir kadrosu yoktu. Anadolu Efes'te evet yani bir Mike James işte yanı Strazel Ambesi, işte Lloyd'u da geçen sezon kadrodan düşünmemizde bir Monaco'daki bu üçlüyü yeniden bir araya getirmek güzel oldu ama bence kadronun geri kalanı için ciddi soru işaretleri var diyordum ben hep. Özellikle boyalı alan için. Yani işte Bruno Fernando, Kai Jones, Saric ve Papayannis düşündüğümüz mesela Papayannis zaten sakat, nasıl döneceği, ne zaman döneceği belirsiz. Yani Kai Jones da Bruno Fernando yani Final Four'u zaten direkt söylemiyorum ama hani bir trio hedefleyen takım için bile bence çok yeterli, hala bir uzun rotasyonuna sahip olmadığını düşünüyorum ben Anadolu Efes'in. Dün akşam için iyi bir başlangıç vardı. İkinci çeyrekte özellikle Brizuela'nın ardı ardı bulduğu 3 tane üçlükle Barcelona bir yandan maça tutundu, geri döndü. İkinci yarı zaten çok başa baş geçti ve son bölümü Barcelona daha iyi oynadı bizden. Orada Mike James'in de mesela galiba 2 tane kritik top kaybı vardı. Ama şu açıdan sevindirici. Bence bu arada Anadolu Efes'in ben bu maçı kazanmasını bekliyordum. O yönden biraz şaşırdığımı, üzüldüğümü söyleyebilirim. Şu sevindirici, Mike James buraya aidiyet hissediyor. Yani benden bir liderlik görevi bekleniyor.

0: Alfred'in farkında, en azından gelecek adına Mike James penceresinden o kısma bakarsak Anadolu Efes için o kısmı bir olumlu bir pozitif gelişim olarak öne çıkarabiliriz. Yine Star için bence dönüşü etkileyiciydi. Hala Avrupa basketbolu için ciddi söz sahibi olacak bir uzun olduğunu bence yine dün gösterdim. Çünkü onunla nasıl döneceği fiziksel olarak yıllar sonra Avrupa basketbolunda biraz şüpheliydi. Sarıç'ın dönüşü de sürekliliğiyle sezon için Anadolu Efes için çok kritik olacak. 4 numaradan aldığı katkı. Bu iki iyi gelişmeyi en azından hani kaybedilen bir maçın ardından Anadolu Efes için ekleyebiliriz.
1: Beşiktaş ve Fenerbahçe kısmına da geçeceğiz ama bir yarış diyelim, sonrasında devam ediyoruz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Daha on of the forest hemen arkalarında ilerliyor. 5 numaralı Fire Crown 2.5 boy kadar gerilerinde iç kulvarda 6 numaralı. Altın orada yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 4 numaralı. Deep of Ancestor yanında 3 numaralı. Chillen Bright 1.5 boy geride 11 numaralı. Leoneta yanlarında 20 numaralı. Julius sırasıyla atlar 1000 metre start yerinden çıktı. 9 numaralı Alfa Oren de bu arada yarışı bıraktı değerli yarışseverler. Yarışın lideri 19 numaralı Clyde Barrow. İkincilikte 16 numaralı Three Letter var. Üçüncülükte içeride 13 numaralı Fly Divine. Hemen dışında 10 numaralı First Rose. Bir boy geride 14 numaralı Han of the Forest. Yanında 5 numaralı Fire Crown. İçeride 2 numaralı Maggie. Yarım boy geride 1 numaralı Rus Faruk. Dışında 3 numaralı Challenge Bright. İçeride 17 numaralı Beyond Brave sırasıyla. Safkanlar son 600 metreye girdi. Farklar azalırken içeriden gelen 13 numaralı Fly Divine liderliği aldı. Düzlüğe çıkılırken bu tay farkı bir boya kadar çıkardı. Ve safkanlar son 400 metreye gelirken 2 numaralı Maggie'de ikinciliğe yerleşti. Arayı azaltmaya çalışıyor. Geriden 17 numaralı Beyond Brave'in, daha geriden 1 numaralı Rus Faruk'un ve hemen yanından 14 numaralı Khan of the Forest'un ataklarıyla son 200 metreye giriliyor. Orta kulvardan 2 numaralı Maggie, dışarıdan 1 numaralı Rus Faruk geldiler. İçerideki Flight Divine'i yakaladılar. Bunlardan 1 numaralı Rus Faruk ve 2 numaralı Maggie ön plandalar. Altın orada da onlara katılmaya çalışıyor ama mücadele iki at arasında. Rus Faruk ve Maggie mücadelesinde kazananı foto finish belirleyecek. 6 numaralı Altın Ordu 3. oldu. 4 numaralı Deep of Ancestor ve 14 numaralı Khan of the Forest'ta 4. geçin fotoyu beraber geçtiler. 2 isim 1 numaralı Rus Faruk ve 2 numaralı Maggie foto finişte buluşan safkanlar oldu.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Radyo Spor. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıf

Uluslar Ligi yolculuğuna Fransa karşısında başlıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 21.45'teki Türkiye-Fransa maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa. Sporda.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
10: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
14: Anıl Yazar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş uzun yıllar sonra Eurolig'e yeniden merhaba diyor ve iç sahada Valencia ile karşılaşıyor. Nedir bu maçla ilgili görüşlerin?
15: Yani açıkçası Beşiktaş çok geç tabii kurulan bir kadro. Çok çünkü geç belli olmuştu Eurolig'e katılacağı Beşiktaş'ın. Buna rağmen aslında fena bir kadro, fena eklemeden yapılmadığını söyleyebiliriz ama yine de bunun aslında biraz dezavantajını Beşiktaş yaşayacak gibi duruyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'ye karşı bunu biraz açıkçası sinyallerini gördük. Çünkü geçen sezonki kadroya baktığımızda işte Jonah Matthews gibi net bir aslında atıcısı vardı. Net bir skoreri vardı Beşiktaş'ın karar anlarında sorumluluk alabilen. Bu sezon açıkçası şu anda ben Beşiktaş'ın kadrosunda o anlamda direkt olarak şu oyuncu diyerek bu tanımı yapabileceğim bir oyuncu yok. Bence bunun Beşiktaş şu ana kadar en büyük sıkıntısını yaşıyor. Biraz daha da sanki yaşamaya devam ediyor. Çünkü geç kurulan bir kadro. Sissoko'nun sakatlığı da onlar için çok kötü oldu. Yani bir, daha doğrusu sakatlık değil, bir sağlık problemi. O sözleşme donduruldu. Şimdi bir uzun ihtiyacı yine orada doğmuş oldu. Tam Wayne Gabriel Zidiş'le başlayacak sezon ama Zidiş ve Wayne Gabriel'le karşılaştırınca Sissoko çok daha farklı profilde, çok daha çok yönlü bir oyuncuydu aslında. Hem iyi bir çember savunucusuydu aynı zamanda. Bunun da dezavantajını yaşıyor Beşiktaş. Valencia geçen sezon Final Four oynadı biliyorsun. Hem de Panathinaikos'u geçerek Final Four'a kalmıştı ve aslında bu başarısı da biraz cezasız kalmadı. Nasıl cezasız kalmadı? Çünkü koçundan tam 5 oyuncusuna kadar açıkçası amiyane tabiriyle Valencia biraz yağmalandı diyebiliriz. Yani işte koç Martinez Real Madrid'e gitti, yine Pradilla'yı yanına götürdü. İşte Braxton Key Fenerbahçe'ye geldi. Montero Olympiakos'a gitti. Baldio Panathinaikos'a gitti. Tabii ki bunların yerine mesela TJ Scholes ve TJ Scholes gibi bir ekleme yaptılar. O önemliydi. Yani TJ Scholes'u kadroda tutmaları önemliydi. Nikola Mirotic mesela çok tecrübeli bir uzun. O açıkçası biraz Valencia'nın için hem içeride bir dengesini sağlanması açısından takımın önemli bir ekleme olduğu, rakipler üzerinde iç dış dengesini sağlama konusunda rakibin tam anlamıyla boyalı alana ya da yay gerisinde konsantre olmasını da engelleyecek her iki yerden de hem çember altından hem de yay gerisinden tehdit olan bir oyuncu Mirotic. Armani Brooks'u ektiler tabii ki. Brooks Anderson'ı bizi. Yine Omari Muru ekleyebiliriz bunlara. Yine aslında bakıldığında koç Xavier Albert'i yanlış hatırlamıyorsam geçen sezon yine Pedro Martínez'de stafındaydı. Yine aslında aynı o geçen sezonki Valencia'nın yarı sahaya çabuk gelen, çabuk ucumlar arayan, kolay sayılar arayan, tempolu, pozisyon sayısının yüksek olduğu bir Valencia yine bekliyorum. O yüzden de sezonun ilk maçında ben burada şu anki mevcut handikaplara bakalım da aslında bir Beşiktaş galibiyetini tabii ki çok bekliyorum, istiyorum ama Valencia'yı biraz daha hem daha tecrübeli bir kadro hem daha Euroleague tecrübesine sahip bir kadro olması nedeniyle de biraz da önde giriyorum. Bunun yanında 1.73 oranı var Valencia'nın. Handikap 2.5'u da yanına almak isteyenler yine maç sonu 2'yi Valencia tarafından biraz daha düşük riskle deneyebilirler. Yüksek skor bekliyorum özellikle Valencia tarafından. Beşiktaş çok kötü şut attı. Özellikle Fenerbahçe maçında işte dediğim gibi net bir atıcı sorunu yaşıyordu Beşiktaş. Bu maçta belki Beşiktaş için önemli olan şey şu olabilir. Bir artı hani bir kısaları özellikle Beşiktaş'ın bir boy problemi. Bana kalırsa 1-2 numarada bir size orada bir boy problemi kalma sorunu yaşayacak gibi duruyor Beşiktaş. En azından Valencia'ya karşı belki bunu daha az yaşayabilirler diye düşünüyorum. O yüzden skorun Beşiktaş açısından da kırılıp çıkmasını bekliyorum. Yüksek skor bekliyorum bu karşılaşma. Yani Valencia'nın maç sonunda 82-83.5 üst tercihi mesela değerlendirilebilir. Bunun yanında genel anlamda 166.5-167.5 üst tercihleri de değerlendirilebilir.
14: Beşiktaş henüz Euroleague'e hazır değil gibi geldi bana. Özellikle Fenerbahçe serisinde senin söylediğin gibi abi aslında çok kötü hücum etti ki yani 60 sayı barajını bile yakalayamayan bir Beşiktaş. Sence sezon geneline de bakıldığında onu da sormayı isterim. Beşiktaş sezonu Euroleague'de nerede tamamlar?
15: Yani şu anda tabii ki çok güçlenen kadrolar da var Euroleague'de. Beşiktaş'ın kadrosu şu anda bakıldığında hem tecrübe açısından hem nitelik hem de nicelik açısından tabii ki geride duruyor oldukça. Burada tabii ki işte iki tane ekleme yapılması gerekiyor. O eklemelerle birlikte komple çehresi de değişebilir takımın. Taşlar yerine oturacak kuşkusuz. Çok yeni çünkü 2 ve 3 numara pozisyonlarında çok fazla yeni oyuncu var. Ben aslında bir numara ihtiyacını yine düşünüyorum. Yani bir pivot alınacak zaten de bir pozisyonuna da bence fizikte sayılabilecek bir bence guard ve hatta işte net bir aslında atıcı ihtiyacı var bana kalırsa Beşiktaş'ın. Bu noktada bu eksikten giderildiği takdirde tabii NBA'den düşecek oyuncular da olabilir. Onu da takip ediyorlar kuşkusuz Avrupa takımları. Çünkü şu anda pazar daralmış vaziyette. Bu eksikten giderildiği takdirde tabii ki play'ini zorlayabilir ama play'inden üstünün çok tabii ki kolay görmüyorum. Zaten çok güçlü takımlar vardı geçen sezon. Bu sezon mesela Jalgiris'te Dubai inanılmaz kadrolar kurdular bana kalırsa. Özellikle Jalgiris. Oradaki üçlü takım sayısı da oldukça artmış durumda yani çok da kolay olmayacak gibi duruyor ama tabii ki bu Euroleague hani sürekli farklı o yüzden herkes yenebiliyor. Mesela dün Asfel Makabi yenerek sezonu başladı. O yüzden bu takviyeleri bence Beşiktaş'ı yaptığı takdirde biraz daha yukarıda hedefleyebilir tabii ki.
14: Fenerbahçe'yi de sormak isterim. Onlar da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı derbide kazandılar. Bugün de Euroleague'de sezonun ilk maçında Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor. Nasıl bir maç bekliyorsun o tarafta da?
15: Yani Fenerbahçe biraz kabuk değişimi yaşıyor gibi geldi bana. Onu söyleyebilirim. Tabii ki önemli eklemeler yapıldı yine. Hatta bence bireysel anlamda bakıldığında Fenerbahçe'nin oldukça yetenekli bir kadroya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Belki de önceki yıllarla kıyasladığımızda oldukça yetenekli bir kadroya sahip Fenerbahçe. Zaten Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da Fenerbahçe Beşiktaş'ı mağlup etmişti biliyorsun. Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanmıştı, kazanmıştı. Şimdi kendi sezonu, kendi seyircisi önünde sezonu açacak. İyi bir başlangıç bekliyorum ben açıkçası Fenerbahçe'den. Çünkü Virtus Bologna'nın da çok geriye gittiğini söyleyebiliriz. Yani az önce Barcelona için söylediğim şeyleri mesela Virtus Bologna için de söyleyebiliriz. Yani zaten Carson Edwards'ı kaybettiler. Çok orada da ben Bologna'nın kadrosunu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani takımın başında Alex Mumuru geçti bu arada. Onu da söyleyelim. Yani ben çok açıkçası Bologna'nın iddialı hatta yani play'ini vesaire zorlayabilecek bir kadro olduğunu düşünmüyorum mevcut kadrosunun. Ciddi bir Fenerbahçe ile arasında kalite farkı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de eksikleri vardı. Özellikle bence savunma anlamında Süper Kupa maçında Olympiakos karşısında bazı problemler, bireysel hatalar çok fazlaydı. Yani bu akşam bunları oldukça az görmeyi umuyoruz. Rakibinde tabii ki gücünü düşündüğümüzde rakip Virtus Bologna'nın çok kapasitesinin yüksek olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe rahat bir galibiyet almasını ben bekliyorum. O yüzden 10.5 handikaptan bence Fenerbahçe maç sonu bir denenir diye düşünüyorum. Yine yüksek skora bence Fenerbahçe'nin çıkmasını da bekliyorum. Fenerbahçe'nin 86.5 üstü değerlendirilebilir. Bunun yanında Fenerbahçe'nin de Virtus Bologna'yı 78.5 sayının altına tutacağını yani 79 sayı izni vereceğini çok düşünmüyorum. savunmasıyla da yine bugün Fenerbahçe taraftarı önünde coşkulu bir şekilde oynayarak kazanacaktır diye düşünüyorum.
14: Anıl Yazar, ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
15: Yayınlar diliyorum.
14: Teşekkürler. Biz de sona geldik. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Euroleague'de başarılar diliyoruz. Sizlere de iyi akşamlar diliyoruz.
13: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine. Radyo Spor. Reklam.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ay Yıldızlılar, Uluslar Ligi yolculuğuna Fransa karşısında başlıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 21.45'teki Türkiye-Fransa maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Dev maçın coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlenmenin kalbisi
2: Bilyoner. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Umran Oto Ekspertiz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

0: promosyonshow.com.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor. Heyecanı nesinede yaşanıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Reklam.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
10: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Derin Pas başlıyor.
11: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 25 Eylül Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. Bugün 1,5 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz. Yorulmayacağız değerli dinleyenler. Saat 20'de Beşiktaş Valencia'yı konuk edecek Euroleague'de ve 20.45'te de Fenerbahçe Virtus Bologna maçı var. Bu iki karşılaşma Esport Plus'ta, televizyon yayını Esport Plus'ta. Radyo yayını da Radyo Spor'da olacak. Bunu hatırlatarak başlamak istedim. Tabii ki bugün gündemimiz Türkiye-Fransa maçı. Ay Yıldızlılar kötü geçen Dünya Kupası'nın ardından ilk maçına bu akşam ilk kez oynayacağımız UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa karşısında çıkacak. Saat 21.45'te başlayacak bu mücadele. Bugün birçok meslektaşımız aynı 11'i, muhtemel 11'i paylaştı. Bu 11'ler üzerinden bir ön değerlendirme yapacağız. Saat 19.15'te de sevgili Veli Yiğit'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Milli takımın şu anki durumu, eksikleri, Fransa milli takımını maç öncesinde analiz etmeye çalışacağız. Öte yandan bugün oldukça hareketli bir gündem vardı. Fenerbahçe ile ilgili sevindirici bir gelişme var. Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'nin UEFA maçlarından aldığı ikisi ertelemeli 4 maçlık men cezasına yapılan itiraz ve savunmalar sonucunda ertelemeli kısmın 3 maça çıkartıldığı açıklandı. Bu da şu anlama geliyor. Zaten Roma maçında oynayamamıştı Fransız orta saha oyuncusu. Dolayısıyla Aston Villa maçında sahada olacak Matteo Guendouzi Fenerbahçe için önemli ve sevindirici bir gelişme. Tabii ertelemeli 3 maçlık cezası var. 1 yıl boyunca saha dışı herhangi bir olaya karışmaması lazım. Yani daha doğrusu Lyon maçı sonrası yaptıklarını yapmaması lazım Matteo Guendouzi'nin. Süper Lig'den bir sek var. Okan Buruk, hatırlayacaksınız, Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu maçın maç içerisinde daha doğrusu kırmızı kart görmüştü ve haksız yere kırmızı kart gördüğünde paylaşmıştı kamuoyuyla. Hatta beIN Sports'un da yayınında bu açıklanmıştı, oradaki muhabire aktardığına göre. Bugün Okan Buruk Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sportmenliğe aykırı davranışı neticesinde bir maç ceza alacak. Kasımpaşa maçında zaten olmayacak Okan Hoca takımın başında, ama bu ceza 2'ye ya da daha da artabilir mi? Bunu artık ilerleyen günlerde göreceğiz. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Bunu da paylaşmış olalım. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da aynı suçlamayla futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini paylaşalım. Bugün PFDK yoğun bir mesai harcamış, cuma dememiş. Diğer tarafta bugün Galatasaray'da Dursun Özbek Başkan bir sponsorluk anlaşması töreni vardı. Orada açıklamalarda bulundu. Takıma dair, Okan Hoca'ya, oyuncuların performansına, kulübün mali yapısına dair bunların hepsini değerlendireceğiz. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da 4 Ekim'de yapılacak seçim öncesi çalışmalarına devam ediyor. Medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunuyor Sayın Adalı ve Fanatik gazetesine verdiği bir röportaj var. Takımla ilgili, Olay Tan'la ilgili ve Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekici. Hepsini program içerisinde paylaşacağız. Çorum Futbol Kulübü'nde bir teknik direktör değişikliği olmuştu. Uğur Uçar'ın yerine Okan Buruk diyorum, Burak Yılmaz getirildi. Sürpriz de oldu aslında. Yansıyan haberler, son 2 gündür konuşulan isimler Abdullah Avcı ve bir yabancı teknik direktöre dairdi. Bugün

Abdullah Avcı, CSKA Sofya'ydı yanlış hatırlamıyorsam takım ismi. Bakalım bu görüşmelerden bir şey çıkacak mı? Avrupa boks şampiyonası devam ediyor. Dün Havanur Ketu da Avrupa şampiyonu olmuştu. Bugün de Hatice Akbaş Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu Senas Sürmeneli, Büşra Işıldar, Emrah Yaşar yine final maçlarına çıkacaklar. Samet Gümüş, Semih Gümüş, Nurselen Yelget Tekin, Esra Yıldız Kahraman, Gizem Özer bronz madalya alan sporcularımız oldular. Onları da kutlayalım. Program içerisinde sporcularımızın maçları oldukça sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Ve son notumda İngiltere'den. İngiltere'de finansal fair play kuralları çerçevesinde Manchester City'ye bir inceleme başlatılmıştı ve Manchester City 115 suçun 114'ünden suçlu bulunmuş. Yani 115 suçlama vardı Manchester City'ye, 114'ünden suçlu bulunmuş. Bizim fonculardan bir farkı yok Manchester City'nin de maşallahı var. Dolayısıyla şimdi ne ceza verilecek, puan silme mi, para cezası mı, küme düşürülme mi, tabii bu da merak ediliyor. Neden merak ediliyor? Bu kadar suçlama varken ve bu kadar ihlal varken yine paranın gücü mü kazanacak, yoksa gerçekten kurallar uygulanacak mı? İngiltere'ye bakıp takip edeceğiz değerli dinleyenler. Genel hatlarıyla öne çıkanlar bu şekilde. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Milli takımla başlayalım bugün. Fransa karşısında yaklaşık 3 saat sonra UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Tabii 3 önemli eksiğimiz var. Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü. Bu oyuncuların yokluğunda nasıl bir 11 olacak diye hepimiz merak ediyoruz. Bugün beklenen 11 şu şekilde. Uğurcan kalede, bir beşli savunmadan bahsediliyor. Zeki, Ozan, Merih, Abdülkerim, Ferdi ya da 3-5-2 de diyebiliriz. 3-4-3 de diyebiliriz. Ozan, Merih, Abdülkerim üçlüsü. Zeki ile Ferdi kanat bek. Ortada İsmail Salih, Arda sağ açık, Can solda, Barış Alper ileride görünüyor. Yayıncı kuruluş ATV Aspor'da ise farklı bir 11 var. Oğuz Aydın sağ açık olarak görünüyor. Tabii biz programdayken 11 henüz belli olmamış olur ama iki farklı 11, yani iki farklı da demeyelim aslında. Bir oyuncu farklı görünüyor yani yayıncı kuruluşun 11'inde. Fransa'da ise kalede Manyan, savunmada Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert, ortalarında Rabiot, Kone, Cherki, hücum hattında Kylian Mbappe, Olise, Dembele üçlüsünün sahada yer alması bekleniyor. Bu akşam yine İtalya Belçika bizim grubun diğer maçı. UEFA Uluslar B Ligi'nde Gürcistan, Kuzey İrlanda, Macaristan, Ukrayna maçları var. UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç, Romanya, Polonya, Bosna, Hersek, C Ligi'nde Ermenistan, Letonya, Karadağ, Güney Kıbrıs maçları da oynanacak değerli dinleyenler. Tabii güçlü bir rakibe karşı bugün önemli bir sınav vereceğiz. Birçok oyuncumuzun form durumu tartışılıyor. Yine ilk defa bir arada oynayacak bir 11'de olabilir. Yani yeni oyuncuların katılımından dolayı söylüyorum. İlk defa oynayacak derken tabii ki bu oyuncuların çoğu zaten milli takıma katılıyorlar, geliyorlar ama hepsinin bir arada olduğu anlamında paylaştım. Yine dünya futbolunu kabul edelim, en iyi 2-3 milli takımından biri Fransa. Oyuncuların Dünya Kupası sonrası nasıl reaksiyon verileceği merak ediliyor. Fransızlar açısından baktığımızda onlar da Zinedine Zidane'ın gelişiyle nasıl bir milli takım olacak? Zidane'ın ismi tabii ki oldukça heyecan verdi Fransa'da, dünya futbol kamuoyunda. Bu açıdan baktığımızda iki ülkenin farklı beklentileri var. Bu akşamki maçtan Fransa Dünya Kupası'na favori.

0: olarak gitmişti. Orada istediği sonuçları aslında belli bir ölçüde aldı ama yarı finaldeki İspanya maçı büyük hayal kırıklığıydı. Ve onlar da üzgün döndüler diyebiliriz Dünya Kupası'ndan. Yani sonuçta o İspanya karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyup da kaybetselerdi bu kadar kafaya takmazlardı ama o gün hatırlayacaksınız çok mahkum bir oyun vardı Fransa açısından ve zaman zaman maç içerisinde gerildiklerini de gördük. Yani son derece önemli yıldız oyuncular olmasına rağmen Zidane'ın önderliğinde tabii Zidane'a büyük hayranlık duyan bir oyuncu grubu, hepsinin idolü diyebileceğimiz bir isimdi. Burada yani Zidane'a karşı böyle ilk maçta onlar da eminim çok yüksek motivasyonla ve iyi bir şekilde hazırlanıp bu akşam Türkiye karşısında Zidane'a bir galibiyet hediye etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla ben biraz daha Fransa üzerinden bakıyorum aslında maça. Yani bu akşam Fransa belirleyecek bu maçın nereye gideceğini, sonucunun ne olacağını. Burada milli takımımızı hakir görmekten ziyade bir ciddi güç dengesi var ve kalite olarak da kadro olarak bizim çok önümüzdeler. Şunu söyleyebilirsiniz, 2019'da Konya'da 2-0 kazandığımız bir Fransa maçı vardı. 2018 miydi? 19, 19 diye yanlış hatırlamıyorsam. Hatta gitmiştim de o maça. O günde Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından Fransa ile aynı grupta yer almıştık ve Euro 2020'ye 21'de yapılan turnuvaya katılmıştık. Yani o gün tabii o günün şartlarında o maç da sürprizdi. Kabul edelim Fransa'yı yenmemiz. Dünya şampiyonu yenmek tabii ki keyifli ama bugün de bir galibiyet alırsak bu da sürpriz olacak. Bu kötümser bakış açısı değil, gerçekçi bir yaklaşım benim nezdimde. Yani Fransa doğal olarak şu an işte İspanya ve Arjantin karşısında, yani iki ülkeyi bir tarafa bırakıyorum, Brezilya, İngiltere'yi de ekliyorum. İki ülke dışındaki tüm maçların doğal favorisi olarak çıkar Fransa. Biraz böyle karamsar olmamın ve yani milli takıma güvensizlikten ziyade Fransız basınına baktığımda, oyuncuların demeçlerine baktığımda hani Zinedine Zidane'a güzel bir başlangıç yapma isteği var ve o İspanya karşısındaki yarı final maçındaki olumsuz görüntüyü kaybettirmek istiyorlar ülkelerine, dünya kamuoyuna. Biraz o açıdan karamsar düşündüğümü paylaşayım değerli dinleyenler. Tabii ön taraftaki oyuncular çok formda başladı. Kabul edelim, Mbappe La Liga'da yine sürekli goller atmaya devam ediyor. Olise son maçta hat-trick yaptı. Bayern'in Union Berlin'i 6-0 mı 7-0 mı yendiği maçta. Dembele geçen senelere göre biraz daha böyle tutuk başladı ama o da sonuçta kaldığı yerden devam edeceğini tahmin ediyorum. Önde çok uyumlu bir üçlü var. Orta sahada da son dönemin yükselen yıldızı Kone bugün 11'de olacak. Zinedine Zidane Rabiot'u tercih ediyor. Savunma kurgusu tabii zorunlu olarak değişti. Sol bekte Truffert'i tercih ediyor. Zidane artık orada bir yenilemeye gidecek gibi. Hernandez yaşlı, Luka Dean keza o da yaşı ilerlemiş durumda. Biraz daha böyle yeni oyuncuları da entegre etmeye çalışıyor Zinedine Zidane. Rakloy'la Upamecano ikilisi olacak. Bugün Konate yok, kadroda çıkartıldı sakatlığından dolayı. Yine de birbiriyle oynama alışkanlığı fazlasıyla olan oyuncular bugün sahada olacak Türkiye karşısında. Foot Mercato'nun bir analizi var. Türkiye hücum üretkenliğinde yüksek şut sayılarına ulaşsa da bitiricilik noktasında sorunlar yaşıyor denilmiş. Hatta Kenan Yıldız, işte Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler'in de sahada olduğu maçlarda bu sorunu yaşadığımıza dikkat çekmiş. Aslında hiç de şey değil bu. Yani bize yani yadırgayacağımız bir durum değil. Neden? Çünkü 62 şutta 3 golümüz vardı şeydi Dünya Kupası'nda. Biraz onu baz almışlar zaten bu araştırmada. Burada yine yapılan analizde Fransa milli takımının nasıl bir oyun felsefesiyle oynayacağı konusunda bir heyecan da var bu arada. Yani Fransa basınına baktığımda. Onlar işte Didier Deschamps'ın oynattığı sistemin daha çok organize, topa sahip olan, kaleye dikine hızlı giden ve hücum yapısı üzerine paylaşıyorlar. Burada Zidane neleri değiştirebilecek? Yani işte zaman zaman Didier Deschamps turnuvalarda iyi sonuçlar alsa da, takımı finallere taşısa da, kupalar kaldırsa da, yani işte 2018'i şampiyon tamamlamışlardı. Oynattığı futbol çok eleştirildi. Zidane'la bazı şeylerin değişmesini bekliyor Fransa basını ve Fransa futbol kamuoyu, spor kamuoyu daha doğrusu. Bu takımı daha iyi kullanabileceğini düşünüyor ki bugün ekipte de yine bu yönde bir analiz vardı. Zidane için bu 3 maç bir ön gösterim olacak denilmiş. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi İspanya'nın da şu an en temel hedefi tabii ki başta UEFA, İspanya diyorum pardon, Fransa'nın UEFA Uluslararası Ligi'nde şampiyonluk olsa da asıl hedefin 2028'de Avrupa Futbol Şampiyonluğu olduğunu yazıyorlar ve bu turnuva öncesi de Zidane'ın nasıl bir oyun oynatacağını merak ediyorlar doğal olarak. Bugün beşli savunma, yani ya da 3-4-3 dizilişi diyelim, 3 stoperle maça başlama isteğini de Montella'nın gayet anlaşılır buluyorum. Az önce de ön tarafı saydım. Ryan Cherki Didier Deschamps'la arası pek iyi değildi çünkü pek düşünmediği bir oyuncuydu. Deschamps'ın Cherki'yi ve hatta Dünya Kupası'nda da çok az süre almıştı. Zinedine Zidane da geçmişte yaptığı açıklamalarda çok olumlu ifadeler kullandı Ryan Cherki için. Çok kaliteli bir oyuncu olduğunu, direkt skoru etki edebilecek, maçın kaderini değiştirebilecek bir 10 numara olduğunu ve ondan faydalanmak istediğini söyledi. Bugün Fransız basınına baktığımızda da Ryan Cherki'yi ilk 11'de görüyoruz. Bunu şu yüzden merak ediyorum aslında. Yani Dünya Kupası'nda pek Mbappe, Dembele, Olise ve Cherki'nin bir arada olduğu kadro görmedik. Orada Doué, yani bu dörtlü içerisinde Doué'yi tercih etmişti Deschamps. Cherki de hatırlayacaksınız, Manchester City ile iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Attığı goller, yaptığı asistlerle. Bakalım ön taraftaki dengeyi nasıl değiştirecek? Zaman zaman Guardiola ile, işte bireysel oynadığına dair Guardiola'nın ona yönelik eleştirileri de vardı geçmişte. Manchester City'yi Guardiola'nın çalıştırdığı dönemlerde. Sanki biraz Zidane ona özgürlük tanıyacak gibi. Yani Zidane onu en iyi anlayacak oyunculardan biri. O mevkinin bir oyuncusuydu. Ryan Cherki'den de çok üst düzey verim alabilir düşüncesindeyim bu akşam ve bundan sonraki süreçte Zidane'ın çünkü zaten oyuncuyu biliyoruz, kalitesini biliyoruz. Biraz böyle yani oyuncunun derinliği yüksek, oyun anlamında sığ sulara hapsoluyor gibi hissediyorum. Hem Fransa milli takımında hem Guardiola yönetimindeki Manchester City'de biraz daha böyle bu akşamla beraber en azından fikir sahibi de oluruz. Bakalım Zidane nasıl kullanacak, o alanı bırakacak mı, özgürlük tanıyacak mı? Ama sanki o özgürlüğü verecek gibi geliyor bana. Çünkü yine yakın zamanda bir köşe yazısı okumuştum sanırım Brezilya basınından da şöyle bir ifade vardı, yani futbol tamamen böyle güce dayalı bir oyuna dönüştü, işte kaliteli oyuncuların sahada yeteneklerini sergilemesine hiçbir hoca izin vermiyor artık, hatta altyapılardan itibaren o yeteneği öldürüyorlar diye bir analiz yazısıydı bu. Son dönemde biz de ülkemizde bunu sıkça tartışıyoruz tabii. İngiliz futbolunda da yine bunu görüyoruz. İngiltere'de son dönemde oyunun çehresini değiştiren hocalarda, işte Guardiola'larda, kulüplerde de bunu görüyoruz. Daha çok plana sadık kalınmasını istiyorlar ama işte Ryan Cherki gibi oyuncuların da artık biraz daha böyle hani rolün dışına çıkma, doğaçlamaya ihtiyaçları var. Oyun bunu da istiyor. Dolayısıyla ben bu akşamki maç öncesi tekrar edeyim, Fransa'nın Türkiye'nin zaten çok çok önünde olduğunu düşünüyorum. Hani beraberlik dahi bizim için bir sürpriz olur kanaatindeyim. Gerçekçi bir yaklaşımla programın startını vermiş olduk. Reklam vakti gelmiş, devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, Sigortam.net. Radyo
2: Spor. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
6: ol. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
7: Paytr. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Radyo Spor.
10: Katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Bu arada Avrupa Boks Şampiyonası'nda bugün Hatice Akbaş altın madalya kazanmıştı. Şu sıralarda da bu Senas Sürmeneli final maçında İngiliz rakibiyle karşılaşıyor. Sanırım maçı kaybettik, finali kazandık mı tam anlayamadım. Vedat abi, kazandık değil mi maçı? Evet. Bu Senas Sürmeneli Avrupa şampiyonu oldu. 70 kiloda altın madalya kazandı milli sporcumuz. Kutluyorum. Ben bir an ağlarken kaybetti zannettim. Ekranda yeni açıldı. Şu anda zaferi kutluyor. Avrupa Kadınlar Voleybol diyorum, boks şampiyonasında bu kadınlarda 3. altın madalyamız. Hakikaten çok güzel bir turnuva geçiriyor sporcularımız. İngiliz Wright karşısında ve 0'lık bir sonuçla şampiyonluğa ulaştı bu Senas Sürmeneli. Birkaç mesaj okuyalım hemen. Fransa'ya karşı maçın içinde kalabilirsek bir şansımız olabilir ama baştan koparırlarsa kötü olur demiş dinleyicimiz. Zinedine Zidane nasıl şu an Fransa milli takımdaki oyuncuların idolü ise biz de Montella yerine bu genç oyuncuların idolü olan birine uzun vade için getirmeliyiz demiş. Ya sırf idol olsun diye de getiremeyiz yani. Şimdi Türk milli takımının tarihine baktığımızda işte geçmişten Sergen Yalçın var şu an boşta olan. Emre Belözoğlu olabilir ama sırf böyle idol olsun diye de getirmemek lazım. Zinedine Zidane hocalık anlamında rüştünü ispatladı sonuçta. Real Madrid'de 3 yıl Şampiyonlar Ligi, La Liga şampiyonlukları. Hani tepeden inmedi. Bu bizim efsanemiz, evladımız gelsin de bizim milli takımı çalıştırsın denilmedi. Belli bir yoldan geçti ve o da yine yani Real Madrid diyebilirsiniz. Hani Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi, La Liga kazanmak o kadar zor mu diye. Tabii ki zor ve üst üste 3 yıl Şampiyonlar Ligi kazanmak yani başlı başına büyük bir olay. Bir teknik direktörün yapabileceği. Zinedine Zidane ikisinde mi vardı? Tam yanlış da ifade kullanmayayım ama sonuçta orada 3'ünde de varmış. Yani 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi kaldırmış orada. Bu zaten Fransa milli takımının başına gelmesi için yeterli bir kriter. Fazlasıyla yeterli bir kriter. Yani bizim efsanelerimiz de, idol olabilecek isimler de orayı hak etsinler. Yani şu an aktif yerli hocalar içerisinde hak etmeye çalışan, hak etmek için büyük mücadele eden tek bir Burak şey görüyorum. Arda Turan'ı görüyorum ben. Pardon, Burak Yılmaz dedim. Belki Burak Yılmaz da olacak. Onun da hayali var yurt dışında takım çalıştırmaya dair. Arda Turan hem artık Galatasaray olabilir, milli takım olabilir, işte Diego Simeone sonrası Atletico Madrid için adı geçiyor ona, olabilir. Tabii orada ben Monaco'yu çalıştıran Felipe Luiz'i de, yani o da Atletico Madrid'in eski oyuncusu olduğundan, bir şekilde Atletico Madrid yönetimi Simeone devam etmediğinde ona da gidebilir, o da ciddi bir aday olarak görüyorum. Biraz hak etmek de lazım bir yerleri. Ben milli takımın efsanesiyim deyip gelip bir şey yapamayacaksa bir anlamı yok. İki gündür yorumcular başta olmak üzere herkes çok karamsar yorumlar yaptılar. Burada olmak, bu takımlara maç yapmanın keyfini çıkaracağımız yerde yapılan yayınlar keşke çıkmasaydık dedirtti. Bizim bu takımlara maç yaparak gelişeceğimizin bilincine varmamız lazım demiş dinleyicimiz. Yoksa ülkemiz C liginde tez vakitte düşeriz. Aslında ben öyle düşünmüyorum. Ben biraz da futbol severleri hazırlamaya çalışıyorum. Yani milli takımın burada bulunması muazzam. Stefan Kuntz döneminde Başakşehir stadında Azerbaycan'la işte Litvanya'ya falan maçlara gidiyorduk basın tribünde. Yani %100 katılıyorum. Şu an geldiğimiz nokta çok iyi bir yer. Ve bunu da bu oyuncu grubu ve Vincenzo Montella başardı ekibiyle. Ama burada böyle çok büyük beklentiyle tabii ki hayal kurmak önemli. Tabii ki milli takımdan biz de galibiyet bekliyoruz. İyi oyun bekliyoruz ama yani bu akşam işte İspanya maçındaki gibi bir mağlubiyet yaşarsak da bu kez şey oluyor ya, işte tam tersi yönünde o gitsin, bu gelmesin, bu milli takıma şu oyuncu bir daha çağrılmasın. Ben biraz bugün yayında hani hazırlık da yapmak istedim aslında, hem dinleyici hem futbol severi. Yani rakibimiz de Fransa, onun kim olduğunu unutmayalım anlamında söylüyorum. Şu an dünya futbolundaki tartışmasız en iyi 3 milli takımdan biri Fransa. İlk sıraya İspanya'yı koyarım, ikinci sıraya Fransa'yı koyarım. Üçüncülükte biraz işte Arjantin, İngiltere arası gidip gelebilir. Yani Brezilya'yı ilk beşe de şu an koymuyorum bile. Bu yüzden biraz hani olanı, yani kiminle karşılaşacağımızı, biz neredeyiz, biz kendimizi nereye koyuyoruz, onu da hatırlatmak istedim. Tabii ki bu kazanmak istemiyorum, bugün Fransa favori kazansın anlamında söylemiyorum bunu. Bir hakikatten, gerçekten bahsediyorum. Kendimi de bir hatırlatma gereği, şey, anlatma gereği hissettim yani nedense. Çünkü bazen söylediklerimiz çok yanlış yere çekiliyor. Bu sıkışık fikstüre rağmen inatla Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları çağıran ama tek sağ bek olmasına rağmen Arda Okan Kurtulan'ı milli takıma çağırmayan Montella'nın gönderilmesini diliyorum demiş dinleyicimiz. Göztepe'li Hayrettin Bey yazmış mesajı. Mesela bu düşünce şu şekilde olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Ya işte Arda Okan'ın milli takımı hak ettiğine dair ve orada bir eksik olduğuna dair bir mesaj olsaydı. Burada bile bir kin nefret var Hayrettin Bey. Yani bu sağlıklı bir bakış açısı değil. Sizin demek istediğinizi anlıyorum ama keşke bunu kin nefretle, öfkeyle yazmasaydınız. Yarış vakti geldi mi Vedat abi? Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
12: Derin pas devam edecek.
13: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
14: Kulvardan gelen 6 numaralı Iron Tor yakaladı işlerinden. 11 numaralı Prince of the Sandağı girden. 3 numaralı Victor Lane, onun dışından 4 numaralı Millane Falcon geldiler. 5 safkan arasında birincilik mücadelesi var şimdi dışarıda. 4 numaralı Millane Falcon içinde, 3 numaralı Victor Lane işlerinde. 9 numaralı Agore Cenç'tan'da. 5 numaralı Makinist geliyor. 4 numaralı Millane Falcon'ı da geçiyor. Makinist geliyor. Son hatayla 5 numaralı Makinist içindeki 4 numaralı Millane Falcon'la birincilik için potoyu birlikte geçiyor. Dışarıda 5 numaralı Makinist içinde 4 numaralı Millane Falcon arası birincilik kararı var. Çekimlerine kaldı. 9 numaralı Agoreca, 8 numaralı Kigo Proti ve 3 numaralı Victor Lane de üçüncülük için potoyu birlikte geçti.
13: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
15: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
16: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz yazmış, Beşiktaş Başkanı Tera sponsorluğu devam edecek dedi. Bence Beşiktaş'a yakışmadı demiş dinleyicimiz. Buradan da Beşiktaş'a geçelim. Yine milli takıma döneriz. Birazdan bir bağlantımız da olacak. Serdal Adal'ın açıklamaları vardı bugün. Öne çıkanları şimdi sizlere aktaracağım. Diyor ki Poku'yu aldık. Geçtiğimiz sezon gelecek vadeden oyuncular listesinde en pahalı isimdi. Olaytan'ı görüyorsunuz diyor. Italiano onun için değeri 50-60 milyon euro olacak diyor. Bir de Miretti var, onu yavaş yavaş göreceksiniz. Miretti de o karakterde mesela, zorlamak gerekiyor. Hocamız stoper için bu yaz döneminde idare edeceğini söyledi. Salih ve Orkun'u yedekleyecek birini almayı düşünüyoruz. Jason Fernandez bizim gündemimizde yok. Fiyat arttırmak için bizi öne sürüyorlar demiş ki Trabzon'un da istediği iddia edilmişti. Bu sezon bizi zorlayan bir transfer olmadı. Zorlu transfer parayı ne kadar verdiğine bağlı. Kulüp 5 istiyorsa verip alırsın. Oyuncu 3 istiyorsa verip alırsın. 5 isteyene 2,5 verirsen tabii ki zorlanırsın. Bu sene çoğunu beklediğimizin altında bitirdik. Bu transferler sadece bir ayda bitti. Mesela performans olarak Salih'in bu şekilde olacağını zaten biliyordum. Dortmund'da olan birinin kötü olması çok zor. İlhan Fakalı ile anlaşmamız 1,5'tu. Sonra kulüp satıldı. Gelen adamlar 3 istedi. 3'ten aşağı vermeyeceklerini söylediler. Ödenen bonservisler nedeniyle Allah Galatasaray'a sabır versin demiş. Burada Galatasaray'a bir gönderme de yapmış. Serdal Adalı. Beşiktaş'ta satılacak hiç kimse yok diyor. Şunu herkes bilsin. Şartlar ne olursa olsun bu takımı şampiyonluk için kurduk. Bu sene başka yıldıza ihtiyacımız yok. Bizim sadece bir derdimiz var. Şampiyon olmak. Sonuna kadar kovalayacağız. Beşiktaş'ta satılacak hiç kimse yok. Şampiyon olmadan gelen her teklife kapalı Beşiktaş diyor Başkan Sayın Adalı. Ve şöyle devam etmiş. Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasına indim. Hoca havada 30 futbolcu İtalyano diye bağırıyor. Hoca çok mutlu, oyuncular mutlu. Hepsinde altyapıdan gelmiş bir oyuncu kadar aidiyet duygusu var demiş Serdal Adalı. Hakemler konusunda eleştirisi var. Beşiktaş, Trabzon ve Fenerbahçe camialarını tahrik edip sokağa dökmeye çalışıyorlar demiş. Sanırım bu açıklamadan dolayı Serdal Adalı bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Devamında da yine şöyle diyor. Üç büyük kulübün camiasını ısrarla tahrik edip sokağa dökmeye çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tıpkı bizler gibi futbol dünyasına son derece hakim. Açıkça söylüyorum, Ferhat Gündoğdu'nun kendinden haberi yok. Altındaki birkaç kişi ayarlıyor listeyi, onaylıyor da. Paranoya yapmıyorum dedim ama yani sanki birileri bu camiaları size düşman etsin, mutlu olmasın bu camialar, isyan etmeye devam etsin gibi bir görüntü var. Trabzon'u, Fener'i ve bizi anladım. Rize ile ne işiniz var demiş Ferhat Gündoğdu'ya soruyor bunu. Bunu dediğimden beri Rize'den çıt yok diyor. Ferhat Gündoğdu görevdeyken yaptıklarının farkında değildi. Ferhat Gündoğdu'nun altında birkaç kişiyi getirip onu buraya verelim diyorlar demiş. Ferhat Gündoğdu'yu yönlendiren bir ekibin olduğuna vurgu yapmış Serdar Adalı. Şu ana kadar hep Ferhat Gündoğdu eleştiriliyordu. Şimdi de onun yanında çalışan bir ekip her şeyi belirliyor. Maçları, hakemleri atıyor. Bu kaosu yaratıyor. Hatta ben buradan şunu da anladım. Sanki bu ekip hakemlere bir şekilde talimat veriyor demek istemiş gibi Serdar Adalı. En azından benim yorumum bu şekilde. Böyle devam ediyor açıklama. Öne çıkan kısımları sizlerle paylaştım. Ve şu an ki durumdan, yani takımın hem Süper Lig'de yaptığı mücadele, bulunduğu yer, hem de UEFA Avrupa Ligi'ndeki konumundan oldukça mutlu olduğunu belirtiyor Başkan Serdar Adalı. Bugün Hatice Akbaş ve Buğsenaz Sürmeneli Avrupa şampiyonu oldu kadınlar boksta. Şu sıralarda da Büşra Işıldar final maçına çıktı. O'Rourke ile rakibi, İrlandalı rakibi. Dolayısıyla şu an mücadele devam ediyor değerli dinleyenler. Beşiktaş'la alakalı bugün öne çıkan haberler de bu şekildeydi. Serdar Adalı da seçim çalışmaları devam ediyor. Kaç gün kaldı bakıyorum, 9 gün kalmış, bir şey de kalmamış. Şu ana kadar pek isim de paylaşmadı Sayın Adalı. 23 Eylül gibi yeni yönetimi belirleyeceğine dair haberler çıkmıştı. Sanırım hafta başında isimler de belli olur Beşiktaş'ta. Reklama kadar birkaç mesaj daha okuyalım. Hakem konuşacak, ne oldu Beşiktaş'a merak ediyorum demiş dinleyicimiz. Kendi kulübünde forma şansı bulamayan, fazla süre alamayan kişilerin milli takıma alınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Birinci sorum bu diyor. İkincisi, Ankara'da amatör olarak futbol oynadım. Hiçbir idman, hiçbir maçı kaçırmadım ama öyle zamanlar oldu ki maç günü idmana gelmeyen insanların gelip de soyunma odalarında forma beklediklerini gördüm. Hak edenler formayı alamazken o idmana gelemeyenler formalarını aldılar. Buna yeri geldiğinde çok üzüldüm demiş dinleyicimiz. Ya işte yani bunu çok yerde duyuyorum ya. Üçüncü liglerde de konuşuluyor. İşte hocanın kendi getirdiği oyunculara daha fazla süre verdiğini söylüyorlar. Yetenek olarak sınırlı olan oyuncuların altyapılarda bir şekilde kayrıldığını paylaşıyorlar. Ama uzun soluklu olmaz yani değerli dinleyenler. Dinleyicimiz ismini yazmamış. Ali Şeriati'nin çok güzel bir sözü vardır. İranlı sosyolog yazar. Der ki, küçükken ağaca çıkmak istedim. Annemden yardım istedim der. Annem izin vermedi diyor. Yani başkasının çıkardığı yerden inemezsin. Ne zaman kendin çıkıp inebilirsin, o zaman çıkarsın ağaca demiş annesi kendisine. Dolayısıyla şimdi futbol öyle bir meslek ki ne kadar kollasanız da kayırsanız da belli bir yere geldikten sonra o patlar, yani hani devam edemez. Çünkü çalışmıyorsa hiç devam edemez günümüz şartlarına bakacak olursak. Kondisyon olarak devam edemez. Zaten hani çok yetenekli olur. Belki biraz oradan sıyrılabilir düşüncesindeyim. Belki oradan biraz fark yaratabilir. Ama güç olmadıktan sonra, antrenmana çıkmıyorsa, işte çalışmıyorsa kalıcı olamaz. Mümkün değil. Amatörde de, ikinci ligde de, üçüncü ligde de. Bu adam kayırmayı ben de 20 yıldır medyadayım, çok yaşadım ya. Yani çalıştığım kurumlarda Zidane'a Zidane diye okuyan spikerler vardı. Böyle spordan hiç anlamayan gelip işte birinin yeğeni, akrabası olarak çok fazla tanıklık ettim. Medyada da oluyor. Her alanda var bu adam kayırma. Yani sadece ama sporda, yani futbolda özellikle kalması pek mümkün değil. Çünkü bir yere kadar çıkabilir. Belki altyapıdan üst yapıya da aktarıla, yani oraya bir şekilde yerleşebilir. Zaman zaman süre de alabilir ama kalıcı olması mümkün değil. Yani bir futbolcunun sırf işte antrenmana çıkmadan birinin yeğeni, şunun akrabası amatörde ya da üçüncülükte oynaması pek mümkün gelmiyor bana, bilmiyorum. Bir iki mesaj daha okuyalım, ardından reklama gideceğiz. Montella Dünya Kupası'nda bizlerin gözünde bitmiştir diyor Nusret Bey. Belki bu akşam güzel bir oyun ortaya çıkarır, güzel bir sonuç olur. Tekrar güvenmez misiniz Montella'ya? Tolga Bey'in mesajı, bir şey sormak istiyordum. Okan Buruk biliyorsunuz son lig maçında kırmızı kart gördü. Yanlış hatırlamıyorsam direkt kırmızı kart gördü. Bunun cezası ne olacak acaba, bilginiz var mı? Az önce anlattığım bir maç cezası kesin. Şimdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş. Eğer orada gözlemci, hakem, pardon, temsilci raporlarında hakeme hakaret ya da etrafa karşı bir olumsuz davranışı varsa illaki bu not edilmiştir. Cezası artabilir. Yani bir maç kesin ceza aldı Okan Hoca. Kasımpaşa maçında olmayacak. Sonrasını bilemiyorum. Arda Turan konusunda mesaj var. Milli takım başına geçse nasıl olur demiş. Şu an biraz daha farklı bir yolda gidiyor Arda Turan. Umarım da o yolda devam eder. İleride mutlaka geçer milli takım başına. Zaten doğal bir aday oraya. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.
17: Derin pas devam edecek.
18: Reklam.
19: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
20: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Opel Combo 600.000 TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Radyo Spor.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
8: Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
9: Radyo Spor'da saatleri 19.15 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Türkiye-Fransa maçının başlamasına da 2,5 saat kaldı. Şimdi bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz sevgili Veli Yiğit'le, biraz oyuncu performansları üzerinden, iki takımın oynayabileceği oyun üzerinden değerlendirmelerde bulunacağız değerli dinleyenler. Bir kez daha hatırlatayım, sezon boyunca Euroleague'de televizyon yayını Esport Plus'ta, radyo yayını da Radyo Spor'da olacak. Dolayısıyla bu akşam İki temsilcimizin Euroleague'de maçı var. Saat 20'de Beşiktaş Valencia'yı konuk ediyor. Anadolu yakasında ise saat 20.45'te Fenerbahçe Virtus Bologna ile karşılaşacak. Saat 20'de yayını Euroleague'e devredeceğiz ve Beşiktaş Valencia maçı sizlerle paylaşacağız. 20.45'ten itibaren de Fenerbahçe Bologna maçı da dönüşümlü olarak Radyo Spor'dan takip edebilirsiniz değerli dinleyenler. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Türk futbolunda sürekli olumsuzluklar konuşuluyor demiş yıllardır. Lakin hiçbir gelişme, düzelme olmuyor demiş. Adam kayırmacı, altyapılara söz verilip tutmamak, hakem hataları, primler. Çözümü de konuşuluyor ama hep havada kalıyor demiş dinleyicimiz. Sizler birlik olup bir şeyler yapamaz mısınız diyor. Sizler bizler birlik olup bir şeyler yapamaz mıyız diyor. Bursa'dan Kemal Bey yazmış. Yani biz olması gerekenleri söyleyebiliriz ama bizim sonuçta hani bu yanlış, bu doğru deyip sadece analiz etme, neden yanlış, neden doğru olduğunun içini doldurma konusunda bir görevimiz var. Sonuçta karar verici değiliz ama yanlışları da doğruları da paylaşıyoruz burada aslında. Çok böyle ön yargılı da yaklaştığımı düşünmüyorum. En azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Sevgili Veli Yiğit telefon hattındaymış. Veli merhaba.
10: Merhaba Ayhan.
9: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Yazın kötü geçen bir turnuva. Yine işte oyuncular eleştirildi. Milli takım hocası eleştirildi. Federasyon eleştirildi. Şimdi yeni bir başlangıç ve aslında daha önce olmadığımız bir yerdeyiz. Alışkın olmadığımız bir turnuva olacak. Güçlü rakipler olacak. Kısa sürede 4 önemli maçımız var. 3 büyük futbol ülkesine karşı. Çok da önemli eksiklerimiz var. Rakip Fransa'da Zinedine Zidane'la bir efsanenin başlangıcı teknik direktör olarak. Tabii bugün Fransız basınına baktığımda herkeste farklı bir heyecan var Zinedine Zidane isminden dolayı. Bu şartlarda nasıl bir maç öngörüyorsun diye sormak isterim sana.
10: Ya şimdi hangi taraftan bakmak lazım orada çok kararsın. Çünkü Fransız tarafından bakınca hani ekstra motivasyon var. Çünkü şeyi görüyorum, hani Zidane'ın çok motive olduğunu ve oyuncuları da bu anlamda iyi başlangıç yapmak adına ekstra motive ettiğini görebiliyorum. Yani bu kesin. Ayrıca diğer yandan yani tam kadro geldiler. Yani hani ya ben bu maçta oynamayayım ne olacak canım, çok da yoruldum, 4 tane de maçım var önümde diyen de olmadı. Hani öyle bir durum da var Fransa tarafında. Bu açıkçası biraz ürkütücü baktığımız zaman. Ama diğer yandan da hani bizim bu milli takımımız garantiledikten sonra Dünya Kupası'na gitmeyi hatırlarsan İspanya maçı için aslında bayağı sonuncu bul gitmemişti. Hatta o dönem yani hayırdır ne oluyor ya, neden gitmiyorlar, bak çekindiler fark edeceğiz acaba falan diyenler de oldu. Ne oldu, orada sahaya çıkanlar teslim olmadılar. Üçlü bir savunma hattıyla oynadık. Savunma ağırlıklı gibi oynadık. Baskılı oynadık. Baskı yapmaya çalıştık. Ha, milli takımda Fransa, İspanya karşısında, ya İspanya milli takımı da %100 tam kadro değildi ama hani İspanya'da oynamayanlar da zaten tam kadrodan yeridir. Yani öyle bir kadroya çıkmıştı sahaya. O takıma karşı iyi mücadele ortaya koyduk. Mağlup olmadık İspanya'da. 2-2 oldu. O yüzden bugün teslim olmayacağımızı ve yeni başlangıç adına futbolcularımıza ekstra bir mücadele ortaya koyacağımı düşünüyorum. Şimdi millet olarak, halk olarak en başta Montella'ya olmak üzere belli başlı milli takım futbolcularına, çoğunluğuna yani bir kırgınlık var, açık konuşalım yani. O kırgınlığın, biraz da kızgınlığın giderilmesi için aslında Montella'nın bugün bir şeyler yapması lazım. Fakat son günlerde direkt basın toplantısı, bilmiyorum sen nasıl gözlemledin ama ben basın toplantılarında, flash röportajlarda ve antrenman sırasındaki beden dilinden çok rahatsız oldum, açık konuşayım. Yani böyle bana çok güven veren bir hissiyat oluşturmadı bende Montella. Yani o anlamda.
9: Hatta biraz daha böyle eskiden daha sempatikti, daha böyle içtendi. Evet. Biraz kibirli bir tavrı bende de, yani ben de o tavrı sezdim ki Montella'da.
10: Kesinlikle. Bak ben Montella'nın ilk günden beri her zaman desteklemişimdir. Hep yani şey yaptım ama bu Dünya Kupası sırasında yönettiği iletişim olacak iş değil. Ben hayatımda daha önce böyle bir iletişim şekli görmedim. Bu milli takım, yani kulüp takımı olsa da olmaz da milli takımda hiç olmaz. Yani bir millete, bir halka karşı, bir devlete karşı, ülkeye karşı sorumluluğunuz varken tepeden bakan böyle bir dille, üslupla yaklaşmak çok yanlıştır. Ya, umarım bu üslubunu düzeltir. Yani öyle söyleyeyim. Yani ne diyeyim?
9: Ben dünkü basın toplantısında yine işte yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda hakikaten hani Montella konusunda ben de çok böyle pozitif biriyim. Türkiye'de de ilk röportajı ben yapmıştım Adana'ya gidip kendisiyle. Hala da arşivde durur. Hatta iyi bir diyalogumuz da vardı o günden bugüne ama nedense işte o Türkiye'yi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürmesi tabii ki değerli ama hala onun kibrine kapılmış gibi, hani ben size çok güzel bir şey yaşattım, bunun farkında değilsiniz gibi de bir izlenim seziyorum. Yani belki
10: kesinlikle
9: ben ön yargılı yaklaşıyorum
10: işte,
9: diye.
10: Sizi yaralayan da bu Ayhan zaten. Yani şu yüzden söylüyorum. Evet teşekkür ederiz, sağ olasın ama tek başına değil yapmadın bunu. Tabii ki önemli bir şey elde ettin, başarı elde ettin. Ayrı konu. Diğer yandan da biz de hani hayatımıza ilk kez katılmıyoruz Dünya Kupası'na ya Avrupa Şampiyonası. Evet uzun yıllardır katılmadık ama katıldığımız zamanda bizim yaşadığımız aşağıda ortada. Euro 2008 var, 2002 var. Birçok şey var yani baktığımız zaman hani geçmişimizde bu anlamda. Başarı olarak. Dolayısıyla bu şekilde yaklaşmak, ya kaybedersin, kaybetmek de önemli değil. Bak hiç önemi yok. Ben futbolcularımızı da özellikle halkımızın belli kısmı, hocam hiç söylemiyorum, kızgınlığının ve kırgınlığının inan bana sonuçlar olduğunu düşünmüyorum. Sonuçlarla hiçbir alakası yok. Sadece yapabilecekken bizi inandırmadıkları için, bu yapabileceklerimizi hissettirmedikleri için, yaklaşım olarak da bazı futbolcuların yanlış iletişim yönettikleri için aslında oldu. Ne oldu? Arda Güler'i süper oynadığı için merkez bağrına bastı. Hayır. Böyle bir durum olmadı. Arda samimiyetini ortaya koyduğu için herkes bağrına bastı Arda'yı. Ne oldu sonrasında? Arda'nın hemen ardından bütün herkes, bütün futbolcular Arda'nın yaptığını takdir edildiği için onun gibi yapmaya başladılar sonrasında. Bugüne dönecek olursak da ya ben oyun olarak da açıkçası bazı yerlerde mesela TRT'nin şeyini gördüm ben. Muhtemelen de gördüm. Üçlü bir savunma anlayışı gözüküyor orada. Ben bunu...
9: Beni çok özür dilerim. İzninle 11'i paylaşayım ben de. Bugün birçok meslektaşıma sorduğumda bu 11'i bekliyorlar. Kalede Uğurcan, senin de bahsettiğin gibi savunmada Ozan, Merih, Abdülkerim, Zeki ve Ferdi kanat bek gibi artık. Ortada İsmail, Salih, Arda sağ açık, Can solda, Barış Alper ileride. Bu 11 bekleniyor.
10: Ya ben hani açık konuşayım, bu Fransa karşısında ben hayır demem yani bu 11'e. Çünkü Dembele var, Chelsea var, Mbappe var. Yani hani biz oynamaya kalkarsak eğer, hani ya biz kendi oyunumuzu oynayacağız dersek hata ederiz. Yani her şeyin bir yeri zamanı olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden bu kadar iyi driplingçilerin bir arada olduğu, o liste başlamak üzere performans olarak iyi durumda oldukları, formda oldukları bir yerde hiç ekstra ben kendi evimdeyim, coşkulu oynayacağım demeye gerek yok. Bunu Galatasaray'da mesela şampiyonluğu bazen yapıyor, hataya düşüyor. Bu yanlış bir tercih. Ben üçlü savunmayla çıkılmasının şimdiden söylüyorum, doğru olduğunu düşünüyorum. Ben sonuçlarına bakıldıktan sonra başka şeyler konuşuyor insanlar ama ben şimdiden söylüyorum. Bence bu doğru. Ben doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. Yani bunu oynamaya yatkın oyuncu grubumuz da var. Ferdi bunu oynayabilir, Zeki bunu oynayabilir. Stoper kısmına emin değilim. Çünkü daha önce çok fazla denediğimiz bir şey değil. Orta sahalar makul. İsmail Salih Savaşçı'dır. Hırvatistan maçı var deplasmanda. İkisi oynamışlardı. Çok iyi hatırlıyorum o maçı da.
9: Evet.
10: Çok iyi oynadılar. Bana makul gidiyor açıkçası. Yani ben ya tabii ki galibiyet yakınız demeyeceğim. Hatta galibiyet yakın olan taraf Fransa bence. Ama ben teslim olmayacağımızı düşünüyorum açıkçası.
9: Sevgili beni şunu da sormak istiyorum. İşte Dünya Kupası'nda çok uzun süre ilerleyen ülkelerden biri Fransa. Yani o Fransa milli takımında bakıyorum. Mbappe sezona çok iyi başladı. Olise müthiş başladı. Son maç hat-trick yaptı. Kone Roma'da müthiş oynuyor. Yani geçen sezon 55 maç oynayan, ardından uzun bir Dünya Kupası geçiren birçok önemli oyuncu bu sezona da bıraktığı yerden devam ederek başlarken, bizim milli takımdaki oyunculara baktığımızda birçoğunda ciddi form problemi var. Ya biz niye bunu aşamıyoruz diye sormak isterim. Sen nasıl bir gözlem yaptın?
10: Çok haklısın. Hatta bunu Dünya Kupası

0: Buna bağlayan arkadaşlarım da oldu benim. Yayında biz hatta bu konuyu tartıştık. Ben katılmıyorum dedim. Dünya üzerinde çünkü birçok örneği var. Dünya Kupası oynamasına rağmen ciddi şekilde formda olan, hatta biz erken veda ettik. Zaten biz 6 günde veda ettik. Yani 6 günde ne Dünya Kupası şey olacak ya da hadi önceki hazırlık aşaması da olsun eyvallah kabul, ama bayağı sonrası uzun uzun tatil yapma imkanları da oldu. Ben bireysel olduğunu düşünüyorum, açık konuşayım. Mesela hani isim isim birkaç örnek verecek olursam, özellikle Galatasaray'da Abdülkerim ve Barış Alper'in formu çok konuşuluyor. Abdülkerim'in ben hızlı bir stoper olmadığını hep söylüyorum zaten. Hızlı bir stoper, çabuk bir stoper değil. Ve yaşı da belli bir yeri geçtikten sonra yani o var olan mevcut çabukluğu da azalmaya başlıyor ister istemez. Yani ben onunla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ben bunun doğal bir süreç olduğu görüşündeyim. Diğer yandan Barış Alper'le ilgili beni şaşırtan durum burasıydı aslında en çok, ama bana böyle geliyor bilmiyorum. İlk günden beri ısrarla şunu söylüyorum. Bu sezon Galatasaray'da forma giydiği maçlar bir dikkatimi çeken bir görüntü var. Bana biraz Barış Alper incelmiş gibi geldi. Yani böyle hani kardiyo yaparsın ya, diyet yaparsın, kardiyo yaparsın, incelirsin biraz. Bana biraz incelmiş gibi geldi. Yani ısrarla ben bunu izliyorum, dikkat ediyorum. Barış'ın en büyük özelliği fizik gücü. Bana incelmiş gibi geliyor. Bilmiyorum neden. Öyle geldi bana şahsen.
1: Ben de merak ettim bunu. Sorarım artık Galatasaraylı yetkililere böyle bir şey var mı diye. Ama dediğin doğru. Onun fark, yani Barış Alper deyince fark yaratan en büyük özelliği fiziksel durumuydu. Son olarak da şunu sorayım. Montella dün hedefi en az işte ilk iki sırada yer alıp çeyrek finale kalmak olarak açıkladı.
0: Evet.
1: Bu grup içerisinde Fransa, İtalya, Belçika. Ki İtalya ile Belçika ile çok rahat başa baş oynayabiliriz izlenimi var bende. Tabii Fransa'yı başka bir yere koyuyorum. İlk iki şansımızı nasıl görüyorsun?
0: Ben %100 aynı fikirdeyim seninle, ama şöyle hepsinin ekstra motivasyonu var. Yani İtalya'nın uzun süredir başarısızlık var ve Mancini'nin göreve gelmiş olması bence ekstra bir pozitif etki İtalya tarafında. Belçika tarafıyla daha muhtemel baş etme imkanımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki oyun olarak İtalya'yla da oynarız, ama ben İtalya'nın bu sefer bir çıkış yapacağını düşünüyorum. Yani ya açık konuşayım, gerçekçi konuşayım. İlk iki şansımız bence zor. Yani ben zor olduğunu düşünüyorum mevcut durumda. Çünkü bizim değişime ihtiyacımız var. Aral'ın belki Can Uzun'un, belki Deniz Gül'ün dahil olması gerekiyor. Bir değişime girdik biz şu an itibariyle bence. Yavaş yavaş değişim devam edecek. Kenan'ın iyileşmesi lazım diğer yanda aynı şekilde. Onun gelmesi lazım. Hakan'la Hakan'sı oyun arasındaki farkı göreceğiz, onlar var, ama bu değişim sürecinde, kısmi geçiş sürecinde ben sanki ilk şansımız bana biraz zor gibi geliyor açıkçası yani.
1: Konuğumuz Veli Yiğit'ti. Milli takım konuştuk. Bu akşamki Türkiye-Fransa maçını konuştuk. Veli çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Evet, birkaç mesaj okuyalım. Yarışa gitmeden önce. Deniz Gül bildiğim kadarıyla bir senedir milli takımın forvet havuzunda bulunuyor ama biz Dünya Kupası'nda maçlara forvetsiz çıktık. Ne zaman ki Deniz Gül Galatasaray'la anlaştı, büyük ihtimal artık forvette Deniz oynayacak. Bu düzen nasıl bitecek? Ne zaman Galatasaray birini alıyor, o kişi milli takıma seçiliyor demiş. Bakırköy'den Görkem Bey yazmış. Aslında bu şey değil. Yani Galatasaray'dan ziyade işte birçok oyuncu için bunu söyleyebiliriz. Tabii diğer takımlar biraz daha Galatasaray üzerinden yapıyorlar bunu. Melih Kabasakal da geçen sezon Antep'te çok iyi oynarken düşünülmedi. Şimdi Trabzon'a geldikten sonra alındı kadroya. Bazı tercihlerde bu tip durumla karşılaşabiliyoruz maalesef. Orkun sakat değilken oynatmayan Montella şimdi Orkun'dan fedakarlık yap diye diyor demiş. Ben böyle bir haber görmedim. Zannetmiyorum yani bir risk varsa da teknik direktörde ya da oradaki herhangi bir yetkili de oyuncuyu bu şekilde zorlayacağını düşünmüyorum. Orkun sağlıklı olsaydı bugün çok da güzel olurdu aslında. Montella en fazla iki maç daha kalabilir diyor İzmir'den Aykut Bey. Bugün yani Montella'ya karşı çok fazla negatif mesaj var. Onu fark ettim. Galiba artık eskiye göre inançta kalmamış gibi İtalyan teknik direktöre. Bizim takımımızı bu kadar niye küçük görüyorsunuz demiş. İspanya maçında nasıl oynadık diye sormuş dinleyicimiz. Ya o günkü ortamla bugünkü ortam bir değil yani ona hani o günle bugünün aynı şey olmadığını, aynı maçlar olmadığını, aynı havanın olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim.

0: Bir mesaj daha okuyalım. Eğer Türkiye Ligi'nde Orkun Agatlarca fauller yapılmasaydı, hakemler de buna müsaade etmeseydi belki bugün Orkun Türkiye'nin büyük kozu olabilirdi demiş. Ama Orkun'un sakatlığı yalnız şey değil miydi ya? O antrenmanda bir ayağında çatlak oluşmuştu. Onunla alakalı değil miydi? Ahmet maçında bir sakatlık yaşamadı Orkun. Beşiktaş'taki sakatlığı da bir antrenmandaydı yani benim bildiğim. Dolayısıyla evet, son maçta iğneyle çıktı Ahmet maçında. Yani Orkun'un sakatlığı rakiple alakalı değil. Beşiktaş'ın antrenmanında bir sakatlık yaşayıp o yüzden kadroda olmasına rağmen oynayamayacak gibi. Genel hatlarıyla milli takıma dair de düşüncemiz bu. Bu arada şu anda da milli takım oyuncuları kamp yaptığı otelden ayrıldılar. Ay yıldızları taşıyan otobüs Kocaeli Stadı'na doğru hareket ediyor. Bol şans dileyelim milli takıma. Tabii ki burada olmanın da tadını çıkartalım. Yani az önce bir dinleyicimiz de yazmıştı. Her yerde tabii ki hedef doğrultusunda oyuncularımız, teknik heyetimiz, federasyon illaki yarıştığı her yerde zirvede olmak isteyecek. Hani orada sonuna kadar gitmek isteyecek ama bir de hakikat var, gerçekler var. Burada bulunmak da çok değerli. Yani işte 2 hafta içerisinde Belçika, İtalya, Fransa biriyle 2 maç yapacağız. Buranın da tadını çıkartalım derim. Bu seviyede kendimizi görme şansımız olur. Oyuncularımız için önemli bir vitrin olur ki özellikle büyük takımlarda yani Avrupa liglerinde oynayan oyuncular zaten takip ediliyor ama Süper Lig'deki oyuncular için de burası güzel bir vitrin olacak. Sonuçta bu ülkelerin maçları çok ciddi futbol kitlesi tarafından takip ediliyor, izleniyor. Tadını çıkarmaya devam edelim derim. Galatasaray'a geçeceğim ama yarışa var mı? Biraz daha varmış. Bugün Dursun Özbey'in açıklamaları dikkat çekti. Bir sponsorluk anlaşması vardı ve kameraların karşısına geçti Dursun Özbek. Okan Hoca çok başarılı diyor. Okan Hoca Galatasaray'da yetişmiş, Galatasaray'da futbol oynamış çok değerli bir kardeşimiz. Bu dönemde de antrenör olarak hizmet ediyor. Son derece başarılı. Son 4 yılın şampiyonu 5.'ye koşuyoruz. Birlikteliğimiz çok güzel. Takıma sahip çıkan bütün futbolcuların sevdiği bir kişilik. Zaten başarının temelinde de bu yatıyor demiş. Okan Hoca ile en ufak bir sorunumuz yok ve güvenli bir ortamda yarışmaya devam edeceğiz dedi Dursun Özbek. Buna devam edeceğiz. Çok kısa bir aramız var.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Ve yarış başladı. Koşunun liderliğini dıştan atağa kalkan 3 numaralı Anpasan alıp yarım boy farklı öne geçti. Hemen içine 6 numaralı Payruhan, dışına da 7 numaralı Royal Dynasty geldi. Liderlik 3 numaralı Anpasan da yarım boy kadar gerisinde. Dışta 7 numaralı Royal Dynasty var. 1,5 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Payruhan 3.'lükte. Dışında 4. sırada 2 numaralı Bozşah, 1,5 boy geride iç kulvarda 9 numaralı Victory of Tomo. Yarım boy gerisinde dışta 5 numaralı Non Mollare, 2,5 boy geride 4 numaralı Hayret Bir Şey. Dışında 1 numaralı Arda Junior, 3 boy geride son sırada 8 numaralı Side Glory sırasıyla Taylar son 800 metreye girdi. 3 numaralı Anpasan 1,5 boy farklı lider. İkincilikte 7 numaralı Royal Dynasty var. 1 boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Payrohan son 600'e yaklaşılırken yine 3.'lükte. Onun 2 boy gerisinde 2 numaralı Bozşah son 600'e 4. girdi. 2,5 boy geride 5 numaralı Non Mollare, içeride de 9 numaralı Victory of Tomo var. Ortada 4 numaralı Hayret Bir Şey virajı 7. 1 numaralı Arda Junior 8. Side Glory'de 9. döndü. Düzlüğe çıkıldıktan sonra 3 numaralı Anpasan'ı ortadan yakalayan 6 numaralı Payrohan oldu ve liderlik az farklı onda. Dışarıdan 2 numaralı Bozşah daha geleceğin 4 numaralı Hayret Bir Şey, onun dışından da Non Mollare atağa kalkıyor. 6 numaralı Payrohan son 150 metre önde girdi. Dışından 2 numaralı Bozşah geliyor son 50 metre. İçeride 6 numaralı Payrohan, dışından Bozşah geliyor. Payrohan kazanıyor. 2 numaralı Bozşah 2. 4 numaralı Hayret Bir Şey 3. 8 numaralı Sait Kulay'ı 4. 5 numaralı

Ciğer Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz!

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesinede yaşanıyor. Amili futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.

Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: Aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.39 yaptık. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538 052 14 87, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Derin Pasta'da son 15 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Saat 20'den itibaren Radyo Spor'da Beşiktaş-Valencia Euroleague maçını sizlerle paylaşacağız. 20.45'te de Fenerbahçe Virtus Bologna'yı ağırlayacak. İki maç dönüşümlü olarak Radyo Spor'da televizyonda Esport Plus'ta olacak. Türkiye-Fransa maçının başlamasına da yaklaşık 2 saat kaldı. Ay Yıldızlılar az önce kamp yaptığı otelden Kocaeli stadına hareket etmişti. Şu anda da yayıncı kuruluşta Fransa milli takımını görüyorum. Zinedine Zidane yönetiminde Fransız milli takımı kamp yaptığı otelden Kocaeli stadına doğru yola çıkmış bulunuyor. Sizlerle paylaşmış olalım. Dursun Özbek'te kalmıştık yarış ve reklam öncesi. Dursun Bey bugün farklı konulara da girdi. Özellikle sponsorluk konusu, Galatasaray'ın son yıllardaki önemli gelir kapısı. Geçen sezon 86 milyon 600 bin euro gelir elde etmiş sponsorluklardan Galatasaray. Dursun Özbek bu yılki hedefimiz 110-120 arası dedi. 110-120 milyon euro arası dedi. Yani 25 milyon hatta 30 milyon euroluk bir geçen yıla göre artış bekliyoruz diyor sponsorluk anlaşmalarında. Ve önümüzdeki günlerle de yine sponsorluk anlaşmalarının devam edeceğine vurgu yaptı. Okan Hoca ile 27. şampiyonluğa koşuyoruz dedi. 5 sene üst üste şampiyonluğa yakınız. Bu sene çok zor geçecek biliyoruz. Hocaya güveniyorum dedi yani.

Okan Hoca'ya olan güvenini paylaştı. Zaman zaman yaz aylarında da konuşulmuştu Galatasaray'da oyuncuların maaşının geciktiğine dair. Dursun Özbek bu konuda da herhangi bir ödeme sorunumuz yok. Herhangi bir sporcuya karşı Galatasaray bünyesindeki şu ana kadar ödemeler yerinde, zamanında yapılıyor diyor. Galatasaray'ın özellikle bu dönemde yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi finansal sürdürülebilirliği sağlamak. Onu da şu anda sağlamış durumdayız. Galatasaray'ın sporcularla ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur diyor Sayın Başkan. Transferde izlenen yolun değerli olduğunu, işte yaz aylarında yapılan transferleri eğer erken yapsaydık rakiplerin, yani daha doğrusu o oyuncuların kulüplerinin istediği bonservis bedellerini verecektik diyor Dursun Bey ve belki de kasamızdan 45-50 milyon euro fazla para çıkacaktı diye paylaşmış. Singo'nun sakatlığı ciddi değil, antrenman esnasında kaynaklanan bir şey, en kısa süre içerisinde aramızda olmasını bekliyoruz diye de eklemiş. Federasyonu ziyaret etmeleri soruldu bugün başkana, ki hatırlayacaksınız geçen sezon özellikle Sayın Hacı Osmanoğlu ve Sayın Özbek arasında karşılıklı açıklamalarla ortam gerilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret ettik diyor Sayın Dursun Özbek. Önümüzde çok önemli bir naklen yayın ihalesi var. Galatasaray olarak komisyonun içindeyiz. Naklen yayın ihalesini diğer Avrupa ligleriyle karşılaştırdığımızda Avrupa ülkelerine göre çok düşük kalmaktadır. Galatasaray'ın bütçesini örnek aldığımızda diyor, naklen yayın geliri bizim bütçemizin %1,5'i. Yani çok düşük hakikaten. Galatasaray'ın bir sezon boyunca elde ettiği gelirin %1,5'u da tekabül ediyor beIN Sports'tan aldığı para. Bu gerçekten komik diyebileceğimiz seviyede. Bu sadece Galatasaray için geçerli değil aslında. Fenerbahçe, Beşiktaş için de durum bu. Ve Avrupa'da bu oran çok yukarıda diyor. Naklen yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Federasyonun yaptığı toplantıya elbette katılacağız. Buna başka bir şey atfetmek yanlış olur demiş. Aziz Yıldırım'la geçen hafta hatırlayacaksınız İspanya Süper Kupa basın toplantısı vardı İstanbul'da. Orada 3 büyük kulübün başkanı yan yana gelmişti ve Aziz Yıldırım'la Dursun Özbek'in de sohbeti kameralara yansımıştı. Bu tabii iki takım taraftarlarınca tepkiyle karşılandı. Eleştiriler de aldı kendi taraftarlarından başkanlar. Bu konu hakkında ise Sayın Özbek şöyle diyor. Protokolde Aziz Başkan'la yan yana oturuyorduk. Tanışıklığımız yeni değil. Elbette yan yana geldiğimizde merhabalaşacağız. Sorunlarımız varsa konuşacağız. 2026-2027 sezonunun çok zorlu olacağı gerçeğini değiştirmez bu. Bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var. Onun için de zor bir sezon. Bizim için de öyle. Konsantrasyonumuzun son derece yerinde olması gerekiyor. Galatasaray camiası güçlü bir camia. Bu sene de inşallah 5. toplamda 27. şampiyonluğa ulaşırız demiş. Ya ben onu hakikaten şey olarak algıladım. O gün de biraz değinmiştim. Ya bu insanlar iş insanları. Bir şekilde yolları kesişiyor. Büyük kulübün başkanları. Dışarıda da bu insanlar sürekli birbirle kavga etmiyorlar sonuçta. Karşılaştıklarını tabii ki aralarında espri de yapıyorlar, sohbet de ediyorlar, farklı alanlarda da konuşuyorlar, sadece futbol üzerinde konuşmuyorlar. Taraftarların da biraz buna böyle bakması lazım. Şimdi Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarı, sizin hiç Fenerbahçeli arkadaşınız, Galatasaraylı arkadaşınız yok mu? Onlarla oturup sohbet etmiyor musunuz karşılaştığınızda? Beraber yemek yemiyor musunuz? Bir konsere eğlenmeye gitmiyor musunuz? Yani bu çok olağan bir şey. Bu tepkiyi anlamıyorum ben. Bu iki takım taraftarının, iki başkanın yan yana gelmesinden rahatsız olmasını doğru bulmadığımı söylemek isterim. İlkay Gündoğan konusu son dönemde çok tartışılıyor. Hatta Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olduğu maçın ardından bir AVM'de İlkay Gündoğan'ın eşine, Galatasaray taraftarı sanırım biraz tepki göstermiş. Tabii eşi de üzülüyor. İlkay Gündoğan da buna çok üzülüyor. Bu Ali Naci Küçük de bu konuda bir haber yaptı. Bugün ya da dündü, tam tarihini hatırlamıyorum. İlkay Gündoğan'ın performansı sorulmuş Dursun Özbek'e. Dursun Bey diyor ki İlkay önemli bir oyuncumuz. Bugünkü durumda yönetimin yorum yapmasına ihtiyaç çok. Takımın bir antrenörü var, teknik kadro var. Takımdaki yerinin tespitini ben yapamam. O Okan Hoca'nın işi, saygı duymak lazım demiş. Tamamen teknik heyete topu atmış.
5 Ekim'de

Rams Park çimleri hazır hale gelecek demiş. Şu an Galatasaray taraftarının en çok merak ettiği konulardan biri de stadyumdaki yenileme çalışmaları ve tabii 9 Ekim'deki Kasımpaşa maçı da hiç kuşku yok ki önemli, ama asıl işte 15 miydi 13 müydü? 13 Ekim'deki Barcelona maçına Galatasaray taraftarı yoğunlaşmış durumda. Dursun Bey de diyor ki hem Kasımpaşa maçını hem Barcelona maçını Rams Park'ta oynayabileceğiz. Çünkü şu an çalışmalar devam ediyor ve 5 Ekim'de de stadyum hazır olacak diyor. Bugün detaylı açıklamalarda bulundu birçok konuda. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sizlerle paylaşmak istedim bunları değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin gündemine de değinelim. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Fenerbahçe milli arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz'la bir hazırlık maçı yapacak. Bugün Sarı-Lacivertler resmi siteden de bunu paylaştı. Maçın tarihi 3 Ekim Cumartesi saat 20, Tafik Bahramov stadında saat 19'da Azerbaycan'da mücadele. Fenerbahçe için günün sevindirici gelişmesi, yayının başında da paylaşmıştım. Matteo Guendouzi'nin cezası 2 maç ertelemeliydi. 3 maç ertelemeliye çıktı. Bu da ne anlama geliyor? Bu Fenerbahçe'nin bundan sonraki Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk maçta Aston Villa karşısında Matteo Guendouzi sahada olabilecek ve 3 maçlık ertelemeli cezası da devam ediyor. Bu yüzden çok dikkatli olması lazım önümüzdeki 1 yıl boyunca. Yine yayının başında özet geçerken, programı, günü, gündemi paylaşırken aktardığım haber, Çorum Futbol Kulübü'nde bir teknik direktör değişikliği oldu. Uğur Uçar'la yollar ayrıldı ve Burak Yılmaz takımın başına getirildi. Çok uzun süreli bir kontrat yapmış Çorum Futbol Kulübü. 3 yıllık anlaşmaya varmış Burak Yılmaz'la. Dolayısıyla herhalde yeni bir planlamaya girecek ki Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'de Anadolu'da mücadele eden takımların içerisinde maddi gücü yüksek bir takım ve Burak Yılmaz da sanırım bir proje kapsamında uzun soluklu bir kontrat yaptılar. Bakalım bunun yansıması sahada nasıl olacak? Artık yine milli aradan sonra takip edeceğiz, üzerine konuşuruz. Abdullah Avcı Çorum Futbol Kulübü ile anılıyordu ve Çorum Futbol Kulübü Burak Yılmaz'la anlaştı. Şimdi Abdullah Hoca hakkında farklı bir iddia gündeme geldi. Bulgaristan basınında yer alan habere göre CSKA Sofya bir süredir Abdullah Avcı ile yakından ilgileniyor. Çorum Futbol Kulübü ile anlaşamamış bu arada Abdullah Avcı. Görüşme yapılmış. Haber bu şekilde. Şimdi CSKA Sofya ile temas halindeymiş. Hoca bakalım Bulgar takımının teklifini kabul edecek mi? Göreceğiz, paylaşacağız sizlerle. Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Jerome Boateng'in teknik ekipteki görevi belli olduğu şeklinde bir haber var. 38 yaşındaki eski futbolcunun önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek milli arada takımla antrenmana çıkması bekleniyor denilmiş. Özellikle futbolculuk döneminde farklı ülkelerde üst düzey organizasyonlarda forma giyen Boateng'in teknik heyetle oyuncular arasında önemli bir bağlantı noktası olması planlanıyor denilmiş. Oyuncularla iletişimin güçlendirilmesi olacakmış. Tecrübeli ve yabancı futbolcular ile teknik heyet arasındaki iletişimde aktif rol oynayacak Boateng deniliyor. Trabzon'a takıma adaptasyon süreçlerinde yabancı oyuncuların Boateng destek verecekmiş. Tabii ben yine işin şey tarafındayım. Yani Boateng'in gelişi, Jerome Boateng'in gelişi savunma oyuncuları için de önemli bir referans olacaktır. Belki savunma oyuncularına özel çalışma uygulayacak, bilemiyoruz. Thomas Rice'la beraber ilerleyen günlerde maç sonu basın toplantılarında Thomas Rice'a da bu konuyu sorarız. Notlarıma bakıyorum. İngiltere'den bir haber paylaşmıştım. Bugün hakikaten Avrupa spor basınında bu haber çok konuşuldu. Manchester City bir süredir birçok konuda soruşturma geçiriyordu. Yüzyılın skandalı olarak anlatılmış. Premier Lig'de yüzyılın skandalı olarak paylaşıldı bu haber. Mali
Kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan Manchester City 115

0: suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğu şeklinde The Athletic'ten David Ornstein'in haberine göre Manchester City mali kuralları ihlal etmesiyle ilgili suçlamaları neredeyse tamamında suçlu bulunduğu ismini açıklanmayan ancak konuya hakim olan kaynaklara göre City 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu diyor. Yaptırımlar henüz karara bağlanmasa da tüm olasılıklar masada duruyor ve City'nin karara itiraz etmesi bekleniyormuş. Yaptırımlar arasında Manchester City'nin kazandığı şampiyonlukların geri alınması, puan silme veya para cezası, küme düşme gibi seçenekler yer alıyor. İngiliz ekibinin verilecek karara göre temyiz hakkının saklı olduğu aktarılmış. Manchester City'den de bir açıklama geldi. Açıklama şu şekilde. Premier League tarafından yürütülen süreç devam etmektedir. Tamamlanması gereken önemli aşamalar bulunmakta ve konu sıkı gizli kurallarına tabi tutulmaktadır. Bu nedenle Manchester City'nin tutumu kulübün Şubat 2023'te yayınladığı açıklamayla aynı doğrultudadır. Manchester City Premier League yönetiminin taraflı etkilerinden uzak, bağımsız ve adil bir düzenleyici olarak hareket edeceği inancıyla 8 yıl boyunca hukuki sürece titizlikle saygı göstermiştir deniliyor. Bakalım Premier Lig yönetimi Manchester City hakkında nasıl bir ceza açıklayacak. Önümüzdeki haftalarda sürecin de netleşmesi bekleniyor değerli dinleyenler. Birkaç mesaj okuyalım. Yavaş yavaş da programı noktalayacağız. Burada Montella hakkında bugün çok olumsuz mesaj vardı. Hepsini de okumak istemedim. Biraz da negatif görüntü çizmemek adına. Montella mutlaka Can Uzun ve Deniz Gül'ü milli takıma monte etmeli, bir sistem kurmalı. Barış ya da Kerem'den forvet olmuyor demiş dinleyicimiz. Montella bu ego ve üstten bakışla artık milli takımımızı başarıya götüremez. Bir an önce değişim şart diye mesaj atan bir dinleyicimiz var. Yine çok sayıda bu akşam Fransa karşısında A milli futbol takımına başarı dileyen dinleyicilerimiz mevcut değerli dinleyenler. Avrupa Boks Şampiyonası'nda bugününkü başarıları bir kez daha hatırlatalım. Hatice Akbaş ve Buğsenaz Sürmeneli altın madalya kazandı. Emrah Yaşar da birazdan finale çıkacak. Sporcularımızı kutluyoruz. Radyo Spor'da derin pası noktalıyorum. Haftayı da bitirdik. Bu akşam Fransa karşısında yıldızlara bir kez daha başarılar dileyelim. Birazdan Beşiktaş-Valencia Euroleague maçını dinleyebilirsiniz. 20.45'te Fenerbahçe-Bologna mücadelesiyle ortak yayında olacağız. Pazartesi 18.30'da görüşmek dileğiyle herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve

0: Tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
2: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
4: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
1: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
4: Hep böyle bir camia için. O başkan onu, o başkan istiyor. Bu başkan hoca istiyor.
1: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. 6. adamla Euroleague gecesi başlıyor.
5: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. 6. adamla Euroleague gecesine hoş geldiniz. Yeni formatımızda bugün sizlerle birlikteyiz ilk defa. Bu akşam Euroleague'de oynanacak Beşiktaş, Valencia ve 20.45'te başlayacak Fenerbahçe, Tarfim, Virtus, Bologna maçlarında. Burada maç üzerine sohbet etmek için, an be an istatistikleri ve detayları paylaşmak için sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte sizlerle olacağız. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Vallahi yorucu bir hafta içi geçirdi bence özellikle İstanbul halkı. Hafta sonuna yavaştan geçerken biz de yeni başlayan Euroleague sezonunda temsilcilerimizin maçlarını yorumlayacağız Burak'la.
5: İlk haftadan sezon başlamışken Ateşi Radyo Spor'da hızlıca harlayalım derim. Öncelikle hayırlı olsun program. Ümit ediyorum hepinizin keyif aldığı bir program olur. Birazdan Beşiktaş-Valencia maçı başlayacak. Maç başlangıcı ile birlikte önce hava atışında sizlerle olacağız. Sonrasında burada yine maç üzerine uzun uzun konuşacağız. Maç izlerken maçla alakalı düşüncelerinizde burada sohbetimize interaktif olarak katılmak için 0538-052-1487 tekrar ediyorum 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı atın maç içinde sohbet edelim maçla ilgili düşünceleriniz maçla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz biraz sohbet ortamı oluşturalım interaktif olsun derim evet ne diyorsun?
6: Vallahi öncelikle hayırlı olsun Beşiktaş'ı burada görmek. Zaten seninle geçen sene Eurocup macerasındayken Beşiktaş buralarda görmek istediğimizi çok söyledik. Hatta orada çok garip şeyler de oldu aslında. Hak kazanamadılar. Daha sonra oradaki önemli müzakereler, görüşmeler sonrası buraya geldiler. Çok mutluyuz. 3 takımla artık Euroleague'de mücadele ediyoruz. Türkiye basketbolu çok büyük bir ekol ve en az 3 takımla katılıyor olmamız bizim için gerçekten büyük bir başarı.
5: Keyifli bir sezon olacaktır. Dün maalesef Anadolu Efes'le birlikte kaybederek başladık. Bugün Beşiktaş ve Fenerbahçe'den galibiyetler bekliyoruz. Valencia kolay bir rakip değil. Maç içinde yine konuşuruz. Birazdan ilk beşler de belli olduğunda bunları paylaşacağım. Bu arada iki takımın da hadi biraz sohbete de girmiş olalım. Üstündeki warm-up'lar bayağı iyi duruyor.
6: Ya bu sene özellikle Euroleague'de yeni gelmiş şeylerin hepsi beni çok fazla heyecanlandırıyor. O yüzden mutluyum yani Euroleague'in şu an gelmiş olduğu noktadan.
5: Yani şöyle Euroleague'de yeni takımlar çok fazla yok biliyorsun orada. Monaco Beşiktaş değişikliği oldu. Aynı düzenden devam ediliyor. yeni transferler var. Amerika'dan gelen yeni oyuncular var. Yeni formalar var. Artık Dušan Olimpijević var şu an gördüğümüz üzere. Bakalım yeni sezon nasıl olacak? Şu anda Beşiktaş-Valencia maçında bir hava atışı hazırlığı yapılıyor. Hava atışıyla birlikte birazdan maçın başını sizlere aktaracağız canlı olarak. Beşiktaş'ın yeni transferi Eugene Amorim şu an ekranda Baskonya'dan kadrosuna katmıştı siyah beyazlar. Partizan'ın da uzun dönem istediği bir oyuncuydu. Evet, yeni transfer David de Julius da ekranda. İsterseniz maçın başı için yayına gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
3: Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Beşiktaş-Valencia karşılaşmasında.
7: Yeniden en büyük sahnede Euroleague'de başarılar Beşiktaş diyelim. Euroleague'de yeni sezon, yeni macera. Hava atışıyla oyun başlıyor.
5: Evet, hava atışında topu çelen taraf Antezizic oldu ve Beşiktaş hücumuyla karşılaşma başladı. Şu an sesi duyuyoruz dipten. Gerçekten güzel bir atmosfer var basketbol gelişim merkezinde.
6: Ya kesinlikle özlemişiz. Beşiktaş gibi gerçekten muhteşem bir taraftar kitlesine, taraftar grubuna sahip bir takımın burada bu sene oynuyor olması muhteşem. Olimpijević gibi bir başkumandanın da burada olduğunu bilmek aslında bana güven veriyor.
5: Yani heyecan var. Tribünler güzel. Yeni bir Türk takımı görmek de güzel hissettirdi. Ya çünkü Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes'in biliyorsun uzun yıllardır rekabet içerisinde olduğunu biliyoruz. Bilhassa Fenerbahçe son 15 yılda sürekli olarak orada. Yeni bir renk, yeni bir heyecan. Bekliyorduk bunu da. Güzel başladı.
6: Ya şöyle, ilk maçın evimizde olması bence çok büyük bir avantaj. Çünkü çok uzun zamandır buralarda olmayan bir Beşiktaş var ve bunu hak eden bir Beşiktaş var. 3-4 sezondur bunun kıyısından çok çekez döndü bu takım. İlk defa buradalar, yani uzun zaman sonra, hatta ilk defa demeyeyim ama o yüzden burada olmaları benim açımdan çok önemli. Bence takım da kötü gözüküyordu aslında ilk başta ama ben ona da katılmıyorum. Yani toparlayacaktır bu takım, çok kötü sezon geçirecek gibi görüşler de gördüm internette çok fazla. Özellikle uzun yıllar sonra buraya geldiği için Beşiktaş taraftarı çok fazla şey bekliyor. Biraz fazla yüklendiler bence oyuncularına. Gerek yok, çok zorluklar çekti bu takım buraya gelmek için. Yüklenmeye gerek yok şimdiden yani.
5: Bu arada bir cam pazarı var boyalı alanda. Evet. Beşiktaş'ın 13 yıl sonra Euroleague'de ilk sayıları serbest atış çizgisinden Antezizic'ten gelmişti. Daquan Jeffries'in köşe üçlüğünde top çemberden çıktı. Valencia hücumu, maç sert başladı.
6: Şöyle, zaten Valencia'da tabii ki özellikle bütün takımın belki de %60'ına yakını dağıldı. Orada tabii koçu da kaybettiler ama burada bir...
5: Daquan Jeffries az önce, saniyeler önce TJ Short'u çembere gömdü diyebiliriz herhalde. Panya'da nefis bir chase down block.
6: Panya'da çatlaklar oluşmuş olabilir. Bu arada ciddi olarak yapıştırdı.
5: TJ Short kısmetini zorluyor ama şu an 2-2. Skora denge geldi TJ Short'un çembere drive'ıyla. Maç aşırı agresif ve tempolu başladı. Güzel olacak gibi, ne dersin?
6: Bir şey diyeyim mi? İnanılmaz başladı maç. Yani bayağı iyi bir tempoyla başladı.
5: Şimdi şu an dikkatimi çeken bir detaydan bahsetmek istiyorum sana. Valencia formaları her sene daha turuncu oluyor hiçbir şekilde, farkında mısın?
6: Vallahi bilmiyorum, artık fermente mi ediyorlar o portakal rengini, ne yapıyorlar ama kesinlikle değiştiğini söyleyebilirim.
5: Ya gerçekten aklımdan o geçiyordu. Hani Hollanda'ya portakallar söylemi var ya, Valencia'nın portakalları her sene daha çok olgunlaşıyor. Beşiktaş hücum bu arada şu anda yeni transfer David de Julius topu getirdi. Şu oyuncuya dikkat edelim. Jaylen Nowell bence Euroleague'in adapte olursa en özel skorerlerinden biri olacak derken,
6: yanlışlıkla alley-oop pası da basket oluyordu.
5: Olsa ilginç olacaktı bu arada. Valencia hücumu burada, Beşiktaş topu çaldı. Hakikaten bir cam pazarı var.
6: İnanılmaz. Fast break'ler oynanıyor, hızlı hücumlar ve çok top arası yapılıyor. Çok bombeli ve temposu düşük paslar atılıyor şu an. O yüzden enteresan. Bir iki dakika izledik şu ana kadar.
5: Ya iki takımda çok heyecanlı olduğunu söylemek
6: mümkün. Evet. İki takımda da heyecan var.
5: Resmen bir cam pazarı izliyoruz şu anda. Fast break'ler oynanmaya çalışılıyor. Lakin sürekli bölünen hücumlar görüyoruz organize paslar gelmeden. Beşiktaş şu an yarı sahada oturdu. Bir nabzı düşürmeye çalışıyor Jaylen Nowell'le birlikte. Bakalım. De Julius tepede. O da geçen sene ACB'de oynamıştı. Ukan Mursiya formasıyla birlikte. Bakalım nasıl bir sezon olacak onun için. Tepede Omuri'yi boş bir şut buldu şu anda ve Beşiktaş'ın 5. sayısı.
6: İşte çok önemli bir silah bu.
5: Eugene Omuri, özel oyuncu.
6: Kesinlikle.
5: Evet, bakalım Euroleague'deki 2. sezon onunda Beşiktaş'la birlikte yeni bir meydan okuma içerisinde. Valencia için ne söylersin? Geçen seneye nazaran geri gittiği yorumunu yapabilir miyiz?
6: Geçen senenin, geçen seneyle ilgili bir yorum yapmak şöyle mantıksız. O takım geçen sene gerçekten belki de kağıt üstünde hiç olmaması gereken yerlerde bitirdi. O yüzden orada büyük bir ivmelenme vardı. Belki tekrardan bunu yapacaklar bilmiyorum ama geçen seneyle kıyaslamayı doğru bulmuyorum.

0: Kulüp inanılmaz bir sezon geçirdi. Tekrardan burada Euroleague'e döndüğü sezonda hiç kimsenin beklemediği bir şekilde normal sezonu bu arada domine ettiler. Özellikle Zalgiris ve Valencia'nın kimse bu kadar iyi performans vermesini beklemiyordu. İki takım da çok ekstra oynadı. Orada tabii koçun dokunuşları vesaire her şey çok önemliydi ama bu yapıyı bozup yani belli bir yerde tutamadılar. Çünkü burada çok büyük takımlar var. İstediğiniz kadar ben bunlarla mücadele edeceğim deyin. Orada bir iki tane mihenk taşı dediğiniz oyuncuya teklif geldiğinde ve gittiğinde takımın geri kalanı da gidiyor da projeden dolayı. Ama bence yine çok iyi sisteme uygun transferlerle çok iyi bir takım kurdular. Ben başarısız bir kadro kurulduğu fikrine asla katılmıyorum. Tam tersi. Euroleague'in en iyi takımlarına bu kadar fazla oyuncu yollamışken kendi sistemine uygun bu kadar dar kısıtlı piyasada bu kadar oyuncu bulmaları bence büyük başarı.
1: Bu arada orada Koç Xavi de son 3 yıldır Valencia'da asistan koçluk yapıyordu. Yani orada Pedro Martinez'in geçen sene tadı damakta kalan tedrisatından da geçmiş bir koç. Şu anda bu arada maça 5-5'lik bir denge geldi. Az önce Daquan Jeffries'in bir hücum faali vardı. Şu an Beşiktaş'ın ilk faali oldu bu çeyrekte. Yaklaşık 3 dakika geride kaldı. İlk çeyreğin bitimine 7 dakika var. Oldukça hareketli bir mücadele. Oyun biraz sertleşti bu arada. Faul sayıları sanki erken dolabilir gibi. Bak tempo ve sertlik çok fazlaydı. 2-3 dakikayı sadece totalde 2 faulle geçtik ama şimdi Mario Sensupri'ye bir faul geldi Jalen Lovell'den. Şunu Beşiktaş'ın 2-2 faulü itibariyle söyleyeyim. Farklı kıtadan gelen oyuncular buradaki faul standartlarını tam çözebilmiş değil gibi geliyor bana. İkinci faul de Lovell'den geldi. Ümit ediyorum bir faul problemi olmaz. Burada Beşiktaş hücumunun taşıyıcı oyuncuları bence Jalen Lovell ve Daquan Jeffries olabilir maç özelinde.
0: Evet, sana katılıyorum.
1: Burada Cameron Taylor'dan bir fadeaway geldi. 7-5 Valencia üstünlüğü. Tempo çok yüksek. Bu maç bahis severler için söyleyeyim bir üst başına doğru gidiyor sanki.
0: Vallahi bilmiyorum. Çok orta saha orta çağ esintileri veriyor şu an. Yani kemik sesleri gelmeye başladı gibi. Yani orada BGM'deki arkadaşlara sormak lazım tabii de.
1: Vallahi
0: bana çok böyle 80'ler de değil hatta ya 80'lerin sonu 90'ların başı gerçekten o
1: Bad Boys Pistons.
0: Evet. O eranın şeyini verdi.
1: Basketbol hissiyatı var.
0: İnanılmaz yüksek bir tempo gerçekten.
1: Ya bu arada şey de enteresan. TJ Shorts
0: iyi,
1: bu arada çok
0: iyi bir altyapı basketidir bu uzun topla.
1: Evet bu arada oyun durmuşken iki tane mesajımız var onları da alalım. Sohbete katılmanızı bekliyoruz. Maçı izleyenler evet. De dinleyenler de bizlere katılsın. Merhabalar iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Şu an Gölcük İzmit otoyolundayım. Trafik kilit. 5 dakika yolda kontak kapattım. O derece bir trafik var. Bu akşam Fenerbahçe kazanır. Onu net söyleyebilirim ama Beşiktaş maçı riskli. Valencia hareketli bir takımdır. Beşiktaş'a göre tecrübe konusunda da biraz daha yukarıdalar yorum yapmış. Yani genel itibariyle Valencia'nın daha tecrübeli oyuncuları var. İşte Shorts, Armoni Brooks, kenardan girecek olan Nikola Mirotic gibi. Jalen Lovell çembere aktı. Bir faul geldi. Basket faulün kıyısından döndü.
0: Ya şöyle söyleyeyim bu arada. Gerçekten enteresan bir başlangıç. Enteresan bir maç. Yani şu an takip etmekte de zorlanıyorum. Yoruma gelecek olursam da Fenerbahçe'nin ben de kazanacağını düşünüyorum. Ama burada Beşiktaş için aslında Valencia güzel bir aday. Çünkü yetenek seti olarak çok çok da yüksek bir takım değil. Tamamen kendi tempoları ve oyun sistemlerini karşı tarafa ne kadar dikte edebilirlerse, kabul ettirebilirlerse o kadar iyi oynayan bir takım. Daha erken bir dönemde denk gelmek Valencia'yla bence büyük bir şans Beşiktaş için. Çok yenilemeyecek bir takım olarak görmüyorum ben. Tabii Mirotic gibi büyük bir tecrübe de var o takımda ama bilmiyorum yani Beşiktaş'ın ben buradan mesela galip ayrılmasını beklemiyorum.

0: tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 6. adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
4: Evet, 6. adamla Euroleague gecesi kaldığımız yerden devam ediyor. Şu an ekranlarda Beşiktaş'ın geçen sezon formasını, yani geçtiğimiz 3 sezonda formasını, yani Jona Matthews var. Duygulandık.
5: Ya şöyle, biz sezon bittikten sonra yazın yaptığımız programlarda çok söz etmiştik ondan. Çok üzücü bir şekilde veda etti takıma, ama burada
4: Armani Brooks başladı.
5: Armani Brooks biraz sazı eline aldı, bakalım ne kadar tıngırdatacak o sazı bugün. Beşiktaş savunması neler yapacak?
4: 16-15 Valencia öne geçti, evet. Bitime 4 dakika kala ilk çeyrekte.
5: Kariyer yüzdesini gördün mü? %41,5 üçlük atıyor olması...
4: Ben
5: bayağı yüksek.
4: Net bir yorum yapayım mı? Azvel almıştı biliyorsun. Bana sorarsan Fenerbahçe Beko için de, Efes için de, mümkünse eğer finansal olarak Beşiktaş için de çok büyük kayıp. Keşke gelseydi.
5: Orada tabii planlamaların dışında kalacağı yönleri vardır herhalde. Bilmiyorum. Orada nasıl bir...
4: Ben tahmin ediyorum 2.6 milyon dolar Azvel'le anlaşmıştı. Mali olarak planların dışında kalmış olabilir.
5: Yani orada... Çünkü özellikle Fenerbahçe, Anadolu Efes'i buna çok katamayacağım ne yazık ki, ama maaş konusunda gerçekten çok cimri bir kulüp Fenerbahçe. Öyle hemen herkese çok yüksek maaşlar vermiyor. Demişken...
4: Scottie Wilbekin oyunda.
5: Evet, son iki sezonda çok da aslında bir şeyler yaşayamadığımız Scottie Wilbekin. Tabii sakatlıklardan dolayı ama...
4: Onun sakat... Anthony Brown'un topu çember sevdi.
5: Vallahi orada... Bir yardım öpücüğü geldi gibi topa.
4: 17-16 Beşiktaş önde. Bu arada Bilbekin'in sakatlandığı maçta da ben Olympiakos maçında salondaydım Ataşehir'de. Hakikaten çok üzücü bir anda, ümit ediyorum tekrardan döner. Milli takıma da hizmet etmiş bir oyuncu. Bu anlamda kıymetli. Evet. Ve Devin Dotson'dan bir 3 sayılık atış. Beşiktaş 20-16 önde, bitime 3 dakika 25 saniye kala. İyi başladı Beşiktaş.
5: Ya şöyle, ben hatta şunu bile bekler. Yalnız yine diğer potaya gitti Valencia.
4: Bir topta gidiyorlar.
5: İnanılmaz ya. 18 saniye kala. 6-7 saniyede karşı potaya gidiyor iki takımda. Direkt fast break'ler üzerinden dönüyor. Enteresan. Bayağı streetball kafası.
4: Ya şimdi aklıma şey geliyor. Böyle sen zaman verince bizim haftalık salonda oynadığımız basketbol maçları geliyor. Rakip yarı sahaya 45 saniyede falan geçiyordu top.
5: Yani biz kendi aramızda, evet, oynadığımızda bir ekibimiz var. Orada da aynen böyle oluyor bir noktadan sonra. Şu an ona döndü çok.
4: Vallahi tempo yüksek. Bu tempoyu Armoni Brooks kaldırdı. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli.
5: 20-19. Şey değil mi? Ciddi anlamda şu an hedefi kilitledi. Gelen her türlü mermiyi sıkmaya başladı. Çok tehlikeli.
4: Armoni Brooks bence şu an en keskin şütörlerden biri.
5: Kesinlikle yani Valencia. Brizuela dün bunun acısını yaşattı. Umarım.
4: Ama Brizuela dün Juan Carlos Navarro oldu bir günlüğüne.
5: Ya bunu yani nasıl diyeyim? Hiç sevmediğim de bir oyuncu ama yapacağı tuttu diyelim.
4: Armoni Brooks kaçırdı. Beşiktaş 20-19 önde, bitime 2 dakika 40 saniye var ilk çeyrekte. İyi götürüyor Beşiktaş bence ilk çeyreği.
5: Demin onu diyordum ama şey olduğu için yarıda kesildi. Burada çok iyi bir sayı bu arada.
4: 22-19 Eugene Omori.
5: Ya oradaki bu mesafe verebileceğin bir oyuncu değil aslında. Orada büyük bir hata yaptı. O da cezayı kesti. Önemli bunları kesebilmek erken fazla. Çünkü neyse ki kaçtı. Yani çok tek oynamaya başladı Brooks.
4: Bu bize yaraya da bilir ama biraz
5: yani çok yaramaz gibi. Çünkü savunamadığımız bir noktada oynuyor şu an. Kendi kaçırdığı sürece bizim lehimiz olur.
4: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Nils Ako ikilip ikinci faulünü alıp oyundan çıktı Valencia'da. Orada biliyorsun bir de Yankuba Sima var ikinci alternatif olarak. Biraz dar bir uzun rotasyonu var. O yüzden Valencia'nın uzunlarının iki faul erken alması Nils Ako'nun özellikle iyi oldu. Bu arada Wayne Gabriel pot altında basketi buldu ve 24-19 bitime son 1.50. Rebound'u vermememiz lazım.
5: Çok iyi.
4: Top Wilbekin'de patladı.
5: Ya şöyle bir sıkıntı var ama ben şu an belki de maçın gerektirdikleri budur ama iki takımın da ben daha hiç yerle

0: Sete sette bir hücum oynadığını görmedim bence. Maçın kilidi orada açılacak çünkü bu tempoyu, bu oyunu sürdürmek çok bana mümkün gelmiyor.
1: Şu an 24-19 Beşiktaş önde ama hani söylediğime katılacaksındır diye düşünüyorum. Bu Valencia'nın isteyeceği bir tempo.
0: Kesinlikle bunu Beşiktaş ne kadar sürdürür bilmiyorum ama bir noktada bence çok işine gelmeyecek gibi Beşiktaş'ın böyle devam ederse. Çünkü bu Valencia'nın geçen sezon 60-70 maçını oynadığı oyunun birebir aynısını izletiyor şu an bize. Beşiktaş bu oyunun şeyi değil, oyuncusu değil.
1: Yani geçen sene mesela Euro Cup'ta Beşiktaş'ın yine çok tempolu oynadığını gördük ama Valencia temposu çok...
0: Gabriel gerçekten Avatar karakterlerine benzemiyor mu? Yani ciddi anlamda bir Avatar karakteri.
1: Belken
0: ve...
1: kaptan.
0: Evet.
1: Connor Morgan. Beşiktaş 27-19 yaptı skoru. Fark açılıyor.
0: Evet. Taraftarlar şu an inanılmaz harlanmış halde.
1: Görmek istediğimiz bu. Biraz taraftarın sesini alabilir miyiz sevgili
2: Gabriel
1: taraftarlar?
2: Gabriel müthiş bloklamış burada. Anthony Brown getiriyor. Connor Morgan üçlü gönderiyor.
3: Bu late trailer dediğimiz. Bunu çok iyi yaptı.
1: Evet, taraftarın sesini duydunuz. Taraftar heyecanlı, Beşiktaş tempolu. Kaptan yolladı tam Wayne Gabriel Avatar karakterine benzetirken takım arkadaşıyla alakalı ifadelerden rahatsız olan Connor Morgan hemen cümleye bir noktayı koydu. Ve Valencia molası.
4: Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam edecek. Reklam.
5: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Reklam. Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam ediyor.
1: Evet, Altıncı Adam'la Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Valencia molası son buldu. Beşiktaş bir faul yaptı burada. Wayne Gabriel'in faulü var. Faul hakkı doldu Beşiktaş'ın. Bitime 1-11 var ilk çeyrekte. 27-19 öndeyiz. Nasıl yorumlarsın şimdiye kadar ilk çeyreği?
0: Ya burada şundan bahsediyorduk, Valencia'nın oynadığı oyuna adapte olmaya çalışıyoruz falan dedik ama şu an onların oynadığı şekilde onlara diş geçirdik, hatta öndeyiz 8 sayıyla. O yüzden şu an her şey çok iyi Beşiktaş'ta.
1: Şimdi şöyle bir istatistik paylaşayım. Beşiktaş şu an 6'da 3 ilk yarıda, %50 ile üçlük atıyor. Bu tempoda Beşiktaş'ın can simidi olabilecek bir şey Valencia karşısında. Valencia'nın istatistiklerine baktığımız zaman onu da bir kontrol edelim. Bu arada hücum reboundlarını da bir kontrol etmek istiyorum. Şu an Beşiktaş'ta çok bir aksiyon göremedim. Valencia tarafında şu an yayın gerisinden performans 4'te 2. Orada Darmoni Brooks tek başına biraz daha takımı yayın gerisinden sırtlamaya çalışıyor. Mario Sensupri genç bir oyuncu, çizgide 2'de 2 ile döndü, 27-21. Evet, Beşiktaş yine tam sağ baskıyı kırdı. Connor Morgan.
0: Ya burada tam sağ ısrarı da çok enteresan Valencia'nın. Neyi amaçladıklarını anlayamadım.
1: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim. Beşiktaş da sanki bu tam sağ baskıyı öngörüyormuş gibi oynamıyor mu derken hücum faul geldi Anthony Brown'dan. Bu
0: çok acemice ama yapacak bir şey yok.
1: 57 saniye var. Farkın kapanma ihtimali kötü oldu. Keşke bu hücumdan bir sayı çıksaydı. Kaç tane
0: hata yaptı. Çok acemice.
1: Burada perdede TJ Shorts. Bu arada böyle oyuncular da kendini takmayı çok iyi beceriyor. Biraz da undersize oyuncular. TJ Shorts gösterdi. Burada Beşiktaş faul hakkı dolmuştu. Şu an TJ Shorts'la birlikte Valencia geliyor. Hakikaten güzel maç oluyor bu arada. Hani bir temsilcimizin olup olmaması bir kenara, seyir zevki anlamında da ilginç bir maç.
0: İnanılmaz akıcı bir maç bu arada. Burada Dubai maçı çok keyif vermişti bana ilk gün. Ondan sonra şu an bence bu haftanın en iyi ikinci maçı olmaya aday. Tabii daha oynanacak maçlar var ama.
1: Orada Yasiel Rivero.
0: Belki de en iyisi de olur.
1: Yasiel Rivero da bu arada eski Valencia'lıdır. Çok gezdi. Çok aslında... İyi bir pivot gibi ama çok demode sanki bir yandan da, olmuyor.
0: Ya şöyle, Maccabi döneminde ben beğeniyordum kendisini açıkçası. Orada 4 numarada iyi performans veriyordu. 4 numaraya çekmişlerdi bir ara onu. iyi performans veriyordu. Beğendiğim bir oyuncuydu ama çok yüksek seviyelerin oyuncusu değil yani. Valencia'dan üstüne gidemez.
1: Morgan'ın üstüne basket faul aldı ve 27-23. Kübalı hatırlıyorsun, bir dönem evet. Saçları vardı, Küba bayrağı şeklinde boyattı. Ben de mesela Türk bayrağı yaptırmak çok istiyordum ama saçlarım 20 yaşların başında döküldü. Öyle çılgın maceralara çok atılma fırsatımız olmadı. Bu anlamda da özendiğim isimlerden biridir. Son 33 saniye, son hücum Valencia'da olacak. Top Beşiktaş'ta. 27-24'lük bir üstünlüğü var temsilcimizin. Beşiktaş içeriden çok oynayamıyor, farkında mısın? Çok tepede sıkışıyor derken.
0: İşte şu an bahsettiğimiz sıkıntıyı yaşamaya başladı Beşiktaş. Şimdi iyi giderken tabii övüyorduk ama bunu söylemiştim ben. Çok onların oynadığı oyunda gidiyoruz ve bir yerde burada bu temponun değişmesi lazım. Oo.
1: Çok kötü, çok kötü. Şu an fark 27-26. Valencia TJ Shorts'un fast break basketiyle farkı 1'e indirdi ve şu an topu çıkartırken Beşiktaş çizgiye bastı Connor Morgan. Fark 1, 11 saniye var hücum Valencia'da.
0: Bu tarz aksiliklerin bu arada en azından son 30 saniyeye denk gelmesi iyi. Daha erken olsa sıkıntı yaşardık. Şu an iyi başladık, sıkıntı yok. Sonuçta bu seviyede oynamamış bir takım Beşiktaş. Ben daha da geriden gelmesini beklerdim Beşiktaş'ın. İlk çeyrekte 27 sayı attı, sıkıntı yok yani bence.
1: TJ Shorts'tan kendi basketini attı.
0: Sıkıntı yok. Kafa kafaya bitmiş bir ilk periyot. 7-8 sayı öne geçtiğimiz bir sekans da oldu aslında ama burada yapacak bir şey yok.
1: İlk periyot skoru 28-27. Kısa bir aramız varmış. Dönüşte box skoru. Kim kaç sayı attı onları sizlerle paylaşalım.
6: Altıncı adamla EuroLeague gecesi devam edecek.
5: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim. %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı. 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Reklam.
6: Altıncı adamla EuroLeague gecesi devam ediyor.
1: Evet, altıncı adamda EuroLeague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. İlk çeyrekte Valencia'nın 28-27'lik üstünlüğü vardı. Box skorda durumlar nedir? İstatistikleri paylaşabilir misin?
0: Evet, Beşiktaş'ta şu an Devon Dotson 5 sayıda. Burada bakıyoruz. Omorui 7 sayıda. Noel 2 sayıda. Venian Gabriel 4 sayıda. Şu anki önümüzdeki ekrandan bunları söyleyebilirim. Valencia'ya geçelim istiyorsan.
1: Tabii.
0: Orada da TJ Shorts 6 sayıda. Ve burada bakıyorum başka.
1: Harmony Brooks
0: 6 sayıda. Gerçi Harmony Brooks sadece 2 pozisyonda skor üretti. Rivero 3, Sako 2 ve Mirotic'de 2. Aslında 2 takımda da çok öne çıkmış bir isim yok.
1: Homojen dağılıyor diyebiliriz evet. Skor. Bu arada ikinci çeyrekte başladı. Bakalım sence ilk çeyrek kadar tempolu geçecek mi?
0: Ya ben geçmemesini ümit ediyorum öncelikle, onu söyleyeyim. Ya yani çok bizim yararımız olmayacaktır.
1: Yani burada 8 sayıya kadar marjı yaratmıştık ama maalesef Valencia böyle bir takım. O evet. Tam sağ baskısını kıramadık.
0: Ama burada özellikle Beşiktaş topu çok hızlı ileriye taşıyor. Çok böyle tempoda geri adım atmak istemiyor gibi duruyor Olimpiyeviç.
1: Ya şimdi geçen sene Valencia'yı hep konuştuk ama Beşiktaş'ın da Eurocup'ta yaptıklarına bakınca 90 sayının üzerinde ortalayan bir Beşiktaş
0: evet,
1: vardı.
0: 92,5 sayı ortalamayla bitirdi Eurocup'ı geçen sene.
1: Şimdi böyle düşününce bir denenebilir mi diye düşünüyorum. Bu arada Wilbeck'in çok zorlama bir atış yaptı bence.
0: Evet, burada tabii o da aslında maça dahil olmak istiyor. Kolay ya da zor fark etmez. Orada birebir yakaladı, oynamak istedi. Çok da iyi bir çok iyi savunma geldi bu arada.
1: Wilbeck'inden iyi savunma.
0: Evet. Ya burada orada çok ekstra bir basket ya.
1: Buna söyleyecek hiçbir şey yok gerçekten. Evet. Cameron Taylor'ın da kalması enteresan oldu, ne dersin? Evet. Orada Badiolar, Montero'lar dağılırken hiç kimse elini atmadı Taylor'a.
0: Ya burada aslında bence takım bittik tutmak da istemiş olabilir. İşte bak, dediğimiz noktaya geldik. Evet. Wilbeck'in orada direkt yayın gerisinde topu hiçbir yere dağıtmadan kaldırdı, attı ve üçlüyü yolladı.
1: O zaman hoş geldiniz Scottie Wilbekin diyebilir miyiz?
0: Evet.
1: 30-30 şu anda ikinci çeyreğin başında. Scottie Wilbekin Euroleague arenasına geçen sene süre almıştı Fenerbahçe'de kısıtlı olarak ama Beşiktaş formasıyla ümit ediyorum tam manasıyla geri dönüşünü bu sayıyla birlikte yapmış olur.
0: Evet valla ilk sayıları yanlış görmediysem.
1: Evet.
0: O yüzden güzel de bir üçlük attı. Burada bakalım neler yapacak Beşiktaş'ta.
1: Wilbekin'e dair bir şey söyleyeyim. Böyle mesela eli tuttuğu zaman fazla güç zehirlenmesi yaşayıp maç sonunda çok fazla risk arz edebiliyor bana sorarsan. Katılır mısın buna?
0: Guduric'te de onu yaşıyordu Fenerbahçe. Yani ikisi beraberken zaten maçı son noktaya kadar getiren ikili olup sonra maçı elleriyle teslim eden ikili de oluyorlardı.
1: Bu arada Wilbekin yine aldı topu. Çıkar mı bir tane daha diyeceğim ama zorlama olur artık.
0: Burada aynen şu an aslında Beşiktaş benim daha çok istediğim oyuna evrilmiş durumda. Yavaş yavaş oyunu sakinleştirip sete sete dönüyorlar ve oradaki birebirler üzerinden oynuyorlar.
1: Evet 32-30 oldu. Eugene Amorim'in orta sahadan adeta orayı yarıp geçerek attığı basketle birlikte gerçekten yıkım ekibi görüntüsü var. Çok da iri bir oyuncu bu arada ilginç bir şekilde.
0: Evet size'lı.
1: Valla Valencia hücumunda ben de böyle atıyordum hookshotları mesela. Benimki de Panya'ya değildi genelde çember yerine. Osetkovski'den gerçekten çok kötü bir hookshot denemesi. Omuri'yi köşede buldu. Deneyebilir. Sağlık olsun diyelim.
0: Evet bu tarz oyuncular tereddüt ettikten sonra tekrardan o şutu kaldırmamalı bana kalırsa ama orada denemek istedi.
1: Evet ikinci çeyreğin bitimine an itibariyle tam 8 dakika var 32-30'luk derken Cameron Taylor'dan üçlük geldi.
0: Evet Cameron Taylor bu sefer sazı aldı bakalım. Yani Beşiktaş aslında iyi oyunla farkı tam 2 topa kadar çıkarıyor ama bir şekilde orada birebirler üzerinden skoru buluyor Valencia ve burada birebirler deyince de yanlış anlaşılmasın top dağılamanı çok iyi yapıyor Valencia şu an. Keza Beşiktaş da şu an topu çok iyi dağıtıyor.
1: 33-32'lik bir Valencia üstünlüğü var. Bir alley-oop denemesiydi mi bu yoksa Dotson'a mı çıktı sence faul?
0: Burada bence Dotson'a bir faul çıktı. Zizic'in onu bitirme ihtimali bana çok gerçekçi gelmiyor.
1: Zizic'in çok sıçrayamamış.
0: Yani.
1: Çok iyi bir görüntü olmamış açıkçası. Estetik değil en azından ama burada pas kullandığı için çizgiye gitmeyecek herhalde. Kenardan mı çıkar top? Arada bir pozisyon.
0: Burada potaya top gitmediği için kenardan.
1: Evet kenardan çıkaracak Beşiktaş topu.
0: Mirotic girdi. İşte mesela burada hoca dokunuşudur. Tempo düştü. 2,5 dakikaya yaklaştık. Valencia çok ekstra iyi de bir görüntü çizmiyor. Beşiktaş daha hareketli duruyor. Hemen oraya bir Mirotic.
1: Scottie Wilbekin. Scottie Wilbekin.
0: Ayağı çizgiden bilmiyorum ama demin az önce senin atar mı dediğin noktadan bu sefer attı. Çok da bir dakika geçti aradan. Çok
1: çizgideymiş bu arada derken biz cümleyi bitirmeden Valencia basket faul oldu. Hakikaten...
0: Ya konuşması gerçekten zor bir maç bu arada. Yani sezon açılışını bu maçta yapıyor olmak da kolay değil.
1: Yani ilginç.
0: Bir cümlemiz bitmeden öbürümüz diğer tarafı kesmek zorunda kalıyor maçla alakalı bilgi vermek için. Biz muhteşem bir üçlük bu arada.
1: Beşiktaş basketlerine ayak çizgi verdi bu arada. İki saydılar. Beşiktaş basketlerine biz burada sevincimizi yaşayana kadar Valencia topu rakip potaya götürüyor. Hakikaten yani biraz sakin mi olsak diye düşünüyorum. Daquan Jeffries ikinci faulünü yaptı. Bu biraz kötü bir haber. Erken olması. Ondan da çok büyük beklenti var. Henüz hazırlık maçlarında çok gösteremedi ama bu arada mola var. Beşiktaş molası. Reklamımız var mı diye kontrol ediyorum molada. Evet kısa bir reklama gidelim isterseniz molada sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
6: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam edecek. Reklam. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlerine 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, indirimleri kaçırma. Son gün 28 Eylül. MediaMarkt.
7: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
8: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
9: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.

0: Reklam.
1: Bir anlattım bir daha bunu.
2: Evet, başlıyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. İkinci çeyrekte bitime 7.32 var. Şu anda Beşiktaş 34-36 geride. Serbest atışta Cameron Taylor isabeti buldu. Valencia'da 34-36'lık bir skor var. Beşiktaş hücum ediyor şu anda. Maç çok ortada.
1: Ya şöyle, tabii bir şeyler söylemek için çok erken ama bakalım. Şimdi bu periyot çok önemli.

0: Bakalım Beşiktaş'ın nasıl bir oyun oynadığını bu periyotta göreceğiz. Yüksek tempoda bireysel becerilerle iyi işler
1: Omuriydi.
0: yaptılar ama Omuri'nin iki oldu bu. Aslında boşken deneyip kaçırdı. Olabilir. Ya bakalım bu periyot çok şey söyleyecek maçla alakalı bence.
1: Nabız biraz düşecektir diye düşünüyorum bu
0: Evet.
1: periyotta.
0: Burada daha bireysel yetenekler, kondisyon, fiziksel özellikler değil de daha basketbol göreceğiz gibi hissediyorum ben.
1: Yani burada erken fauller gelmeye başladı. Wilbekin'in burada
0: Evet.
1: yaptığı bir faul var Neil Sakoya. Erken faul problemine girmek de tempoyu düşürmek açısından oyuncu bazında değil ama takım faulünde fena olmayabilir.
0: Kesinlikle burada baktığınız oyunda düşüremiyorsunuz. Oyunu soğutacak başka yollara başvurabilirsiniz.
1: Yani bakalım Valencia'da Cameron Taylor üçlük kaldırdığı esnada faul geldi.
0: Evet, bu hiç iyi olmadı mesela.
1: Yani burada Daquan Jeffries'in daha oyuna çok katkı veremeden üçlemiş olması biraz kötü oldu.
0: Maça giremedi o. En başından beri aslında. Maçın içine hiç dahil olamadı. Yüksek tempoyu ayakta uyduramadı aslında ama bakalım. Kötü. Ben 3. çeyreğin sonuna doğru falan alacağını düşünüyorum tekrardan.
1: Yani burada biraz da Anthony Brown'a süreler kayabilir. Noel tekrardan oyunda. Burada Cameron Taylor ilk atışta isabeti buldu. 37-34'lük bir Valencia üstünlüğü var. Bitime yaklaşık 6 dakika 54 saniye var. Bakalım. Evet, serbest atışta Cameron Taylor 2'yi de isabete çevirdi. Temponun düşmesi gerekiyor. Beşiktaş 3 faul aldı bu arada. Bitime yaklaşık 6 dakika 54 saniye kala. Burada acaba Duşan'dan kısa

0: Neyse ki, neyse
1: Yani
0: gündüz
1: bir şey değil
0: kurtulur.
1: mi? Kıl payı, kıl payı. Yani sezonun çok erken dönem, yani hatta ilk haftasında bayağı yılın hareketlerine gelebilecek bir şey geliyordu.
0: Omari Moore'dan LeBron'un bu meşhur sağ kulacını açıp vurduğu smaçtan geliyordu az daha
1: Evet.
0: olmadı. Jalen Noel. Hücum faul. Burada
1: Wow.
0: hücum faul çıktı.
1: Çok enteresan bir karar ama kolunu açmış olabilir.
0: Bir dakika, burada acaba challenge kullanacak mı Duşan? Bir tekrardan pozisyona bakmak lazım. Evet, burada kolunu açmış. Burada bariz bir faul var. Yaklaşık 6 dakika 19 saniye var ilk yarının bitimine. Beşiktaş 39 34'lük skorla Valencia karşısında. Geride Jalen Noel de ikinci faulünü almış durumda. Biraz sanki tempo düştü. Beşiktaş'ın rakip yarı sahaya oturması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir iki tane mesaj alalım istersen arkada
1: Tabii
0: maç
1: olur.
0: akarken.
1: Maçta hazır tempoyu düşürmüşken, sete dönmüşken maçta.
0: Burak kardeşim, iyi yayınların olsun. Maşallahın var. Sabah İzmir otobanında gözleme yiyelim dedik. Orada sen vardın. Çin radyolarında sesin yankılanıyor. Akşam açıyorum, Radyo Spor'dasın. Helal olsun diyorum sana demiş Önder Tabanlı Ankara'dan.
1: Yani muhteşem bir mesaj. Özellikle Burak Alaca'nın yol kenarı gözlemecilere olan hayranlığını bilmiyorsanız burada beni bayağı güldürdü bu mesaj, bunu söyleyebilirim.
0: Abi yani natüraldir. Öyle bakıyorum. Devam ediyorum. Merhabalar, İstanbul Gazi Osman Paşa merkezden uygulamayla alakalı bir sorun için yazmışlar. Hallettik onu bu arada. Az önce kontrol ettim.
1: Evet, bana da geldi birkaç mesaj uygulamadan yayını dinleyememiş insanlar. Ama şu an okey.
0: Evet, devam ediyorum. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Birinci periyot sonunda 1-19 kala 28-19 Valencia mola aldı. Birinci periyot skoru 27-28. Valencia'nın 1 dakika 20 saniyede attığı o 9 sayılık geri dönüşten bahsetmiş
1: Evet.
0: Cihan Bey. Ya Valencia biraz orada ivmeyi aldı. Şu anda da tempo düşmüş durumda. Yani ilk çeyrekteki o, nasıl diyeyim, umarsız basketbol yok. Biraz da takımlar ayağını yere sağlam basıyor ama faul sayılarının da çok arttığını gördük. Maç sonunda can yakabilir burada faul sayısı artan takımlar.
1: Valencia'da bu arada sete geçtikten sonra ben Beşiktaş'ın şu ana kadar vermesi gerektiği reaksiyonu verebildiğini düşünmüyorum.
0: Burada omuriyi çizgide bakalım. 39-34. Valencia üstünlüğü var.
1: Maçın şu an
0: Beşiktaş'ın
1: zaten anlık olarak en skorer ismi.
0: Eugene Omuri ilk çeyreğe çok iyi başlamıştı. Zannediyorum bu çeyrekteki üçüncü sayısı oldu bu.
1: Bunu
0: Hemen
1: dağıtarsa Taylor'la eşitliyor galiba, pardon.
0: Omuri 9 sayıda bunu atarsa çift
1: Evet.
0: taneye ulaşan ilk Beşiktaş oyuncusu olacak
1: Evet.
0: bugün.
1: Ve attı.
0: Evet, geldi şu an 39-36, bitime 5-44 var. Yani TJ Shorts tekrardan oyunda. Hakikaten yetişmesi zor bir maç diyebiliriz herhalde en basit tabirle.
1: Tabii canım, yani anlatması gerçekten çok zor bir maç ama burada bakalım biraz tempo biraz daha düşerse aslında bizim için daha rahat olur. Çünkü gelen mesajlara falan da cevap vermek açısından.
0: Ya hakikaten mesaja bakmak değil, bir pozisyonu daha cümleye noktayı koymadan ertesi bir aksiyon gelişiyor. O anlamda ilginç bir maç. Euroleague'de geçen sene Valencia'nın böyle maçlarını çok izlemiştik. Sezonu da temsilcimiz Beşiktaş'la birlikte aynı şekilde açtılar. Bakalım, aslında seyir zevki olarak yüksek ama İşin ucunda bir Türk takımı da onun ortağı olunca fazladan bir stres yaratma durumu söz konusu.
1: Ya bu streslerle artık başa çıkmak gerekiyor bir noktada ama yapacak bir şey yok. Çok bunların arkasına sığınmak da bana mantıklı gelmiyor.
0: Yani evet. Bir şekilde bununla başa çıkmak
1: Tabii
0: gerekiyor.
1: canım,
0: Euroleague'de
1: aynen.
0: iyi çok fazla takım var. Tehlikeli çok fazla takım var. Bir şekilde bunun içerisinde kalmak gerekiyor. 36-39 Valencia üstünlüğü var şu an. Bitime 5-35 var. Valencia hücum ediyor. Savunmalar da çok sert ama böyle olursa çok fazla faul görmeye de devam edebiliriz. Mirotić kaçırdı bu arada. Tam sağ baskısı da devam ediyor. Kaldığı yerden Scottie Wilbekin şu an rakip yarı sahada Beşiktaş oyununu kurmaya çalışıyor. Omuri'den kick
1: Şu
0: geldi.
1: an iki takımın da son 3-4 hücumunu göz önünde bulundurduğumuzda çok kötü bir basketbol izliyoruz
0: Mario Sensipuri çok iyi yaktı
1: ama
0: bu arada
1: işte burada
0: çembere.
1: Valencia işte açık alanları verdiğin zaman orada gerçekten sızıyorlar.
0: 41-36'ya geldi skor Valencia lehine. Beşiktaş'ın şut bulması lazım. İlk yarıda 6'da 3'e iyi başladı diyerek acaba nazar mı ettik? Şu an onu
1: Oo,
0: düşünüyorum bir yandan.
1: inanılmaz bir pas. Çok iyi,
0: Wilbekin'den
1: çok
0: çok iyi
1: iyi,
0: pas. Omuri'yi
1: çok iyi.
0: ters turnike ile 38-41'e getirdi
1: İki
0: skoru.
1: bloğun arasına direkt tek pasla burada doktor reçeteyi yazdı açıkçası.
0: Bu arada Beşiktaş bu çeyrekte sadece 1-3 sayı isabeti bulabildi. Biliyorsun Wilbekin'in şutu. Biraz sanki yayın gerisinden de skora ortak olabilmek açısından Beşiktaş'ın maçın içine girmesi gerekiyor diye
1: Mesela
0: düşünüyorum.
1: Gabriel burada TJ Shorts'a bayağı mesafe verdi. İstiyorsan o şutu atabilirsin, çok umurumda değil der gibi ve kaçırdı. Aslında böyle Shorts'u boş bırakıp oradaki

0: özgüvenini düşürmek de aslında işe yarayacaktır.
1: TJ Shorts bence bu arada şutunu risk etmek için atılabilir bir zar. İyi bir orta mesafe şutörü ama yay gerisinden mesela riske edilebilir kanısındayım.
0: Kesinlikle aslında burada orta mesafede bile ben teması almadığı zaman boş kaldığında çok iyi bir performans verdiğini düşünmüyorum. Orada aslında çok motion shooting yapıyor. Yani hareketli ve teması aldığı noktadan sonra çok iyi işler yapıyor. Burada da Wenyen Gabriel iyi bir taktik yaptı ve tuttu.
1: Bu arada yaklaşık 3 dakika sonra Fenerbahçe tarifinin Virtus Bologna maçı
0: Evet.
1: başlayacak. Onu da başlangıcı itibariyle sizlerle aktaracağız dakikalarıyla birlikte. Yine 21.45'te yaklaşık 1 saat sonra A milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi A grubunda bir Fransa maçı var. Orada da dakika skorları gelişmeleri yine ara ara sizlere aktaracağız. Şu an Beşiktaş'ta Devon Dotson çizgide bitime 4.36 var. 38.41'lik bir Valencia üstünlüğü söz konusu. Bakalım Dotson çizgiden nasıl dönecek? Evet, Dotson'dan isabet geldi. 39-41 farkı 2'ye kadar indirmeyi başardı Beşiktaş.
0: Çok güzel. Bu arada ilk geriye ne kadar az sayı farkla girersek o kadar faydamız olacaktır. Burada derken
1: faul çıktı mı Dotson'a?
0: Burada faul çıkması gerekiyor. Ben bir an çıkmadı zannedip şaşırdım ama.
1: Beşiktaş'ın faul hakkı doldu bu arada. Bitime 4.25 kala. Aynı şekilde Valencia'da da benzeri bir durum söz konusu. Tempo düştü ama maç çok sertleşti bu sefer.
0: Buradaki sertlik kime yarar sence? Ben de sana şöyle bir soru yönelteyim.
1: Bence Beşiktaş'a yarayabilir. Ama yarı sahaya yerleşirse yani. Şu anki görüntüde yaramayabilir ama Valencia'nın temposuyla baş etmektense biraz. Ama burada da şimdi Valencia'nın rotasyonu daha geniş olduğunu düşünüyorum bir yandan.
0: Evet.
1: Bu da bana şunu düşündürüyor. Beşiktaş'ın kilit oyuncuları burada faul problemine girerse maçın sonu biraz sancılı geçebilir. Belki acaba nabız düşmeli mi diye de düşünüyorum.
0: Bir de burada şöyle bir şey var. Valencia burada frekans oyunu oynamayı çok seviyor. Tempoyu bir yükseltiyor, bir indiriyor. Bir yükseltiyor, bir indiriyor ki burada rakibini allak bullak ediyor. Zaten geçen sene yaptığı en iyi şey oydu burada.
1: Çalkalıyorlar.
0: Şimdi çok yüksek bir tempoyla başlattılar maçı. Oyunun kontrolü bu arada tamamen Valencia'da. Şimdi tempoyu da düşürdüler. Şimdi tekrardan tempoyu arttırdıklarında Beşiktaş buna ayak uydurabilecek mi? En büyük sıkıntı o. Goaltending oldu bu arada.
1: Evet, burada skor 43-41 olmuş olması lazım bu goaltendingle. Tekrardan bir ekranlarımızı kontrol edelim. Bu arada Fenerbahçe maçı da birazdan başlıyor. Bakalım hemen. Evet. Goaltending'in serbest atış çıkmış. 43-39 Valencia üstünlüğü var. Burada Devon Dotson şu an çizgide. Evet, Dotson'ın ilk atışında isabet geldi. Evet, 3'te 2 oldu toplamda Dotson. 43-40'lık bir skor var. 43-40'lık skorla Beşiktaş şu an önde. Bitime 4 dakika var. Dotson çizgide isabeti buldu. 43-41 maç yine kafaya geldi. Maç yine kafaya geldi.
0: Evet, bu arada çizgide Beşiktaş iyi bir performans sergiliyor. Onu da söyleyebiliriz.
1: Geçen sene Euro Cup finalinde biraz travma yaratmıştı
0: Evet.
1: o çizgi performansı, o
0: Yani ne
1: yüzden.
0: yazık ki ülkemizin kaderinde mi vardır nedir bilmiyorum ama milli takımda olsun, özellikle Amerika maçında Cedi Osman.
1: Taşında
0: Yani
1: toprağında.
0: gerçekten o serbest atış çizgisinde bir travmalarımız var milletçe.
1: Evet, burada köşede Josiah Rivero bir şut kullandı. İnanamıyorum şu an bunun olduğuna. Yani
0: Makabi'de de aslında çok nadir de olsa burada çok gördüğümüz oyun senaryolarından biriydi.
1: evet, şu
0: Burada
1: an
0: ama sıkıntı ne biliyor musun? Yani sözünü böldüm, kusura bakma
1: Estağfurullah.
0: ama Anadolu Efes'in yaşadığı sıkıntının ben Beşiktaş'ta da şu an az az kendini gösterdiğini düşünüyorum. Tepedeki birebir oyunlarda çok hızla eksiliyoruz ve köşe üçlükleri çok boş kalıyor. Bunun sıkıntısını çok yaşadı Efes. Şu an yerleşmede sıkıntı yaşıyor bence fast break'lerde Beşiktaş.
1: Evet, şu anda bitime 3.27 var ikinci çeyrekte. 46-41 Valencia üstünlüğü var. Fenerbahçe maçı başlıyor. Dilerseniz Fenerbahçe maçının başlangıcında sizlerle bir maça gidelim, sonrasında devam edelim.

0: kaçırdı.
1: Trent Forrest topu çalıyor ama hemen. Forrest. Braxton King'in perdesi. Sertaç'tan Horton Tucker'a.
2: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna mücadelesi başladı. Beşiktaş Valencia maçı da bir yandan devam.

0: ediyor. Evet, Fenerbahçe'de Euroleague Süper Kupa organizasyonuna katıldı. Orada iyi bir görüntü tartışılabilir belki. Bence fena gözükmedi. Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandılar hafta içinde. Bugün de Euroleague'de sezonu açıyorlar. Ne dersin, Fenerbahçe Beko için bu sezon beklentiler nelerdir?
1: Ya turnuvadaki performansında çok fazla, nasıl diyeyim, kötü söze maruz kaldı bu takım. Yani sosyal medyada izledim ama çok abartılı tepkiler vardı bence. Çok haklı bulmadım ben bu tepkileri. Sonra bir anda da Beşiktaş maçından sonra da herkes yere göğe sığdıramadı bu takım. Yani o yüzden sezon öncesinde özellikle bu kadar yeni oyuncunun geldiği bir takımda sistem oluşturulmaya çalışıyorken çok fazla erken hüküm vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu takımı ben çok beğendim bu arada. Çok doğru profillere gidilmiş. Özellikle de Saras'ın elinde bu tarz cevherler olduktan sonra ben sezon sonu yine bir Final Four bakalım. Çok erken konuşmak için
0: ama
1: tabii
0: ama. Ama standart olur Fenerbahçe için artık.
1: Tabii biz artık orayı normalleştirdik Fenerbahçe taraftarı olarak. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Buralar benim için normal. O yüzden bu kadro da bunu yapabilir.
0: Bu arada Braxton Keane serbest atış çizgisinde bulduğu skorla Fenerbahçe 1-0 karşılaşmaya önde başladı Virtus Bologna karşısında. Beşiktaş maçında bitime yaklaşık 4 dakika var. 46-41'lik bir Valencia üstünlüğü var. Çok kısa bir araya girip şu an Türkiye-Fransa maçına yaklaşık 1 saatimiz kaldı. Orada sizlerle ilk 11'leri paylaşmak isterim. Milli takımımız UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli'de hazırsan veriyorum, yorumlarını da almak isterim.
1: Tabii ki.
0: Milli takımımızda kalede Uğurcan Çakır, savunma ikilisinde Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, sağda Zeki Çelik, solda Ferdi Kadıoğlu, orta sahada Salih Özcan, İsmail Yüksek, 10 numara pozisyonunda Can Uzun, sağda Arda Güler, solda Oğuz Aydın, en uçta Barış Alper Yılmaz var. Fransa milli takımının kadrosuna geçmeden ne dersin? Sence doğru 11 mi?
1: Yani şöyle söyleyeyim, aslında orta saha ikilisine baktığımız zaman, merkez orta sahalara, orada bir sertlik koymak istediği belli hocanın. Önüne de Can gibi 9 da oynayabilen bir 10 numara koymuş. Yani aslında orada bence oyunun belli fazlarında Barış ve Can yan yana gelirse aslında 4-4-2 biz bir 4-4-2 de oynayabiliriz. 4-3-3 de aslında oyunun içinde o formasyonla oynamak istiyor gibi. Ben açıkçası kadroyu beğendim. Yani çok eskideki gibi çok derin de bir kadromuz yok ne yazık ki, onu da söyleyelim. Yani eskiden biz, ben hatırlıyorum, herkes çok tartışırdı bu oyuncu niye oynamıyor, şu oyuncu niye oynamıyor, ama artık herkesin yeri az buçuk belli.
0: Ya burada Dünya Kupası'nda çok eleştirilen bir kadro vardı. Bu anlamda hücumda biraz değişikliği kabul edilebilir buluyorum ama savunma forvet tarafında Barış'ın ısrarını çok makul bulmadım. Fransa'nın 11'ini de verip istersen basketbola evet, dönelim. Kalede Mike Mannion, savunmada Lacroix, Upamecano ikilisi var. Sağda Koundé, solda Truffé. Orta sahada Manu Kone, Rabiot, önlerinde Cherki, solda Mbappe, sağda Olise, ileride Osman Dembele. Hakikaten konsol oyunu kadrosu gibi.
1: Bu arada Backstreet Boys.
0: Skorları verelim hızlıca. Beşiktaş Valencia maçının bitimine ilk yarıda 2 dakika 13 saniye var. 46-48 Valencia üstünlüğü var. Fenerbahçe maçında şu an ilk çeyrekte yaklaşık 2 dakika geride kaldı. 4-3'lük bir Virtus Bologna üstünlüğü var. Maç adedi arttı. Biraz şu an fazla konsantre olmamız gerekiyor.
1: Evet. Koordinasyonu iyi sağlamak lazım ama halledeceğimizi düşünüyorum bunu.
0: Burada Beşiktaş maçının ilk yarı sonunu merak ediyorum. Bu arada Valencia Armoni Brooks'a 50-46 yaptı. Fenerbahçe maçının oturması biraz daha zaman alacaktır herhalde. Yani burada
1: özellikle Saras'ın ben hiç yüksek tempoda başlayacağını düşünmüyorum. Oyunculara son 2 haftadır ne çalıştırıyorsa onu görmek istiyordur şu an. Tek istediği olur yani.
0: Bu arada dikkatimi çeken bir şey, parkeler yenilenmiş Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda. Güzel duruyor sanki, ne dersin?
1: Ya çok da yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Bu konularda sen tabii ki benden daha iyisin ama bir dönem Boston Celtics'in parkeleri de bu renkti sanki.
0: Evet,
1: kuş ağacına benziyor. Yani üçlük bölgesinin içerisi ama boyalı alan hariç çok açık renk, böyle kuş ağacına benziyor. Diğer tarafta daha soluk bir parke. Enteresan bu arada, çok alışamadım ama illaki bir noktada alışırız gibi.
0: Yani insan nelere alışıyor diyelim. Bu arada Beşiktaş maçında, Beşiktaş hücum ediyor şu anda, 1.28 var. Fenerbahçe'de az önce Shavon Shields'ın inanılmaz iyi bir ters turnikesi vardı. Şu an Sertaç Şanlı'ya bir faul geldi. 6-5'lik bir Virtus Bologna üstünlüğü var. Virtus Bologna'da çok fazla yeni ve çaylak oyuncudan kurulu bir takım Euroleague özelinde.
1: Evet.
0: Orada da Tim Frazier, düzeltiyorum, Trent Frazier ismini yakından izlemenizi tavsiye ediyorum. Bakalım bu arada Beşiktaş'ta Wilbekin
1: ciddi anlamda oyunun gerçekten sıkıştığı noktalarda orada emniyet ventili gibi devreye giriyor.
0: Evet, 50-48 oldu. Bitime yaklaşık 1,5 dakika var. Mola geldi burada Valencia tarafından. Beşiktaş kafada ilk yarıda 100 sayı çıktı neredeyse.
1: Ya ekstrem bir skor aslında Euro Cup'ta bunu yapıyordu Beşiktaş ama bunu Euro Lig'e entegre edebileceği düşüncesi bende çok yoktu ama yapmaya niyetliler.
0: Yani enteresan, evet, 50-48'lik skorla şu anda
1: ilk yarı noktalandı.
0: Hemen kontrol edelim ilk yarının tamamen sonuna gittim. Galiba bir dakika var, bir mola var. Evet, bir dakika küsür. Hemen tam sürede paylaşayım sizlerle. Beşiktaş maçının bitmesine 1 dakika 18 saniye var. 50-48 Valencia üstünlüğü. Fenerbahçe maçında da 6-6'lık bir eşitlik söz konusu Virtus Bologna karşısında. Bakalım, Virtus Bologna bireysel yetenekleriyle çok fazla hücum ediyor. Burada Fenerbahçe biraz daha savunmaya sert oturursa sanki çözebilir gibi. Şimdiye kadar daha çok erken tabii ama.
1: Fenerbahçe zaten çok büyük bir takım. Burada Virtus Bologna'yı ilk yarıda tartışsa bile maçın sonunda çok rahat edecektir. Yani ben oyun dağılımı bu arada mesela Beşiktaş'la arasındaki farkı görüyor musun? Ya şu an tabii radyodaki izleyenler anlamıyordur ama şöyle anlatayım. Fenerbahçe öyle bir beşle sahaya yayılıyor ki iki köşede de oyuncular var. Çaprazda oyuncular var ve tepedeki oyuncu da merkezde. Yani sahanın bütün noktalarını kullanıyor Fenerbahçe. Burada asla sıkışan bir yapı yok. O yüzden mesela burada Euroleague seviyesi ve yeni Euroleague'e gelen takımlar arasındaki diziliş farkını görebilirsiniz.
0: Burada biraz Fenerbahçe'nin aslında iskeletindeki bazı oyuncuların ya da Fenerbahçe'nin belli bir oyun pratiğinin olmasının önemi var. Yani bunu çabuk entegre olabilirsin belki ama Beşiktaş'ta bakalım bu sezon hani nasıl bir sistem olacak. Fenerbahçe'deki farklardan biri, Fenerbahçeli oyuncuların çoğu Avrupa basketbolunu biliyor. Fenerbahçe'nin evet. Cüzengi tenzih ediyorum, çok NBA'den gelen bir oyuncu yok. Beşiktaş biraz onun yabancılığını sanki çekiyor diye düşünüyorum.
1: Valla Beşiktaş şu an Valencia gibi geçen sezon herkesin başına bela olmuş bir takıma karşı onların oyun sistemiyle beraber başa baş mücadele ediyor. 4 sayı geride olsa da şu an son bir dakikanın içine de girdik aslında. Biraz 52-48. Beşiktaş maçına dönebiliriz seninle.
0: Evet, 52-48 son bir dakika. Harmony Brooks yine başa bela olmaya devam ediyor. Az önce skorda farkı 4'e çıkarttı, bıraktı turnike ile birlikte. Anthony Brown'dan bir üçlük ve airball geldi. Bakalım burada yine Scottie Wilbeck'in aldı. Burada sorumluluk alacak oyuncu sanki Scottie Wilbeck'in gibi.
1: Kesinlikle. Burada bu geminin kaptanı o.
0: Ama onun da böyle maalesef huyları var. Zorlama gibi.
1: Ya bunları yapabilen bir oyuncu. O yüzden denemesi gerekiyor. Bakalım. İyi bir savunma gelirse aslında son topta bir şeyler yapsak.
0: Bu arada Valencia'da Mario Sensupri'ye henüz 20 yaşında biliyorsun iyi süre veriyor.
1: Ve Julius yine faul yaptı bu arada.
0: Galiba ikinci faul evet. Olması lazım, hemen kontrol edelim.
1: Aldığı çok az kısa sürede.
0: Çok Beşiktaş'ın umut bağladığı oyunculardan biri David De Julius. Onu öncelikle söyleyeyim. İkinci faulünü yaptı. Bugün şimdiye kadarki görüntü çok olumlu değil. Sanki Dotson biraz daha güven veriyor gibi o pozisyonda.
1: Kesinlikle.
0: Orada Fenerbahçe maçında da bitime ilk çeyrekte 5 dakika 40 saniye var. 9-8 Fenerbahçe, Tarfin üstünlüğü söz konusu. Valencia tarafında da Jassier Rivero. Çizgide şu an bitime 22 saniye var. Skoru 53-48'e getirdi. İkinci atışını kullanacak.
1: Evet, iki takım da çizgiden çok hata yapmıyor şu an Beşiktaş maçında.
0: Ya iki takım da çizgiden çok hata yapmıyor. Mesela Jassier Rivero'yu ben çok rahat bir 7 yıldır 8 yıldır falan izliyorum. Herhalde hayatında bu kadar şut pratiği yapmamıştır. Bugün şut falan atarak beni gerçekten şoka soktu. Hani bir gözlerimi ovuşturdum, yalan yok.
1: Valla Valencia sistemini ayak uydurmuş gibi duruyor ama mobil bir oyuncu çünkü. Zaman zaman 4 numaraya bile çekebilen bir uzun. O yüzden mesela Fenerbahçe maçında Chris Silva kaçırdı. Bunu bu arada turnuvada da çokça yaptı. Buna biraz çözüm bulması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Yan Veseli ilk geldiği dönemde Fenerbahçe'de çok eleştirilerin odağındaydı bu konudan dolayı. Evet, son top Beşiktaş'ta.
0: Son top Beşiktaş'ta, bitime yaklaşık 18 saniye var. Scottie Wilbeck'in yarı sahada Harmony Brooks'un baskısıyla karşı karşıya. Skor 54-48 Valencia lehine. Bakalım Beşiktaş farkı eritip gidebilecek mi soyunma odasına? Burada bir son saniye aksiyonu bekliyorum Wilbeck'inden. Ne dersin derken Jalen Noel.
1: Evet. Muhteşem. Evet.
0: 54-51 Jalen Noel'in. Bakalım 2 mi verdiler 3 mü?
1: Jalen Noel'in. Net bir 3 bu arada. Orada katakulli yapmaya çalışmasın.
0: Ayağa bakalım.
1: Hakemleri. Hiçbir şey yok, tertemiz.
0: Tertemiz. Jalen Noel'in 3'üyle 54-51 skor. Hemen bir box skordan da kontrol edelim nasıl işlemişler. Noel'in de artık oyuna dahil olması açısından bu iyi oldu. Evet, 51.
1: Yani sevgili izleyenler tabii burada tertemiz üçlük olmasına rağmen Burak Alaca
0: şaibe karıştırdı.
1: Paranoyasıyla bir şaibe karıştırdı gerçekten. Ama tertemiz bir üçlük. Burada mesela Wilbeck'in gerçekten üzerindeki baskıyı hissetti ve doğru noktaya topu verdi. İşte böyle hareketler yaparsa gerçekten bu takımın yöneticisi olur burada.
0: 54-51'lik skorla Beşiktaş ilk yarıyı geride tamamladı. İlk yarı tamamlandı. Fenerbahçe Tarfin maçında son 5 dakika ilk çeyrekte evet. Fenerbahçe'nin 10'a 8'lik üstünlüğü var. Evet, top Trent Frazier'da buna dikkat edelim.
1: O baya bu arada dikkatini çektim bilmiyorum ama çok enteresan bir şey yaşandı. Bildiğiniz dirseğiyle beraber ittire ittire bir şeyler denedi.
0: Sokak basketbolunda hani herkes denir bir kabadayı olur ya. Öyle bir sekans gözümde canlandı derken evet 37 yaşındaki Melli o kadar akıllı ki boşluğu buldu, ağır usul giderek çembere aktı ve skoru 12-8'e getirdi.
1: Bu takımın her şeyi gerçekten Melli.
0: Bu arada bu sene Virtus Bologna'da çok dikkat çekici oyuncular olabilir. Başarılı olurlar mı tartışılabilir buluyorum.
1: Takım
0: ama
1: olarak ben de çok umut bağladığım ya da bir şeyler bu sezon özelinde beklediğim çok oyuncu yok ama bir iki tane oyuncu var. Yani takım oyunu olarak çok bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum ben.
0: Evet, Chris Silva teması güzel aldı. 14-10 Fenerbahçe tarifin üstünlüğü var. Bitime 4 dakika 10 saniye var. Fenerbahçe iyi başladı bana sorarsan.
1: Zaten sezon önü turnuvası aslında Fenerbahçe açısından iyiydi. Kendi defeklerini ve artılarını görebilmeleri için güzel bir sınav oldu onlara. Oradan başarısız çıktık. Ben seninle konuşmuştum bunu off the record, yani yayın dışı. Demiştim ki daha iyi. Burada ne kadar hatanı görürsen sezon öncesi o kadar sezona daha iyi hazırlanırsın diye. Fenerbahçe bence buralara biraz dikkat etmiş ki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zaten bunu Beşiktaş'a kurduğu üstünlükle gösterdi.
0: Yani bak bu arada mola Fenerbahçe Virtus Bologna karşılaşmasında 14-10 Fenerbahçe, bitime yaklaşık 4 dakika var. 14-10'luk skorla Virtus Bologna karşısında önde. İlk yarı Valencia'ya 51 sayı atan Beşiktaş Fenerbahçe'ye ilk yarıda 59, Fenerbahçe maç genelinde. Çok fazla maç olunca şu an kafam karıştı, affınıza sığınıyorum. İlk yarıda Valencia'ya 51 sayı atan Beşiktaş Fenerbahçe'ye maç genelinde 59 sayı atabilmişti. Orada nasıl sert bir maç olduğunda şimdi dönüp bakınca daha iyi anlayabiliyoruz. Evet, burada son olarak Fenerbahçe maçı moladayken bir reklamımız var mı kontrol edeyim. Evet, molada kısa bir reklama gidelim, sonra milli maç 11'ini bir daha aktarmak isterim sizlere.
2: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam edecek.

0: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlerine 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, indirimleri kaçırma. Son gün 28 Eylül. MediaMarkt.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 6. Adam'la Euroleague gecesi devam ediyor.

0: Evet, 6. adam Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna karşısında 14-11 önde ilk çeyrek devam ediyor. Düzeltiyorum, 14-10 önde, 4 dakika var. Beşiktaş Valencia karşısında ilk yarı 54-51 geride. Burada milli takım maçında 11'leri paylaşalım. 21-45'te bir Türkiye-Fransa mücadelesi var. Kalede Uğurcan Çakır, savunmada Merih Demiral, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı. Solda Ferdi, sağda Oğuz Aydın, orta sahada İsmail Salih. İleri uçta Barış, solda Can, sağda Arda. Sanki bu 3-4-3 mü? Ne dersin?
1: Şu an TRT Spor'un vermiş olduğu dizilişte biz tabii onu bir 4-2-3-1 ya da 4-4-2 olarak yormuştuk kafamızda ama burada 3-4-3 olarak vermişler. Tabii ne kadar böyle olur orasını bilemiyorum. Gördükten sonra sahada anlayabiliriz gibi geliyor bana.
0: Fransa'nın 11'ini vereyim. Mike Maignan kalede, Upamecano, Lacroix savunması merkezde. Saliba'nın yokluğu var orada. Sağda Koundé, solda Truffet. Orta sahada Kone, Rabiot, Cherki üçlüsü var. İleri üçlüde Olise, Mbappe, Dembele. Oldukça keskin ve tehlikeli duruyor.
1: Yani enteresan burada, eğer TRT'nin vermiş olduğu ilk 11 doğruysa Zeki Çelik sağ stoper oynuyor ama bana çok mantıklı gelmedi bu. Belki de onlar...
0: Kasper de zaman zaman deniyordu bunu, bilmiyorum. Belki Montella'nın buna binaen bir denemesi vardır. Bu arada Fenerbahçe'de Will Clyburn oyunda, skorda 14-12. Ne diyorsun Will Clyburn için? Fenerbahçe taraftarını tam ortadan ikiye bölen isimlerden biri oldu.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ben kesin olarak şunu söyleyebilirim. Zaten hatta seninle yazın bu transfer gerçekleştikten sonra yaptığımız yayınlarda da söylemiştim. Ben çok iyi bir katkı vereceğinden eminim Fenerbahçe'ye. Çok daha olgunlaştı. 6-7 sezon önceki Will Clyburn'la alakası yok. Oyuna yaptığı dokunuşlar gerçekten çok değerli. Bu takımda da çok önemli bir

0: iş yapacaktır. Çünkü gerçekten bazen tek başına maç alabiliyor.
1: Ya burada kariyerinden beklentisi nedir? Ben gidip top oynayayım mı yoksa kupa kazanayım mı? Mesela bu bence güzel bir ayrım olur Will Clyburn'un durumunu
0: Evet.
1: anlamak için.
0: Eskiden top oynamak istiyordu. Çok top paylaşımında vesaire de yoktu. O yüzden zaten her gittiği takımda o takımın kötü çocuğu olmayı başarıyordu bir şekilde. Ama burada artık daha olgun, dediğin gibi daha manevi değerlere yöneldi mi dersin? Nasıl
1: Şey, dünyevi
0: yorumlarsın?
1: şeyleri bir kenara bırakıp
0: Evet.
1: geldi buraya.
0: Ya, istatistik kağıdından ziyade artık burada kupa odasına odaklanmış durumda herhalde. Kariyerinde aslında güzel bir ortamda. Zaten Fenerbahçe'yi biliyorsun. Gelen artık ayrılamıyor. Kariyeri bitse bile bir şekilde Fenerbahçe ile bağını koparmıyor hiçbir oyuncu. Bu tarz bir oluşuma gelmiş. O yüzden ne isteyebilir ki artık Will Clyburn?
1: Yani bakalım burada Will Clyburn'un Fenerbahçe kariyeri ne olacak? Eğer doğru kullanılırsa, dozunda kullanılırsa faydalı olabilir. Doz aşımı da tehlikeli. O da felakete sürükleyebilir.
0: Vallahi ilaçla zehri ayıran şey dozuymuş
1: Çok çok güzel bir yorum.
0: Burak,
1: Bu arada Fenerbahçe'nin 16-12 üstünlüğü var. Skoru da hatırlatalım. 2 dakika 44 saniye var bitime. Burada ben Marcus Bingham'ı görmek istiyorum.
0: yüzden. Bingham'ı aslında turnuvada da çok göremedik. Yani koç aslında böyle, bilmiyorum. Yine bir gönderme yapacağım ama Arog'daki Carlos gibi saklıyor şu an oyuncuyu.
1: Evet, bu arada Sertaç Şanlı kendi spesiyelini imzasını attı ve bir 3 sayılık basketi geldi köşeden. Şu an 19-12 Fenerbahçe savunmada biraz kemer sıkarak farkı
0: Evet.
1: açıyor ve faul geldi.
0: Sertaç gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu ama nasıl diyeyim? Hani 9 dakika muhteşem performans verip sonra o 1 dakikada yaptığı hatalarla o 9 dakikasında aratan noktaları var ne yazık ki. Onları da aratmasa gerçi Avrupa değil NBA'de bile oynayabilecek bir dış şut yüzdesi vardı bir dönem.
1: El çabukluğu bir tık ağır olduğu için sanki savunmada hep bir problem yaşıyor. Ayak ve el çabukluğundan ötürü orada faul problemini görüyoruz. Fenerbahçe bu arada bitime 2-20 var. İki takımın da faul hakkı dolu. 19-12 şu an Virtus Bologna çizgide. Yeni yeni oyuncularını görüyoruz Virtus Bologna'nın.
0: Evet, yani daha önce hiç adını sanını duymadığımız oyuncular var.
1: Ya burada mesela şu an henüz süre almadı. Kevin Kokila geçen sene Euro Cup finalinde Beşiktaş karşısında çok etkili oynamıştı Brook Brace formasıyla. Onu görmek istiyorum, biraz merak ediyorum. Bakalım Fenerbahçe tarafından. Ben bu maçın biraz farklı biteceğini düşünüyorum. Yani böyle çift tane de Fenerbahçe sanki kapatır gibi hissediyorum. Görüntü değil, genel takımları karşılaştırdığımda oluşan hissiyat bu.
0: Benim içimden geçen de öyle çok zorlanacağını düşünmüyorum derken Sertaç yine orada bir pick and pop sonrası bu sefer sayıyla sonuçlanmadı bu şut.
1: Bu pick and pop işlerini oldum onu sevmişimdir. Çok hoşuma
0: Oo,
1: gidiyor.
0: Sertaç yine bir faul burada. Üst üste iki hücumda da Sertaç'ın almış olduğu fauller biraz kritik. Çünkü zaten biliyorsun çok fazla da 5 numara oynayabilen oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Burada sanki Burak Alacan'ın söylediği şey çok istemediğimiz bir şekilde gerçekleşecek. Bingham Sertaç'ın yaptığı faullerden ötürü bu sefer parkeye gelecek gibi.
1: Burada Marcus Bingham ve ya da Chris Silva sanki değerlendirilebilir gibi.
0: Evet.
1: Sanki bugün Larkin değerlendirilir mi? Maç önü raporda sağlıklı gözüküyordu. Bu arada Braxton Key şu an oyuna giriyor. Kısa 5'e mi dönecek yoksa acaba Melli'yi mi 5'e atacak diye düşünüyorum. Braxton Key Melli olabilir sanki.
0: Evet. Ya bu arada ki 5 numara oynadı Fenerbahçe'de. O yüzden yani 3 maç yaptı Fenerbahçe şu anda sezon başında ama kısa bir sekans 5-6 dakika boyunca ben 5 numarada izledim. Bayağı da oraları oynadı.
1: Ya mobil bir 5 numara olabilir. Ayak çabukluğu var. Dikey sıçraması, patlayıcılığı, yani atletizm olarak karşılıyor. Fizik olarak bence karşılamıyor ama denemeye değer buluyorum ben de. Bir de bu zar atılabilecek bir maç. Sanki Sarcıyunas
0: Gerçekten
1: çok iyi aktı.
0: sezon önü turnuvada da bunu seninle konuştuk aslında o zaman programdayken. İnanılmaz slasher, yani delici bir oyuncu. Bunları yapabiliyor olması çok değerli Fenerbahçe için. Çünkü bunu yapan zaten hatta belki de ligin en iyi delici oyuncusu Taylor Norton Tucker sende. Bunu yapan ikinci bir oyuncunun olması onu da çok rahatlatacaktır.
1: Ya Sarcıyunas'tan ben çok ümitli değildim. Aksini savunuyordum. Şimdiye kadarki görüntü çok fena değil. Burada sanki
0: Hemfikir olacağız inşallah seninle.
1: ibre biraz
0: Benim
1: sana doğru
0: fikrimde.
1: kayıyor.
0: Ya umarım öyle olur.
1: Bu arada maçları izleyen, skoru da vereyim ondan sonra paylaşayım. 21-15 Fenerbahçe lehine skor. 1 dakika 13 saniye var ilk çeyreğin bitimine. Maçları izleyen, sohbete katılmak izleyen dinleyicilerimiz için 0538 052 1487 0538 052 1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına buyurunuz, gelin sohbet edelim diyelim. Fenerbahçe'de Sertaç Şanlı kenarda, Trent Forrest oyunda.
0: Trent Forrest aslında seneye bence. Bakalım yani. Çok iyi başlayamadı gibi. Benim izleyebildiğim o kısıtlı sürelerde ilk 3 maçta çok ekstra böyle bir performans veremedim.
1: Serpilmesi için biraz vakte mi ihtiyacı var?
0: Bence zaten kesinlikle, çünkü Saras'ın onu konumlandırmak istediği nokta bence direkt ilk 5.
1: Yani Trent Forrest top yönlendirici orada, hani Wade Baldwin'i geçen seneden beri kenardan getirdiğini düşününce Saras'ın
0: evet.
1: Olabilir. Evet, burada bu arada 2'de 2 ile çizgiden ayrılıyor. Diouf 21-17'lik Fenerbahçe üstünlüğü var. Şu an 1-13 kala bitime. Beşiktaş-Valencia maçında birazdan ikinci yarı başlayacak. İlk yarı 54-51'lik Beşiktaş üstünlüğüyle son bulmuştu. Bakalım, maçlar hareketli başladı. Tabi burada Virtus'un oyunda rekabet içinde kalacağı süre muhtemelen ne bileyim, öteki tarafta Valencia'ya da Beşiktaş kadar çekişmeli olmayacaktır bu maç. Muhtemelen 2 ya da 3. çeyrekte kırılacaktır ama güzel başladı diyebiliriz.
0: Tabi yani oradaki Valencia'nın temposuyla Virtus'un temposu, oyun anlayışı çok daha farklı.
1: Daniel Hackett bu arada Euroleague'in Bronny James'e benziyor. Kessler Edwards bu arada. Görünce bir panik oldum.
0: Yani Bronny James bence Virtus Bologna'da şu an süre alamaz.
1: Bak, o da benim haklı olduğum oyunculardan biri. Senelerce biraz gen aktarıldıysa olur olacak dediniz ve bu sefer kader beni haklı çıkarttı.
0: Gen aktarımı değil de
1: hiç olmamış ya.
0: Mental açıdan ben hiç oraya odaklandığını düşünmüyorum. Çok el bebek gül bebek büyümüş olabilir. Yani LeBron çünkü kendi hayatını kurtarmak için bu kadar çalışmıştı belki de. Burada oğlunun çok oraya meylettiğini görmüyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, ben özellikle biz de daha Z jenerasyonu olduğumuz için bizim jenerasyonda da anne babası vesaire de burada toplumda tanınmış, kendi yaptıkları işlerde başarılı olan insanların çocuklarının ben hiçbir çaba içerisinde olduğunu görmüyorum.
1: Yani genel itibariyle böyle bir durum var tabii. Bu arada orada bir şey daha söyleyeceğim ama önce bir skor verelim. 34 saniye var. Bologna'nın hücumundan sonra son top Fenerbahçe'de mi olacak? Hayır. 6 saniyesi var Bologna'nın. Fenerbahçe 21-17 önde, bakalım. İlk çeyreğin son kısmında neler olacak? Ben dediğim gibi orada mesela Bryce James, LeBron'un ortanca oğlu. Onun çok ciddi potansiyel olduğunu düşünüyorum. Şu anda NCAA'de gelecek sezon daha net izleyeceğiz. Ben Bronny James'te sanki %100 Savannah James'in genleri varmış. Babadan gram almamış gibi bir...
0: Fenerbahçe yalnız topu çaldı şaka gibi.
1: Hissiyat var. Evet, Fenerbahçe hücuma çıkıyor. 19 saniye son top Virtus Bologna'ya kalacak. Evet, son hücumu Fenerbahçe kullanmadan önce maça gidelim isterseniz.
2: Trent Forrest. Randall Moore karşısındaydı. Clyburn 3 saniye, 2 saniye ayak çizgide. 2'lik isabet Bill Clyburn'dan. Uzaklardan yolladı 2'li Clyburn. Frazier onun da ayak çizgide. İsabet yok. İlk çeyreği böylece noktalıyoruz. Fenerbahçe tarihin 23, Virtus Bologna 17.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. İlk çeyrek noktalandı. Fenerbahçe tarihin 23, Virtus Bologna 17. Will Clyburn yine kendine has bir hareketini yaptı.
0: İşte demiştim. Burada kendine has bir dokunuşla çeyreği bitirdi.
1: Evet, kısa bir reklamımız varmış. İsterseniz reklama gidelim. Sonra Beşiktaş maçının ilk yarısıyla ve Fenerbahçe maçıyla tam gaz devam edelim.
3: 6. adamla Euroleague gecesi devam edecek.
4: Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Reklam. 6. adamla Euroleague gecesi devam ediyor.

0: Evet, 6. adam Euroleague gecesinden kaldığımız yerden devam edelim. Akıyoruz, maçlar hareketli, biz hareketli. Stüdyoda da klimayı şimdi açtık, biraz ateş basmıştı. Maçların temposu şu an hava temizleme makinesi de açıldı. Sağ olsun Alperen bir mühendis olduğu için olaya analitik yaklaştı ve bizi bu içinde bulunduğumuz sıcaktan kurtardı. İkinci yarı başladı Beşiktaş-Valencia maçında. 54-51'lik İspanyol ekibi üstünlüğü var. Bakalım nasıl olacak burada? Beşiktaş'ın ikinci yarıda neyi farklı yapması gerekiyor sence? İsterseniz Beşiktaş maçının başına gidelim, sonrasında geri dönelim sizlere.
1: Dodson.
2: Devon Dodson yine kısa devrilme pas olacaktı neredeyse ama Sen
3: Süper. Pas da kötü.
2: Sen Süper ortaya girdi, pası dışarıya Shorts. TJ Shorts yine hızlı geliyor Valencia.
3: Bir pas atış.
2: Hemen ortaya giriyor ribaundu alan kısaysa. Hiç tereddütsüz.
3: 3 tane oyuncuları var ortaya.
0: Evet, başladık. Valencia'dan bir 3 sayılık basket geldi. 57-51. İkinci çeyreğin başlamasının üzerinden yaklaşık 1 dakika 20 saniye geçti. Omuri ilk yarının formda ismi, köşeden farkı eritmeyi denedi ama olmadı. Beşiktaş sence ikinci yarıda neleri farklı yapmalı? Bunu soralım.
4: Mesela en azından ilk pozisyonda gördük, top dağılımını çok iyi bir seviyede yaptılar ilk hücum olmasına rağmen. Onu söyleyebiliriz.
0: Yani top dağılımı iyi yapıldı. Burada bakalım ikinci yarı tempo bu kadar yükselecek mi? TJ Shorts'un şutu yine riske edildi ama bu sefer...
4: Çok fazla. Bu biraz haddinden fazla. Yani Euroleague seviyesinde özellikle TJ Shorts gibi kendini ivmelendirmeyi bilen bir isim varken bu kadar abartı bir şekilde olursa da o noktada da göz göre göre oyuncuyu oyuna sokmuş oluyoruz.
0: Burada şu an 60-51'lik bir skor varken Jalen Noel faulü aldı.
4: Evet, bu arada yani De Julius ya da Noel'den bir katkı artık Beşiktaş'ta gerekiyor. Çünkü gerçekten şu an gözle görülür oyuna etki eden bir katkı yapmadılar. Bir noktada da gerekecek bu maçı kazanmak için.
0: Ya burada bence Jalen Noel'in sezon içinde ağırlık koyması çok önemli. Skor potansiyel olarak biraz Daquan Jeffries ve iki yönlü bir oyuncu. De Julius biraz daha top yönlendirici ama Noel, bu söylediğim ilerleyen dönemde daha iyi anlayacaksınız olursa. Zaten çok saçmaladığımı düşünürseniz hatırlamazsınız muhtemelen. Eğer kıtaya adapte olursa en özel skorerlerden biri olacak. Benim düşüncem bu şekilde. Bilmiyorum artık haklı çıkacak mıyız, onu da zaman gösterecek.
4: Evet. Zaman her şeyin ilacı bir noktada. O yüzden bakalım. Zamana bırak.
0: Muhakkak, muhakkak. 2'de 1 geldi bu arada. 60-54'lük bir skorla şu an Valencia önde. Nate Rivers iyi bir şutördür. Burada kaçırdı ama Omuri faulü yaptı Nikola Mirotic'e.
4: Çok iyi pozisyon aldığı için içeride orada mecburen kolunu taktı gibi.
0: Omuri'ye çıkması da kötü oldu bana sorarsan.
4: Evet, çünkü şu an bence Beşiktaş'la Devon Dotson'la beraber oyuna en çok dahil olabilmiş oyuncu.
0: Burada şimdi birkaç mesajımız var. Valencia hücumundan sonra onları paylaşalım. Sen Super'i kaldırdı. 63-54 fark birden 9'a çıktı. 3. çeyreğin bitimine 7-46 var. Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna maçında da ikinci çeyrek başladı. Şu an 23-20 Fenerbahçe önde. Çok kötü başladık 3. çeyreğe, ne dersin?
4: Yani aslında ilk yarı bitmeden şunu demiştim. Valencia çok iyi frekans oyunu oynuyor diye. Oyunun temposunu bir düşürüyor, bir yükseltiyor. Burada adapte olmak buna çok zor ve şu an ne yazık ki Beşiktaş hiç adapte olabilmiş değil. Şu an çok farklı frekansta seyrediyor Beşiktaş.
0: Daha komple bir takım görüntüsündeler.
4: Evet, kesinlikle.
0: Daha komple bir takım görüntüsündeler. Beşiktaş çizgiye gidecek. Omuri'yi faul aldı gördüğüm kadarıyla. Mirotic'in de ikinci faulü. Mirotic çok iyi gözükmüyor. Tabii yaz hazırlıklarını geçirmedi takımla birlikte. Boştaydı uzunca bir süre ama çok iyi gözükmüyor neyse ki.
4: Burada gözüm diğer ekranda, Fenerbahçe maçında üçüncü kez üçlük kaçırıyoruz ve rebound aldık. Dördüncü reboundu Fenerbahçe'nin ama burada alamadık. Yani üç kere hücum reboundu aldı Fenerbahçe.
0: Omuri'yi attı. 63-55 Fenerbahçe maçında da 23-20'lik bir skor var. Mesajlarımıza çok kısa bakmak istedim. Evet. İki tane alalım en azından. İyi yayınlar Sertaç. Şanlı kesinlikle Euroleague ve dolayısıyla Fenerbahçe oyuncusu olacak düzeyde değil artık. Eurocup ve ligimizdeki baş altı takımlarda bence faydalı olabilir demiş Altan Alkan. Katılırım, artık biraz fiziksel olarak geriye gittiğini düşünüyorum. Ne dersin?
4: Burada tabii Bingham, Chris Silva, orada Melli'yi değerlendirir hoca. Key'i bir noktada oraya çeker. Katılıyorum yani ilk 5 oynayacak bir seviyede bence de değil ama kesinlikle de kadroda bulunması gereken bir silah, özellikle dış atışları düşünürsek. Daha ben zaten yanlış hatırlamıyorsam yine bunu yayında seninle bayağı uzun bir şekilde konuşmuştuk tekrardan geri dönüşünü. Sanki daha çok zaten ligdeki rotasyonda diğer uzunları rahatlatmak için getirilmiş bir hamle olarak yorumlamıştık seninle.
0: Katılırım. Burada ferahlık katacak bir hamle olarak rotasyona bakıldığını düşünüyorum. Bu arada bir mesaj geliyor, hazır mısın?
4: Evet.
0: Bir selam var. Yeni format hayırlı olsun, başarılar diliyorum demiş sevgili Aziz Erdoğan. Buradan Aziz abi öncelikle sevgilerimi yollayıp topu sana atıyorum.
4: Sağ olsun, var olsun. Vallahi tüm sezon dinlerse seviniriz.
0: Burada yaptığımız programların hepsinin sonunda Aziz abiden feedback alıyoruz. Buradan evet, sevgilerimizi yollayalım. Evet, bu arada 58-65 Jaylen Novel'in orta saha basketiyle, orta mesafe basketiyle birlikte Beşiktaş farkı eritmeyi başardı. Bitime 6 dakika 47 saniye var. Öte yandan Fenerbahçe Tarfin 8 dakika kala 25-20 önde. Buradan tekrardan bu arada Jaylen Novel'in basketiyle yarıda kesilmişti. Sevgili Aziz Erdoğan'a selamlarımızı yollayalım.
4: Evet, selam ve sevgilerimizi yolluyoruz kendisine.
0: Evet, Beşiktaş rebound'u aldı. Yeni bir umut, yeni bir hücum. Anthony Brown'un smacıyla fark 5 sayıya kadar eridi. Bitime evet, 6,5 dakika var.
4: Hadi bakalım.
0: Evet, 3. çeyreğin sonunda sanki skoru kafaya getirsek son çeyrek burada heyecandan bayağı terleyecekmişiz gibi duruyor.
4: Ya bu maç kafa kafaya giderse gerçekten stres kaynağı olur.
0: Fenerbahçe tarafında da hücumlar tıkanmaya başladı, farkında mısın? İki taraf adına da söylüyorum bunu.
4: Yani şöyle bir şey vardır ama gerçekten, özellikle mesela dinleyenler hak verecek midir bilmiyorum ama Türk takımları özellikle futbolda gerçekten kötü rakiplere karşı kötü oyun oynar ve kaybederiz hep. Bence Fenerbahçe'nin şu an yaşadığı da o. İyi yerleşemeyen, iyi oynayamayan bir rakibe karşı şu an oynuyor Fenerbahçe. O yüzden çok da iyi bir maç geçirmiyor özellikle hücum anlamında. Burada da Key köşeden üçlüğü yolladı.
0: Bu arada Braxton Key de senin yaz aylarında en çok konuştuğun, en çok potansiyel gördüğün, en iyi transfer dediğin oyunculardan biriydi sık sık sohbetlerimizde.
4: En iyi dediğim hatta.
0: Ya şimdi burada senin de hakkını yemeyelim. Açıkça bir övgüde bulunmak isterim. Maça da en iyi başlayan oyuncu 6 sayıyla şu an.
4: Ya ben zaten sene başı, sen bu haberi bana verdiğin zaman çok internette dolaşmıyordu bu haber yani. Sen bana önden biraz vermiş oldun. Ben inanamadım bir tık. Hoşuma da gitti aslında ve sonra demiştim ki yani Nigel Hayes-Davis'den sonra takıma bu kadar etki edebilecek bir forvet ilk defa geliyor demiştim ve heyecanlanmıştım. Çok da yani yüzümüzü kara çıkaracak gibi durmuyor şu anki performansıyla. Çünkü oynadığı her maçta bayağı aslında dümene geçiyor hiç korkmadan.
0: Bak ufaktan da çıtlattın, off the record neler neler dönüyor işte insanlar da görmüş olsun. Bu arada 67-62 bitime 5-36 var Beşiktaş maçında. Mirotic ters eşleşmede De Julius'u sırtına aldı.
4: Güzel, böyle zorlamaya devam etsin. Son 5,5 dakika 3. çeyrek. Bu 5,5 dakikayı iyi geçirirsek her şey çok farklı olur derken topu çok iyi getirdi kızdı hücumda ama boş turnikeyi kaçırdı.
0: Zizic'den gelebilecek bir putback maçın havasını değiştirebilirdi. Bu arada Fenerbahçe maçında da mola var şu anda, yapma, yapma.
4: Dönüşünde de fast break'te hiç bekletmeden bir Mirotic üçlüğü geldi. 70-62. Bu kötü. Çok da yaklaşmıştık aslında.
0: 70-62 bitime yaklaşık 5 dakika 12 saniye var. Mirotic her ne kadar ağır da olsa, işte formsuz gözüküyor da olsa, Mirotic Mirotic'tir. Bunu gördük.
4: Valencia'nın zaten bu kadar genç, çaylan, tempolu oyun oynayabilecek oyuncunun arasına böyle bir komutan edasıyla koymak istemesinin sebebi buydu zaten.
0: Birinde bir durum bakayım demesi lazım değil mi?
4: Shorts 18 sayıda gözüküyor. Euroleague'in kendi sitesinde tabii biraz 15-20 saniye geriden geliyor bu veriler. Anlık olarak veremiyorlar bize ama 20 sayıda gözüküyor şu an TJ Shorts.
0: TJ Shorts 20 sayıda. Beşiktaş tarafında şu an en skorer zannediyorum Omuri.
4: Burada evet 15 sayıda gözüküyor Omuri Beşiktaş'ta.
0: Burada bakalım, dediğim gibi Novel'in biraz devreye girmesini bekliyorum. Wilbeck'in ilk yarının ikinci çeyreğinde iyi sinyaller vermişti. Ondan belki maçın son bölümünde bir şeyler olabilir ama fark artık kapandıktan sonra savunmada biraz diri kalıp o direnci kırmak lazım sanki.
4: Bakalım, burada ilk kez sınav veriyor şimdi Beşiktaş. O yüzden bakalım nasıl bir reaksiyon verecek, ben merak ediyorum.
0: Burada bakalım karakter koyma zamanı geldi.
4: Burada evet kayıp, yani kayıp bile olsa burası, bu daha ilk maçı Beşiktaş'ın, yapacak bir şey yok. Bu maça takılı kalıp diğer maçlarda enerjiyi, odaklanmayı düşürmeye gerek yok ama burada nasıl bir kayıp olacak Beşiktaş'ta? Savaşarak kaybederse benim için hiçbir sıkıntı yok ama burada takım teslim olacak mı, nasıl bir karakter verecek? Önemli olan bu.
0: Yani tabii ki kaybetme şekli bazen kazanmaktan daha önemli olabilir. Evet. Buna katılırım. Göreceğiz. Duşan takımları bugüne kadar çoğu maçta karakter koyduğunu gördük iyi rakiplere karşı. Bugün de belki o günlerden biridir. İkinci çeyrek Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna karşılaşması. İlk yarının sonunda 7 dakika var. 27-21 Fenerbahçe önde. Öte yandan Beşiktaş maçında 3. çeyreğin bitimine yaklaşık 5 dakika var. 70-62'lik Valencia üstünlüğü var. Basketbol gelişim merkezinde reaksiyon bekliyoruz.
4: Valla Fatih Terim'in bir sözü var ya,
0: 8'de kapanır 18'de.
4: Yo.
0: O değil mi?
4: Hem o anlamda da olabilir aslında. Tam 8 fark varken iyi noktaya değindin ama Yani korkak zaferlerdense cesur mağlubiyetleri yeğlerim diye bir sözü var. Beşiktaş şu an gerçekten hani ilk maçta ben buna dikkat edeceğim takımla.
0: Ortada bir cesaret söz konusu, evet, buna katılırım. Yani bu arada burada faul kime çıktı? Morgan'a çıkmamıştır umarım. Ama paylaşılamayan top galiba, ne dersin? Mirotic'e çıkacak ama.
4: Burada tabii olayın içinde Mirotic olduğu için faul çıktı mı çıkmadı mı onu da bilmiyorum ama evet, hava atışı olacak.
0: Mirotic'e Jaylen Nowell, şimdi biri uzun biri atletik. Bakalım, göreceğiz. Bu da şey gibi, bir kilo pamukla bir kilo demir denklemi gibi çok düşündürücü bir hava atışı olacak.
4: Bakalım.
0: Tribünler sanki biraz duruldu gibi burada. Yo, pardon.

0: Tribünler hala çok iyi.
1: Onlar aslında potansiyel enerjiyi biriktirip kinetiği vermeyi bekliyorlarmış. Burak ekranda öyle bir an gördü ki herkes çok stabil duruyordu ama
0: Şok oldum.
1: bir anda ortalık gerçekten karıştı tribünde.
0: Maç sonunda sanki biraz ağırlayacaklar gibi. Hadi bakalım burada Jaylen Noel. Josef Puerto topu oyunda tuttu.
1: Evet.
0: Valencia hücumu göreceğiz. Burada savunma çok kritik. Fenerbahçe maçında da 27-23'lük bir Fenerbahçe üstünlüğü var Virtus Bologna karşısında. Orada Fenerbahçe'nin ikinci yarının başında maçı koparmasını bekliyorum derken Shavon Shields'tan tertemiz bir gözyaşı geldi. 29-23.
1: Şu an çok daha stabil giden bir Fenerbahçe maçı var aslında. Çok değinebileceğimiz ekstrem noktalar yok.
0: Dinlene dinlene Fenerbahçe atıyor.
1: Evet, tempo çok düşük açıkçası onu söyleyeyim. Zaten skordan da belli oluyor. Orada da ikinci çeyreğin yarısı bitmek üzere. Son 5 dakikaya doğru yaklaşıyoruz.
0: Burada De Julius'tan çok basit bir top kaybı. Şu an ilk maç itibariyle o artık heyecan mı denir, stres mi denir üzerinden atabilmiş gibi değil David De Julius.
1: Kesinlikle değil ama bu da normal bir noktada. Yani 12 kişilik bir kadroda burada 2-3 ismin tabii ki bu atmosferde biraz stres yapıp hata yapmasını bence
0: tolere edebilmelisin.
1: Evet, hoş görmeliyiz.
0: Tolere edebilmelisin.
1: Burada işte takım olmak da böyle bir şey. Diğer tarafta da takım arkadaşlarının bunu kapatması gerekiyor.
0: Bu arada Derrick Austin Jr'dan bir üçlük geldi. Fenerbahçe maçında bitime 5 dakika 16 saniye var. 29-28 Fenerbahçe önde Virtus karşısında ama fark kapandı. Derrick Austin bu arada benim geçen sene çok beğendiğim bir oyuncuydu. Bu sene de farklı olabilir. Farklı olabilir.
1: Kaptandan.
0: Armoni Brooks ilk yarı çok kısmetini zorlamıştı. Hoşça kal dedi Connor Morgan. Şimdi bir de üçlük bekliyoruz Connor Morgan'dan. Evet, köşeye çıktı.
1: Aklı selim bir tercih yaptı orada bence.
0: Heyecanla yenik düşmedi.
1: Çok güzel girdi aslında Scottie Wilbekin. Çok iyi oynadı oraya ama.
0: Buna ihtiyacımız vardı ama 10 sayı şu anda fark. Bunun erimesi lazım. 3.43 var.
1: Evet.
0: 3. çeyreğin bitimine 72-62 skor. Ha burada ikinci yarıda mesela çok Armoni Brooks'un özellikle son 4-5 dakikadır TJ Short'un da süre almadığını gördük. Burada savunma
1: evet.
0: anlamında daha iyi değerlendirebilirdik.
1: Burada biraz aslında evet.
0: Topu kime verdiler şu an?
1: Bence onlar da daha bilmiyor zaten. 3 hakem de şu an sahanın ortasında toplandı. Burada tabii biz bayağı arada bir pozisyon bu arada.
0: Ya sanki Devon Dotson'un elinden fırlamış gibi bir yandan da Poirot'un elinden çıkmış gibi.
1: Son temasa bakacakları için burada büyük ihtimalle özellikle de Euroleague hakemlerini tanıyorsak bakalım.
0: Kime gidiyor?
1: Önce oyuncu değişikliği işareti geldi. Onlara izin verdiler.
0: Connor Morgan kenara geliyor.
1: İzleyecekler mi izlemeyecekler mi? O merak konusu şu an.
0: Evet, şu an Xavi Valencia koçu.
1: İzlemiyorlar.
0: Challenge istiyor.
1: Oo, istiyor.
0: Challenge istiyor.
1: Evet, yani az çok biliyorsanız Euroleague hakemlerini burada baya uzun uzadıya kılı kırk yararak
0: challenge
1: 2-3 dakika burada büyük ihtimalle buna bakarlar.
0: Challenge isteme sebebi de şu bu arada şu an fark olduğu için fark 10 olduğu için maçı kırabileceği anların içerisinde olduğunu biliyor. Muhtemelen bu sebepten challenge'ını kullanıyor. Bakalım burada tekrarı veriliyor. Yine çok ortada.
1: Burada Allah'tan son 4-5 sezondur kamera açılarında bir sıkıntı olmuyor da görebiliyoruz. Eskiden o da çok kısıtlıydı. NBA'deki gibi değildi. Büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Anlamıyorduk ekran başında izlerken ama bakalım.
0: Bakalım
1: neyse.
0: Burada.
1: Fenerbahçe maçını anlatalım en azından böyle bir boşluk yakalamışken.
0: Yeni başladı bu arada
1: evet.
0: Moladan. 5 dakika var 29-28 Baldwin.
1: Pot altında.
0: Bomboş ya, bıraktık.
1: Bir şey değil mi ki gerçekten bu kadar az top kullanarak bu kadar nasıl efektif oluyor ben anlamıyorum.
0: Havayı kokluyor gibi.
1: Evet, burada mesela çok basit bir backdoor cut'la beraber sayıyı buldu.
0: Braxton Key'nin basketiyle birlikte şu an 30'luk bir skor var. Fenerbahçe maçında düzeltiyorum. 31-28 skor derken
1: aynısından birebir aynısı kopyasından yedik şu an.
0: Kessler Edwards güzel bir smaç vurdu. 31-30 skor. Maçların ikisi de kafa kafaya gidiyor diyeceğim ama Valencia sanki biraz kopardı gibi. Burada pozisyon tekrarına bakıyorum. Hala çok ortadayım bak. Farklı
1: çok enteresan bir pozisyon ve çok alelade bir pozisyon. Yani bu kadar önemli bir hal alması da enteresan. Melli inanılmaz bir bitiriş yaptı yine. Gerçekten el hassasiyeti çok başka bir seviyede.
0: Ya şu an hani basketbolda tamam abi miyadımı doldurdum dese su topu oynar gibi bir sezon çok rahat parmak hassasiyetiyle.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Evet, burada challenge'da hala karar çıkmadı. Bak,
1: ben demiştim demeyi hiç sevmiyorum ama yani buna el atmaları lazım. Mesela bu seyir zevkini çok düşürüyor.
0: Ya yaklaşık 1,5 dakikadır bununla uğraşılıyor. Şu an Dotson'dan mı acaba diye düşünüyorum ama Valencia'lı oyuncu da topu silkeliyor gibi bir yandan.
1: Hayır yani bu kadar böyle ne bileyim milimetrik serçe parmağının ucuna değdim en son noktasında. Hani eskiden bu kameralar da yoktu ve bu spor devam ediyordu yani. Bu kadar teknolojiyi fütursuzca bu sporun içine dahil etmeyi ben doğru bulmuyorum.
0: Ya bir de bu öyle bir pozisyon ki içinden çıkamasın, istediği açıdan versin.
1: İmkanı yok. Bak, kesinlikle.
0: Ağır çekimde bile anlamıyoruz. Böyle 3 farklı 4 farklı açı izledik.
1: Ya çünkü mesela şu an ekranda izleyenler anlıyordur beni mesela. Top aynı anda 3 noktada gözüküyor hareket ettiği için. Oradaki kare yenileme hızından anlama şansın yok.
0: Kime çıktı karar şu anda? Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'da evet. Şu an. Basketbol gelişim merkezinde bu arada.
1: Evet, bunlar da önemli bu arada. Özellikle Beşiktaş'ın bir sürü süper yıldızı var bu sezon. Umarım basketbol maçlarına sık sık uğrarlar.
0: Hepsini bekliyoruz. Fenerbahçe tarafında Shavon Shields'ın turnike. Çok güzel aktığı bir turnike var. Çembere çok güzel aktığı bir turnike var. İyice çok maçlar birbirine karıştı şu an. 35-30 Fenerbahçe önde, ilk yarının bitimine 3.45 var. Beşiktaş tarafında 3.18 3. çeyreğin bitimine 72-62 Valencia üstünlüğü var. Jaylen Nowell tepede aldı topu.
1: Tek hanelere indirmek lazım, hadi bakalım.
0: Burada savunmada Jassier Rivero'ya bir faul çıktı ve Valencia'nın evet. faul hakkı doldu. Bu
1: çok
0: iyi, iyi haber.
1: Çok
0: bu
1: güzel
0: iyi
1: bir haber. Büyük ihtimalle Gabriel'e
0: çalındı faul. Bir dakika, burada hücum çıkmış olabilir şu anda. Onu bir kontrol etmek istiyorum. Burada galiba Gabriel'a çıkmış olabilir mi diyeceğim.
1: Yok
0: yok. Okey tamam. Evet, Beşiktaş çizgide 3.12 var 3. çeyreğin bitimine. Gabriel ilk atışta isabeti buldu. Venin Gabriel'la birlikte 63-72 fark 9'a indi.
1: Ve taraftarlar şu an maçın sonuna yaklaştığımız noktada gerçekten kenetlenmiş durumda.
0: Ha bilirsin değil mi? Böyle mutlu sonla biten filmlerin genelde en sancılı kısımları sondan hemen önceki kısımlar oluyor. Böyle diyebilir miyiz?
1: Ya finale gelmeden zaten en sancılı noktalar ekrana gelir ki sonda finalin bir değeri olsun. Bakalım yani.
0: Sancı var şu an.
1: Sancı kesinlikle var ama bakalım final istediğimiz gibi olduktan sonra.
0: Bu çok kötü. Yani Nate Rivers'ı bu kadar boş bırakmamalısın. Yani geçen sene...
1: Alameti farikası gerçekten tepede oynadığı pick and pop'lar olan bir oyuncuyu.
0: Bunu çok fazla maçta gördük. Şu an
1: rakibi de iyi tanımak lazım aslında. Hoca olarak da söylemiyorum bunu. Olimpiyevit zaten herkes tanıyordur ama. Çok
0: tamam.
1: İyi bir cevap.
0: Kaptan ağırlığını evet. koydu. 75-67 Beşiktaş tekrardan
1: çok
0: oyunda.
1: Iyi bir cevap. Çok iyi bir cevap.
0: Üçüncü çeyrekte son 2.38 Fenerbahçe Tarifin Virtus maçında ilk yarının bitimine 3.20 var. 36-30 Fenerbahçe Tarifin önde. Şimdi Beşiktaş'tan iyi savunma bekliyoruz. Bu sence faul çalınabilir bir temas mıydı mesela Datsun'un yaptığı?
1: Yani şöyle.
0: Öyleymiş.
1: Yani hani bir an şaka yapıyorsun zannettim. Bir yorum yapamadım ama
0: ya
1: çok sert.
0: Üçlüğün üstüne o an onun gazıyla olayı etüt edemedim. Tekrar görünce rahatladım. Tamam okey. Faulmüş gerçekten. Valencia'nın faul hakkı dolu. Beşiktaş 3 faulde. Şu an iyi savunma lazım. Çeyrek sonuna kadar iyi savunma
1: evet.
0: lazım.
1: Yalnız Shorts hala çok diri yani. Hani hiç yorulmuş gibi durmuyor. O da büyük sıkıntı.
0: İyi özellikleri çok belli olan bir oyuncu
1: evet.
0: bu arada.
1: Pot altında bayağı parçalandık. Orada kaçırılan bir turnike seken toptaki putback de kaçtı ve artık ikinci uzun gelip orada topu tamamladı. Boyalı alanda biraz aslında sıkıntı yaşıyoruz şu an. Gabriel orada fiziksel olarak biraz...
0: Evet.
1: Nowell gerçekten...
0: Isınması lazım son çeyreğe.
1: Nowell gerçekten burada bir Jerry Grant basketi attı. Temasla oyuncu itti pot altına kadar ve orta mesafesine gitti.
0: Nowell'in ısınmasına ihtiyacımız var. 69-77. Üçüncü çeyrekte bitime 1.47 var. Fenerbahçe Tarifi maçında da skor 36-32
1: evet.
0: Fenerbahçe lehine. Bunları hep yapıyor.
1: Yalnız yani.
0: Bunları hep yapıyor.
1: Venian Gabriel ne yapsa yetmedi. Hani şut atsın diye mesafe verdi. Ona rağmen üzerine gitti. Bu sefer de el gösterdi.
0: Ya bu arada TJ Shorts 22'de bizim hani şu an şanslı olduğumuz hususlardan biri fark on ama Harmony Brooks ikinci yarıda maçta hiç yok.
1: Evet.
0: Wilbeck'in bazen bilmiyorum çok zorluyormuş gibi geliyor. Çok evet. zorluyormuş gibi geliyor. İtiraz geldi
1: Gabriel'den ama. Yani aslında şöyle. Bunları atabilen bir oyuncu ama burada hangi saniyede bunu yaptığınız çok önemli. Şimdi tepede topu getirip takımdaki kimsenin eline top değmeden bunu yaparsanız, içeriği delmeye çalışıp oradan bir şut atmayı denerseniz tek elle. Burada biraz göze batar zaten çünkü çok kritik bir noktada maç. 10 sayı. Burada iki hücumda hata yaptığında 15'e falan çıkar fark. O noktadan sonra da bir periyotla kapatma şansın yok.
0: Yani burada nedense Wilbeck'in topu aldığında ikinci yarı özelinde söylüyorum bunu çok servisi düşünmüyor.
1: Evet. Bakalım Datsun'un aslında burada biraz geri adım atmasının da bence şeyi var.
0: Bugün De Julius ve Daquan Jeffries sanki biraz sınıfta kaldı benim açımdan. Onların katkısı beni hayal kırıklığına uğrattı. TJ Shorts bomboş kaldı.

0: Allah'tan kötü bir şutör kendisi yay gerisinden ve kaçırdı bomboş.
1: Kucağına kaldı yine. Valencia hücumu izleyeceğiz. 50 saniye var bitime.
0: Yani havuz reboundları, her türlü reboundlarda şu an özellikle ofansif anlamda Valencia Beşiktaş potasında çok rebound alır hale geldi. Boyalı alandaki bütün etkinliğimiz de biraz kırılmış gibi.
1: TJ Shorts 24. sayısını attı. Şu an 81-69 Valencia üstünlüğü var. 33 saniye var 3. çeyreğin bitimine. Öte yandan Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna maçında 36-32 Fenerbahçe önde bitime. 3 dakika var.
0: Wilbekin yine zorladı ve buradan çıkardı. Ya aslında biraz yalnız kalıyor gibi hissediyorum ben Wilbekin. Çünkü maçın başında Omuri ve Devin Dotson aslında burada skor yükünü çekiyordu. Şu an ikisinden de skor gelmiyor. Ve Wilbekin'in tepedeki oynadığı ikili oyun ve sonrasındaki dağıtımına bakıyor Beşiktaş aslında bir noktada.
1: Burada Wilbekin'in basket faulü biraz ferahlattı. Fark 9'a inebilir. Son top Valencia'da olacak. Bakalım iyi savunmaya ihtiyaç var. İyi savunmaya ihtiyaç var.
0: Son çeyreğe iyi bir havayla girmek için orada iyi bir savunma yapmak lazım.
1: Son çeyrekte Beşiktaş'ın doğru skorerleri bulması lazım. Şu an hani Beşiktaş 71 sayı üretti evet ama doğru skorerleri bulamadı şimdiye kadar.
0: Evet katılıyorum sana.
1: Wilbekin basket faulden faydalanamadı. 2 sayıyla Beşiktaş hücumu tamamlamış oldu. 81-71 Valencia önde. Bitime 18 saniye kaldı. Son hücum Omari Moore'da 3. çeyrekte. TJ Shorts aldı topu. Burada Datsun'un iyi kalması lazım karşısında.
0: Orada Morgan'la eşleşmiş oldu.
1: Kötü mismatch.
0: Mismatch'te kaldık ve el üstü atış kaçtı. Reboundunda
1: evet, tamam.
0: Süre bitti. Evet, iyi bir savunma değildi ama burada Valencia'da değerlendiremedi.
1: Mismatch'i iyi değerlendiremedi TJ Short. 81-71 3. çeyrek tamamlandı. Beşiktaş-Valencia karşılaşmasında Fenerbahçe Tarfim Virtus maçında skor yine kafa kafaya geldi. 1.57 var. 36-34 Virtus önde. Ne dersin? Fenerbahçe önde. Düzeltiyorum. Ne dersin?
0: Şöyle, ben bunu çok tahmin ediyordum zaten. Hani böyle Fenerbahçe'nin çok da rakibin üstüne gitmeyeceği, kendi oyununu oynadıktan sonra rahat olacağı bir maç olur. Üçüncü çeyrekte bu maçta ben sana söyleyeyim Beşiktaş maçı gibi 10 sayılara falan çıkar gibi duruyor. Fenerbahçe bence üçüncü çeyreği bekliyor derken Melli hani bu yaşta daha neler yapamaz diye düşünürken fast break'te burada Panya'da topu kesti.
1: Yaş sadece bir sayıdan mı ibarettir peki?
0: Kesinlikle öyle.
1: Onu bir de 25 yaşında bana sormak lazım mesela. Evet burada Melli Panya'da kesti akabinde Shavon Shields'ın hücumda aldığı bir faul var Diouf'un üzerinden. Burada Diouf'u faul problemine sokmak da önemli bu arada. Ciddi potansiyelli bir oyuncu. Bu arada Beşiktaş-Valencia maçının istatistikleri var. Burada top dağılımında mesela 17 asist Beşiktaş'ta gözüküyor. 16 Valencia kötü değil. Yayın gerisinden 19'da 9 Beşiktaş. Burada hücum anlamında ne eksik biliyor musun? Galiba ritim eksik. Yani yüzde olarak kötü gözükmüyor. Yüzde olarak kötü evet. Gözükmüyor ama doğru eli bulamıyorlar. Bak skor dağılımı Omuri yer çok homojen.
0: Evet katılıyorum. Burada mesela Berkurlu'ya hocanın hiç gitmemesi enteresan. Şu an Beşiktaş kadrosunda süre almayan tek isim yanlış bilmiyorsam o ve Metecan Birsen şu an.
1: Evet burada Berkurlu.
0: Mesela oyun tıkanmışken burada Berkurlu ya da bir noktada savunmada ben Metecan'ın gerçekten çok meziyetli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman o ritim dediğin olayda da devreye giriyor. İyi bir ritim yakalarsa dışarıda yayın gerisinden de büyük bir tehlikesi var aslında Metecan'ın. Reboundlarda kesinlikle orada bir dinamizm katacaktır. Enteresan yani belki de bir korumadır oyuncuları bilmiyorum. Anlayamadım ama.
1: Bakalım son çeyreğe giriyoruz. Beşiktaş'ın 13 yıl sonra Euroleague'de ilk maçında son çeyrek başlıyor. 81-71 Valencia önde.
0: Yani son çeyrekte
1: dönüş bekliyoruz.
0: 3. çeyrekte oynanan 14 sayı atmış TJ Shorts. Çok enteresan bir istatistik.
1: Tehlikeli oyuncu. Panathinaikos'ta aslında gerçek TJ Shorts'u görmediğimizi gösteriyor bu istatistik evet. Sanki ne dersin? Evet burada tepede Noel topu aldı. Burada birebir oynamasını bekliyorum artık Noel'den. Yani çok sistem içinde kalıyor. Böyle oyuncuların biraz savrulması lazım. Bu arada Berkurlu da oyuna
0: evet,
1: dahil oldu.
0: İşte koruyor mu başka bir isteği mi var hocam demiştim. Son çeyreğe saklamış silah olarak belki.
1: Connor Morgan'a faul geldi. Çok da kötü kullanmıştı Connor Morgan topu ama şanssız. Braxton Key'den bu arada öteki tarafta inanılmaz bir putback geldi. 37-34 yetişemiyorum gerçekten.
0: Evet maçlar aslında ya yetişebiliyoruz aslında ama burada rahat rahat iki maçı da izlemeye doyamıyoruz diyeyim. Hani ben bir ekrana bakarken öbür maçı da merak ediyorum.
1: Yani Noel tepede Berk oyunu kurmak için topu aldı. Beşiktaş doğru şutu bulamıyor. Bu bence
0: doğru şutu
1: problem.
0: Bulamasa bile görüyor musun bak
1: top dolaşıyor.
0: İki köşeye de gitti top. Berk bilmiyorum yani

0: burada Berk'in oyuna girişi nasıl bir fark yarattı görüyor musun oyunda? Ne kadar hareketli motion offense, yani hareketli hücuma geçti Beşiktaş. Sabit stabil kimse yok.
1: Evet, evet. Connor Morgan 77-81 Beşiktaş 1 dakika 10 saniyede 10 sayılık farkı 4'e indirdi, geliyoruz.
0: Evet, Berk Hurlutepe'de Connor Morgan'la oynadı ve geri açılan Morgan attı. Burada ters eşleşme yakaladılar ve
1: kolay oldu maalesef. Evet, yapacak... Pazar boncu değil.
0: Evet. Biz havayı yakaladık şu an, hiçbir sıkıntı yok.
1: Fenerbahçe tarafında da bu arada ikinci yarının ilk yarının son bölümleri oynanıyor. Son 30.
0: Evet.
1: 30 saniye Fenerbahçe 37-36 önde. Jaylen Noel kaldırdı. Jaylen Noel attı. Jaylen Noel attı. 83-80. Ya,
0: çok enteresan bir 2 dakika oynadı Beşiktaş.
1: Evet, hazırsanız Beşiktaş geliyor. Anthony Brown'a çıktı faul. Ne diyorsun, bir açıldık sanki.
0: Tek topa indi fark 83-80. Yalnız bu maç ve daha son çeyrek daha oynanıyor.
1: Uzar mı?
0: Uzama ihtimalini geçtim. Yani 200 sayıya yaklaşacak gibi. Daha 8 dakika var.
1: Daha yeni başladık, evet. İyi savunma lazım.
0: Çok
1: derken,
0: iyi savunma. Çok iyi savunma.
1: Omuriyi çaldı geldi. Eyvah, eyvah.
0: Ah. Olur bu arada. Kesinlikle denenmesi gereken. Hızlı hücumda... Berk'in, pardon, Omuri'nin pasında erken bir üçlük denedik ama olmadı. Ama denenir.
1: Cümleyi aldık.
0: O gelseydi çünkü skor da eşitleniyordu.
1: Şu an tribünler inanılmaz duruyor.
0: Evet. Connor Morgan burada direkt tempoyu düşürmek istedi ve faul yaptı.
1: İki mesajımız var, onlara bakalım.
0: Evet.
1: Fırat Bey yazmış, düzeltiyorum. Beşiktaş'ın maçı alacağına dair inancım var demiş. Valla son 3 dakikada bize de yüklendi gibi oynadı sanki.
0: Bir anda gerçekten aslında ölü toprağını attı Beşiktaş üstünden.
1: Evet, iyi savunma lazım şimdi. Neil Sako'ya basket çıktı.
0: Sako gerçekten orada oynanan ikili oyunlardan sonra içeride çok güzel bir yer buluyor kendine. Çok iyi pozisyon hazırlıyor kendine. 2 oldu. Demin Berk'le eşleşti. Şimdi de
1: geçen
0: arkasını aldı Noveli.
1: Sako Euroleague'de Hayalet Casper gibi takılıyordu. Bugün Beşiktaş karşısında birden ikinci yarıda bir silkelendi, bir şeyler oldu Sako'ya. Yapmasın böyle. Bu arada 21.45'te yaklaşık 5 dakika sonra amilli takımımızın Fransa maçı da başlayacak Kocaeli'de. Oradan da gelişmeleri ara ara sizlere aktaracağız. Neil Sako'nun kaçırmasını bekliyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Enerjiyi yolladım. Bak, tribün bu sefer doğru hareket
0: aklıma
1: yapıyor.
0: Aklıma gerçekten Akatlar'daki Beşiktaş taraftarı geldi şu şeyi görünce.
1: Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 6 sayı fark. 86-80 Valencia önde. Fenerbahçe son hücumu yapıyor. 7 saniye var ilk yarıda. Will Clyburn'da top. Çembere akın etti ama bir blok geldi. Faul müdür?
0: Onu birazdan göreceğiz.
1: 37-38 Virtus Bologna üstünlüğü var. En azından onu söyleyebiliriz şu an için. Temiz bence.
0: Baskıdan yine çok rahat çıktı Beşiktaş. Bakalım Wilbekin. Son çeyrekte bu arada Wilbekin'in bu birebirleri de çok önemli faul hakkını doldurmak için. Fenerbahçe bu arada lazım. İlk çeyreğin sonunda olduğu gibi ikinci çeyreğin sonunda da son saniyede Wade Baldwin'le orta mesafeyi buldu ve skoru bularak ilk yarıyı bitirmiş oldu.
1: Şu havada süzülerek orta mesafe geçen seneki son saniye Panathinaikos basketini getirdi göz önünde.
0: İnanılmaz bir poz vermişti orada gerçekten. O maçı unutamıyorum.
1: Bir göz kırpmış.
0: Evet. Nazire yapmış o günleri.
1: Evet, Wilbekin çıkardı. Berkurlu'dan üçlük geldi. 86-83 Valencia kaçıyor. Beşiktaş kovalıyor. Bugün...
0: Berkurlu son periyodun kahramanı. Net söyleyeyim. Şu an oyuna inanılmaz sanki sihirli bir değnekle dokunmuş etkisi yarattı Beşiktaş'ın oyununda.
1: Yerli oyuncuların bunu yapması çok hoşuma gidiyor.
0: Ben Berkurlu'yu çok beğeniyorum zaten. O yüzden orada şey, skor kağıdını gördükten sonra yani niye oynamadığı konusunda bir şüpheye düşmüştüm. Yani hoca acaba sakatlıktan mı korkuyor yoksa son çeyreğe mi saklıyor diye. Vallahi gerçekten şapkadan tavşan oldu Berkurlu'nun performansı.
1: Hoca da seninle aynı şeyi düşünmüş zannediyorum.
0: Olabilir, saklamış demek ki maç sonuna kadar. Çok da hızlı çıkarmış bu arada, aslında savunma yetişmiş ama.
1: Oradaki özgüven çok iyi. Bu arada maskot da şu an kenarda Beşiktaş tarafında. Tribünler havaya girdi. Valencia kaçıyor, Beşiktaş kovalıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir kere yakalasak yeter gibi. Doğru zamanda.
0: Bu noktada zaten öyle olur genelde.
1: Doğru zamanda bir kere yakalamak yeter gibi diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de 39-38 önde.
0: Ve Beşiktaş, Scottie Wilbekin'in oradaki savunmadaki isteği, hırsı, arzusu hücum tarafını faul yapmaya yetti. TJ Shorts faul yaptı Scottie Wilbekin'e ve topu çıkaramadan top Beşiktaş'a geçti orada.
1: Valla şu anda gerçekten rüzgar terse döndü. Ve bu arada sadece çeyrek başlayalı 3 dakika oldu.

0: 3 dakikada 10 sayılık fark.
1: Evet.
0: 3'e kadar indi. Valencia tökezlemeye başladı. Hadi bakalım.
1: Faul güzel. Şu an tabii hücumda istediğini yapamayan Valencia, gördüğün gibi sertliği geçtim. Burada hırçınlaşmaya başladı. Bu da faul haklarını erken doldurmalarına sebep olacaktır.
0: Şu an yaklaşık 7 dakika var, iki takımda 4 faulde.
1: Evet.
0: Bakalım. Dušan Olimpijević moda girmiş gibi gözüküyor.
1: Taraftarı zaten moda sokmayı bilen bir teknik adam, o yüzden bakalım.
0: Evet. Bu hücum hissiyat olarak söylüyorum. Bence biraz kritik. Tamamen hissiyat. Yani analitik bir şey yok. Hala 7 dakika var neredeyse. Her şey değişebilir. Skor 86-83. Bakalım. TJ Short'un da 3 faul olması güzel.
1: Evet.
0: Biraz daha üstüne gidilebilir. Undersize bir oyuncu çünkü. Faul yapmak zorunda
1: kesinlikle
0: bırakılabilir. Bakalım. Kenardan topu Anthony Brown çıkaracak şu anda. Tepede Wilbekin aldı. Yine birebir de baskı var Sansupri'den. Bir step back geldi.
1: Ah. Çok da güzel hazırlamıştı pozisyonu kendine ama reboundu da aldık. Hava atışı. Ama öncesinde bir faul çalınamaz mıydı Anthony Brown'a?
0: Hatalı yürüme mi çıktı?
1: Hava atışı gördüm.
0: Paylaşılamayan top verdi.
1: Paylaşılamayan top. Ama yani baya baya da herkes bir parça koparmaya çalışır gibi Anthony Brown'dan orada. 3-4 tane el gördüm orada çünkü.
0: Canını zor kurtardı.
1: Yani
0: canını zor kurtardı.
1: Öncesinde bir faul çalınabilirdi bu arada.
0: Evet, bakalım burada kimle çıkacak? TJ Shorts'la çıkacak. Belki de hayırlısı olmuştur.
1: Evet. Mehdi Difala mıydı bu hakemin adı?
0: Bakalım hemen maçın hakem triosunu kontrol edelim.
1: Evet, Mehdi Difala.
0: Çok aslında kendisini sevmeyiz bakalım,
1: evet.
0: İnşallah canımızı
1: evet.
0: Sıkmaz sonlarında.
1: Ben...
0: Orada bakalım top kimin elinde patlayacak. Arada ciddi bir boy farkı var, yaklaşık 25 santimlik. Evet.
1: Evet, Beşiktaş'ta kaldı top. Top yine Wilbekin'de ve 10 saniyesi var Beşiktaş'ın.
0: Difala Wilbekin'e perde yapıyor şu an. Sakin olmak lazım. Kaptan. Connor Morgan 86-86 Beşiktaş. 3 sayılık isabetle birlikte şu an Connor Morgan taraftarı oynuyor. İnanılmaz bir enerji var. Skora
1: şu an
0: geldi.
1: BGM gerçekten
0: yanıyor.
1: Yanıyor.
0: Burada ben bile biraz terlemeye başladım.
1: Burada bu arada son 6-7 saniye kala herkes bir yanındakine topu attı. Orada gerçekten herkes bir çekindi o topu kullanmaya ama en son doğru isim de kaptanda buluştu ama o da
0: gerekeni yaptı.
1: Yani son noktayı koydu.
0: Çok meşhur bir şarkı sözü vardı. Bu arada Morgan'ın 4. üçlü. Bugün hani Fenerbahçe maçından sonra Beşiktaş'ın dış atışlara
1: evet.
0: ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Kritik de. Geçen sene it olan bir şarkı vardı, biliyor musun? Connor Morgan bugün kilit anlarda onu yapıyor. Kafasını atar ve gerekeni yapar. Kaptan böyle olunur. Evet. Hemen anlık skorları paylaşalım sizlerle. Beşiktaş-Valencia 4. çeyrek maçın bitimine 6,5 dakika var. 86-86'lık bir skor söz konusu. Öte yandan Fenerbahçe-Virtus maçında 39-38'lik bir Fenerbahçe-Beko. Fenerbahçe Tarfin yeni adıyla üstünlüğüyle ilk yarı bitmiş durumda. Bakalım. İyi gidiyoruz. Beşiktaş maçını iyi kapatırsak Fenerbahçe maçında ikinci yarı full fokusta alıp bugünü 2'de 2 ile mümkünse milli takımımızla 3'de 3 ile kapatıp evimize döneceğiz.
1: Yalnız iki takım da %45'in üzerinde üçlük yüzdesiyle oynuyor. İki takım da yayın gerisinden bugün çok iyi. Şimdi maçın sonuna da gelirken bu bilgileri verelim ki maç nasıl buralara geldi dinleyenler anlasın. Toplam reboundda 9 rebound geride Beşiktaş. Hücum reboundlarında da 6 rebound geride. Aslında maçın bu noktaya gelmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu.
0: Yani
1: koparabilirdik bu kadar rebound vermesek. Çünkü gerçekten hızlı hücumlarla, reboundlarla, dinamizmle buralara oynayan bir takım. Bakalım 6-33 kaldı. Skor 86-86.
0: Heyecanlıyız. Bu arada Fransa, Türkiye-Fransa maçı da başlayacak. Millilerimizin Zidane ilk maçına çıkıyor Fransa'da. Ümit ediyorum. Güzel sonuçla başladığımız
1: ona güzel bir ders veririz umarım.
0: Bir hoş geldin hediyesi. Evet,
1: evet.
0: Sen Super'i kaçırdı. Rebound Beşiktaş'ta. Valencia biraz çözülmeye başladı gibi.
1: Maçın başından beri belki de ilk defa ilk çeyrekte öne geçmişti bir kere Beşiktaş. İlk defa öne geçme fırsatı Beşiktaş'ta olacak.
0: Evet. Wilbekin bu arada çok efektif oynadı bugün rol anlamında. Bir evet. Omuriye'de bir hatalı perde çıktı. Top Valencia'ya geçecek. Beşiktaş'ın faul hakkı doldu.
1: Evet.
0: Olsun diyelim. Fazla ivme kazandı. Heyecan da biraz sanki takımları burada hataya sürüklüyor gibi. Bursa'dan Ali Bey yazmış bu arada. İyi de bir Fenerbahçelidir. Keyifli yayınlar Burak kardeşim diye. Selamlar, sevgiler kendisine.
1: İnanılmaz bir müdahale. Wilbekin

0: Kendinden inanılmaz bir müdahale.
1: Sakin olmak
0: onu
1: lazım.
0: Onu bulduk şimdi.
1: Bomboş.
0: Ayağını kurdu ama yapma, kaçırdı. Ama top Beşiktaş'ta yine çok iyi.
1: Omuri çok iyi çalışıyor.
0: Omuri gerçekten inanılmaz bir fizik yapısı var yani. Orada da içeride öyle bir pozisyon aldı ki. Burada yalnız tam dizinin arka noktasına, hamstringin altına. Oraya sanki bir diz gelmiş arkadan.
1: İyi, sakatlık olmasın diye.
0: Evet, tehlikeli yani, dizle alakalı herhangi bir noktaya temas gerçekten korkutuyor.
1: Bu arada Ali Bey Bursa'dan yazmış. Fenerbahçe tarifini çok beğenmedim. Çok daha rahat olmamız gerekiyordu demiş. Kendisi iyi de bir basketbol dinleyicisidir. Yani ikinci yarıda çözeceğini düşünüyor Fenerbahçe'nin de.
0: Ya kendisine bu arada katılıyorum. Ben ama söylemiştim bu yayının başında. Çok böyle Fenerbahçe'nin inanılmaz yoğunlukta, basketbol yoğunluğunun yüksek olduğu bir performans ben beklemiyorum Fenerbahçe'den. Sezona hep böyle başlıyoruz biz. Niye bilmiyorum.
1: Rakip de biraz dağınık dediğin gibi. Kötü rakibe iyi oynamak da zor. Beşiktaş öne geçebilir bu, evet, arada. Omuri çizgide şu an. Bitime 5.47 var.
0: İlkini soktu.
1: 3 çeyrek sonra öndeyiz. 87-86. Burada Omuri'nin de 16. sayısı oldu.
0: Çok iyi bir start verdi.
1: Çok iyi bir start verdi hakikaten. Evet, 88-86 şu an 4. çeyrekte başka bir Beşiktaş izliyoruz. Sanki 3 çeyrekte başka bir Beşiktaş varmış gibi.
0: İşte bu noktada gerçekten Beşiktaş'ın verim alamadığı oyuncuları çıkarıp oraya belki monte etmek çok iyi oldu. Venin Gabriel de aslında burada bence fazla oyunda kalmış. Şu an Connor Morgan'ı izledikçe fark ediyorum.
1: Sabah yaptığım bir yayında şunu söylemiştim. Connor Morgan ve Omuri'nin yan yana oynamasının 4-5'te etkili olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Şu an son çeyrek itibariyle görüntü bu yönde ve şunu söylemek istiyorum. Rüzgar Beşiktaş'ın arkasında. Şu an Rüzgar Beşiktaş'ın arkasında. Yaklaşık 5 saniye var. Top genç bir oyuncuda. Sen Supri'de burada iyi savunma. Faul yok. Top Beşiktaş'a mı çıkacak?
0: Hakemin eli o yönde ama.
1: Evet, Sen Supri topu kaybetti orada. Venin Gabriel uzun kulaçlarını soktu. Valencia hücumunu bitirdi. Beşiktaş'a fark açmak için topu tekrardan kazandı. Oluyor galiba.
0: Hadi bakalım.
1: 88-86 şu an yalan yok. Hani heyecanlıyım ama biraz da yorulmuş durumdayım maçın temposundan. Ümit ediyorum iyi biter. Berk Uğurlu topu getirdi hücuma. Evet, Brown tepede 10 saniye var. Sürenin dolmasına.
0: Evet, Skadi Wilbeck'in noktayı koyacak gibi hücuma. Yine bakalım. Step back, ayakları kurdu.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir şut yine Skadi Wilbeck'inden. En sevdiği şeyler.
1: Hissettin.
0: Evet. En sevdiği şeyler bu zorlama atışlar. Ben de çok severim. O yüzden onu anlayabiliyorum.
1: 91-86 maçın bitimine 4.50 Beşiktaş önde. Bu arada milli maçımızda da ikinci dakika oynanıyor. Şu an 0-0 devam ediyor. Ara ara onu da aktaracağız. Burada hücum faul çıktı Valencia'ya. Top yine Beşiktaş'ta, yine Beşiktaş'ta.
0: İnanılmaz bir acemilik bu arada. Bakalım, bak, tekrardan bir izleyelim. Kesinlikle.
1: Kalçayı çıkartmış biraz Rübür sanki.
0: Hem kalçayı çıkartmış hem de dirseklerini açmış.
1: Sağ olsun. Sağ
0: evet,
1: olsun.
0: Çok büyük bir hata bu arada. Fark tam 5'e çıkmışken üzerine bu kadar iğme var. Berk Uğurlu bu arada bench'e geldi ama... Ben bir şey söyleyeyim. Kesinlikle son çeyrekteki şu 5,5 dakikada yaptığı fark inanılmaz Beşiktaş'ta.
1: Kilit adam.
0: Evet.
1: Kilit adam.
0: Çilingir. Bugün gerçekten bir çilingir rolü oynadı.
1: Bu arada şunu da söyleyelim. Maç iz... 1 dakika. Ah. Neyse.
0: Orada
1: maç izleyenler.
0: Anthony Brown demin kaçırdı, boş üçlüyor ama topu çalmaya yaklaştı en son.
1: Maç izleyenler. Fenerbahçe maçı, Beşiktaş
0: şey
1: maçı.
0: Mi?
1: Burada.
0: Böldüm yine ama Venian Gabriel gerçekten orada bir cinayeti teşebbüs. Ya bu kadar sert. Yok, çok da değilmiş.
1: Orada biraz ters elini sokmuş araya. Bence ondan kaynaklı bir hamle sertliği var. Kenara geliyor şimdi. Maçı izleyenler bu arada Can Uzun karşı karşıya çok net bir pozisyon kaçtı şu anda.
0: Evet, Fransa maçı, o da önümüzde.
1: Akşam herhalde kafamı yastığa koyup gözümü kapattığımda gözümün önünde maçlar dönmeye devam edecek. Bugün biraz fazla maruz kaldık galiba.
0: Offside varmış zaten ama güzel. Uzun toplarla demek ki. Barış da burada aslında çok iyi indirmiş, çok iyi de vurmuş.
1: Bir an göz ucuyla gördüğüm için heyecana kapıldım. Mirotić attı ikini. 91-87. Beşiktaş önde. Fenerbahçe maçında ikinci yarı birazdan başlayacak. 39-38 Fenerbahçe. Tarfin orada da önde. Bakalım, Mirotić ikinci atışı kullanıyor şu anda. Çizgide Mirotić 2'de 2 attı. Fark şu anda 3'e kadar inmiş durumda. Bakalım. Burada Beşiktaş farkı koruyabilecek mi? Şu an Devon Dotson'la birlikte çıkıyor Beşiktaş'a. Maçı izleyenler ve bize katılmak isteyen

0: edenler için söylüyorum. 0538 052 1487 0538 052 1487 katılmak isteyenler gelsin. Kazanarak bitirelim bugünü. Jaylen Noel.
1: Evet, o da son periyodu bekliyormuş.
0: Jaylen Noel çok güzel bir gözyaşı. 93-88, ümit ediyorum bu gözyaşları Valencia'nın gözyaşlarına dönüşür yaklaşık 4 dakika sonra.
1: Evet, fark yine 5. Bakalım.
0: Bakalım.
1: Oo, aslında çok kolay bir turnikeyi kaçırıyordu orada Mirotic olmasa. TJ Short. Evet, fark 3.
0: Stresli bir 3 dakika 43 saniye bizleri bekliyor.
1: Yine sıkıntılı bir marja indi fark.
0: Mismatch oynayamadık.
1: Burada da TJ Short orada resmen hani sandalyeyi altından çekmek terimi vardır basketbolda.
0: Kurnaz oyuncuların yaptığı bir şeydir genelde.
1: Tam oyuncu omzunu dayayacakken orada çekildi. Ve
0: burada da bir mismatch'ten Valencia faydalandı. Faulü aldılar.
1: Evet. Şimdi biraz dikkatli olmak lazım. Tamam, fark kapandı, öne geçtik, her şey çok iyi gidiyor ama burada iki topta her şey değişebilir.
0: Bu toplar çok can yakar.
1: Evet, çok özgüvenli kullanmaya gerek yok topları.
0: Burada ama farkında mısın? Yani Beşiktaş'ın topu dolaştırdığı sekanslar vardı ama son 2-3 dakikada iki takım da yine dağıldı. Tek topta çembere gitmeye, şut kullanmaya çalışıyorlar. Nabzın düşmesi lazım. Yoksa yani burada maç iki yana da evrilebilir, onu da çok istemeyiz.
1: Umarım burada sakinliğini korur Beşiktaş. Çünkü şu an en çok ihtiyacı olan şey. Çünkü ivmeyi arkasına aldı Beşiktaş. Oyun olarak son 7-8 dakikadır daha iyi oynuyor. Bakalım.
0: Mirotić kaçırırsa iyi olur ama buraları bilen oyuncu. Buraları bilen oyuncu.
1: İlkini attı. Farkı da 2'ye indirmiş oldu Mirotić.
0: Çok erken gaza geldik. Daha çok süre vardı basketbol için. Hala Beşiktaş önde. Hala
1: karaları bağlayacak bir noktada değiliz ama 4419. sayısını atmış Nikola Mirotić, EuroLeague tarihinin en skorer 4. oyuncusundan bahsediyoruz.
0: Farkı da 1'e indirdi. Bitime evet. 3.24 var. 93-92, nabız yüksek. Burada bakalım kırılmanlarını Beşiktaş nasıl oynayacak.
1: Omuri'yi aldı topu. Bakalım nasıl bir karar
0: savunmaya
1: çıkacak.
0: Hücuma çıktı.
1: Ne yazık ki.
0: Basket faul olsa bizi çok rahatlatırdı.
1: Burada aslında Beşiktaş bir challenge hakkı kullanır mı? Hoca tercih eder mi? Bakalım
0: burada anlarız. Ama Mirotić ayakları kurmuş.
1: Çok erkenden kurmuş. Yani o kadar erken sezmiş ki daha adımlamayı alırken ayaklarını kurmuş Mirotić.
0: Çok kurt oyuncu. Fazla kurt.
1: İşte bu yüzden Mirotić çok değer.
0: Çok kurt oyuncu. Omuri'de 4 faul yaptı. Yani skor anlamında bizi çok hafiflettiği için, yük olarak daha doğrusu yükümüzü hafiflettiği için toparlayamadım. Maç sonunda Omuri'nin beşlemesini istemem. O yüzden biraz
1: kesinlikle
0: daha serin kanlı kalmak lazım. Brooks'a da dikkat. İkinci yarıda hiç yoktu.
1: Çok iyi el gösterdik bu arada. İnanılmaz iyi el gösterdi Omuri'yi.
0: Noel de rebound'ı aldı. Şimdi nabzı düşürüyor Noel. Takımı set oturtmaya çalışıyor.
1: İşte Noel. Burada üçüncü bir isim lazım demiştik. Gerçekten son periyotta Berk'le beraber ikisi dönüşümlü olarak buradaki o üçüncü isim oldular takımda. Damon Dotson da çok ortalıklarda yok. Onun da tekrardan dönmesi lazım.
0: Dotson faul aldı. Valencia'nın faul hakkı da doldu.
1: Aynen
0: güzel.
1: Öyle.
0: Bu 2 dakika 38 saniye bize 45-50 dakika gibi gelir diye düşünüyorum. Bu arada Ali Bey şu anda Fenerbahçe maçını izliyormuş Bursa'dan. Selamlar, fotoğraf atmış. Evet, maçları izleyenler sohbete dahil olun. Maçtan fotoğraf atın. Sohbet edelim. Beşiktaş maçının sonuna yaklaştık. Fenerbahçe maçında önümüzde kocaman bir ikinci yarı var. 0538 052 1487 diyelim. Ve Dotson'ın serbest satışlarına dönelim bakalım. 2'de 2 gelirse
1: ortalık bayram yeri olur gibi.
0: Evet.
1: İlkinde hata yapmadı.
0: Güzel. Herkes heyecanlı bu arada salonda.
1: Herkeste muhteşem bir mutluluk var ya. Çok hoşuma gitti şu an.
0: Ya burada
1: insanların gerçekten mutlu olmaya ihtiyacı var. O yüzden ikincisi kaçtı.
0: Nazar ettik.
1: Evet.
0: Burada senin söylediğin çok kıymetli bir şey vardı. İnsanların yüzündeki tebessümün sebeplerinden biri ne biliyor musun? Kazanmaktan ziyade bazen nasıl kaybettiğin de önemlidir ya. Beşiktaş'ın 4. çeyrek performansı herkesi mutlu etti bence.
1: Şu an herkes gurur duyuyor sahadaki herkesle.
0: Bu arada Fenerbahçe tarifi maçında 3. çeyrek başladı. 40-39 Virtus Bologna üstünlüğü var deplasmanda.
1: Yalnız Omuri 2'dir. İnanılmaz karşısında kalıyor. Ve çok iyi savunma yapıyor.
0: Brooks için
1: evet, yine iyi bir savunma.
0: Noveli kaldı ama
1: burada Taylor'a çok da bir şey yapmak mümkün değil.
0: 94-94. Yeniden başlıyoruz.
1: Evet, kartlar yeniden dağıtıldı gerçekten maçta.
0: Ve bu arada süreyi de paylaşayım. 2 dakika 4 saniye var. Burada bayağı hararetli bir 2 dakika olabilir. Bir yandan Fenerbahçe maçına bakıyorum. 1 dakika geçti 3. çeyrek başlayalı. Az önce de söylediğim gibi 40-39 Virtus öndeydi. Fenerbahçe'nin biraz daha derli toplu gözükmesi gerektiğini düşünüyorum ikinci yarıda.
1: Ya şöyle, aslında ben çok ilk yarı rakibin üstüne düşmez, rahat götürür, sonra maçı koparır rahat bir şekilde falan demiştim ama bakalım, çok da öyle durmuyor. Alt tarafta da tabii çok ayrı bir çekişme var. Abdülkerim Bardakçı ve Michael Olise birbirine çok hoş olmayan şeyler söyledi sanki. Bayağı orada da Fransa-Türkiye maçında da maçın erken döneminde olmasına rağmen iki takım da böyle gerildi şu an. İki tarafta hakemle konuşuyor.
0: Bu arada Virtus Bologna Fenerbahçe maçında göz ucuyla baktığım bir şey, istatistiğine bakmak istedim. Bologna 42-39 önde. Maçı Fenerbahçe'nin neden bypass edemediğini söyleyeyim. Bak, Bologna hücumunu görüyor musun? Şu an herkes, evet, boyalı alan içerisinde, yayın içerisinde. Fenerbahçe şu ana kadar 11'de 1-3 sayılık isabet bulmuş. O yayda büzüşmesine müsaade ediyor Fenerbahçe Bologna'nın.
1: Evet. Bakalım, aslında Fenerbahçe de Euroleague'in bence en iyi yay gerisinden şut atabilen 2-3 takımından biri. Bu sene böyle bir sıkıntı yaşamayız umarım.
0: Burada Tarık sanki biraz aranıyor mu ilk maç itibariyle?
1: Evet.
0: Burada Kiye kaçıncı faul çıktı? Çok iyi gidiyor bu arada Kiye şu anda. 9 sayı 5 reboundta. 2 dakikada kaldı Beşiktaş maçında. 94-94. 2 dakika 3 saniye var. Evet, Beşiktaş maçında kafa kafaya gidiyor. Fenerbahçe maçı da şu an aynı şekilde 41-42 Virtus Bologna üstünlüğü var. Beşiktaş maçı bittikten sonra full kanalize Fenerbahçe Virtus maçında olacağız. Şu an Beşiktaş topu kenardan çıkartacak. 94-94.
1: Evet. Alev attı. Artık bu saatten sonra top kimin eline geçerse o eli yakar.
0: Nefes kesen dakikalar. Crunch time yazısında çıktı. Evet. Bunu da çok severim. Crunch time'a başlayalım. Evet, Kaptan Morgan tepede. Bakalım nasıl bir organizasyon gelecek. Hadi Noel. Alın buyurun. Alın buyurun. Bir dakika. Erken gaza gelmişim. Evet. Evet. Burada hücum kaçtı. Çok güvenmiştim. Sağlık olsun. Şimdi savunma zamanı. 1.35. 94-94'lük bir skor var. Basketbol gelişim merkezinde. Shorts maçı.
1: Shorts orada ikili oyunda ters eşleşmeyi yakaladı ama karşısında Omuri var ve iyi duruyor deminden beri ters eşleşmelerde.
0: İlk adım alıyor mu? İlk adım alıyor.
1: Burada Shorts dışında herkesin karşısında kalabilirdi ama ne yazık ki bu eşleşmede sayı buldu Valencia. 96-94 son 1-10.
0: Stresli bir dakika 10 saniye bizi bekliyor.
1: Maç 12 kez üstünlüğün karşı tarafa geçtiği bir maç olmuş.
0: Scottie Wilbeck'in
1: çok
0: olmadı.
1: Erken bir top kullanımı bu arada, biraz
0: konsantre kullanılabilirdi.
1: Çok yanlış bir kullanım oldu ama bakalım. Hadi iyi savunup sonra atalım.
0: İstersen burada biraz nabzı düşürtmek için crunch time'da bir maça bağlanalım sevgili Vedat abi. Evet. Çağrıda bulunalım. Maç bitsin gelelim.
2: Bir yenisi gelmesin Shorts. Hudson karşısında Wilbeck'ini aldı şimdi Shorts. Zorluyor pozisyonu yine Shorts. Çok zor atış. Kaçırdı, oldu rebound orada. Nobel'den de Hudson'a. Hızlı gelebiliriz Devon'da Hudson'la. Hemen içeriye Morgan'a. Morgan'dan Omori'yi dip çizgide. Omori sıkıştı. Var zamanımız. Omori birebir oynuyor. Fiziksel avantajı var. Zorladı Omori. Foul. Foul Omori. Aldı düdüğü Omori. İki atış. Biraz da dinleniyor Omori'yi. Çok akıllı gitti konu, o kesin. İki atış geliyor. Rojin Omori. İlki kaçtı maalesef. Bu maçta kaçırdı ilk atış.
3: Foul. Yani
2: 7'de 6 oluyor. Alkışlar Omori için. Tekini sokmak da önemli. Kapıyı açık tutmak önemli. Omori ikinci atış. Müthiş efor koydu bugün.
3: Çok efor koydu. Tanır Morgan.
2: İkinci atış. Omori bu da kaçtı. Ribanda da hiç giremedik. Taylor. Şut saati yok. Şut saati yok. Hamle Wilbeck'in şimdi saati durduruyor. Scottie Wilbeck'in. Cameron Taylor'dan çok kritik iki atış gelecek. Umuyoruz en az birini kaçıracak. Cameron Taylor. Wilbeck'in şöyle bir yokladı. Çalar mıyım diye ama olmayınca faul yapıyor. Omori'yi de 6'da 6'dan sonra maalesef burada 2'de 0 atıyor.

0: Kaçırdı ilkini Cameron Taylor.
1: Bu da böyle bir şeydir.
0: İlkini kaçırdı.
1: Şimdi ikinciyi de kaçırabilir.
0: Cameron Taylor neden olmasın?
1: Rebound'ı kontrol edelim. Yeter. Kaçırırsa.
0: Rebound'a. Rebound'a dikkat onlar. Bu arada Mirotic oyuna sokacaklar. Cameron Taylor ikinci atış hadi. Bu da kaçsın diyelim. Cameron Taylor isabet yok alalım rebound'u. Omori aldı rebound'u şimdi. Uzatma attı maçı kazanma şansı. Wilbekin bıraktı da atsına. Maç için geliyor Beşiktaş. Skari Wilbekin soluna doğru gitti. Maç bitmek üzere Wilbekin'den Omori'yi. Omori'yi zorladı dışarıya. Maç için Nobel. Jalen Nobel olmadı. Olmadı Jalen Nobel.
1: Çok da bu.
0: Çok da iyi şut.
2: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Olmadı. Jalen Nobel'in son saniye topu kaçtı. Stüdyoda biz son bir dakikada ayaklandık. Omuri'nin son 35 saniye içerisinde kaçan iki serbest atışı. Üzerine Cameron Taylor da 2'de 0 attı. Sanki o olacakmış, o hikaye geliyormuş hissiyatına kapıldım ama Nobel'in topu çemberden sekti. Ne diyorsun?
3: Muhteşem bir mücadele. Beşiktaş'ı öncelikle canı gönülden tebrik ediyorum. Burada Euroleague'de çok kötü bir sezon geçireceğine dair kadro planlamasının ligde yeterli olmayacağına dair yapılan yorumlara bence çok güzel bir cevap vermiş oldu. Takım burada kendi taraftarı karşısında Euroleague'de ilk defa sahaya çıkarken de nasıl bir karakter koyduğunu gördük takımın. Ben gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı muhteşem bir mücadele. Son topta bile bu arada top dağılımında gördüysen burada şut atabilecek iki adam var. Devin Dotson ve Scottie Wilbekin. İkisi de burada üzerindeki baskı hissettiği için ikili sıkıştırmaları bencillik yapmadı ve o topu dağıttı. Top Connor Morgan'ın eline değdi. Omuri'nin eline değdi.
2: Novel'e ulaştı.
3: Wilbekin, yani en son Novel'e ulaştı o top. 10 saniye döndü ve artık iyi de kurmuştu ayaklarını bu arada. İyi de pozisyon almıştı ama olmadı. Canı sağ olsun Beşiktaş'ın.
2: Vallahi gurur duyduk öncelikle oyun olarak ama son saniye bir hikaye gelir sanmıştım. Bakalım mesajlarımız var. Fenerbahçe maçında 3. çeyreğin bitimine yaklaşık 4 dakika 45 saniye var. 46-53 Virtus biraz farkı açmış durumda. Burada da biraz enerjiyi yollamamız lazım. Rahat kazanırız diyorduk ama.
3: Evet, ben 3. çeyrekte şu an Virtus'un yaptığını Fenerbahçe yavaş yavaş yapar diyordum ama anlamadım. Takımda bir yorgunluk mu var yoksa başka bir sıkıntım var bilmiyorum.
2: Bakalım milli takımımızın da Türkiye-Fransa karşılaşması 16. dakika itibariyle 0-0. Milli takımımızın fena bir oyun ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Gözücüyle de bakıyorum
3: rakip
2: şu an.
3: Rakip kaledeki pozisyonlarına ben de denk geldim yani. Çok tek taraflı geçmiyor gibi maç.
2: Şu an 3 ekrandan maç takip ediyorduk. Beşiktaş maçı yeni bitti. Bu kalemun gibi oldum. Gözlerim artık farklı yönlere falan bakmaya başladı. Bakalım inşallah getiririz.
3: Burada da Will Clyburn topu çalıp.
2: Aldı faulü.
3: Faulü de aldı. Yani yaşına rağmen dinamizmini görüyorsun.
2: Ya bunları yapabiliyor senin dediğin gibi işte. Ne denir ona? Will Clyburn'un dozu önemli. Fazlası evet. Şifa olabilir ama azı şifa olabilir ama fazlası da insana zehir edebilir her şeyi. Dikkat etmek lazım. Mesajlarımız var, onlara bakalım. Beşiktaş maçı üzerine de biraz laflarız dilersen. Merhaba, evet. İyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. 2 saat önce Gölcük İzmir yolunda trafik sebebiyle kontak kapattım. Trafiğin sebebi büyük ihtimalle Türkiye-Fransa'nın stadyuma gidişiymiş. Çünkü tam takım kaldıkları otel hizasında polisler yolu kapatmıştı. Bize bu çileyi yaşattılar, bari bol gollü olsun ve milli takımımız kazansın demiş. Sevgili Aziz abi, Aziz Erdoğan. A milli takımımız iyi bir 15 dakika oynadı. Uğurcan'ın ayağıyla oynadığı toplar keşke daha olumlu olsa, daha da iyi oynayabileceğiz. Barış Alper müthiş bir direnç kaynağı, var gücüyle mücadele ediyor demiş.
3: Yani Fransa gibi bu kadar fiziksel bir takıma zaten Barış gibi bir balyoz etkisi yaratacak uç oyuncusu, yani forvet bulundurmazsak çok rahat sindirirler. Çünkü hem çok akıllı hem çok fiziksel olarak bambaşka seviyedeki oyuncular. Barış'ın bu fizikselliğiyle beraber gerçekten şey düşünmeden edemiyorum. Yani daha alt yaş kalıyor. Tabii ki yetenekli bir oyuncu ama böyle keçiören gücü vesaire değil de gerçekten alt yaş kategorilerinde böyle dört büyüklerde ya da başka bir yerde altyapıda oynasa, teknik kalitesini daha küçükken fundamental'ını geliştirse, şu fizik gücüyle yani ben oynayamayacağı bir takım olduğunu düşünmüyorum dünyada ya.
2: Ya burada şey gibi düşün, hani Thomas Müller'in fundamental'ını koysan çok başka bir şey olur. Yani
3: Wade Baldwin bu arada yine boş alanı buldu ve smacı yapıştırdı. Hatırlar mısın peki geçen sene?

0: Ligin ilk maçında Paris maçı mıydı? İnanılmaz bir posteri vardı Wade Baldwin'in.
1: Ya Wade Baldwin'in ikonik hareketleri var. O kadar sessiz ve soğuk bir profil gibi duruyor ama mesela
0: tetikçi gibi ya gerçekten.
1: Paris basket maçında hatırlar mısın? 2 sene önce bak smaç haricinde de Nadir Ifi'ye bir ankle breaker evet. attıktan sonra küçük bir hareket yapmıştı eliyle. Evet. Yapıyor bu işleri. Pano maçından da bahsetmiştik. 50-53 Fenerbahçe kapattı. 3. çeyreğin bitimine 3.43 var. Oyundayız.
0: Evet. Yani çok daha rahat geçmesi gereken bir maç ama tabii ben demiştim çünkü garip Fenerbahçe'nin bu sezon açılışlarında özellikle Saras çok böyle takımın üstüne gitmek istemiyor. Yavaş yavaş takımın üzerindeki etkisini arttırıyor oyununda.
1: Bakalım bu maç buradan döner. Fenerbahçe taraftarının bence basket anlamında şu maç özelinde karamsar olacağı bir pozisyon yok. Wade Baldwin'de ilginç bir atış stili var. Mancınık gibi gidiyor top, farkında mısın?
0: Ya burada tabii evet, yani kolu bildiğiniz 30-40 derece geriye doğru gidip sonra savuruyor topu. İttirmiyor topu, bildiğiniz kolunu dirseğinden itibaren savuruyor ama çok da düz bir atış stili var baktığın zaman.
1: Kulaçları uzun olduğu için öyle duruyor sanki.
0: Evet. Ya elleri neredeyse kollarını yana açtığı zaman dizlerine ulaşıyor. Evet, çok iyi, çok iyi ön alan baskısı ve top kaybını getirdi. Yani Fenerbahçe fark ettiysen 3 dakikadır 4 dakikadır konuşuyoruz. Bir yanda o 6 sayılık farkı eritti. Sadece 3 dakikadır basketbol oynuyor Fenerbahçe. Yani bunu istese daha erken de yapardı ama belki de hoca sürekli 5'leri karıştırıyordur. Çünkü Beşiktaş maçına biraz daha nasıl diyeyim odak verdiğimiz için ben tabii maçı izliyoruz ama o noktada biraz kaşırdım ben Fenerbahçe maçının özellikle ikinci çeyreğin son 5 dakikasını. Çok fazla 5 değiştiriyor gibi duruyor Saras Hoca bugün.
1: Bugün deneme lüksüne sahip. Biraz zaten savunmada kemer sıkarsa Fenerbahçe götürecektir. Bu arada 53-53. Will Clyburn'un basketiyle 3 dakika var 3. çeyreğin bitimine. Enerjiyi buraya kanalize edersek bu maç gelecek.
0: Evet.
1: Bakalım. Bu arada çok keyifli bir yayın oluyor. Teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir başlangıç yapmış olduk birlikte.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, bu kadar yoğun bir yayını başka biriyle yapma imkanım benim yoktu, onu söyleyeyim.
1: Estağfurullah.
0: Burada gerçekten oradaki kısa pasları, dar alanda kısa paslar diye bir terim vardır ya. Bugün kotarabildiysek ne mutlu bize.
1: Ben gayet keyif aldım, dediğim gibi hani benim için de çok büyük bir keyif oldu. Birlikte zaten daha önce defaatle burada da yayın yapmıştık. Bundan sonra her hafta Euroleague'de özel maçların olduğu günde haftanın bir günü sizlerle birlikte olacağız. Bu Euroleague 6. adam Euroleague gecesi formatıyla. Güzel gidiyoruz ama bir galibiyetle kapatalım açılış günü.
0: Evet, yani açılış haftasında zaten Fenerbahçe yenemezse 3 takımımızın da mağlubiyetiyle sonuçlanacak açılış haftası. Öyle bir şey istemeyiz.
1: Kesinlikle istemeyiz. Baldwin içeri gitmeye çalıştı. Top Baldwin'e yetişemedi, öyle söyleyeyim.
0: O da kendine bayağı şu an bayağı ellerini açtı, yaradana sığınıyor gibi.
1: Fenerbahçe şu anda oyunu ele aldı ama biraz sanki ne denir ona? Virtus Bologna savunması çok çembere büzüşüyor. Fenerbahçe'nin şut ritmini tekrardan kontrol etmek istiyorum. Anlık şu an durum ne?
0: Ya bir zon yapmıyorlar, alan savunması yapmıyorlar dediğin gibi ama
1: 17'de 2 yayın gerisinde.
0: İnanılmaz kötü. Çok enteresan. Yani
1: buna bir çözüm şart.
0: Yani bu istatistikle bu arada bu skor gerçekten çok iyi.
1: Ya şöyle söyleyeyim, Beşiktaş Valencia maçında ilk yarıda bu skor çıkmıştı.
0: Evet.
1: 54-51'den yani toplam skor aynı.
0: Aynen.
1: Farklı bir maç. Ali Bey yazmış. Horton Tucker 35 saniyede 2 atış kaçırırsak böyle olacağı belliydi. Çok yazık oldu Burak kardeşim demiş Beşiktaş için. Wade Baldwin diye de bir amin emojisi paylaşmış. Wade Baldwin artık bu takımın lideri diyebilir miyiz?
0: Neler yaptı canım, tabii ki diyebiliriz.
1: Katılırım.
0: Eski liderleri de kaybetti zaten takım, o yüzden.
1: Ah.
0: Will Clyburn de burada gerçekten havan topu atar gibi atıyor ya üçlükleri. Çok tepeden atıyor. Yani gökten iniyor toplar.
1: Clyburn neden bugün çok ağırlık koydu mu koymadı mı? Yani box score kontrol edeyim. Ben gördüğüm bölümde fena değildi. 6 sayıda galiba şu an ama neden Clyburn imzası görmüyoruz biliyor musun? Olayla ayrılmadı Virtus Bologna'dan. Bak bu evet. Efes maçı olsaydı, Barcelona maçı olsaydı aldığını kaldırıp atabilirdi mesela. Hissetmiyor demek.
0: Bakalım son çeyrekte bir şeyler olabilir.
1: Nefret de çok güçlü bir duygudur. Onu da bilmek lazım. Clyburn bunu en net ayırt edebileceğimiz isimlerden
0: ya
1: biri.
0: Peki ben bir soru yöneltmek istiyorum. Hem daha yayını hafif bir hale getirmişken Beşiktaş maçı bitişiyle beraber. Marcus Bingham'ı çok izleyemedik ama Chris Silva ve Marcus Bingham, onların olmadığı sekanslarda da Melli ve Keane artık oraya kısa beşte monte edileceği oyun sekansında Fenerbahçe taraftarı memnun kalır mı? Ben merak ediyorum. Çünkü yine çok tartışmalı bir uzun rotasyonuyla sezona başladık.
1: Ya burada artık ben şeyi kabul ettim. Sarunas Yasikevicius kısa beş seviyor. ki
0: evet, ama bunun çok iyi, bunun çok iyi temsilcileri var ya, o yüzden Chris Silva ve Marcus Bingham'sız bunu yapabilecek çok iyi isimler ben tanıyorum ligde.
1: Yani yani ya artık Fenerbahçe taraftarının ben ciddi teveccüh gösterdiğini düşünüyorum. Saras ne yapıyorsa kabul görüyor ki Bingham da dahil olacaktır bence rotasyona.
0: İnşallah. Yani ben gerçekten bu arada Key'den sonra bu takımda en çok isteyeceğim isim Bingham olur. Çünkü 5 numaranın çok etkisini biz uzun zamandır yaşayamıyoruz takım oyunu üzerinde. Diğer oyuncular zaten kendini kanıtlamış oyuncular. Shavon Shields'dır, işte Will Clyburn'dır, Trent Forrester falan. Burada ben Bingham ve Key, bakalım. Key iyi girdi. Umarım Bingham da yavaş yavaş açılır.
1: Burada yaklaşık 25 dakika Türkiye-Fransa maçında geride kalmış durumda. 0-0'lık bir eşitlik sürüyor. Oyunda bir denge var. Fransa bu hatırlar mısın? Filmin adını unuttum şu an. Michael Jordan'ın oldu. Space Jam.
0: Evet.
1: Orada Goon Squad diye yaratıkların olduğu bir kadro vardı. Güçlü uzaylılar, iyi basketbolcuların güçlerini devşirmişlerdi. Fransa milli takımı kağıt üstünde öyle duruyordu ama şu an sahada bir denge, bir sükunet hakim.
0: Yani iyi bir planlamayla çıkmış öncelikle Montella, onu söyleyebilirim. Çünkü ne zaman göz gezdirsem milli takım özellikle savunma yerleşiminde iyi bir görüntü çiziyor.
1: Bu arada Daniel Ackett'ın oyunu kurduğunu görüyoruz şu anda Virtus Bologna'da. Evet. Bitime 3. çeyrekte 1 dakika 30 saniye var. Fenerbahçe 55-53'lük skorla önde. Korumamız lazım bu skoru. Trent Frazier da bu arada Zenit'te çok iyi dönemler geçirmiş bir oyuncu. Evet. Euroleague'de bayağı bir mesafe kat edeceğini, daha rekabetçi takımlara gideceğini düşünüyorum bir süre sonra.
0: Wade Baldwin yine seke seke geldi. Hissediyor bir şeyler. Sergiunas bomboş kaldı.
1: O da olur.
0: Bomboş. Ben yazınki yayınlarda da söyledim. Burak bakalım bu fikrinden dönecek mi? Yavaş yavaş dönüyor gibi ama yalnız milli takım çok tehlikeli geldi. Barış bir de şu vuruşları yapabilse
1: başka bir seviye olur.
0: Oğuz çünkü çok iyi çevirmişti kontrada. Şu an göz gezdiriyoruz maça iki tarafa da. Bayağı mutlak bir gol pozisyonu kaçırdı orada Türkiye.
1: Şimdi yaklaşık 1 dakikamız kaldı Fenerbahçe Virtus maçının 3. çeyreğinin bitimine. Biraz salonu, seyirciyi dinleyelim. Biraz atmosferi burada yaşatalım. Evet. Vedat abiden rica edeyim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim 4. çeyrekte.
2: Ben Frazier. Edwards'tan. Şimdi Derek Austin Jr.'a Baldwin. Biraz da sinirlendi. O da üçüncü faulünü yapıyor. Hayır, iki. Takım faul hakkını doldurduk ama üçüncü çeyreğin sonunda şimdi. Derek Austin Jr. hemen baktı. Üçlükte isabet yok. Will Clyburn'dan rebound geldi. Clyburn. Geçti rakipleri sahaya. Will Clyburn. Melli dışarıda.
3: Faali alacak o. Faali almaya kafaya koydu zaten. Rebound'ı aldığından beri.
2: Bir ufak kısmet oldu. Faali yapmak. O da kenara geliyor. Şimdi biraz daha kısaldı Virtus Bologna. Kokila da onların uzunu. Bu Junior. Shields oyundaki ile beraber. Wendell Moore da oyuna döndü. Will Clyburn serbest atışları kullanacak. Attı ilkini ve Clyburn. Tüm zamanların en skorerleri listesinde Euroleague'de.
3: 15-0 mı oldu seri?
2: Seri devam ediyor. Ben hemen kontrol edeceğim. 13-0. Wendell Moore. Aldı yeniden Wendell Moore Jr. Frazier. Melli karşısında az önce iyi kalmıştı. Frazier zorladı faul. Faul atış. Zaten atış olacaktı. Nikola

0: Melli'nin ilk faulü karşılaşmada kim? Frazier attı ilkini. ...13.6 saniye... olacak ardından Fenerbahçe tahtın hücumu için. Şimdi o hücum kullanımı adına Wade Baldwin ve Taylor Norton Tucker'ı yeniden sahaya sürdü koç Jarunas Eskevicius. Burada tabii mola harcamayacak. Neredeyse 5 dakika sayı fırsatı vermedik saha içerisinden Bologna'ya. Baldwin'den Horton Tucker. Taylor Horton Tucker yüklendi çembere. Taylor Horton Tucker kaçırdı. Clyburn tamamlayamıyor. Kendi yarı sahasından denemesi de Klinkman'ın isabetli olmayınca 3. çeyreği de noktalıyoruz. Fenerbahçe tarihinin 59, Virtus Bologna 55.
1: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam edecek.
2: Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklam. Altıncı adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
3: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna maçında. Bu arada mikrofon sesini de çok açmışım reklamda. Şu an kendi sesim beynim içine yankılandı. Hakikaten çok iyi duyulmuyormuş. Sizden affınıza sığınıyorum şimdiye kadar dinleyenler için. 59-55 son çeyreğe Fenerbahçe Tarfin üstünlüğüyle giriliyor. Sanki biraz taşlar yerine oturdu. 13-0'lık bir seri, ne dersin?
4: 3. çeyrekte Fenerbahçe'nin zaten oyunun kontrolünü ele geçireceğini söylemiştik ama ben bu kadar 3. çeyreğin son 2 dakikasında bunu yapacağını düşünmemiştim. Biraz geç kaldık ama hallettik. Beklenti bu zaten Fenerbahçe'den. Bu tarz basit takımlara karşı artık zorlanmak istemiyoruz biz. O yüzden buradaki oyuncular, kilit oyuncular aslında biraz nasıl diyeyim, oyun ağırlığını koydu sonunda. Geç kaldı ama güç olmadı.
3: 13-0'lık bir seri. Artık abiler ne oluyoruz?
4: Evet. Bir kendimize enerjisini mi gelsek?
3: Enerjisini gördük takımın içerisinde. Bu arada Fransa, Türkiye-Fransa maçında. Bende şey var mesela, bak daha önce çalıştığım bir kurumda ilk 11 yazarken hep sağdan başlıyordum. Solak olduğum için kafam tersten çalışıyor genelde. Hep deplasmanı ilk okuyorum. Mesela Virtus Bologna'yı da önce okuyorum, yanlış anlaşılmasın. Türkiye-Fransa maçı 0-0 dakika 33. Az önce bir penaltı beklentimiz vardı, karşılıksız kaldı. 0-0 devam ediyor mücadele. Az önce Wade Baldwin'in nefis bir smacı ekranlardaydı. Ali Bey yazmış 13-0'lık güzel bir seri diye. Öte yandan bir dinleyicimiz, isminize bakalım, Sabahattin Kınay, selamlar sevgiler. İyi yayınlar. Beşiktaş basketbol takımının elit bir forvet transferine ihtiyacı var. Bu maçı kazanabilir de olsaydı. Jeffries çok bekleneni veremedi. Yani onun haricinde çok da bir şey
4: söyleyemem. Evet, yani aslında oraya bir transfer yapıldı ama bekleneni veremedi. Bakalım, artık bu kadro kuruldu. Bu arada katılıyorum kendisine. Hani bir forvet daha olsa burada Beşiktaş'ın elini rotasyonda özellikle çok rahatlatırdı. Derken Clyburn muhteşem bir step back attı aslında ama top içinden çıktı.
3: Derek Austin'dan da bir fast break smacı geldi. 59-57. Bir an önce kopsun da bak, programın genel Fenerbahçe maçının ilk yarısında, Beşiktaş maçı da genel temposu çok kafa kafaya geçti. Biraz motorumuz soğusun çıkmadan, öyle düşünüyorum. Yani hakikaten Vedat abi de gördü az önce. Hani hep birlikte buradaydık. Bir dakikalarda çeyrek

0: Direkt sonuna gittiğimizde artık ayağa kalkıyorum sıcak bas diye. O kadar adrenalin yüksek maçlar var ki. Mesela ben şey istiyorum. Haftaya anlattığımız maçta bir artık Fenerbahçe, Efes, Beşiktaş ilk yerden 35 atsın. Öyle bitirelim. Abi stres sıkıntı insanı yorar ya. Tam heyecan güzel spor falan ama hani bununla yaşamak da zor.
1: Evet, iki maçın da bu kadar başa baş olması bir yandan da yani bizi yordu. Yalan söyleyemeyeceğim.
0: Güzel bir yorgunluk ama.
1: Tabii canım, hani bu kötü anlamda bir yorgunluk değil. Biz o temponun içinde çok odaklanıyoruz tabii. Burada hem konuşup hem maçı takip etmeye çalışırken.
0: Ya bu ne gibi biliyor musun? Hani Alsan'dan
1: Bazen gördüğümüzü dilimize iletemiyoruz anlatırken.
0: bazen sinyal
1: Shamon
0: kopuyor.
1: Shields yalnız muhteşem bir topu çaldı ve topu ileriye taşıdı, bakalım. Yine sete set.
0: Olması gereken bu Fenerbahçe için.
1: Evet.
0: Wade Baldwin o faul galiba. Faul
1: Yani
0: galiba. Lütfen, lütfen, lütfen.
1: Baldwin topu yukarıya attı ama orada bir tokat geldi topa. Neyse.
0: Clintman
1: Klintman mı bu?
0: evet.
1: Aynen. Ama o da atletik bir oyuncu ya.
0: Çok da boy farkı var bu arada.
1: Evet.
0: Aa yo.
1: Bayağı da potanın üstüne çıkmış bu arada.
0: Chester Edwards vurmuş. Burada faul var mıdır şu anda? Bence var çünkü Klinkman'ın ayakları sabit değil ama savurduğunu saydılar mı şeyin Baldwin'i saymışlar evet. İki atış için çizgide.
1: İlkinde başarılı.
0: 60-57 8 dakika 43 saniye var. Fenerbahçe'nin makası açmasını bekliyoruz.
1: Ben bir 10 sayı bulur demiştim gündüz konuştuğumuzda ama bakalım oralara gidecek mi? Her an gidebilir bu arada. Derken yine yani şu serbest atışlar gerçekten 2'de 1. Evet, Bolvin. Fark 3.
0: Ya bugün bilmiyorum reytingler artsın diye yani ilahi güçler tarafından böyle şeyler mi oluyor ama
1: Derken
0: bakalım.
1: Melli yine çok iyi okudu. Yani inanılmaz, şu ikili oyunları gerçekten oynamakta da savunmakta da gerçekten bir usta kendisi ya. Hayranlıkla izliyorum yani.
0: Her şey. Yalın'ın bir şarkısı var biliyor musun? Her şey sensin diye. Melli o mesela bence. Fenerbahçe taraftarı bu golcülere gol attıktan sonra müzik açıyor. Melli'nden olsun da mesela ben onun açılmasını gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani Burak Alaca'yı seven dinleyiciler lütfen bu tarz Yalın'ın sözlerinden göndermeler yaparsanız Burak'ın kalbini çalabilirsiniz.
0: Severiz, severiz, severiz. Öyle işte devam edelim. Bakalım, bakalım, bakalım. Fenerbahçe Tarık'ı arıyor demiş. Fenerbahçeli Hakan Bey. Evet.
1: Katılıyorum. Yani Tarık aramayacak bir oyuncu değil zaten. Çok da arıyoruz şu an zaten.
0: Şut yüzdesi ele veriyor. Sevgili Aziz Erdoğan, Aziz abi yazmış. 35 dakikada fiziksel olarak Fransa'ya iyi karşılık verdik. Henüz üstünlük kuramadılar. Gol pozisyonlarına giren biz olduk. Ya bu hakikaten enteresan bu arada. Yani Dünya Kupası'nda da elense de çok kötü bir Fransa yoktu mesela.
1: Ya iyi hazırlandıktan sonra bizim milli takımımızın, ben zaten A ligindeyiz artık yani, buralarda bunlara şaşırmamamız gerekiyor. Umarım yıllar sonra Fransa yenemedik diye üzülecek noktaya geliriz. Yani çok zor hedefler ama neden olmasın? Yani biz, yanlış hatırlamıyorsam, bu Uluslar Ligi belası başladığı zaman daha C ligindeydi Türkiye.
0: Evet.
1: Ve zamanla A ligine kadar yükseldik. O yüzden bakalım. En son geldikleri zaman da biz iyi oynamıştık Fransa'ya karşı. Bazı ülkelerle karşı bir şey oluyor hani. O ülke ne kadar iyi olursa olsun sen ona karşı hep iyi oynuyorsun. Bu takımlarda da olur ya.
0: Ters geliyor.
1: Evet, ters geliyor yapılar vesaire.
0: Beşiktaş'ta Alanyaspor gibi. Fenerbahçe ile bilmiyorum.
1: Ya
0: Belki
1: çok fiziksel bir
0: Konyaspor
1: takım
0: denebilir.
1: Fransa. Bir de kafası tak yani rakibine kafayı takmış bir Türkiye'yi de fiziksel olarak yenemezsin. Canla başla savaşır bizim oyuncular. O yüzden
0: Bak bu fiziksellik mesela Paraguay maçında Fransa çok yıpranmıştı. Böyle bir
1: evet,
0: şey.
1: Paraguay da öyle çünkü. İnanılmaz yırtıcı oynuyorlar.
0: Bu arada koçun da o taktik değişikliği cesurca bir karardı. Üçlü savunma. Bakalım. Bu arada 60-60. 7 dakika var. Bitime 4, 4'ünü çekti. 62-60 oldu. Shamon Shields'ın turnikesiyle derken
1: Çok iyi bir ikili
0: bir
1: oyun.
0: rebound
1: Çok
0: lazım.
1: inanılmaz. Ders niteliğinde bir hücum. Ders niteliğinde bir
0: Polonya
1: hücum.
0: temiz çalıştı.
1: Yani muhteşem bir hücum.
0: Koç faktörü hissediliyor mu sence? Alex Mumbro bence iyi bir koç. Yani Almanya ile Avrupa şampiyonu olmuş
1: Alex
0: bir koç.
1: Mumbro benim beğenmediğim ama iyi bir hoca olduğunu düşündüğüm bir isim. Ben kesinlikle oynattığı oyunu sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor ama.
0: Ya burada Valencia maçında çok kısır bir Valencia maçı diyorum. Bugün o kadar Valencia'nın adını andık ki artık Valencia ile ilgili bütün anılarım bir çekmecenin içerisinde karman çorman durumda. İçinden hemen ayıklayıp çıkartıyorum. Valencia döneminde oynattığı basketbolu ben hiç sevmezdim. Çok kısır geliyordu. Bu sene bakalım yetenekli oyuncular var. Virtus tarafında ne şekilde bir tezahürü olacak bunun sahaya onu da zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. 62-62 6 dakika 51 saniye var. Fenerbahçe tarifin Bologna maçının bitimine. Öte yandan Türkiye Fransa maçı 38. dakika. Dakikalar hatta 39'a gelmiş durumda. 0-0'lık beraberlik var. Kocaeli'de

0: İki galibiyetle bitirelim ya.
1: Evet.
0: Yani Fransa'dan alınacak bir puan da iyidir bu arada A grubunda. Şimdi
1: Katılıyorum.
0: çok da irrasyonel. İrrasyonel demeyeyim ama hayalperest olmaya gerek yok. Kazanırsak nefis olur. Beraberliğe de üzülmeyiz. Ama Fenerbahçe'den bu maçta mağlubiyet beklemiyorum. Çünkü Efes ve Beşiktaş'a nazaran biraz daha dişine göre bir rakiple başladı Fenerbahçe.
1: Bence dişine göreyi de geçtim. Çok daha kolay. Bence gelebilecek en rahat 2-3 rakipten biriyle başladı Fenerbahçe. O yüzden burada yapılacak bir hata bizi çok üzer ileride.
0: Yani biliyorsun bu son playoff hesaplarında bir galibiyetlerin sezonun son bölümünde işte iki galibiyetlerin hesap edildiği yerde bunları mumla arayabilirsin. Hele Fenerbahçe gibi yukarıda konumlanmak isteyen bir takım için kritik olabilir. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Burada şu an bir faul inceliyorlar. Taylor Norton Tucker'ın Austin'a girdiği bir pozisyonda iki tane iri oyuncu çarpışmış. Pozisyonun akmasını bekliyorum şu an tekrarda. Yani Fenerbahçe burada Alex Mbeumo'nun kullandığı bir challenge var. Burada sence Taylor Norton Tucker omzuyla fazla şarj alıyor mudur? Topsuz oyuncu ya mesela. Pozisyon akmadığı için net bir yorum yapmak zor ama ben
1: Mesela
0: düşünmüyorum.
1: şu an pozisyonun nerede olduğunu anlasadım. Tam orta saha çizgisi yani logonun olduğu noktayla üçlünün arasındaki bir noktada oluyor bu olay.
0: Yani Taylor Norton Tucker biliyorsun aldığı nokta fark etmeksizin drive ettiği için.
1: Ama yani bu noktadaki orada hızlı hücumda omuz omuza zaten gardlara baskı yaparlar savunmada. Onlar da omuz omuza ite ite giderler burada arada bir temas alınarak. Ya da işte uzunlar gelir orada araya screen koyarlar aralardan geçersin. Bu noktada adımlama alma ihtimali olmadığı bir noktada buna bir şey çalınması garip geldi bana açıkçası.
0: İlginç. Burada bakalım nasıl bir karar çıkacak. Ha top Fenerbahçe'de challenge iptal. Biliyorsun bu
1: Yani
0: challenge'ı
1: evet.
0: kullandığında haklı çıkarsan tekrar kullanım hakkın oluyor ama şu an yandı mesela Mumbrun'un challenge'ı. Bir dahaki maça kullanır artık. Bizim acımasızlık yapacak bir şey yok. Maç çok ortada. Gerginiz Clyburn aldı topu. En sevdiği yerler bak. Ceska zamanlarında da buraları sırtı
1: Evet.
0: dönük iyi işlerdi. Mesela yine yapamadı.
1: Aa, çok yaklaştı. Paniğe çarptı bence. Top blok değil diye
0: Bugün
1: gördüm ben.
0: ciddi bir nazarım var ya. Herkese atıyorum yani. Nazar değdirmek daha doğrusu. Atmak demeyelim. Musti da ağzımı öyle doladı ama.
1: Eyvah.
0: Bugün ciddi bir
1: Geriye
0: nazar var.
1: düştük.
0: Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 64-63 Virtus önde 6-24 var Fenerbahçe'nin kazanmasına diye bir manifest yapalım. Bugün her yolu deniyorum.
1: Evet.
0: O
1: Alternatif tıp vesaire. Oo. Yine hücum faul Fenerbahçe'ye. Yani bence Fenerbahçe için sıkıntılı bir noktaya gidiyor. Ben en rahat bu hafta Fenerbahçe geçer diye düşünüyordum rakibini ama burada çok da iyi bir oyun çizmiyor Fenerbahçe. Hani ben rölantide gider sonra da vitesi arttırır bu işi bitirir kendini çok yormaz diyordum ama rölantide fazla kaldı şu an çark dönmüyor Fenerbahçe'de ne yazık ki.
0: Yani bakalım burada iki tane mesajımız var onlara bakalım. İyi Braxton King savunma katkısını düşünürsek yılın savunma oyuncusu ödülüne aday olabilir mi? Cümleyi şöyle toparlayayım dilim dolandı biraz. Daha çok erken daha ilk maç bile bitmeden ilk haftayı bıraktık diyeceğim.
1: Evet. Ya bir de orada tabii bence takımın da iyi savunma yapması önemli. Çünkü takımın savunma istatistiklerine de bakıyorlar. Bireysel değil sadece. Hani Fenerbahçe bu skorlarla sayı yerse ve ki bunun kilit parçası olursa niye olmasın yani.
0: Yani Fener
1: Yalnız Taylor Norton Tucker'ın yaptığı hareketi nasıl
0: ya
1: anlatayım bilmiyorum ama
0: yıktı geçti.
1: topu garip bir şekilde tuttu. Kafasının üstünden çevirdi böyle. Sanki bardak çevirir gibi.
0: Şeye Charles Barkley diye derlerdi biliyor musun? Bowling topu diye.
1: Aynen öyle. Bowling topu tutar gibi.
0: Yok kendisi bowling topu gibi. Hayır. Rebound aldık devam. Evet 65-64 Fenerbahçe tarifin önde bitime 5 dakika 25 saniye var. Şu yüzden bowling topu gibi dedim. Şu an Virtus oyuncular beyaz labut gibi duruyor ya mesela. Devirip gidiyor adam.
1: Shield inanılmaz bu arada.
0: Faul aldı Shavon Shields.
1: Evet.
0: Evet Uğurcan bu arada çataldan bir kurtarış yaptı sevgili Aziz abi. Aziz Erdoğan da yazmış. Tekrarda
1: Evet, şu
0: geliyor
1: an
0: şu an.
1: tekrar geliyor. Yo, bu değilmiş.
0: Bu o pozisyon değilmiş. Güzel insanlar. Euroleague'de ilk maçlar sonunda 100 sayı barajını aşan tek takım Olympiakos oldu. Bence her ne kadar Olympiakos sevmesem de 100. yılında, 100. yıllarında benim dil iyice dolanmaya başladı. Şampiyon olup duble yaparlar gibi.
1: Bana da öyle geliyor ama burada Panathinaikos bakalım ne yapacak. Yani Obradovic'le özellikle yapılan eklemeler bana çok mantıklı geldi. Konuşuyorduk Burak'la. Eski yayınları hatırlayanlar olacaktır. Çok fazla süperstar var. Bu kadar komutanla savaşamazsın. Asker de lazım bu takıma demiştim. Isaac Bonga'dır vesairedir. Burada yapılan eklemeler o yönde. Kendi yerel oyuncularına da gittiler zaten biliyorsun. O yüzden bilmiyorum. Panathinaikos'a bu sene çok bence çok daha tehlikeli aslında. Bu kadar kaliteli oyuncuların arasından birkaç eksiltme yaptılar ama bence daha iyi oldu takımda.
0: Bazen fazla ağırlıkları da atmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Nitelikli bir parça olsa da bakalım Fenerbahçe terfinin Shavon Shields'ın çizgide 2'de 2'yi bulmasıyla 67-64'e getirdi skoru. Bitime
1: Virtus
0: 4-56
1: çok
0: var.
1: zorlama atışlar yapıyor bu arada. Yani sadece reboundlara odaklansak bu maçı koparırız 2 dakika
0: Taylor
1: içinde.
0: Norton Tucker delip geçecek mi derken faul mü yoksa
1: Gerçekten
0: dışarı mı çıktı?
1: panzer buldozer artık.
0: Faul.
1: Herhangi bir iş makinesiyle ilişkilendirebiliriz ya. Gelişi korkunç yani.
0: Ya buldozer
1: Salt
0: benzetmesini
1: bir
0: yapıyorlardı.
1: vatandaşa şöyle çarpsa gerçekten büyük
0: İçinden
1: sıkıntı
0: geçer.
1: çıkartır.
0: İçinden geçer. Bu arada ben geçen sene ilk geldiğinde bir basın toplantısında denk geldim. Taylor Norton Tucker'a. Hani iri olduğu ekranda gözüküyor ya. Şu an mesela siz görmüyorsunuz. Stüdyonun kapısı var ya. Genişlik o. Yani
1: Omuzları korkunç bir genişlik,
0: öyle bir
1: evet.
0: ene sahip. Hani ben benden çok daha uzun değildi mesela. Bu arada mola var. Kısa bir molaya gidelim. Biz de reklam arasına gidelim molada. Düzeltiyorum sonrasında devam edelim.
2: Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam edecek. Reklam.
3: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende. Çarpıcı.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: 6. adamla EuroLeague gecesi devam ediyor.
5: Evet, EuroLeague'le 6. adamla EuroLeague gecesi. Bakın iyice şu an gecenin ilerleyen saatlerinde dilim dolanmaya başladı. 10 dakika sonra uluyup kurt adama dönüşeceğim galiba. Saatlerim geliyor. Evet, son bölümdeyiz. Fenerbahçe Tarfin şu an Taylor Norton Tucker'ın attığı serbest atış basketiyle birlikte 68-64 önde, bitime 4.49 var. Virtus Bologna karşısında galibiyete ihtiyacımız var. Bugün bir morale kazanmaya ihtiyacımız var. Alperen şu an yüzdeleri ekrana getiriyor, bizle paylaşacak.
6: Burada şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin verimlilik puanı olarak takım karşılaştırması yapılmış. 83-59 üstünlük var. Yani Fenerbahçe burada takım oyunu olarak oyuncularından aldığı katkıda aslında 24 puan daha fazla verimlilikti ama skor başa baş. Bu da aslında bireysel çözümler arayan Virtus Bologna'yı tutamamamızdan kaynaklanıyor.
5: Burada şimdi bir...
6: Mesela burada olduğu gibi mesela. Yani yine birebir oynandı ve tepeden başka hiçbir basketbol namına herhangi bir top dağılımı olmamasına rağmen sayıyı yedik. Ya biraz savunmada ben kötü gördüm Fenerbahçe'yi bu arada. Az sayı yememize rağmen Virtus'un çünkü oyun için yaptığı hiçbir hareket görmüyorum ben şu an. Yani iki takımın yüzdeliklerine bakıyorum.
5: Bologna da çok sayıda, kötü şut atıyor bu arada.
6: %10'la üçlük atıyor Fenerbahçe. Korkunç bir sayı bu. Ve Bologna da %18'de atıyor.
5: İlginç.
6: Reboundlarda iki takımın arasında bir fark göremiyorum. Hücum, defansif veya toplam reboundlarda. Orada kafa kafaya. 15 asist yapmış Fenerbahçe. Virtus Bologna 14 asist. Bu 15 asist iyi bir sayı bu arada. Çok altına düşmediğiniz zaman buradaki asistlerin bir sıkıntı yaşamıyoruz.
5: Yani bakalım. Fenerbahçe daha derli toplu bir takım. Burada bireyler üzerinden belki bir şeyler üretebilir. Bu arada Braxton Key çizgide Fenerbahçe'de. Evet, iki isabet
6: 13
5: geldi.
6: 13 top kaybı yapmış Fenerbahçe mesela. Bu belki sezon başı gerçi olabilir takım oturana kadar ama bakalım. 5 sayı farkı açtık.
5: Şu işi güzelce bitirelim. Şu
6: evet,
5: güzelce
6: artık bitirelim. Bir noktayı koyalım bugün.
5: 4 dakika var. Kafamı yastığa huzurla koymak istiyorum. Evet, Virtus Bologna hücumu var. Virtus Bologna hücumda da çok dağınık bu arada. Topu elinde alan oyuncu tepede. Bak mesela.
6: Mesela. Yani logodan bir üçlük denen az önce. Taylor Norton Tucker yine orada topu çeldi ama yine rakibe gitti top. Bakalım.
5: Derek Austin. Burada döndü, dolaştı, orta sahadan
6: ya mesela
5: attı.

0: Yani 9 metreden kaldırdın olmadı, döndün falan. Bu birebir sokakta oynanır ama EuroLeague'de kazanamazsın bence. Yani
1: Bakalım.
0: büyük konuşmayalım.
1: Umarım
0: 3 dakika 20 saniye var
1: cezalandırabiliriz biz. Sonrası bizi hiç ilgilendirmiyor.
0: Evet, Wade Baldwin tepeye kiki yaptı. Talen Horton Tucker.
1: Bu sene bu arada özgüvenli bir şekilde 3 atıyor, farkında mısın?
0: Bunu Süper Kupa'da da gördüm. Evet, bu
1: Evet.
0: iyi bir gelişme. Bu iyi bir gelişme. Hücum yelpazesini genişlemesi lazım çünkü bazı maçlarda çözüm üretilebiliyor
1: Oo,
0: derken Melli.
1: bir de Melli blok yaptı orta mesafede.
0: Evet, her şey
1: Arkadan
0: sensin.
1: avladı, gafil avladı.
0: Devam edelim. Braxton Key köşede
1: Bir
0: aldı.
1: de
0: Melli içeride
1: pozisyon aldı
0: buldu.
1: Melli içeride. Oh.
0: Onu da yapsa.
1: Tersen bir turnike atmak istedi ama gerek de yoktu aslında. Pastaya fazla süs
0: O
1: atmaya çalıştı.
0: reveranstır artık, öyle düşünüyorum. Wade Baldwin tepeden tekrardan oyun kuruyor. Fenerbahçe hücumunu bir daha
1: Son
0: izleyeceğiz.
1: 3 saniye. Step back yaptı o da.
0: Ah ah ah.
1: Bu da kaçtı.
0: Bunları aramayız inşallah. 6 sayı var. İyi savunma lazım. İyi hücum etmiyor zaten Bologna. Biraz ekstra.
1: Faul hakkımız da varken 3. takım faulünü yaptı Nicolò Melli hızlı hücumda.
0: Evet. Virtus Bologna faul almışken burada mesajlarımıza bakalım. Koç Saras'ın Horton Tucker'ı daha serbest oynatması gerektiğini düşünüyorum. Müthiş bir yetenek. Bence iyi ki var diye Ali Bey Taylor Horton Tucker'a sevgilerini ciddi bir şekilde göndermiş. İyi ki var Taylor Horton Tucker.
1: Büyük bir nimet. Veli nimetimiz.
0: Yani güzel, ben de seviyorum ama ne bileyim duygularınız biraz
1: Kıymetlimiz.
0: kıymetli. Our precious. Devam edelim. Aziz abi yazmış. Sevgili Aziz Erdoğan, 35 ve 46. dakikalar arası maalesef bir baskı yedik. Biraz düştük ama ilk yarıyı 0-0 bitirdik. Fransa'ya karşı skoru korumakta mühim, ikinci yarı henüz başlamadı. İlk yarı 0-0 bitmişti, hatırlatalım. İyi yayınlar beyler, Antalya'dan Beste ben. Bireysel olimpik branşlardan ve futboldan iyi anlarım. Basketbolu kuralları vesaire çok bilmesem de sizi keyifle dinliyorum. Çok güzel bir yayın oluyor. Rejide Vedat Bey'e de selamlar ayrıca demiş. Selamlar Antalya'ya Beste Hanım'a. Biz de yaparken çok keyif aldık. Enerjimizin de geçtiğini tahmin ediyorum sizlere.
1: Evet, burada bizim amacımız zaten basketbolu bilen bilmeyen herkesi burada, özellikle temsilcilerimizin oynadığı günlerde bu enerjiye ve mutluluğa ortak etmeye çalışmak aslında bir noktada.
0: Evet, o zaman Fenerbahçe maçının bitimine 2-12 var. 74-68 Fenerbahçe önde. Son mesajlar için 0-538-052-14-87 diyelim. O arada Braxton Key faulü aldı.
1: Yalnız ayak oyunlarını şöyle anlatayım. 3 kere falan ileri geri yaptı ve bir şekilde potaya uzandı. Gerçekten çok Nigel Hayes-Davis havası veriyor bana.
0: Dreamshake
1: Evet.
0: bilirsin. Hakim
1: Yani.
0: Olajuwon'un. Nigel biraz daha tabii dribble eden bir oyuncuydu ama Braxton Key ilginç bir adam ya.
1: Bence Nigel'ın çok daha atletiği ama orada tabii Nigel'ın şut olarak onun daha üstünde olduğunu düşünüyorum. Özellikle son sezon yayın gerisinde çok başka bir seviyedeydi. Key'in biraz şut problemi var ona kıyasla ama daha atletik. Özellikle savunmada çok daha ekstra hareketleri var.
0: Koşturabileceğim bir oyuncu ki
1: Evet.
0: tempoda. Bu arada ilk atış kaçtı. 2-0-7 var bitime. Bu da kaçarsa mola gelirim ya da bir Virtus basketine mola gelirim bilmiyorum. Fenerbahçe atarsa da Virtus molası gelebilir.
1: 2'de 0. Ya
0: 2-0.
1: inanılmaz. Gerçekten çok
0: Bugün
1: enteresan.
0: ciddi nazar ediyoruz. Yani güzel şeyler söylemek istemiyorum artık kimse için. İnşallah kazası belası bitiririz. 6 sayı var, 1-58 var. Fenerbahçe önde şu an. Az daha top kaybı yapıyordu. Orada Derek Austin.
1: Yani 2'de 0. Son dönemde ağzıma yapışan bir kalıp var, garip ve de enteresan diye. Şu an gerçekten garip ve de enteresan işler oluyor maçta.
0: Ağır gelir tanımını çok kullanıyorsun sıralar.
1: Evet.
0: Onun geleceğini zannettim şu an. Onun gelmemesi de garip ve enteresan oldu benim açımdan. Çok onu beklemiştim. Evet, Fenerbahçe hücuma oturdu. Wade Baldwin tepede topu aldı. Bakalım.
1: Oo.
0: Trent Forrest neler neler
1: İnanılmaz,
0: neler yaptı
1: inanılmaz.
0: öyle.
1: Yani skill sette ne varsa kullandı, ortaya karışık bir şeyler yaptı orada.
0: Evet, Virtus Bologna molası geldi. Molada bir reklama gidelim. Bir kontrol edelim molayı. Molamız varsa kısa bir son bir reklamımız olacak. Sonrasında maçın son bölümünde birlikte olacağız. Reklama gidelim.
2: Altıncı adamla EuroLeague gecesi devam edecek. Reklam.

0: Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise onda dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
1: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinin son dakikaları içerisindeyiz. Fenerbahçe Terfin 76, Virtus Bologna 68, bitime 1.21 var. Artık bir kaza bela beklemiyoruz. Bugün galibiyetle sezona program adına diyelim. Beşiktaş'ta ucu ucuna kaçırdık. Çok da güzel bir mücadele vardı. Gurur duyduk. Galibiyetle sezona başlıyoruz galiba.
3: Yani beklentilerin altında kalan bir performans göstermesine rağmen Fenerbahçe en azından skor olarak bizi yanıltmadı burada.
1: Yani bakalım, ben Fenerbahçe'nin galibiyetten ziyade daha skorlu bir galibiyet alabileceğini düşünüyordum. Hücumda sanki çok...
3: Bakalım son gibi. Topları doğru kullanırsak yine çifthaneyle bitirir Fenerbahçe gibi geliyor bana.
1: İyi olur. Braxton Key'den skor bekliyorum şahsım adına. Onu söyleyebilirim.
3: Evet, Burak'la biz bir iddiaya girdik de o yüzden onun şu an Braxton Key ile alakalı herhangi bir istatistik ihtiyacı
1: aldı
3: var.
1: Rebound'u aldı şu an, hiçbir problem yok. Evet. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Bütün Fenerbahçe'yi dostlarımız, sevgilerimi yollayayım. Güzel bir sezon başlangıcı oldu burada. Braxton Key de az önce rebound'u alarak benim için günün son eksik parçasını da tamamlamış oldu. Evet, Wade Baldwin tepede. Bitime 48 saniye var. Evet, kendi klasik sayılarından birini attı Wade Baldwin ve skor 78-68. Alperen'in bir kehaneti daha gerçek oldu. Fark çifthanede.
3: Şükürler olsun, bugün ne diyorsak tuttu, yalan yok.
1: Maşallah diyelim.
3: Öngördük bakalım. Yani illa ki yanılacağımız noktalar da olacak. Umarım mutlu olacağımız yanılgılar olur. Hani düşük beklenti
1: İyidir
3: içinde
1: zaman.
3: Olduğumuz insanlar bizi yanıltır her zaman. Özellikle... kendi temsilcilerimizle bakalım.
1: Düşük beklenti içerisinde olduğumuz insanlar bizi hep yanıltır. Bunu mesela telefonumun bir yerine not edeceğim. Bu hayata dair çok güzel bir cümle gibi. Bir yandan da. Euroleague özelinde şimdi düşünelim ama zaman zaman da bunu mesela Instagram'a değişik postlarda altına yazılabilir gibi düşünün. Bazı insanlar tarafından. Benim tarzım değil ama.
3: Evet. Bunu ben de not edeceğim. Öyle anlık bir anda geldi içimden.
1: İyiymiş. Devam edelim. İlk dakikasından son dakikaya kadar son derece enerjik ve akıcı bir yayın oldu. Tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyorum demiş Aziz abi.
3: Çok teşekkürler.
1: Buradan sevgili Aziz Erdoğan'a bir daha selamları, sevgilerimizi yollayalım. Evet. Yayın boyu da desteklerini esirgemedim. Milli maçı da çok fazla izleyemiyorduk orada da.
3: Evet, oradaki doneleri bizim için çok iyi oldu. Biz çok, çünkü göz atmaya çalışıyoruz ama tabii basket maçına bakıyorduk. Oradaki özellikle böyle 10-11 dakikalık
1: önemli
3: sekansları aynen. Önemliydi, teşekkürler. Yani aslında daha interaktif, genel olarak ben daha yoğun bir katılım bekliyordum ama tabii ilk program biraz artık o tarafa nasıl diyeyim sitem etmeye başlarız bir iki program sonra.
1: Burada milli maça denk gelmesi biraz bence.
3: Evet.
1: Kesti ama şimdilik fena değil, daha iyi de olacağını düşünüyorum. Ben çok keyif aldım yaparken.
3: Ben de kesinlikle.
1: Daha güzel de olacak.
3: Yayın bitişi şu Yalov'un, Fenerbahçe'nin maskotu şu an bizim olmak istediğimiz durumda.
1: Aynısını yapmak istiyorum bugün. evet, bir zorlama üçlük. Bitime 37 saniye var. 78-68 Fenerbahçe Terfin artık galibiyete sadece geri sayıyor.
3: Çift saniyeyle bitirecek gibi.
1: Trent Forrest çıkarttı. Braxton Key çıkarttı. Şu an.
3: Bu arada son noktayı da Trent Forrest koydu bence maça. Oradaki tepedeki soğukkanlılığı ve
1: çok
3: estetik bitirişi. Orada zaten 8 sayıya çıktıktan sonra.
1: Çok temiz çalıştı.
3: 3 topa çıktı orada, her şey rahatladı.
1: Evet, Shawn Shield son atıştan faydalanamadı. Bitime 9 saniye var. Fenerbahçe Terfin sezonun ilk galibiyetini aldı. Temsilcilerimizin adına da sezonun ilk galibiyeti ilk haftada Fenerbahçe'den gelmiş oldu. Evet, bir veda konuşması yapalım.
3: Evet, ben başlayayım. Ya,
1: buyurunuz.
3: Bugün bayağı bildiğiniz gerçekten

Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo

0: Ertel'den maç yorumladık. Uzun bir maratondu aslında, yani 3 saate yakın olmuştur herhalde.
1: Evet.
0: 3 saattir bir fil sizlerle beraberiz. Muhteşem bir Beşiktaş maçı bu arada. Ya yani inanılmaz. Bugün kaybetse bile bence Fenerbahçe maçından ve Fenerbahçe'nin oyunundan çok daha tatmin etti beni. Beşiktaş'ın gelişi gerçekten beni heyecanlandırdı. İnanılmaz tempoda bir maç izledik. Sonrasında milli maçla ilgili zaten oraya da göz attık. Fenerbahçe galibiyeti de geldi. Bence açılış haftası için çok da ekstra bir şey isteyemezdik yani.
1: Yani öncelikle Euroleague gecesi konseptimizde ilk gün çok keyifli geçti. Hala bir iki mesajımız var. Onları da alayım araya
0: Tabii.
1: sıkıştırarak. Sadece bir iki dakikasını rica edeyim rejiden. Real Madrid Dubai Basket'e bir sayı farkla yenildi, ancak ikinci periyotta Dubai Basket süpürdü. Ancak diğer üç periyot döküldü. Sebebi nedir? Bu biraz daha derin bir mesaj. Bunu tekrar yarın sabah 10'daki programa beklerim. Üzerine konuşalım. İyi geceler, seviliyorsunuz nihayet diye galibiyeti kutlamış Ali Bey Fenerbahçe adına. Evet, sezona güzel başladık. Sezon boyu önemli maçlarda burada. 6. adam Euroleague gecesinde sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte ben Burak Alaca sizlerle birlikte olacağız. Ümit ediyorum yine keyifli, bol galibiyetler konuştuğumuz, heyecanın yüksek olduğu maçlara tanık olduğumuz programlar olur. Herkese sevgilerimi yolluyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
2: Adamla Euroleague gecesi sona erdi. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken, bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor! 0538 052 1487 Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Euroleague heyecanının ardından milli karşılaşmalara döneceğiz ama Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ediyoruz tabii ki bu galibiyetinden dolayı. Bologna'dan ne olacak ya? Bologna'yı da yensin değil. İlk hafta birçok sürpriz sonuçlara gebe oluyor Euroleague karşılaşmaları. Hani yakından takip etmeyen ama spor müsabakalarını, basketbolu seven insanlar varsa onu da belirtmiş olayım. İlk hafta karşılaşmaları çok kritik. Özellikle bu hafta kazanılan maçlar sezon sonu çok değerli olabiliyor. Bir galibiyetle Final Four'u, iç saha avantajını kaybedebiliyor takımlarımız. O açıdan dolayı Fenerbahçe'yi Bologna karşısında aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz. Onun dışında 2'de 2 yapacaktık. Beşiktaş maalesef, yani son çeyrekte de 12 sayıdan geri dönen bir Beşiktaş takımı. 5 sayıda öne geçtik ama sonunu getiremedik maalesef. Ha, Valencia zayıf takımlardan biri mi? Evet, zayıf takımlardan biri. Yani bana göre zayıf takımlardan biri, öyle söyleyeyim. Ama gerçek noktaya gelecek olursak da tecrübeli bir takım. Yani buralarda oynama alışkanlığını bilen takımlardan biri. Şimdi Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Hani iyi bir kadrosu. Valencia'ya göre en azından kıyasladığımızda daha

iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama daha önce bu seviyelerde oynayan oyuncu sayımızın çok düşük olduğunu da unutmamak lazım. Valencia'da işte böyle tecrübeli oyuncular var. Son dakikalarda maçın crunch time dediğimiz o kritik anlarında, son 2 dakikalık bölümde ne yapacağını çok iyi bilen bir Valencia vardı. 96-94 maalesef Beşiktaş EuroLeague ilk karşılaşmasında mağlup oldu. Milli takımımıza bakalım. İlk 45 dakika Fransa karşısında 0-0'lık bir sonuç. İkinci yarıdan biraz daha ümitliyim. İlk yarıda özellikle 15-20 dakikalık bölümde topu tamamen rakibimize vermiştik. Fransa topla daha fazla oynayan taraftı. Ama şimdi ilk yarının geri kalan bölümünde ise milli takımımız daha cesur ataklar gerçekleştirdi. Ha, Kocaeli'ndeki tribünlerin de doluluk oranı şöyle bakıyorum muhteşem. Ayakta takip ediyorlar. Milli takım formalarıyla tribündeki yerini almış vatandaşlarımız. Bu anlamda da güzel görüntüler var. Fransa milli takımı alışık olmadığımız bir oyun tarzıyla karşımızda. Ha, bu Fransa'nın taktik değişikliğinden de kaynaklanmadığını düşünüyorum. Yine bizim orta alan özellikle sağ çapraz diyebileceğimiz o koridoru çok iyi kapattığını düşünüyorum ben milli takımımızın. Orta sahada müthiş bir presimiz var. İkinci yarının başlangıcında da bunu görüyorum şu an. Fransa atak geliştirmeye çalışıyor. 47. dakikadan çıktık, 48. dakikadayız. Ama o sağ kanadı, en etkili oldukları bölgeyi çok iyi kapatıyoruz. Çok iyi de savunma yapıyoruz. Şimdi tehlikeli bir atak gerçekleştirebiliriz. Arda bir çalım attı. Henüz şutunu çekmedi çünkü 2-3 oyuncu ile birlikte baskı uyguladılar Arda'ya ve Arda da topu kaybetmedi. Bir çalım denemesi daha ardından yerde kaldı. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Şimdi milli takımımız şu dakikalarda gelecek olan bir gol müthiş olacaktır. Maçın son bölümüne daha farklı bir şekilde girmemizi sağlayabilir. Arda Güler az önce şık çalımlarla ceza sahasına yaklaştı ama 3 oyuncuyu çalımladıktan sonra Arda kendisini yerde buldu. Karşılaşmanın hakemi de serbest vuruş kararını verdi. 49. dakikadayız. Tehlikeli olabilecek yerlerden biri, gol bulabileceğimiz yerlerden biri ki daha önce milli takımımız buna benzer birçok karşılaşmada, buna benzer birçok pozisyonda da serbest vuruşta golü bulmuştu. Barış mı kullanacak yoksa Arda mı? İki oyuncu birden topun başına geldi. Barış, Alper Yılmaz, Arda Güler'in kulağına bir şeyler söyledi. Bir taktik verdiğini öngörüyorum. Ardından da topun olduğu bölgeden uzaklaştı Barış Alper Yılmaz. Nasıl bir atak geliştireceğimizi kendi aralarında konuştu diye tahmin ediyorum. Oyuncularımızın kaleye mi çekecekler yoksa bir organize atak mı olacak? Şimdi Arda topun başında, Arda doğrudan kaleye vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti. 49. dakikada yine etkili geldiğimiz anlardan biriydi. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Peki saatlerimiz 22.57. Şimdi bana kimler kulak veriyor? Son bir saatin içerisindeyiz. Öyle söyleyebilirim. Bu bir saat boyunca milli takımımıza güzel mesajlar, pozitif enerjileri bekliyorum. Şu an var dinleyicilerimizin arasında. Bir soru sorsa da Görkem, konuya dahil olsak. Bu akşamki konumuz milli takım. Yayınımızın konusu milli takım. Nasıl bir mücadele oluyor size göre ilk 50 dakika geride kalırken? Yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Burada olanlar da ben buradayım diye yazıp yine mesajını gönderebilir. Bu arada enteresan bir pozisyon. İnanılmaz anlardan biri. İsmail'le gole çok ama çok yaklaştık. Ceza sahası içerisine yapılan bir orta, kullanılan köşe vuruşu daha doğrusu, Fransa savunmasının aksadığı anlardan biri. Penaltı noktası üzerinde İsmail'e geldi top ve İsmail'in kafa vuruşu kaleci son anda çıkardı. İstediği gibi bir vuruş yapamamış İsmail ama ona rağmen tehlikeli giden bir toptu. Golle sonuçlanabilirdi. İkinci yarıda bir baskımız var. Fransa kalesine akın akın geliyoruz. Sağlı sollu ataklarımız devam ediyor. Şimdi sağ kanattan ceza sahası içerisinde orta şut karışımı yine savunmadan döndü ve korner. Korneri kullanacak milli takımımız, yerde kalanda bir oyuncu var Fransa milli takımında. İkinci yarıya oldukça istekli başladı millilerimiz. Umarım devamı gelecek. Her zaman söylediğim konu. Ya bu maçı kazanırsın, kaybedersin. Bak bu çok önemli değil. Yani burada kazandın, diğer maçlarda 5 yedin, o da önemli değil. Skor dışında ben yorumlamaya çalışıyorum ve milli takımımız gerçekten iyi mücadele ediyor şu ana kadar. Ya ben bunu istiyorum. Tabii ki kazanalım.
İyi oyunun neticesinde kazanmak da önemli. Ama kazanmanın yanı sıra geleceğe umutla bakabilmemiz için de milli takımımızın çok iyi mücadele etmesini istiyordum. Bugün onu görüyoruz. Şu an 52. dakika geride kalırken milli takımımız Fransa karşısında az önce sağlı sollu ataklar gerçekleştirdi. Zidane oldukça heyecanlı, stresli. Tabii milli takımımızla karşılaşınca stresli olması da gayet normal. Yani ilk karşılaşmasına çıkıyor Fransa milli takımıyla. Çıkmasa mıydım keşke diye de düşünüyordur diye tahmin ediyorum şu an milli takımımızın. Çünkü organize atakları gelmeye devam ediyor. Dakikalarda 52'yi göstermekte 0-0'lık bir eşitlik var. Şöyle diğer karşılaşmalarımıza dönelim. Skorları hatırlatayım. İtalya 0, Belçika 1. Yine grup 1 karşılaşması. Bizim grubumuzda yer alan diğer takımların karşılaşmasında da İtalya 0, Belçika 1. Geçelim hemen grup 2'ye. B ligi grup 2 karşılaşması. Gürcistan 0, Kuzey İrlanda 1. Macaristan 0, Ukrayna 1 şeklinde devam ediyor bu karşılaşma. 53. dakikası da oynanıyor. Polonya-Bosna Hersek mücadelesinde 52 dakika geride kaldı. 0-0'lık eşitlik var. İsveç-Romanya önünde 2-1'lik üstünlüğüne devam ediyor. 57. dakikadan çıktık. Şimdi Arda Güler'le yine bir boş alan bulduk. Arda Güler bir çalım denemesi ama ikincisi gelmedi. Geriye çok çabuk koştu Fransa savunması. Topu da uzaklaştırmaya çalışıyor şu an Fransız oyuncular ama bunda başarılı olamadılar. Topu yine bizim oyuncularımızda kaldı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'a bir ara pası düşüncesi Arda Güler'den. İstediğini gerçekleştiremedi. Fransa savunması topu uzaklaştırdı. Bu bölümde çıkmakta zorlanıyor Fransa milli takımı. Tabii ne derdi büyüklerimiz, elimizi tahtaya mı vuralım? Yani maşallah mı diyelim. Umarım bu tablo devam eder ilerleyen dakikalarda da. Şu an Rolanti'ye aldık oyunu. Tamamen bizim kontrolümüzde geçiyor. İkinci yarıdaki performansımız çok ama çok iyi. Tabii ki nazarda değmesin. Böyle söyleyerek nazarda değdirmeyelim milli takımımıza. 54. dakikadayız. Şimdi Fransa milli takımı etkili bir atak gerçekleştiriyor derken top ağlarımıza gitti. Maalesef Fransa 1-0 öne geçti 54. dakikada. Organize bir atak değildi ama bu gerçekleşen hızlı bir hücum sonrasında geldi Fransa'nın golü. Olmayan bir pozisyon diyebilirim. Olmayan bir pozisyon maalesef top ağlarımıza gitti. Türkiye 0, Fransa 1.

İyi oynuyoruz. Moral bozmaya da gerek olmadığını düşünüyorum. Millilerimiz organize ataklar gerçekleşirken orta alanda yine uzun bir topla çıktı. Fransa milli takımı sol kanatta bomboş kaldılar. Yani buna da yapabileceğimiz pek fazla bir şey yoktu. Bu golle birlikte 1-0 öne geçti Fransa milli takımı. Karşılaşmanın da 54. dakikası oynanıyor. Diğer karşılaşmalarda da Karadağ karşısında Güney Kıbrıs Rum kesimi an itibariyle 1-0 öne geçen taraf oldu. Diyelim şimdi sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakayım nasıl mesajlar geliyor. Güzel insan, sence Fransa mı kötü derken tam bu mesajı okuyordum, mesajı sildi dinleyicim. Peki ben buradayım, Önder Tabanlı Ankara'dan yazıyorum demiş dinleyicimiz. Şöyle devam edelim, süpersiniz diyen bir başka dinleyicimiz. Devam, selamlar abi, kolay gelsin. Fenerbahçe'yle sevindik, inşallah milli takımımıza da sevineceğiz. Allah izin verirse, Allah yardımcımız olsun, artık averaj takımı olmayacağız demiş. Yani görüntü öyle bir görüntü değil. Şu an 1-0 geride bizim takımımız, milli takımımız, ama görüntü öyle bir görüntü değil. Ya bu takım herkesle dişe diş, kora kor bir mücadele edebilir. Ki ediyoruz da şu an. Fransa 5 atar, 4 atar, 6 atar, biz gol daha atamayız, farklı mağlup oluruz diyenler acaba utanıyor mudur bilmiyorum. Tabii herkesin kendi görüşü, ona da bir şey söyleyemem de. Sonuçta yani milli takımımızı da bu kadar hafife almayalım ya, değil mi? Almayalım. Çok iyi bir takım mıyız? Ha, bu tartışılır. Eksiklerimiz var mı? Evet. Ama ya bir Andorra'da değiliz. Yani şimdi kimse kusura bakmasın, bir San Marino ya da Malta'da değiliz. Millilerimiz elinden geleni yapıyor. Hatta 1-0 öne de biz geçebilirdik dakikalar önce. İsmail'in bir kafa vuruşu vardı. Penaltı noktasında bomboş bir pozisyondu. Bundan sonuç alamadık. 2 dakika sonrasında döndü dolaştı top, bir şekilde bizim kalemize geldi. Olmayan bir pozisyondan maalesef top ağlarımıza gitti. Fransa 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın da 56. dakikası oynanıyor. Şimdi mesajlarınıza birazdan döneceğim. Milli takımımız bir atak geliştiriyor. Ceza sahası içerisinde Barış Alper Yılmaz kontrol etseydi

tehlikeli bir pozisyon olabilirdi ama Barış Alper Yılmaz sırtı dönük bu topu alırken de topun şiddetini ayarlayamadı ve Fransa savunması topu uzaklaştırdı. Diyelim Mbappe gol attı. Bu arada onu da hatırlatayım. Soran dinleyicilerimiz var. Golü atan oyuncu Mbappe, Fransa milli takımında. Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisinde ikili mücadeleye girdi ama son müdahale Fransız oyuncudan diyor karşılaşmanın hakemi ve bir köşe vuruşu kullanacağız. 56. dakikayı da geride bırakmak üzereyken az önceki pozisyona bakıyorum. Barış Alper Yılmaz kaybedeceği topta bile pres yapmaya devam etmiş, pes etmemiş ve neticesini de köşe vuruşu olarak almış olduk. 57. dakikada köşe vuruşu kullanma hazırlığı içerisindeyiz. Arda Güler topun başındaki oyuncumuz, ceza sahası içerisinde yapılan bir orta, ön direğe yapılan orta savunma uzaklaştırdı. Ama dönen top yine millilerimizde kaldı. Şimdi Barış Alper Yılmaz bir çalım attı, ardından pasını çıkardı Arda Güler. Şimdi Arda Güler boş bir arkadaşını arıyor, orada sağ kanada göndermeyi tercih etti. Sağ kanatta biraz topun şiddetini ayarlayamadık ve top doğrudan taca çıktı. Oğuz o noktada yer alan oyuncumuzdu ama Arda Güler'in gönderdiği bu pas şiddeti yeterli olmayınca Oğuz için de zor bir top oldu. Neticesinde de kontrol edemedi ve taç atışıyla oyun birazdan hareketlenecek. Mbappe yerde kalan isim, oyuna devam edemeyecek diye tahmin ediyorum. Çünkü vücut diliyle onu net olarak anlayabilirim. Sol dizini tutuyor ve kendisini yere bıraktı Mbappe. Az önce de bir sakatlık yaşamıştı. Tüm arkadaşları geldi Mbappe'ye sarıldı. Umarım ciddi bir sıkıntısı yoktur, ciddi bir sağlık sorunu yoktur. Her şeyden önce fair play, sporcu sağlığı, sağlık her şeyden önce geliyor. Şimdi rakibimiz de olsa, oyundan çıktı çok iyi oldu demek bence doğru değil. Mbappe günün başarılı isimlerinden ki iki atak gerçekleştirdi. Bunlardan biri golle sonuçlandı. 54. dakikada da golü atan oyuncuydu. 4 dakika sonrasında oyundan alınıyor. Mecburi bir oyuncu değişikliği. Fransa milli takımından sol çaprazda bomboş kalmıştı Mbappe ve Uğurcan Çakır'ın sağından topu ağlara gönderdi. Uğurcan Çakır arkadaşlarına moral vermeye devam ediyor. Bu sırada da Mbappe oyundan alındı. Due onun yerine oyuna giriyor. Yani karşımızdaki takıma bir bakın. Mbappe çıkıyor, Due oyuna giriyor. Yani Fransa'nın oynatmadığı oyuncular, yedek oyuncular bile yani bizim ilk 11'imizde banko oynayabilecek düzeyde oyuncular. Şimdi kaybettik ya da burada gol atamadık, o oldu bu oldu. Ama karşımızdaki takıma da bir bakalım. Bence müthiş bir mücadele örneği görüyoruz millilerimizden. Abdülkerim az önce son adam pozisyonundaydı ve hata yapmadı. Topu da kayarak taca gönderdi. Riske girmeye gerek yoktu. Fransa milli takımı taç atışıyla oyunu tekrardan hareketlendirdi ama bir pas hatası geldi bu bölümde. Millilerimiz şimdi çıkar mı? Hızlı çıkarsak tehlikeli olacaktık ama çıkarken kaptırılan bir top Fransa'nın tekrardan atağına dönüştü. Bizim yarı alanımıza kadar geldi Fransa milli takımı. Karşılaşmanın da 60. dakikası oynanırken kapalı tribüne yakın bir nokta, orta sahaya yakın bir nokta ve sağ kanat üzerinden bir serbest vuruş kullanacak şimdi Fransa milli takımı diyelim. Az önce tamamlandı. Onun dışında İsveç 2, Romanya 1 karşılaşmanın 65. dakikası oynanıyor. Ermenistan 2, Letonya 0 tamamlanan bir mücadeleydi. Karadağ 0, Güney Kıbrıs Rum kesimi 1 şeklinde devam eden yine C Ligi Grup 2 karşılaşmasında da 61. dakika oynanıyor. İspanya 2. Liginde Girona Albacete karşısındaki üstünlüğüne devam ediyor. İlk yarıda 2 gol vardı Girona cephesinden. 79. dakikadayız. Bu skorla son 10 dakikalık bölüme de girmiş bulunmaktayız. 2-0 Girona, Albacete karşısında önde olan taraf. Pozitif mesajlar geliyor. Sizler bu mesajları göndermeye devam edin. Ya bana da moral oluyor. Tabii canım, bana da moral oluyor. Biliyorum dinleyen binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var ve mesaj gönderecek kitlemiz de belli. Onların güzel mesajlarına ihtiyacım var. Ha bu güzel mesaj nedir? Milli takımımız iyi oynuyor. Milli takımımız geri dönüş yapacak. Gol atacağız. Ya bunlara benzer böyle pozitif mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Yalnız müthiş bir ön alan baskısı var millilerimizde.

Fransa oyun kurmaya çalışırken, kendi yara alanından çıkmaya çalışırken sağ kanattan, sol kanattan inanılmaz bir baskı görüyor. Oğuz bir tarafta, İsmail elinden geleni yapıyor. Pres yapmaya devam ediyor. Arda yorulmadı. Yani ciğersiz futbolcu derler ya, şu an Arda Güler sahada öyle mücadele ediyor. Gibi maşallah diyelim, nazar değmesin. Şöyle bakalım, yine mücadelede sağ kanattan gerçekleşen bir Fransa hata ama kademede başarılıyız. Topun kontrolünü kazandık. Arda Güler savunmasına kadar koştu. Az önce yardımcı oldu ama maçın hakemi taç atışını Fransa'ya verdi. Enteresan kararlardan biri. İtiraz ettik. Kısa süreli bir itirazımız oldu. Sonrasında da oyun tekrardan hareketlendi. Fransa milli takımının taç atışıyla birlikte sol kanattan geliyor Fransa. Uzaklardan bir şut, Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır topu çelmeyi başardı. Sonrasında da ceza sahası içerisinde yapılan bir orta, Abdülkerim riske girmedi ve topu kornere gönderdi. Kafasıyla yaptığı bu müdahale sonrasında bir köşe vuruşu kullanacak Fransa milli takımı.

Bence bir bir bitecek demiş dinleyicimiz sevgili Cemal Bey. Yani kötü bir sonuç değil dediğim gibi. Yani bir bir de kötü bir sonuç olmayacaktır. En azından şöyle devam edelim. Görkem Bey kardeşim, ilk yarının son 10 dakikasında belliydi golün geleceği. İlk yarım saat oynadığımız gibi oynayabilsek belki böyle bitiririz ya da gol atamayız. Bursa'dan Aykut Bey. Yani pek olumlu bir mesaj olmamış da sevgili Aykut Bey, selamlarımızı iletelim Bursa'ya. Selamımızı gönderelim. Yani iyi geliyoruz. İyi geliyoruz. O Dünya Kupası'nda gördüğümüz tablo yok. Onu baştan söyleyeyim. Dünya Kupası'nda hücum anlamında çok sınıfta kalmıştık. Ama bugün Fransa milli takımının kalesine çok geliyoruz. Onlardan biri sol çaprazdan bir şut üstten avuta gitti. Gole yaklaştığımız anlardan biriydi. Etkili bir organize atak gerçekleştirdik ve Oğuz Aydın sol çaprazda. Topu kazanan isim Fransalı oyuncunun da burada savunmada kademede bir hatası var. Neticede top Oğuz Aydın'ın önünde kaldı sol çaprazdan. Gelişi güzel bir vuruş ama top üstten avuta gitti. Gerçekleştirdiğimiz 8. atağımızdı. Böylece 8. atağımızı da geride bırakmış olduk. 64. dakikası oynanıyor bu mücadelenin. Fransa millilerimiz karşısında 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı diyelim. Şimdi sizlerden gelen mesajlara bir kez daha döneyim. Önemli pozisyonları aktarmaya çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Bu arada 3-2 alırız diyorum demiş dinleyicimiz. Güzel de yani o da biraz realist olmamış sanki 3-2. Yani bu dakikadan sonra, 65. dakikadan sonra biraz zor gibi duruyor. Tabii futbol bu. Çok da emin konuşmayayım. Kendimden umarım dediğiniz gibi olur ya. Umarım dediğiniz gibi olur. Kazanalım da. Nasıl kazandığımızın da bu konuda bir önemi yok. Hani hangi skorla kazandığımızın pek bir önemi yok diye düşünüyorum. 65. dakika 1-0 Fransa milli takımının üstünlüğü devam ediyor. Bana göre Barış Alper Yılmaz oynadığı sürece milli takımın Fransa'ya karşı kazanma şansı yok demiş dinleyicimiz. Bu arada Fransa etkili bir atak gerçekleştirebilir. Ceza sahamızda arka arkaya paslaşmalar, savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Ardından da bir oyuncumuzun yerde kaldığı pozisyon, maçın hakemi de faul kararını tespit etti. Az önceki bu pozisyon sonrası 66. dakika serbest vuruş kullanacak millilerimiz. Siz ne diyordunuz? Şöyle bir mesajınıza döneyim. Tempo zaman zaman arttığı için oradaki önemli pozisyonları da sizlere aktarmaya çalışıyorum. Barış Alper Yılmaz oynadığı sürece milli takımın Fransa'ya karşı kazanma şansı hiç yok demiş dinleyicimiz. Şu dakikaya kadar rakip savunmayı yordu. Tamam, görevini yaptı. Artık Deniz Gül'e yerini bırakması gerekiyor demiş dinleyicimiz. Deniz Gül bakalım oyuna girecek mi ilerleyen dakikalarda? Yedek kulübümüze şöyle bir bakalım. Aral Şimşir orada denenebilir. Yani Kerem Aktürkoğlu performansı eleştiriliyor ama çabuk bir oyuncu. Yani tam onun tarzındaki bir karşılaşmaya doğru evriliyor bana göre. Orta sahalar hızlı geçildiği için pozisyon yaratma konusunda da ilerleyen süreçte işimize yarayabilecek futbolculardan biri. Bu karşılaşma özelinde Aral Şimşir, Deniz Gül sizin de söylediğiniz gibi değerlendirilebilir. Kerem Aktürkoğlu az önce bahsettiğim gibi.

gibi değerlendirilebilir. 10 numara pozisyonunda belki birçok kişi eleştiriyordur ama ben bu karşılaşmada bir şeyler yapabilecek potansiyeli görüyorum ben. İrfan Can Kahveci. Moralli bir İrfan Can Kahveci, formunda olan bir İrfan Kahveci, uzaktan atacağı şutlarla nerede ne zaman nasıl skora katkı yapacağını bilmediğimiz bir oyuncu. Tehlikeli oyunculardan biri. Milli takım performansını da geçtiğimiz dönemlerde ben beğeniyorum. Bakalım neler olacak ama bir oyuncu değişikliğine gidilmesinin gerekliliğini ben de düşünüyorum. Evet, oyuncu değişikliğinin gelmesi gerekiyor. Zidane endişeli bir şekilde bu maçı takip eden teknik direktörlerden biri şu an Montella'dan daha heyecanlı. Yedek kulübesinde ayakta karşılaşmayı takip ediyor. Oyuncularına sürekli direktifler vermeye gayret gösteriyor. Fransa milli takımının teknik direktörü, futbolunda bir dönem efsanesi diyebilirim Zidane için. Peki, birçok mesaj var, onları da eritelim. Az önceki dinleyicim Deniz Gül'ün oyuna girmesi gerektiğini savundu. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Albacete mi doğru? Albacete, evet. Onu da yani nereden aklınıza geldi bilmiyorum da. Neden hoca milli maçlarda forvette Barış Alper Yılmaz veya Kerem Aktürkoğlu'nda ısrar ediyor? Bence olmuyor. Deniz Gül veya Aral Şimşir'i oynatmıyorlar, yanlış demiş dinleyicimiz. Ya bunu uzun uzun konuştuk. Daha önceki yayınlarımda da söyledim. Ha, söylemeye devam edeceğim. Bir takımın forvet bölgesinde forvet olması gerekiyor. Yani devşirme bir forvet orada başarılı olamaz. Olamaz. 5 maç varsa 5'inde de başarılı olamaz. Ha, Barış çıkar gol atar. Ama o bölgede başarılı diyemem ben gol attığı için. Kanatta daha etkili bir oyuncu. Ve sen kanatta da oynatmadığın için o bölge eksik kalıyor. Forvet'te Deniz Gül kötü mü? Ama daha iyisi yok. Yani elimde bir var. Elimde bir var. Ve mecbur onu oynatacağım iki yoksa. Değil mi? Ama onu oynatmayı tercih etmiyor Montella. Kulüp takımlarımızda da aynı durum yaşanıyor. Hani Barış Alper Yılmaz oynuyor Galatasaray'da zaman zaman santrafor bölgesinde. Ya yani Deniz Gül yedek kalabiliyor. Anlayamadım. Benim de anlayamadığım noktalardan biri. Ama eleştirmenin de şu an zamanı değil. Birazdan diyelim. Maç sonu değil ama ilerleyen dakikalarda bunu konuşmaya devam ederiz. Şu anki mevcut oyun anlayışından ben memnunum. Sahadaki oyuncuların performansından memnunum. Onu da söyleyeyim. Güzel mücadele ediyoruz ama yetmeyecek herhalde demiş Önder Tabanlı Ankara'dan. Abi Can Uzun ne zaman ortaya geçer? Barış'ı çıkar öne de forvet alırsa belki bir şansımız olur demiş yine bir başka dinleyicimiz. Devam ediyorum. Abi senin tahminlerin doğru çıkıyor. Bir tahmin yapar mısın, kaç kaç biter sence? Selamlar Stuttgart'tan Yaşar. Ya Yaşar Bey şöyle söyleyeyim. Sponsorumuz zaten bunları paylaşıyor ki yayından sonra da kuponlarım olacaktır. İddia severlere de bunun duyurusunu yapmış olayım ki bence bir bakın. Bir bakmanızda fayda var. İddia.com'a giriyorsun. Kayıtlı değilsen de üye oluyorsun. Bir dakikanı bile almıyor. Kayıt olduktan sonra ya da kayıtlıysan ana sayfaya geliyorsun. İddia.com yazarak. Ana sayfada sağ üst köşede adının soyadının baş harfleri var. Gördün mü? Oraya tıklıyorsun. Kayıtlı bayim seçeneğine tıklıyorsun ardından. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da karşına bir arama çubuğu gelecek. Oraya da 30-0-97 yazıyorsun. 30-0-97. Birleşik olarak yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Ve Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak eklemiş oluyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. Sonrasında 0540-300-97 bu numaraya da mesaj gönderiyorsun. Yayından geliyorum, kuponları görebilir miyim diyorsun. Bu kadar. Yani totalde 30-40 saniyeni maksimum alabilecek bir işlemden bahsediyorum. Ücretsiz olarak kuponlarım tarafınıza ulaşmış oluyor. Sponsorumuz, orada çalışan arkadaşlarımız bunların yönlendirmesini yapıyor. Gecede güzel maçlarım var, bakın kaçırmayın derim. Bir bakın, kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları bayisi olarak değiştirip şöyle bir bakın derim. Benden size bir tavsiye. Türkiye-Fransa karşılaşmasında da 70. dakikadan çıkmak üzereyiz. 1-0'lık Fransa milli takımının üstünlüğü devam ediyor. Şimdi araya atılan bir top tehlikeli olabilirdi ama savunmada hata yapmadığımız anlardan biri. Geriye hızlı koştuk ama koşarken de bir pas bağlantısında sorun yaşadı millilerimiz. Şimdi az adamla geliyor Fransa milli takımı. 3 oyuncuyla şu an ceza sahamıza girdiler. Uzaklardan bir şut yandan avuta gitti. Yani kamera açısı, görüş açısı öyle bir açıydı ki acaba gol mü oldu dedim.
nefeslerimi tuttuğum anlardan biriydi. Çok enteresan pozisyonlardan.

biriydi. Ya bazen oluyor, yayıncı kuruluş ekrana getiriyor ama yayın esnasında o kamera açısı o kadar ters noktada kalıyor ki top yandan avuta gidiyor, 2 metre 1 metre geriye gittiğini düşünün, topun üstten avuta gittiğini düşünün. Maçı izlerken diyorsun ki gol mü oldu? Onlardan biriydi. Top yandan avuta çıkmış oldu. 72. dakika geride kalırken Fransa etkili bir atak daha gerçekleştirdi. Serbest vuruş kullanacak. Ben size bunları aktarırken hızlı geçtik orta sahayı. Upamecano sarı kartla cezalandırıldı. Fransa milli takımında önemli savunmacılardan biri. Dünya futbolunda özellikle hem fiziğiyle hem de atlet özelliğiyle son yılların bence en iyi savunma oyuncularından bir tanesi. Ama Arda Güler'i tutabilmek için de tabii bu tarzda 3 tane oyuncunun arka arkaya koşması gerekiyor. Arda Güler bir çalım attı, sonrasında yerde kaldı ve sarı kartla cezalandırdı karşılaşmanın hakemi. Serbest vuruş kullanıldı ceza sahası içerisinde. Bir orta kaleci için çok rahat bir toptu. Çıktı ve topu kontrol etti. 73. dakikadayız. Fransa millilerimiz karşısında 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Bir yandan diğer skorları aktarıyorum, bir yandan da sizlerden gelen mesajlara dönüyorum. Görüşlerini aktarmamış olanlar varsa da son bölümde ne bekliyorsunuz bu karşılaşmadan? İyi oynuyoruz. Ha, size göre nasıl bir oyunumuz var? Bence iyi oynuyoruz. Onu merak ediyorsanız. Ha, bunu tarafsız olarak yorumluyorum. Kötü oynadığımızda zaten eleştirileri ben yaparım. En ağır eleştirileri ben yaparım, merak etmeyin. Ha, sırf milli takımımız diye böyle eleştirmiyor değilim. İyi oynuyoruz. Gerçekten çok iyi oynuyoruz. Dünya Kupası'nda böyle oynasaydık bir derece yakalayabilirdik. En azından o gruptan çıkardık. Ama böyle oynamadığımız bir Dünya Kupası serüveniydi. Şimdi ceza sahamıza gönderilen bir top Uğurcan Çakır için kolay toplardan biri oldu. 74. dakikadayız. 1-0 Fransa önde götürüyor karşılaşmayı. Diyelim şöyle bakalım şimdi diğer karşılaşmalara. İtalya 0, Belçika 2. Belçika da ikinci golü bulmayı başarmış. Bu da yani sürpriz diyebileceğimiz sonuçlardan biri değil. Çünkü ne oynayacağı belli olmayan bir İtalya var. Roberto Mancini takımın başına getirildi biliyorsunuz. Dünya Kupası'na katılamamasının ardından takımın başına Mancini getirilmişti. Belli hazırlık maçları oynadı İtalya milli takımı. Ha, orada ne verdi, ne verecek derken bu akşam İtalya milli takımının daha çok çalışması gerektiğini gördük. Yani Belçika eziyor, öyle söyleyeyim tırnak içerisinde. Oyunuyla eziyor İtalya milli takımını. Daha etkili ataklar gerçekleştiriyor. Ve 69. dakikada da Luca Bacchio'nun golü Belçika'nın 2-0'lık üstünlüğü şeklinde devam eden bir karşılaşma. Orada da 76. dakikadayız. Millilerimize dönecek olursak artık son bölüme geliyoruz. 74. dakikadayız. 1-0 Fransa milli takımının üstünü devam ediyor. Bu arada sol çaprazdan Arda Güler bir şut kaleci. Sol çaprazdan Arda Güler müthiş vurdu ama kaleci topu çelmeyi başardı. Son anda bir müdahalede bulundu. Fransa milli takımının kalecisinin yaptığı arka arkaya kurtarışlardan bir tanesi. Yine çıkmaya çalışıyordu. Fransız oyuncular kendi ceza sahası çevresinde paslaşmaya çalışıyorlardı ama Arda Güler orada araya girdi. Arda Güler hiç bekletmeden sol çaprazda oyuncumuz, bu arada düzelteyim, Oğuz Aydın değil mi? Evet, Oğuz Aydın oyundan çıkıyor. Eren Elmalı ve Kerem Aktürk oğlu oyuna dahil oldu milli takımımızda. Son 15 dakikalık bölümdeyiz. Bakalım bu değişiklikler nasıl bir fayda sağlayacak. Can Uzun ve ardından Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna dahil olması. 76. dakikadayız. Milli takımımız sağ kanattan gelmeye çalışıyor. Sağ kanattan bir orta denemesi gelecektir. Ceza sahası içerisinde yapılan bu orta, ardından bir rövaşata top üstten avuta gitti. Güzel ataklardan biri, organize ataklardan biri. Abdülkerim ceza sahası içerisinde sırtı dönük topu kazandı. Görüş açısı yoktu, vuruş açısı da yoktu ama karşısındaki oyuncuya rağmen rovaşata denemesi geldi. Güzel de gitti top. Gol olsaydı belki uzun süre bunu konuşabilirdik. Savunmaya da çarpmış yani top. Savunma oyuncusunun da kafasına bir müdahalesi var. Korner olması gerekiyor ama karşılaşmanın hakemi kale vuruşunu işaret etti. Abdülkerim zaten buna da itiraz etmemişti. 76. dakikası oynanan bu karşılaşmada. Montella yeni bekliyor.
oyuncu değişikliği için yeni bekliyor, anlayamadım sevgili Aykut Bey, ama ne dediğinizi tekrar yazarsanız ya da düzeltirseniz anlayamadım. Çok özür diliyorum. Sevgili Görkem, Kanada'dan Ahmet ben. Selamlar. Bence 1-1 biter. 1 puan iyidir. Kaybedersek yazık olur. Katılıyorum. Katılıyorum sevgili Ahmet Bey. Çünkü gerçekten çok pozisyona girdik. Özellikle ikinci yarıda yakaladığımız daha net gol pozisyonları vardı. Hani rakibimizin bir tane geldiği pozisyonu hatırlıyorum ben. O da olmayan pozisyon. Bizim çıkmaya çalışırken pas bağlantısında yaşadığımız sorunlardan biri. Kaptırılan bir top, hızlı bir atak ve Mbappe'nin golü. Onun dışında öyle aman aman Fransa baskısının olmadığı karşılaşmalardan biri.

Kamavinga oyuna girdi. Fransa milli takımında da son oyuncu değişikliklerini yapıyor her iki antrenör de. Zidane'dan bir hamle daha geldi. Kamavinga'yı oyuna dahil etti. O da fiziğiyle dikkat çeken oyunculardan biri. Ama bugün Arda Güler'i tutamıyor. Fransız savunması Arda Güler'i tutamıyor. Arda Güler'i ancak faulle durdurduklarını söylemek istiyorum. Şöyle bakalım ne demiş dinleyicimiz. 1-1 bitecek. Bunu bilmeyen yoktur herhalde demiş. Ha 1-1'e üzülür müyüm? Üzülmem. Ha 1-0'a üzülürüm ama oyun anlamında mutluyum. Yani öyle umutsuz değilim. Diğer karşılaşmaları kaybederiz. Bu takım hiç hazır değil. Ya bu takım bence kötü sonuçlar alır, fark yeriz gibi bir durum yok. Diğer karşılaşmalarda Montella takımı çok iyi hazırlamış. Hani eleştiriyoruz, eleştiriyoruz ama yeri geldiğinde de doğruları söylemenin gerektiğini düşünüyorum. Montella bugün takımı çok iyi hazırlamış. Onun da hakkını teslim etmek gerekiyor. Bir sonraki karşılaşmamız da İtalya ile olacak. Biliyorsunuz ki bu ayın 28'inde yani yaklaşık 3 gün sonra İtalya ile karşılaşacak millilerimiz. Sonraki karşılaşmalarımız Belçika ve yine İtalya ile olacak sevgili futbol severler. 78. dakikayı tamamladık. 79. dakikadayız. Şimdi Fransa milli takımı sol kanattan bir atak geliştiriyor. Tabii onlar da artık yavaş hücumlar gerçekleştirmeye çalışıyor. Öyle söyleyebilirim. Ters giden bir vuruş. Savunmadan da sekti Uğurcan Çakır. Son anda dizinle sektirdikten sonra topu uzaklaştırdı. Barış Alper Yılmaz orta sahada topun kontrolünü sağladı. Kerem Aktürkoğlu ile oynadı. Kerem Aktürkoğlu'nun pası çok yavaştı. İstediği gibi bir pas veremedi Kerem Aktürkoğlu diyelim. Yerde kalan bir oyuncumuz var. Henüz kim olduğunu göremedim ama Barış Alper Yılmaz olabilir. Barış Alper Yılmaz şu an kendisini yere bıraktı. Oyunda devam ediyor bir yandan. Maçın hakemi henüz görmedi Barış Alper Yılmaz'ın yerde yattığını. 79. dakikadayız. Fransa sağ kanattan bir atak geliştiriyor. Uzaklardan bir şut farklı şekilde avuta gitti. Barış Alper Yılmaz da yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Yanlış görmediysem evet, Barış Alper Yılmaz'ın da önemli bir sakatlığı yok diye düşünüyorum. Evet, ayağa kalktı, mücadeleye devam ediyor. 79. dakikadan çıktık, 80. dakikadayız. 1-0'lık Fransa'nın üstünlüğü var. Şimdi sol kanattan hızlı geliyor millilerimiz. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz bekledi. Arkadaşlarına şöyle bir baktı. Ceza sahası içerisinde bir orta yine olmadı. İstediğimiz gibi gerçekleştirdiğimiz atak ama Ferdi o noktada şutunu çekti. Top kalecide kaldı. Yine etkili geldiğimiz anlardan biriydi. Bakalım bu etkili hücumların, sağlı sollu hücumların karşılığını puanla süsleyebilecek mi milli takımımız? Umarım en azından bir gol bulacağımız ve kaybetmeyeceğimiz bir karşılaşma sonu bizleri bekliyordur. Şöyle bir diğer karşılaşmalarımıza da döneyim. Karadağ 1, Güney Kıbrıs Rum kesimi 1 oldu. Burada da ikinci yarıda karşılıklı goller geliyor. 82. dakikadayız. Karadağ 1, Güney Kıbrıs Rum kesimi 1. İsveç 2, Romanya 1, Polonya 0, Bosna Hersek 0, Macaristan 0, Ukrayna 1, İtalya 0, Belçika 2 ve Türkiye'miz 0, Fransa 1 şeklinde devam eden tüm karşılaşma skorları bu şekilde. Yanlış yazmışım Görkem Bey demiş dinleyicimiz. Acaba neyle alakalı? Dur bakalım bir okuyalım mesajı. Neyi bekliyor oyuncu değişikliği için? O esnada oyuncu değişikliği oldu. Bu adam olduğu sürece forvet oynatmayacak. Yazık demiş Bursa'dan. Skor ise böyle biter diye tahmin ediyormuş yine sevgili Aykut Bey. Şöyle bir bakalım.

Lütfen bu mesajımı okuyun demişsiniz sevgili Samir, Sami Bey değil mi? Doğru, Sami Bey. Şimdi okuyun demişsiniz de yani başkasının arkasından bir şeyler söylemek gibi olacak. Hani arkadan sallama tabiri vardır ya. Hani öyle bir şey olacak ki kıymetli bir büyüğümüz. Bakın o bahsettiğiniz isim yani kıymetli sektör büyüklerimizden biri. Yani onun hani sizin yazma yeriniz burası değil. Hani bu konuyla alakalı söylüyorum. Onu farklı bir yere yazmanız gerekiyor. Çünkü bizimle alakası olmayan bir yerden bahsediyorsunuz. Ona bir şey söyleyemem. Yani eleştiriniz var. Hadi onu söyleyeyim. Yani yayıncı kuruluşla alakalı bir eleştiride bulunmuş dinleyicimiz ama yani benim yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Ne diyebilirim? Ha, kimisi A spikerini çok sever, kimisi hiç sevmez. Yani kimisi beni sever mesela, konuşmamı beğenir ya da verdiğim bilgileri beğenir ama birisi de beğenmez. Ya biri der çok güzel yayın yapıyor, birisi de çok kötü yayın yapıyor der. Ya bu işin sonu yok, öyle söyleyeyim. Bu işin sonu yok ama bahsettiğiniz kişi de sektör büyüklerimizden biri ya. Duayen isimlerden biri. İyi oynayıp yenilmek istemiyoruz. İyi de oynasak, kötü de oynasak kazanmak istiyoruz demiş dinleyicimiz. Montella'nın gitmesi lazım mutlaka. Tabii ki federasyon başkanının da 100 milyonluk bir ülkeden bir santrofor çıkartamadılar demiş. Ya aslında var, santroforlarımız var. Hani böyle size bir mesaj vereyim. Santroforumuz var ama yetenekli olduklarını mı düşünmüyor Montella bilmiyorum. Yoksa denizden bahsetmiyorum. Denize gelene kadar çok iyi santroforlarımız var. Var. Ama Anadolu kulüplerimizde oynadığı için mi ya da Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde oynamadığı için mi kadroya dahil edilmiyor bilmiyorum. Onu da artık sizin yorumunuza, takdirinize bırakıyorum. Yoksa var. Ya birçok hücum oyuncumuz var şu an. Ne oyuncular var hatta öyle söyleyeyim. 84. dakikadayız. 1-0'lık Fransa'nın üstünlüğü devam ediyor. Oyunun temposu yaklaşık 3 dakikadır düşmüş vaziyette. Fransalı oyuncular yoruldu. Yani milli takımımıza bakıyorum. Çok iyi baskı kurmaya çalıştığımız anlar vardı. Çok iyi ataklar gerçekleştirdiğimiz bölümler vardı. Şu an tabii ki bu yoğun baskının ardından ön alan baskısı da çok kıymetliydi. Bir yorgunluk söz konusu. Kerem Aktürkoğlu'nun biraz daha öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Yani top Kerem'e her geldiğinde bir pas hatası, bir top kaybı yaşanıyor. Şimdi araya atılan bir top Fransa'nın ikinci golü mü geliyor derken kaleci Uğurcan Çakır ceza sahası dışına kadar çıktı. Yatarak müdahalede bulundu. Çok kritik bir müdahale. Uğurcan Çakır tehlikeyi sezdi. Kalesini terk etti. Ceza sahası dışına kadar çıktı ve yatarak, kayarak müdahalede bulundu. Uğurcan Çakır'ın da performansı bugün yine güzel diyebileceğim oyunculardan bir tanesiydi. Ferdi az önce ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Maçın hakemi de serbest vuruş kararını vermiş oldu. Evet, arkadan da itme var. Şimdi burada neye itiraz ediyor? Yani futbolcu olsaydım en çok benim bu soruyu cevaplamak isterdim. Arkadan itiyor oyuncu. Şimdi iten oyuncu bunun farkında değil mi? Hani yolda yürürken birine kolum çarpıyor. Ben kolumun çarptığını zaten biliyorum. Hayır, bunda bir şey yok. Niye itiraz edeyim? Benim kolum çarpmadı. Sen bana çarptın mı diyeyim? Arkadan itiyor. Ve maçın hakemine itirazda bulunuyor Fransız oyuncu. Bu arada az önce tehlike bir atak var demiştim ya, Uğurcan Çakır'ın ceza sahası dışına kadar çıkıp kayarak müdahalede bulunduğu. Şu an VAR'la bir görüşme halinde maçın hakemi, VAR monitörüne gidecek diye tahmin ediyorum. Evet, inceleme tavsiyesi geldi. Yani elle alakası yok öyle söyleyeyim. Bu net bir penaltı falan değil. Yani buradan penaltı bile çıkmaması gerekiyor. Şöyle bakalım. Gerçi uzak açıdan görüyorum şu an. Net de yorumlayamam. Hani var mı? Yani omzuna geliyor. Ama orada top sekerken eliyle bir temas ediyor mu? Onu göremiyorum. Şöyle bir bakalım tekrardan, pozisyon ekranıma geliyor. Bir penaltı beklentisi var Fransız oyuncuların ve VAR'dan da uyarı geldi. Maçın hakemi şu an VAR monitöründe pozisyonu inceliyor. Hani topun gittiği nokta tam, yani koltuk altı diye tabir edebilirim ya. Gözünüzde canlanabilmesi için. Uğurcan Çakır kolunu açıyor ve top da Uğurcan Çakır'ın, yani koltuk altı diye tabir ettiğimiz o noktasına geliyor. Yani orasıyla topu kurtarıyor. Hani bunda bir el aranmaz diye düşünüyorum. Eli havada Uğurcan Çakır'ın. Buna da penaltı, yani çıkması biraz enteresan.
El var diyor.

İtirazlarımız devam ediyor. Maçın hakemi enteresan bir karar verecekmiş gibi hissediyorum şu an. Evet, penaltı noktasını gösterdi. Daha da kötüsü ne biliyor musunuz? Uğurcan Çakır'a kırmızı kartını verdi. Direkt. Şimdi hani eli havada. Eli havada. Tekrar izliyorum pozisyonu. Ha burada ya Uğurcan Çakır yani elini daha nereye değil mi? Elini ne yapsın Uğurcan Çakır? Yok, eliyle bir teması yok. Enteresan pozisyonlardan bir tanesi. Ha, tabii açı da yanıltıyor olabilir beni. Yayıncı kuruluş bir tane görüntüyü şu an ekranıma getiriyor. Bu açıdan el olmadığını görüyorum. Ki oyuncularımızın şiddetli itirazı devam ediyor. Şiddetli itirazımız devam ediyor. Abdülkerim'in ciddi bir itirazı var maçın hakemine yönelik. Maçın hakemi de elini gösteriyor, el var diyor. Yani bu else hocam ne diyeyim? Yani bu else ne diyebilirim? Bu arada az önce penaltı mı dedim bilmiyorum da penaltı falan değil. Yani serbest vuruş kullanacak. Şimdi Fransa milli takımı ceza sahası dışında yaşanan bir müdahaleydi. Altay hazırlık yapıyor. Kalemize geçecek son bölümde. İlginç anlardan biriydi. Kırmızı kart alakasız olmuş demiş sevgili Yalçın Bey. Teşekkür ediyorum. Hani herkesin görüşü farklı olabilir ya. Ha ben şu an yayında konuşurken 15-16 tane ekrana bakıyorum neredeyse ya. Tabii ki bu konuda net olarak göremeyebilirim. Şöyle bir bakalım. Pozisyon tekrardan ekrana gelmiyor da penaltı değil, yok penaltı var mı diyor dinleyicim, yok sevgili Serdar Bey penaltı değil, ceza sahası dışında kalecimiz Uğurcan Çakır eliyle müdahalede bulundu, hakemin takdir hakkı bu yöndeydi, ceza sahası dışı olduğu için de o bölgeden bir serbest vuruş kullanacak. Şimdi Fransa milli takımı tehlikeli olabilecek bir nokta, 88. dakikadayız. Kaleye de Altay geçmiş oldu. Barış Alper Yılmaz oyundan alındı ve onun yerine Altay oyuna dahil oldu. 88. dakikada şöyle pozisyonun ardından mesajlara döneceğim. Sizler mesajlarınızı yazmaya devam edin. Kritik anlardan biri. Fransa millilerimiz karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Uğurcan Çakır az önce kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Serbest vuruş kullanıldı ve top kaleci Altay'da kaldı. Rahat bir toptu. 10 kişiyiz, 1-0 gerideyiz. Bu saatten sonra, şu dakikadan sonra işimiz daha da zorlaştı diyebilirim. 89 dakika geride kaldı. Peki bakalım mesajlara. Montella gitsin de kim gelsin? Eski teknik direktörler mi gelsin? Sayın Fatih Terim mi? Sayın Şenol Güneş mi gelsin? Bir daha görüyorum. Bu adam C grubundan A grubuna çıkardı mı? Çıkardı. Kaç sene sonra Dünya Kupası'na götürdü mü? Götürdü. Ne istiyorsunuz? Dünya Kupası'nda galibiyet istiyorum. Gerçekten milli takımın bir forvet oyuncusunu istiyorum. Ya bilmem anlatabildim mi? Dinleyicimize onu söyleyeyim. Milli takımın Dünya Kupası'na gitmesi bir başarı değil. Bize onu alıştırdılar maalesef. Dünya Kupası'na gittik, o başarı mı? Ben onu başarı olarak görmüyorum. Ha başarı şu anlamda. Tabii ki uzun bir aranın ardından gitmek başarıdır. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Çok iyi bir takımız çünkü. Süper Lig'de bir maç oynanırken bütün dünya bizi takip ediyor diyoruz. Avrupa'nın önemli takımlarını beğenmiyoruz. Taraftar olarak. Kulüp bürüş. Ya biz bunlara 5 atarız. Young Boys. Ya biz bunlara 5 atarız. Biz kendimizi Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olarak görüyoruz kendi takımlarımızı. Burada hata yapıyoruz. Şu anki mevcut kadronun çok daha fazlasını yapması gerektiğini savunuyorum. Ve bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Dünya Kupası üçüncülüğü olan bir takım canım. Şimdi Dünya Kupası'na gittik, daha ne yapsın Montella Hoca? Ben öyle bakmıyorum. Gittiysen orada bir başarının gelmesi gerekiyor. Ki çok kötü de bir performans görmüştük. Çok kötü de bir performans gördük. Takımın forvet oyuncusu yok. Hani o bölgede oyuncu yok. Montella ne yapsın? Montella çıkartacak. O bölgeye bir oyuncu çıkartacak. Bulacak gerekirse altyapılardan bakacak. Çözüm üretmesi gerektiğini savunuyorum. Ha Montella'yı eleştirmeyin bana. Çok kötü bir antrenör demiyorum. Saygı da duyduğum isimlerden biri. Ki oyununu zaman zaman beğeniyorum. Ama yaptığı yanlışları da söylüyorum. Şimdi 90 artı 8 işareti geldi. Artı 1'i geride bıraktık. Fransa millilerimiz karşısında 1-0 önde olan taraf. Merih Demiral az önce rakibiyle girdiği bir mücadelede Demiral'in de ciddi bir itirazı oldu. Bu pozisyon ardından sağ kanada gönderilen bir top Kerem Aktürkoğlu'nun yakalaması çok ama çok zordu bu topu. 90 artı 2 geride kaldı.
Fransa millilerimiz karşısında 1-0 önde olan taraf diyelim. Şöyle devam edelim mesajlarınızla. Az bir zamanımız kaldı. Maçı çok iyi anlatıyorsunuz demiş. Maç anlatmıyorum bu arada. Siz bir de beni maç anlatırken görün gibi bir böyle havalı cümle kurayım mı? Maç anlatmıyorum. Ha o günler gelirse görürsünüz ben nasıl maç anlatıyorum. Şaka bir yana. Önemli pozisyonları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yoksa yayıncı kuruluş biz değiliz. Yani milli takım maçlarını biz yayınlamadığımız için.

çalışıyorum dilimin döndüğünce. Tebrik eden dinleyicim sevgili Özcan Özkaya. Teşekkür ediyorum. Maç 1-1 olur demiş dinleyicim. Santraforsuz takım kurduğu için Türk diline Montella inadı diye bir söz geldi. Sevgili Özcan Bey'in bu mesajı için de teşekkür ediyorum. Ha, katılıyor muyum? Katılıyorum. Katılıyorum. Ya maç 1-1 olur kısmına artık biraz zor katılıyorum. Deniz Gül oyuna giriyor mesela. Yani Montella hocam 90+3 oynanıyor. Ferdi oyundan çıktı. Deniz Gül oyuna girdi. Yani ikinci golü biz yesek ne olur? Az önce Altay mecburi bir değişiklik. Kalecimiz oyuna girdi. Barış'ı çıkartacağına çıkart o zaman. Ferdi'yi çıkart. Savunmadan oyuncu çıkart. Deniz Gül'ü oyuna at. Değil mi? Ha 1-0 ha 2-0 canım ne fark edecek? Yani niye 90+3'ü bekliyorsun mesela? Ha, bu değişikliği biri bana açıklasın. Ya mantığını açıklasın. Taktik dilini bana bir açıklasın. Niye 90+3'te biz savunma oyuncusunu çıkartıyoruz ve Deniz Gül'ü oyuna atıyoruz? Buradaki amaç ne? Bunu 6-7 dakika önce niye yapmıyoruz? Zaten 1-0 gerideyiz. Ha, biz zaten ikinci golü görmeyelim. Önce savunmamız önemli. Fransa ile oynuyoruz aman. Çok önemli bir takım modundaysak buralarda oynamayalım. A liginde falan oynamayalım. B, C, D ligine düşelim. Açık açık söyleyeyim. Biz bu takımlara karşı olsun biz 0 kaybettik ya fark yemedik diyorsak, öyle düşünüyorsak, düşünenler varsa oynamayalım abi. A liginde falan oynamayalım. Ben bu düşünceye sahibim. 90+4'ün de içerisindeyiz. Son 4 dakika kaldı. Artı 8 işareti gelmişti. Maçın sonuna ilave süre olarak Fransa'nın millilerimiz karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Amatörce bir pozisyon, daha az önceki pozisyon için diyor dinleyicim. Kırmızı kart bence doğru. Amatörce elleri açık olarak çıktı demiş ama o kadar da eline yani temas eden bir pozisyon muydu? Büyük de konuşmayayım şimdi, emin de konuşmayayım. Ceza sahası içerisinde bir orta Kerem'e gelir mi gelmedi? Etkili olduğumuz anlardan biri Kerem Aktürkoğlu'na gelseydi penaltı noktası üzerinde bomboş kalacaktı. Sol kanattan ceza sahası içerisine gönderilen bir orta diyeyim, yerden yapılan bir orta pas orta karışımı. Kerem Aktürkoğlu topun kendisine şöyle bakayım, bu arada yine bir etkili atak var da tam o pozisyonu aktarırken ceza sahası içerisine bir orta daha yine savunma uzaklaştırdı. 10 kişi oynayan millilerimiz bu bölümde tamamen rakip yarı alanda mücadelesine devam ediyor. 90+5'i de geride bıraktık. Ya maçın hakemi bunu bile vermeyecek. Maçın hakemi bu faulü bile vermeyecek, bir duraksıyor. Duraksıyor, bilmiyorum. Bize yapılan faullerde hakemin düdüğü mü bozuluyor acaba? Düdükte bir sıkıntı mı var? Çünkü biz bir şey yapmadan daha elimiz havadayken ikili mücadelede hakem hemen düdüğünü çalıyor. Az önce çok net bir pozisyon, yerde kalan bir oyuncumuz oyun 2-3 saniye devam ettikten sonra düdüğü çaldı. Hani anlayamıyorum. Yabancı hakem, yabancı hakem. Alın size yabancı hakem. Ha, çok iyi maç yönettiğini düşünmüyorum. Dikkatli hakemi izlerseniz çok iyi bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Art niyetli değil ama tereddüt ediyor. Faul var mıydı? Ya adamı çekmiş, forma yırtılıyor neredeyse. Niye duraksıyorsun? ...90+6 geride kalmak üzere. 1-0'lık Fransa'nın üstünlüğü devam ediyor. Birazdan stadyuma gideceğiz. Kocaeli Stadyumu'na gideceğiz. Ve sevgili Salim Manav hattımızda olacak. Onun da görüşlerini alacağız yayınımızın son bölümünde. Ceza sahası içerisine uzun bir top denemesi, yine savunma kademede hata yapmadı ve topu uzaklaştırmayı başardı Fransa savunması. Son 2 dakika kaldı uzatmanın da sona ermesine. 1-0'lık Fransa'nın üstünlüğü devam ediyor. Abi vallahi çok çok doğru konuştun demiş dinleyicimiz. Yani birçok şey konuştum, hangisiyle alakalı acaba? Hele kim derse ki demiş dinleyicim, kim gelecek? Bence Montella kalsın. Montella iyi bir hoca. Yani ben Montella iyi bir hoca dedim mi onu hatırlamıyorum ya, dedim mi? Bazı seçimleri eleştirilebilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum. Ha, normalde evet ya, öyle başarısız, çok başarısız ya değil, değil. Hani bunu da abartmayalım şimdi. Her kötü sonucu, her kötü tabloyu da Montella'ya yıkmamak gerekiyor. Hani daha önce, yıllar öncesindeki takımlarımızı da gördük. Hani o isimlerini devamlı yazdığınız teknik direktörlerin de bizi soktukları kaos ortamlarını hatırlıyorum. Şimdi yapmayın. Yani burada fanatizmi biraz uzak tutmamız gerekiyor söz konusu milli takımsa.
Hani isimleri sürekli dönen o antrenörle

Devletlerimiz ne yaptı daha önceki yıllarda? Yani tek tük başarılar var. Tarihimizin belki en büyük başarıları canım. Ama bir rakibi arasında bir sert diyalog enteresan anlardan biri 90 artı 7. Fransa'da savunma oyuncusuyla Merih'in bir ikili mücadelesi vardı. Kameraya yansıyan görüntüde Merih elini yumruk yaptı böyle rakibine gösterdi. Ağzından da bir şeyler çıkmış olma ihtimali bulunuyor. Bir gerginlik sanki sokak kavgasına dönebilecek anlardan biriydi. Merih yumruğunu sıktı, rakibine gösterdi böyle yumruğunu geriye götürdü. Ondan sonra da hakem araya girdi ve Merih de o noktadan uzaklaştı. Saha içerisinde görmek istemediğimiz anlardan biriydi. Zaten 10 kişiyiz. Yapma Merih. Sen çok iyi bir savunma oyuncususun. Sen her zaman hakkaniyetlisin. Biliyorum doğrusun, çalışkansın ama bugün hakem pek o tarafta yer almıyor. Yani bunları görebilecek düzeyde bir hakem olduğunu düşünmüyorum. Enteresan bir şekilde bize yapılan faullere kart bile çıkarmıyor. Çok sert müdahaleler olmasına rağmen kart çıkarmıyor. Atağını kesti. Şu anda milli takımımızın atağını kesti. Arda Güler de ve Kerem Aktürkoğlu da maçın hakemine gitti. Çok enteresan anlardan biri. Ya milli takımımız atağa çıkacak. Az adamla yakalayacak rakibi ama oyunu sona erdiğini aktarıyor. Oyun durdu zaten oynanırken. Bir 40 saniye 50 saniye oyun durdu. Hani niye uzatmıyorsun? Tam 8 oldu mu bitirdi. Arda Güler de bunu kendisine ifade ediyor. Mbappe'nin 54. dakikada kaydettiği bir gol var. Milli takımımız 0, Fransa 1 şeklinde sonuçlandı bu mücadele. Stadyuma gideceğiz. Artık yayınımızın son 9-10 dakikası kaldı ama bir stadyuma bağlantı yapalım. Oradaki atmosferi de sevgili Salim Manav'dan alalım stadyumu. Stadyumda maçı takip eden yine Radyo Spor yayıncılarından bir tanesi. Müsait olduğunda lütfen bana da arkadaşlarım haber verirse ben de hızlı bir şekilde sevgili Salim Manav'la yayınımı gerçekleştirmiş olurum. Siz bana işaret edin yeter. Ben oradan görüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Gelen mesajlarla devam edeyim bu bölümde. Millilerimiz bence galibiyeti kaçıran tarafta demiş bir başka dinleyicimiz. Katılıyor muyum? Hani galibiyeti değil ama bu sonucu hak etmeyen bir oyunumuz vardı. 1-0'ı mağlubiyeti hak etmeyen bir oyunumuz kesinlikle vardı. İyi mücadele ettik. Kalemizde golü gördüğümüz pozisyon dışında öyle aman aman yakaladıkları vay be bu da nasıl kaçtı diyebileceğimiz bir pozisyon yok. Onu söylemek isterim değerli Radyo Spor dinleyicilerine. Biz daha çok pozisyon yakaladık. Özellikle Barış Alper Yılmaz olsun, Kerem Aktürkoğlu oyuna girdikten sonra olsun. Yakaladığımız, İsmail'le yakaladığımız bir tane %100'lük pozisyon vardı. Ya biz buradan galibiyetle çıkartabilirdik. Neticede gol bile atamamış olmak tabii ki bu oyun karşılığında beni üzüyor.

0: Stadyuma şöyle bir gidelim. Basın tribününde karşılaşmayı takip eden Radyo Spor'un sevilen yayıncılarından sevgili Salim Manav hattımızda. Salim Manav hoş geldin.
1: Çulduk Görkem, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Kocaeli'den selamlar.
0: Nasıl buldun abi Kocaeli'yi? Atmosfer nasıldı ki ben maçı izlerken tribünlerin sanki hareketli olduğunun kanısına vardım. Sessiz olarak izliyorum. Öncelikle
1: yani şunu söyleyeyim. Öncelikle ilk yarıda tribünler çok kötüydü. Maç öncesi çok güzeldi tribünler. İkinci yarıda da milli takımımızın ataklarında tribünler coşkuluydu. Bunun sebebini sorduğumda Hodri Meydan Taraftar Grubu'na grubunun bilet bulamadığı, bundan dolayı da tribün oluşturamadığı bilgisi geldi. Konuştum da Kocaeli'deki meslektaşlarımla. Bundan dolayı çok fazla tribünlerin iyi olduğunu söyleyemem. Nasip olursa pazartesi günü Bursa'da İtalya maçını da takip edeceğim. Burada Bursa'daki atmosferi merak ediyorum. Maça gelecek olursak da ilk yarı çok iyi direndik. İlk yarıda çok direndik. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda da sen de zaten dinleyenlerimizle paylaştın. Uğurcan Çakır orada pasla çıkmak isterken direkt topu Türkiye'ye vardı. Top da gol oldu. Evet. Yani bakıldığı zaman yani bugün iyi direnen bir milli takım vardı ama eksiklerimiz hala devam ediyor. Santrafor pozisyonunda hala sıkıntımız devam ediyor. Bununla birlikte maçın adamı bugün mağlup olsak da Arda Güler diyebilirim. Arda Güler çok etkili bir performans ortaya koydu. Yani bunun dışında yani milli takımımıza gelecek olursak maç öncesinde Fransa bilindiği üzere şampiyonalarda final oynayan, en az yarı final oynayan bir takım. Hı hı. Fransa'da teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Teknik direktör değişikliği sebebiyle de Zidane gelmişti. Zidane kadroda rotasyon yapmıştı. Kante gibi birçok oyuncuyu almadı yaşı itibariyle. Evet. Fakat bakıldığında yani inanılmaz bir takım. Forvet hattına bakıyoruz. Mbappe çıkıyor. Due giriyor. Dembele, Şerki. Yani bu saymış olduğum isimler Avrupa'nın 5 büyük liginde çok önemli takımlarda oynayan isimler. Yani Fransa milli takımı çok güçlü. Bugün bence 1-0'lık skor o pas hatası olmasa belki daha farklı olabilirdi. 0-0 çıktığımız her an bizim için bir avantajdı ama olmadı. 1-0 mağlup ayrıldık. Gruplarda ilk maçımızda mağlubiyetle başladık. Pazartesi günü rakibimiz İtalya. İtalya'da zorlu bir maç oynayıp geliyor.
0: Onlar 2-0 kaybetti Belçika'ya bu akşam.
1: Evet, Belçika'ya 2-0 kaybetti. En son baktığımda o maçı da takip ediyordum. 2-0'dı. 2-0 kaybettiler. Hı hı. Yani burada şunu söyleyebilirim. Bence oyun anlamında ilk yarıdaki iyi direndik. Oyun gücümüz iyiydi. Fakat ikinci yarıda o pas trafiği ve oyuncular da ister istemez düşüyor. Bugün daha defansif oynayan bir milli takım vardı. Sen de takdir edersin ki Görkem, hı hı, savunma yaparak oynamak, hücum yaparak oynamaktan daha yorucu. Hı hı, hele, bir de bir, hele bir de rakibiniz Fransa gibi bir takımsa daha yorucu ve daha zor. Bundan dolayı bunun biraz sıkıntısını yaşadık. Bunu söyleyebilirim. Bunun sıkıntısını net bir şekilde yaşadık.
0: Kırmızı kart hakkında peki görebildin mi abi o pozisyonu? Uğurcan
1: Çakır'ın. Kırmızı kart pozisyonunu gördüm. Evet, önümdeydi zaten. Basın tribününün tam bulunduğumuz bölgenin önündeydi. Sol tarafımızda gerçekleşen bir pozisyondu. Hı hı. Orada eli açık, yani hakem yorumcularını da dinledim. Eli açık olduğu için kırmızı kart verildi. İkinci maçta İtalya maçında muhtemeldir ki Altay Bayındır oynayacak. Altay Bayındır da bu sezon Manchester'da 6 maça çıktı. Altay Bayındır'ın oynaması bekleniyor. Bunu söyleyebilirim. Yani genel itibariyle bence yani milli takımımızla ilgili yorumum şu, bilmem katılır mısın? Yani yorumum şu milli takımımızla ilgili. İlk yarıda tamam güzel ama ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Ama yani gücümüz de bu. Rakip Fransa, bunu unutmamak lazım. Rakip Fransa, yani Mbappe çıkıyor, Due giriyor. Görüyorsun. Yani burada bazen elin kolun bağlı da olabiliyor yani. Yani bir de dikkat ettiysen zaman zaman bizi açmakta zorlandılar. Açmakta zorlandıklarında büyük takımların yapmış olduğu bu. Yani büyük takımların genellikle yapmış olduğu olaydır. Net bir şekilde Yani direkt burada şey yapabiliyorlar. Direkt topu size verip atak oluşturabiliyorlar. Bunları söyleyebilirim.
0: Deniz Gül'ün 90+3'te oyuna girmesi durumu var bir de. En çok eleştiriyor.
1: Bir saniye çok özür dilerim. Bir saniye. Buradayım Tolga abi. Geldim. Öyle yanımda da bizim evet. Marco Aurelio var. Onun dışında Almanya'dan gelen futbol severler var. Türk gurbetçi arkadaşlarımız var. Onları da gördüm. Kusura bakmayın.
0: Yok.
1: Yani Deniz Gül'ün oyuna girmesi geç bir karar.
0: Yani buradaki yani amaç ne olabilir abi? Ben onu
1: yani
0: anlamıyorum.
1: Söyleyebilirim. Görkem yani ders almamış Montella. Özetle yani tam bunu soruyorsun. Hı hı. Montella ders almamış. Ve ders almamış net bir şekilde bugün yine santraforsuz bir oyun. 4-6 yani üçlü başladı defansta.
0: Evet.
1: Yani genel olarak üçlü olarak ifade edildi. Bu şekilde. Bunu söyleyebilirim yani. Bu milli takım santraforlu oyunu. Yayındayım Marco.
0: Peki teşekkür buradan ediyorum. Senin ederim, orada işin yoğun. Ederim. Kolaylıklar diliyorum.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sevgili Salim Manav hattımızdaydı. Kendisi de stadyumda karşılaşmayı takip etti. Onun da görüşlerini almış olduk. Böylece bana ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir kısaca bakacağım. O kadar yazmış etmiş dinleyicilerim canım. Tabii ben şimdi hadi ben gidiyorum saatim geldi diyemem. Hani o biraz...

0: abi, bana yakışmaz. Sizlerden neler gelmiş. Abi iyi yayınlar. Bu maçta biz bir puanı hak ettik. İtalya'yı da mağlup edeceğimizi düşünüyorum demiş sevgili Serkan Bey. Evet, buradan puan almayı hak ettik ama sonunu getiremedik ya karşılaşmanın. Az önce telefon bağlantısında sevgili Salim Manav'ın da söylediği gibi. İkinci yarının sonuna doğru biraz oyunumuz düştü ki gayet normal. Gayet normal. Şimdi rakibimizde Fransa milli takımı var. Yani Barcola çıkıyor oyundan, o giriyor, bu giriyor. Oyuna giren isimler zaten dünya yıldızı, çok önemli kulüplerde forma giyen isimler. Yani rakibimizin öyle bir yedek kulübesi var ki herhangi birini al bizim takımımızda banko ilk 11'de oynar. Oynamaz diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Böyle bir takımla karşılaştı milli takımımız. Ve yoğun baskı altında çıktık maça. Yoğun presle başladık. Bu 65-70 dakika diyebilirim. 70 dakika yoğun tempoda oynadık. 70. dakikadan sonra da tabii oyunda düşüşler olabilir. Ki bu dakikadan sonra da önemli pozisyon vermedik Fransa'ya. Öyle kaçan net pozisyon yok Fransa milli takımının. Özellikle ikinci yarıdan bahsediyorum. Buradan puan almayı hak ettik mi? Evet, hak ettik. Darısı İtalya maçında deriz. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok. Şöyle hızlıca devam ediyorum. Bu antrenörle demiş dinleyicimiz, bir de Türkiye Futbol Federasyonu'yla yabancı kuralıyla bizden bir şey olmaz. Altyapıya kimse yatırım yapmıyor. Milyonluk ülkeden oyuncu bulamayıp gurbetçi oyunculara gidiyor takımlar demiş. Bunu uzun uzun konuşuruz. Bunu uzun uzun detaylandırırız. Bu konuda birçok mesaj verebilirim ben de. Parası olan maça gidiyor, yazık demiş. Yani artık öyle. Ya parası eskiden de öyleydi ya. Parası olan maça gidiyor tabii ki. Hani bedava bilet dönemi kapandı maalesef. Bu maça milyonlarca insan gitmek istedi. Vatandaşımız gitmek istedi. Tabii ki para verip girecekler. Yani bu gayet doğal. Hani her şeyi de eleştirmeyelim. Yani her şeyi de eleştirmeyelim. Yani parasını vermiş gitmiş. Tabii ki bu onun hakkıdır. Gider. Parasını veren gider. Ha diyeceksin ki şimdi, ya da diyebilir. Tüm dinleyicilerim de bunu söyleyebilir. O zaman gerçek tribüncüler ayakta takip edecekler. Dışarıda kalıyor. Yani yapılacak bir şey yok. O zaman bilet kontrol noktasını iptal edeceksin. Herkes girecek. Eskiden öyle olmuyor muydu? Özellikle basketbol maçlarında, benim gençliğimde takımlarımız Avrupa'da Euroleague'de oynadığı dönemlerde açıyorlardı kapıyı. İzliyorduk. Onu çok yaşadık. Hani öyle mi bir tablo yaşansın? Ya parayı vermiş gitmiş. Ha bilet fiyatları pahalıydı. Evet, bunu eleştiririz. Ama parayı, her şey paraya döndü. Parasını veren maça gidiyor. Ya tabii ki öyle olacak. Bunun gayet normal olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakalım ne demiş bir dinleyicimiz. Uzun bir mesaj olmuş. Canım kardeşim, bahsettiğim bu işte. Salim Manav Fransa'nın futbolcularından bahsedip 1-0 iyi sonuç der gibi. Montella da aynı kafada. Federasyon başkanında da aynı kafa var. Milli takımımız iyi değil. Arda harici hiçbiri bir şeyler yapmıyor diyemiyoruz. Heyecan verecek futbolcumuz yok. Ben Fenerbahçeli biriyim. Fatih Terim'in acil bu takımın başına gelmesi lazım. Futbolculara heyecan aşılaması lazım. Montella'nın Yılmaz Vural'dan fazlası yok. Yılmaz Hoca daha iyi bir teknik direktör demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Bora Ayhan Çanakkale'den selamlarını iletiyor. Uğurcan Çakır'ın kırmızı kartı belki de hayırlı oldu. Her şeyde bir hayır vardır demiş. Peki artık yayınımızı noktalıyorum. Küçük bir hatırlatma yapacağız. iddia.com'dan kuponlarınızı oynuyorsanız şayet, ya da iddia.com'a girebiliyorsanız şu an telefonunuzdan, girmenizi tavsiye ederim. Şundan dolayı ilerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda canlı kuponlarım olacak ki her dakika oluyor. Hafta içi her gün kuponlarım yayın dışında da sizlerle buluşuyor. Bu konuda da iyi kuponlarım var. Başarılı oluyor. Bunlara ücretsiz olarak ulaşmak istiyorsanız iddia.com'a giriyorsunuz. Kayıtlı bayin bölümüne geliyorsunuz ve kayıtlı bayininizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştiriyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra da 0540 300 çift 097 bu numaraya mesaj gönderiyorsunuz. Ben yayından geliyorum. Görkem'in kuponunu görmek istiyorum. Demen yeterli olacaktır. Oradaki arkadaşlarımız sizinle ilgilenecek, mesajınıza geri dönüş yapacaktır. Peki bir sorunuz varsa, herhangi bir kodu kaçırdıysanız, bayi numarasını hatırlamıyorsanız, Instagram'da da Görkem Tezer yazmanız yeterli olacak. Yine adımı soyadımı Instagram'da arama kısmına yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapıyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Mesaj gönderen tüm dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi iletirken tabii ki bir diğer teşekkürüm de sessiz olarak beni takip eden dostlarıma. Hepiniz iyi ki varsınız diyorum. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım ama pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde. Evet, saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Pazar gününe kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: 30.0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
9: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
10: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.
11: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 25 Eylül 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün milli takım günü. Milli takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçına Kocaeli'de Fransa karşısında çıkacak. Dün teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte Salih Özcan basın karşısına geçtiler ve açıklamalarda bulundular. Onlara bakacağız. Milli takımda Orkun'un durumu pek parlak değil. Dün de Salih'in açıklamalarından da Montella'dan da anladığımız kadarıyla. Nasıl bir kadro çıkabilir? Bugün Fransa karşısında Fransa nasıl bir kadro çıkarabilir? Dün Fransa'da da Zinedine Zidane'la birlikte Adrien Rabiot basın önüne geçti. Onların açıklamaları oldu. Onlardan yine birkaç not sizlere aktaracağız. Nasıl bir maç bizleri bekliyor. Bakalım onu hep birlikte göreceğiz. Birazdan da değerlendireceğiz. Dün Uluslar Ligi karşılaşmaları başladı. Saat 21.45 seansında dün 7 karşılaşma vardı. A Ligi'nde ikinci grupta Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldiler. Bir tarafta Xavi'nin Hollanda'sı, diğer tarafta Klopp'un Almanya'sı, iki teknik direktör de yeni takımlarıyla ilk maçlarına çıktılar ve puanları da paylaştılar. Almanya 32'de Mecha'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Maçı uzun sürede 1-0 önde götürdü Almanya. Fakat 90+2'de Gakpo'nun golü maçın skorunu belirledi. Ki golde Ruben Van Bommel'in oğlu oyuna 83'te giriyor ve yaptığı asistle, ayak dışıyla soldan uzak direkteki Gakpo'ya o da dikkatleri üzerine çekti ve beraberliğin gelmesini de sağlayan isim oldu. Aynı gruptaki diğer maçta Yunanistan Sırbistan'ı geriden gelip mağlup etmeyi başardı. Deplasmanda yaptı bunu bir de. Sırbistan 4'te Zivkovic'le öne geçti. Asist Dušan Tadić'ten geldi. Fakat Yunanistan ikinci yarıda geri dönmeyi başardı. 74'te Zolis ve 90+4'te Duvikas'ın golleri geldi. A ligindeki diğer grupta Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Tahmin edeceğiniz üzere Norveç'in gollerinin önemli bir kısmını Haaland attı. 14'te Bobla Norveç öne geçti. 18'de Haaland skoru 2-0'a getirdi. Bundan sonra Danimarka'nın bir geri dönüş çabası. 25'te Damsgaard 2-1, 60'da Højlund 2-2. Ama 74'te Haaland bir kez daha sahneye çıktı ve kornerden attığı golle Norveç'e 3 puanı getirmeyi başardı. Grubun diğer maçında da Portekiz, George Jesus yönetimindeki ilk maçında Galler'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmada gol de ilk yarıda geldi. 22'de João Félix golü kaydetti Nuno Mendes'in asistinde. Cristiano Ronaldo da beklendiği gibi ilk 11'de sahaya çıktı ama 90 dakikayı da tamamlamadı. 67'de yerini Ramos'a bıraktı. B liginde Avusturya 3, İsrail 1 sonucu var. Avusturya 43'te öne geçiyor. 55'te İsrail 1-1 yakalıyor. 1-1'i yakalayan, golü atan oyuncu Abu Farhi sarı kartı var. Golden önce, 4 dakika önce sarı görmüş. Gol sevincinde de köşe bayrağını çıkarıyor. Herhangi bir hani tekmele falan değil, yerinden çıkarıyor. Böyle sanki bazuka ateş eder gibi bir şey yapıyor ilk etapta. Ben de öyle zannettim. Hakem Bulgar, o da herhalde öyle zannetmiş olmalı ki ikinci sarı kartını gösterip herhalde o hareketine diye düşündüm. Yani korner bayrağına çünkü sert bir müdahalesi yok. Yerinden söküyor. Sonra zaten gol sevincinden sonra takıyor. Meğer şeymiş, bilardo şeyi hareketi yapmış oyuncu. Klasik bir gol sevinciymiş geçmişte de olan. Sonra onun fotoğraflarını paylaşmışlar. Bayağı da itiraz etti oyuncu, ne alaka diye. Böyle bir gündem olmuş. Ben de sabah...
7: Ama o ara sarı kartı var değil mi?
11: İşte var.
7: Bayrağı çıkarmak sarı kart değil mi zaten? Başlı başına.
11: Bayrağı çıkarmak galiba değil. O tekme atıp kıranlara sarı kart veriliyor diye biliyorum ben ama öyle çıkarıp sevinç yapanlara bilmiyorum, emin değilim.
7: Ha, kale ağlarını falan bir ara şey yapabilirsin yani diyorsun. Golden sonra kale ağlarını indirip tekrar şey yapabiliyor musun? Nasıl oluyor bu işler? Ben anlamadım. Kuralı vardır onu mutlaka.
11: Çünkü çok söylerler. Yapmış yani. 6-7 fotoğrafı var geçmişten oyuncunun. Hani sarı kart zaten olmadığını düşünüyordur diye düşünüyorum.
7: Tabii bir de sarı kartsa zaten onu da sürekli yapmıyordur herhalde. Deli değildir.
11: Yani bundan dolayı sarı kart görecek. Dün o şimdi sabah bakınca bayağı o tartışma
7: ben
11: olmuş.
7: Ben görmemiştim.
11: Maç 1-1'e geliyor. Kırmızı kartla 10 kişi kalıyor İsrail. Sonra Avusturya'da 3-1 kazanıyor. 90 ve 96 3'te Avusturya'da ancak golleri buluyor. Kırmızı kart 56'da gelmiş Avusturya'da. Bayağı bir zorlanmış İsrail engelini geçerken. Aynı gruptaki diğer maçta Kosova İrlanda'yı 1-0 yendi. Vedat Muriç ilk 11'de çıktı ve takımının da galibiyet golünü atmayı başardı. 83'te golü attı Vedat Muriç. Raşitsa da oyuna girdi. Krasniç, Ahmet'in sağ beki, ben de çok beğeniyorum. O da yine Raşitsa gibi oyuna giren isimlerden birisi oldu. D liginde çoğu kişi tabii merak etmiyordu ama yine de söyleyeyim. Andorra 1, Malta 2, Liechtenstein 0, Litvanya 2 sonuçları alındı. Bugün bizim maç var. Bizim maçla birlikte gruptaki diğer maçta aynı saatte başlayacak İtalya-Belçika mücadelesi. B liginde Gürcistan, Kuzey İrlanda, Macaristan, Ukrayna, İsveç, Romanya, Polonya, Bosna Hersek ve C liginde de Ermenistan, Letonya, Karadağ, Güney Kıbrıs, Rum kesimi karşılaşmaları oynanacak. Bülten bu şekilde. Peki basketbol, dün Euroleague resmi olarak başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes'te ilk maçında Barcelona deplasmanındaydı fakat galibiyet gelmedi. Efes aslında uzun süre karşılaşmayı önde götürdü. Son periyoda da 4 sayılık farkla üstün girdi Efes ama son periyotta Barcelona geri döndü ve 89-82'lik skorla kazanan Barcelona oldu. Brizuela 20 sayı, Panther'da 19 sayıyla Barcelona'nın en skorer isimleri oldular. Anadolu Efes'te de beklendiği gibi Mike James 22 sayıyla en skorer isim. Dario Saric de 17 sayı 5 rebound'da katkısında ama galibiyete yeterli olmadı. Günün diğer maçlarında da Dubai Real Madrid'i sürpriz şekilde yendi diyebiliriz, 78-77. Bayern Hapoel Tel Aviv deplasmanda 86-84 yendi. Zalgiris Kızıl Yıldız'ı deplasmanda 83-77 yendi.

0: Panathinaikos Obradovic'le ilk maçına çıktı EuroLeague'de. Paris'i 91-72 mağlup ettiler. Son şampiyon Olympiakos Baskonya'yı deplasmanda 106-89 ve Asvel'de Maccabi'yi kendi evinde 84-74 mağlup etmeyi başardı. Bugüne de 3 maç kaldı. Saat 20'de Beşiktaş Valencia'yı, 20.45'te de Fenerbahçe Tayfun Virtus Polonya'yı konuk edecek. Haftanın son maçında da Partizan'dan Olimpia Milano karşı karşıya gelecekler. Bugün aynı zamanda Basketbol Süper Ligi'nde de yeni sezon başlıyor. Saat 19'da Tofaş'ta, bu takımı ilk defa görüyorum, Bandırma sponsoru da bir takım, Bandırma karşı karşıya gelecekler. Günün programı basketbolda bu şekilde. Müsabakalardan gidiyoruz. Dün milli boksörümüz Savanur Ketyuda Avrupa Şampiyonası kadınlar artı 80 kilo finalinde Rus rakibini mağlup ederek altın madalya kazanmayı başardı. Trabzonspor'un genç sporcusu büyükler kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu bu şekilde elde etmiş oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Bununla beraber Galatasaray'dan dün Wilfried Tsingo ile ilgili bir açıklama geldi. Gün içerisinde Tsingo'nun sakatlığına dair bazı haberler yapıldı. Sonra o haberleri yapanlar düzeltme geçti ama Galatasaray da bir açıklama yaptı. Fakat açıklamadan sonraki haberlere baktığımda Tsingo'nun durumunun yine de pek parlak olmadığı söyleniyor. Birçok farklı kişi Kasım ayına kadar Tsingo'nun forma giyemeyeceğini, Fenerbahçe derbisine dahi yetişemeyeceğini söylemişler. Tsingo konusu da gerçekten Galatasaray'ın başını bir hayli ağrıtmaya devam ediyor. Onu söylemek lazım. Ve Çorum'da da son haber olsun. Teknik direktör Uğur Çal'la yollar resmen ayrıldı. Gün içinde haberi çıktı. Resmi açıklama pek fazla gecikmedi ve gece de yeni teknik direktörün Burak Yılmaz olacağı paylaşıldı. Salim Manav da yazdı. Gün içerisinde Abdullah Avcı, Fatih Tekke gibi isimler ortaya atılmıştı ama nihai kararın Burak Yılmaz olduğu söylendi. Hayırlı olsun diyelim taraflara. Ve araya gidelim. Şarkı reklam arası. Aradan sonra da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.17 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Aykut abi de aramıza katıldı. Ali abi, 3 kişi bir aradayız. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkürler, hoş buldum. Nereden başlayalım? Dünkü karşılaşmalardan başlayalım mı önce milli takımımıza geçmeden?
3: Başlayalım. Zaten milli takım herhalde değil mi genelde şeyimiz? Zaten sen girişte anlattın.
0: Yani maçlara biraz uzun tuttum özeti ama tabii milli takım ağırlıklı konuşuruz. Maçta o kadar uzun boylu konuşmayız. Dün herkesin gözü kulağı, tabii milli maçta yokken bizim, Hollanda-Almanya mücadelesindeydi. Futbol severler için, basketbol severler için tabii Euroleague başladı. Ve 21.30'da yaklaşık yakın saatlerde de Anadolu Efes Barcelona deplasmanındaydı. Ama futbol için Hollanda-Almanya. Bilmiyorum, burada Portekiz'in ilk maçını merak edip Portekiz izleyeyim, işte Sırbistan-Yunanistan ya da Norveç-Danimarka, o da güzel bir İskandinav derbisi diyen çıkmadıysa Hollanda-Almanya'dır dün izlenecek karşılaşma. Merak ediliyordu Xavi. Sürpriz bir tercih Hollanda açısından. Ben aklıma gelmezdi açıkçası Xavi'nin göreve geleceği. Almanya için Klopp doğal tercihti. Ve onun da nasıl dokunuşlar yapacağı merak ediliyordu Almanya'yla. O da zaten ilk dokunuşu geniş kadro seçerek yaptı. Kendinden söz ettirdi Klopp. Burada da az kadro, yakın kadrosuyla Almanya Hollanda deplasmanına çıktı. Beşiktaşlar tabii biliyorlardı Nübel'in oynamayacağını. Ter Stegen tercih edildi Klopp tarafından birinci kaleci. Ve dediğim gibi az kadro, yakın bir kadroyla Almanya sahaya çıktı. Hollanda zaten öyle geniş bir kadro çağırmadı Xavi'yi. Tek bir kadro çağırdı. Hollanda'da da hani Malen'in durumu hariç böyle sürpriz bir kadro yok desek yeridir. Hatta yani Dünya Kupası'ndaki kadroya benzer bir kadro Xavi'de çıkarmış. Öyle çok büyük bir dokunuş yok ilk 11'de gördüğüm kadarıyla. Ve maçta 1-1 sona erdi. Neler dersiniz bu karşılaşmayla ilgili olarak?
2: Valla ben izledim maçı. Bir kere şöyle bir 11'lere bakınca Hollanda'nın bireysel anlamda ilk 11'inin Almanya'ya göre bana mı çok daha iyi geliyor bireysel anlamda tek tek oyunculara bakınca, yoksa size de öyle geliyor mu?
0: Bireysel olarak
2: Tek tek böyle
0: Hollanda daha iyi geliyor.
2: oyunculara bakınca Hollanda'nın çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ben. İşte kenarda da oynamayan hani Frankie de Jong gibi, Malen gibi az önce sen bahsettin. Öyle isimler var. Ake yedekler arasında. Ama işte sağ beki, sol beki, stoperleri, ondan sonra merkezi, Reinders'i, Gakpo'su, Somerville'i, Robert de bayağı iyi. Bayağı iyi bir kadro var Hollanda'da. Zaten ikinci yarıda kontrolü neredeyse tamamen ele aldılar. Ve bence en azından bir puan hak etmişlerdi. Onu da son bölümdeki bayağı güzel golle almayı başardılar. Ama ikinci yarıda bir tane Ter Stegen'in çok iyi bir kurtarışı var. Bir tane Ter Stegen'in dokunduğu, direğe çarpan, ondan sonra kornere giden bir top var. Bir tane boş kaleye atılamayan, oyuna sonradan giren Merdink'in dokunduğu ama boş olmasına rağmen out'a giden bir top var. İkinci yarıda Hollanda hak ettiği golü buldu. Hatta belki ikinci yarıdaki oyunun, hatta ilk yarıdaki oyunun da geleni söyleyebiliriz. Maçı kazanmayı hak ettiğini söyleyebiliriz. Bir golleri iptal edildi. VAR'dan döndü. Bilmiyorum, pozisyonu gördünüz mü ilk yarıda?
0: Ben görmedim.
2: Görmediniz mi? Bir kornerde Van Dijk kafa vurdu. Golü attı. Ondan sonra bir dakika dediler, ne oluyor? İşte Ter Stegen'e Broberi'nin bir şeyi var. Şarjı var. Ama normal şartlarda öyle çok da gol iptal edilecek bir şarj olduğunu, bir engelleme olduğunu ben düşünmedim. Biraz güme gitti Hollanda'nın golü. Almanya'nın attığı golde Hollandalı bir oyuncu yerdeydi. Hollandalı oyuncular Alman oyunculara kendi takım arkadaşlarını gösterip oyunu durdurmalarını istediler. Almanlar yer mi bunu? Adı üzerinde Alman devam etti olaya. Oradan bir gol çıktı. Onun tartışması oldu. O bakımdan da enteresandı. Maç içerisinde bazı böyle alevlenmeler oldu. Biraz hakem Hollanda'yı ve Hollandalı taraftarları kızdırdı. Ama ikinci yarı işler sakinleşti. Açıkçası ben Hollanda'yı Almanya'ya göre çok daha fazla beğendim maçın genelinde. Tabii ki iç saha avantajı da vardı. Johan Cruyff aranaydı karşılaşma. Almanya'da ilk maçın ilk bölümünde etkiliydi. Yani ilk 20-25 dakika biraz daha etkili olduklarını gördük. Ama ondan sonra yavaş yavaş neredeyse tüm kontrolü Hollanda aldı. Hani dün için eğer futbol izlemek istiyorsanız, dün çünkü Euroleague'de başladı az önce sen bahsettin, izlenebilecek en iyi opsiyondu. Bence de genel olarak hani öyle çok da sıkmadı karşılaşma. Ben 90 dakika izledim. Öyle çok müthiş konsantre izlemedim ama hani böyle seni de sıkan, elini cep telefonuna götürmeni sağlayacak bir karşılaşma da olmadı açıkçası.
0: Almanya'da Havertz ilk yarıda bir
2: Sakatlandı.
0: sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemedi. O da durumu pek iyi gözükmüyor sanıyorum. Okuduğum haberlerde. Havertz'in yerine de Ebnu Talip
2: Evet.
0: oyuna girdi. O da Frankfurt'un dünya piyasasına yeni sunmaya başladığı bir
2: Yeni
0: isim.
2: 80 milyon euroluk paketi.
0: Evet,
2: Can
0: yeni.
2: Uzun'la beraber ikisini 150 milyon euroya
3: Tabii.
2: bir Premier Lig takımına göndermek için her şey hazır.
0: Valla fiziği falan yerinde, bir 91'miş boy, öyle gözüküyor. İki
2: Frankfurt
0: yaşlı oldu.
2: havaalanını yenileyeceklermiş Eintracht Frankfurt sayesinde. Tekrar bir revizyona girecekmiş. Yani o kadar para kazandılar ki, ama iyi de oyuncu.
0: Evet, bu sezonda da 4 maç 4 gol ligde, kupada bir maç bir gol, bir de 2 de asist yapmış. 5 maçta 7 gol katkısıyla başlamış Younes Ebnu Talip dün oyuna girdi.
2: Dün zaman zaman spiker arkadaşımız da söyledi. Adeyemi'yi biraz daha böyle geriden top çıkarırken, sanki pas merkezi olurken gördük o
0: 6
2: biraz.
0: numarada falan ben de çok zaman zaman
2: Evet.
0: bakabildim karşılaşma. 6 numarada top dağıtıyordu bir ara
2: Evet, o
0: Adeyemi.
2: biraz enteresandı. İkinci yarıda Almanya'nın hani yarım pozisyonda Adeyemi vardı. Orada da bir tercih hatası yaptı. Yani kimse günahıma yazmasın, linç etmesin ama ben çok büyük bir fanı değilim
3: Kimin?
2: Adeyemi'nin. Özellikle karar konusunda. O pozisyonda içeride iki tane arkadaşı bomboştu. Hani topu basit bir dokunuşla merkeze doğru ortalasa büyük ihtimalle Almanya ikinci golünü atacaktı. Şut çekmeyi tercih etti. Alman, diğer Alman oyuncular da tabii biraz sinirlendi. Bir pozisyonda da sağ ayağına top geldi. Gene ikinci yarıda. Önünde iki tane Hollandalı varken topu soluna çekmeye çalıştı. Tabii o topu da kaptırdı. Bu karar konularında dediğim gibi kimse günahıma yazmasın ama pek ademi böyle tuttuğum oyunculardan biri değil benim.
0: Dün Gnabry yenen golde topu kaptırdı sağ tarafta çizgide.
2: Çok sonradan girdi. Çok son bölümde girdi oyuna. Gnabry.
0: Dakikasında hadi söyleyelim o zaman. 80'de girmiş. 90 artı 2'de o hatayı yapıyor. Van Bommel araya giriyor. Sol kanatta driblingde ilerleyip ayak dışıyla da arka direğe acayip bir orta yapmış.
2: Ama vuruş da çok iyiydi gördünüz.
0: Vuruş da tabii
2: değil mi?
0: uçarak gidiyor
2: Çok çok iyiydi vuruşta.
0: Gakpo. Sevinmiyor golden sonra o da. Hatta spiker Ömer Saraç'tı sanıyorum.
2: Evet.
0: O da bir offside şüphesine düştü Gakpo sevinmeyince. Gakpo Dünya Kupası'nda da benzer şey olmuştu değil mi? Onun bir şey yaşadı. Ondan kaynaklı.
2: Galiba onunla alakalı olabilir.
0: Dünya Kupası'nda da takım arkadaşları etrafını sarmıştır. Golden sonra sevinmemişti yine Gakpo. Dün de beraber golünü attı. Van Bommel de 83'te girdikten sonra okuduğum kadarıyla bayağı insanı da etkilemiş. Yani sadece o asist değil. Oyun içi aksiyonları da asiste kadar iyi denmiş. Ben tabii bakamadım o kısmı ama iyi, çok iyi yorumlar okudum Van Bommel ile ilgili.
2: Doğru. Ama tabii son 10 dakika giren oyuncu için böyle çok güzellemeler yapmak da bilmiyorum ne kadar sağlıklı ama tabii iyi oyuncu olduğu
3: İki
2: belli.
3: hafta önce de asıyorlardı biliyorsun o yaptığı faul nedeniyle.
0: Öldürmeye teşebbüs değil mi? Van Bommel miydi o?
3: Van
0: Vay.
2: Yani Hollanda'da maçın genelinde Gakpo'da, Reinders'te, Somerville'de iyiydi. Hollanda'nın tabii şimdi ileri ucundaki oyunculara baktığın zaman bir hareketlilik avantajı ciddi şekilde var Hollanda'da. Ama aynı zamanda belli bir teknik kalite de var bu isimlerde. O yüzden ciddi bir şeye sahipler. Bence avantaja sahipler. Eğer Xavi ile böyle dikiş tutarsa, uyum tutarsa şu Hollanda takımı bence bu kadrosuyla o belki ihtişamlı dönemlerine dönmez ama yenilmesi zor. İyi bir futbol takımı, hatta çok iyi bir futbol takımı olabilir gibi gözüküyor. Merkezde Timber'ı da ben çok beğendim dünkü karşılaşmada. Ben Hollanda üzerinden gittim. Yani Klopp açısından tabii daha tanıma, test etme. İşte 83 milyondan biriyiz şapkası. Klopp biraz daha böyle büyük bir projeyle geldi gibi gözüküyor Alman milli takımına. O da herhalde zamanla işleri düzeltecektir. Şimdi benim genelde baktığım sitede Alman milli takımında maçın yıldızı olarak Ter Stegen gösterilmiş mesela.
3: 9 kurtarışı var. Çok da normal.
0: 83 milyondan biri şapkası da ilk galiba milli takımı açıkladığı basın toplantısında giydi onu Jürgen Klopp. Dün de yine maçta aynı şapkayla. Enteresan bir
2: 12
0: tercih.
2: korner Hollanda, 12 korner ki kornerlerin birçoğunda da Hollanda orayı karıştırmayı başardı. Topa dokundular, vurdular. Oldu olmadı. Almanya bir korner. Hollanda 3-18 gol beklentisi. 3-18 çok yüksek bir rakam. 1-45 Almanya'nın gol beklentisi. İsabetli şut 10'a 2.
0: Kayan Güven 56 bin kişinin Kuma'nın eşinin vefatı nedeniyle saygı duruşunda durması esnasında statta sinek vızıltısını dahi duyabilecek kadar sessizliğin olması bile saatlerce konuşulur. Hollanda çok keyif veren bir takım olma yolunda emin adımlarla gidecektir demiş. Geçenlerde yine bizde bir saygı duruşunda
2: Olmadı gene yapamadık.
0: çok kötü oldu. Hangisi şimdi hatırlamıyorum maçı ama büyük takımlardan birinin maçıydı. Felaketti. Felaketti yani. Yine susamadık.
2: Şeydi. Şampiyonlar Ligi maçı. Şampiyonlar Ligi maçının başlangıcında Nepal'deki sel felaketi sebebiyle
0: Fenerbahçe Roma o zaman.
2: Fenerbahçe Roma değil. Fenerbahçe şeydi galiba. Bir önceki olabilir.
0: Lyon mu?
2: Lyon olabilir. Ya Lyon ya Roma maçıydı.
0: Galatasaray deplasmanda oynadı çünkü.
2: İç sahadaki
0: Ben de
2: maçta
0: hatırlamıyorum. Şimdi
2: şeydi
0: Fik diye aklıma kalmıştı.
2: Roma maçıydı. Roma maçıydı. Çünkü aynısı Galatasaray için şeyde de yapıldı.
0: Sport. Lizbon maçı.
2: Lizbon'da da yapıldı. Onu beceremedik, yapamadık yani ne yazık ki.
0: Evet, dün ben bunu da görmedim ama doğrudur. Yani Avrupa'da bu konuya çok hassasiyet gösteriyorlar. Biz de maalesef bir standart tutturamadık sessizlik konusunda. Mehmet Ünlü o da Gakpo'nun eşi düşük yapmıştı. O yüzden sevinmemişti demiş Dünya Kupası'nda. Dün de belki o yüzden olmuş olabilir. Peki karşılaşmayla ilgili
3: Şeyi söyleyeyim ben de. Ben de Hollanda özelinde konuşayım. Hollanda zaten her dönem yetenekli oyuncuları vardı ama bu kez sanki bu takımdan olur gibi geliyor bana. Ve
2: Şavi'de biliyorsun,
3: Barcelona'ya ilk geldiğinde teknik adam olarak yani yetenekli takım aldığı zaman onu oynatabilen biri. Ve Hollanda'da bayağı yetenek var. Almanya arayışta onu görüyoruz. Özellikle hocanın çağırdığı isimler, yedeklere bakacak olursan böyle bunun ne işi varmış ya milli takımda diyeceğin çok adam var. Ya da bu nereden çıktı diyebileceğin. Belli ki hoca bir arayışta. Uluslar Ligi'ni de bunun için değerlendirecek. Mesela şunu söyleyebilirim ben. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız. Almanya milli takımının 10 numarası Nadia Amiri olmaz. Mainz'ın 10 numarası, Almanya milli takımının 10 numarası olmaz. Dün ben mesela onu gördüm Hollanda'ya karşı. Mainz'la iyi bir sezon geçirmişti. Bu seneye de fena başlamadı ama yani Almanya milli takımından eğer ya biz panzerler falan diyorsak onun 10 numarası olmaz. İşte hala en öndeki oynayacak adam Havertz olur mu? Ben de bir türlü olmuyor Havertz. Ne Arsenal'de istediği kadar iyi oynasın. Almanya milli takımı benim gözümde işte Hollanda nasıl Brobbey ile oynuyorsa Almanya'da öyle bir santraforla oynamalı diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir santraforla oynamadığında Adeyemi'den falan herkes Barcelona değil ki o verimi alasın. Olmuyor. Mesela Adeyemi bu sefer daha bireyselliğe kaçıyor. Yani Barcelona'daki rolüyle buraya döndüğünde tekrar o eski Dortmund'daki rolüne dönüyor. O yüzden ben Hollanda'nın bayağı parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Xavi ile de iyi şeyler yapabileceğini, yani ikinci yarı cezalarında oynandı Almanya'nın. O kadar çok karambol var ki. İşte rakamları söyledi Ali. Kornerlerde ezmişler. Bir baskı var yani. Ki İspanyol hakemi olmasaydı muhtemelen o ilk attıkları golü de mesela bir İngiliz verirdi bence o golü.
2: Bence kesin verirdi.
3: İtalyan da verirdi.
2: Pek anlayamadım ben de.
3: İspanyollar gerçekten. Çok şey yapıyorlar bazen böyle. Arıyorlar yani. Arıyor. Zaten geçen hafta sonu İspanyol demişken buradan Mourinho'nun da kulaklarını bir çınlatayım. Yani ilk kez hakikaten Mourinho'nun isyan etmesi gereken bir
2: yönetim oldu.
3: Derbi ve yönetim oldu. Az bile konuşmuş öyle söyleyeyim.
0: Sensin tabii. Maçın spikeriydin değil mi?
3: Tabii. Yani hayretler içinde kararları böyle kehaleyle bakıyoruz. Şimdi VAR çağırdı yani mesela Bellingham'a sarı kart çıkardı. Halbuki Bellingham'ın ayağına basılıyor. Yani kayarak gidiyor Bellingham. Bellingham'ı bayağı ciddi basıyor. Basan da Romero. Şimdi zaten profilleri yan yana koyduğunda Romero otomatik olarak pozisyona giriyorsa sarı cebinde geliyorsun zaten. Ve VAR çağırmış. Gidip bakıyorsun kartı değiştiriyorsun. Adamın ayağına basma var. Dönüp kartı değiştirip ona sarı kart verdi. Mesela o daha da fecaat değil mi? Zaten VAR seni niye çağırıyor? Burada yanlış yaptın. Gel bir de basma var yani. Gidip seyredip sarı karta dönmesi enteresandı. Yani tamamen değiştirebilirdim maçın gidişatını. O yüzden dün ben Hollanda'yı beğendiğimi söyleyeyim. Onun dışında başka böyle dikkatimi çeken mesela Brobbey sezonu çok iyi başladı. Fena bir oyuncu değil. Başka kimi en çok beğendin desen şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Mesela Hollanda'nın Van Dijk'ın yerine artık birini bulması gerekir mi diye de soralım. Kaptan hala iyi duruyor ama o özellikle Tottenham'ın işte Van de Ven'dir, Van Hekedir iki tane mesela Tottenham'da oynayan isim var. Kulüp takımında her ne kadar çok başarılı olmasalar da ben milli takımda beğendim onları. Dumfries benim gözümde zaten olmuyor. Dumfries'in yani zeka seviyesi yetmiyor bu tarz maçı. Atletizmi yetiyor da zekası yetmiyor. Mesela Real Madrid'de de en büyük problemi orada yaşayacak. Derbide de hayalet gibi gezdi durdu orada. Mesela atlet ama öyle koşabileceği bir atletizm oyunu oynatmıyor zaten Mourinho. O zaman da dağılıp gidiyor. Hollanda milli takımında da bence benzer bir profili vardı. Ama ben Hollanda'nın mesela şeyini daha iyi gördüm. Her ne kadar son dakikada beraberliği yakalamış olsa da sanki önü daha açık gibi geliyor bana. Almanya'da Klopp'un işi zor.
0: Hakan Yılmaz o da şöyle bir mesaj göndermiş. Bana kendi ülkesinden başka milli takım çalıştırma işi tuhaf geliyor demiş. Hollanda-İspanya maçı olsa Xavi'nin hiç mi içi kıpır kıpır olmayacak diye bir mesaj göndermiş. Bu birçok kişi hala galip geliyor benim etrafımda da. Milli takımlarda neden yabancı teknik direktör var diye. Sizin de bilmiyorum özel hayatınızda böyle soran oluyor mu? Bana oluyor çok. Denk geliyorum yani. Ama oluyor yani. Voleybolda gördük işte Santarelli İtalya'ya karşı oynuyor. Birçok İtalyan var milli takım başında. Hepsi İtalya'ya karşı oynuyorlar. Futbolda da artık normalleşen bir şey yani. Yabancı teknik direktör. Bizde de yabancı uzun süredir.
2: Herhangi bir sporda belli bir seviyeye ulaşamıyorsanız insan kaynağı olarak, daha yolun başındaysanız, o zaman yabancı antrenörlerin, yabancı oyuncuların o spora katkısı büyük oluyor. Fakat belli bir seviyeye ulaşan, artık o sporun kültürünü ülkeye oturtmuş olan yerlerde bence tartışmaya çok açık bir konu.
0: Hollanda konu. Mesela.
2: Tabii. Yani mesela Hollanda gibi ekol olmuş bir futbol ülkesinde Hollandalı bir teknik direktörün çalışmaması ya da Hollandalı bir teknik direktörün bulunamaması, oraya yeterli görülememesi bana da biraz aslında garip geliyor. Ama örnek veriyorum, işte Afrika ülkelerinde mesela henüz onlar altyapıyı tam oluşturamamış, birlik beraberliği tam sağlayamamış, ligler çok sağlıklı değil. Ondan sonra oyuncular bambaşka yerlerde. Dolayısıyla ülke kendi içinde üreterek değil, ülke ihraç ederek futbolunu geliştirmeye çalıştığı için, yani oyuncular dağıldığı için orada mesela başka bir teknik adamın, başka ülkeden gelen bir teknik adamın olması bana çok garip gelmiyor. Biz de mesela o yollardan çok geçtik ama bizde futbol belli bir seviyeye çıktıktan sonra zaten milli takımda hep başarılarını ve istikrarını hatırlayın. Yerli teknik direktörlerle aldı. Hep yerli teknik direktör seçtik. Yerli teknik direktörlerimize o görevi verdik. Fakat hani bunun da tam bir doğrusu yok. Onu da unutmayalım. Örnek veriyorum, yani Xavi'nin Hollanda milli takımını çalıştırması çok çok garip bir durum değil. Fakat tekrar söylüyorum, özellikle belli bir seviyeye gelmiş, belli bir seviyeyi aşmış ülkelerde milli takımda dil birlikteliği bence daha sağlıklı bir şey.
0: Brezilya bile yabancıya gitti mesela. Evet. Hani normalde yapmayacakları iş onların. Hollanda'da pek.
2: Ya mesela İtalya bir Guardiola yoklaması yaptı. Hı hı. Hani bir kapıyı çaldı, acaba mı dedi İtalya. Sonra İtalyana döndüler. Ama yaptılar o yoklamayı. Portekiz bir Portekizli'ye emanet etti.
0: Belçika yine yabancıya gitti.
2: Belçika yabancıya gitti. Yani kültür olarak çok uzak değil ama yabancıya gitti. Olabiliyor bunlar. Bazen kriz anlarında da federasyonlar böyle kararlar veriyorlar.
0: Peki bir araya gidelim. 7.38 aradan sonra devam edelim.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.40 saatlerimiz, ilk bölümde ağırlıklı olarak Hollanda-Almanya mücadelesini konuştuk. Uluslar Ligi karşılaşmaları dün itibariyle başladı. Gecenin de en çok dikkat çeken mücadelesiydi. Diğer maçlarda da sonuçları zaten girişte bahsettim. Şimdi bence amirli takımımızla devam edebiliriz. Uluslar Ligi maceramız bizim de bu akşam başlayacak saat 21.45'te. Kocaeli'de Fransa'yı konuk edeceğiz. Dünle birlikte 4 antrenman yaptı milli takım futbolcuları birlikte. Orkun Kökçü dün de dahil olmak üzere hiçbir antrenmana katılamadı. Dünkü bilgilendirmede de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen ayak parmağındaki ağrısı devam eden Orkun Kökçü idmanda yer almadı denmiş. Kaleci Muhammed Şengezel ise çalışmalara başladı denmiş. Yani tek eksik gözüküyor şu anda Orkun Kökçü. Fransa maçında çok çok büyük ihtimalle ondan faydalanamayacağız. Onun yerine de zaten ne yapacağını artık herkes tahmin ediyor. Dün basın toplantısına çıkan Salih Özcan'la birlikte İsmail Yüksek orta sahada tercih edilecektir. Alternatif olarak da Demir Ege, Bartu Elmas ve Melih Kabasakal yedek kulübesinde olacaklar. Bu ikilinin önünde de Arda Güler'in oynaması bekleniyor. Kanatları, savunmayı, işte kaleciyi de belki konuşuruz. Aykut abi, senin bir istihbaratın var mı milli takım 11 ile alakalı ya da yoksa nasıl bir 11 bekliyorsun?
3: Nasıl bir 11 beklediğimden ziyade orta saha beni de bayağı endişelendiriyor. Onu söyleyeyim. Ben ya, Orkun kesin oynamaz diye bir açıklaması var mı hocanın? Ben sanki böyle iğneyle mecbur Orkuncum gel şu maçta

0: oyuna
1: yetişmeye çalışıyor diyor.
0: Diyeceğini zannediyorum hocanın ki biliyorsun son iki maçını zaten Beşiktaş'ta öyle oynadı. Hı hı. Sardırdı. Özel bir bandaj yapıldı. Muhtemelen acı hissetmesin diye iğne de oldu. Evet. Yine benzer bir şeyle Orkun'un oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani karşımızdaki takım normal bir takım değil. Onu biliyoruz. Ha şey gibi değil. Mesela İspanya gibi değil. Değil mi? Çok kötü oynadığımız o Konya'daki İspanya maçını herkes hatırlar. Hı-hı. Yani 6 tane yemiştik ama 10 tane rahat olurdu öyle söyleyeyim. 6 tane yediğim maçın adamı kaleci olur mu ya bir takımda? O maçı iyi hatırlayın. Bir tane adam sayabiliyoruz. Kaleci Uğurcan çok bayağı kurtarış yaptı diye hatırlıyorum o karşılaşmayı. Yani bu zaten fecaat bir durum olur. Kocaeli'de iyi bir taraftar desteğiyle milli takımın ulusal ligine iyi başlamasını umuyoruz. Ha, bu iyi başlangıç şöyle de yorumlanabilir. İyi futbol oynarsın. Sonuçta Fransa bizden kuvvetli. Son iki Dünya Kupası'nın değil mi? En çok ön plana çıkan takımı. İşte birinde finalde kaybettiler. Birinde yarı finalde zaten şampiyona kaybettiler. Ben açıkçası Fransa cephesinin de Zidane'la nasıl başlayacağını merak ediyorum. Yani Döşan'la ne oynayacağını biliyorduk bu takımın. Fransa özellikle deplasmanda oynadığı hiçbir karşılaşmada gelip öyle İspanya gibi ağam şağam alıp seni şey yapmaz. Madara durumuna düşürecek bir oyun oynamaz. Onu tercih etmiyordu zaten. Ama Zidane'la ne yaparlar onu merak ediyorum. Çünkü hepsi formda geliyor ya oyuncuların. Ya Olise çıldırmış durumda şu anda. Olise mi Lamine Yamal mı soruyorum size.
1: Olise şu anda.
0: He? Lamine Yamal da çok iyi başladı sezona da. Bir de sakatlıktan döndü. Olise değişik bir şey abi. Hakikaten değişik bir şey yani. Orada ne yapacağız biz şimdi o sol tarafta?
1: Ferdi.
0: Ferdi'ye hakikaten büyük iş düşüyor. Ya Olise'yi çok bizim geri koşturmamız lazım. Biz gidelim yani oradan. Çünkü adam gelince zaten hep dolu geliyor. Bir de daha önce anlatmıştım. Olise, Dembele, Cherki, Mbappe. Bunlar bazen böyle bir Mavra'ya girdiklerinde, labaliliğe başladıklarında takım oyunundan uzaklaşıyor Fransa. Bunu yapmalarını bekliyorum. Ki orada kendi aralarında top çevirirken biz aralardan bir şeyler sıkıştıralım. Yoksa gerçekten ciddi Zidane disipliniyle başlarlarsa işimiz zor.
1: Zidane şöyle demiştin, bir ek yapayım Aykut abi sana. Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var. O da kazanmak demiş.
0: Ama bunu biraz Real Madrid'de şimdi hatırlayacak futbol severler. Zidane böyle çok göze hoş gelen bir futbol oynatmıyordu Real Madrid'de. Yani Hansi Flick'in Barcelona'da oynattığı oyunu hiçbir zaman görmedim ben. 3 kere şampiyon olduğunda Şampiyonlar Ligi'nde bile. Zidane öyle şey değil. Ya futbolculuğu gibi düşünmeyelim teknik adamlarını. Zidane'ı sahada izlemek nasıldı? Şimdi dinleyenlerimiz Zidane'ın böyle iyi halini izledilerse hatırlarlar. Yani o Los Galacticos'un en büyük yıldızıydı Zidane. Ki Real Madrid performansı Juventus performansının daha gerisinde kalmıştır bence. Ama başka bir şeydi Zidane. Şimdi futbolculuğu başka, teknik adamlığı başka. Mesela Maradona da hiçbir zaman teknik adamlığında futbolculuğunun herhangi bir şeyini bize izlettirmedi. Hiç öyle parlak bir şey vermedi. Ama dün işte bakıyorum bazı yorumlar gördüm. Şimdi gülsen gülünmüyor. Şey yapsan Zidane işte nereye hangi büyük takımı çalıştırmış da Fransa milli takımının başına gelmiş falan diye öyle eleştiriler var. İşte onlara da bir şey diyemiyorum artık. Yani Allah'a havale etsem o bile kabul etmeyebilir yani bu havaleyi öyle söyleyeyim. Daha nereye çalıştıracak mesela adam? Hep şey istiyoruz değil mi mesela? Oradan ayrıldı mı ertesi gün buraya gitsin. Ya kardeşim bunlar öyle adamlar değil. Adam zirvede dedi ki ben bir ara veriyorum, bırakıyorum. Hakikaten de bırakıyor orada adam. Guardiola dedi ki ben artık bıktım, yoruldum. Kendimi tırnaklıyorum. Eşimden ayrıldım. Aileme biraz zaman ayıracağım. Bıraktı adam. Conte. Zaten biliyorsun genelde bir sene atıyor imzayı o. Yeri gelince böyle bir dinlenip tekrar bir kendilerini tazelemeyi başarıyor bunlar. Bizdeki gibi değil ki abi. Bizde adam görevden ayrılmış.

0: Ama Zidane bunu halledebilecek bir teknik adam. Biz kendi işimize bakalım. Çünkü biz çok ciddi bir hayal kırıklığının ardından oyuncuların kendini affettirebilecekleri çapta kuvvetli bir grupla başlıyoruz yeni bir heyecana. Ama artık şeyden kurtulalım ya. Ya şu milli takım oyuncu seçmelerinde ezbercilikten kurtulalım abi. Ben artık isyan ediyorum. Merih Demiral'in acaba hocam şimdi gidiyor birçok maçı seyrediyor. Hangi performansını beğenerek şu anda bu milli takıma çağırdı? Gerçekten merak ediyorum. Ali sağ olsun bir kere yazdı bana El Kat Siyah El Ahli maçı. Bak sana yemin ediyorum. O maçtaki performansını görünce kanım dondu ya Merih'in. El Kat Siyah tam kuvvetli takım da El Ahli de az takım değil abi. 3 tane ceza alanının orta üzerinden vurduruyor. Oradan vuruyorlar. Ceza alanında çeviriyorlar, çeviriyorlar. Ya diyorum bu Merih nerede acaba? Bir sertlik yapardı, bir şey yapardı değil mi? Mesela bir yıldırırdı. Yok. Mesela hangi performansına bakarak Merih'i milli takıma aldık? Hep geçmişiyle insanları milli takımda şey yapamazsın ya. Geçmiş geçmişte abi artık yok yani yok. Dünya Kupası'nda da gördük bunu zaten. Abdülkerim. Zaten Galatasaray taraftarı çok memnun mu sizce? 4 yıldır şampiyon olan kadronun kaptanından bir tane galibiyeti getiren Kocaeli maçında gol attı. Onun dışında mesela Trabzon maçındaki performansında. Şimdi bizim eğer bir değişiklik yapmazsa hoca tandemimiz bu olacak diye söylüyorum bu iki ismi. Doğru mu? Merih Abdülkerim.
1: Belki Ozan ihtimali var değil mi?
0: Ozan'ı şöyle baktım ben ya verilen muhtemellerde böyle sağ beke gibi ya da böyle üçlü gibi bazen veren de var. Bilmiyorum öyle bir şey
2: Ben
0: dener
2: bugün
0: mi?
2: manşetleri daha göremedim.
0: Yani Ozan, Merih, Abdülkerim, Ferdi sağ kanada da işte sağ açık gibi üçlü dizip.
2: Zeki yok.
0: Şimdi gelelim oraya. Zeki de işte kanat beki gibi de oynayabilir ya. Bence milli takımın şu anda en formda oyuncusu Zeki. İtalya Ligi'ni takip edenler bilir. Benim bazen çok eleştirdiğim bir isimdir ama geçtiğimiz sezon Roma'da. Bu sene geldiği Juventus'un şu anda en formda adamı bir kere. Yani bu maç özelinde benim en çok şey beklediğim adam güncel formuyla Zeki. Umarım bunu sergiler. Karşısındaki Moncak onu da yani ne yaptıracak bize hoca onu da bilmiyorum. Yani biz hücum mu edeceğiz yoksa önce biz bu yıldızları durduralım tarafına mı bakacağız? Ama benim çok ciddi mesela orta sahada Orkun Salih İspanya deplasmanı da hatırlayacak futbol severler. Kaç yeriz diye gittiğimiz deplasmanda galibiyeti kaçıran biz olduk. Ve Beşiktaş'ta buluştu bu ikili. Onların ben uyumlu olduğunu düşünüyorum. İşte İsmail olur muhtemelen. Yani tutmamız gereken yerlerde olacak. Çünkü adamlar istediğinde topu vermiyorlar. Ama onların da defoları yok mu var? Ben mesela Fransa'nın ben de savunmasını beğenmiyorum. Her ne kadar iyi bir savunma takımı gibi gözükse de önde topa kendilerinde olduğu için yani İspanya da öyle yapıyor biliyorsun. Bakınca bireysel olarak İspanya'nın arka dörtlüsünü beğenmezsin. Ama zaten adam önde baskı yapıp topu hemen alıyor. Yani savunmalık bir olay kalmıyor. Top sende olduğu zaman en iyi savunma şekli de bu. Biraz öyle yapacaklar. Ön tarafı dizemiyoruz zaten. İşte Barış çok formsuz. Yani milli takımda gerçekten güvenebileceğimiz kritik adamlar hepsi çok formsuz. Bunlar belki bir milli maça ateşlenip kendine gelebilir. Belki yine bize saç baş yoldurtabilir. Yani böyle bıçak sırtı bir karşılaşma gibi geliyor bana. Böyle net teknik analiz yorum yapılacak bir maçmış gibi de düşünmüyorum bunu.
2: Salih'e bir soru soruldu. 13 resmi maçın işte tamamında oynadığın, ilk 11 çıktığın, bir yorgunluk bir şey var mı minvalinde? Salih de dedi ki hani şimdi Fransa ile oynayacağız. Biz zaten bu tarz karşılaşmalar için oynuyoruz dedi. Kariyerimizde yani bu maçlar çok önemli. O yüzden şuna getirdi. Hani yorgunluk falan olsa da Fransa karşısında hissetmeyiz. Bu form grafiği düşük oyuncular için de hani evet düşük olabilir ama bu maçta motive olmayacaksan da zaten hangi karşılaşmada motive olacaksın? Yani bu Fransa'yı zorlamak, yenemiyorsan da berabere kalmak ya da iyi oynamak senin için de büyük bir tatmin kaynağı. O yüzden inşallah o formsuz oyuncularımızdan da ekstra işler görürüz bugün. İşte
0: Ya
2: Kerem onlardan
0: o
2: biri.
0: öyle ama işte biz

0: her şeyi motivasyona bağlıyoruz. Sevgili Mert, zaten problem de burada. Motivasyon. Ya kardeşim, ne motivasyonu ya? Senin önce bir taktiğin, bir disiplinin olur. Ondan sonra motive edersin oyuncuları. Tamamen motivasyona bağladığın zaman olmaz. Motivasyona bağlaması gereken taraf öbür taraf çünkü. Anladın mı? Yani Kamavinga, Rabiot, Olise, Cherki, Due, Mbappe, Dembele, seç işte bunların içine. Adam şimdi hangisini neyle motive edecek mesela bunların? Ama işte Lacroix'dır, Upamecano'dur, Kunde'dir, Diouf'tur. Bunların da zaafları yok değil. Bunların da zaafları var. Yeter ki sen onların üzerine mümkün olduğu kadar gitmeyi başar. Mesela Rabiot, Kamavinga, bunlar yeri geldiğinde hırçınlaşabilen, kart potansiyeli yüksek oyuncular. Bu zaafları biz ne kadar kullanabileceğiz? İşte bizim kadroyu ben bilmiyorum, yapamıyorum değil mi? Kenan Yıldız yok şimdi. Hakan da yok. Orkun şüpheli. Ben Orkun mecbur oynayacağını düşünüyorum. Yani bir şekilde zaten fedakarlık gösterip orada kaldıysa, ki şey yapabilirdi yani. Son iki maçında zaten sakat sakat oynaması bir daha da yıpratıyor onu. Geçeceği varsa 5 günde geçecek şey 15 günde geçiyor.
1: 3. 4. maçlarda da oynama ihtimali
0: oynayacak
1: olduğu için.
0: Ben ama yani eğer varsa biraz oynama ihtimali burada şu karşılaşmada denerim. İtalya maçında gel derim, Orkun sen bekle. Bu maçı da bize bir idare et. Yoksa o taraf biraz sanki zayıf kalacak gibi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
3: 7.59 saatlerimiz, A milli takımımızı konuşuyoruz. Bugün Fransa karşısında olacak milli takım. İşte form grafiği düşük oyunculardan bahsettik. Motivasyonları bu maçla birlikte yükselebilir dedik. İşte Aykut abi daha çok Fransa'nın ihtiyacı var. Saha içine dair bizde peki neler konuşabilir diye düşünürken, dün de ben de Twitter'ı karıştırırken Muhsin Ertuğrul Hoca'nın bir tweet'i önüme düştü. O da tabii saha içinde kalmayı tercih eden, futbola çok kafa yoran değerli bir futbol insanı diyelim, eski bir teknik direktör. Son dönemde yapmıyor bildiğim kadarıyla. Dün onun tweet'i yine uzun bir tweet. Ama özetle şöyle diyor. Dünya Kupası öncesi ve turnuva sürecinde oyunun bazı bölümlerinde 90 dakikalık sürdürülebilir kolektif davranışlara hala çeviremiyoruz diyor. Milli takım açık oyunda, ofansif geçişlerde alan açılınca tehlikeli olabiliyor hücumda. Yerleşmiş ve derinde yatan savunmaları açmak zorunda kalınca aynı seviyede değiliz diyor. Ki zaten Dünya Kupası'ndaki ilk maçımız bu şekilde gitti. Kaybettik ve elendik. Milli takımın kuşkusuz bugün çok sayıda yaratıcı oyuncusu var ama yeterince derinlik oyuncusu var mı diye bir soru yöneltmiş ve beni çok düşündüren şey de diyor, takımın defansif geçişleri. Defans hattına bireysel bakınca kötü değil ama yapısal bakarsak büyük sıkıntılar var diyor. Top bizdeyken savunma hattı nasıl hazırlıyoruz? Kaybettiğimiz an topu stoperler ne kadar geniş alanı savunmak zorunda kalıyor? Dünya Kupası öncesi ve turnuva sırasında milli takımın savunma geçişlerinde ve savunma istikrarı ciddi sorundu diyor. Hücum ederken başarılı savunma pozisyonu almak bence büyük zaafımız.
1: Biraz söyler misin? Büyük zaafımız derken? Neyi söyledi?
3: Hücum ederken başarılı savunma pozisyonu almak. Hmm. Yani topu kaybettiğin andaki yerleşimin, o anki takımın durumu bence büyük zaafımız diyor Muhsin Ertuğrul. Bazen sıra dışı atlamalarla sorunu bireysel çözmeye çalışıyoruz diyor. Herhalde burada atletizmi öne çıkarıyor. Yani bazı oyuncular atletizmle bu açıkları kapatıyorlar. Ama Fransa gibi bir rakibe karşı bunun bedeli çok ağır olabilir. Bu yüzden Fransa maçında sadece skora bakmayacağım diyor. Ve diyor artık sevgili Montella, topu ilk hattan nasıl çıkarmak istediğini belirgin etmesi, Arda'nın nerede topla buluşacağını yine artık belli etmesi, ve top kaybı anında ilk reaksiyonumuzun ne olacağını artık oturtması gerekiyor demiş Muhsin Ertuğrul. Bunlara dikkat edecekmiş mesela bugünkü karşılaşmada. Bana da bir farklı yol açtı açıkçası Muhsin Hoca'nın bu tweet'i. Top kaptırdığımızda hücum ederken nasıl pozisyon alıyoruz, çok fazla geçiş yiyor muyuz? Çünkü bireysel olarak gerçekten iki savunmacımız şu an ağır. Hani Abdülkerim de, Merih de ağır oyuncular. O da büyük bir zafiyet yaratabilir bize.
0: Ya Ozan da ağır. Böyle bakarsın.
3: Ozan yine bunlara göre, bu iki isme göre hızlı ya.
0: Yok yok, o da ağır. Yani bizim öyle çabuk stoperimiz yok.
3: Adil. O da mı ağır senin için?
0: Adil ağır değil de Emirhan oynar mı?
3: Ya da oynamaz.
1: Adil oynarsa oyuncu dakikada kart görür. Kırmızı olabilir yani.
0: Ya bizim bir kere kere şunu yapmamız lazım. Böyle temassız oyun oynuyoruz bazen. Mesela İspanya'dan 6 yediğimiz maç bunlardan biri. Yarım saat faul yapmadık. Dokunmadık. Dokunmadığın adamlar Pedri, Lamine Yamal falan.
1: Dokunamadık.
0: Yani. Dokunamadık değil abi, dokunmuyorsun ya.
1: İstedik dokunmayı ama olmadı.
0: Biraz temas edeceksin abi, biraz sertlik yapacaksın.
3: Ben söyleyeyim, bugün dakika 2 en geç Salih bir faul ya da İsmail bir faul. Banko.
1: Öyle mi bekliyorsun?
3: Evet, ilk dakika ya da ikinci dakika en kötü. İkisinden biri, belki ikisi ard arda mesaj faulleri yapar bence bugün.
0: Yapmamız
3: gibi inşallah olmaz.
0: Yapmamız gerekir. Yapmadığımız zaman bu adamlara buyurun kardeşim dediğin zaman olmaz. Ya biz Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Oyarzabal, bunlara faul yapmadık ya, dokunmadık bu adamlara. Sonra şey yapmamızı bekliyor. Herkes biraz bir dişini gösterecek. Bir şeyi yapacak. Ha, Salih Orkun orta sahası, İsmail de varsa yapar zaten bunu. Yapmalı da. Yani yapmamız şart, onu söyleyeyim. Öyle Ryan Cherki'ye ver topu oynasın yaparsan olmaz. Dokunacaksın bu arkadaşlara. Çünkü onlar da agresif ve yılabilen arkadaşlar. Dokunmazsan işimiz var. O konuda mesela ben Montella'nın da dün yanında basın toplantısına çıktığı için her ne kadar o kadroyu değiştirmekte çok, Montella'yı şu açıdan ben eleştiririm. Ya bozmuyor. Tamam, bu istikrar iyi bir şey ama ya formsuz adamı da boz abi ya. Salih zorla kendini milli takımın 11'ine koydurdu. Göstererek, hak ederek. Ahmet sportif faaliyetler maçında o da soruldu dün. İşte benim yüzümden kaybettik diye bir açıklaması var. Onun yüzünden falan kaybetmedi. Adam tüm maçlarda varınıyor, onu ortaya koyuyor. Tamam, hata yaptı. Evet. Sanki diğerleri muhteşem her şeyde, her yaptıkları doğru. Bir tane adamımız formda değil öndekilerin. Ben asıl orada biraz endişeliyim. Hadi diyelim ki sertlik yaptık, şey yaptık, tuttuk oyunu, bir şeyler yaptık. Biz nasıl atacağız mesela? O tarafa geldiğinde benim aklıma şuttan başka bir şey gelmiyor. Onu da çok dener miyiz? Bakacağız.
3: Ali abi, sen nasıl bir 11 bekliyorsun bugün? Orkun'u bekliyor musun mesela?
1: Bilmiyorum. Orkun konusunda karar veremedim. Hani Aykut fedakarlık yapar, oynar dedi. Fakat hadi iki gün antrenmana çıkmadı. Maçtan bir gün önceki antrenmanda genelde oyuncular kendilerini dener böyle durumlarda. O biraz kafamı karıştırdı. Bir fikrim yok ama Orkun'un tabii olması bizim avantajımıza. Orası kesin. Her anlamda avantajımıza. Orkun duran top kullanıyor. Ondan sonra çok iyi paslar çıkartıyor. Pas merkezi oluyor. Gerektiğinde sertlik yapıyor. Adam kovalıyor. Bazen gereksiz şekilde. Orkun'un merkezde hemen hemen yapamadığı bir şey yok. Salih'le de beraber çok iyiler. Salih Orkun önlerinde, Arda tabii bizim için farklı bir hikaye. Orası kesin. O yüzden umarım oynar. Ama emin değilim. Bilemiyorum. Bir şey söyleyemem şu an için. Bunun yanında sen az önce Muhsin Hoca'nın yorumlarını okudun. Orada tabii ki katıldım ama katılmadığım noktalar da var. Şu açıdan söylemek istiyorum. Zaten sete hücum etmek geniş alanda oynamaktan her takım için daha zor. Özellikle milli takım seviyesinde de kulüp takımı seviyesine çıkamadığı için milli takımlar organizasyon konusunda doğal olarak zorlanıyorlar. Bu bence topu kaptırdığın andaki takım savunmasıyla da alakalı. O yüzden işte milli aralarda sadece 2-3 antrenman yapılması, oyuncuların aylar sonra bir araya gelmesi, aylar sonra bir araya gelmenin ardından o organizasyonu oluşturmak çok kolay değil milli takımlarda. O yüzden bazı bariz hatalar oluyor. Bence bu her milli takımda oluyor. Onu unutmamak gerekiyor. Bu sadece bizim milli takımın sorunu değil. Fakat bunu tabii ki fundamental olarak daha gelişmiş, taktik olarak daha gelişmiş, kalite olarak daha yüksek oyuncularda daha az yaşıyorsunuz. milli takım seviyesinde. Ama bizim gibi bazı şeylerin yarım yamalık olduğu milli takımlarda bu tarz eksikler görülebiliyor. Ben oraya çok fazla şaşırmıyorum. Milli takımın o yüzden işte Aykut'un bence haklı olarak eleştirdiği ama bir taraftan da bizim de bir kadro istikrarımızın olması belki bu olabilecek zaafların biraz daha önüne geçiyor. Zaten o zaaflarımız var. Belki o zaafları biraz daha azaltabiliyor. Oyuncu grubunun işte formda da olsa, formsuz da olsa bir arada olması bizim için bir avantaj. Artık Merih'le Abdülkerim arasında uyum olarak bir soru işaretimiz yok. Zeki savunmada olduğunda, Ferdi savunmada olduğunda, İsmail Yüksek oyunda olduğunda, hatta İrfan Can oyunda olduğunda oyuncular birbirlerini 3 aşağı 5 yukarı tanıyorlar. Çünkü Montella ile beraber o istikrarı yakaladık. Bunun ben bir önemi ve değeri olduğunu düşünüyorum milli takımda. Fakat tabii özellikle seviye yükseldikçe formda oyuncuya daha çok ihtiyacınız var. En iyisinde olan oyuncuya daha çok ihtiyacınız var. O da bizim milli takım için şu an bir soru işareti. Şu an milli takıma baktığında en formda oyuncu olarak Salih'i, Arda Güler'i, işte ben takip etmedim ama Aykut söylediğine göre Zeki'yi söyleyebiliyorsun.
3: Evet.
1: Fakat Ferdi'yi de biraz ekleyebiliriz. Ferdi'yi de kısmen izledim. Ferdi'yi de söyleyebilirim, iyi oynuyor diye. Ama kalecimiz, işte nasıl söyleyeyim, stoperlerimiz, merkezde Orkun eksik olduğu noktada diğer oyuncularımız ve hücum oyuncularımız Arda dışında gerçekten pek formda değil. O yüzden Fransa karşısında böyle bir anda çok formda bir gece yaşarlar mı? Ondan pek emin değilim. O yüzden de zor bir maç olacak diye düşünüyorum bizim açımızdan. Diğer tarafta dün biraz konuştuk. Evet, oyuncular için işte Salih de söylemiş. Zaten dün sabah da dile getirmiştik benzer şeyleri. Bu karşılaşmalar çok önemli, değerli. Bu karşılaşmayı çok istersin. Fakat Fransa'da da işte Zidane'ın gelişi sanki işin motivasyon tarafını da biraz dengeliyor gibi benim gözümde. Normal şartlarda Fransa milli takımının belki de en büyük problemidir. Bu oyuncuları bu tarz mücadelelere konsantre etmek, bu tarz mücadelelerde Olise'den %100'ünü vermesini beklemek, Mbappe'den %100'ünü vermesini beklemek. Fakat Zidane'la yeni bir başlangıç. Onları da motivasyon anlamında sanki bizle eşitliyor gibi. O bakımdan çok çok zor bir karşılaşma olacak kanısındayım. Artı Fransa milli takımının hem sete hem de açık alana hücum etme konusunda dünyadaki en tehlikeli takım olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma, oyuncu özellikleri sebebiyle. İşte Olise, Cherki, Mbappe, Dembele, bunlar evet geniş alanda çok etkililer. Fakat Cherki gerektiğinde yürüyerek iki kişiyi geçip topu kaleye atabiliyor. City Palace maçında bu sene bunu yaptı. Olise bir anda bir şut atarak inanılmaz bir gol atabiliyor. Dembele bir çalımla savunmacısını eksiltip önünü boşaltıp gol atabiliyor. O yüzden Fransa milli takımı kabul etmek gerekir ki şu an bizim milli takımı çok önünde bir milli takım. Çoğu milli takımı çok önünde bir milli takım. Dolayısıyla bugün hani işler kötü giderse de çok böyle anormal karşılamamak gerekiyor. Oyuncu yetenek havuzunu düşündüğünde Fransa milli takımı. Yani Allah korusun günlerinde olurlarsa. Şimdi Aykut kaç kere anlattı hikayeyi. İlk yarıda lay lay lom yapıyorlar dedi. 10 dakikada maçı 4'e taşıdılar dedi. Canları istediğinde. Aykut kaç kere anlattı burada bu hikayeyi. Yani Allah korusun günlerinde olacak bir Olise, Cherki, işte Dembele, Mbappe, say say bitmiyor, Due. Yani bu oyuncuları biz değil durdurabilecek bir milli takım pek görmüyorum ben. Umarım o kadar günlerinde olmazlar. Sizin söylediğiniz sertlik konusu önemli. Katılıyorum. Muhsin Hoca'nın söylediği topu kaybettiğinde dağılım, yerleşim çok önemli. Zaten bunu işte Galatasaray-Trabzon maçında görmedik mi? Hı. Galatasaray taş atarken sağ içerisinde iyi dağılmadığı için o kadar pozisyon verdi. Bunlar tabii ki çok önemli. Fakat bugün kabul etmek gerekiyor ki karşılaşacağımız seviye şu an dünyada futbol olarak milli takım seviyesinde en iyi 2-3 takımdan birinden bahsediyoruz.
3: Yani İspanya maçına kadar çok korkutucu bir milli takımdı. İspanya maçında Dünya Kupası'nda sıradan bir milli takım gibi gözüktü ama o sıradan gösterebilecek takım da dünyada tekti Fransa karşısında. İspanya'ya denk geldiler. Ki yine de o kadar beklenmiyordu bu arada. Maç oynandıktan sonra İspanya'nın ne kadar güçlü olduğunu tekrar katılıyorum. Fark ettik. Maç öncesi öyle bir hava yoktu.
1: Aynen öyle. Şöyle düşünelim. Bugün İspanya ve Fransa'nın yanına dünyada hangi milli takımı gözünüz kapalı rahat eklersiniz?
3: Yani sayarsın ama gözün kapalı eklemezsin.
1: Aynen. İşte.
3: Yani İngiltere dersin.
1: Bence herkes bu cevabı
3: verir. Arjantin dersin, evet. Brezilya dersin.
1: Arjantin iyi takım mı? İyi takım. Kemik gibi takım ama çok etkileyici bir takım değil. Hı-hı. Ama İspanya ve Fransa oynarken de etkileyici olabiliyorlar. Evet. Onu unutmamak lazım. Yani seviye, bugün karşılaşacağımız seviye çok farklı bir seviye. Bir de işte yani Allah korusun diyorum ya, gününde olurlarsa o zaman eyvah. Biz İspanya'ya kaybettik ama İspanya o gün günündeydi. Onu da unutmayalım. Yani o gün istediler maçı. Büyük bölümde. Biz de kötüydük. Onlar iyi. Biz bir de kendi normalimizden de kötü olunca öyle anormal bir şey çıkmıştı. İç saha skoru çıkmıştı. Bugün öyle olacağını düşünmüyorum. Ama zor. Çok zor. Kabul edelim.
3: Bir araya gidelim. Aradan sonra yine milli takım konuşmaya devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
3: 8.17 saatlerimiz. Dinleyici mesajı okuyayım bu bölümün başlangıcında. Enes Ramazan, abi günaydın, İlhan'ı Ümit Milli'ye göndermişler. Solda ben mi oynayacağım? Diye bir soru sormuş. Solda muhtemelde Enes Ramazan'ı görmedim. Ama solda Can Uzun oynayabilir. Barış Alper Yılmaz oynayabilir. Oğuz Aydın oynayabilir. Kerem'in ben Santrafor'da değerlendireceğini düşünüyorum. O yüzden Kerem demiyorum. Ama 3 aday var sol için. Sağ için de yine Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Barış yine oranın bir adayı, Oğuz yine oranın bir adayı olabilir. Herkes de Arda'ya, eğer Orkun oynarsa tabii İsmail ve Salih'le birlikte Arda sağ kanat gibi olur. Ama Orkun oynamadığı senaryoda Arda merkeze gelecek. Sağa sola santrforda farklı isimler atmak gerekecek. İlhan olmaması bir dezavantaj mı? Valla İlhan'ı belli ki zaten son opsiyon olarak düşünüyor Vincenzo Montella. O yüzden de Ümit Milli Takım'a gönderdi. Ukrayna maçını oynayacak cumartesi günü. Sonra tekrar Ami Takım kampına gelecek. Yani İtalya ve diğer işte Belçika-İtalya karşılaşmalarında İlhan'dan da faydalanabilir Vincenzo Montella. Ama bu
0: ya orada yok. İlhan olayını şöyle açıklayalım. İlhan'ı zaten Milli Takım'da olması gerektiğini burada yorumlarda da herkes konuştu, etti. Ümit Milli Takım'ın çok ihtiyacı olduğu için İlhan'ı özellikle Egemen Korkmaz açıkladı zaten bunu. Biz istedik hocadan diye. Hı hı. Hakikaten kritik bir karşılaşma. Playoff potasındayız değil mi şu anda? Hı. Uzun bir zaman sonra ki direkt birinci derece rakibimiz Ukrayna ile oynayacağız. Hı hı. Yarın. İlhan özel istekle yani U21'e gelsin, bu kritik karşılaşmada oynasın diye özel taleple gitti. Hı hı. Yoksa ben de İlhan'ı mesela bu karşılaşmada görmek isterdim. Ama diğer maçlarda olacak diye düşünüyorum.
1: Fakat işte bunların önceden açıklanması gerekmiyor mu?
0: Bence gerekiyor ama belki de şeyler yani bekliyordu.
1: Ukrayna maçı, bir dakika biz Ukrayna'yla oynuyoruz, olmadı.
0: Orada şöyle bir durum var
1: puan
0: aslında.
1: Puan cetveli belli.
0: Sevgili Ali, orada şunu şöyle yorumlayabiliriz. Montella ile işte diğer U21'lerin veya U19'ların hocasının demek ki öncesinde çok irtibatı olmuyor.
3: Yok, bir de ben dün şeyi anlattım. Başar Önal sakatlandı. Milli takım aday kadrosundan çıktı son anda. Ondan sonra İlhan'ı
0: böyle
3: çağırdı.
0: Böyle bir talep oldu.
3: Tabii Başar mi? Kanat oyuncusu olarak tek gitti zaten. Onu konuşmuştuk. O da sakatlanıp çıkınca benim tahminim ondan sonra İlhan'a gitti. Yoksa kafasında yoktu.
1: Şöyle söyleyeyim sana. Tamam, şöyle söyleyeyim sana. Başar sakatlanmasın. İlhan'a gene ihtiyaç olabilir mi?
0: Tabii ki olabilir.
1: Olabilir.
3: Zaten bir önceki milli dönemde U21'deydi.
1: İlhan'ı oynatması çok mu garip? Yok.
0: Belki alacağını düşünmediler başta.
1: Ne?
0: Hocanın bu A kadroya çağıracağını düşünmediler belki.
1: Ama yine de o zaman da milli takım olarak, A milli takım olarak yani onun iletişimi yapılmalıydı. Yani İlhan geldi ama Ukrayna maçı var. İhtiyaç olursa Ümit milli takımına gider diye. Bu tarz gereksiz tartışmaların önüne çok bir cümlelik bir açıklamayla geçebilir. İnsanlar çünkü bilmiyor Ukrayna o şu bu ne oldu, ne bitiyor.
0: Niye o tarafta ne kritik
1: sakatlık
0: durum var.
1: Var mı Mert'in dediği gibi. Bence basit bir iletişimle halledilebilirdi. Çünkü ortada hiçbir şey olmasa da kötü niyet anlamında artık Türk futbol iklimini bilerek hareket etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani neler olabileceğini öngörmek gerekiyor. Biz bunu yaparsak başımıza ne gelir diye biraz da öngörülü olmak lazım. Bence bu tarz kararlarda. Yani sen kötü niyetlisin kimse demese de sen ya bunlar böyle konuşabilir diye düşünerek Türkiye'de o hareketi yapman gerekiyor artık. Ne yazık ki.
3: Evet, yapılabilirdi. Çok zor bir şey değil ama yapmadı milli takım. Evet, merkez orta saha hala bir takviye gelmedi Orkun'un durumuna rağmen. Dün hani Montella'ya böyle bir soru da sorulmadı. Ben takip ettim basın toplantısını. Mesela sağ bek konusunu biz bayağı konuştuk. Mustafa'yı dahil etti. Geç de olsa ama merkezde Orkun'un durumuna rağmen herhangi bir takviye yapmadı ve böyle bir soru da kendisine yöneltilmedi. İlan sorusu da yanılmıyorsam sorulmadı Montella hocaya. Yani bizim burada soru olarak yöneltilebileceğini düşündüğümüz şeylerin sanıyorum hiçbiri yöneltilmedi.
4: Hiçbiri sorulmadı.
3: Hiçbiri sorulmadı.
4: Hiçbiri sorulmadı.
3: Enes konusunu konuştuk. Santrfor konusunda vesaire ama olmadı. Kahraman Bey demiş ki milli takım yöneticileri ve teknik heyeti Beşiktaş'tan ne istiyor demiş. İlhan'a, Semih'e yapılanlar ortadayken Orkur'dan fedakarlık istemek. Bunları yazarken Fenerbahçeli olduğumu da hatırlatırım. Muhtemelen de Fransa isterse bugün fark atar demiş. Valla Beşiktaşlar gördüğüm kadarıyla pek memnun değiller Orkun'dan fedakarlık istenmesi konusunda. Yani Aykut abinin az önceki söylemlerine genelde karşı çıkmış Beşiktaş taraftarı. İstemiyoruz diyorlar böyle bir fedakarlık yapmasını. Sakatlığı daha da büyümesin. Belki de şu an daha kötü diyorlar. Zaten Aykut abinin dediği de şu, hani kötüyse hiç oynamayacak durumda zaten riske edilmesin demez Aykut abi de ama nasıl ki
0: yok
3: son
0: ya, ben
3: maçta...
0: Orkun'un kendisini isteyeceğini düşünüyorum. Ya Orkun'u biraz tanıdığım için. Hı-hı. Ben oynamak istiyorum diyecek. İğneyle beni oynatın diyecek. Hı-hı. Montella da zaten prensi Hakan'ın olmadığı yerde tabii kardeşim biz seni zaten 11 diye yazdık buraya demeyecek mi? O da öyle diyecek.
1: Hakan olsaydı da seni 11'de öne çektim.
0: Hakan vallahi olsaydı bile sen zaten oynayacaktın diyecek. Tamam mı? O yüzden ben Orkun'un kendisini isteyeceğini düşünüyorum.
1: Hı-hı. Orkun ister ya. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Beşiktaş taraftarları istemese de Orkun isteyecektir.
3: Yani bugün Orkun'u Beşiktaş taraftarı ilk 11'de görürse Montella'ya pek sallamasın. Montella'ya sallanacak gibi gözüküyor. Zorla oynattı diye de Orkun istediği için oynamış olur. Yani
0: ya umarım sonuç da iyi ben olur da ondan sonra Beşiktaş taraftarı bu sefer de daha haklı sebeplerle sallar. Daha önce de öyle olmadı mı? Neden o adamı oynatmıyorsun? İşte
1: ya büyük ihtimalle Montella bir soracaktır. Ne durumdasın? Oynayabilir misin? Oynarsan iyi olur diyecektir. Klasik. Oradaki iletişim bu olur. Orkun da hocam oynarım iğneyle oynayabilecek durumdaysa onu söyler. Ya oynayamayacak durumdasa da oynayamaz zaten.
0: Ya şeyi de söyleyeyim size bu arada.
1: Atla deme bir durum değil. Çok.
0: Mesela Braga'dan çok iyi gelen bir Demir Ege var. Onu da söyleyeyim. Mesela bu maçta ben onu görürsem de şaşırmam orta sahada.
3: İlk 11'de.
0: Tutalım anlayışıyla oynarsak tam ön libero gibi.
1: Kendimiz tutacağız Demir Ege.
0: Demir Ege
1: çok
0: Salih.
1: Ağır kalır Aykut ya.
0: Hayır, Demir Ege, Salih. Ben şimdi kapandım. Demir Ege, Salih. Orkun oynayamadı senaryoda. İsmail. 3 tane tutucu. Bazen deneyebilirsin bunu yani. Şimdi çok böyle ofansif oynadığın zaman da başımıza gelenleri gördük.
3: Ben dün şöyle bir fikir ortaya attım Aykut abi. Demir Ege yerine ben Eren'i attım. Sol kanat bekine. Abdülkerim, Ozan ve Zeki'yi stoper üçlüsü, sağda Ferdi'yi attım kanat bekine. Eren'in hızı sebebiyle işte Zeki zaten formda, Ferdi'yi kesemezsin. Beşleyip savunmayı daha kalabalık tutup merkezde de işte İsmail ve Salih olacak şekilde bir düzen acaba düşünür mü?
0: Ya ben şöyle söyleyeyim. Mesela karşısında Olise'nin oynadığı bir senaryoda o hızımız falan öyle şeyleri çok düşünmüyorum. Bana sabit burada savunmayı yapabilecek adam lazım. Ben o maceraya girmem. Hı hı. Eren iyi bir oyuncu ama yani Galatasaray'da da görüyorsun. Pozisyon bilgisi bence burada her şeyin önüne geçiyor. Bence Eren'de onlar yok. Yani pozisyon bilgisi düşük. Onu söyleyeyim. Atletizmi, çabukluğuyla oynayan bir isim ama yani Lamin Yamal karşısındaki performansını hatırlatmak isterim size. Önümüzde bir done var yani. İyi oyuncu ama yanındaki oyuncuların tamamı formsuz olunca bir şey ifade etmiyor. O yüzden ben orada riske girmem. Senin dediğin senaryoyu Zeki Ferdi ile yaparım. üçlü bir savunma bile o yapacaksam kanat beklerim Zeki ile Ferdi olur. Hı hı. Ferdi Brighton'da gayet iyi durumda. Hı hı. Zeki Juventus'ta gayet iyi durumda. Stoperlerimiz ne yazık ki iyi durumda değil. İşte Ozan, şimdi Ozan'ı hep övüyoruz falan ama ben bakıyorum Hoffenheim ortalama 3 gol yiyor abi. Ozan gol attığı için öne çıkıyor. Ben ne yapayım atacağı golü, anladın mı? Bizim burada önce durdurmamız lazım yani. Mesela Ozan da çok formda değil bence. Hı hı. Merih formda değil. Abdülkerim formda değil. Ben mi tutacağım kardeşim? Neydi o dinleyenimiz? Yazıyor diyor kendini sola. Sola açıyor, bırak bize stoper lazım.
1: Vardır onun stoper arkadaş. O solda oynar, arkadaşını stopere getirir. Şimdi az önce Mert konuyla alakası ama söyleyeyim içimde kalmasın. İzmir yayınlarında cızırtı oluyor diye bir mesaj geliyor dedi.
3: Evet.
1: Şimdi konuştum teknik tarafla. Son 3 gündür verici gücümüz de ses seviyemiz de İzmir'de hiç değişmemiş.
0: Olmaması mı gerekiyor yani şu anda?
1: Evet. İzmir'de arabayla dolaşan birine sormuşuz. O da herhangi bir cızırtı yok demiş.
0: Belki o dinleyenimizin...
3: Çok kişi yazdı. Dün de yazdı. Dün bir kişi okudum, sonra 4-5 kişi yazdı alt alta.
1: Şu an ne durumda bilmiyorum ama...
3: Bugün Ahmet Tarin'den de gördüm.
1: Karşıyaka tarafında verici zaten Karşıyaka'daymış. Vericinin alt tarafı Karşıyaka'ymış. Hı hı. Orada olmaz diyor teknik taraf. Teknik kendinden emin, bilmiyorum. şimdi hatta bugün mesajlar geldiği için bu duruma rağmen bir kez daha kontrol ettireceğiz. Tekrar vericiye çıkılacak, bir bakılacak. Ama teknik taraf İzmir'deki yayınlarla alakalı en azından bir problem olmadığını söylüyor. Bakalım eğer varsa İzmir yayını, bir de lütfen şeyi de yazsınlar. Hani cızırtı var, hangi bölgedesiniz? Hı hı. O bizim için biraz daha işi kolaylaştırabilir. İzmir küçük bir yer değil. Hani İzmir cızırtı var, evet, şu bölgede yazarlarsa, eğer varsa, umarım yoktur. Ona göre biz de biraz daha belki çözüme ulaştırabiliriz.
3: Cızırtı gibi değil de ses patlaması gibi demiş. Bornova'dan ses güzel diye mesaj gelmiş. Cızırtı yapının işi, sohbete devam demiş.
1: Tabii ki.
3: Hızlı hızlı mesajlar geliyor. Hı. Kemer altından gayet güzel ses, sorunsuz diye gelmiş. Düzenli cızırtı var. Sadece 3-4'lük günlük konu değil. Her sabah Karşıyaka'dan Alsancak'a gidiyorum diye mesaj.
1: Karşıyaka'dan Alsancak'a giderken.
3: Alsancak'a giderken böyle bir sıkıntı yaşamış, yaşıyormuş.
1: Arabanın radyosu bozuk olabilir mi?
3: Bakacağız. Kağıthane'de de yazmış biri. Kağıthane'den ilk defa geliyor yalnız. İzmir'den çok geldi de. Bayağı şimdi yağmaya başladı. Var diyor. Bazen var bazen yok demiş. Ama yerde yazın lütfen.
1: Evet, Bornova'da lokasyon önemli.
3: Çok az cızırtı var, araba içindeyim demiş. Gazi Emir'den kaliteyi çok geldi mesaj ya alt alta. Şimdisini okuyamayacağım.
1: Çok gelir, İzmir bizim kalemiz. İzmir önemli.
3: Aynen.
1: O yüzden bu kadar hassaslaştık bu konuda. Cızırtı varsa çözmemiz lazım.
0: Hatta haftaya gidip İzmir'den yapalım.
1: Yani. Haftaya gidip İzmir'den yapalım. Sıkıntı olmasın.
3: Abi sen bunlara tamam, ben bak. Bakacağım ben şimdi. Bunları tek tek yayında okuyamam. 22 okunmamış mesajı çıktı bir anda. Dinleyicilerimiz. Bir, o zaman biz de bir araya gidelim. 8.30 olmuş saatlerimiz. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
3: 8.33 saatlerimiz. İzmirli dinleyicilerimizden çok sayıda mesaj aldık. Belli ki bir problem, bir sıkıntı var belli yerlerde. Onu anlıyoruz. Çok sayıda mesaj geldi. Tam tersi hiçbir sıkıntı yok diye de İzmir içinden çok mesaj aldık ama yazan da çok olduğu için bir sıkıntı olmalı. Bu kadar kişinin de aracında bir sıkıntı olamaz, olmaz. Onu da artık çözmeye çalışacağız, bakalım.
0: Şimdi bizim Milliyet Gazetesi'nden Eren Aka yazmış. Ümraniye'de dinliyorum, hiçbir problem yok yazmış. Hmm. Bravo Eren, tebrik ediyorum seni. Dinle dinle de bir şeyler öğren. Hep böyle ekonomi, siyaset falan bırakın, biraz sporu da dinleyin artık.
3: Düzenli mi dinliyor, arada mı denk geliyor?
0: Düzenli.
3: Peki. Biz milli takımı konuşuyorduk. Fransa'da da şimdi ön tarafın nasıl oluşacağını aşağı yukarı anlıyoruz haberlerden. En son ekip, dün ne yazdılar bilmiyorum, bir gün önce Dembele ileri uçta, Mbappe sola yakın, Olise sağda, Cherki, Rabiot ve Koneli bir orta sahadan bahsetti. Savunmada valla sol bekte ya Truffer olacak ya da Diouf olacak. Aykut abiye sordum hangisi olur diye. Diouf dedi. Ali abinin baktığı kaynakta Truffer gözüküyor. Sağ bek Koundé olacak. Çok büyük ihtimalle stoperde de ben Upamecano ile Lacroix'ı bekliyorum. Konate çıktı sakatlığı sebebiyle. Yoro dahil edildi. Şu anda Jacquet var. Liverpool'da ilk 11 oynuyor. Yoro yeni katıldı. Bir de Kalulu var ama o da sağ bekin de alternatifi. Stoper de oynayabilen bir isim. Ama ben Lacroix, Upamecano bekliyorum. Kalede Menyan zaten olacak. İtirazın var mı abi bu
0: oyuncuya? Yok. Bu Diouf garip bir oyuncu ama. Hı hı. Yani aslında mevki sol bek olmadığı için mesela Ali'nin elindeki kaynak mesela Truffer tam onun adamı. Ama bu da çok tuhaf bir adam Diouf. Hı hı. Onu oynatabilir diye düşünüyorum.
3: Adam kariyerinde genelde merkez orta saha oynamış. Inter'de sağ kanat beki olarak oynuyor. Solak burada da sol bek olarak alternatif olur.
0: Önce bayağı şey bir değişik bir kardeşimiz. Onlarda da var yani. Onlarda da bir dönüşüm devam ediyor bu arada. Mesela hı, arka tarafa bak, arka taraf değişiyor. Alternatifi de bol. 3 tane iyi 11 çıkartabiliyor zaten. Yani hep böyle bir havuzu var Fransa milli takımının. Ama zaten oraya da yani oraya bir şey kalmıyor. Mert, işin şey tarafı, rahat tarafı da bu mesela. Oraya gelene kadar zaten problemi çözmüş oluyorlar genelde. Normal standart bir oyuncu iş yapar mesela. Hı hı. Bizim o eleştirdiğimiz bizim takımımızdan oyunculara al koy arka tarafa dörtlüye. Hiçbir şey değişmez Fransa'da. Çünkü öyle bir düzen ve sistem oturmuş. Yıldız da çok fazla. Bazen tıkanabiliyorlar ama. Bazen hakikaten mesela Dünya Kupası'nda gördük bunu. Bazen tıkanabiliyorlar, çözüm üretemiyorlar. Mesela İspanya gibi takımlar topu da onlara çok vermeyip alanı da vermeyince bitirebiliyor. Bakalım biz neyi vermeyeceğiz akşama göreceğiz.
3: Zidane dün Mbappe'nin yarın bir şekilde oynamasını umuyorum dedi. Onun da gribal bir sıkıntısı vardı. Bir gün önce bana katılmamıştı. Dün katıldı. Ama demek ki hala çok net değil Mbappe'nin oynama durumu. Ama oynamadığı senaryoda da Barcola olur, Due olur. O ikisinden biri oynayacak. O yüzden çok da bir şey değişmeyecek.
0: Oynamadığı senaryoda Dembele önde olur. Due solda olur. Kerki forvet arkası olur. Olise sağda olur. Hı hı. Muhtemelen Kamavinga, Rabio iki solakla merkezi yapacak.
3: Kone diyorlar.
0: Kone işte son maçta iki tane atınca Kone bayağı öne çıktı da.
3: Ama Kamavinga'da Dünya Kupası'nda yokken Kone orada Tchouaméni'nin yokluğunda ilk 11 çıkıyordu Aykut abi. Kone rotasyonda yani Deschamps'ın Fransa'sında öndeydi.
0: Deschamps'ın Fransa'sında öndeydi ama ben Zidane'ın daha böyle tekniği yüksek oyuncularla oynayacağını düşünüyorum. Hı hı. Bakalım göreceğiz akşam. Yani çok da fark etmiyor onlar için kimin oynadı işte. Ondan bizim için fark ediyor, onlar için fark etmiyor. Biz bak hep oyuncular üzerinden konuşuyoruz. Onlar zaten bir sistemin üzerinden konuşuyor.
3: Ben az önce bir de kanatta hani isimler üzerinden konuştuk. Aral'ı söylemeyi unuttum. Onu da ekleyeyim. Aral Şimşir de bugün milli takımda 11 çıkabilecek adaylardan biri. Ben çıkacağını düşünmüyorum ama unutmuştum. Aday olarak da söylememiştim. Onu da ek yapayım. Şöyle bir mesaj gelmişti. Salih Özcan'a sorulan soruyla alakalı. Kazım Sarı, Ahmet maçında yaptığı hatalar ve o taraftar baskısıyla alakalı bir soru geldi basın mensubundan. Salih de gayet düzgünce cevapladı. Hatta işte Aykut abi de bahsetti bir noktada. Hani maçı kaybedilmesinin sebebi de benime getirdi Salih açıklamasında. Ama sosyal medyada sonra galiba bu sorunun Salih'e sorulması Beşiktaş tarafından bir tepki oluşturmuş. Nasıl böyle bir soru sorulur? Galatasaray bu hafta Trabzon'dan 4-7. Kimse onlara mental durumlarını soruyor mu diye eklemişler. Yine işin içine biraz kulüpçülük girmiş. Soruyu soranın tuttuğu takımı falan hani bilmiyorum. Bir takım muhabiri mi, bir takıma yakın mı bilmiyorum. Galatasaray'da mı, Fenerbahçe'de mi yoksa Beşiktaşlı biri olarak mı sordu bilmiyorum. Ama Salih'e sorulabilecek sorulardan biri bence. Biraz da zorlansın ya futbolcular da, teknik direktörler de. Dün konuştuk yani sürekli öyle çanak soru sorarak da basın toplantıda ilerlemez. Salih son maçta hatalar yaptı. Sorulabilir yani Salih'te. Hiç alınmadı soruya da bu arada. Hani Salih'in alınmadığı
0: ya
3: noktada.
0: Ya niye Salih yıllarca Bundesliga'da oynamış adam. Öyle sorular niye? Performansıyla alakalı soruya şey yapabiliriz. Dün Sayın Başkan bizim binadaydı. fanatik milliyet, Demirören Ajansı,

0: onları ziyaret etti. Hatta özel bir canlı yayın yapalım diye de teklif ettik ama zaten bir gün önce A Spor'da çıkmıştım. O yüzden bir daha canlı yapmayalım dedi. Ama güzel açıklamaları var. Bugün Demirören Haber Ajansı servis edecek. Biz de yayınlayacağız bunu D-Smart'ta. Yani merak etmeyin, sorduk zaten her şeyi. Her şey soruldu. Sadece Orkun'a değil, Sayın Başkan'a da soruldu. Biliyorsun bir de olağanüstü seçim var. Şey, tek aday giriyor zaten ve yenilenecek kadro. Hakem hatalarından tut da işte her şey hakkında merak edilenleri de açıkladı. Onu bugün takip etsinler derim. Gazetelerde zaten var şeyleri. Onun dışında yani biraz da burada şeye, dinleyicimizi de anlıyorum. Ama bu zaten bizim problemimiz. En başından beri söylüyoruz. Bakın, basın tribünlerinin şeyi çok değişti. Bu işte ilgilenen insanların profili çok değişti. Ali işte yayıncı olduğu zaman gidiyor maça. Ben uzun zamandır basın tribününe gitmiyorum. Akredite olup bir maça. Hatta bugün niyetlendim Kocaeli'ye gidelim diye. Sonra vazgeçtim. Zaten maçlarımız var. Gideceğiz, geleceğiz. Boş ver dedim. Zaten yeteri kadar doluyor o basın tribünleri. İşte influencer ağırlıklı genelde basın tribünleri. İşte sosyal medyaya iş yapan ya da YouTube'da, onları izlenmiyor ya da küçümsediğim için söylemiyorum bunu. Gerçekten basın tribününe şu anda gidenlerin çoğu hep böyle bir polemik üzerinden kendini izleten ya da yorum yapan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Meslektaşımız demiyorum. Gidip kendi fotoğrafını çeken, kendini paylaşan. Ya kardeşim, biz seni fotoğrafını çek diye mi oraya basın tribününe alıyoruz? Video çek diye mi alıyoruz? Git orada bizim işte bu Salih'e sorulacak soruyu düzgün sor diye biz seni oraya gönderiyoruz. Bunu demesi gereken kişi işte bu akreditasyonu veren kişi. Ben şimdi onlarmış gibi konuşuyorum. Gel biz seni çek diye mi buraya gönderiyoruz? Ya da bu maçı izleme hakkını veriyoruz sana. Ama biz ne yazık ki bizde gazetecilik ya da işte programcılık dediğin şey polemik. Ben nasıl bir canını acıtacak ya da bir camiaya yaranacak soru sorarım. Nasıl onun yanıtını alırım?
1: Ya o işte ne yazık ki son dönemde
0: öyle.
1: Kontrolden çıktı. Geçen gün Mert'le konuştuk.
0: Bu sorular da böyle yani. O yüzden ben zaten gitmeyeli çok oldu. Şimdi daha da beter olmuş hatta. Gidenlerin anlattıklarını da dinliyorum. Ya bu işi yapanlar da bir zahmet birazcık ayırsınlar elmalarla armutları. Kimin ne iş yaptığını. Sektör böyle. Giderek de yani bu kanayan bir yara. Ben burada yeri geldiğinde hep söylüyorum da nereye kadar söyleyeceğiz ki zaten? Söylüyoruz söylüyoruz, değişen bir şey yok.
2: Peki şimdi gazete manşetleri gelmiş milli takımı konuşurken Sabah gazetesinin muhtemeline bir bakayım dedim, hani yayıncı kuruluşun gazetelerinden biri. Uğurcan kalede gözüküyor. Zeki Ferdi bekleri, Abdülkerim Merih stoper tandemimiz.
1: Sürpriz yok orada.
2: Burada yok. İsmail Salih merkez, önlerinde Arda, en ileride Kerem, solda Oğuz, sağda Barış.
1: Yani 11'de 10 tutturabilirler.
2: Evet, öyle gözüküyor. Başka 11'lere de baktım. Milliyet'te Can var ve Deniz Gül var. Muhtemelde Kerem ve Arda da var.
1: Arda 10 numara.
2: Can, Arda sağ,
1: Arda
2: Kerem
1: sağ önde.
2: sol, Can 10, Deniz santrfor gibi dizilir bence böyle
1: Ya
2: çıkarsa.
1: aslında bunun pek üzerinde durmadık, konuşmadık ama Arda pek istemese de sağ önde olmayı, rakip Fransa olduğu için merkezi kalabalık tutarak bir hücumcudan vazgeçerek Arda'yı yapabilir sağ ön. Olabilir. Yani çok şu an düşününce, daha önce düşünmemiştim ama fakat yapabilir diye düşündüm.
2: Sağ ol.
1: Sağ ön.
2: Zaten Orkun oynasa mecbur öyle olurdu İsmail ve Salih ile birlikte. Şimdi Can'ı merkeze koyup, muhtemelde öyleydi Can,
1: Yok,
2: İsmail
1: Can
2: Salih.
1: olmaz. Yani bence
2: Kim?
1: Arda'nın sağ ön olduğu şeyde Can olmaz.
2: Şimdi ben az önce Can'ın üzerine sen bu yorumu yaptın.
1: Biliyorum canım, anladım. Ama bence öyle dizmez yani.
2: kimi dizecek o zaman Arda'yı sağın yaptığında?
1: Sağın yaptı. Kerem yapar. Sola da mesela Oğuz'u koyar.
2: 10 numarayı kim koydu?
1: 10 numarasız işte. O yüzden söylüyorum.
2: Merkez kim?
1: Ne?
2: Merkez.
1: Merkez üçlü olur.
2: Kim?
1: 3 tane oyuncu çıkaramıyor muyuz?
2: Çıkarıyoruz.
1: Salih, İsmail. Aha. Bir de kim oynar? Eğer Orkun yoksa. Çıkmaz mı?
2: Çıkar. Melih'i koy. Demir Ege'yi koy. Aykut abinin koyduğu.
1: Yok gibi. Onları koymaz.
2: Bartu'yu koy.
1: Onu da koymaz.
0: Ben size söyleyeyim. Akşama Orkun 11 başlar.
1: Tamam.
0: Arda da en uçta olur.
1: Şeydeki merkezdeki Orkun dışında Fransa karşısında Montella'nın güveneceği bir oyuncu yok.
0: Orkun olmazsa o yüzden olmaz. Arda olur.
1: Başka o yüzden filmi şey geri sarıyorum. Arda bugün Orkun'un olmadığı senaryoda 10 numarada kesin olur.
0: Hı hı. Arda olur aynen.
2: Can olmaz mı? Niye Can mesela düşünmüyorsun?
1: Can'a da çok tutmuyor çünkü.
2: He, ondan.
1: Can da çok tuttuğu bir oyuncu değil. Kabul hı. etmek gerekiyor.
0: Peki. Vallahi şimdi ön taraftaki adamlarımız o kadar formsuz ki yani şunu yaptı da bunu neden yaptı diye sorgulayabileceğimiz bir durum yok. Kerem için de geçerli bu. Barış için de geçerli. Yunus için de geçerli. Deniz için de geçerli. Kim var başka önde bizim? Aral için de geçerli. Hepsi formsuz abi. Aral'dan benim beklentim acayipti. Mesela Trabzon performansı şu ana kadar daha ya alışamadı ya şey oldu. Mesela normalde şimdi bizim bu maça Aral'ı benim ben görmek isterim ya. Şu artık böyle alıp neden oynatmadın, neden Dünya Kupası'na almadın, ekstradan eklediğimiz dediğimiz oyuncuların tam da oynaması gereken zamanlar bunlar. Keşke o kadar cesur olabilse de solda Aral, önde Can bunları görsek. Barış'ı biliyoruz, Kerem'i biliyoruz, Yunus'u biliyoruz ne vereceğini. Yanlış bilmiyorsam bir bak da ne olur düzelt bana. Yunus'un bir golü var sezon başından bu yana, yeni sezona girdiğimizden beri. Barış'ın ne golü var, ne gol pası var. Kerem'i de işte sen biliyorsun. Şimdi böyle biz Deniz'in ne golü var, ne gol pası var. Deniz Gül'ün. Doğru mu? Bu nasıl milli takım ya? Neye göre alınıyor arkadaş? Hücumcular diyorsun. Hiçbirinin şeyi yok ya. Yani hücuma bu, dair bir olayı yok.
1: Rotasyonu dışında çok bir alternatif de yoktu.
0: Yok ama mesela dönüp dolaşınca mesela Enes Ünal hani adam burada, Getafe'de 5 golü var abi adamın.
1: Tamam hani Enes Ünal zaten konuştuk burada da şöyle burada belki işte biraz daha cesur olabilir. Şu açıdan söylüyorum. Yani Kerem ve Barış Alper zaten en çok güvendiği hücum ikilisi Montella'nın değil mi? Her şartta onlara görev veriyor. Onları oynatıyor. Ama mesela birinden bugün feragat etmek. Mesela orada işte Can Uzun ya da Aral riskini almak gibi bir şey yapılabilir. Ama havuz olarak zaten hani eldeki genelde oyuncu grubu bu hücum olarak. Onu da kabul etmek gerekiyor. Enes dışında dışarıda kalan bir oyuncu yok gibi.
2: İşte İlhan da dışarıda kaldı. En formdalardan biri Ümit Milli takıma gidince. Şu anda onun da gol katkısı yüksek. Yani evet, saydığı isimlere kıyasla. İlhan Fakıl'ın ama o da yok Ümit Milli takımda. Kalede neden Uğurcan denmiş? Mesela dün Bas Spor mu? TV Bu Spor kaynaklı önüme düştü. Yarın milli takımın kalesi de Uğurcan Çakır olacak diye girmişler mesela. Yarın milli takım kalecisiyle ilgili bir şüphe var mıydı? Ve bu mesela haber olarak paylaşıldı ve insanlar sorguluyor şu anda Uğurcan. Tabii ki iyi girmedi o da sezona da. Belki de seçilmediği takdirde mesela. Kim? Altay mı?
1: Yok.
2: Okan mı? Muhammed
1: orada bir şey yoktu ya.
2: Mesela Uğurcan üzerinde de acayip bir tartışma var. Bitmedi gitti. Yani onun Trabzon'dan Galatasaray'a geçişinden sonra Trabzonlar kaynaklı mı? Beşiktaşlar da çok sevmiyorlar. Benim sevmediler bir türlü. Fenerbahçeliler de öyle çok tuttuğunu zannetmiyorum. Uğurcan üzerinde acayip bir gündem var bir takım konusunda. Yani bugün mesela Uğurcan'ın formsuzluğuna kimse bir şey demiyor da yani Uğurcan'ı oynatmayacak mısınız mesela? Nasıl olacak?
1: Bence o konuda pek bir tartışma yok. Biraz suni. Yani mesela şey daha doğru bir tartışma. Kerem ya da Barış Alper'in oynama ihtimali. Çünkü Kerem ya da Barış Alper oynamadığı noktada örnek veriyorum Oğuz gibi, Can gibi iyi alternatifler var. Aral gibi iyi alternatifler var. Ama kalede şimdi Altay da zaten oynamıyor değil mi? Altay da oynamıyor. Muhammed'le zaten Okan'a Fransa karşısında formayı vermezsin. Hı hı. O yüzden orada bir tartışma yok bence. Biraz suni.
2: Evet ama işte bu bitmiyor bu tartışmalar.
0: Ya bu bitmeyecekti ama. Tabii. İşte performansa dayalı yapmadığını düşünen insanlar bunları konuşmaya devam edecekler. Keşke bu tartışmalar devam etse de biz daha doğruyu bulabilsek. Ama yani saydığım tablo beni ürkütüyor ya. Bu kadar ön tarafa çağrılan adamın bir tanesi gol atmaz mı arkadaş? Arka taraftaki tutmaz mı? Şimdi böyle bakınca savunmadaki mesela bir şey yapmaz mı?
1: Bugüne sakladı. Hiçbiri yapmamış hepsini, ya. Hepsini bugüne sakladı.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bak 3-4 tane oyuncumuz dışında herhangi formda olan bir oyuncu yok. 30 kişi çağırdıysan bunun 3 tanesi 4 tanesi formda. İkisi zaten yurt dışından geliyor. Biri Ferdi, biri Zeki. Onun dışında Salih, Orkun biri sakat işte oynayacak mı oynamayacak mı?
2: İşte Emirhan, Arda Güler.
0: Arda Güler. O da Mourinho'dan ne kadar kendini kurtarırsa. Fırsat bulursa. Bu şimdi bu iskeletle karşındaki tarafa bak bir de. Mbappe, Olise, Doué, Dembele. Tamam Doué, Dembele de biraz onları da şimdi biraz da onları şey yapalım hadi. Karşı tarafı niye bunu aldın falan mesela diyorlar.
2: Paris'in
0: mesela.
2: Kaç galibiyeti var ligde? He? Paris'in ligde kaç galibiyeti var?
0: Niye bunu aldın diyorlar mı şimdi mesela? Dembele ne yapmış kardeşim? Paris Saint Germain zar zor işte bu sene bir Marsilya'yı yendi şimdi. Doué ne yapmış diye mesela Zidane'a diyecekler ama. Orada çünkü 100 tane var benzer muadilde oyuncu. Bizde Allah'tan çok yok. Biz işte niye ya geçen ben şeyi çıkarttırdım mesela tabloyu böyle bakınca şaşırdım. Birkaç kere daha kontrol edin dedim çocuklara. Osimhen olmadan Galatasaray'ın hücum attı diye. Leao gol yok, asist yok. Sané gol yok, asist yok. Barış gol yok, asist yok. Yunus bir gol. Kim var başka? Denizgül gol yok, asist yok.
2: Batrakov.
0: Batrakov'da da yok herhalde.
1: Yok.
0: Değil mi? Bu takım şu anda bak önde saydığımız adamlar Osimhen'i çıkardıktan bu takım şu anda aynı puanla lider girdi içeri. Değil mi milli araya? Bak bu adamların hiçbirinde bir şey yok şu anda. Ve bu takım lider. Bunlar biraz atmaya başlayacak zaten. Ya eleştiriyoruz tamam şey yapıyoruz ama bu takım lider. Ya bizim ligimizin kalitesi bu. Bir sürü şey çıkarabilirsin burada. Önde kimse bir şey yapmamış. Takım lider abi. Trabzon'da da dağılmış bir de. Bunlar zaten biraz kıpırdamaya başlayınca otomatik olarak zaten götürür değil mi? Şimdi aynısını milli takıma uyarlıyorum. Ama milli takım oyuncuların rehabilite olacağı ya da işte şey yapacağı milli takım sonuç yeri. Bana gelecek 90 dakika dünyanın en iyi takımlarından biri. Belki en iyisi, en iyisi olması da en pahalı takımına karşı oynayacak. Var mı bununla bir tartışma? Şu an dünyanın en pahalı takımı. Oyuncuların bireysel değerleri anlamında. Nasıl oynayacağız abi? Ozan diyoruz. Ozan Kabak. Diğer hadi stoperler formsuz. Hoffenheim ortalama 3 gol yiyor. Ozan kafayla bir gol atmış. Ya ben stoperin kafayla gol atması benim 4. 5. sırada arayacağım özelliği. Merih diyorsun. Ya birebir anlatmasam şaşıracağım. Ki Avrupa Şampiyonası 2 yıl önce çok iyiydi değil mi Merih? Attığı goller vesaire motiveydi. Gittiler çocuğa orada bir ceza verdiler işte yaptığı hareket nedeniyle. Ondan sonra Merih tamamen milli takım şeyini bıraktı ikinci plana bence. Abdülkerim zaten kalın bir oyuncu. Abdülkerim'in normal sezon içinde form tutması zaman alıyor. Form tutunca zaten pozisyon bilgisi vesaire kurtarıyor. Ama yanındakiler de formsuz olunca eksi nasıl artı yapacağız onu? Eren dağılmaya müsait bir sol bek. Ferdi hadi orada bizi daha cepte görüyoruz. Zeki çok iyi. Şu anda ben mesela milli takımın normal 11'inde en zayıf halkalardan biri hep Zeki olurdu benim için. Şu an milli takımın bence en formda oyuncusu. Orta saha Salih, Orkun o yüzden oynamalı diyorum. O uyum var çünkü aralarında. İsmail'i de yanına koyunca orada bir üçgen yaparız. Orada Kamavinga, Rabio merkezine karşı ki öyle oynarlarsa bence kora kora oynarız. Ama ön tarafa geliyorum. Ön tarafta kimi koyarsan koy çıkamıyorum. Şimdi bana göre hiç takımında en az süre almasına rağmen en formda oyuncu ya da ben ilk yazacağım oyuncu Oğuz olur mesela. Sağa mı koyarsın, sola mı koyarsın? De yürekten oynuyor çocuk.

0: Fenerbahçe'de de şans buldum da gayet iyi. Mesela Fenerbahçe'de 11 oynayan Kerem'in önünde bence Oğuz. Galatasaray'da 11 oynayan Barış'ın da önünde. Barış'ın adı milli takımda şeyi var değil mi? Sağ kanatta bir yarattığı etki var. Dünya Kupası'nda o da yoktu. Şu sezon başında şu ana kadar 7 maçta da yok. Kime tutunacağız abi biz? Kime güveneceğiz yani? Arda her şeyi Arda mı yapacak? Arda'ya da bütün şeyler kaldığı zaman olmuyor. Götüremiyor. Bakalım.
1: Bir araya gidelim. Aradan sonra artık yavaş yavaş milli takımı da konuşmayı bırakıp gündemdeki diğer konu başlıklarına bakalım.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.58 saatlerimiz. A milli takımı bayağıdır yaklaşık herhalde 1,5 saat oldu. Konuşuyoruz Fransa milli takımıyla. Bugün Uluslar Ligi'nde ilk karşılaşmamızı oynayacağız. Sonra cumartesi, pazar günü boş geçip pazartesi günü de Bursa'da bu sefer İtalya'yla karşı karşıya geleceğiz. Yoğun bir fikstür var. Milli takımların önünde 4 maçla birlikte milli arada sona erecek. Bugün tabii tablo pek parlak gözükmüyor. Kimse çok iyimser değil akşamki karşılaşma için. İyimser olmak için de gerçekten çok da gerekçemiz yok. Çok şaşırtıcı değil. Ama kapatırken biraz da hani şundan da söyleyeyim. Futbol bu. Belli olmuyor. Bu sezon Beşiktaşlar Mitchell'in maçından önce umutsuzdu. Bunu Serdal Dalın'ın İtalyano'nun açıklamalarından bile anlarsınız. Diğer zaten taraftarlar da konuşuyorlardı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girme konusunda çok umutlu değildi. Oldu bir şekilde. Burada farkındayım tabii ki. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın rakiplerine göre bizim Fransa ile güç farkımız çok daha fazla. Orası kesin. Ama futbol bu. Onlar da yeni bir yapılanma içerisindeler. Bakalım bekleyip görelim. Umarız beklentinin aksine iyi oynadığımız, en azından bir puanı cebimize koyduğumuz bir karşılaşma olur. Pazartesi günü de Sabah Sporu'nda Genco Boran'la birlikte maçı değerlendiririz. O gün bir de İtalya maçı olacak. O maça da bir ön bakış atarız. Ve şimdi artık son saate girmişken diğer konularla devam edelim. Dün programın son bölümünde Ali abi gittikten sonra bu Beşiktaş'ın fikstür şikayetiyle alakalı olarak dinleyiciden gelen o mesajı ben de kontrol etmiştim. Ondan bahsettim. Bugün de bahsetme ihtiyacı hissediyorum. Dün sen de dinlemişsin zaten programın son kısmını yoldayken. Oradaki yangın neden çıktı? Beşiktaş'ta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin durumu aynıymış aslında. Ben de açıkçası bunu kontrol etmemiştim daha öncesinde. Dün dinleyicimizin mesajıyla birlikte tekrar baktım ve gerçekten de Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi öncesi sonrasında gittikleri deplasman sayısı aynı. 4. 4 içeride, 4 dışarıda oynuyorlar. Yani orada dengeyi sağlamış aslında federasyon. İsteyerek veya istemeyerek artık denk mi geldi bilmiyorum. Ama burada Beşiktaş'ın isyanını ben pek anlamadım. Dün hani anlamlandırmaya çalıştığım şey şuydu. İlk iki maçın devamının deplasman olması mı Beşiktaş'ın hoşuna gitmedi? Biri Ahmet, milli araya denk gelmiş olması. Yoksa 4'e 4. Hani hiçbir fark yok. Trabzon'da devre dışı baktım 6 maç oynadığı için, ama zaten Beşiktaş'ın isyanı Trabzon'da olmuyor genelde. Galatasaray, Fenerbahçe'yle bakar. O da eşit.
3: Dün ben de yayından çıktıktan sonra işte arabada Beşiktaş'a doğru gidiyoruz. Ondan sonra seni dinledim. Seni dinlerken de çok şaşırdım. Ama tabii burada bir özür borcumuz var. Sonuçta biz de sosyal medyadan okuduğumuzu kontrol etmeden ona göre konuşma yaptık. Kontrol etmemiz gerekiyordu. O yüzden ben kendi adıma özür diliyorum. Mutlaka bakmamız gerekiyordu onları söylemeden önce. Onun dışındaki hepsi boş zaten. Şu
1: Yani.
3: an hani orada eğer sen Avrupa dönüşünde 4-4 eşitlik var diyorsan iç saha ve deplasman konusunda, artık orada da bir içeride bir dışarıda denk getirmek de o kadar da değil. Hani ikisi de deplasmanda olabilir, üst üste, ne bileyim, ikisi iç sahada olabilir, artık orada bir şey diyemezsin.
1: Bazısı milli araya denk gelip
3: Aynen,
1: Perşembe pazar
3: orada
1: oynamak
3: totale
1: gibi.
3: bakmak gerekir artık orada. Onu atlamışız. Ben de üzüldüm sen söyleyince açıkçası. Neden kontrol etmek,
1: Ben de
3: neden bakmak
1: aynen.
3: diye.
1: Ben de yani oluyor işte, sosyal medya maalesef Biz de

0: mi? Bir yalanı 10-15 kişi yazsa sen doğru kabul edebiliyorsun.
1: İşte evet,
0: Yani algı
1: ne
0: öyle
1: yazık ki.
0: oluşabiliyor. Beşiktaş konusunda da bu aklıma geldi. Az önce Serdal Dalı dedi ya Aykut abi. Beşiktaş'ta konuşurken onu bir araya sıkıştırayım istedim. Dün Vincenzo Italiano'nun da Corriere dello Sport gazetesine verdiği bir röportaj geniş çaplı yer buldu bizim basınımızda da. İtalya'ya da baktım. Orada da bayağı etki bırakmış. Burada en çok tabii konuşulan noktalar var. Onlardan bir başlayayım. Beşiktaş'ın 4 hedef koyduğunu söyledi Vincenzo Italiano kendisine. İlki Avrupa Ligi grup aşamasına girmekti. Bunu yaptık diyor. İkincisi işte şampiyonla oynayan takımlar arasında yer almaktı. Yani orada belli bir mesafede kalabilmek en azından. Şimdilik o da tutmuş gözüküyor. Bir kimlik oluşturmak ve gelecek vadeden oyunculardan oluşan bir grup geliştirmekti. Benden şu anda Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamı istemediler. Ancak zirveye yakın kalmamız gerektiğini söylediler diyor. Bu açıklama için ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş mesela yönetimi tabii böyle bir şey söylemiyor taraftara, camiaya şampiyonluk beklemiyoruz ya da istemiyor, ya istemiyor zaten denmez de böyle bir şey denmedi ama hocayla görüşmelerde demek ki o söylenmiş. Hani bu sezon biraz daha geçiş sezonu gibi ama yukarıda zirveye yakın kalalım, erken kopmayalım en azından. Ekim'de Kasım'da avlu atmayalım ama oraya yakın olalım. Herhalde asıl hedef seneye şampiyonluk
1: Ben
0: gibi
1: çok
0: abi.
1: beğendim. Ben çok beğendim. Çok akla ve mantığa yatkın geldi. Bana deseydin ki İtalyanlarla konuşurken ne hedefler verirsin? Yeminle aynısını yazmaya çalışırdım.
0: Şampiyonluk hedeflemez miydin?
1: Şöyle, sezon içerisinde geçen sene Trabzonspor'un durumundaki gibi söylerdim.
0: Niye peki? Trabzon'un harcadığı parayla Beşiktaş'ın harcadığı para arasında bence fark var. Hani
1: Hiç önemi yok. Olay para harcamak değil.
0: ne?
1: Olay takım oluşturabilmek.
2: Bence
1: Kırılmamak.
2: zaten biraz o yolda görülecek bir şey
1: İşte
2: ya, şampiyonluk hedefi.
1: kırılmamak. Çok kolay kırılıyorsun.
2: Bunun taraftara da anlatılması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: İşte taraftar
2: Orada
0: anlatıldı mı?
1: mesela şeyi sevdim ben. Avrupa Ligi'ne girelim demişler. Mesela lige tutunmak için Avrupa Ligi'nden vazgeçmeyi düşünen bir takım yok. Avrupa Ligi'ne girmek çok doğru bir hedef olarak konulmuş. Ardından zirveye yakın kalmak. Ben yani kusura bakma ama 3 yıldır söylüyorum aynı şeyi Beşiktaş ve Trabzonspor için. Zirveye yakın kalmaları gerekiyor. Ellerindeki kadroyla eğer kadrolarının daha mütevazi olduğunu düşünüyorlarsa rakiplerine göre böyle birlikte 25 puan fark yemezsin. 20 puan fark yemezsin. Kusura bakma. Eğer 20 puan fark yiyorsan bu kadro kalitesi değildir. Sezon içerisinde senin yaptığın hatalardır. Rakibinin gücü de değildir. Orada da kusura bakma. Bak, puan farkı 5 olur, 6 olur, 7 olur, 3'e düşer, tekrar 7'ye çıkar. Bunu anlarım. Fenerbahçe Galatasaray'la rekabet ederken özellikle son yıllardaki kadro planlamasına göre. Ama 25 puan fark yiyemezsin arkadaş. O kadar da değil. Sen bir yerlerde kırılmışsın. Bir yerlerden sonra tekrar ayağa kalkamamışsın. Bu bunu gösterir. Hakem hataları aleyhine olsa da bunu gösterir. Hep şunu savundum ben. Puan farkı 6 olur, 7 olur. Sen derbiyi ölüm kalım maçına çevirebilirsin dedim. Hep bunu anlattım. Yani 6 puan farkla bir derbiye çıkarsın, kazanırsın. 3 puanla yarışın pat diye içindesindir. Kaybedersin, konu kapanır senin için. Ben bunu savundum hep. Beşiktaş'ın da ben bunu düşündüğünü görüyorum. Yani zirveye yakın olmak. Neden? Çünkü yepyeni bir takım. Yabancı bir teknik direktör. Rakipler hala çok iyi, çok iyi transferler yapmış, güçlüler. Bir tanesi 4 senedir şampiyon oluyor. Dolayısıyla sen İtalyan öyle konuşurken biz illa şampiyon olacağız diretmesini yapsan zaten pek inandırıcılığın da olmazdı bence. Ama ne istersin? Ya kardeşim, bu takım zirveye yakın olacak. Ha bak, zirveye yakın olacak. Onu da defalarca söyledim. Hafta 25-26. Beşiktaş zirveye yakın. Beşiktaş şampiyonluk adayıdır artık. Onu da İtalyan'a da görür. Herkes görür zaten. Artık o noktadan sonra 25. haftada geçen seneki gibi Trabzonspor'un durumundaysan Beşiktaş şunu demez. Biz zirveye yakın kalalım son 10 haftada. Hayır. Artık oraya kadar getirdiysen 24-25. haftaya artık İtalyan'a öyle dersin ki bu takım şampiyon olacak. Oyunculara da dersin. Camiana da dersin.

0: şampiyon olacaklar. Olursun olamazsın ayrı. Ama hedefi sezon içerisinde o noktaya getirirsin. Ama 25. hafta geldi. Ne bileyim 8 puan geridesin. Rakiplerinle bir tane maçın kalmış. Deplasmanda. Şartlar zor gözüküyor. Okey, o zaman öyle yüksekten şey yapmana gerek yok. Çıkmana gerek yok. Ama oralara kadar belli bir noktada eğer tampon tampona gidebiliyorsan artık o noktadan sonra işler değişebilir. O yüzden ben çok beğendim. İtalyan öyle bu şekilde bir planlama yapmalarını. Aykut'un dediği gibi, senin dediğin gibi hani bu sezon biraz daha geçiş sezonu olsun, bir takım oluşturalım, bir şey olsun, bir organizasyon görelim. Ondan sonra daha güçlü oluruz. Ama bu demek değil ki şampiyonluğu istemiyoruz. İşte az önce de işin bence öteki tarafını anlatmaya çalıştım.
1: Peki ben bu görüşe yakınım bu arada. İtalyano'nun ve Beşiktaş profesyonelitinin bu şeyine, beklentisine ben de kesinlikle katılıyorum da Beşiktaş'ın ve taraftarın kendini konumladığı noktayla bunun pek uyuşmadığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş taraftarı, sen de hep söylersin, şampiyonluklarını hiçbir zaman daha pahalı kadrolarla yaşamadı. Her zaman Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin gerisindeydi. Bu sezonda ağırlıklı gerisinde ama öyle çok da gerisinde de değil. Yani harcam olarak da çok para harcadı Beşiktaş, yani
2: Bir
1: bayağı
2: de
1: yıldız oyuncular getirdi.
2: ama bir, Beşiktaş bir de ne yaptı bu sene? Son 2-3 yılda yapılan yanlış transferlerin büyük bölümünü takımdan gönderdi. Bak, bu yapılanmayı kurmak kolay bir şey değil.
1: Tamam.
2: Bunu yaparken bir taraftan da yarışıyorsun. O da kolay bir şey değil.
1: Doğru.
2: Ki Beşiktaş şu ana kadar lig özelinde konuşacak olursak iki tane deplasman maçı kaybetti, değil mi? Biri Alanya maçı, biri de Ahmet Sportif Faaliyetler maçı. İkisinde de hakem kararları çok konuşuldu. Ben ikisine de Beşiktaş'ın performansını çok kötü bulmadım. Onu söyleyeyim. Beşiktaş mücadele ediyor. Beşiktaş taraftarı şu anda hocayı bağrına basmış durumda. 2 ayda bunu yakalamak da kolay bir şey değil. Hocanın bu takım için uğraştığını, çalıştığını, didindiğini, maç içinde bile sürekli oyuncular kadar heyecan yarattığını ve o taraftarı iyi temsil ettiğini düşünüyor şu anda. Bu birlikteliği sağlamış durumda Beşiktaş. Bundan sonrasında sen zaten 20. haftaya geldiğinde Ali'nin dediği gibi puan farkı 3 olur. O zaman dersin ki hocam, biz sana 3 yıl içinde şampiyonluk dedik ama bu sene de olabilir. Hadi bakalım. Ya da Avrupa Ligi'nde iyi gidiyorsun. Ligde de fena değilsin. Bir de güzel kura çektin diyelim. Çeyrek finale kadar geldin. Orada bir karar verirsin. Hoca da der ki ya biz ne var zaten bundan sonra önümüzde? En kuvvetli rakipler şu. Biz şu Avrupa Ligi'ne de bir uğraşalım dersin. Ama seneye, buna eminim, bir iki tane daha hamle yaptığında ki yapacak. Beşiktaş hala oluşum sürecinde. Sergen Yalçın ne diyordu? 3 transfer dönemi. 4 transfer dönemi. O transfer dönemlerinin işte artık sonuna doğru geliyoruz. 2 transfer döneminde daha Beşiktaş'ın Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de paha anlamında çok eksiği kalmayacak bence. Yapacak yani. Ve böyle giderse de şampiyonluğu başkan söyler. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz der. Ama hoca daha akıllı ve aklı başında açıklamalar yapıyor. Kademe kademe, tipik bir Avrupalı. Önce kendisinden beklenen ilk şeyleri yerine getirdi. Yönetimle belli ki uyumlu anlaşıyor. Geçen sene çok fazla ön planda olmayan Graft'tı, değil mi? Graft da olayın içine dahil olunca hem Önder Hoca'nın işi kolaylaştı, hem yapamayacağını düşündüğün transferleri yaptın, hem de hocanın ve direktörün veto ettiği ya da istemediği transferi de yaptırmadın. Bak, bu da bence önemli bir şey. Mesela Muhammed Salah transferinin Beşiktaş'a olmaması, hocanın oynatmak istediği, sportif direktörün kurmak istediği takım düzenine uymaması nedeniyle başkanın istemesine rağmen başkan da sonra hak verip vazgeçti bu işten. Trabzonspor aldı. Trabzonspor'a da çok yakıştı, çok da faydalı oldu. Bambaşka bir yere dönüştü olay. O yüzden bakalım, fazla bence hocanın üzerinde baskı yaratmamak lazım. Beşiktaş iyi yolda. Şu an milli takıma gelen oyuncuların içinde gerçekten bir ümit besliyorsak Türkiye'den gelen oyuncular için de, ben Beşiktaşlı oyunculardan bir şey bekliyorum. Orkun oynasın diye o yüzden söylüyorum zaten. Biliyorum sakat olduğunu. Ama Marsilya maçında da o sakat sakat adam canını dişine taktı ya. Ahmet maçında da taktı. Ben böyle oyuncu istiyorum abi. Bu maçı da bir yine olsun. Sonra zaten iyileşir. İtalya maçını oynatmayalım gerekirse.
1: Peki Ali abi sen? Yani ben şuna getiriyordum. Hani bu kadar harcamayla taraftar şampiyonluk ister.
0: Taraftar şampiyonluk ister.
1: Bu hedefi de ister.
0: Tamam, taraftarın şampiyonluk istemesinde bir garip taraf yok. Zaten taraftar o transferlerle bu havaya girdi. Unutma. Hani şimdi Trossard geldi, Nübel geldi, ondan sonra Vlahovic gibi bir yıldız geldi, Salih geldi. Ama aynı zamanda taraftar bir de takım gördü. Oluşmaya başlayan bir takım gördü. O da taraftarı çok yukarı kaldırdı. Zaten şöyle eleştiriler var ya, işte ya Beşiktaş 3 tane maç kazandı, gene kendini şampiyon zannediyor. İşte ligde gerçek takımlarla oynasın, gerçek rakiplerle oynasın, o zaman görelim Beşiktaş'ı. Hep böyle eleştiriler vardı. Şimdi bunlar neden yapıldı? Çünkü Beşiktaş taraftarı baktığı anda takımına, bu takımda bir kıpırdanma olduğunu, geçen senelerden farklı olduğunu gördü. Hemen şeyi koydu, ne derler, çıtayı koydu. Çıta ne? Tabii ki şampiyonluk taraftarda. Şimdi bu taraftarın duygusu, ama bu realite olmayabilir. Bunun pek bir karşılığı yok. Çünkü bunun aynı hikayenin tam tersini gene burada konuştuk. Beşiktaş bir takım kurdu. Takım İtalyan takımı gibi başlamadı sezona. Beşiktaş taraftarı dedi ki bu takımdan hiçbir şey olmaz. Bu takımdan hiçbir şey olmaz. Bu takımdan hiçbir şey olmaz. Daha sezon başında hatırla. Senle buradaydık. Bu olayın tam tersi. Ya ben de dedim ki abartmayın, yani bu sizin söylediğiniz kadar kötü bir takım değil. Artı yarıştığınız lige bakın. Ya ne kadar kötü olabilir? Bunu konuştuk burada, hatırla. Sonra o takım 30 puan fark yedi. Ama neden yedi? Daha başlamadan o takımı öldürdüler şimdi. Taraftar bunu yapabiliyor. Yani taraftar en yukarıda çıkartabiliyor bir takımı, bir şeyler gördüğünde en aşağıda indirebiliyor. Önemli olan burada Beşiktaş'ı yönetenlerin hangi duyguda olduğu, nasıl yaklaştığı. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Yani orada zaten duygulardan bağımsız bir şeyler konuşmak, bir şeyler söylemek gerekiyor. Taraftar öyle, taraftar duygularıyla. Taraftar iyi bir futbol görüyor, bu takım şampiyon olur diyor. Taraftar kötü bir futbol görüyor, Ederson kaleci değil diyor. Ederson'un burada işi ne var, ne işi var diyor yani. Anladın mı? Taraftar böyle. Taraftarın duygusu yüksek. Ama sen taraftar gibi hareket etmeyeceksin. Sen taraftar gibi hareket edersen zaten o zaman kulüplerin ilerleme şansı olmuyor. O yüzden benim hoşuma gidiyor Beşiktaş'ta gördüklerim. Yani İtalyanla öyle en kolay şey diye konuşma. Hoca şampiyon olacağız falan. Hani ama İtalyan sana güler. Belki suratına gülmez ama içinden güler yani, öyle bir şeyle gelsen direkt olarak. Bir dakika der ya, hani ben yeni geldim. Takımın yarısı yeni geldi. Rakipler ortada. Her insan bir dakika der. O yüzden Beşiktaş'ta şu anki mantalite doğru. Sezon içerisinde hedefi yükseltebilirsiniz. Takım düşündüğünüzden daha kısa sürede organize olur. Bireysel performanslar çok daha etkili olur. Ve sizi başka bir noktaya getirir. O geldiğiniz noktada artık büyük takımlar için ben hep geri dönülmez nokta diye bakıyorum ona. Bir haftaya kadar sen yarışın içindeysen, yarışın içinde kaldıysan, oraya geldiysen artık ondan sonra hiçbir zaman tamam ben ilk ikide bitiririm artık, bu benim için yeterli demedi benim gördüğüm hiçbir takım, Trabzonspor haricinde bugüne kadar. O mücadeleyi verirsin. Olursun olmazsın. Ayrı hikaye. Onu göreceğiz. Onu sezonun hikayesi yazacak Beşiktaş'ta. Şimdi Aykut az önce nasıl bir örnek verdi? Ya dedi, Galatasaray takımıyla ilgili bir araştırma yaptırdım dedi. Osimhen dışında Barış Alper'in, Yunus'un, ondan sonra başka kimin hücum hattında?
2: Leao'nun,
0: Sané'nin gol istatistiklerini, gol katkı istatistiklerini çıkarttım dedi. İnanamadım, bir kere daha kontrol edin dedim dedi. Ve bu takım milli araya ligde neredeyse zirvede girdi. Bir maçı çok kötü oynadı ama zirvede girdi. Şimdi bunu farklı şekilde yorumlayabilirsin dedi. Belki de ligle alakalı. Evet, ligle alakalı. Evet, ligle alakalı. Hep onu anlatıyorum işte. Ligle alakalı. Yani bu ligde bireysel performansların 3-4 oyuncuda çok iyi olması birçok maçta sana inanılmaz avantajlar sağlıyor. Beşiktaş neden iyi? Çünkü Beşiktaş erken başladı. Çok fazla

0: biraz da
1: hazırlık maçı oynadı. Resmi maç gibi. Onu da unutmayalım. Yani Beşiktaşlı oyuncuların seviyesi lig başladığında diğer takım oyuncuların seviyesine göre yüksekti. Daha erken forma girdiler. Bunu unutmayalım. Salih, Orkun, İlhan, Trossard Dünya Kupası'ndan sonra kendini buldu. Nübel çok iyi geldi. Jalo, Agbadu, Rıdvan, Murillo biraz sallandı ama sonra iyi işler yaptı. Hangi oyuncu kötüydü? Var mıydı böyle çok Beşiktaş'ta aksayan bir oyuncu? Gördüğün gibi bireysel performanslar da belli seviyede olunca zaten taraftar da ha bu takımdan bir şey olur, bu takım şampiyon olur duygusuna kapıldı. Yarın öbür gün esas Beşiktaş'ın testi bu sezon için işler kötü gittiğinde. Hep onu anlatıyorum. İşler kötü gittiğinde de Beşiktaş taraftarı şimdiki duygusunu koruyabilirse toparlanırız. Merak etmeyin. Gene kazanırız. Bir maç kaybettik gene alırız. Duygusunu takıma yansıtabilirse o zaman istediklerine ulaşabilirler sezon sonunda. En azından sonuna kadar yarışın içinde kalırlar. Ama iki maç kötü gitti. Aykut oyuncu değil, Mert Hoca değil, Ali zaten başkan değildi. Bir yanılsamaydı tarzı eleştiriler başlarsa o zaman oradan çıkamıyorsun. Geçen senelerde de oradan çıkamadın zaten. Geçen senelerdeki o 25-30 puanlık farkların sebebi de oydu. Bir maç kaybettin. O bir maç kaybettiğin şey rüzgar şeye dönüştü, yangına dönüştü. 5 maça çıktı. Adam 5 maçta 12 puan aldı. Sen 4 puan aldın. Bitti. Oradaki seriyle bitti. Sezonları kaybettin. Bir daha geri dönüşün olmadı. Bence tablo bu kadar böyle Süper Lig'de karışık, zor, okunmayacak, çok komplike bir durum yok bence Süper Lig'de. Ve bunu diğer takımlar için de genelleyebiliriz. Yani bugün Galatasaray Okan Buruk'u tartışabiliyor. Tartışabilir ama göndermeyi tartışıyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal gidip geliyor. Trabzonspor teknik direktör değiştirdi. 6. haftadayız beyler. 6 hafta geride kaldı ligde sadece. Yaşadığımız dramaya bakın. Ve aralarında 6 hafta sonunda kaçar puan fark var? Maksimum 3 puan fark var aralarında. Yani bütün bu şeyin de yangının sebebi de 3 puanlık fark işte.
2: Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
2: Alternatif Piyasalar bölümüne geldik BTC Türk'te. Bitcoin'in fiyatı dünle çok çok yakın gözüküyor. 84.242 dolar. Dünü çok yatay bir bantta geçirdi Bitcoin. TL olarak da 4.114.063'te.
3: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
2: 9.25 saatlerimiz, bakalım dinleyici mesajlarında neler yazılmış. Beşiktaş'ı konuşmaya başladık milli takımdan sonra. Rafet Keleş, o yangının sebebi sadece 3 puan değil, umutsuz futboldu. Beşiktaş'ta futbol umut vermediği zaman teknik direktör tartışılıyor dedi. Şu anda futbol Beşiktaş'ta bayağı bir umut veriyor. Yani dört büyükler arasında bence tartışmasız en formda takım Beşiktaş. Ama aması da çok. Mesela Ali abi dedi ya, sezona en erken başlayan en hazır takımlardan biri Beşiktaş'ken, Galatasaray geç ve formsuz başlamışken Galatasaray'ın bir puan gerisinde milli araya girmesi büyük bir dezavantaj. Bu tarz takımların sezon içinde belli aylarda Ekim-Kasım düştüğü konuşulur. Beşiktaş'ın da o düşeceği zamanlar gelebilir. Hani şu an genel olarak iyi oynuyorken iki maçta kaybetti. Ama sonrasında Galatasaray'da Aykut abinin söylediği gibi form yükselttiğinde o puan farkı da açılabilir. Yani Beşiktaş'ta aslında büyük bir fırsatta tepti. Burada yine parantez açarak tabii ki hakem kararları da konuşulabilir. Ama tabloya baktığımda da Beşiktaş bu erken başlamanın avantajını ilk 6 haftada puan olarak kullanamadı. Oyun olarak şu anda bence lider ama puan olarak Ahmet lider, Galatasaray'ın da bir puan gerisinde.
1: Sen Beşiktaş, arada konuştuğumuz karşıt görüşünü söyledin mi?
2: Söylemedim yayında.
1: Bence onu söyle. O değerli çünkü. Hani şimdi ben bir tablo çizdim Beşiktaş'la alakalı olarak. Sen farklı düşünüyorsun. Öyle düşünenler de var çünkü. Hı. Tam birebir senin gibi düşünenler de var. Hatta bir dinleyici yazmış. Bence sen onu da söyle.
2: Benim o puan hesabı yaptım bir, tam hangisini?
1: Yok şey, sen dedin ya hani Beşiktaş bu kadroyu kurduktan sonra bu şeyi kurduktan sonra artık şey dedin. Sen söyle kendi cümleni.
2: Yani evet, Beşiktaş bu kadar para harcadıktan sonra Vlahovic'e, Trossard'a, işte geçmiş yıllarda Orkun Kökçü'ye, Beşiktaş para harcayan bir kulüp artık. Yani Trabzon gibi bir camia değil şu an. Ki Trabzon da Salah'la harcadı ama geçen sezonki Trabzon'u kastediyorum burada. Beşiktaş kadrosunu her zaman şampiyon

0: oluşturan bir kadro. Yani bugün sezon başladığında Beşiktaş şampiyon olmak ister. Bu sezonu işte geçiş sezonu yapalım. Ertesi sezon şampiyon olalım. Burası Türkiye. Hani zaman zaman bana diyorlar İsveç'te mi yaşıyorsun diye. Hayır, ben de Türkiye'de yaşıyorum ve Türkiye'de Beşiktaş şampiyonluk bekler. Bu lig bir de böyle takımların sürekli üzerine koyduğu bir lig de değil ki. Yani Galatasaray 4 sezondur şampiyon. 5. sezonda Galatasaray üzerine mi koydu, geri mi gitti? Hani bugün Galatasaray'dan ne kadar korkması lazım Beşiktaş'ın? Fenerbahçe en iyi kadrolardan birini kurdu. Fenerbahçe'nin de çok İrfan Can Kahveci 10 numaranın alternatifi şu anda. Çok o da şey gözüküyor. Planlama çok iyi gözükmüyor. O yüzden Beşiktaş bu kadar para harcadığı noktada şampiyonluk bekler bence. Ben öyle düşünmesem de. Ben Ali abiyle hemfikirim. Önder Özen'le hemfikirim. Olmasını istediğim şey o. Ama ülkenin gerçekleri bu değil. Sezon sonunda Galatasaray ya da Fenerbahçe 1-2 oldu. Beşiktaş da 2 puan gerisinde 3. oldu. İtalyano ile bir sonraki sezona başlanıyorsa helal olsun derim. Ama başlayamayabileceğini düşünüyorum. Tüm bu iyi oyun şeyine rağmen. Üçüncü bitiriyorsun çünkü. Ama yakınsın. 2 puan geridesin. Ama Şampiyonlar Ligi'nden uzaksın. Bu kadar para harcamışsın. Avrupa Ligi elemesine gideceksin. Şimdi hatta belki kupayı başkası aldı. Yine ikinci eleme turundan başlayacaksın. Şimdi devam ediliyorsa tekrar ediyorum. Helal olsun Beşiktaş yönetimine. Ama taraftar baskısı da bana kalırsa artar. Şampiyon ve ikinci olamadığın senaryoda. Ama
1: Yani
0: yakınsın.
1: 3 puan fark yedi. 3. oldu. Biri şampiyon oldu. 90 puan. Beşiktaş 87 puan aldı. 3. oldu. Tarafta İtalyan'ın gitmesini mi ister diyorsun?
0: İsteyebilir. Puan da o kadar yüksek olmaz bu arada. Puan baremi de. Çok daha az olur. Çok
2: Zaten
0: puan
2: çok
0: kaybı
2: puan
0: olur.
2: kaybı olur bu sefer.
0: Çok puan kaybı
1: Mesela
0: olur. Öyle olsa bak çok yüksek hani
1: hayır hayır öyle, öyle
0: sezonda
1: demedim.
0: 5-6 puan
1: Tamam,
0: kaybı olsa
1: 80'e
0: belki kalır.
1: 80'e 70'e de olsun. Önemli değil.
0: Hani çok puan
1: Öylesine
0: kaybı
1: söyledim.
0: olacağı için de biraz ben gidebileceğini, gönderebileceğini, kalamayabileceğini düşünüyorum İtalyanlı'nın. Keşke kalsa, ben de hep istediğim şey bu.
2: Ben öyle
0: İstikrar.
2: düşünmüyorum ya. Beşiktaş taraftarının da genelinin, bak Beşiktaş taraftarı, hatta başka takımların taraftarları da bence buna dahil olabilir. Sahada göreceğini gördükten sonra şampiyon, tabii ki şampiyon olmayı herkes ister ama ya bu hocayı gönderin diyeceklerini çok zannetmiyorum. Diyelim ki Beşiktaş çok iyi, aynı şu anki gibi götürdü bütün sezonu. Avrupa Ligi'nde çeyrek final, yarı final oynadı. Ki ben oralara biraz daha asılsak o kuponun alınabileceğini düşünüyorum bu arada. Ligi de diyelim üçüncü bitirdi. Ama keyif aldı. Şu anki görüntü devam etti sezon boyunca. Ben bir sonraki sene bu hoca bizi şampiyon yapar. Aynen devam diyeceklerine inanıyorum. Öyle olması gerektiğini de düşünüyorum zaten.
0: Burada aynı fikiriz üçümüzde.
2: Ama Mart ayına geldin. 3 puan fark var. Orada artık bu sene de şampiyon olabiliriz'e oynamaya başlar. Zaten bence takım da onu yapacak zaten. Yönetim de onu yapacak. Hoca da onu yapacak. Sen şimdi düşsene geldin. Onu zaten anlatamazsın ki. Son 2-2,5 aya girilmiş değil mi? Herkes birbirine yakın. Birbiriyle maçlarım var. Orada artık sen de dersin zaten. Beyler bir çıkalım da.
1: Ben demeyen teknik direktörü biliyorum.
2: Biliyor musun? Vardır, doğru.
0: Fatih Tekke
2: Biz bir
0: işte.
2: şampiyon olalım dersin yani.
0: Benim işte farklı düşünmemin sebebi, bir de yayında yine söyledim mi, reklamda mı söyledim? Hani bu takım Samet Aybaba'nın feda sezondaki takım değil. O takım çok beğenildi. Bilic'in takımı değil. Bilic de ilk sezonunda üçüncü mü oldu? İkinci sezonda kaldı. Ama beklenti ona paralel bir
1: Sen
0: harcamalar.
1: harcanan para artık çok
0: Galatasaray
1: yükseldi. O
0: Fenerbahçe'nin
1: yüzden
0: durumu.
1: beklenti de ona paralel
2: Ya şimdi
1: yükseldi
2: bak
1: diyorsun.
2: şeyde
0: Aynen.
2: de var. Bak Hürriyet'in manşetinde de var.
0: Beşiktaş benden
2: İtalyan'ın
0: şampiyonluk istemedi.
2: açıklama. Beşiktaş benden şampiyonluk istemedi. Bence o cümle yanlış. Beşiktaş bana şampiyonluğu şart koşmadı dersin. Anlarım. Şampiyonluk istemedi ne demek abi? Şampiyonluk
0: Şampiyon
2: istemedim var
0: yapma bizi.
2: ya.
1: Ne şampiyonluk mu İtalyan'a?
0: Sakın.
1: Senle ayrılıyoruz.
0: Sakın.
2: Hocam
1: Fiorentina
2: sen
1: son
2: zaten
1: veriyorsun.
2: Fiorentina'da
1: Böyle konuşmamıştık İtalyan'a.
0: sözleşmede madde var.
1: İtalyan'a böyle
2: Fiorentina'da,
1: konuşmamıştık.
2: Bologna'da sen zaten yani orta seviye işte Avrupa'da iyi giden takımları yönettin. Bize de benzerini yap mı dedi yani. Şimdi şampiyonluk istemedi. Yanlış bir cümle.
0: Tabii.
2: Şampiyonluğu hemen şart koşmadı. Ama hocam şunu da bil. Bu sene iyi gitti. Taraftarı da aldın yanına. Seneye de geldi 3 tane daha Trossard gibi oyuncu. Senden şampiyonluk isteyecekler bu sefer daha sezon başında. Evet hocam dediler. Biz zaten bu 15 arkadaşı gönderdik. Birinci yapmamız gerekeni yaptık. Sen de takımı oturttun. Taraftar arkamızda. paramız var, her şeyimiz var, açız artık, buyur kadro, bu sene hedef şampiyonluk, tırıvırı istemem, bitti. Başkan bunu der ikinci sene. İkinci senedeki üçüncülük seni orada tutmaz ama, onu söyleyeyim.
0: Bakalım, farklı düşünüyoruz burada ilk senenin bitimi konusunda. Zaman gösterecek neler olacağını. Belki Beşiktaş şampiyon olacak, hiç buna zaten gerek kalmayacak. Farklı senaryo olabilir. Rafet Keleş güzel bir noktaya dikkat çekmiş. Bunu yayında hiç konuşmadık. İtalyano'nun en büyük farkı diyor, kötü gidişatta hemen bir çözüm bulmaya çalışması. Maç oynanırken yedek kulübesine dikkat edin. İtalyano kulübeye gidip oturduğu zaman hemen yardımcısı onun yerine alıyor. Yani futbolcu sahadayken kenara baktığında bir komutan görüyor. Eni konu bağlamış birini değil. Bu tabii ne kadar futbolcuya geçiyor bilmiyorum ama benim de hoşuma gidiyor mesela. Oturuyor, gerçekten yardımcısı çıkıyor, konuşuyor orada. Biri her zaman mutlak kenarda oluyor. %90 belki İtalyano ama olmadığında da yardımcısını gönderiyor. Benim de başka hocalarda dikkatimi öyle çok çekmedi bu durum.
1: Ya burada işte senle zaman zaman bunu da değerlendirdik. Bir teknik direktörün sağ kenarında çok hareketli olması, oyunculara sürekli bir talimat vermesi iyi mi kötü mü, oyuncu bunu sever mi sevmez mi, ben biraz daha teknik direktörün hani oyunu heyecanlı bir şekilde takip etse de oyuncuya pek karışmaması tarafındayım, ama bu bir görüş. Aynı zamanda şöyle de bir noktası var oyunun. Oyun uzun, saha çok büyük, oyuncu sayısı çok fazla ve futbol anlar oyunu. Anları da konsantrasyon bozuklukları çok belirleyici yapabiliyor. O yüzden de hani birinin böyle takımı, oyuncuları dikkate yöneltmesi belki bir anlamda iyi bir şey olarak da kabul edilebilir. Çünkü artık taçta 2 saniye uyuyorsun. Rakip takım tacı hızlı kullanıyor. Sen pozisyon verebiliyorsun. Bir duran topu hızlı kullanıyor. Merkezdeki bir faulü hızlı kullanan bir oyuncu bir anda sana bir pozisyon olarak geri dönebiliyor. Duran toplarda dikkat etmezsen pozisyon yiyebiliyorsun. Belki bu açıdan iyidir. Ama İtalyano oturdu, yardımcısı çıktı, bravo, ya da İtalyano sürekli sağ kenarında bravo, bence biraz abartılı. Dediğim gibi yani bu çok öyle direkt olarak oyunu etkileyen bir faktör olduğunu düşünmüyorum ben. Hani sağ kenarında İtalyano heyecanlı, sürekli talimat veriyor. Beşiktaş teknik adamından %15 daha katkı alıyor. Diğeri sakin izliyor, katkı veremiyor. Bana çok şey gelmiyor, gerçekçi gelmiyor. Artıları eksileri var bence. Tekrar söylüyorum. Oyuncuya göre de değişir. Ama İtalyano antrenmanlarda da böyleymiş. Zaten o bakımdan hiçbir şey yok, tereddüt yok. Yani İtalyano antrenmanlarda çok talepkar bir hocaymış. Oyuncuları sürekli antrenmanlarda dinç tutmaya çalışıyor. Artı İtalyan öyle alakalı olarak çoğu kişi görmüştür ama tekrarlamakta fayda var. Takım ısınmaya çıktığında da takımla beraber çıkıyor ısınmaya. Bunu yapan ben teknik direktör uzun süredir görmemiştim. Maç önü ısınmada, 15-20 dakikalık ısınmada İtalyan orada herkesi böyle aç gözlerle izliyor, kim ne yaptı diye. Zaman zaman müdahale ediyor. Ben yerinde şahit oldum. Hatta işte bizim röportajımız vardı. Rica ettiler, erken yapalım, İtalyano takımın başında olmak istiyor diye. Biz mesela yayını erken aldık, İtalyano takımın başında antrenmana çıksın diye. İtalyano da böyle bir teknik adam. Ama bunu böyle ne çok yukarı çıkarmaya gerek var, bu yüzden İtalyano harika bir teknik adam, ne de gömmeye gerek var. Onun tarzı bu.
0: Jorge Jesus ilk geldiğinde Fenerbahçe'ye çok benzer bir etki bırakmıştı. Disiplin konusunda, önde oynatma konusunda, savunma çizgisi İtalyanlı'dan tabii daha farklı, daha risk alıyordu ama bir yerden sonra sonuçlar kötü gittiğinde de işler terse döndü. O Dünya Kupası sezonuydu, değil mi? Cesun oldu. Burada da İtalyano şu anda çok iyi bir uyumda ama Türkiye Ligi içerisinde bu kadar sıkıya gelemeyen bir oyuncu topluluğunda bunu bir sezona nasıl yayacak, onu gerçekten merak ediyorum. Yani benim bir endişem var. İşlerin
1: bir yerde isyan çıkabilirdi.
0: Sonuçlar kötü geldiğinde gelirse var. Yani bu Türkiye, sen de bilmiyorum karşı çıkar mısın ama geçmiş örnekler var. Hani Muhsin Hoca'yı bugün ikinciye analım. Onun Sivas döneminde antrenmanları erkene koymak istemesi, oyuncu grubunun kazan kaldırması. Jesus döneminde ilk başta iyi gözüken anekdotların sonra Jesus aleyhinde kullanılmaya başlanması, sonuçlar gelmedikçe, liderlik kaybedildikten sonra. İtalyano da bizim şeye biraz ters bir teknik direktör. Yani şu an herkes övüyor. Yerliler de çok övüyor. Rıdvan olsun, Orkun, Salih güzel. Ben de övüyorum. Ama bu uzun soluklu olur mu diye de bir endişem var açıkçası.
1: Haklısın. Bence yerinde bir endişe. Bu olmaz diyemem. Olabilir. Onu zaman gösterecek.
0: Mesela Okan Buruk eleştiriliyor. Antrenmanlarda yeteri kadar işte fizik gücü sağlayamıyor yıllardır, değil mi? Gelen oyuncunun fizik gücü geriye gidiyor. Gelen oyuncunun fizik gücü geriye gidiyor. Adam 4 yıldır şampiyon.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Kestirmeden söyleyeyim. Galatasaray'ın antrenmanları sert değil.
0: Tamam, değil. Ama işte sert yapsan acaba oyuncu grubunu kaybeder misin Türkiye'de? Okan Buruk acaba Türkiye'ye göre en doğrusu mu yapıyor? Oraya getireceğim.
1: İşte şu ana kadar doğru yaptı belli. 4 sene üstü şampiyon olduğuna göre adam bir şeyleri de doğru yaptı belli. Ama diğer taraftan mesela orada yapılmayanlar gene dönüyor dolaşıyor. Okan Buruk'a geliyor.
0: Öyle.
1: Bir yerde dengeyi sağlamak gerekiyor demek ki.
0: İşte o da kendince belki en dengeli bunu görüyor. Onu da bilemezsin.
1: İşte çok hani bu konularda çok uçlara gitmeye gerek yok. Çünkü buna benzer bir örnek. Geçen gün sana anlattım. Chelsea, Carlo Ancelotti örneği var. Carlo Ancelotti diyor ki antrenmanı kaçta yapalım? Kaç antrenman yapalım? Diyorlar ki biz saat 10'da çocuklarımızı okula bırakıyoruz. İşte 8.30'da mı bırakıyoruz okula? O yüzden antrenman onda olsun diyorlar mesela. Ancelotti düşünüyor, tamam diyor. Mesela oyuncularla neredeyse her şeyi beraber planlayarak yapan bir teknik adam. Ve bu konuda master degree seviyesinde övülüyor. Mesela diyor ki Pirlo'nun ön libero şey oynaması, arkada regista oynaması Pirlo'nun fikriydi diyor. Bizim konuşmalarımızdan çıktı diyor. O söyledi diyor, ben kabul ettim diyor. Hiç diyor taktik konuda oyuncularla çekinmekten, oyunculardan fikir almaktan gücenmem diyor. Bunları söyleyen Carlo Ancelotti.
2: Ama sonra kendi bildiğimi yaparım diyor.
1: Ya kendi bildiğini de yapıyor ama belli ki oyuncuları da işin içine katıyor.
2: Katıyor.
1: Bak antrenman şeyiyle, saatiyle artı antrenman sayısıyla alakalı olarak şeylerle konuşuyor. Chelsea'li oyuncularla konuşuyor. Hı hı.
0: Milli takımın muhtemelini şimdi bir el işareti yaptım. Ali 5-4-1 sustu. 5-4-1 gözüküyor. A Spor bu arada yayıncının muhtemelinde.
2: En yakın bu olabilir.
0: Uğurcan kalede, Ferdi sol kanat beki, Zeki sağ kanat beki, Ozan Merih, Abdülkerim stoper attı. Merkezde İsmail Salih, önlerinde Can, Arda ve Barış Enider uçta. Kerem yok. Kanatsız.
1: Yani 5-2-3 de diyebilirsin. 5-4-1 de diyebilirsin çok, evet, rahat bir şekilde.
0: Ben 5'li olabileceğini ama erenli bir 5'li olabileceğini dünden beri söylüyorum. Burada bayağı 3 has stoper.
1: İstesen 3-4-3 de diyebilirsin. Hı-hı. O şekilde de yayarsın.
0: Ama Fransa'ya karşı 5-4-1 gibi düşünüyorsun herhalde.
2: Ben Zeki ile Ferdi'nin en garanti, Conti garanti isimler olduğunu düşünüyorum. Bak Arda garanti, Salih garanti, İsmail garanti, bir de Uğurcan garanti gibi. Geri kalan hepsi değişebilir yani.
0: Bir araya gidelim. Ali abi yarıda kaldı gibi oldu senin sözün ama bilmiyorum, bitiriyor da gibiydin. Tam ben bir araya bir el işareti yaptım. Bir araya gidelim. 9.40 son bölümde karşınızda olun.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.43 saatlerimiz. Az önce Beşiktaş konusunda bir milli takım arası verdik. A Spor'da şaşırdığımız, hani ben olabilir desem de bir alternatif olarak sunmuştum. Ama 5-4-1'lik bir düzen, Can Uzun'un, Arda'nın ve Barış'ın ön hatta olduğu, Salih ve İsmail'in merkezde olduğu ve geride de 5'li 3 tane stoperimizin olduğu düzen bekleniyor A Spor'a göre. Bakalım akşam saatlerine doğru belki haberler daha çıkar. Muhabirlerden çıkıyor genelde 11.
1: Evet, evet, çıkar. Dünya Kupası'nı iyi geçirebilseydik, İyi geçirme anlamında Sayın Başkan'ın söylediği gibi kupayı almaktan bahsetmiyorum. En azından beklentileri karşılayabilseydik Dünya Kupası'nda. Bu Uluslar Ligi çok keyifli geçecekti. Biraz daha işin keyif, heyecan tarafını yaşayacaktık. Şimdi biraz endişeliyiz. İşte Montella gider mi, kalır mı? Gene bir kaosa girer miyiz? Bu takım nasıl bir performans ortaya koyar? Biraz kırıldık orada. O bizi etkiledi. Yoksa hani şimdi radyoda da bir süreden beri konuşuyoruz. Hatta geçen salıdan beri bugüne kadar neredeyse her gün bir saate yakın milli takım konuştuk programlarda sabah senle. Genel böyle bir pek bir havamız yok dikkat ederseniz. Bir endişe hakim. İşte dinleyicilere bakıyoruz.

0: Bugün Fransa şöyle yapar, böyle yapar, şu kadar gol atar. Aykut az önce konuşuyor. Karamsar. Genel olarak konuşmasını karamsar olarak nitelendirebilirsin. Sende bende pek umut gözükmüyor karşılaşmayla alakalı olarak. Ama gerçekten düşünün. İyi bir Dünya Kupası geçirmiş milli takım için keyifli olacaktı. Bu maçta heyecan duyacaktık. Acaba Fransa karşısında ne yaparız? Bu milli takım ne yapar? Yenebilir miyiz acaba gene? Gibi şeyler düşünecektik. Şimdi onun yerini böyle endişeli bir bekleyiş almış durumda. Ama sonuçta futbol bu. İşte az önce sen de dile getirdin. Ne maçlarda ne sonuçlar gördük. Bugün belki bizim için iyi bir gece olacak. Ve sen de pazartesi günü Genco'yla beraber artık ne kadar yapabilirseniz şey olacak, keyifli bir program yapacaksınız. Ne olursa artık. Onu bilemiyoruz. Ama keşke işte o Dünya Kupası'ndaki kırılmayı yaşamasaydık da şu Uluslar Ligi bizim için böyle daha keyif verici. Ya işte acaba Monte'yle farklı bir şey dener mi? Acaba hani çünkü o Dünya Kupası bir özgüven getirecekti. Onu unutmayalım. O zaman belki biz şey diyecektik. Ya artık belki de işte Can'ın 11'de oynaması gerekiyor. Öyle güzel tartışmalarımız olacaktı. Onlardan çok uzaklaştık. Tekrar o havaya girebilmek için de böyle maçlar aynı zamanda bir fırsat biliyorsunuz. Üst üste gelen karşılaşmalar. Belki hiçbirimizin düşünmediği olur. Belki bu dört karşılaşmada iyi işler yaparız. Beklentinin üzerine çıkarız. Ve biraz daha yine milli takımın havasının çok iyiye doğru gittiği bir dönem gelir. Çok kolay gözükmüyor, farkındayım. Ama futbol bu. Onu da unutmayalım.
1: Peki 9:46 saatlerimiz İtalyano'nun açıklamalarından aslında en başta yola çıktık. O konu bayağı dallandı, budaklandı. Not aldığım bir diğer kısmı burada diyor Fransa 2. liginden gelen 2006 doğumlu İlhan Fakılı var. Montella beni aradı ve bu çocuğu beğendim dedi. Onu milli takıma çağırdı. Bu beni heyecanlandırdı. Çok ilerleme kaydeden bir oyuncu. Burada adil bir karar ve kural var diyor İtalyanlı. 23 yaş üstü en fazla 10 yabancı oyuncu ve 23 yaş altı da en fazla 4 oyuncu oynatabiliyorsunuz. Gerisi Türk oyunculardan oluşuyor. Bir yolu takip etmek zorunda kaldığınızda gelişim olur demiş İtalyanlı. Kuralla alakalı herhangi bir eleştiri değil, tam tersi. Tabii bu kuralın istikrarlı şekilde devam etmesi koşuluyla bir gelişim
2: Üç
1: olacağına emin.
2: sene, 3 sene Süper Lig'de kaldığında İtalyano'ya bunu bir daha soralım mesela biz. Bakalım o 10 artı 4 kuralı kaç olarak karşımıza çıkacak? Kaçıncı kez
1: Onu
2: değişmiş
1: eleştirir
2: Türkiye'de?
1: zaten. Onun kastettiği bir bence istikrar. Ama
0: Ama
1: istikrarı da
0: aynı zaman çok, sen söyle.
1: yani 10 artı 4'e bir şey dememesi de yine garip yani, yabancı diyebilirdi, demedi İtalyan.
2: Ki en sıkıntılı takımlardan biriydi yabancı gönderme konusunda
1: Evet. İtalya'da
2: Beşiktaş.
1: da böyle bir şey yok. Hani bizdeki gibi bir kural yok.
2: Ya
1: Ama adam
2: şöyle bir durum
1: benimsemiş.
2: var. Bu 10 artı 4 kuralı 10 sene boyunca böyle olacak kardeşim dersen herkes ona göre belki bir sene zorlanır. İkinci sene artık ayağını yorganını göre uzatır. Ondan sonra da bu sistem gerçekten Türk oyuncu yetiştirecekse Türk oyuncu yetiştirir. Kaliteli yabancı gelecekse kaliteli yabancı getirtir. Ya da potansiyelli yabancı getirtir. Ama biz biliyoruz ki bir sabah kalktığında bu 10 artı 4 kuralı bunu en çok destekleyen kulüpler birliği de olmak üzere çıkıp herkes başka bir açıklama yapıyor. Biz bunun değişeceğine inanıyoruz diyor. Teknik adamı başka bir şey söylüyor. Sportif direktörü başka bir şey söylüyor. Yönetici gidip başka bir transfer yapmaya çalışıyor. Yani o düzeni zaten biz Türkiye'de doğru düzgün oturtamadığımız için başkan mı yapıyor transferi, yönetici mi yapıyor, direktör mü yapıyor, teknik adam mı yapıyor? Bizim zaten en büyük problemimiz bu. Herkes birer tane yaptığı zaman 3 tane zaten ıskartaya çıkan adam oluyor. Sonuçta teknik direktör oynatıyor. Sonra da bunun faturasını kim ödüyor? Kulüpler ödüyor, taraftar ödüyor. İşte
0: Ben şeyden korkarım. Sen az önce dedin ya, bunu İtalyano'ya bir de gelecek sene sormak lazım diye. Umarım İtalyano
2: kalır da
0: yok,
2: diyorsun.
0: kalsın zaten de futbol 2000'e uyup gelecek sene 16 4'ü eleştirmez.
2: Abi ha
0: İşin bir de o tarafı var.
2: kalır da eleştirirse o ayrı.
0: Çünkü 10 artı 4 iyi ya da kötü herkese aynı uygulanıyor. Yani orada bir şey yapamıyorsun. Her takım için aynı şey standart geçerli. O yüzden Hani yabancı geliyor buraya. Tamam, kural buysa bu. Ne yapayım yani? Hani yapabileceği bir şey yok.

0: Ben 10 artı 4 ile oynuyorum. Sen 12 artı 2 ile oynamıyorsun ki rakibim olarak. Sen de ona göre kendini ayarlamak zorundasın. Fakat işte tabii bunu çok konuştuk. Şimdi üzerinden geçmeyelim. Asıl olan İtalyanların da sizin de söylediğiniz o istikrarı uzun vadeye yayabilmek. Yoksa yabancı kuralıyla alakalı olarak gerçekten de bir şeye karar verip bıraksak zaten hiçbir şey daha kötü olamaz diye
1: Ben
0: düşünüyorum
1: sana
0: ben de.
1: şunu örnek vereyim. Mesela bu kural 2 aydır uygulanıyorsa, bu sezon başından beri bütün planlar buna göre yapıldıysa, mesele de Türk oyunculardan verim almaksa, şu anda en başarılı teknik adam İtalyanım. 4 tane oyuncu milli takımda ve eğer sakatlık yaşamamış olsaydı, 2 hafta takımdan ayrı kalmamış olsaydı Rıdvan da olurdu burada. Emirhan gayet formda. Hata yapmıyor mu? Yapıyor. Salih gayet formda. Orkun gayet formda. İlhan gayet formda. Eğer sakatlanmasaydı Rıdvan da olurdu bu milli takımda. Zaten oynatabildiği o kadar Türk oluyor. İtalyano bence açıklamalarıyla da doğru orantılı Türk oyuncuları da yukarı doğru taşıyor. Var mı başka Beşiktaş'ın kadrosunda Türk oyuncu milli takımı zorlayabilecek? Zaten yok ki.
2: Şu an yok. Eskiden vardı. Semih gibi ama o da uzak artık.
1: Hayır, Semih yine var da. O Semih bekleyecek çünkü daha Beşiktaş'ta da oynayamıyor.
2: Peki son bölümde şöyle bir haberle, şöyle bir açıklamayla bitirmek istiyorum. Fatih Terim YouTube kanalı kurduğundan bu yana o da işte programlar yapıyor, davetler yapıyor. Değişik etkileşimi yüksek Fatih Terim'in. Dün sigara bırakma hikayesiyle ilgili kısım. Bence hani futbolla ilgili kısımları da konuşabiliriz tabii ki Fatih Terim'den çok şey çıkıyor. Ama ben bunu bir kamu spotu gibi düşünüp
0: Ne demiş o konuyla alakalı?
2: o kısımla bitirmek istiyorum.
0: Tamam.
2: Çok enteresan bir hikayesi var diyor sigarayı nasıl bıraktığımın. 2008'de Avrupa üçüncülüğünden döndüğümüzde gribal bir enfeksiyon geçiriyordum. Bakırköy'de nöbetçi bir kadın doktora muayene olmaya gittim. Sırtımı dinlemek için gömleğimi çıkarmamı istedi. O sırada cebimdeki sigara, çakmak ve makas yere düştü. Ben eğilip onları toplarken doktor hanım bana "Hocam, bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var. Bununla mı başa çıkamıyorsunuz?" dedi.
0: O bu gol çıkmaz ki zaten. Bu gol çıkmaz ki, o vuruş çıkmaz ki artık yani
2: Daha
0: orada.
2: yerden doğrulmadan elimdekilerin hepsini masaya bıraktım
0: Aynen.
2: ve "Peki hocam, ben de burada bırakıyorum."
0: Aynen yani hoca dışı, hoca değil kime söylense bu şey laf zaten. O gol olmuş zaten artık. Bitti yani. Hani.
2: Aslında bak, bir insana dokunmak ne kadar kolay.
0: Bütün Schmeichel'lar gelse o gol çıkmazmış.
2: Abi bir insanı etkilemek bu kadar kolay bak. İki cümle. Yani iki cümle Fatih Terim'e sigarayı bıraktırabiliyor. Kimlere neler yaptırabilirsin bak.
0: Güzel hikayeymiş, çok güzelmiş ama tabii Fatih Terim özel bir adam olduğu için öyle. Yani Mertelen, bütün ülkeye sesleniyorsun, sigarayı bırak desen
2: Abi bak, herkese ona göre bir şey
0: bileceksin
2: söyleyeceksin.
0: tabii.
2: Fatih Terim'e böyle bir şey diyeceksin, bana başka bir şey diyeceksin, sana
0: Anladım
2: başka bir
0: işte,
2: şey diyeceksin.
0: özel bir insan, bir özelliği var. Gerçekten bütün ülkeyle baş ediyor yani. O çok zor bir pozisyon, Türk milli takım hocalığı.
2: Tamam.
0: Onun bir karşılığı var şimdi. Sevmek istediğim, sıradan insanlara böyle bir şey bulabilmek biraz zor. Anlatabildim mi? Yani sıradan normal vatandaş, şimdi ona nasıl, nereden yaklaşacaksın da onu o kadar etkileyebilecek bir şey söyleyebileceksin. Anlatmak istediğim o.
2: Tabii ki herkesin eşit şeyi yok. Ben de
0: Yani
2: farkındayım
0: orada çünkü
2: ama.
0: birbirimize şey diyoruz, sigara çok zararlı. Bak gördün mü, işte bir şey vardı, hiç sigara içmiyordu, çok sigara içiyordu, şöyle oldu, böyle oldu. Yok çok kötü kokuyorsun, yok şöyle oluyor, sağlığına zararlı, işte duman altı yapıyorsun çocuğunu falan filan gibi standart şeyler söyleniyor. Bunlar da insanlara bu şekilde dokunmuyor tabii.
2: Fatih Terim'e de söylenmiştir
0: Ya
2: hepsi.
0: söyle işte, etkili olmuş mu? Olmadı.
2: Olmamış.
0: Ama bak, tek cümle adamı bitirmiş orada. Bak ne diyor, daha alırken diyor bıraktım diyor yerden. Müthiş güzel hikayeymiş.
2: 18-19 sene geçti diyor. O günden sonra bir tane dayı ağzıma sürmedim. Dünyanın gerçekten en kötü şeyi, bilseydim hiç başlamazdım. Bıraktıktan sonra yemeğin tadını, kokuları ve en önemlisi deliksiz uykunun ne demek olduğunu anladım. Meğer biz sigara içerken hiç yaşamamışız. Bu kadar zararlı bir şeyin bizi esir etmesine izin vermemek lazım. Hemen atın gitsin demiş. Biz dinleyen de eminim çok sayıda
0: Aykut çıktı şimdi.
2: içen
0: Aykut
2: var.
0: grubu terk etti şu an.
1: Ben zaten vakti gelince bırakıyorum. Sonra tekrar başlıyorum yani.
2: Sana da bir
1: Hiç iyi bir şey
2: motivasyon
1: değil.
2: lazım.
1: Hocaya %100 katılıyorum ama. Yo, ben Ekim olarak kendime belirlemiştim. Ben tekrar biliyorsun koşmaya falan başladım şimdi. O yüzden onu yaptıkça da zaten niye bunu yapıyorum mu da sorguluyorsun. Bizi de gaza getirecek bir şey buluruz biz kendimize şimdi.
2: Yani inşallah kendi insan kendi de bulabilir. İlla başkasına da
1: Tabii de.
2: ihtiyaç yok da ama Fatih

0: öyle bir dokunuşla birlikte bırakmış. Bununla da haftayı
1: fakat,
0: da kapatalım.
1: Aykut'un yolunun yol olmadığını söyleyeyim mi?
0: Niye?
1: Genelde benim bütün duyduğum hikayeler bırakmayla alakalı olarak bir anda karar veriliyor ve bir daha geri dönüş olmuyor. Hı hı. Yani Aykut ne diyor? Ekim'i kendime düşünmüştüm diyor. Yani geleceği bir şey.
0: Tabii. Pazartesi başlarız.
1: Pazartesi yaparız. Ekim'de bırakırız.
2: Ben öyle değil. Ben bırakınca da bırakıyorum ama hoca kadar uzun 18-19 yıl bırakıyorum.
1: Sevgi bir ay iki ay oluyor yani.
2: Sonra tekrar böyle nefret edin.
1: O yüzden
2: hiç başlamayın. En iyisi o.
1: Ya tamam zaten onu biliyoruz canım. Başlamadık.
2: Özenmeyin yani.
1: Mert'le bir beraber
2: şey,
1: başlamadık.
2: Matah bir şey değil yani.
1: Mert bu yaştan sonra da başlamaz diye düşünüyorum.
0: Yani artık 38'e kadar hiç denemediysem mucize olur herhalde. Peki bununla bitirmek istedim. Programa hoşuma
1: güzeldi.
0: Gitti. Bir kamu spotu da olsun içenler için. Tavsiye etmiyoruz. Milli takıma başarılar diliyoruz. Bugün Euroleague'deki temsilcilerimize de başarılar diliyoruz. Bugün dönüşümlü bir yayında olacak.
1: Evet.
0: Radyo Spor'da 8'de başlayacak. Beşiktaş'ın maçı. 20.45'te de Fenerbahçe Tayfi'nin maçı var. Radyo Spor'dan da dinleyebilirsiniz.
1: Bugün Burak'la Alperen yayında olacaklar. Radyo Spor'dan. Arka tarafta maç yayını olacak. Ama onlar maçın üzerine maçı konuşarak yorumlayacaklar. Bugün biraz daha farklı bir anlatım
0: öyle
1: olacak.
0: Mi? Peki.
1: Dün maçı direkt verdik. Anadolu Efes maçını. Esport, Esport yayınından. Ama bugün böyle biraz daha maçı anlatarak, biraz daha Radyo Spor dinleyicilerini yaşatarak bir Euroleague deneyimi yaşatmaya çalışacağız.
0: Peki. Haftaya sana da iyi
1: izinler.
0: Ya.
1: Ben izne çıkıyorum.
0: Peki.
1: Sen tatil
2: hafta yok musun?
1: Tamam, hafta yok.
0: İyi izinler olsun.
2: Ben de hafta sonu yokum. Tamam. Ama cuma geliriz sen beraberiz.
0: Genco Boran sen ben üçümüz birlikte oluruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
7: Tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerim şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. 10.30'a kadar da dinleyici kısmınızı açacağız. Ondan sonra Osman Şener hocamız ve Ali Kunak hocamız bizlerle beraber olacak. Şöyle baktığımız zaman 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Bilgileriyle güven, emekleriyle sağlık yolculuğumuza değer katan tüm eczacılarımızın bugün 25 Eylül biliyorsun Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun demek istiyorum. Programı öyle başlamak istiyorum. Tabii ki en önemli iki tane, üç tane ayrı ayrı haberimiz var. Biri zaten biliyorsunuz Havanur'dan geldi. Havanur Ketu'da Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda kadınlar 80 kilo kategorisinde Rus rakibi Kseniya Oliferenko'yu yenerek, ne güzel söyledim ya, Kseniya Oliferenko'yu yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Euroleague'in ilk haftasında Anadolu Efes maalesef Barcelona deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Bugün ne var? Bugün bizim çocukların maçı var. Bizim çocuklar maçı hazır. Detayına gireceğiz ama tabii biliyorsunuz bugün aynı zamanda Euroleague'de de maçlarımız var. Bugün Beşiktaş Valencia ve Fenerbahçe Virtus Bologna maçlarını bak bugün Radyo Spor'dan da dönüşümlü olarak ve Esport Plus'tan da takip edebilirsiniz. Radyo Spor'dan da biliyorsunuz rahatlıkla bu iki maçı da takip edebilirsiniz. Arkasından da zaten milli maç var. Yani bugün akşam dolu dolu bir gün bizleri bekliyor. Bir tane mesaj gelmiş. Herhalde benden önceki programda sigaralarla falan filan şey yapıldı ya. Oradan itibaren başlayalım Sezen. Ne demiş? Kaliköy'den Ercan Bey ne demiş? Bir bakayım. Bir dakika ya, bu değil. Mesajı kaybettim ben ya. Silmiş mi? Ercan Bey, sigara bırakmanın tek yolu bir tane yakarsan gerisi gelir. Prensip bu demiş. Zaten sağlığa zararlı biliyorsunuz. Kesinlikle içmeyin. Tekrar söyleyelim. Hayırlı cumalar, ay günü abi. İzmir'den Kral 49 akşam formsuz hücumcularla Fransa karşı işimiz zor. İnşallah kazanırız demiş. Bugün biraz daha mesaj okumak istiyorum. Çünkü dün hakikaten çok yoğun bir mesaj trafiği vardı. Okuyamadığım çok fazla mesajlar vardı. Ondan dolayı herkesten özür diliyorum. Günaydın demiş. Her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. Günaydın demiş. Dursun Türkiye'de de teşekkürlerimizi iletelim. Evet, bu akşam bizim çocukların maçı var. Milli takımımız Fransa maçı öncesi muhtemel 11'de 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nde milli takımımız mücadele verecek. Milli takım için gerçek anlamda mücadele bu akşam başlıyor. Montella ve öğrencileri Fransa, İtalya, Belçika'nın bulunduğu devler grubundaki ilk sıramında Kocaeli'nde Fransa'yı ağırlayacak. Dün stadın görüntüleri vardı. Hakikaten şahane bir stad. Zeminde biraz sıkıntı var tahmin ediyorum. Onu dün Montella'da basın toplantısında söyledi ama onu birazdan zaten geleceğiz. Amerika takım Uluslar Ligi'nde demin de söylemiş olduğum 11 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Son çalışmada Montella'nın kalede Uğurcan Çakır. Savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı'ya görev vermesi bekleniyormuş. Orta sahada Salih Özcan'la İsmail Yüksek'in forma giymesi, önlerinde ise Arda Güler'in görev alması öngörülüyormuş. Şöyle muhtemel olduğuna baktığımızda Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül 11 ile çıkmamız bekleniyor. Muhtemel 11'imiz böyle. Türkiye-Fransa karşılaşması bu akşam 21.45'te başlayacak. Kocaeli Stadyum'da oynanacak. Mücadele ATV'den canlı ve şifresiz olarak da yayınlanacağını söyleyelim. Çok önemli eksiklerimiz var ama dedi Montella, Fransa maçı öncesi umutlu konuştu. Detayına birazdan gireceğimizi belirtelim. Günaydın. Günaydın.
7: Günaydın Aygün abi. Sıtkı İncesoy ben, Adana'dan.
2: Sıtkı Bey, hoş geldiniz.
7: Beşiktaş taraftarıyım abi.
2: Tekrar hoş geldin Sıtkı kardeşim. Ne diyorsun? Milli maç mı, Beşiktaş mı? Söyle.
7: Beşiktaş.
2: Sıtkı, biz ses verip geliyor. Beşiktaş uzun zaman. Çekmeyen bir yerde misin Sıtkı Bey? Alo.
7: Abi. Biliyorum seni, yoldayım. Şu an geliyor mu sesin?
2: Şu an geliyor abi. Şu an geliyor. Orada duralım istersen. Ama trafikteymişsin. Trafiği de
7: mahvetmeyelim. Çektim
2: dur. Tamam. Buyurun. Abi. Çok kötü ses gitti ya. Yani trafikte de durdu. Valla Sıtkı Bey bizden değil herhalde. Ya bir de bu şeyi anlayamıyorum hakikaten. Ara ara da sallıyorum. Her yerde çekiyor. Dağda bayıda reklamlar var. Adana'nın göbeğinden. Yani telefon çekmiyor abi ya. İnanır gibi değil ya. Hakikaten şu operatörlerimiz biraz bu işlere el atsın. Sallayacaktım da şimdi durdurdum. Sabah sabah hemen direkt sallamayla başlamak istemedim. Günaydın Aygün abi demiş dinleyicimiz. Sinan ben demiş. Boksta 81 kiloda Avrupa şampiyonu Havanur Ketua'yı cani gönülden kutluyorum. Mesajı okuyacağım ama şu dinleyicimizi alalım. Günaydın. Alo.
10: Aygün abi günaydın. Kolay gelsin.
2: Kimle görüşüyoruz? Teşekkürler.
10: Aygün abi benim sesimi tanıyamadık. Galiba
2: abi Türkiye senin sesini tanıyorum. Ama Türkiye'nin de seni tanıması gerekiyor.
10: İngören'den Sait ben ama artık
2: Karamürsel'de Sait.
10: Evet, artık Karamürsel'de Sait oldum.
2: Oraya mı yerleşti?
10: Oraya yerleştim bayağıdır.
2: Güzeldir oralar İzmir bu, tarafı.
10: İzmir tarafı çok güzel ama tabii çalışmaktan dolayı bir türlü fırsat bulamadık daha henüz gezmek için.
2: Ne iş yapmaya başladın şimdi? Sen bayağı çünkü...
10: Aynı abi, market sektörü.
2: Market sektörüne sen gel. Aynen. İyi, hadi hayırlı olsun kardeşim.
10: Zaten 4-5 ayım kaldı artık emekli dinledi.
2: Hadi bakalım ya. Hadi bakalım. Seni de emekli kurulunda göreceğiz artık.
10: Ondan sonra.
2: Hadi promosyonları da cebe indireceksin. Banka promosyonları da artmış. 30. Ben de ona 30 diyor. Bakıyorsun 15 artı bilmem ne bonus veriyor. Abi nasıl 30, ben anlamadım. Neyse buyur kardeşim.
10: Tamam abi, onları araştıracağım zaten.
2: Araştır. 5 ayım kalmış.
10: Bayağı ona göre şey yapacağım. Yolumu çizeceğim abi ona göre. Şimdi Aydın abi, aslında seni aramamdaki sebep öncelikle tabii milli takımın bizim çocuklara başarılar diyorum. Bu akşam herkesin favori gösterdiği Fransa'yla çok zorlu bir maç oynayacaklar. Ama abi bu ya bilmiyorum, benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Beni de az çok tanıyorsunuz, yıllardır bağlanıyorum.
2: Evet, bir dinleyicilerimizden birisi, getiriyorum. Doğru söylüyorsun, doğru.
10: Ama yani şunu söyleyeceğim abi, milli takıma da mı sıçradı bu bilet olayları ya?
2: Ne oldu ki?
10: Ya bilet kalmamış. Bilet yok. Yani
2: ama genelde biletlerin büyük bir kısmı şeylere gidiyor biliyorsun. Sponsor biletleri, yani firmalara gidiyor ya büyük işte, bir kısmı. İşte orada haklısın aslında. Haklısın orada.
10: Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Normal bir vatandaş maçı izlemeye gidemeyecek mi? Yani illa yukarılardan bir tanıdığımız mı olması lazım? Mesela yani benim bir şansıma bilmiyorum artık. Fransa gelmiş, Mbappe gelmiş, Klose gelmiş, Dembele gelmiş. Hani gitmek istiyorum ama biletler, bilet yüzünden yok, yok abi, yok yani.
2: Maalesef,
10: bilet
2: yüzünden, bilet yüzünden, doğru söylüyorsun.
10: Ve Kocaeli'deki insanların %90'ı bu konudan şikayetçi. Hadi Beşiktaş maçları olsun, diğer büyük kulüpler olsun.
2: Orada bir şekilde bulma ihtimalim var ama milli maçlarda biraz sıkıntı yaşanıyor, doğru söylüyorsun.
10: Ama milli takımda yani hiçbir tanıdığım yok ki abi, yani anlatamıyorum ki, anlatamıyoruz ki biz derdimiz yani. Fransa gelmiş, izlemek istiyoruz. Şimdi ben sponsorlara veriyorum. Bu sponsorlara ne kadar bağlı? O zaman Toso Lig'e vermesinler abi. Ya da başka bir kuruma vermesinler. 45 saniyede bir Fransa maçının biletleri tükenemez. Ya bu tükenemez. Bu dünyada da, bu Türkiye'de oluyor bir tek. Yani böyle bir şey yok. Normal bir vatandaş gidemeyecek. Dembele'yi göremeyecek, Mbappe'yi göremeyecek, Klose'yi göremeyecek, o futbolcu canlı canlı izleyemeyecek. Ama işte sponsorlardan tanıdığı olan ya da sponsora yakın olan kişiler hemen biletlerini ayırtacaklar.
2: Ya onlar genelde sponsorlar kendi firmalarındakilere götürüyorlar da, tabii dediğin doğru, veya eş dost akrabalara gidiyor. Doğru söylüyorsun.
10: Yani o zaman biz bu ülkede yaşamayalım abi. Bizim illa her şeyde ne derler
11: Sait,
10: ona
11: Sait,
10: bir sana, şeyimiz yoksa
11: şey
10: söylesin, abi.
11: Aramızda kalsın. Sen de sponsor ol, bileti indir.
10: Takıma. Abi yani o kadar
2: şaka yapıyorum. Şaka
10: yaptım abi.
2: Sonuna kadar haklısın. Bak kardeşim, sonuna kadar haklısın. Maalesef o sponsorlarla gelenlerin desteklerini de görüyoruz. 90 dakika boyunca ellerinde telefonda, doğru mu kardeşim? Ya kendilerini çekiyorlar ya da ellerindeki telefonla sağa sola mesajlar veya oyunlar oynuyorlar. Gerçek taraftar 90 dakika boyunca bağıracak, yağmurda çamurda milli takımını destekleyen taraftar gidemiyor. Burada haklısın. Haklısın.
10: Ya onlara sponsor olacağım ama Aygün abiye sponsor olurum. O kadar büyük paralı bir adam olsam daha iyi. Yani
2: Allah razı olsun kardeşim.
10: Her
2: dakika edelim kardeşim.
10: Hak etmiyorlar abi.
2: Düşünmem bile yeter kardeşim. Allah razı olsun. Öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
10: Kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz abi.
2: Hakikaten şimdi federasyondan iyi dinleniyoruz Riva'dan. Çünkü en iyi çeken yer Riva. Ona göre alıcılar almışlar bizi iyi dinlemek için. Ya hakikaten ya, insanlar bilet alamamış bak. İzmit'teki oturan. Stadın yanındaki Ahmet abim. Ne bileyim Ayşe teyzem. Stadın yanında oturuyor ya. Maça gidemiyor. Niye? Sponsorlara bir sürü eş, dost, akrabalara biletler dağıtılmış. Öyle deniyor. Yani sevgili kardeşimizin söylediği üzerine söylüyorum. Ama hakikaten sponsorlara ciddi anlamda biletler veriliyor. Sinan kardeşimizin mesajını okuyorduk. Havva Nur'u Canı Gül'den kutluyorum. Fransa maçına gelirsek açıkçası umudum düşük. Çünkü sorun sadece rakibin kalitesi, savunma organizasyonumuz, orta saha bağlantılarımız ve takım kadro dengesi ciddi soru işareti. Fransa gibi güçleri ve topa sahip olma iyi kullanan bir takıma karşı kompakt takım boyunu korumamız şart. Primler konuşulurken benim görmek istediğim şey ise sahada mücadele, disiplin ve kazanma. Ya ben bu Sinan Bey'i çok merak ediyorum ya. Gerçekten Sinan Kamacı. Acayip güzel analizleri var ya. Çok iyi analizler yapıyor. Helal olsun valla. Valla merak ediyorum Sinan Bey. İstanbul'da mısın bilmiyorum. Yolun içerisinde beklerim valla. Bir sohbet etmek isterim seninle diyelim. Çok kısa bir araya gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Hayırlı günler, hayırlı cumalar demiş. Aygün Baba demiş. Bayrampaşa'dan Çeto kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Ona da hayırlı cumalar diyelim Çeto kardeşimize. Oo, bakalım bir Beşiktaşlı arkadaştan mesaj geldi. Aygün abi günaydın. Aa Sait de az önce sen bağlandın Sait zaten. Karamüsel'den milli takım maça niyetim vardı gitmek. Kocaeli'nde olduğum için biletler bitmiş. Biletler nereye gidiyor? Gerçekten anlamıyorum. Hakkımız gidiyor demiş. Az önce zaten sevgili kardeşim
11: Sait bağlandı. Ya vallahi helal olsun Sait'e ya. Her yerden yazmış. Yani garanti almak için telefonla açmış, WhatsApp'a da yazmış, Instagram'a da, her yerden yazmış. Bir şekilde ulaşmaya çalışmış bana. Günaydın. Alo.

0: gerek yok zaten bizim
1: kendi şey yapıyoruz.
0: Maalesef abi ağlanacak halimize gidiyoruz.
1: Gülüyoruz hakikaten, esprilere döndü artık ya iş. Ya milli takım odasına giremedik ya, ben de giremedim. Halk da giremedi tahmin ediyorum ya.
0: Giremedik çünkü abi ben dün bağlanmayı çok istedim. Milli takımdan konuştunuz ya abi.
1: Hı-hı.
0: Ben buradan ironi yaparak abi voleybol federasyon başkanı istifaya davet ediyorum abi.
1: Zaten futbola gelsin de uğraşıyorsun değil mi?
0: Yok abi şimdi.
1: Ne yapsın peki istifaya niye diyorsun adamcağızı?
0: Şundan dolayı abi, şimdi biz Dünya Kupası'nda bir haftada elenip rezil olmuş bir ülkeyiz.
1: 45 gün hazırlandık yani, 6 günde elendik, doğru söylüyorsun.
0: 6 günde elendik abi, villalar verdik, primler verdik. Yani yakışmıyor abi bu kızlarımıza bu kadar böyle galibiyetler, başarılar. Federasyonu biz istifa çağırıyoruz abi.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
0: İroni yapıyorum abi.
1: Biliyorum ironi yapıyorum abi. İroni yaptığını biliyorum. Şu an bütün Türkiye'de ironi yaptığını biliyor.
0: Aynen öyle abi ya abi. Biz herhalde bugün Fransa'ya yenersek villalar verildi. Dediğim gibi teknelerde hazırdır abi herhalde.
1: Sırada tekneler var arkadaşlar. Tekne geliyor şimdi millilerimize.
0: Vallahi yazıklar olsun abi ya. Bu 28 bin lira çalışan ülkede insanların olduğu yerde abi gerçekten yazıklar olsun. Yani
1: doğru söylüyorsun.
0: Tekrardan başarılar diliyorum abi.
1: Sağ ol kardeşim benim. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar abi, saygılar.
1: Kendine saygı bizden, sağ ol. Abi merhabalar, iyi yayınlar. Antalya'dan Utku. Fransa maçı için bir maçlık Hasan Ali Kaldırım bir dakika davet edilmeliydik. Emma Bey tutsa tutsa tutar diyor. Doğru söylüyor. Nereden aklına geldi ya Utku? Vallahi helal olsun be. Abi stat şahane. Biletler yine sponsora gitmiş. Batu Aner Güven, hakikaten stat gitmedim yeni stada. Ama fotoğraflar falan efsane. Söyleyeyim. Yakışıyor zaten ya. Kocaeli taraftarına, Kocaeli tribününe o stat yakışıyor. Günaydın Aygün Bey, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben İstanbul'dan Fikret. Bu akşam hiç umudum yok. İnşallah inşallah yenilmeyiz demiş, tahmin ediyorum. Farklı bir şey yazmış ama. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Kime görüşüyoruz?
2: Sağ olun. Cem ben. Büyük Beşiktaş tarafı.
1: Beşiktaşlı Cem, hoş geldin kardeşim.
2: Hoş gördük abi. Geçen hafta da görüştük. Her hafta bağlanmaya çalışıyorum sana abi.
1: Eyvallah. Cem, nedir durumlar?
2: Abi,
1: Beşiktaş'ta kongreye gidiyor. Milli takımda bu akşam maçı var. Beşiktaş'ta kongreye gidiyor.
2: Aynen, Beşiktaş'ta kongreye gidiyor. Geçen gün Başkan Serdal'ın canlı yayına katıldığı bir programda dinledim. O da çok böyle ince nüanslar verdi.
1: Bugün Orhan Yıldırım'a da çok enteresan şeyler söylemiş. Bir Ali Kunat'la konuşalım o konuyu. Fanatik Aslan Orhan Yıldırım'a gazeteye ziyaret etmiş. Orada da çok ilginç açıklamaları var. Ben Serdar Adalı'yı, Sayın Başkan'ı çok eleştiren bir insandan biriydim. Çünkü konuşmuyordu. Doğru mu?
2: Evet, doğru.
1: Abi çıkacaksın, konuşacaksın abi. Bu ülke maalesef böyle.
2: Abi işte konuştu. Dedi ya, Beşiktaş'ın sabrını zorlamayın dedi abi.
1: Evet.
2: Yani bu yayıncı kuruluşun vermiş olduğu görüntülerden dolayı, bir de hakemlerin Beşiktaş yapmış olduğu performansından dolayı. Zaten iki maçı beraber alıp bittik. Şu an liderdik dedi.
1: Evet, doğru söylüyor. Aynalarını söylemiş başkan zaten şey dedi.
2: Aynen. Ya diyor, 6 golümüz var resmi olarak kayıtlıya. Hepsi de bütün spor yazarlarının söylediği gibi gol dediği. Ama bizimki o 6 golü verilmedi dedi.
1: Doğru. Doğru.
2: Abi, MK Başkanı zaten istifaya çağırdı televizyonda.
1: Doğru söylüyorsun. Kesin net. Çok enteresan bir cümlesi daha var. Onun üzerine birazdan konuşacağım. Çok enteresan bir cümlesi daha var. Fanatik Gazetesi'ni evet. Söylemiş. O kısmı birazdan söyleyeceğim. Dinliyorum seni.
2: Abi, benim demek istediğim şu. Görücünü çalsınlar. Ben, sen de biliyorsun abi. Şu an bu alanda hakemler üzerinden eleştiri yapıyorum. İsmini bile ağzına almak istemedim MK Başkanı'nın. Artık abi istemiyoruz ya. Bunu Fenerler de istemiyor. Beşiktaşlar da, Trabzonlar da, Galatasaraylar da ve diğer Anadolu kulüpleri istemiyor. Doğru mu biz abi?
1: Doğru, doğru.
2: Abi bu kadar yüzsüzlük olmaz ya. Git artık abi ya.
1: Doğru.
2: 2-2-4 abi, yani bunun matematiği de yok artık.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru, doğru.
2: Benim söyleyeceklerim bu kadar,
1: tamam,
2: abi.
1: Çok teşekkürler.
2: Sana kolay gelsin diyorum.
1: Teşekkürler. Sağ olasın, kendine çok iyi bak. Hadi şimdi bu kısımdan gidelim. Bu kısmı zaten ikinci bölümde detaylı konuşacağım Ali Kunak'la. Diyor ki Sayın Serdar Adalı, Fanatik Gazetesi'ne yapmış özel açıklamada. Hakem konusunda söylediklerim arkasındayım. Bu iş alevlenirse önünü alamazlar. Benim korkum bu. Bakın devam ediyorum. Çok enteresan bir cümle söylüyor. Çünkü Türkiye'de insanların en büyük zevki futbol. Bu MHK, ben hep söylüyordum ya burada, hatırlıyorsunuz değil mi? Taraftara sokağa dökmek için şartları zorluyor diyor. Bak, halkı sokağa dökmek diyordum ya ben, hani hep burada söylediğim cümleler buydu. Sayın Başkan da aynısını söylüyor. Cumhurbaşkanımız da durumun farkındadır. Hem ben hem de birçok kulüp başkanı MHK'den ve Ferhat Gündoğan'dan rahatsız. Gelinen nokta tam anlamıyla yüzsüzlük. Türkiye'deki takımların %80'i şikayet ettiği bir yerde hala

0: Nasıl oturur insan diyor. Enteresan. Ben adam 23 Nisan'da bile bırakmıyor. Ne diyeyim şimdi sevgili başkanım? Ne diyeyim yani? Ülkenin cumhurbaşkanı bile makamını bırakıyor. Belediye başkanları bırakıyor. Adalet Bakanı bırakıyor. Milli Eğitim Bakanı bırakıyor. MHK başkanı odaya kilitliyor. Riva'ya gitmiyor. 23 Nisan'da çocuklar oturmasın diye. Ne diyeyim ben şimdi? Günaydın Ahmet, ben İstanbul'dan. Porto kulübünde oynarken zaman zaman aday kadroya bile alınmayan Deniz Gül, Galatasaray imzattıktan sonra ilk maçta 11'e çıkacak sahaya, doğru mu Aygün abi demiş. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Merhaba, günaydınlar.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Ankara'dan Mustafa, Fenerbahçe taraftarı.
0: Buyurun
1: Milli
0: Mustafa.
1: takıma bu akşam başarılar diliyorum. İyi
0: Teşekkürler.
1: futbol oynarız inşallah.
0: İnşallah.
1: Hani
0: İnşallah.
1: kazanıp kazanmamayı bir yorum yapamıyorum şu an.
0: Ha, ben de
1: Ya da
0: yapamıyorum. İnşallah
1: gününde
0: kazanırız.
1: olursa takım, hani gününde olursa biz yenmiştik de zamanında, hani
0: Aynen.
1: inşallah.
0: Zaferlerimiz var.
1: Yani oynayan oyuncularımız da var. Hani yurt dışında tecrübeli. İnşallah güzel bir sonuç
0: İnşallah.
1: alır. Ben maçını izledim dün. Hollanda Almanya, hakem çok kötüydü. Siz izlediniz mi bilmiyorum.
0: İzlemedim ama Twitter'da gördüm, çok kötüymüş ya.
1: Ya her iki tarafa da kötüydü, öyle söyleyeyim. Hani bizde de yönetiyorlar, orada da o hakemi verdikleri hakem hiç yönetemedi maçın ağırlığını, taşıyamadı yani, öyle
0: Kaldıramadı.
1: söyleyeyim. Hani gene maç berabere bitti ama yani bence Hollanda'nın hakkıydı. Hani maç ataklar yani daha baskılı oynadı. İşte şeyde de size onu soracaktım. Şimdi MHK'den bahsediyoruz. Anthony Taylor demiş ya, başlarla ilgili açıklama yapmıştı, hani pozisyonlarla ilgili. Ahmet Ercanlar yurt dışından danışmış herhalde o Gençler Birliği yani bizim Mert Müldür'ün, hani penaltı pozisyonunu hep konuşuyoruz ya.
0: Anthony Taylor orada bir şey yok demiş.
1: Ha,
0: O pozisyonla ilgili.
1: orada şeyden sonra hareket oldu, bir şey olmaz diye demiş ama yurt dışındaki hakemin
0: İFAP öyle
1: pozisyonu,
0: demiyor ama. İFAP öyle demiyor.
1: evet öyle dememiş yani. MHK de kendine benzetiyor gelen yabancı
0: Maalesef
1: hakemleri.
0: Anthony de bizden oldu.
1: Hayır yani niye böyle, nereye kadar böyle devam edecek? Hani siz diyorsunuz da istifa diyorsunuz. Biz de affedersiniz, birileri vefat edince bile başında duranlar istifa etmiyor. Yani o da evlerde devam edecek öyle sezon sonuna kadar.
0: Aynen, görüntü öyle peki.
1: Hani
0: Peki
1: yani
0: Mustafa.
1: yönetenler, iyi yayınlar
0: Sağ
1: dilerim.
0: olun Mustafa. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, mesajlara dönelim. 10.09 mesajlarına başladık şu an itibariyle. Günaydın, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan itfaiye eri Önder Tabanlı. Bu ara itfaiyeciler haftası. Öyle mi? Pardon, kaçırmış ben onu. Tüm meslektaşlarımın itfaiyeciler haftasını kutlarım. Montele büyük takımlara boy ölçüşeceğimiz ligdeyiz demiş. Fransa bugün boyumuzun ölçüsünü alacak demiş. İtfaiye eri Önder Tabanlı'ya da sevgilerimizi iletelim. Bütün itfaiye de, onların işi de çok zor be arkadaş ya. Yemin ediyorum ya, hepimizin işi çok zor da. Kerem ve Burak'la başlarsak fark yemeye hazır olun. Kerem, Burak, Abdülkerim 11'i Fransa'yı farka götürür. Geçmiş olsun demiş dinleyicimiz Özgür Toğrul. Alo, günaydın.
2: Selamun aleyküm, günaydın Aygün abi, hayırlı cumalar. Nasılsın, iyi misin abi? İstanbul'dan Ahmet ben,
0: Ahmet'im,
2: Ankara'ya
0: iyiyim.
2: geldim.
0: Sen nasılsın, iyi misin kardeşim benim? Hoş geldin Ahmet.
2: Sağ ol abi. Hoş bulduk, sağ ol abi, Allah razı olsun. Bugünkü milli takımımızla ilgili konuşmak
0: Tabii ki
2: istiyorum abi.
0: Ahmet'im, söyle. Söyle kardeşim.
2: Abi ben bir örneklendirmeyle başlamak istiyorum
0: Tamam,
2: önce.
0: tamam.
2: Galatasaray Trabzonspor maçını izledik değil mi abi
0: İzledik
2: hepimiz?
0: kardeşim.
2: Şimdi Galatasaray ne yaptı? Savunmayı öne çıkarmış bayağı bir orta
0: İlk dakika
2: sahaya
0: orta
2: kadar.
0: sahaya kadar geldi, doğru.
2: Doğru mu abi? Orada Salah diye bir dünya çapında bir futbolcu var. Doğru mu abi?
0: Doğru Ahmet'im.
2: Ne yaptı bizi abi? İçimizden geçti. Zaten Abdülkerim koşamıyor. Savunmamız çok ağır. Şimdi
0: Yetişemedi, doğru.
2: Fransa maçında da yani bizim milli takımımız bence geride kabul etmesi lazım oyunu. Eğer Galatasaray yaptığı gibi
0: Önde
2: defansı
0: basarsa
2: önde.
0: diyorsun. Önde basarsa sıkıntı yaşarız diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi Ahmet'im?
2: Tabii abi, defansı öyle çıkarırsan orada Olise, Dembele ve Mbappe gibi 3 tane canavar gibi adam var abi. Sen bunları arkaya kaçırdığın zaman bir bakmışsın ilk 30 dakikada maç 3-0 olmuş. Doğru mu abi?
0: Doğru diyorsun kardeşim.
2: Bunlar bir de hem hızlı hem şutları iyi, vurduğu zaman gol atabiliyor, hem ayak teknikleri de çok iyi abi.
0: Doğru.
2: Yani bizim Barış Alper gibi gidip gidip ya taca vurmuyor ya avuta vurmuyor, tribüne atmıyor ki abi bu adamlar. Çok üst düzey futbolcular. Hemen gol yapabilirler. O yüzden oyunu geride kabul etmek lazım abi. Eğer açık verirsek yani bir hezimet olabilir abi.
0: Sıkıntı
2: İnşallah
0: yaşarız
2: olmaz.
0: diyorsun.
2: Tabii abi, benim düşüncem bunlar Aygün abi. Bilmiyorum, yanlış mı konuştum?
0: Sonuna
2: Yanlış mı
0: kadar doğru
2: doğru?
0: söyledin kardeşim. Sonuna kadar doğru söyledin kardeşim.
2: Dediğim gibi abi, savunmamız ileri çıkarsa çok büyük sıkıntı yaşarız. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum abi.
0: Sağ ol canım kardeşim benim. Kendine çok iyi bak sevgili kardeşim benim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, dinleyici devam edelim. Selam aleyküm genç Aygün'a. Ben Bahçelievler'den Tatar Ramazan. Değil mi? Ramazan'dı değil mi? Ramazan Eryit, doğru. Türkiye bugün Fransa'dan abi niye bu kadar unsuz kapıldık ya? 5 tane yer. Montella kesin bu takımdan gider. Adımı not al. Kolay gelsin. Seviliyorsun Aygün abim demiş. Niye bu kadar olumsuz olduk ya? Arkadaşlar toparlayalım kendimizi. Günaydın yayınlar. Milli takım kırmızı üye öncelikli alım hakkı ile bilet alıyor. İngiltere'den Erkan Bey demiş. Milli takım kırmızı üye öncelikli alım hakkı bilet alıyor demiş. Ne demekse ben anlamadım o kısım. Ben tabii bilet almadığım için maçlara. TFF tarafından biletler çok önceden internet üzerinden satışa sunuldu. TFF web sitesini takip etseydi ilgili arkadaş mutlaka zamanında bilet alırdı demiş dinleyicimiz. TFF taraftar kulübü tff.org. diye bir web sitesi var. Oraya üye olduğunuzda size uyarı da geliyor ve bilet satın alma önceliğiniz de var. Selam ve sevgiler, iyi yayınlar demiş. Aa, çok güzel bir şey bu. Sevgili Serdar Yıldız Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: Müdavimimiz Serdar ben.
0: Serdar hoş geldin.
3: Mesajın üstüne bir Serdar daha.
0: Hoş Gelek geldin.
3: Hoş bulduk. Ya abi bu arada hızına şeyler, telefona bakan arkadaşlar da yetişemiyor. Yücel Bey dedim, Batıkan Bey çıktı karşımıza.
0: Ya şaşırtırız biz insanı böyle.
3: Vallahi şaşırttınız. Ya. İnşallah milli takım da bu akşam şaşırtır abi.
0: Bakmışsın Ahmet deriz, Mehmet çıkar. Bilemeyiz. Kadroya farklı deriz. Belki çok, bizi dinleyen Fransızlar vardır. Konuya Fransız kalsınlar diye belki ben yanlış kadro verdim.
3: Çok çok güzelmişsin abi. Ya Aygün abi ben şey diyeceğim şimdi. Hı. Abi B liginde oynarız veya C liginde oynarız. San Marino'yla vay efendim biz niye San Marino'yla oynuyoruz? İtalya'yla oynamıyoruz, İspanya'yla oynamıyoruz.
0: Şimdi aynı lige geldik diyorsun.
3: Fransa'yla oynarız. Vay efendim fark yiyeceğiz onu ya. Ya neden keyfine varamıyoruz biz hiçbir şeyin bu aralar? Ben çok merak ediyorum.
0: Bilmiyorum canım kardeşim. Valla ben de anlamadım. Demin dedim ya yani niye bu kadar umutsuzluğa kapadık dedim ya demin. Duymadın herhalde.
3: Ya umutsuzluktan ziyade ya Fransa bugün hani bizim kalibremizdeki hangi takımı karşısına çıkıyor zaten.
0: Ya bir de Fransa takım... eski Fransa değil arkadaşlar.
3: Ha, bir de o var yani. Keşke eski Fransa yenileri çok fena. Şimdi ben zaten bu maçla Galatasaray Barcelona maçını merak ediyorum yani. Hani şimdi hep fark bekliyoruz da böyle. Hı-hı. Bir bakmışsınız Fransa'yı yemişiz. Pesine Barcelona'yı Galatasaray yemiş. Fenerli olmama rağmen söylüyorum bunu. Yani keyfini çıkartalım birazcık ya olduğumuz yerlerin.
0: Doğru söylüyorsun.
3: Bence.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru. Doğru.
3: İkincisi bilet konusunda ben de çok şikayetçiyim.
0: Ama bak bir demin çok güzel bir şeyler geldi yani. Mesela yerler varmış oralardan alınabiliyormuş falan filan diye. Yani taraftar bilmem ne siteleri varmış. Hatta bakayım neydi demin dinleyici yapmış. Taraftar kulübü.tff.org diye bir web sitesi var diyor. Oraya üye olduğunuz zaman diyor bilet alabiliyor musunuz?
3: Abi her yere bir üyelik bir para istiyorlar. Yani
0: yok ben bu parasız yani. Bak bu parasız. Taraftar kulübü.tff.org. Serdar Yıldız'a bir kez daha teşekkür ederim.
3: Web sitesinde. Yani. Federasyonumuz taraftar için bir şey yapmış. Ben bir de bir şey merak ediyorum abi. Futbol Federasyonu'nun mesela senin görevin ne abi? Mesela sen radyoda program yapıyorsun, radyoya geliyorsun. Fenerbahçe muhabirisin, Fenerbahçe maçlarına gidiyorsun değil mi?
0: Evet.
3: Şimdi Futbol Federasyonu da Futbol Federasyonu kardeşim. Bu Hacı Osmanoğlu, Sayın Hoca Osmanoğlu'yla Ferhat Gündoğdu neden abi hiçbir maçta resim vermiyorlar? Gelip niye maçı canlı seyretmiyorlar abi?
0: Şimdi şöyle sana söyleyeyim. Maça geleceksin. Hava soğuk, serin, üşüyeceksin. Riva'da aşağıda pastane, kekler, pastalar. Anladın mı? Etler. Yani dev ekran. Yani sıcak ortam. Hangisini tercih edersin?
3: Evet abi, pastaları ve sıcak ortamı tercih ederim. Yani, teşekkür ederim.
0: Anladın mı?
3: İyi yaptın. Sonları diyor. Kendine çok iyi bak abi. Çok ümitlenmeden keyfini çıkarsın herkes. Aynen. Lütfen bildiğim maçı.
0: Aynen.
3: Görüşürüz abi.
0: Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Hakikaten ya MHK başkanı niye maçlara gelmiyor? Hadi TFF başkanını görüyoruz ara ara. Yani Avrupa maçlarına bazen geliyor. İşte milli maçta zaten göreceğiz. MHK başkanı nerede? Hadi diyeceksin ki bu Avrupa maçı. Tamam da ligdeki lig maçlarına niye gitmiyor Ferhat Bey? Hakikaten bak güzel bir hiç aklıma gelmedi benim ha. Niye gitmiyor acaba Ferhat Bey lig maçlarını? Niye izlemek istemiyor? Günaydın Aygün Bey. Ali Bursa'dan İrlanda Teknik Direktörü'nün muazzam açıklaması ne demiş? Kadrodaki kimse hemen bakalım. Kadrodaki kimse bir tür bir maçta oynamayı içine sindiremiyor. Biz soykırımla oynamıyoruz. Soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le oynamıyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz demiş. Helal olsun, güzel. Güzel. İzmir'den Bursa'ya sevgiler, saygılar kardeşimize. Üzüldüm Ferhat Gündoğdu'nun tecrübesi kadar az mutluluğun hakem hataları kadar çok olsun. Hayırlı cumalar Aygün abi demiş. Mehmet Taş. Vallahi iyi taş atmışsın Mehmet. Hem de yurt dışından taşı attın, yerini buldu. İki efsane tek tutku demiş. Aygün Bey günaydın. Aygün Bey sizi Radyo Spor ailesine günaydın diyoruz demiş. Dursun Türkiye'de teşekkürlerimizi iletelim. Şunu okuyacağız, ondan sonra arayacağız. Biliyorum Mücahit, suratıma bakıyorsun. Günaydın Adana'dan hak verdi ben. Kalecimiz formsuz, stoperimiz formsuz. Orta sahadaki, forvetteki biraz kıpırdanmayla bugün 3 farklı yiyebileceğimizi, 3 fark yiyeceğimizi düşünebiliyorum. Kimse bana kızmasın ama Uğurcan bu dönem çok kötü başlangıç yaptı. Hakikaten ben de katılıyorum. Abdülkerim'i zaten sağa sola ağır kalıyor demiş dinleyicimiz. Yani genel anlamda Akverdi Bey ağır bir eleştiride bulunmuş. Kısa bir ara.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Günaydın Aygün abi demiş. Montel 2 hafta sonra istifa eder mi? Seviliyorsun abi. Serkan Akyiğit kardeşimiz. Valla tabii şimdi baktığımız zaman bugün Fransa maçımız var arkadaşlar. 21.45. Pazartesi İtalya. Gene buradayız, içerideyiz. Sonra bir Belçika deplasmanımız var. Yani 10'unda. İkinci ayın, 10. ayın ikisinde. Sonra 10. ayın 5'ine de bir İtalya deplasmanı var. Yani tam bir Bermuda şeytan üçgeni. Şimdi attığımızda Millet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener var. Hocam günaydın, nasılsınız? Hoş geldiniz.
5: Günaydın sevgili Aygün.
0: Hocam maçları gördün mü?
5: Heyecanla. Beni de heyecanlandırdın. Şimdi
0: hocam olsun. Böyle Fransa, İtalya, Belçika. Ne diyorsun hocam?
5: Ha? Ya sevgili Aygün, kim olursa olsun olay o değil de. Olay ne biliyor musun?
0: Ne peki hocam, söyle.
5: Olay Montella ne yapacak? Gene bakarsın Arda Güler sağ açık oynar değil mi?
0: Ha, o anlamda diyorsun sen.
5: Yani o anlarda diyorum, yani şu an bizim futbolumuzda sorunlar var.
0: Evet, doğru.
5: Yani sorunlar var. Yani bizim burada şu an biraz seyredecek gibi futbolumuz varsa yabancı ağırlıklı değil mi?
0: Doğru söylüyorsun. Doğru
5: yani
0: söylüyorsun.
5: Şimdi ne yapacağız? Yani eksiklerimiz var. Hani güvendiğimiz futbol Hakan yok galiba, yanılmıyorsun.
0: Yok. O sakatlıklarından dolayı yoklar hocam.
5: Yani sakatlıklarından dolayı yok.
0: Hı hı.
5: Ne yapacaksın? Yani bilemiyorum yani.
0: Çok zor bir şey hocam ya. Yani
5: kötü bir zamanda yakalandık. Yani bugün bakıyorum Fransa'nın forvetine Dembele'si.
0: Evet ya.
5: Ondan sonra Mbappe'si, bilmem nesi. Yani çok çabuk adamlar bunlar. Yani ruhum, bir şey söyleyeyim, kızmasın bana bizi izleyiciler de. Biz milli takımımız için canımızı veren insanlarız. Nasıl sabah 4'lerde 5'lerde kalktık, izledik. Hepimiz o
0: saatte Dünya Kupası'nda diyorsun. Dünya Kupası'nda.
5: Söyledik tabii. Hı. Mesela kızlarımız bizim, voleybolcu kızlarımız gözlerimizi doldurdu bizim. Doğru. Değil mi? Nasıl ağlattı?
0: Vallahi öyle. Tüylerimiz diken diken oldu. Doğru söylüyorsun.
5: Sağ olsun. Basketbol milli takımımız aynı şekilde, değil mi? Dünya Kupası'na katılacak. Hiç maç kaybetmeden birinci olarak çıktı grubundan.
0: Hocam bir şey söyleyeceğim ya, şimdi unutma da. Demin mesela bağlanan dinleyiciler de mesela veya mesaj atanlar da işte 3 yeriz, 5 yeriz. Yani böyle bir ortamda milli takım, zaten milli takım, milli futbolcular da zaten sosyal medyayı ve şeyi takip ediyor. Hepsi takip ediyorlar. Yani böyle bir ortamda onların da maçlar tam anlamıyla konsantre olamayacağını görebiliyoruz. Ne diyorsun?
5: Ya onlar da, ben yani bu şimdi 3 yeriz, 5 yeriz laflarını ben tiksiniyorum. Ya bu Türk milli takımımız. 3-5 yersek kına yakarsınız o zaman, kusura bakma. Ben inşallah yener bugün, iyi günümüze geri. Biz Fransa'yı, ben de o maçtaydım, Konya'da yendik 3-0 değil mi?
0: Doğru.
5: Bakarsın öyle bir güne denk gelir. Yani sevgili Aygün, bizde bir devamlılık yok ki.
0: Evet, bizde devamlılık yok.
5: Yani bugün bakarsın dediğin
0: gibi. Futbolcularımızda devamlılık yok hocam aslında.
5: Ya futbolcularımızda yok, kusura bakma. Hocamızda da yok, bakma orada törpille duruyor yani. Bu kadar milli takımı telef etti, bu kadar başarısız olmuş bir teknik direktör devam ediyor. Sen içine sindiriyor musun?
0: Hocam Dünya Kupası'nda elenenlerin bütün hepsi, hocaları istifa etti. Bir tek görevde kalan, dünyada tek bu.
5: Tamam, ne söyleyeyim yani, ne söyleyeyim. Federasyon başkanı, bir sürü hatalarımız var. Hakemlerimiz, görüyorsun neler yapıyorlar. Yani.
0: Evet, yerden yere, doğru.
5: Neler, bir şey söyleyeyim.